0: Öyle baktım Burcu'na. Onun için transferini yaparken de zerre kadar düşünmedim. Biraz da inat ettim orada. Yani transferde, çünkü bir Ederson transferi söz konusuydu. Ben tercihimi Uğurcan'dan yana kullandım. Kendisi de bunun kararın ne kadar doğru olduğunu zaten sezonun içinde gösterdiği performansla bütün taraftarlara ve bizlere de bunu gösterdi. Evet, o zaman biraz tenkit aldık yani. Yani bu kadar yüksek bonservis seviyesinde kaleci transfer edilir mi diye yaklaşımlar oldu. Ama bugün herkes şunu kabul ediyor ki evet, Uğurcan iyi bir transfer. Ve bu bonservis bedelinde hak eden bir transfer olarak bunu böyle kabul ediyorlar. O itibarla o gün verdiğim kararın Galatasaray için ne kadar faydalı, ne kadar doğru olduğunu gösterdi. Tabii Galatasaray'a gelmesiyle beraber performansında da artarak gidiyor performansı. Şimdi kendisi milli takıma gidecek. Dünya Kupası için Amerika'ya
1: Evet.
0: gidecekler. Dolayısıyla orada da bütün oyuncularıma, milli takım oyuncularına, Uğurcan'a, diğer arkadaşlarına hepsine başarılar diliyorum. İnşallah yüzümüzü kara çıkarmayacaklar orada. Başarılı bir şekilde gelecekler Türkiye'ye.
1: Küçük bir ek soru yapabilir miyim, müsaadeniz var?
2: Bir reklama gidelim. Dönüşte devam edelim. Dönüşte alalım o soruyu. Kısa bir reklamın ardından Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek röportajı devam edecek.

0: Sabahın ilk ışıkları yeni güne hangi haberlerle doğuyor? Dünün gelişmeleri bugünü nasıl etkiliyor?
1: Türkiye ve dünyanın en çok konuştuğu konular siz duymadan önce bizde.
0: Siyasetin sıcak gündemi, sokaktan yansıyanlar ve daha fazlası. Gün başlıyor, günü bilerek yaşamak isteyenler için hafta içi her sabah Habertürk'te.
2: Şimdi kısa bir aranın ardından Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek'le özel röportajımız HT Spor'da devam ediyor. Çağatay Çelik'in bir sorusu vardı transferlerle ilgili. Buyurun lütfen.
3: Sayın Başkan, Uğurcan Çakır'a bir parantez açmak istiyorum. Çünkü Galatasaray yabancı kaleci kültürüyle yoğrulmuş bir camia. Simovic, Tafarel, Mondragon, nihayetinde 14 senede Fernando Muslera. Ki çok yakın bir ilişkiniz olduğunu da biliyoruz. Bu yabancı hegemonyası diyeyim tırnak içinde. Devamında Uğurcan Çakır bir yerli kaleci, bir risk de getiriyor aslında. Biraz bunu da yorumlayabilir misiniz?
4: Valla ben öyle bir ayrım yapmak istemiyorum. Galatasaray'a gelmiş geçmiş en büyük kalecilerimizden Turgay Şeren var. Yani bizde, yani yerli kalecilerde Turgay abi rahmetli. Galatasaray'ın ve milli takımın önemli bir oyuncusuydu. Dolayısıyla Uğurcan da önemli bir kaleci. Galatasaray'a uzun yıllar hizmet edeceğini düşünüyorum. Ananeyi biraz değiştirdik demek. Yani şimdi kaleciyle ilgili bize çok büyük destek veriyor. Biliyorsunuz bu yabancı sınırlamasının, yani sahadaki yabancı sınırlamasına büyük destek veriyor. Yabancı oyuncuları yani daha fazla oynatma imkanımızı sağlıyor. Dolayısıyla Uğurcan transferi Galatasaray için önemli bir transfer.
5: Başkanım, oyuncuları konuştuk ama asıl mimarlardan biri de kuşkusuz Okan Buruk. Evet. Hem futbolculuk döneminde hem teknik direktörlük döneminde üst üste şampiyonluklar yaşadı. Büyük başarıları imza attı. Okan Buruk'la ilgili düşüncelerinizi merak ediyorum. Neler söylemek istersiniz?
4: Okan Hoca daha önce Galatasaray'a futbolcu olarak hizmet etmiş, Galatasaray'da doğmuş, Galatasaray'da gelişmiş bir futbolcumuz. O zaman futbolcu olarak çok büyük hizmetleri var. Teknik direktör olarak da Galatasaray'a hizmet etmeye bizle beraber geldi. Orada da son derece başarılı bir çizgisi var. Dolayısıyla Galatasaray'da yetişmiş, oyunculukta 4 sene üst üste şampiyon olmuş, antrenörlükte 4 sene üst üste şampiyon olmuş bir hocamız. Kendisi Galatasaray'a layık, Galatasaray'a hizmet etmekten keyif

0: Son derece başarılı bir teknik adam. Dolayısıyla kendisini çok seviyoruz. İnşallah daha nice şampiyonlukları da Okan Hoca ile beraber yürüyeceğiz.
1: Sayın Başkan, transfer sorusunun son transfer sorusu olsun. Buyurun. Belki de.
2: Sonra da yavaş yavaş sonra seçime
1: yavaş
2: geçeriz.
1: Yavaş yavaş seçime geçelim ama şimdi geçen sezonun bir sloganı vardı. Galatasaray taraftarının mottosu vardı. Taraftar çıldırdı, Osimhen'i istiyor diye bir slogan vardı. Siz de gerçekleştirdiniz bu transferi. Şimdi de tabii yeni transfer dönemi ve yeni isimler var. Çok yıldız isimler konuşuluyor. Mesela takip ettiğim kadarıyla özellikle sosyal medyada Bernardo Silva adı çok var. Taraftarın isteği var ama ben biliyorum çok temkinlisiniz, isim vermek çok istemezsiniz ama yeni transferler, yıldız transferler için ne dersiniz?
0: Şimdi şeyden başlayayım. Taraftar çıldırdı, Osimhen'i istiyor mottosu var ya. Şebin Karahisar'da bir okul yaptırdım ben. Okulun açılışına gidemedim. Okulun açılışına gidemedim ama Milli Eğitim Müdürü rica etti. Dedi ki ya başkan, açılışa gelmedin. En azından karne törenine gelir misin? Dedi. Tamam, geleceğim müdürüm dedim. Kalktım Şebin Karahisar'a gittim. Şebin Karahisar'a böyle bir kilometre falan kala gençler yolu kesmişler başkan geliyor diye. İndim, ellerini sıktım. Nasılsınız? Hatırlarını sordum. 85-90 yaşlarında bir amca, başında o 8 köşeli kasketlerden de var. Ama boynunda şey var, bir Galatasaray atkısı var. Geldi, elini omzuma koydu. Oğul dedi, Osimhen'i alacaksın değil mi dedi. Dedim ya amca. Osimhen'den sana ne yani şimdi. Şimdi dolayısıyla Türkiye'de 85 milyon kulüplerle, futbolla ilgili 85 milyon transferlerle ilgili.
1: Evet.
0: Onun için kulüplere zora sokan hususlardan bir tanesi de bu. Şimdi herkes merak ediyor. Efendim Galatasaray yahut da diğer takımlar kimi transfer edecek? Bilmek istiyorlar, önceden duymak istiyorlar. Veya kendi görüşlerine göre kulübe tavsiyede bulunuyorlar. Bu oyuncuyu al, bu oyuncu al. Şimdi transferin özelliği şöyle. Gizli yapılmasında, oyuncu ismi önceden zikredilmesinde kulübün lehine büyük fayda var. Şimdi örneğin sizin sorduğunuz oyuncuyu. Ben şimdi desem evet almak istiyoruz, çok almak istiyoruz desem Galatasaray'ın başına neler gelir? Bir defa satacak takımın, yani bu kadar iştahlı bir müşteri karşısında transfer bedelini, yani bonservis bedelini hayal edemezsiniz. Oyuncunun talep edeceği maaş bedelini düşünemezsiniz. O itibarla transferde yapılacak isimler her zaman gizli kalmak zorunda imza atılana kadar. Diğer bir husus, önemli hususlardan bir tanesi de şu. Bildiğiniz gibi transfer Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre, son yaptığı açıklamaya göre yabancı sayısını 10 artı 4 diye kısıtladı. 4 tane genç oyuncu transfer edebilirsiniz. 10 tane de yetişkin oyuncu transfer edebilirsiniz yabancı olarak. Şimdi takımların kompozisyonuna baktığınız zaman, yani bütün takımlara bakın. Hepsinde zaten Galatasaray'da ilk 11'de devamlı oynadığımız, satmayı düşünmediğimiz, takımdan ayrılmasını düşünmediğimiz 14-15 tane oyuncu zaten var. Bunun üzerine tekrar transfer yapacaksınız. Bu oyunculardan bazısını kadrodan çıkarmanız lazım. Ya kiralamanız ya satmanız lazım. Dolayısıyla yeni yapılan uygulama ve bu bütün takımlar için söylüyorum. Yani ligdeki bütün takımlar için çok uygun bir uygulama şekli olmamıştır. Diyebilirsiniz 4 tane genç oyuncu transfer edebilirsin. Ya genç oyuncudan maksat ne? Yaşı küçük olan işte 18, 20, 21 bu yaşlarda olan oyuncuları getirebilmeniz için eğer oyuncu yetişmişse zaten o yaştaki oyuncu uzun süre gelecek vaat ettiği için ya rakamı muhteşem, çok yüksek rakamlar da oluyor. Veya kulüp size kiralayabilir, karşı kulüp. Kiralarken de o genç oyuncu yetişsin diye senin takımında oynamasına müsaade ediyor. Yani kiralayan takım bir arka bahçesi gibi oluyorsunuz. Bu iki hususu dikkate alarak bunun üzerinde tekrar düşünmek lazım. Yani federasyonun düşünmesi lazım. Ayrıca Galatasaray Spor Kulübü Şampiyonlar Ligi'nde de oynayacağız. Yani rakiplerimizde böyle kısıtlama yok. Onun için yani buradaki söylemimin yanlış anlaşılmasını istemiyorum. Efendim biz Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız, onun için hayır. 10+4 uygulaması ligdeki bütün takımlar için kolay kabul edilecek, yani uygun olan bir uygulama değil. Çünkü yabancı oyuncu, herkesin elinde yabancı oyuncuları var. Onları ben de elimdeki yabancı ekibine eğer kiraya verebilirim, onlar nereye, kime çıkacaklar, kime satabilecekler bunu? Bu bir. İkincisi tabii yetişkin oyuncu Türk futbolu için çok önemli. Neden önemli? Yani Galatasaray'a gelmiş geçmiş bir Drogba'yı düşünün, bir Hagi'yi düşünün, bir Schneider'i düşünün. Bunlar dünya yıldızı futbolculardı. Bizdeki yetişen gençlerin bunlarla beraber aynı takımda oynaması, onların performansıyla beraber kendi performanslarını sergilemelerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Onun için bu tip oyunculara da ihtiyaç olduğunu kabul etmek lazım. Onun için inşallah federasyon bu uygulamayı da bir değişikliğe gider. Çünkü aksi takdirde transfer limitiniz de, transfer yani oyuncu sayısı itibariyle transferde çok istediğiniz seviyede oyuncu sayısı olarak gerçekleştiremiyorsunuz. Düzeleceğini ümit ediyorum.
3: Sayın Başkan, buna dair bir itirazınız olacak mı federasyon nezdinde?
0: Kulüpler Birliği nezdinde, onu Kulüpler Birliği'nin gündemine gelecektir bu. Çünkü bu sadece Galatasaray'ın şeyi değil, yani düşüncesi değil. Diğer kulüplerin de, yani siz futbolu yakından takip ediyorsunuz, değil mi? Yani diğer kulüplerde az mı yabancı oyuncu var?
3: Galatasaray'dan çok daha fazlası.
0: Çok daha fazlası var. Yani şimdi nasıl olacak yani? Şimdi onunla sınırlamışsan bunu. Ne yapacak diğer oyuncular, ne yapacak? Ya bedavaya elinden çıkaracak, ya bedavaya bir yere kiraya verecek.
3: Ya da üzerine para verip göndermek
0: zorunda. Veyahut da kontratını feshettiği zaman da üzerine dediğin gibi para verip gönderecek. Bütün bunların düşünülmesi gerekirdi. Dolayısıyla bu tekrar gündeme gelecek, yani federasyonun gündemine gelecek. İnşallah bir değişikliğe uğrar. Bu bahsettiğim olumsuzlukları yaşamayız. Elbette ki takımın bazı noktalarına takviye açısından omurgayı aynen tutmak istiyorum Galatasaray'ın. Eksik yerlerimize birkaç tane transfer yapmak suretiyle sezonu kapatacağız.
3: Bu sözlerinizden Mario Lemina takımda kalıyor diye anlıyorum, evet, Sayın kalacağım. Başkan. 1+1 yıllık bir anlaşma, evet, da söz konusuydu. Evet.
1: Peki, yavaş yavaş seçimine geçelim o halde. Şimdi cumartesi günü genel kurulay, tek adaysınız, bir rakip çıkmadı. Önce bunu nasıl yorumlarsınız, onu duymak isteriz.
0: Valla Galatasaray'da alışık olunmuş bir durum değil tek adaylık. Her zaman Galatasaray'da çok adaylı seçim her zaman revaçtadır, her zaman öyle olmuştur. Ama bu sefer böyle oldu, yani tek aday oldu. tek adayla seçim,

0: Aday olarak seçime gitmek, sırtınıza 3 kat, 5 kat daha fazla sorumluluk yüklüyor. Çünkü tek aday ne demek biliyor musunuz Galatasaray'da? Evet arkadaşlar, bugüne kadar iyi yönettin. Ama şimdi biz sen tek aday olarak seçime gittin, sen daha iyisini yapmanı bekliyoruz. Dolayısıyla yani normal performansınızın üzerine çıkmak için büyük bir baskı altındasınız şimdi tek adaylı seçimde. O itibarla bu bilinçle zaten hareket ediyoruz. Ona göre yönetim kurulu listesini yaptım. Amacımız da zaten o. Yani Galatasaray'a bugüne kadar verdiğimiz hizmeti daha yukarılara çekeceğiz. Tek adaylı seçimin bu manada önemi çok fazla.
1: Dediğim beklentinin gibi, de artmış olduğunu efendim, görüyorsunuz. Tek aday olduğunuz için sizden beklentinin de yükseldiğini, daha da arttığını görüyorsunuz.
0: Evet, bunu aynen öyle. Özellikle Galatasaray camiası. Yani bize verilen mesajı ben şöyle alıyorum. Arkadaş, bu 2022'den beri sergilediğin yönetim tarzı tamam, iyi. Fakat biz şimdi seni tek aday olarak destekliyoruz, tek aday olarak çıkıyorsun. Şimdi daha iyisini daha yapmak zorundasın. Dolayısıyla bu sorumluluğumuzun farkındayız. Buna uygun olarak listemizi yaptık, verdik divana. İnşallah hedefimizde bugüne kadar verdiğimiz hizmetin daha fevkinde, daha üzerinde hizmet vermek üzere arkadaşlarımla beraber hazırlanıyoruz.
2: Başkanım, toplamda şöyle bir hesapladığımızda 6 yıl 8 aydır görevdesiniz. Evet. Genel kurul seçimden sonra görev sürenizi tamamladığınız takdirde Galatasaray'ın kurucusu ve ilk başkanı Ali Samiyen 14 yıl görevde bulundu. Onun ardından en çok görevde bulunan ikinci başkan olacaksınız. Bunu aslında şöyle sormak istiyorum. Galatasaray Lisesi'nden aynı sıralardan gelmiş bir isim olarak Ali Samiyen'in ardından Dursun Aydın Özbek olmak neler hissettiriyor?
0: Tabii şimdi olayı ben aslında şöyle bakıyorum olaya. Galatasaray'a hizmet etmiş muhteşem başkanlar. Yani böyle bir zaman çizelgesi içinde bir sıralama yapıp yani oradan işte Ali Samiyen'in ardından, Ali Samiyen Bey'in ardından gelen ikinci kişi falan, böyle bir payeye gitmenin çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Galatasaray'a kısa sürede olsa çok değerli hizmetler vermiş başkanlarımız var, abilerim var. Dolayısıyla ne kadar başkanlık yaptığın süresiyle ilgili böyle bir klasman, evet, bizde olmaz. Galatasaray'da bu olmaz. Elbette ki Allah nasip etti. Genel kurulun tasvibiyle, genel kurulun değerlendirmesiyle başkan seçiliyor. Genel kurul her zaman en iyisini seçer. Bu kesin, bu böyle. Onun için ben öyle zamanla ilgili bir klasman yapılmasını falan çok doğru bulmuyorum. Dediğim gibi kısa sürede hizmet etmiş olsalar, çok değerli hizmetleri olan abilerim var. Onlara haksızlık etmiş olurum yani.
3: Sayın Başkan, listeyi de sormak isterim aslında. Listede yeni isimler var. Neyi ön planda tuttunuz? Tabii bir taraftan da sportif haşe var. Yani her zamanki gibi o da çok merak ediliyor. Kriterleriniz neler olacak diye de sormak isterim. Ve futbolda sizden sonra kim olacak?
0: Sizden sonra kim? Şimdi listede bazı yeni arkadaşlar var. Şimdi olayı şöyle değerlendirmek lazım. 2022'de arkadaşlarımla beraber seçildik, geldik. 2022'den bugüne kadar geçtiğimiz 4 sene zarfında birçok projeler yaptık. Galatasaray'ın finansal yapısını bir yerden bir yere götürdük. Mağazacılığını şöyle yaptık. Çok gelişmeler oldu. Geldiğimiz noktaya göre baktığınız zaman Galatasaray'ın çok çok büyük oranda büyümesi, gelişmeleri oldu. Onun için her sene, her seçim

0: itibariyle yapmış olduğumuz seçimde Galatasaray'a gereken o konjonktüre bağlı, o gelişmelere bağlı, o günkü dünya şartlarına, futbol ekonomisine bağlı listelerle çıkıyoruz. Çünkü çok dinamik bir yapı var Galatasaray'da. Yani yaklaşık 400 milyon euroya çıkmış olan bütçemiz var. 4 tane, 5 tane projemiz devam ediyor, gayrimenkul projesi. Şimdi 2022'de böyle değildi. 2022'de bütçemiz de böyle değildi. 2022 mağazacılık da böyle değildi. Dolayısıyla bu gelişen sistem içinde ihtiyaç duyulan kişileri yönetime getirmeniz lazım. Yani işe göre, verilecek göreve göre liyakati olan kişiyi getirmek lazım. Yoksa adama göre iş, o felsefede değiliz. O itibarla evet, bazı yeni isimlerle takviye yaptık. O arkadaşlarla yol yürüyeceğiz. Sportif AŞ için zaten seçildikten sonra, şimdi daha cumartesi seçime gideceğiz. Daha seçilmemişiz, seçim mazbatayı almamışız. Yani. Mazbatayı almadan o şu görevde, bu şu görevde demenin doğru olduğunu düşünmüyorum. İnşallah tekrar bir program yaparız. Orada da yeni yönetime girecek, yani sportifteki arkadaşlarımı da size takdim ederim.
1: Sayın Başkan, 2022'deki seçim sürecinde hep sevgi iklimine vurgu yaptınız. Halen de bunu vurguluyorsunuz. Evet. Aslantepe projesinde görüyoruz. Kemerburgaz temel atma töreninde birbirleriyle küs demeyelim ama arasının çok iyi olmayan Galatasaray'a hizmet etmiş olan kişiler de bir araya getirmiştiniz. Evet. Bu sevgi iklimini başarıya ulaştığını düşünüyor musunuz ve bu başarınızda bunun payı nedir? Çünkü o dönemde de çok tenkit edilmiştiniz.
0: Şimdi çok açık ve net ifade etmek, şunu ifade etmek istiyorum. Eğer bugün Galatasaray'da bir başarıdan söz ediliyorsa, sportif manada, finansal manada veya başka manada, bir başarıdan söz ediliyorsa bunun bir tek sebebi var. 2022'de söylediğimiz ve bilahare camiamızın da bunu tasvip ettiği, kabul ettiği bu sevgi iklimi, barışmanın, birbirini sevmenin çok büyük bir faydasını gördük biz. İşte temel atma törenlerinde görüyorsunuz. Bütün başkanlar, geçmiş başkanlar orada. Eski yöneticiler orada. Bu bir değil, iki değil. Bütün açılışlarımızda hep öyle. Biz çok büyük bir gayrimenkul projesi yaptık Florya'da. Sevgili Adnan Polat'ı, Adnan Polat Başkanı ihale komisyonunun başına getirdim. Rica ettim kendisine. Gel dedim, bu ihaleyi sen yönet dedim. Seve seve dedi, geldi. Kendisine teşekkür ediyorum. Zaman zaman Faruk Başkan'la, Alp Başkan'la her zaman bir araya geliyordu. Mehmet abiyle. Bir araya gelip istişareledi bu. Ve her zaman da yan yana geliyoruz. Yani siz görüyorsunuz, etkinliklerimize geldiğiniz zaman Galatasaray sevgisi, Galatasaray menfaat dediğimiz zaman bir araya gelmemiz bizim çok kolay. Çünkü herkesin gönlünde Galatasaray'ın başarısı yatıyor. Bunu sağlayan tek şey de artık küs Galatasaraylı kalmaması lazım. Galatasaray'ın menfaatleri, Galatasaray'ın büyümesi doğrultusunda hepimizin bir araya gelmesi lazım. Ben camiamda bunu sağladığımı düşünüyorum. Bunun da en büyük idealimiz şimdi bunun devam etmesi, bu birlikteliğin, bu barışıklığın hiç bozulmaması yönünde benim arzum var. Arkadaşlarım da aynı şeyi düşünüyor. Dolayısıyla başarımızın temelinde dediğim gibi bu sevgi iklimi yatmaktadır. Bu manada da son derece başarılıyız.
2: Yavaş yavaş projelere de geçip evet, konuşmaya evet. başlasak. Çünkü o konuda evet, evet. çokça konuşulan, merak edilen başlıklar var. Şöyle Esra.
3: İstersen denize deniz, bırakayım sözü.
2: Kim başka? Gidelim.
4: Çok teşekkürler. Başkanım, aslında Çağatay'ın ve sizin bahsettiğiniz yerden devam edelim. Güncel projeden Aslantepe projesi. Gerçekten açılışı, temel atma töreni yani belki de tarihe geçen anlara sahne oldu. Ve sadece Galatasaray değil, Türk spor için de önemli bir tesisin açılışını, temel atma törenini yaptınız. Son durum nedir? Hedef nedir? Hedeflenen tarih nedir? Projeyle ilgili sizden detayları da rica edebilir miyiz? Arkadaşlardan da rica edelim. Görseli de getirelim.
5: Görseli de getirecekler.
4: Hemen ekranlara getirdik ama evet. Size de kartoneti hemen başkanım takdim edelim.
5: Başkana verelim.
0: Evet. Kamera sana karşı.
4: Şöyle döndür.
5: Şöyle, evet, çevirebilirsiniz ekrana doğru.
0: Evet.
5: Arkadaşlarımız yakınlaştık.
0: Şimdi bu proje, hep bunu şöyle adlandırdım. Galatasaray'ın 100 yılının projesi diye adlandırdım.
4: Başkanım ben sadece şimdilik isterseniz olur, bayrakları alayım, daha net görsün. Herkes ardından da ben bayrakları tekrar.
0: Şöyle nasıl...
5: Yönetmenim şimdi beni uyarır. Bu açıdan evet bir sıkıntı yok. Biraz ne yapalım? Evet yakınlaştık tamam.
0: Tamam mı?
5: Evet. Buyurunuz gayet iyi.
0: Şimdi bu fikir nereden doğdu? Bir defa ona bakmak lazım. Yüzyılın projesi diyorsun da bu yüzyılın projesi nasıl? Niye yüzyılın projesi oluyor diye. Bakın burada bu projenin içinde... Basketbol salonu, voleybol salonu, yüzme havuzları, idari bina, konaklama tesisi, bir kamp tesisi, salon sporları için ayrılan mekanlar var. Toplam 150 bin metrekarelik bir inşaat. Galatasaray Spor Kulübü, bir spor kulübü olduğu için 17 tane branşı var. 2000'e yakın sporcusu, 17 branşı var. Bu branşların mesela voleybolu başka bir yerde oynuyor, basketbolu altyapısı başka bir yerde, maçı başka bir yerde oynuyor. Judo başka bir yerde, altyapılan dağılmışlık var. Dağılmışlık aynı zamanda tabii şeyi de getiriyor, yani idari manada zorluklar da çekiyorsunuz ve masraflı bir idari yapı oluyor. Dolayısıyla... Biz bunu bir merkeze toplamakla hem kolay yönetilebilen, hem kolay yönetilebilen, hem de kompakt bir sistemi Galatasaray'a getirmiş oluyoruz. O itibarla burası Galatasaray'ın önümüzdeki yüzyılına hizmet edecek. Bu amatör sporlar itibariyle daha fazla önemli bir proje. Ben bu projeyi hayal ettik. Bunu Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nden İstanbul'dan ve bakanlıkla konuşarak onlardan talep ederek bu arsayı Galatasaray'a kazandırdık. Ve bu projeyle yola çıktık. 23 Nisan'da da temel atma törenini yaptık. Ben bu projeye İstanbul'da bakın. İstanbul Olimpiyatları aday mı? Aday. Gelecekte Olimpiyatları almak için aday. Bu kabil futbol sahası, voleybolu, basketbolu, yüzmesi, efendim salon sporları için bir kompleks şu anda İstanbul'da yok. Galatasaray yaparsa ilk olacak. İstanbul'un Avrupa yakasında uluslararası voleybol maçlarını oynayacağımız bir salon yok. Hep karşıdaki Buran Felek'te oynuyoruz. Herkes orada oynuyor. Şimdi dolayısıyla bu tesis eksikliğini de dikkate alarak Galatasaray burada Türk sporuna büyük bir hizmeti de hedeflemiştir beraberinde. Hem olimpiyatlar açısından hem de bu salon sporlarının böyle bir merkezde yapılması açısından bir hedef haline getirmiştir kendisi. Ben projeyi Sayın Cumhurbaşkanımıza anlattım evvela ve ondan da büyük bir destek gördüm proje açısından. Ben kendisine hem Türk Sporu adına hem de Galatasaray Kulübü'm adına çok büyük bir teşekkür gönderiyorum buradan. Gerçekten projeye inandı, şey yaptı ve projeyi destekliyor kendisi. Bu arada tabii projeye yakın ilgisini gösteren Sayın Murat Kurum Bakanlığı'na da çok teşekkür ediyorum. Osman Aşkın Bak'a çok teşekkür ediyorum. Çünkü o da bu projeye inandı. Hatta temel atma 23 Nisan'da temel atma töreni yaptık. Kendisi geldi. Orada çok da güzel bir konuşma yaptı kendisi. Dolayısıyla bizim şimdi amacımız

0: Orta vadede yani 3 sene gibi bir ömür biçiyorum. Bu zaman zarfında bu projeyi bitirmek, Galatasaray'a kazandırmak.
1: 3 sene içerisinde bitirmeye hedefliyorsunuz.
0: Evet.
1: Yani 150 bin metrekare dediniz değil mi
0: Evet,
1: Sayın
0: evet.
1: Başkan? Yanlış duymadım. Çok büyük bir proje. 3 sene içinde tamamlamayı
0: Evet.
1: hedefliyorsunuz.
0: Hedefimiz 3 sene. Tabii inşaat işi bu. Yani
1: Tabii.
0: biraz sarkabilir, yani
1: Aksamalar
0: şey
1: olabilir.
0: yapabilir. Her şey planlanmış vaziyette. Yani ayrıca şöyle, şimdi bakın futbol sahamız orada. Yani burası bir Ali Samiyen spor kompleksi haline geliyor tam olarak. Voleybol orada, basketbol orada, salon sporları orada, yüzme orada. Burası, bu Vadi İstanbul'un dibinde, kendi içinde bazı ticari alanlar da mevcut. 365 gün yaşayan bir mekan haline geliyor.
1: Tabii.
0: Bir gün basketbol maçları için taraftarımız buraya geliyor. Bir gün efendim voleybol maçı için geliyor. Bir gün işte yüzme efendim diğer sporlarla ilgili salon sporlarıyla ilgili geliyor. Bir gün futbol için geliyor. Dolayısıyla bu kompleksin en büyük özelliği 365 gün yaşayan bir alan haline geliyor. Bizim en büyük eksikliklerimizden bir tanesi statlarımızın sürekliliği yok. 15 günde bir maç oynamak
1: Evet.
0: için öyle koskocaman yapıları şey yapıyoruz. Dolayısıyla bu projeyle beraber futbol stadımızın da bazı mekanlarını değerlendirmek suretiyle burayı bir yaşam merkezi haline getiriyoruz. Bunun lansmanını da yapacağız. Bu çok enteresan bir proje haline geliyor. Bazı futbol stadımızdaki bazı ölü alanların da kazandırılması söz konusu olacak yani kompleksin içine. Onun için Galatasaray için çok önemli bir proje olarak görüyorum.
1: Başkanım,
0: Emeği
1: büyük
0: geçen
1: ihtimalle
0: herkese.
1: izleyenlerimiz çok merak ediyordur. Hemen sözü bırakacağım
0: Estağfurullah.
1: arkadaşlarım ama projeye şöyle bir bakınca Rams Park'ı da görüyoruz. Rams Park'ta artık her maç kapalı gişe.
0: Evet.
1: Loca için sıralar vardır,
0: Yok, yok,
1: listeler
0: yok.
1: vardır. Herkesin aklında, bütün taraftarların aklında şu soru var. Ben de onların buradan bir sesi olayım. Rams Park'ta bir kapasite artışı hedefiniz var mı? Bu yapılabilir mi?
0: Kapasite artışı çok mümkün gözükmüyor. Ancak yani kale arkasındaki bazı koltukları kaldırıp ayakta seyretme şeyine giderseniz belli bir miktar artış oluyor. Fakat bu da UEFA kriterlerine takılıyor. Dolayısıyla şu anda kapasite artışı ile ilgili herhangi bir çalışmamız yok. Öyle bir ihtimal de yok yani. Çünkü
1: İmkan da yok.
0: çok imkan da yok. Dolayısıyla bu kapasiteye de gidecek. Dediğiniz doğru. Yüksek seyirci ortalamasıyla devam ediyoruz. Stat gelirlerimiz muhteşem seviyeye geldi. Yani çok rahat söyleyebilirim ben. Sorarsınız diye belki not da almıştım. €98 milyon yılda tribün gelirimiz var. Yani buna localar da dahil.
1: 98 milyon euro.
0: Yani nereden geliyor 98'e? Çok enteresan. Yani 2022'de teslim aldığımızda kulübün, yani kulübe geldiğimizde 18,3 milyon euro. 18 nere? 98 nere?
2: Buna maç günü olan mağaza
0: Hepsi dahil.
2: satışları dahil mi?
0: Localar, maç günü geliri, kombineler, VIP satışları hepsi dahil. Toplamda 98 milyon euroya ulaşmışız. Yani bu Avrupa'daki büyük takımların Bayern'le
1: Evet.
0: efendim bunlarla yarışıyor.
1: Yani neredeyse 5 katından fazla.
0: Efendim?
1: 5 katından fazla
0: Evet,
1: artmış
0: yani şimdi
1: neredeyse.
0: dolayısıyla bunun performansla, takımın performansıyla, oyuncularla son yani getirdiğiniz yıldızlarla son derece ilgisi olduğunu düşünüyorum. Onun için bu yürüyüşümüzün devam ettirmek, Galatasaray'ın hem başarı çizgisini bir tık daha yukarı çekmek, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde ve bu gelirleri de daha da şu anda demin ifade ettim 400 milyon euroluk bir bütçe yönetiyoruz. Yaklaşık hedefimiz 600 milyon euroya çıkmak. Bu çok zor bir şey değil. Sadece çalışmayı gerektiriyor. Bir de sportif performansı aynı çizgide devam ettirmekten kaynaklanıyor.
2: Sayın Başkan, netleştirmek adına soruyorum. Bunu transfer bütçesi olarak anlıyor çoğu insan. Hayır, bu yani, komple yok. Kulübün konsolide
0: yani bütçeyi söylüyorum.
3: Yani Florya'yı sormak istiyorum ama ara vereceksin galiba.
4: Çok kısa bir reklama gideceğim. Tamam, peki. Dönüşte Florya ile devam ederiz. Tamam. Özel röportaj devam edecek kısa bir aranın ardından.
5: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
4: Ve kısacık bir aranın ardından Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek'le özel röportajımız devam ediyor. Projeleri konuşuyorduk. Evet. Esra senin bir sorun vardı. Öyle başlayalım.
6: Sayın Başkan, şimdi Florya projesini sormak istiyorum. Tabii çok merak ediyor kamuoyu da ama öncelikle bu arada kısa arada ben izleyicilerimizden gelen mesajlara da şöyle bir baktım. Taraftar çıldırdı, Şampiyonlar Ligi kupasını istiyor diyor taraftar. Bunu da size aktarmış
4: olabilir.
6: Şöyle
4: olmuş olabilir artık. Yeni dönemin o sloganı da ortaya çıkmış olabilir böylece belki.
6: Evet.
0: Evet, bu çıldırma işi biraz daha yani.
6: Biraz önce Osimhen'e ithafla söylemiştik ama.
0: Ama iyi geliyor bakın. Osimhen için dediler, taraftar çıldırdı, Osimhen'i istiyor. Osimhen de bize uğurlu geldi.
6: Uğurlu geldi,
0: yani
6: evet.
0: Belki çağrı yapıyor yani böyle zımnen. İnşallah bu sene buna bağlı olarak da kupa gelir Galatasaray'a. Ya bunun için büyük emek sarf ediyoruz. Hakikaten ülkemizin sadece Galatasaray'ın değil, ülkemizin de özlem duyduğu olaylardan bir tanesi. Yani Avrupa'da olmak, Avrupa'dan kupalar getirmek ülke. Ben inanıyorum ki Galatasaray'ın bu manada göstereceği başarı 85 milyon tarafından tasvip edilerek kutlanacak bir başarı. Biz bunu 2000 yılında gördük. Bütün Türkiye sevince boğuldu. Onun için yani Galatasaray başkanı olarak böyle bir başarı ile anılmak, böyle bir başarıyı Türkiye'ye getirmek ve Türkiye'deki 85 milyon vatandaşımızı memnun etmek, yani sevindirmek, bunun pahası, değeri falan yok yani. Bazı olaylar vardır değerli arkadaşlar. Yani değer biçemezsiniz. Yani örnek veriyorum yani bir şampiyonluk duygusu. Yani bir maçtan sonraki şampiyon oluyorsunuz, sevinci, taraftarlarınızın 35-40 milyon insanın mutluluğu, bunun parasal değerini bulamazsınız. Yok böyle bir, yani böyle bir karşılığı yok. Bu bambaşka bir şey. Yani bu işin içinde olan, başkanlık yapan birisi olarak söylüyorum. Bazı galibiyetlerin pahası yoktur. Değer biçemezsiniz yani şeyleri. Onun için bizim yaptığımız iş böyle bir iş. Tabii en büyük sevincim de taraftarlarımı, Türk insanını mutlu ettiğimiz zaman, onların sevgisini, onların şeyini gördüğünüz zaman inanın kendinizi çok farklı hissediyorsunuz, çok iyi hissediyorsunuz. Yani insanları sevindirmek önemli bir olay.
4: Tabii bir futbol, 40 bunun milyonun için beraber aynı şey için sevinmesi tabii müthiş bir duygusal etkisi de oluyor. Evet. Ülkenin tanıtımına da muazzam katkısı oluyor böyle durumlar. Mesela Dünya Kupası var şimdi. Dünya Kupası'nı konuşmaya başlayacağız. Bilmiyorum onunla ilgili
0: duyduklarınızı paylaşacaksınız. Şimdi ülkenin katılımına dediğiniz doğru. Dün UEFA Avrupa Kupası finali vardı Türkiye'de. Evet, yani evet. Beşiktaş'ta
1: oynandı başkanım.
0: Evet. UEFA Başkanı Sayın Cefer'in de buradaydı. Gazetede ben onun bir demecini gördüm yani. Ya Galatasaray'ı tarif ederken bir şekilde tarif ediyor. Evet, bir yani önce Galatasaraylı olarak, önce Galatasaray başkanı olarak, ardından da bir Türk insanı olarak yani gurur duydum. Kendi takımımla gurur duydum. Yani UEFA başkanının Galatasaray'ı konuşlandırdığı, konumlandırdığı yer itibariyle gerçekten çok sevindim.
4: Galatasaray spot ışıklarının altına döndü dedi. Evet.
0: Şimdi dolayısıyla bunlar önemli şeyler. Yani şimdi dünyadan, yani Sayın Cefer'in

0: Bakış açısı dünyadan Galatasaray'ın nasıl gözüktüğünün ifadesi. Yani son derece iyi bir imajımız var. Hem Avrupa hem de dünya açısından baktığınız zaman. Bu imaja bağlı olarak Galatasaray daha güzel işler yapacaktır. Yani bu kesin. Demin de ifade ettiğim gibi aynı yürüyüşümüzü bozmamamız lazım. Aynı şekilde devam etmemiz lazım. Dediğim gibi sevgi iklimi buradaki en önemli faktörlerden bir tanesi.
1: O zaman bu taraftarın ve izleyicilerimizin sesine ses olduktan sonra Florya projesine dönmek
0: Evet.
1: isterim müsaadenizle. Şimdi Florya'da 63 dönümlük alana konut projesi yapılacak. Şu anda proje ne aşamada ve hedeflenen geliri de tabii merak ederiz Sayın Başkan.
0: Şimdi projemiz ihalesi yapıldı. Avam projesi onaylandı tarafımızdan. Şimdi ruhsat çalışmaları yapılıyor. Yakında o da bitecek. Zannediyorum ki en kısa sürede de inşa faaliyet başlanacak. Tabii daha önce de ifade ettiğimiz gibi ihale şartnamesinde şu asgari bir gelir taahhüdü var Galatasaray'a. Bu yaklaşık 300 milyon dolar civarında bir taahhüdü var. İhaleyi alan şeyin asgaride bu rakam. Hep yanlış anlaşılıyor. Asgari alt limit bu. Ama hasat paylaşımı olduğu için bunun çok üzerinde bir gelir Galatasaray'ın kasasına girecek. Bu sözleşmeye bağlı olarak da zaten 50 milyon dolarını peşin almıştık. Bunu da Bankalar Birliği sözleşmesinden çıkmak için, yapılandırmadan çıkmak için kullandık bir kısmını. Yani Galatasaray'a fayda üretmeye başladı Florya projesi. Orada genel kurul üyelerinin çok iyi bildiği ama taraftarımıza da buradan seslenmek için. Yani bunlar Florya projesinden gelecek parayı biz bir hesapta tutuyoruz. Bloke hesap diyoruz ona. Bu bloke hesapta duran paranın ana paraya hiç dokunmuyoruz. Sadece bunun nemasını amatör sporlarda kullanmak üzere kulüp yönetimin emrine verilecek. Bu büyük bir para. Yani neması dediğimiz de az bir para değil. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde amatör sporlarımızda bütçesel açıdan gerekli sıçramayı da yapma şansı bize verecek. Hedefim bu manada bu kurgulanmayı hiç bozmadan hayata geçirmek ve Galatasaray'ın dediğim gibi tesisleşme, finansal yapının uygunluğu ve en önemli hususlardan bir tanesi de kurumsallaşmanın artık kaçınılmaz olduğunu ve bunun içinde yapısal bazı düzenlemelerin yapılması gerektiğini artık farz haline geldi. Burası çok önemli çünkü neden? Düşünün yani tüzüğümüze göre Galatasaray'ın bir yapılandırma şekli var. Tüzük yapılalı aşağı yukarı 20 seneyi geçmiş. 2011'de yapıldı en son tüzük. Demek ki 15-16 sene olmuş. Spor ekonomisi, özellikle futbol ekonomisi o kadar hızlı değişiyor ki. Hem idari yapılanma, hem finansal yapılanma, birçok artık bundan 15-16 sene evvelki durum artık yok. Bugün bazı şeylerin değişmesi gereği ortaya çıkıyor. Çağa ayak uydurmak için de bu değişimi yapmak zorundayız. Dediğim gibi tesisleşme olsun, finansal yapı olsun, kurumsal yapının tam anlamıyla oluşturulması, günün gerçeklerine uygun olarak oluşturulması olmazsa olmazlarımızdan. Onun için bu dönemde, yeni dönemde seçildikten sonra arkadaşlarımla beraber mesaimizin büyük bir kısmını bu manada harcayacağız.
2: Sayın Başkan, ben hemen her divan kurulu toplantısını yerinde takip ediyorum. Orada istişare de ediyoruz. Galatasaray'ın değerli bir organı çünkü divan kurulu. Size yönelik tenkitlerin geneli Galatasaray bir gayrimenkul şirketi mi yönünde oluyor. Ama ben yanlışım varsa lütfen düzeltin. Tesisleşmeye 70 milyon euroya yakın bir para

0: harcadınız.
1: Evet,
0: Bir kaynak
1: benim
0: harcadınız. Neredeyse bir Osimhen parası. Mecidiyeköy binası, Kemerburgaz, Kalamış, Galatasaray adası. Siz bunu nasıl yorumluyorsunuz? Bu tenkitlere verecek bir yanıtınız var mı?
1: Yani şimdi bu gayrimenkul projelerini

0: Çünkü esas faaliyetlerinden değil Galatasaray Kulübü, hiçbir kulübün esas faaliyetleriyle sürdürülebilir bir başarıyı yakalaması mümkün değil. Mutlaka faaliyet dışı gelirler elde etmeniz lazım. O itibarla ben 2016'dan itibaren gerek gayrimenkullerimizi değerlendirme yönünden, gerekse yeni gayrimenkuller kazandırıp onların değerlendirilmesi yönünden bu eksikliğimizi gidereceğimizi öngördüm. Demek ki bundan 10 sene yaklaşık 10 sene evvel bu anlayışa zaten gelmişim. Ve bu anlayışla sürdürdük. Yani bugün geldiğimiz Galatasaray'ın ekonomik koşullarının bu seviyede, güzel seviyede olması, efendim geleceğine yönelik beklentilerinin, yani finansal yapı itibariyle farklılaşması, diğer kulüplerden ayrışmasının sebebi bu. Onun için biz bunu sürdüreceğiz. Senin dediğin gibi sadece divanda değil, rakip kulüplerimizin çoğu da hatırlarsanız o zaman bu eleştiriyi yapmışlardı. Galatasaray emlak aşağı oldu, Galatasaray inşaat aşağı oldu diye yapmışlardı. Zaman bizi haklı çıkardı. Çünkü bak hepsi şimdi sıraya geçti. İşte şuradaki emlak bunu geliştiriyoruz, şöyle daire yapacağız. Buradaki emlak bunu geliştir, böyle daire. Bizi eleştirenlerin o zaman hepsi şimdi bizim, yani 10 sene evvel başlattığımız hamleyi bugün başlatıyorlar. Bunu da itiraf da ediyorlar. Yani kulüplerin divanlarına girip dinlerseniz benim 10 sene evvel söylediklerimi onlar bugün ifade etmek suretiyle ve Galatasaray'ın bu manada ne kadar önde olduğunu da söylüyorlar. Dolayısıyla bu da zaten Galatasaray'ın her zaman enlerin ve ilklerin takımı olduğuna göre artık bu misyonda olağan hale geldi. Onun için bu esas faaliyetin dışındaki gelirlerin Galatasaray için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve özellikle Riva'da bunlardan bir tanesi, Mecidiyeköy binası bunlardan bir tanesi. Demin çok önemli bir şeye parmak bastın sen. Dediğin doğru. 1,5 sene zarfında biz bütün bu ekonomik koşullara rağmen, bütün Galatasaray'ın sportif manadaki yoğun faaliyetlerine rağmen 1,5 senede 70 milyon euro gayrimenkule yatırım yapmışız. Aynı ifade ettiğin gibi Kemerburgaz'ı yapmışız. Adayı yapmışız. Kalamış'ı yapmışız. Mecidiyeköy binasını yapmışız. Tam 70 milyon euro para bütçemin içinden çıkartıp buralara harcamışız. Bu bir şeyi gösteriyor. Önemli bir şeyi gösteriyor. Demek ki Galatasaray önümüzdeki dönemlerde bu faaliyet dışı gelirleri planlarken veya geleceğini planlarken, örneğin bunlardan bir tanesi Vadi İstanbul'daki projemiz. Bu yürüyüşünü bozmadan bu projeleri yapma kabiliyetine sahip olmuş. Ben durup dururken Galatasaray'ı bir maceraya sürüklemek açısından Vadi İstanbul'u yapmak peşinde değilim. Vadi İstanbul Galatasaray'ın bir ihtiyacı ama aynı zamanda bu projeyi yapabilme kudreti de Galatasaray Spor Kulübü'nün var. En canlı örneği de dediğim gibi son 1,5 senede gayrimenkule yaptığı, yani geldiniz gördünüz yaptığımız tesisleri. Adaya geldiniz mi bilmiyorum.
1: Çok geldim başkanım.
0: Efendim?
1: Çok geldim.
0: Son halini geldim.
1: Geldim. Geçen de geldim. Nasıl? Aday tanıtım yani, toplantısında geldim. Muhtemelen orası 12 ay yaşayan bir...
0: 12 ay yaşayan bir yer haline geldi. Kalamış öyle keza. Şimdi dolayısıyla bu potansiyelimizi değerlendirmemiz lazım. Çünkü bizim, benim amacım çocuklarımıza ve torunlarımıza çok daha büyük bir Galatasaray. Bu manada da gelişmiş, tesislerini tamamlamış, finansal yapısını düzeltmiş bir Galatasaray bırakmak arzusundayım.
1: Sayın Başkan, Aslantepe Vadisi'nin projesinin bütçesi ne kadar olacak ve tamamını mı kulüp kaynağı karşılayacak acaba?
0: Şimdi...

0: bütçesi yaklaşık 200 milyon dolar civarında Aslantepe Vadisi'nin. Bunun büyük bir kısmını Galatasaray karşılayacak. Yani Galatasaray'ın demin anlattığım şekliyle ifadesi var. Bir kısmını da bir orta vadeli kredi şeklinde oluşturmayı düşünüyoruz. Yani ufak bir kısmını. Dolayısıyla o surette Galatasaray bu hamleyi yapacak. Yapması lazım. Galatasaray'a bunun dönüşü çok fersah fersah büyük olacak. Bugün bu manada bu işi becerebilecek bir yönetim var. Yeni yönetim kurulunu oluştururken de bu manadaki arkadaşları da zaten yönetime kattık. Onun için ben artık taraftarlarımız da bizi destekliyor. Bunları yaparken sportif faaliyetlerden, sportif performanstan hiç eksilmeden yine en iyi takımı kurup, yine en iddialı, ligdeki en iddialı takım olma düşüncesindeyiz. Ve Şampiyonlar Ligi'nde de başarıyı hedefliyoruz. Galatasaray'ın bunları yapma kabiliyeti ve gücü var.
1: Başkanım, çok az bir süremiz
2: çok
1: kaldı.
2: Aynen, son birkaç dakikamız artık.
1: Pası
2: hızlıca
1: alayım.
2: Lütfen.
1: Çok hızlıca. Şampiyonluk merasimi çok konuşuldu. Galatasaray'a yakışan çok güzel bir törenle kupanızı kaldırdınız. Ama Türkiye Futbol Federasyonu'nun merasime katılmaması da çok gündem oldu. Galatasaray Spor Kulübü'nün konuya bakışı nedir? Sizden birinci ağızdan öğrenebilir miyiz?
0: Vallahi yönetmelik gereği, yani Galatasaray şampiyon olan takıma kupayı federasyon başkanı veya diğer yetkilileri verir diye yönetmelik gereği bu. Ama bir sebepten gelmediler. Şimdi orada değilim ben yani. Çünkü şu anda Türk futbol tarihinde önemli bir yer alacak bir Dünya Kupası oynanacak. Çok yakın tarihte. Gün sayıyoruz şimdi. Federasyonumuz ve futbolcuların takımımız Amerika'da bir başarı hikayesi yazmak için oraya gidecek. Dolayısıyla şu anda onu konuşmak yerine bence federasyonun ve Türk milli takımının Amerika'daki bu Dünya Kupası'nda başarılı olmasını ve hepimizi gururlandıracak bir performansla bir başarı yakalamasını diliyorum. Ve oraya giden oyuncuların hepsinin gözlerinden öpüyorum ve inşallah bizleri mahcup etmeyecekler. Oradaki Türkiye'yi sevince boğacak sonuçlarla oradan döneceklerine inanıyorum.
3: Sena, zamanımız var mı? Son
2: çok
3: bir şey,
2: kısa, son bir soru şey alalım, sonra da kapatalım.
3: Dünya Kupası ile kapatmak evet, isterim Dünya o zaman Sayın Başkan. Dünya Kupası'nı tabii ki takip edeceksiniz ama oraya gitme planınız var mı acaba? Orada yerinde maçları takip etme gibi bir planınız var mı Dünya Kupası için?
0: Valla böyle bir, şimdi bir organizasyon yapılıyor federasyon tarafından bildiğim kadarıyla. Kendilerine sormuştum çünkü. Şimdi biraz da mesafeyi düşünürsek, yani uzaklık evet, söz konusu. Bir de burada Galatasaray Spor Kulübü'nde çok yoğun bir trafiği var. Onların arasında bir fırsat bulup kaçabilirsem gideceğim. Aksi takdirde buradaki burada da izleyeceğiz. Yani sevinç hangisi?
2: Beraber izleyeceğiz. Beraber izleyeceğiz.
1: Ben son bir Sayın Başkan varken teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Sayın Başkan, öncelikle katıldığınız için size teşekkürlerimi ileteyim. Ardından da şampiyonluğun hemen ardından 54 kuruma birden aynı günde röportaj veren medya ve iletişim ekibiniz var Galatasaray'ın. Gerçekten harika bir işe imza attılar. Bunu çok konuştuk ama burada da taraftarların önünde de bir kez daha ben teşekkürlerimi size sunmak istiyorum.
2: Belki son olarak HT Spor izleyicilerine, Galatasaray taraftarlarına buradan söylemek istediğiniz varsa onu da alıp öyle kapatabiliriz Sayın Başkan.
0: Evet. Buradan tabii Galatasaray taraftarına, bütün izleyicilerimize selamlar gönderiyorum. Tabii ben buradaki mesaimi verirken, yani öyle ki kulübe verdiğiniz mesai 7-24'ün ötesinde bir mesai. Ne sabahı var, ne akşamı var, ne cumartesi var, ne pazarı var. Dolayısıyla yoğun severek verdiğimiz, ailecek verdiğimiz, burada beni destekleyen eşim, kardeşim, çocuklarım, torunlarım, onların hepsine teşekkür ediyorum. Gerçekten bir aile birliği içinde şey yapmazsanız, bu hizmeti vermeye çalışmazsanız, böyle bir konsolidasyon yaratamazsanız çok zor bir iş. Taraftarıma çok teşekkür ediyorum. Taraftarım her zaman yaz, kış, yağmur, çamur demeden statları geldi doldurdular. Bizi en yüksek seviyede, yani Avrupa'da literatüre geçecek seviyede desteklediler. Onlara teşekkür ediyorum. Genel kurul üyelerine teşekkür ediyorum. Genel kurullarda şey yaptık, bizim arkamızda durdular ve bizi desteklediler. Yeni bir seçime gidiyoruz. Bazı beraber çalıştığımız yönetim kurulu arkadaşlarım bu listede olmayacak. Onlarla da çok iyi hizmetler verdim. Onların verdikleri hizmetler için de kendilerine de çok teşekkür ederim. Onlar da çok faydalı işler yaptılar Galatasaray'da. Vallahi unuttuğum var mı yok mu bilmiyorum ama bu yürüyüşte bize destek veren herkese büyük bir teşekkür. Genel kuruluya, herkese, yani bütün Galatasaray'ı bizi destekleyen herkese büyük bir teşekkür gönderiyorum. Son bir teşekkür de size gönderiyorum. Bize bu seçim öncesi yapacaklarımızı, düşüncelerimizi aktarma fırsatı verdiğiniz için sizlere de çok teşekkür ediyorum. Ve inşallah önümüzdeki seneki şampiyonluk kutlamasında yine beraber oluruz. İnşallah.
2: Memnuniyetle. Biz teşekkür ediyoruz. Şampiyonluktan sonra ilk özel röportajınızı, evet, HT Spor'a verdiğiniz için sizi ağırlamak çok büyük bir keyifti. Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek özel röportajda konuğumuzdu. HT Spor Program Müdürü Deniz Biricik, HT Spor Muhabiri Çağatay Çelik, Habertürk Programcısı Esra Toptaş ve ben Deniz Sena Alkan sorduk. Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek şampiyonluktan sonra ilk özel röportajda yanıtladı. Burada röportajı noktalayalım ve İstanbul'dan tüm HT Spor izleyicilerine iyi günler dileyelim.

0: İyi geceler, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Haber bülteniyle yeniden sizlerleyiz. Cumhuriyet Halk Partisi için mutlak butlan kararı çıktı. Bölge Adliye Mahkemesi kararıyla Özgür Özel ve yönetimi görevden uzaklaştırıldı. Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organlarının göreve iadesine hükmedildi.
1: CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'yla 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemi kabul edildi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, 36. Hukuk Dairesi her iki kurultay hakkında da mutlak butlan kararı verdi. Daire, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin açılan davada istinaf kanun yolu incelemesini tamamladı. Buna göre kurultayın mutlak butlan nedeniyle mağlul olduğunun tespitiyle yapıldığı tarihten itibaren iptaline hükmedildi. Daire, iptal kararı dolayısıyla bu tarihten sonra gerçekleştirilen tüm olağan ve olağanüstü CHP kurultaylarıyla alınan kararlarında hükümsüz kaldığına karar verdi. Kurultayla göreve gelen Genel Başkan Özgür Özel'in, Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin, parti meclis üyelerinin ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırmalarına hükmedildi. Mahkeme kararına göre kurultay tarihinden önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organları görevlerine aynen devam edecek.
2: Mutlak butlanla sakatlanmış 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultayla göreve gelen Genel Başkan Özgür Özel'in Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin, Parti Meclisi üyelerinin ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına ve 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay öncesi görevde bulunan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'yla Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin karar kesinleşinceye kadar tedbiren görevi üstlenmelerine, göreve iadelerine ihtiyati tedbir kararının gereği için Yüksek Seçim Kurulu'na, Ankara İl Seçim Kurulu'na, Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu'na ve Ankara Valiliğine görevlendirilmesine

0: karar verilmiştir.
1: Ayrıca 8 Ekim 2023'te gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi'nin ve bu kongrede alınan tüm kararlarında aynı gerekçeyle iptaline karar verildi. Daire, 2 hafta içinde Yargıtay'a temyiz yolu açık olmak üzere verdiği kararı oy birliğiyle aldı.
2: CHP'de mutlak butlan kararı sonrası genel merkezde olağanüstü MYK toplantısı yapıldı. Özgür Özel ardından kameraların karşısına geçti. Konforlu Muhalefet Partisi Genel Başkanlığı koltuğunu reddediyorum. Bizi buraya delegeler oturttu ancak onlar kaldırır dedi. Yargıtay'a karar için itiraz edildiğini, YSK'ya da başvuru yapılacağını paylaştı. Özel, Kılıçdaroğlu'nun kendisini aradığını ancak telefonla dönüş yapmadığını ifade etti.
3: Konforlu Muhalefet Partisi Genel Başkanlığı koltuğunu reddediyorum. Bu millet kendine rağmen kimseyi o koltuğa oturtmaz.
4: CHP'nin bir eylem planı olduğunu söyledi, Yargıtay'a karar için itiraz edildiğini, YSK'ya da başvuru yapılacağını paylaştı.
3: Başka mahkemelerin bu işlere karışması Yüksek Seçim Kurulu'nu yok saymaktır. Artık hiçbir siyasinin koltuğunda güvenle oturmaması demektir. İlk itirazımızı tedbir kararının kaldırılmasını da içerecek şekilde Yargıtay'a süresi içinde yaptık. Yüksek Seçim Kurulu'nun bize vermiş olduğu İstanbul'daki kayyım kararlarının üstüne defalarca aldığı istikrarlı kararlarla yaptırmış olduğu kongre sonucunda verdiği mazbataya sahip çıkması için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuracağız.
4: Mutlak butlan kararı sonrasında CHP Genel Merkezi'nde 4,5 saat süren olağanüstü MYK toplantısı gerçekleştirildi. Özel, kurmaylarıyla süreci değerlendirdi. Partililer genel merkez önüne davet edildi. MYK toplantısı sonrasında Özel ilk olarak basın toplantı salonunda kameraların karşısına geçti.
3: Ben genel merkezdeyim. Arkadaşlarımız genel merkezde. Buradan sonra gecesiyle gündüzüyle genel merkezimizdeyiz. Emanete sahip çıkacağız. Bizi buraya sokağın sesini dinleyen delegeler oturttu. Ancak onlar kaldırabilir.
4: Özel, Kılıçdaroğlu'nun kendisini aradığını da ifade etti.
3: Çok sayıda telefon gelmiş. Arayanlar arasında Sayın Kılıçdaroğlu var. Kendisinin telefonuna henüz dönmedim. Zaten hani dönüp de ne konuşacağız? Sayın Kılıçdaroğlu'ndan daha önce şanla şerefle seçildiği Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı koltuğuna AK Parti yargısının eliyle dönmek isteyeceğini ihtimal dahilinde görmek istemem. Ama bir takım açıklamalar, bir takım yaklaşımlar buna işaret ediyor. Bu durumda bu gecenin psikolojisi içinde o telefona açmanın, o telefona dönmenin bir manası olmaz.
4: Genel merkez önünde toplanan partililere seslendi.
3: Halk için, millet için mücadele eden herkesi kucaklayarak kimseye abilik, patronluk taslamadan omuz omuza bir mücadele için burada birlikteyiz. Ve şunu ifade ediyorum. Meydanların gücünü göreceksiniz. Sessiz çoğunluğun sesini duyacaksınız. Gerekirse hayatı durduracağız. Gerekirse tüketimden gelen gücümüzü kullanacağız. Ama teslim olmayacağız. Buradan sonra olacak hiçbir şeyin sorumlusu ben değilim.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP için verilen mutlak butlan kararını değerlendirdi. Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel'in CHP'nin menfaatlerini esas alan ortak bir yol bulması gerektiğini söyledi.
4: CHP'nin yeni yol haritası için fedakarlık vurgusu yaptı, Kılıçdaroğlu ile Özel'e görüşmelerini tavsiye etti. MHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na feragat etmesi tavsiyesinde bulundu.
5: Gerçek yüreklilik, bilek gücü veya...
4: Bahçeli, Türkiye hepimizindir. Bu anlayışla kurallar ve kurumlar çerçevesinde sağduyuyla, birlik ve dayanışmayla hareket edilmesi ve CHP'nin geleceğinde uzlaşılması en hayırlı yol olacaktır. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'le görüşerek ortak formül oluşturmak amacıyla feragat ettiğini belirtmelidir dedi.
5: Suriye Cumhuriyeti'nde yeni bir denklem...
4: MHP Genel Başkanı, CHP'nin 38. olağan kurultayının iptaline ilişkin verilen

0: mutlak butlan kararını değerlendirdi. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in açıklamalarının birlik çerçevesinde olduğunu ifade etti. Çabaların yapıcı olması için ortak iradeyle hareket edilmesi gerektiğini savundu. Bahçeli açıklamasında karşılıklı meydan okumalar yerine her iki genel başkanın bir araya gelerek kanunların, parti tüzüğünün ve mahkeme kararının verdiği imkan çerçevesinde gerekli fedakarlıkları göstermek suretiyle CHP menfaatlerini esas alan ortak bir yol bulması gerektiğini belirterek, bunu da geciktirilmeden, toplumsal veya parti içi bir karışıklığa yol açmadan yapmaları gerektiğini vurguladı. MHP lideri ihanete evrilecek bir tavrın CHP'lilerde ağır bir yük oluşturacağının altını çizerek uzlaşmanın tek yolu olduğunu hatırlattı. Tahriklerden kaçınarak feragat ve sorumluluk duygusuyla hareket edilmesinin uzlaşmanın temel unsuru olduğuna dikkat çekti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP için verilen mutlak butlan kararı ile ilgili konuştu. Demokrasinin kendi kendini koruma mekanizmalarını işlediğini gösteren bir karardır dedi. Sürecin CHP'lilerin başvurusuyla başladığını belirten Gürlek, kararın temiz yolu açıktır, herkesin bu sürece saygı göstermesi büyük önem taşıyacaktır ifadelerini kullandı.
1: Yargının görevi hukukun üstünlüğünü temin etmektir. Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurları ve taşıyıcı kolonlarıdır. Bu kolonların zedelenmesi doğrudan demokrasinin zedelenmesi anlamına gelir. Bu nedenle verilen bu karar vatandaşlarımızın demokrasiye olan güvenini pekiştiren, demokrasinin kendi kendini koruma mekanizmalarının işlendiğini gösteren bir karardır.
2: CHP için verilen mutlak butlan kararını bu sözlerle değerlendirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kararın temyiz yolu açıktır, herkesin bu sürece saygı göstermesi büyük önem taşıyacaktır dedi.
1: Hukuk devleti iddiaları ciddiyetle el alıp delilleriyle değerlendiren devlettir. Elbette bu kararın temiz yola çıktı. Süreç hukuk düzeni içerisinde işlemeye devam edecektir. Herkesin bu sürece saygı göstermesi, itirazlarını hukuk düzeni içerisinde gerçekleştirmesi büyük önem taşıyacaktır. Bizim için temel ilke açıktır. İrade milletindir, delegenindir, üyelerindir. Bu iradeye gölge düşüren her unsurun karşısında hukuk devleti dimdik durur.
2: Gürlek sürecin CHP delegelerinin başvurularıyla başladığını söyledi. Yargı makamları delilleri titizlikle inceleyerek tarafsız bir şekilde karar vermişlerdir dedi.
1: Hangi parti söz konusu olursa olsun delegenin ve üyenin iradesinin menfaat, baskı ya da yönlendirme ile sakatlanması kabul edilemez. Bu süreç bizzat Cumhuriyet Halk Partisi delegelerinin başvurularıyla başlamış, yine CHP delegelerinin beyanları ve tanıklıklarıyla şekillenmiştir. Yargı makamları da önlerine gelen iddiaları, soruşturma dosyalarını, tanık anlatımlarını ve elde edilen delilleri titizlikle inceleyerek bağımsız ve tarafsız bir şekilde karar vermişlerdir. 4-5 Kasım 2023 tarihinde kurultay sürecinde delege iradesinin kurultay sonucunu etkileyecek şekilde sakatlığa uğradığı yönünde bir kanaate varılmıştır.
0: Mutlak butlan kararı sonrasında Kılıçdaroğlu ilk mesajında şahsi ikballer değil, Türkiye'nin geleceği esastır dedi. Kılıçdaroğlu, herkesi sükunete ve ortak akla davet ediyorum, biz bir aradayız ifadesini kullandı.
2: Mutlak butlan kararı sonrası ilk mesajında şahsi ikballer değil, Türkiye'nin geleceği esastır dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, gün kucaklaşarak ayağa kalkma günüdür ifadesini kullandı.
3: Cumhuriyet Halk Partisi kişisel ikbal arayışlarının mücadele alanı değildir. Cumhuriyet Halk Partisi milletimizin egemenlik senedidir. 38. olan kurultayımız ile ilgili mahkemenin vermiş olduğu karar bir ayrışma vesilesi değil, asırlık çınarımızın altında kenetlenme fırsatı olmalıdır. Gün sevinç çığlıklarıyla birbirimizi kırma günü değildir. Gün kırgınlıkları bir kenara bırakıp ciddiyetle, sükunetle ve kucaklaşarak ayağa kalkma günüdür.
2: Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Herkesi sükunete ve ortak akla davet ediyorum, biz bir aradayız dedi.
3: Bu süreci keşkelerle değil, ciddiyetle, parti kültürümüzden aldığımız samimiyetle ve ortak akılla yönetmek zorundayız. Şahsi ikballer değil, Türkiye'nin geleceği esastır. Bu kapsamda süreci önceki dönem genel başkanlarımızla, parti meclis üyelerimizle, milletvekillerimizle, il ve ilçe başkanlarımızla tam bir uyum ve işbirliği içinde yürüteceğiz. Hiç kimse endişe etmesin. Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak,

0: ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz. Herkesi sükunete ve ortak akla davet ediyorum. Biz bir aradayız.
1: Kılıçdaroğlu gelişmeleri Çankaya'daki evinden takip etti. Kendisine yakın milletvekilleri ve kurmaylarıyla süreci değerlendirdi. Bazı partililer de evin önüne gelerek destek mesajları verdi.
2: CHP için mutlak butlan kararı verilmesinin ardından başta muhalefet liderleri olmak üzere siyasilerden peş peşe açıklamalar geldi. Paylaşımlarda milli irade vurgusu yapıldı.
1: CHP için mutlak butlan kararı çıktı. Siyasilerden ard arda değerlendirmeler geldi. İyi Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, alınan butlan kararının kendisi mutlak butlandır dedi. Millet iradesine karşı yapılan demokrasi dışı her türlü müdahaleye sonuna kadar karşıyız vurgusu yaptı. DEM Parti eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Özgür Özel'le telefonda görüştü. Ardından sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundular. Hatimoğulları kararı Türk demokrasisinin meselesi olarak niteledi. Bakırhan'sa siyaset kendi mecrasında ve meşruiyet zemininde akmalı mesajı verdi. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan da sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Partilerin geleceğine mahkeme salonlarında değil, millet iradesiyle sandıkta karar verilir ifadesini kullandı. CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise gerilim büyütülmemeli, aklı selimle hareket edilmeli değerlendirmesinde bulundu. Parti kendi iradesiyle 1-2 ay içerisinde kongre kararı alacağını açıklamalı dedi.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Efes 2026 tatbikatında konuştu. Erdoğan, Türk ordusunun bölgesel ve küresel barışın güvencesi olduğunu söyledi.
3: Türk ordusu barışın ordusudur. Türk ordusu huzurun ordusudur. Türk ordusu istikrarın ordusudur.
4: Orduyu güçlü ve donanımlı tutmamız gerektiğinin bilincindeyiz dedi. Bölgesel huzura vurgu yaptı.
3: Türk ordusu ülkesi ve milletinin güvenliğinin teminatı olduğu kadar bölgesel ve küresel barışın, huzurun ve istikrarın da en önemli güvencesidir.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İzmir'de Efes 2026 tatbikatının seçkin gözlemci gününe katıldı. Değişen güvenlik paradigmalarına dikkat çekti.
3: Dinamik olduğu kadar hassas bir dönemden geçiyoruz. Dünyada yeni dengeler, yeni ittifaklar kuruluyor. Fakat küresel ölçekte yeni bir düzen kurulamıyor. Türkiye'nin adı yeni dönemin müessir aktörlerinden biri olarak her geçen gün daha fazla öne çıkıyor, daha fazla zikrediliyor. Geleceğe dair karamsar senaryolar yazılırken, biz başta bölgesel barış olmak üzere ülkemizi her alanda kilit konuma getirmeye çalışıyoruz.
4: Erdoğan, Türkiye'yi fırtınalı sulardan çıkarmak istiyoruz dedi.
3: Savaşa ve kaosa yatırım yapanların karşısında barışı ve istikrarı savunmaya devam edeceğiz.
4: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de tatbikatta konuştu. Güler, milli ve yerli savunma sanayinin güvenlik politikalarının en önemli dayanağı haline geldiğini söyledi.
5: Bu alanda tam bağımsızlık hedefiyle kendi kendine yeterli bir savunma sanayi altyapısını daha da güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde izleme, danışma ve değerlendirme kurulu oluşturulması gündemde. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlık edeceği kurulla silah bırakmaya yönelik teyit mekanizmasının güçlendirilmesi amaçlanıyor.
4: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler örgütün silah bırakma sürecinde. Teyit mekanizmasını güçlendirecek bir kurul oluşturulması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında devletimizin ilgili kurumları örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modaliteler üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türk Gün Gazetesi'ne verdiği röportajda ise

0: Terörsüz Türkiye sürecinde gelişmeleri takip etmek üzere yasama ve yürütme içerisinde iki ayrı komisyon kurulmasını önerdi. AK Parti kaynakları Bahçeli'nin önerilerini olumlu bulduklarını ve tartışılması gerektiğini belirtti. Kaynaklar, Meclis Başkanı'nın başkanlığındaki silah bırakmanın kalıcı şekilde sağlanmasına yönelik teyit mekanizmasını güçlendirecek bir izleme, danışma ve değerlendirme kurulu oluşturulabileceğini söyledi. Kurulda 14 parti ve 6 gruptan partilerin temsilcilerinin yer alması bekleniyor. AK Parti kaynakları, dönem dönem ilgili kurumlardan da bu kurula, Meclis Başkanı'na bilgi verilmesi gibi bir mekanizma olabilir. Kurumsal açıdan belli bakanlıkların koordinasyonu sağlanabilir ifadelerini kullandı. Örgütün silah bırakması tespit ve teyit edildikçe süreçle ilgili ilerleme sağlanması bekleniyor. AK Parti kaynakları bunu ilerlettikçe idari ve yasal düzenleme ihtiyacı ortaya çıkacak dedi. Kaynaklar amacın kalıcı maliyette tatmin edici düzeyde silah bırakmanın varlığını ortaya koymak olduğuna dikkat çekti.
1: Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla 90 gündür tutuklu olan gazeteci Alican Uludağ tahliye edildi. Sosyal medya paylaşımları sebebiyle 20 Şubat'ta tutuklanarak Silivri cezaevine gönderilen Uludağ'ın dün Ankara 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nde davası görüldü. Duruşmaya segbisi yöntemiyle katılan Uludağ ifadesinde bağımsız gazeteci olarak gerçekleri yazmaya ve halkın haber alma hakkını savunmaya çalıştım dedi. Savunmanın ardından savcı Alican Uludağ'ın tutukluluk halinin devamını talep etti. Uludağ'ın avukatı Abbas Yalçın ise mütalaya katılmadıklarını belirterek Uludağ'ın tahliyesini talep etti. Ara kararını açıklayan hakim gazeteci Alican Uludağ'ın tahliyesine hükmetti. Varlık barışını getiren kanun teklifi yasalaştı. Kazancını Türkiye'ye getirene en fazla %5'e kadar vergi uygulanacak. Girişim sermayesi yatırım fonları da varlık barışının kapsamına dahil edildi. Peki başka hangi düzenlemeler yapıldı? Ayrıntılarına bakalım.
0: Yurt dışındaki varlıkların Türkiye'ye getirilmesine yönelik vergi düzenlemesi yapıldı. Varlık barışının kapsamı genişletildi. Varlık barışını getiren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. 31 Temmuz 2027'ye kadar olan yurt dışındaki varlıklarını Türkiye'ye getirenlere %5'e kadar kademeli vergi oranları uygulanacak. Sıfır vergi de mümkün olabilecek. Bu kişilerin Türkiye dışında elde ettiği kazançlar 20 yıl boyunca gelir vergisinden müstesna tutulacak. Genel kurulda yapılan değişiklikle girişim sermayesi yatırım fonları da varlık barışı kapsamına dahil edildi. Kanunla sanayi sicil belgesine sahip işletmelerin üretim ve zirai üretimden elde ettiği kazançlarda kurumlar vergisi %25'ten %12,5'a indirildi. Sosyal Güvenlik Kurumu, vergi ve kamu borçlarının yapılandırılmasında azami taksit süresi 36 aydan 72 aya çıkarıldı. Teminat aranmaksızın tecil edilebilecek borç tutarı 50 bin liradan 1 milyon liraya yükseltildi. İstanbul Finans Merkezi'nde faaliyet gösteren kurumların elde ettiği kazançlarda vergi indirim oranı da %50'den %100'e çıkarıldı.
1: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneğinin bayram öncesinde hesaplara yatırılacağını duyurdu. Bakan Işıkhan sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 5 Haziran'da ödemelerini gerçekleştireceğimiz İşsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneğini öne alarak Kurban Bayramı arifesinde 26 Mayıs'ta hesaplara yatıracağız dedi. Yarım çalışma ödeneği, ücret garanti fonu ve iş kaybı tazminatı ödemelerinin de aynı tarihte yapılacağını ifade etti. Sistemde hesap bilgileri bulunan vatandaşların ödemelerinin banka üzerinden, hesap bilgisi bulunmayanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını hatırlattı. ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki ablukası devam ediyor. ABD Başkanı Trump, Boğaz'daki geçiş ücretlerini de kabul etmediklerini belirtti. ABD Dışişleri Bakanı Rubio ise İran'la müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini söyledi.
2: Hürmüz Boğazı'nın uluslararası su yolu olduğunu, geçiş ücretini kabul etmediğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Boğaz'daki ablukanın devam edeceğini duyurdu. We want it open, we want it free, we don't want tolls. It's international. Trump, Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'ndaki ablukası sebebiyle İran'ın günde $500 milyon kaybettiğini dile getirdi. İran'ın yüksek oranda

0: zenginleştirilmiş uranyumunu alacaklarını yeniledi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubio da NATO Dışişleri Bakanları toplantısına giderken açıklama yaptı. İran'la müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini belirtti. Anlaşmaya varabilir miyiz göreceğiz, iyi işaretler var dedi. Hürmüz Boğazı hakkında da açıklama yaptı.
1: Dünyada hiç kimse geçiş ücreti sisteminden yana değil. Bu kabul edilemez. Bunu sürdürmeye kalkmaları diplomatik anlaşmayı imkansız hale getirir.
0: İngiliz Reuters haber ajansına konuşan İranlı kaynağı henüz bir anlaşma yok dedi. Ancak görüş ayrılıklarının azaldığını söyledi. Uranyum zenginleştirme ve Hürmüz Boğazı anlaşmazlık noktaları arasında kalmaya devam ediyor diye belirtti. İran, Hürmüz'deki gemilerden geçiş ücreti almak için Fars Körfezi Su Yolu İdaresi'ni kurmuştu. Kurum, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki denetim sahasını açıklamıştı.
2: ABD ile İran arasında kırılgan ateşkes sürerken gözler yeni saldırı ihtimaline çevrildi. ABD basınının iddiasına göre İran, ağır bombardımanlara rağmen savunma sanayi altyapısını aylar içinde ayağa kaldırdı. İnsansız hava aracı üretimine çoktan yeniden başlayan İran'ın, askeri kabiliyetlerini beklenenden çok daha hızlı bir şekilde yeniden inşa ettiği iddia edildi.
3: ABD ile İran arasında müzakere pazarlığı sürüyor. İran ordusunun ise beklenenden çok daha hızlı bir şekilde altyapısını yeniden inşa ettiği belirtiliyor. CNN'in ABD istihbarat raporlarına dayandırdığı habere göre 8 Nisan'da başlayan 6 haftalık ateşkes sırasında İran, İHA üretiminin bir kısmına yeniden başladı. Bu durum, İran'ın ABD ve İsrail saldırılarıyla yıpratılan bazı askeri kapasitelerini hızla yeniden inşa ettiğinin bir işareti olarak yorumlandı. Haberde bazı istihbarat tahminlerinin İran'ın saldırı amaçlı İHA kapasitesini 6 ay gibi kısa bir sürede tamamen eskisi haline getirebileceğini gösterdiği belirtildi. ABD Başkanı Trump'ın saldırılara yeniden başlaması halinde de İran'ın daha fazla İHA saldırısıyla karşılık verebileceğine dikkat çekildi. Bölge ülkelerinin bu durumdan endişeli olduğu kaydedildi. CNN'e konuşan kaynaklar, İran'ın beklenenden çok daha hızlı bir şekilde kendisini toparlayabilmesini birkaç faktörün birleşimine bağlıyor. Bunlar Rusya ve Çin'den aldığı destekten, ABD ve İsrail'in umduğu kadar büyük bir hasar verememiş olması gerçeğine kadar uzanıyor. Son değerlendirmelere göre İran, ABD ve İsrail'in saldırılarının verdiği hasara rağmen balistik füze, İHA saldırısı ve hava savunma kabiliyetlerini hala büyük oranda koruyor.
2: İsrail'in küresel Sumut filosu aktivistlerine yönelik kötü muamelesi dünyayı ayağa kaldırdı. Aşırı sağcı İsrail'i bakan Ben Gibir'in paylaştığı görüntülerin ardından pek çok Avrupa ülkesinden yaptırım çağrıları geldi.
0: İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gibir'in paylaştığı görüntülere tepkiler çığ gibi büyüdü. Ben Gibir, küresel Sumut filosu aktivistlerine kötü muamelede bulunduğu görüntüleri paylaşmıştı. Görüntülerde aktivistlerin elleri bağlı şekilde tutulduğu ve sert müdahaleye maruz kaldığı anlar yer almıştı. O görüntülere peş peşe tepki yağdı. Polonya Dışişleri Bakanlığı, Ben Gibir'in ülkeye girişinin yasaklanması için resmi talepte bulunulacağını duyurdu. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail'li bakana İspanya ulusal topraklarına giriş yasağı getirilmesini hatırlattı. Yasağın Avrupa Birliği genelinde uygulanması için çağrı yaptı. İngiltere ise İsrail'in Londra maslahat güzarını Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Ben Gibir'in paylaştığı görüntülerin insanlara yönelik en temel saygı ve onur standartlarını ihlal ettiğini açıkladı. Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro da Ben Gibir'i Nazi gibi davranmakla suçladı. İsrail'li bakana Amerikalı siyasetçilerden de tepki geldi. Amerikalı senatör Jeff Merkley, Ben Gibir'in tavrını iğrenç ve insanlık dışı sözleriyle eleştirdi. Bir diğer senatör Chris Van Hollen da kapalı kapılar ardında Filistinlilere neler olduğunu söylemeye bile gerek olmadığını vurguladı. İtalya'da Avrupa Birliği'ne resmi yaptırım çağrısı yaptı. İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tajani, aktivistlere yönelik muameleyi kabul edilemez olarak tanımladı. İtalya Başbakanı Meloni de görüntülerin ardından İsrail'den özür talep etmişti.
2: İsrail'in alıkoyduğu aralarında 85 Türk'ün de olduğu 422 Sumut aktivisti İsrail'den uçaklarla İstanbul'a geldi. Aktivistler İsrail'in müdahalesini ve yaşadıklarını anlattı.
4: 70 ülkeden 500'e yakın aktivist Sumut filosu misyonuna dahil olduk.
0: İsrail'in alıkoyduğu aralarında 85 Türk'ün de olduğu 422 Sumut aktivisti İsrail'den uçaklarla İstanbul'a geldi. Aktivistler İsrail'in müdahalesini ve yaşadıklarını anlattı.
5: Benimle birlikte bacağına, vücudunun farklı bölgelerine plastik mermiler yiyen arkadaşlarımız var. Gördüğünüz her aktivist İsrail'in zulmüne maruz bırakılmıştır.
6: Biz 4 gündür onların elindeyiz ve çekmediğimiz eziyet kalmadı.
0: Gazze'ye ilerlerken alıkonuldular. Önce Ashdod Limanı'na, sonra da İsrail hapishanesine götürüldüler. Sumut filosundaki 85'i Türk, 422 aktivist İstanbul'a geldi.
4: Bu katil türleri, bu siyonist katiller en fazla Sumut'tan korkuyor. Avrupa'nın kalkmasa bile insani yardımların devam etmiş olması, bir ateşkesin uygulanma aşamasına geçmese bile ateşkesin sağlanmış olması aslında Sumut birin büyük bir başarısıdır.
0: Gazze ablukasını kırmak için bir kez daha yola çıkan Sumut filosuna uluslararası sularda İsrail saldırdı. Aralarında Türklerin de olduğu aktivistler gözaltına alındı. İsrail'de işlemleri tamamlanan Sumut üyelerinin ülkelerine dönüşü için Türkiye devreye girdi. Aktivistler Türk Hava Yolları'na ait 3 uçakla İstanbul'a döndü. Aktivistleri karşılayanlar arasında AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de vardı.
7: Bu tablo bile şunu gösteriyor ki insanlık haysiyeti adına, insanlık onuru adına, değerleri ayak tutmak adına dünyanın her tarafından asil insanlar ayaktadır.
0: Yaralı olan aktivistler havalimanında hazır bekleyen ambulanslara alındı. Aktivistler havalimanının ardından adli tıp kurumuna götürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında sağlık kontrolünden geçirildi. Yabancı uyruklu aktivistler ise aktarmalı uçuşla ülkelerine gitti.
5: Bizler inşallah ama inşallah kazananlardan olacağız. İsrail'liğini yaptı. Bizler Gazze'deki yıllardır devam eden soykırımın ve Avrupa'nın kırılması için yola çıktık.
2: Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Pekin ziyareti sırasında Çin Devlet Başkanı Xi ile İran'ın uranyumunu görüştüğünü açıkladı. Kremlin, Putin'le Xi'nin İran konusunu ele aldığını bildirdi. Sözcü Dmitri Peskov'un açıklamasına göre Putin, Xi ile İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunun Rusya'ya taşınıp depolanması fikrini paylaştı. ABD'den yapılan açıklamalarda, uranyumun ABD veya güvenli bir üçüncü ülkeye teslim edilmesi şart olarak sunulmuştu. Ancak Amerikan basınının iddiasına göre ABD Başkanı Trump, uranyumun Rusya'ya taşınmasını reddediyor. ABD Başkanı Trump'tan diplomasi geleneğini bozan bir açıklama geldi. Ülkesinin 1979'da resmi bağlarını kestiği Tayvan'ın lideriyle görüşeceğini söyledi.
3: Tayvan lideriyle görüşeceğim dedi. Diplomasi geleneğini alt üst etti. ABD Başkanı Trump, yıllar önce ülkesinin resmi bağlarını kestiği Tayvan'a ilişkin konuştu. Silah satışı konusunda bir karar vermeden önce Tayvan lideri Lai Chant ile görüşecek misiniz sorusunu yanıtladı. Trump'ın bu açıklaması diplomatik gelenekten keskin bir sapma olarak yorumlandı. ABD ve Tayvan liderleri, Washington'ın Pekin hükümetini tanımak için Tayvan'la resmi bağlarını kestiği 1979'dan bu yana doğrudan görüşmedi. Pekin, Tayvan'ı kendi toprağı olarak görüyor ve güç kullanarak kontrol altına alma seçeneğini dışlamıyor. ABD ise bir yandan Tayvan'a silah satışı yaparken, diğer yandan Çin'le diplomatik ilişkisini dengelemeye çalışıyor. Geçtiğimiz yıl ABD, Tayvan'a 11 milyar dolarlık silah satışını onaylamış, Pekin'in tepkisini çekmişti. Trump, 14 milyar dolarlık yeni silah paketinin satışına onay verip vermeyeceğine ise henüz karar vermediğini açıkladı. Trump, daha önce de geleneklerden farklı hareket etmiş, 2016'da başkan seçildikten sonra dönemin Tayvan lideriyle telefonda görüşmüştü.
2: Ege Ordusu Komutanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen Efes 2026 tatbikatının seçki gözlemci gününde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kara, hava ve deniz unsurları müşterek harekat kabiliyetlerini sergiledi. Tatbikat alanında

0: sabah saatlerinden itibaren yoğun hareketlilik yaşandı.
1: Kamikaze drone sürüleri, Atak helikopterlerinden seri atışlar, çelik kube hava sistemi. Efes 2026 askeri tatbikatında Türk ordusu tüm gücünü gösterdi.
2: Son savaşlar hava savunma sistemlerinin ne denli önemli olduğunu ortaya koydu. Efes 2026 tatbikatında çelik kubbe ilk kez sahaya çıktı.
1: Tatbikatın gündüz safhasında savaş gemileri kara hedeflerini top atışlarıyla vurdu. Ardından fırtına obüsleri, havan birlikleri ve atak helikopterleri hedef bölgeleri ateş altına aldı.
2: Tatbikatın en hareketli bölümlerinden birisi de amfibi çıkarma harekatı. Çıkarma gemileri karaya yanaştı. Ardından da tankları bıraktı ve kapakların açılmasıyla birlikte tankların ardından deniz piyadeleri karayı çember altına alacak.
1: Zırhlı amfibi hücum araçları, çıkarma gemileri ve komandolar sahile çıkarak hedef bölgelerde kontrol sağladı. Tatbikatta hava kuvvetlerine bağlı F-16 savaş uçakları yakın hava desteği sağladı. Seçkin gözlemci gününün sonunda Türk yıldızları gösteri uçuşu ve paraşüt gösterileri büyük ilgi gördü.
0: İzmir'de 8 yıl önce emekli tümgeneral Ethem Büyükaşık'ın oğlu Dorukhan inşaat sahasında ölü bulunmuştu. Yüksekten düşme ya da intihar sonucu ölüm olduğu iddiasıyla kapatılmaya çalışılan dosya babasının takibiyle cinayet soruşturmasına dönüşmüştü. Şimdi o dosyada yeni bir gelişme yaşandı. İzmir merkezi 9 ilde 26 şüpheliye operasyon düzenlendi, 21'i gözaltına alındı.
3: Oğlumu ilk gördüğüm anda uzaktan olayın cinayet olduğunu ben anladım. Doktor geldi bana olay yerinde. Oğlunuz dedi yüksekten düşmedi bu kesin dedi. En önemli, en büyük kanıt oğlumun bedeni. Oğlumun bedenine rağmen bu sahte evrakları nasıl tanzim ettiler?
1: Öldürüldü, intihar süsü verildi. Babasının ısrarlı takibiyle cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Dorukhan Büyükaşık'ın ölümü ve delillerin karartılmasında parmağı olanlara yeni operasyon düzenlendi. 26 yaşındaki Dorukhan Büyükaşık 13 Mayıs 2018'de İzmir'de bir inşaat şantiyesinde ölü bulundu. Ölümü kayıtlara yüksekten düşmeye bağlı intihar olarak geçti. Babası emekli tümgeneral Ethem Büyükaşık kanıtları tek tek toplayıp olayın cinayet olduğunu ortaya çıkardı.
3: Dorukhan'ın öldürüldükten sonra birkaç kez farklı yere taşındığını anladık. Polisler olay yerine geldikten sonra yüzüstü olan pozisyonunu sırt üstüne çevirip sırt üstü sanki düşmüş gibi o bölgeye konulduğunu öğrendik. Kamera kayıtlarının tamamını sakladılar.
1: Baba Büyükaşık'ın tespitlerine göre olay yeri inceleme kayıtlarını içeren CD kaybedilmişti. Emniyet görevlileri parmak izi, biyolojik inceleme gibi bulguları eksiksiz ve zamanında toplamamıştı. Gerçeğe aykırı olay yeri inceleme raporu tanzim edilmişti. Dorukhan'a ait cep telefonu ve araç anahtarındaki izler silinmişti. Tüm bu bulguların ardından 5 şantiye işçisine cinayet, 8 polise ise görevi kötüye kullanma suçlamasıyla dava açıldı. Yargılama sürerken Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan faili meçhul suçları araştırma dairesi harekete geçti. İzmir Cumhuriyet Başsavcısının başkanlığında oluşturulan 4 kişilik özel soruşturma ekibi dosyayı yeniden ele aldı. Ortaya çıkan yeni deliller, bilirkişi raporları, teknik incelemeler, HTS ve daraltılmış baz kayıtlarıyla delil karartma bulguları ışığında yeni operasyon için düğmeye basıldı. 26 şüpheliye yönelik İzmir merkezi 9 ilde jandarma tarafından eş zamanlı operasyon yapıldı. 21 şüpheli gözaltına alındı, 3 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi. 2 şüpheli aranıyor.
3: Şu anda gözaltına alınan şahıslarla birlikte İnşallah gelecekte diğerlerini de gözaltına alacaklar ve ondan sonra adli yargılama süreçleri başlatılacak. Bu yüzün üzerinde kamu görevlisinin tamamının temizlenmesi lazım.
1: Peki yeni operasyondaki şüpheliler kim ve olaydaki rollerine? En önemli şüphelilerden biri İsmail Yalçın. Şu anda Bursa'da bölge kriminal müdürü olan Yalçın, olay tarihinde Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü'ydü. Dorukhan'ın cansız bedeninin bulunduğu inşaatın sahibi Mehmet Münir Tanyer, daha adli makamlara bilgi vermeden Yalçın'ı aramıştı. O tarihte hiçbir adli görevi bulunmadığı halde Manisa'dan olay yerine gelen İsmail Yalçın, iddiaya göre delillere temas etmiş, idari amirliğin verdiği nüfuzu kullanıp görevli memurları yönlendirmiş, tüm kamera kayıtları, cihazları ve bulundukları yerlerin, biyometrik ve biyolojik izlerin delillerinin yok edilmesini sağlamıştı. İnşaat sahibi ve şüphelilerle toplantı yapmıştı. Yalçın, delilleri yok etme, gizleme, değiştirmenin yanı sıra duruşmada da yalan tanıklık yapmakla suçlanıyor. Şüpheliler arasında inşaat şirketinin sahibi Mehmet Münir Tanyer'le ortağı olan oğlu Mehmet Taylan Tanyer ve o dönem olay yeri inceleme ve kriminal büroda görev yapan amir ve polisler de var.
4: Bu yargılama sürecinin faillerinin hak ettikleri cezaları aldığını görmedikçe huzura ermeyeceğim ve bunların peşini de bırakmayacağım.
1: Operasyonla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, hiçbir dosyanın üzerinin örtülmesine, hiçbir delilin karartılmasına müsaade etmeyeceğiz. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, maddi gerçeğin ortaya çıkartılması ve adaletin tecellisi için tüm imkanlarımızla çalışmayı sürdüreceğiz ifadelerini kullandı.
0: Denizli'de 2016 yılında kaybolan 21 yaşındaki Ayşen Ayca'nın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Cinayeti itiraf eden eski eş tutuklandı. Ayşen'i gömdüğünü söylediği yerde arama çalışması başlatıldı.
1: "10 yıldır aranıyordu. Eski eşi öldürüp gömdüm," dedi. Tarif edilen yerde ekipler arama çalışması başlattı. Ayşen Aycan 21 yaşındaydı. Denizli'nin Çivril ilçesinde yaşıyordu. 2016 yılında eşinden boşandıktan bir hafta sonra ortadan kayboldu. Tüm çalışmalara rağmen kayıp kadından bir ize rastlanmadı. Dosya faili meçhul dosyalar arasına girdi. Adalet Bakanlığı'nın çalışmasıyla o dosya yeniden incelendi. Aralarında kadının eski eşinin de olduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Eski eş Turgay Bey sorguda cinayeti itiraf etti.
5: "Turgay'ın Ayşen'i aramadığı için ben bundan hep şüphelendim. Bir insan karısını aramaz mı? Çocuğunun annesini aramaz mı oğlum?"
1: Katil zanlısı Ayşen Aycan'ı öldürüp boş bir araziye gömdüğünü söyledi. Yer göstermenin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
5: "Ne suçu vardı, ne günahı vardı benim çocuğumu? Ne yaptı? Madem bana niye teslim etmedi benim çocuğumu?"
1: Ayşe'nin gömüldüğü söylenen yerde ekipler arama çalışması başlattı. İş makinesiyle bölgede kazı yapıldı.
5: "İnşallah çıkar o da. Ben de en azından bir rahat alırım. Bir mezar olur. Çocuğuma dua ederim."
1: Arama kazılarında şimdiye kadar herhangi bir izler rastlanmadı.
0: Hatay'da etkili olan sağanak yağış afete dönüştü. Asi Nehri taştı. Yüzlerce dönüm tarım arazisini su bastı. 3 cana mal olan yağmur nedeniyle evler, araçlar, iş yerleri hasar gördü.
1: Yağmur durmadı. Asi Nehri taştı. Evler suya gömüldü. Araçlar sürüklendi. Hatay'da yağmur 3 can aldı.
6: Meteorolojiden almış olduğumuz verilerin çok üzerinde bir yağış düşmüştür ilimize. İlimize düşen yağış miktarı metrekareye 157.2 kilogramdır.
1: Hatay'da yağış özellikle Antakya, Defne, Reyhanlı ve Samandağ ilçelerinde kuvvetliydi. Gece boyunca aralıksız yağan yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, tarım arazileri su altında kaldı.
7: Daha önce eski zamanlarda oluyor da bu kadar afet olmadı yani. Ne yapalım, bu bizim kaderimiz işte, Hatay'ın kaderi.
1: Asi Nehri de yağışı kaldıramadı. Nehir taşınca çevresindeki 3 mahalleyi su bastı.
7: Araçlar var, hayvanları da ahırdan çıkarttık yani, kuru bir yere koyduk. Bazıları da hayvanlarımız da öldü.
6: Bu zamana kadar 1044 ihbar almış durumdayız. Yağışlar dolayısıyla 12 yaralımız vardır.
1: Birçok ev ve iş yerine su bastı. Mahsur kalanlar oldu. Ekipler kurtarma çalışması yaptı.
8: Ayakkabı getirin, ayakkabı.
1: Samandağ ilçesinde Asi Nehri'nin taşması sonucu sele kapılan 62 yaşındaki Şahut Kimyonok kayboldu. Ekipler saatler sonra Kimyonok'un cansız bedenine ulaştı. Kentte can kaybı 3'e yükseldi. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, kentte hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
6: İl Tarım Müdürlüğümüzün yapmış olduğu tespitler sonucu 29 bin dekar sahada hasar vardır. 10.500 kanatlı hayvanımız, 80 büyükbaş hayvanımız ve diğer taraftan da 43 küçükbaş hayvan telef olmuştur.
0: Taşkın tehlikesi nedeniyle günlerdir Tokat'ta teyakkuz hali devam ediyor. Riski önlemek için yapılan çalışmalar da sürüyor. Şimdiye kadar bu kapsamda 4.000'e aşkın ev tahliye edildi. 15.000 kişi güvenli bölgeye taşındı. Bölgedeki son durum değerlendirildi.
9: Almus barajı %100 doluluk oranına ulaştı ve dolu savaktan su akmaya başladı.
1: İşte bu nedenle Tokat günlerdir teyakkuz halinde. Taşkın riskine karşı birçok önlem alındı. Yapılan çalışmalar kente gelen AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan'ın da katıldığı bir toplantıyla değerlendirildi.
10: Toplam 530 araç 2000'in üzerinde personelle devriye ve vardiya sistemini koruyacak şekilde bir haftadır ciddi bir çalışma gerçekleştiriliyor.
9: 4000'in üzerinde hanenin tahliyesi gerçekleştirildi. Yaklaşık 15.000 vatandaşımızın bu anlamda güvenli bölgelere alınması, ki bu konuda vatandaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Anlayış gösterdiler.
1: Yeşilırmak üzerindeki bazı köprüler taşkın önlemek için iş makineleriyle kasıtlı olarak yıkıldı.
9: DSİ Genel Müdürlüğümüz tarafından bütün nehir boyunca, özellikle de Turhal ilçesinde tahkimatlar gene İl merkezine doğru tahkimatlar gerçekleştirildi.
1: Son olarak taşkınlara karşı dev kayalarla 9 kilometrelik set çekildi.
10: Allah'a çok şükür şu ana kadar o kötü senaryoya maruz kalmadık. İnşallah iyi bir şekilde atlatacağımızı ümit ediyorum.
0: İstanbul Küçükçekmece'de 5 katlı bir binanın dış cephesinden kopan parçalar büyük bir gürültüyle sokağa düştü. O sırada kaldırımda kimsenin olmaması faciayı önledi.
11: Düşen parça blok şeklinde düştü. Kocaman bir kaya gibi yani.
1: Dış cepheden kopan parçalar sokağa düştü. Neyse ki ölümcül parçalar kimseye zarar vermedi.
11: Tam dışarıya bir çıktım, zaten beton bloğun yere düştüğünü gördük zaten.
1: Güvenlik kamerasına yansıyan olay İstanbul Küçükçekmece'de yaşandı. 5 katlı eski bir binanın dış cephesinden kopan beton parçalar büyük bir gürültüyle kaldırıma düştü.
11: Biz deprem oluyor zannettik. Hepimiz dışarıya fırladık. Bir insana, bir hayvana, bir kediye, bir köpeğe bile denk gelse hiç yaşama şansı asla yoktu.
1: O sırada kaldırımdan kimsenin geçmemesi olası bir kazayı önledi.
11: Polisi aradık, itfaiyeyi aradık. Onlar da hemen geldiler, şerit çektiler buraya.
1: Düşebilecek yeni parçalara karşı binanın önü yaya geçişine kapatıldı.
0: Batman'da biri çocuk, iki kişi 14 katlı apartmanın 6. katında asansörde mahsur kaldı. Durumu fark edip yardıma koşan 67 yaşındaki adam asansör boşluğunda düşerek hayatını kaybetti.
1: Komşuları asansörde mahsur kalınca yardıma koştu. Kurtarmak isterken dengesini kaybedip metrelerce yüksekten boşluğa düştü. Olay sabah saatlerinde Batman'da yaşandı. Biri çocuk, iki kişi yaşadıkları 14 katlı sitenin asansörüne bindi. Asansör 6. kata geldiğinde aniden durdu. Asansörde mahsur kalan kişilerin yardım çağrısına aynı sitede oturan 67 yaşındaki Ziya Baltaş koştu. Baltaş, mahsur kalanları kurtarmak isterken dengesini kaybedip asansör boşluğuna düştü. İhbarlı olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri geldi. Ekiplerin asansör boşluğuna girmesiyle Ziya Baltaş'ın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Evli ve 3 çocuk babası olan Baltaş'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Asansörde mahsur kalan iki kişi ise ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde gece hareketli geçti. İlçede 54 kişinin kaldığı bir huzur evinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, aralarında yatalak hastaların da bulunduğu yaşlıları kurtarmak için seferber oldu.
1: Kimi tekerlekli sandalye ile, kimi de hasta yatağında çıkarıldı. Huzur evinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Gece yarısı hareketliliğin yaşandığı yer Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi. İlçedeki Kızılay Akçakoca Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi'nde yangın çıktı. Yangın 4 katlı binanın en üst katında başladı. Personel hemen 112'ye ihbarda bulundu.
12: Yangının çıkış sebebi itfaiye personellerinin bize aktardığı kadarıyla asansörden kaynaklı olduklarını ifade etmektedir.
1: Huzur evinde 54 hasta ve yaşlı vardı. Yangınla birlikte hemen tahliyeler başladı. Kimi tekerlekli sandalyede, kimi yaşlıysa yatayla çıkarıldı.
12: Çok şükür ki yaşlılarımızla ilgili bir problem yaşanmamıştır.
1: Ekipler kısa sürede yangını söndürdü.
12: 54 yaşlımız ilçemizde bulunan ilçe devlet hastanemiz ve karayollarına ait kamu misafirhanesinde bu gece misafir kalacaklardır.
1: Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

0: olmuştu.
1: Ziraat notlarımızdan alınan verilere göre 2026 yılında büyük baş kurbanlıkların fiyatlarının hayvan başına 120 bin lira ile 450 bin lira, küçük baş hayvanların ise 15 bin lira ile 45 bin lira arasında değişmesi bekleniyor.
2: Kurbanlık fiyatlarını paylaştı. Bayramda 3 milyondan fazla kurban kesilmesini beklediklerini söyledi.
1: 2026 yılında yaklaşık 750 bin büyük baş ve 2 milyon 550 bin küçük baş olmak üzere toplam 3 milyon 300 bin kurbanlık hayvanın kesileceği tahmin ediliyor.
2: Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar kurbanlık fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Geçen yıla göre fiyatların yükselmesindeki nedenleri sıraladı.
1: Kurbanlık fiyatlarında yaşanan yükselişte başta yem olmak üzere işçilik, veterinerlik hizmetleri, ilaç, elektrik, mazot ve nakliye giderlerinde meydana gelen maliyet artışları etkili oldu.
2: Bayraktar kesim alanlarına yönelik çağrıda da bulundu.
1: Bayram sonrasında kesim alanlarında oluşan yoğunluk da vatandaşlarımız açısından önemli bir sorun oluşturuyor. Belediyelerin kesim alanı kapasitesini artırması ve hijyen koşullarına ilişkin gerekli tedbirleri alması son derece önemlidir.
3: Ticaret Bakanlığı yılın ilk 4 ayına ilişkin denetim verilerini paylaştı. 170 bin firma ve 21 milyon ürünün denetlendiği bu süreçte 1,1 milyar lira ceza kesildi. Ayrıca Ticaret İl Müdürlükleri ve Rekabet Kurumu da kendi aralarında denetimleri sürdürdü.
2: 170 bin firma, 21 milyon ürün denetlendi. 1,1 milyar lira idari para cezası uygulandı. Ticaret Bakanlığı yılın ilk 4 ayına ait piyasa denetim bilançosunu paylaştı. Türkiye genelinde Ocak-Nisan döneminde yapılan denetimlerde toplam 170 bin 11 firma ile birlikte 21 milyon 173 bin 893 ürün denetlendi. İç piyasadaki seyri olumsuz etkileyecek her türlü eyleme karşı yürütülen denetimlerde tespit edilen usulsüzlükler için cezai işlem uygulandı. Bakanlık 4 ayrı süreçte toplam 1,1 milyar lira para cezası kesti. Ticaret İl Müdürlükleri tarafından haksız ticari uygulamalar başta olmak üzere stokçuluk ve fahiş fiyat denetimleri de sürdürüldü. Bu yıl bu kapsamda 31 bin firma denetlenirken yaklaşık 476 milyon lira ceza uygulandı. Yılın ilk 4 ayında Rekabet Kurumu da denetimlerini sürdürdü. Bu dönemde başta bilişim teknolojileri ve platform hizmetleri, makine endüstrisi ve gıda endüstrisi alanlarında hizmet gösteren 117 firmaya 6,1 milyar lira ceza kesildi. Ticaret Bakanlığı açıklamasında denetimlerde kararlılık vurgusu yapıldı.
4: Ticaret Bakanlığı olarak öncelikli olarak enflasyon, fahiş fiyat, stokçuluk ve haksız ticari eylemlerle mücadele ederek iç piyasa dengesini sağlayıp tüketicilerin huzur ve refahı için çalışmalarımızı titizlikle sürdürmeye devam edeceğiz.
3: Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı doğum istatistiklerini yayımladı. Toplam doğurganlık hızı 2025'te 1,42 olarak gerçekleşti. Veriler doğurganlık hızının son 9 yıldır nüfusun yenilenme seviyesi olan 2,1'in altında kaldığını gösterdi.
2: 2025 yılında 895.374 bebek dünyaya geldi. Bebeklerin %51,4'ü erkek, %48,6'sı kız oldu. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı doğum istatistiklerini yayımladı. Toplam doğurganlık hızı 2001'de 2,38 iken 2025'te 1,42 olarak gerçekleşti. 2025'te canlı doğan bebek sayısı 895.374 olarak kayıtlara geçti. Bu durum son 9 yıldır nüfusun yenilenme seviyesi olan 2,1'in altında kaldığını gösterdi. Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 3,15'te Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa'yı Şırnak, Mardin ve Diyarbakır takip etti. Annenin eğitim durumuna göre toplam doğurganlık hızında da düşüş yaşandı. 2,51 çocukla en yüksek toplam doğurganlık hızı ilkokul mezunu annelerde görüldü. Yüksek öğretim mezunu annelerde ise çocuk sayısı 1,24'e geriledi. Yaşa göre doğurganlık hızına bakıldığında 2025'te doğumların daha ileri yaşlarda olduğu dikkat çekti. En yüksek doğurganlık hızı 2001 yılında 20-24 yaş grubundayken 2025'te 25-29 yaş grubunda görüldü. 2001'de doğum yapan anneler

0: Türkiye'nin ortalama yaşı 26,7 olarak kaydedildi. 2025 yılında ortalama yaş 29,4'e yükseldi. İlk doğumunu 2025 yılında gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı ise 27,5 oldu.
1: Ev bulmakta zor, kirada kalabilmekse daha zor. İstanbul'da yaşayan bir kadın ev tutabilmek için tarih kısmı boş olan tahliye taahhütnamesini imzaladı. Ancak o imza aylar sonra icra dosyasına dönüştü ve mahkeme kararıyla evinden çıkarıldı.
0: Tarih bölümü boş bırakılan taahhütname imza attı. Aylar sonra gelen icra dosyasıyla şok yaşadı.
2: Sadece bu tahliye taahhütnamesi yüzünden maddi manevi de bir sürü sorun yaşamak zorunda kaldık.
0: Müge Bostan İstanbul'da bir evde kiraya çıktı. Sözleşme aşamasında tahliye taahhütnamesi de imzaladı ama tarih bölümü boş bırakılmıştı.
2: Evet, imzalamışım ama bundan haberdar değilim çünkü birçok şeye imza atmak zorunda kaldım. Bu durumda büyük bir mağduriyet yaşadım. Bir yılın sonunda da E-Devlet'ten baktığımda icra takibi açıldığını gördüm.
0: Tam bir yıl sonra boş bırakılan tarih dolduruldu. Genç kadın hakkında tahliye süreci başladı. Kiracı tahliyeye itiraz etti ama beklediği sonucu alamadı. Mahkeme ev sahibinin tahliye talebini kabul etti.
3: Son 3 yılda 3 kez ev değiştirmek zorunda kaldı. Sebebi ise iddiaya göre kira sözleşmeleriyle birlikte imzalatılan boş tahliye taahhütnameleri.
4: Boşa atılan imza kiracıya ait olduğu sürece de üstündeki tarihin sonradan ne şekilde doldurulduğunun hukuken bir kabul görmediği tarafımıza beyan edilerek itirazlarımız reddedildi, kabul görmedi.
0: Davacı taraf Yargıtay kararlarını emsal gösterdi.
4: Müvekkilim duruşmaya girdiğinde mahkeme hakimi evrakı imzaladığınız zaman mutlaka üstüne bakacaksınız, boş bir evrak imzalamayacaksınız denildi.
1: Bu saati noktalayalım. Birazdan gelişmelerle yeniden sizlerle olacağız.

0: kira geliri elde edenler ve kiracılar. Günlük ve haftalık gibi kısa süreli konut kiralamaları da dahil olmak üzere tutarı ne olursa olsun kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerin tamamının banka veya posta idaresi aracılığıyla yapılması zorunludur. Ödemelerin elden yapılması durumunda kira geliri elde edenlere ve kiracılara her bir işlem için 7.000 liradan az olmamak üzere elden ödenen kira tutarının %10 oranında ayrı ayrı ceza kesilecektir. Ancak kirayı elden ödeyenlerin durumu ödemeyi takip eden 5 iş günü içinde kendiliğinden idareye bildirmesi halinde kiracıya ceza kesilmeyecektir. Sorularınız için Vergi İletişim Merkezi'ni arayabilirsiniz. Vergi geleceğimizdir. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı.
1: Ekonomideki parametreler, son dakika haberleri ve kulislerden yansıyanlar.
2: Piyasaların nabzını, siyasetin sıcak gündemini ve günün kritik notlarını sizlerle paylaşıyoruz.
1: Güne yön verecek tüm gelişmeler Para Gündem'de. Serap Belet'le Para Gündem. Hafta içi her gün saat 10'da Habertürk'te.

Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 22, Bursa yağmurlu 20 derece. Ege bölgesinde İzmir yer yer yağmurlu 25, Muğla yağmurlu 22 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 24, Adana yağmurlu 25 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 20, Trabzon güneşli 19 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 21, Sivas yağmurlu 16 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 16, Kars yağmurlu 15 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 25, Şanlıurfa güneşli 26 derece.

0: Yeniden merhaba. Haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi için mutlak butlan kararı çıktı. Bölge Adliye Mahkemesi kararıyla Özgür Özel ve yönetimi görevden uzaklaştırıldı. Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organlarının göreve iadesine hükmedildi.
1: CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'yla 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemi kabul edildi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi her iki kurultay hakkında da mutlak butlan kararı verdi. Daire, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin açılan davada istinaf kanun yolu incelemesini tamamladı. Buna göre kurultayın mutlak butlan nedeniyle mağlul olduğunun tespitiyle yapıldığı tarihten itibaren iptaline hükmedildi. Daire, iptal kararı dolayısıyla bu tarihten sonra gerçekleştirilen tüm olağan ve olağanüstü CHP kurultaylarıyla alınan kararlarında hükümsüz kaldığına karar verdi. Kurultayla göreve gelen Genel Başkan Özgür Özel'in, Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin, Parti Meclis üyelerinin ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırmalarına hükmedildi. Mahkeme kararına göre kurultay tarihinden önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organları görevlerine aynen devam edecek.
2: Mutlak butlanla sakatlanmış 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultayla göreve gelen Genel Başkan Özgür Özel'in Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin, Parti Meclisi üyelerinin ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına ve 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay öncesi görevde bulunan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'yla Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin karar kesinleşinceye kadar tedbiren görevi üstlenmelerine, göreve iadelerine ihtiyati tedbir kararının gereği için Yüksek Seçim Kurulu'na, Ankara İl Seçim Kurulu'na, Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu'na ve Ankara Valiliğine görevlendirilmesine karar verilmiştir.
1: Ayrıca 8 Ekim 2023'te gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi'nin ve bu kongrede alınan tüm kararlarında aynı gerekçeyle iptaline karar verildi. Daire, 2 hafta içinde Yargıtay'a temyiz yolu açık olmak üzere verdiği kararı oy birliğiyle aldı.
0: CHP'de mutlak butlan kararı sonrası genel merkezde olağanüstü MYK toplantısı yapıldı. Özgür Özel ardından kameraların karşısına geçti. Konforlu Muhalefet Partisi Genel Başkanlığı koltuğunu reddediyorum. Bizi buraya delegeler oturttu ancak onlar kaldırır dedi. Yargıtay'a karar için itiraz edildiğini, YSK'ya da başvuru yapılacağını paylaştı. Özel, Kılıçdaroğlu'nun kendisini aradığını ancak telefonuna dönüş yapmadığını ifade etti.
3: Konforlu Muhalefet Partisi Genel Başkanlığı koltuğunu reddediyorum. Bu millet kendine rağmen kimseyi o koltuğa oturtmaz.
4: CHP'nin bir eylem planı olduğunu söyledi, Yargıtay'a karar için itiraz edildiğini, YSK'ya da başvuru yapılacağını paylaştı.
3: Başka mahkemelerin bu işlere karışması Yüksek Seçim Kurulu'nu yok saymaktır. Artık hiçbir siyasinin koltuğunda güvenle oturmaması demektir. İlk itirazımızı tedbir kararının kaldırılmasını da içerecek şekilde Yargıtay'a süresi içinde yaptık. Yüksek Seçim Kurulu'nun bize vermiş olduğu İstanbul'daki kayyım kararlarının üstüne defalarca aldığı istikrarlı kararlarla yaptırmış olduğu kongre sonucunda verdiği mazbataya sahip çıkması için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuracağız.
4: Mutlak butlan kararı sonrasında CHP Genel Merkezi'nde 4,5 saat süren olağanüstü MYK toplantısı gerçekleştirildi. Özel, kurmaylarıyla süreci değerlendirdi. Partililer genel merkez önüne davet edildi. MYK toplantısı sonrasında Özel ilk olarak basın toplantı salonunda kameraların karşısına geçti.
3: Ben genel merkezdeyim. Arkadaşlarımız genel merkezde. Buradan sonra gecesiyle gündüzüyle genel merkezimizdeyiz. Emanete sahip çıkacağız. Bizi buraya sokağın sesini dinleyen delegeler oturttu. Ancak onlar kaldırabilir.
4: Özel, Kılıçdaroğlu'nun kendisini aradığını da ifade etti.
3: Çok sayıda telefon gelmiş. Arayanlar arasında Sayın Kılıçdaroğlu var. Kendisinin telefonuna henüz dönmedim. Zaten hani dönüp de ne konuşacağız? Sayın Kılıçdaroğlu'ndan daha önce şanla şerefle seçildiği Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı koltuğuna AK Parti yargısının eliyle dönmek isteyeceğini ihtimal dahilinde görmek istemem. Ama bir takım açıklamalar, bir takım yaklaşımlar buna işaret ediyor. Bu durumda bu gecenin psikolojisi içinde o telefona açmanın, o telefona dönmenin bir manası olmaz.
4: Genel merkez önünde toplanan partililere seslendi.
5: Halk için, millet için mücadele eden herkesi kucaklayarak kimseye abilik, patronluk taslamadan omuz omuza bir mücadele için burada birlikteyiz. Ve şunu ifade ediyorum. Meydanların gücünü göreceksiniz. Sessiz çoğunluğun sesini duyacaksınız. Gerekirse hayatı durduracağız. Gerekirse tüketimden gelen gücümüzü kullanacağız. Ama teslim olmayacağız. Buradan sonra olacak hiçbir şeyin sorumlusu ben değilim.
0: Mutlak putlan kararı sonrasında Kılıçdaroğlu ilk mesajında şahsi ikballer değil Türkiye'nin geleceği esastır dedi. Kılıçdaroğlu herkesi sükunete ve ortak akla davet ediyorum. Biz bir aradayız ifadesini kullandı.
1: Mutlak putlan kararı sonrası ilk mesajında şahsi ikballer değil Türkiye'nin geleceği esastır dedi. Kemal Kılıçdaroğlu gün kucaklaşarak ayağa kalkma günüdür ifadesini kullandı.
6: Cumhuriyet Halk Partisi kişisel ikbal arayışlarının mücadele alanı değildir. Cumhuriyet Halk Partisi milletimizin egemenlik senedidir. 38. olağan kurultayımız ile ilgili mahkemenin vermiş olduğu karar bir ayrışma vesilesi değil, asırlık çınarımızın altında kenetlenme fırsatı olmalıdır. Gün sevinç çığlıklarıyla birbirimizi kırma günü değildir. Gün kırgınlıkları bir kenara bırakıp ciddiyetle, sükunetle ve kucaklaşarak ayağa kalkma günüdür.
1: Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Herkesi sükunete ve ortak akla davet ediyorum. Biz bir aradayız dedi.
6: Bu süreci keşkelerle değil, ciddiyetle, parti kültürümüzden aldığımız samimiyetle ve ortak akılla yönetmek zorundayız. Şahsi ikballer değil, Türkiye'nin geleceği esastır. Bu kapsamda süreci önceki dönem genel başkanlarımızla, parti meclisi üyelerimizle, milletvekillerimizle, il ve ilçe başkanlarımızla tam bir uyum ve işbirliği içinde yürüteceğiz. Hiç kimse endişe etmesin. Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz. Herkesi sükunete ve ortak akla davet ediyorum. Biz bir aradayız.
1: Kılıçdaroğlu gelişmeleri Çankaya'daki evinden takip etti. Kendisine yakın milletvekilleri ve kurmaylarıyla süreci değerlendirdi. Bazı partililer de evin önüne gelerek destek mesajları verdi.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP için verilen mutlak putlan kararını değerlendirdi. Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel'in CHP'nin menfaatlerini esas alan ortak bir yol bulması gerektiğini söyledi.
4: CHP'nin yeni yol haritası için fedakarlık vurgusu yaptı, Kılıçdaroğlu ile Özel'e görüşmelerini tavsiye etti. MHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na feragat etmesi tavsiyesinde bulundu. Bahçeli, Türkiye hepimizindir. Bu anlayışla kurallar ve kurumlar çerçevesinde sağduyuyla, birlik ve dayanışmayla hareket edilmesi ve CHP'nin geleceğinde uzlaşılması en hayırlı yol olacaktır. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'le görüşerek ortak formül oluşturmak amacıyla feragat ettiğini belirtmelidir, dedi.
7: Suriye Cumhuriyeti'nde yeni bir denklem.
4: MHP Genel Başkanı, CHP'nin 38. olağan kurultayının iptaline ilişkin verilen mutlak putlan kararını değerlendirdi. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in açıklamalarının birlik çerçevesinde olduğunu ifade etti. Çabaların yapıcı olması için ortak iradeyle hareket edilmesi gerektiğini savundu. Bahçeli açıklamasında karşılıklı meydan okumalar yerine her iki genel başkanın bir araya gelerek kanunların, parti tüzüğünün ve mahkeme kararının verdiği imkan çerçevesinde gerekli fedakarlıkları göstermek suretiyle CHP menfaatlerini esas alan ortak bir yol bulması gerektiğini belirterek bunu da geciktirilmeden, toplumsal veya parti içi bir karışıklığa yol açmadan yapmaları gerektiğini vurguladı. MHP lideri ihanete evrilecek bir tavrın CHP'lilerde ağır bir yük oluşturacağının altını çizerek uzlaşmanın tek yolu olduğunu hatırlattı. Tahriklerden kaçınarak feragat ve sorumluluk duygusuyla hareket edilmesinin uzlaşmanın temel unsuru olduğuna dikkat çekti.
0: CHP'ye yönelik mutlak putlan kararı sonrası Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Özgür Özel'i ziyaret etti. Ziyaretin adresi CHP Genel Merkezi'ydi. Özdağ ile Özel 15 dakikalık görüşme sonrası Sayın açıklamalarda Başkan, bulundu. Özdağ, Türk demokrasisinin ağır bir krizden geçtiğini söyledi. Demokrasiyi savunmak için CHP Genel Merkezi'ne gittiğini vurguladı. Keşke hiç böyle bir karar alınmasaydı dedi. Özel'e destek mesajı veren Özdağ, biz de bu mücadelenin içerisindeyiz ifadesini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP için verilen mutlak butlan kararı ile ilgili konuştu. Demokrasinin kendi kendini koruma mekanizmalarını işlediğini gösteren bir karardır dedi. Sürecin CHP'lilerin başvurusuyla başladığını belirten Gürlek, kararın temiz yolu açıktır. Herkesin bu sürece saygı göstermesi büyük önem taşıyacaktır ifadelerini kullandı.
8: Yargının görevi hukukun üstünlüğünü temin etmektir. Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurları ve taşıyıcı kolonlarıdır. Bu kolonların zedelenmesi doğrudan demokrasinin zedelenmesi anlamına gelir. Bu nedenle verilen bu karar vatandaşlarımızın demokrasiye olan güvenini pekiştiren, demokrasinin kendi kendini koruma mekanizmalarının işlendiğini gösteren bir karardır.
1: CHP için verilen mutlak butlan kararını bu sözlerle değerlendirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kararın temyiz yolu açıktır. Herkesin bu sürece saygı göstermesi büyük önem taşıyacaktır dedi.
8: Hukuk devleti iddiaları ciddiyetle el alıp delilleriyle değerlendiren devlettir. Elbette bu kararın temyiz yolu açıktır. Süreç hukuk düzeni içerisinde işlemeye devam edecektir. Herkesin bu sürece saygı göstermesi, itirazlarını hukuk düzeni içerisinde gerçekleştirmesi büyük önem taşıyacaktır. Bizim için temel ilke açıktır. İrade milletindir, delegenindir, üyelerindir. Bu iradeye gölge düşüren her unsurun karşısında hukuk devleti dimdik durur.
1: Gürlek sürecin CHP delegelerinin başvurularıyla başladığını söyledi. Yargı makamları delilleri titizlikle inceleyerek tarafsız bir şekilde karar vermişlerdir dedi.
8: Hangi parti söz konusu olursa olsun delegenin ve üyenin iradesinin menfaat, baskı ya da yönlendirme ile sakatlanması kabul edilemez. Bu süreç bizzat Cumhuriyet Halk Partisi delegelerinin başvurularıyla başlamış, yine CHP delegelerinin beyanları ve tanıklıklarıyla şekillenmiştir. Yargı makamları da önlerine gelen iddiaları, soruşturma dosyalarını, tanık anlatımlarını ve elde edilen delilleri titizlikle inceleyerek bağımsız ve tarafsız bir şekilde karar vermişlerdir. 4-5 Kasım 2023 tarihinde kurultay sürecinde delege iradesinin kurultay sonucunu etkileyecek şekilde sakatlığa uğradığı yönünde bir kanaate varılmıştır.
0: İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında 41. duruşma görüldü. Tutuklu 9 sanık için tahliye kararı çıktı. Aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 77'si tutuklu 414 sanık bir kez daha hakim karşısına çıktı. Duruşma sanık savunmalarıyla devam etti. Savcı sanık savunmalarının ardından tutukluk durumuna dair mütalaasını sundu. 5 sanık için tahliye talep etti. Mahkeme heyeti aralarında Seza Büyükçulha, Ahmet Şahin, Cevat Kaya ve Iraz Bayrak'ın da aralarında bulunduğu 9 sanığın tahliyesine karar verdi. Taşkın tehlikesi nedeniyle günlerdir Tokat'ta teyakkuz hali devam ediyor. Riski önlemek için yapılan çalışmalar da sürüyor. Şimdiye kadar bu kapsamda 4000 aşkın ev tahliye edildi. 15.000 kişi güvenli bölgeye taşındı. Bölgedeki son durum değerlendirildi.
9: Almus barajı %100 doluluk oranına ulaştı ve dolu savaktan su akmaya başladı.
10: İşte bu nedenle Tokat günlerdir teyakkuz halinde. Taşkın riskine karşı birçok önlem alındı. Yapılan çalışmalar kente gelen AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan'ın da katıldığı bir toplantıyla değerlendirildi.
11: Toplam 530 araç 2000'in üzerinde personelle devriye ve vardiya sistemini koruyacak şekilde bir haftadır ciddi bir çalışma gerçekleştiriliyor.
9: 4000'in üzerinde hanenin tahliyesi gerçekleştirildi. Yaklaşık 15.000 vatandaşımızın bu anlamda güvenli bölgelere alınması, ki bu konuda vatandaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Anlayış gösterdiler.
10: Yeşilırmak üzerindeki bazı köprüler taşkın önlemek için iş makineleriyle kasıtlı olarak yıkıldı.
9: DSİ Genel Müdürlüğümüz tarafından bütün nehir boyunca, özellikle de Turhal ilçesinde tahkimatlar gene il merkezine doğru tahkimatlar gerçekleştirildi.
10: Son olarak taşkınlara karşı dev kayalarla 9 kilometrelik set çekildi.
11: Allah'a çok şükür şu ana kadar o kötü senaryoya maruz kalmadık. İnşallah iyi bir şekilde atlatacağımızı ümit ediyorum.
0: Hatay'da etkili olan sağanak yağış afete dönüştü. Asi Nehri taştı. Yüzlerce dönüm tarım arazisini su bastı. Üç cana mal olan yağmur nedeniyle evler, araçlar, iş yerleri hasar gördü.
10: Yağmur durmadı. Asi Nehri taştı. Evler suya gömüldü. Araçlar sürüklendi. Hatay'da yağmur 3 can aldı.
12: Meteorolojiden almış olduğumuz verilerin çok üzerinde bir yağış düşmüştür ilimize. İlimize düşen yağış miktarı metrekareye 157.2 kilogramdır.
10: Hatay'da yağış özellikle Antakya, Defne, Reyhanlı ve Samandağ ilçelerinde kuvvetliydi. Gece boyunca aralıksız yağan yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, tarım arazileri su altında kaldı.
13: Daha önce eski zamanlarda oluyor da bu kadar afet olmadı yani. Ne yapalım, bu bizim kaderimiz işte, Hatay'ın kaderi.
10: Asi Nehri de yağışı kaldıramadı. Nehir taşınca çevresindeki 3 mahalleyi su bastı.
13: Araçlar var, hayvanları da ahırından çıkarttık yani, kuru bir yere koyduk. Bazıları da hayvanlarımız da öldü.
12: Bu zamana kadar 1044 ihbar almış durumdayız. Yağışlar dolayısıyla 12 yaralımız vardır.
10: Birçok ev ve iş yerine su bastı. Mahsur kalanlar oldu. Ekipler kurtarma çalışması yaptı.
14: Ayakkabı getirin, ayakkabı.
10: Samandağ ilçesinde Asi Nehri'nin taşması sonucu sele kapılan 62 yaşındaki Şahut Kimyonok kayboldu. Ekipler saatler sonra Kimyonok'un cansız bedenine ulaştı. Kentte can kaybı 3'e yükseldi. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, kentte hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
12: İl Tarım Müdürlüğümüzün yapmış olduğu tespitler sonucu 29 bin dekar sahada hasar vardır. 10.500 kanatlı hayvanımız, 80 büyükbaş hayvanımız ve diğer taraftan da 43 küçükbaş hayvan telef olmuştur.
0: Ordu Korgan'da sağanak sele dönüştü, su bir evin içinden şelale gibi aktı. Korgan ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. İlçenin farklı noktalarında taşkın meydana geldi. Bir evin içinden akan su şelaleyi andırdı. Evde büyük hasar oluştu. İlçede toprak kaymaları da yaşandı. Araçlar zarar gördü.
15: Boyuna geliyor su, buraya bir yerden su geliyor.
0: Edirne'de çeltik ekimini bu sene yağmur vurdu. Üretici tarlalara giremeyince ekim gecikti.
10: Yağmur kesilmeyince üretici tarlaya giremedi. Çeltik ekimi bu sene gecikti.
16: Bu yerler 15 gün evvel ekilmesi gerekiyordu.
17: Arazilerimize giremedik çamurdan, hala daha da çamur giremediğimiz yerler var. Bu sene 10 gün veya 15 gün daha geç kaldık.
10: Türkiye'nin çeltik üretiminin yaklaşık %40'ını karşılayan Edirne'de yağışlı hava üreticiyi zora soktu. Toprak kurumayınca traktörler çalışamadı. Üretici de ekim yapmakta geç kaldı.
18: Yağmur yağdı, yerler kurumadı. Üretici çeltiğini zamanında ekemedi. Ve Mayıs'ın sonuna geldik, hala tarlalarda çeltik ekimi devam ediyor. Üretici adeta zamanla yarışıyor.
19: Böyle bir sene daha ilk defa oldu yani. Arazi girilmedi, şartlar çok ağır oldu.
10: Çiftçi hava şartları ne olursa olsun bir an önce ekimi bitirmek istiyor. Yoksa verim düşebilir.
17: Yağmur yağsın, çamur olsun, batar çıkar, biz bu mahsulü ekeceğiz kardeşim. Zaten geç kalıyor hayır.
0: Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında gözaltı kararı verilen 25 kişiden 11'i adliyeye sevk edilmişti. O şüphelilerden biri hakkında tutuklama kararı alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada şüpheliler arasında Mabel Matiz, Tan Taşçı, Onur Tuna, Serenay Sarıkaya, Berkay Şahin, Blok 3 olarak bilinen Hakan Aydın, Mirgün Cabas ve Yağmur Ünal da bulunuyor. Gözaltı kararı verilen isimlerden oyuncu Serenay Sarıkaya'nın yurt dışında olduğu öğrenildi. Gözaltındaki isimler jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından uyuşturucu testi için adli tıp kurumuna götürüldü. Şüphelilerden 9'u serbest bırakılırken 11'i adliyeye sevk edildi.

0: gibi adliyeye sevk edilen 11 kişinin arasında bulunan Mehmet Rahşan hakkında tutuklama kararı verildi. 10 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talep edildi. Hakkari'de düzenlenen yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik operasyonlarda 24 şüpheli tutuklandı. Operasyon Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yapıldı. Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı raporlarından yola çıkıldı. Yasa dışı bahis paralarının aktarıldığı finansal ağ deşifre edildi. Şüphelilerin 6 milyar lira illegal işlem hacmine ulaştığı belirlendi. 18 Mayıs'ta düzenlenen operasyonlarda Hakkari'den bazı ilçelerle Van ve Tekirdağ'da toplam 49 şüpheliden 33'ü gözaltına alındı. 24 şüpheli tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla toplam 9 şüpheli serbest bırakıldı. İzmir'de 8 yıl önce emekli tümgeneral Ethem Büyükaşık'ın oğlu Dorukhan inşaat sahasında ölü bulunmuştu. Yüksekten düşme ya da intihar sonucu ölüm olduğu iddiasıyla kapatılmaya çalışan dosya babasının takibiyle cinayet soruşturmasına dönmüştü. Şimdi o dosyada yeni bir gelişme yaşandı. İzmir merkezi 9 ilde 26 şüpheli operasyon düzenlendi, 21'i gözaltına alındı.
1: Oğlumu ilk gördüğüm anda uzaktan olayın cinayet olduğunu ben anladım. Doktor geldi bana olay yerinde. Oğlunuz dedi yüksekten düşmedi bu kesin dedi. En önemli, en büyük kanıt oğlumun bedeni. Oğlumun bedenine rağmen bu sahte evrakları nasıl tanzim ettiler?
2: Öldürüldü, intihar süsü verildi. Babasının ısrarlı takibiyle cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Dorukhan Büyükışık'ın ölümü ve delillerin karartılmasında parmağı olanlara yeni operasyon düzenlendi. 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık 13 Mayıs 2018'de İzmir'de bir inşaat şantiyesinde ölü bulundu. Ölümü kayıtlara yüksekten düşmeye bağlı intihar olarak geçti. Babası emekli tümgeneral Ethem Büyükışık kanıtları tek tek toplayıp olayın cinayet olduğunu ortaya çıkardı.
1: Dorukhan'ın öldürüldükten sonra birkaç kez farklı yere taşındığını anladık. Polisler olay yerine geldikten sonra yüzüstü olan pozisyonunu sırt üstüne çevirip sırt üstü sanki düşmüş gibi o bölgeye konulduğunu öğrendik. Kamera kayıtlarının tamamını sakladılar.
2: Baba Büyükışık'ın tespitlerine göre olay yeri inceleme kayıtlarını içeren CD kaybedilmişti. Emniyet görevlileri parmak izi, biyolojik inceleme gibi bulguları eksiksiz ve zamanında toplamamıştı. Gerçeğe aykırı olay yeri inceleme raporu tanzim edilmişti. Dorukhan'a ait cep telefonu ve araç anahtarındaki izler silinmişti. Tüm bu bulguların ardından 5 şantiye işçisine cinayet, 8 polise ise görevi kötüye kullanma suçlamasıyla dava açıldı. Yargılama sürerken Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan faili meçhul suçları araştırma dairesi harekete geçti. İzmir Cumhuriyet Başsavcısının başkanlığında oluşturulan 4 kişilik özel soruşturma ekibi dosyayı yeniden ele aldı. Ortaya çıkan yeni deliller, bilirkişi raporları, teknik incelemeler, HTS ve daraltılmış baz kayıtlarıyla delil karartma bulguları ışığında yeni operasyon için düğmeye basıldı. 26 şüpheliye yönelik İzmir merkezi 9 ilde jandarma tarafından eş zamanlı operasyon yapıldı. 21 şüpheli gözaltına alındı, 3 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi. 2 şüpheli aranıyor.
1: Şu anda gözaltına alınan şahıslarla birlikte İnşallah gelecekte diğerlerini de gözaltına alacaklar ve ondan sonra adli yargılama süreçleri başlatılacak. Bu yüzün üzerinde kamu görevlisinin tamamının temizlenmesi lazım.
2: Peki yeni operasyondaki şüpheliler kim ve olaydaki rollerine? En önemli şüphelilerden biri İsmail Yalçın. Şu anda Bursa'da bölge kriminal müdürü olan Yalçın, olay tarihinde Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü'ydü. Dorukhan'ın cansız bedeninin bulunduğu inşaatın sahibi Mehmet Münir Tanyer, daha adli makamlara bilgi vermeden Yalçın'ı aramıştı. O tarihte hiçbir adli görevi bulunmadığı halde Manisa'dan olay yerine gelen İsmail Yalçın, iddiaya göre delillere temas etmiş, idari amirliğin verdiği nüfuzu kullanıp görevli memurları yönlendirmiş, tüm kamera kayıtları, cihazları ve bulundukları yerlerin, biyometrik ve biyolojik izlerin delillerinin yok edilmesini sağlamıştı. İnşaat sahibi ve şüphelilerle toplantı yapmıştı. Yalçın, delilleri yok etme, gizleme, değiştirmenin yanı sıra duruşmada da yalan tanıklık yapmakla suçlanıyor. Şüpheliler arasında inşaat şirketinin sahibi Mehmet Münir Tanyel,

0: Ve ortağı olan oğlu Mehmet Taylan Tanyer ve o dönem olay yeri inceleme ve kriminal büroda görev yapan amir ve polisler de var.
1: Bu yargılama sürecinin faillerinin hak ettikleri cezaları aldığını görmedikçe huzura ermeyeceğim ve bunların peşini de bırakmayacağım.
0: Operasyonla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, hiçbir dosyanın üzerinin örtülmesine, hiçbir delilin karartılmasına müsaade etmeyeceğiz. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, maddi gerçeğin ortaya çıkartılması ve adaletin tecellisi için tüm imkanlarımızla çalışmayı sürdüreceğiz ifadelerini kullandı.
2: İsrail'in alıkoyduğu aralarında 85 Türk'ün de olduğu 422 Sumut aktivisti İsrail'den uçaklarla İstanbul'a geldi. Aktivistler İsrail'in müdahalesini ve yaşadıklarını anlattı.
3: 70 ülkeden 500'e yakın aktivist Sumut filosu misyonuna dahil olduk.
4: İsrail'in alıkoyduğu aralarında 85 Türk'ün de olduğu 422 Sumut aktivisti İsrail'den uçaklarla İstanbul'a geldi. Aktivistler İsrail'in müdahalesini ve yaşadıklarını anlattı.
5: Benimle birlikte bacağına, vücudunun farklı bölgelerine plastik mermiler yiyen arkadaşlarımız var. Gördüğünüz her aktivist İsrail'in zulmüne maruz bırakılmıştır.
6: Biz 4 gündür onların elindeyiz ve çekmediğimiz eziyet kalmadı.
4: Gazze'ye ilerlerken alıkonuldular. Önce Ashdod Limanı'na, sonra da İsrail hapishanesine götürüldüler. Sumut filosundaki 85'i Türk, 422 aktivist İstanbul'a geldi.
3: Bu katil türleri, bu siyonist katiller en fazla Sumut'tan korkuyor. Avrupa'nın kalkmasa bile insani yardımların devam etmiş olması, bir ateşkesin uygulanma aşamasına geçmese bile ateşkesin sağlanmış olması aslında Sumut birin büyük bir başarısıdır.
4: Gazze ablukasını kırmak için bir kez daha yola çıkan Sumut filosuna uluslararası sularda İsrail saldırdı. Aralarında Türklerin de olduğu aktivistler gözaltına alındı. İsrail'de işlemleri tamamlanan Sumut üyelerinin ülkelerine dönüşü için Türkiye devreye girdi. Aktivistler Türk Hava Yolları'na ait 3 uçakla İstanbul'a döndü. Aktivistleri karşılayanlar arasında AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de vardı.
7: Bu tablo bile şunu gösteriyor ki İnsanlık haysiyeti adına, insanlık onuru adına, değerleri ayak tutmak adına dünyanın her tarafından asil insanlar ayaktadır.
4: Yaralı olan aktivistler havalimanında hazır bekleyen ambulanslara alındı. Aktivistler havalimanının ardından adli tıp kurumuna götürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında sağlık kontrolünden geçirildi. Yabancı uyruklu aktivistler ise aktarmalı uçuşla ülkelerine gitti.
5: Bizler inşallah ama inşallah kazananlardan olacağız. İsrail, İsrailliğini yaptı. Bizler Gazze'deki yıllardır devam eden soykırımın ve Avrupa'nın kırılması için yola çıktık.
2: ABD ile İran'ın ikinci kez masaya oturup oturmayacağı belirsizliğini koruyor. İran'ın 14 maddelik barış teklifinin ardından bu kez ABD, Tahran yönetimine yeni bir anlaşma teklif iletti. ABD Başkanı Trump doğru cevap vermeleri için bekleyeceğiz dedi. İran basınında ise teklife yanıt verildiği öne sürüldü.
0: İran'ın 14 maddelik teklifinin ardından Amerika Birleşik Devletleri de Tahran yönetimine yeni bir anlaşma teklifi iletti. ABD Başkanı Trump, İran'ın cevabını bekliyoruz dedi. İran'ın Tasnim Haber Ajansı, ABD'nin Tahran yönetimine yeni bir teklif metni gönderdiğini yazdı. Trump da İran'dan doğru cevabı almak için bekleyeceklerini açıkladı. Tahran yönetiminden de açıklamalar peş peşe geldi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İran'ı baskı yoluyla teslim olmaya zorlamak hayalden ibarettir dedi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ise Müzakereye de savaşa da hazırız dedi.
8: Savaşmamız gereken her yerde savaşacağız. Müzakere etmemiz gereken her yerde müzakere edeceğiz. Güçlü bir şey.

0: şekilde. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai teklifin incelendiğini belirtirken İran'ın ISNA haber ajansı teklife yanıt verildiğini öne sürdü. İsrail basınında ise yakın çalışma ekibi ve bazı körfez ülkelerinin Trump'a İran'la anlaşmaya varması için baskı yaptığı iddia edildi. Ancak Tel Aviv yönetiminin İran'a yeniden saldırma seçeneğine yakın olduğu belirtiliyor. ABD merkezi Axios, Trump ve Netanyahu'nun barış planı konusunda görüş ayrılığına düştüğünü öne sürüyor. İkili arasındaki telefon görüşmesinin gergin geçtiği, Trump'ın Netanyahu'ya yeni barış planı sunduğu, ancak Netanyahu'nun plana sıcak bakmadığı iddia ediliyor.
1: Bir yanda ABD'nin İran'a olası yeni bir saldırı ihtimali konuşulurken diğer yanda diplomasi trafiği sürüyor. İran'ın dini lideri Hamaney'in yetkililere uranyuma dair talimat verdiği iddia ediliyor. Reuters'a konuşan iki İranlı kaynağa göre Hamaney, nükleer silah yapmaya yakın seviyede zenginleştirilmiş uranyumun İran'da kalması talimatını verdi. Kaynaklara göre bu talimat İran'ın yönetim kadrosunun ortak fikriyle örtüşüyor. ABD Başkanı Trump ise sık sık Tahran'ın zenginleştirilmiş uranyumu İran'dan çıkarmak için ABD ile işbirliği yapacağını iddia ediyor. Farklı açıklamalara rağmen diplomasi trafiği de sürüyor. Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi'nin ardından Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Asım Münir'in bugün Tahran'da temaslarda bulunması bekleniyor. Münir'in ziyaretinin İranlı yetkililerle yürütülen arabuluculuk temaslarının parçası olduğu belirtiliyor. Orta Doğu'daki savaşta ABD ile müzakereleri sürdüren İran'ın milli futbol takımı Dünya Kupası için vize başvurusunu Ankara'da yaptı. Takım ABD'nin Ankara Büyükelçiliği ile Kanada Vize Merkezi'ne gitti. ABD Başkanı Trump İran milli takımının Dünya Kupası'na katılabileceğini ancak güvenlikleri açısından bunun uygun olmadığını dile getirmişti.
0: ABD Başkanı Donald Trump, turnuvaya katılabileceklerini ama güvenli olmadığını söylemişti. İran milli futbol takımı Dünya Kupası'na katılmak için vize başvurusunu Ankara'da yaptı. Dünya Kupası mücadelesi 11 Haziran ile 19 Temmuz arasında ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek. Mücadeleye katılacak İran milli futbol takımı oyuncuları vize başvurusu için ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne gitti. Ayrıca oyuncular Kanada'daki karşılaşmalar için de iki grup halinde Ankara'daki bir vize merkezine başvuruda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump 12 Mayıs'ta yanıtladığı soruda İran milli futbol takımı Dünya Kupası'na katılabilir ancak kendi hayatları ve güvenlikleri açısından bunun uygun olduğunu düşünmüyorum ifadesini kullanmıştı. İran Futbol Federasyonu 1. Başkan Yardımcısı Mehdi Muhammed Nabi ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada tüm takım üyeleri için hem ABD hem de Kanada vize işlemleri için Ankara'ya gideceklerini açıklamıştı. İran milli futbol takımı 19 Mayıs'ta Antalya'da maç hazırlıkları için kampa girdi. Ayrıca vize ve diğer bazı işlemler için takıma katılacak uluslararası oyuncuların da olacağı belirtildi.
1: ABD ile Küba arasında gerilim artıyor. ABD Başkanı Trump, Küba halkını özgürleştireceğiz dedi. Uçak gemisini Karayiplere konuşlandırdı. ABD Adalet Bakanlığı ise eski Küba lideri Raul Castro hakkında iddianame hazırladığını açıkladı.
0: Küba'yı haydut devlet olarak niteledi. Küba halkını yeniden özgürlüğüne kavuşturana kadar durmayacağız dedi. ABD Başkanı Donald Trump Küba'yı bir kez daha tehdit etti. Trump Küba ile ilgili son açıklamasında Amerikan anavatanının 90 mil yakınında düşman askeri ve terör operasyonlarına izin vermeyeceğiz dedi. ABD Adalet Bakanlığı ise eski Küba Devlet Başkanı Raul Castro hakkında iddianame hazırlandığını açıkladı. Fidel Castro'nun kardeşi olan 94 yaşındaki Castro, iddianamede 4 ABD vatandaşını öldürmek amacıyla komplo kurmakla suçlanıyor. ABD Adalet Bakanı Vekili Todd Blanche, Castro'nun kendi rızasıyla ya da başka bir yolla ABD'ye getirileceğini söyledi. Castro'ya yönelik suçlamaların ardından Nimitz uçak gemisi Karayiplere konuşlandırıldı. Amerikan basını Maduro'nun kaçırılmasında da uçak gemisi Gerald Ford'un görev aldığını hatırlattı. Atraviesan dificultades inimaginables. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Kübalılara İspanyolca seslenerek yeni bir ilişki teklifinde bulunmuş,

0: Elektrik kesintilerinden Havana yönetimini sorumlu tutmuştu. Küba Dışişleri Bakanı Parilla ise Washington'ı ikiyüzlülükle suçlayarak abluka ve enerji kuşatmasının yıkıcı etkilerine dikkat çekmişti.
1: Ukrayna, Rus karargahını vurdu, 100 Rus askerinin öldüğü veya yaralandığını duyurdu. Açıklamayı Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski yaptı. Saldırıya ait olduğu belirtilen görüntüleri paylaştı. İşgal altındaki topraklarımızda Rusya Federal Güvenlik Servisi karargahı vuruldu dedi. Rus hava savunma sistemine saldırı düzenlediklerini bildirdi. 100 Rus askerinin öldürüldüğünü veya yaralandığını söyledi. Ruslar bu savaşı sona erdirmeleri gerektiğini hissetmeli ifadelerini kullandı. Ukrayna'nın orta ve uzun menzilli saldırıları devam edecek diye de ekledi. Ukrayna dün yaptığı açıklamada da Donetsk bölgesinde mühimmat ve İHA üretimi yapan bir tesise saldırı düzenlediğini açıklamıştı. Savunma sanayindeki yerlileşme hamlelerine bir yenisi daha eklendi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin caydırıcılığını artıracak Tayfun Blok 2 füzesi envantere girdi.
2: Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda Tayfun Blok 2 füzesi ilk kez olmak üzere muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınmıştır.
0: Türkiye'nin fiili atış gücü 600 kilometrenin üzerine çıktı. Türk ordusunun caydırıcılığında tarihi bir adım atıldı. Yerli en uzun menzilli füze sistemi Tayfun, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine alındı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nca Tayfun Blok 2'nin envantere alındığı duyuruldu. Bu, Tayfun'un ilk teslimatı olarak tarihe geçti. Böylece Türk Silahlı Kuvvetleri yerli olarak üretilen en uzun menzilli balistik füzeyi envanterine katarak ateş gücündeki menzilini 600 kilometrenin üzerine çıkardı. Roketsan üretimi Tayfun Türkiye'nin balistik füze ailesini kapsıyor. Halihazırda 1000 kilometrenin üzerinde menzili hedeflenen Blok 4 versiyonunun test çalışmaları devam ediyor. Roketsan yeni versiyonları geliştirmeye devam ederken halihazırda testleri tamamlanan füzelerinde seri üretim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
3: Yerli ve milli mühendislik kabiliyetlerimizle geliştirdiğimiz Tayfun Blok 2, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilerek kahraman ordumuzun caydırıcı gücüne kritik katkı sağlayacak. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı gönülden kutluyor, teslimatın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.
1: Denizli'de 2016 yılında kaybolan 21 yaşındaki Ayşen Aycan'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Cinayeti itiraf eden eski eş tutuklandı. Ayşen'i gömdüğünü söylediği yerde arama çalışması başlatıldı.
0: 10 yıldır aranıyordu. Eski eşi öldürüp gömdüm dedi. Tarif edilen yerde ekipler arama çalışması başlattı. Ayşen Aycan 21 yaşındaydı. Denizli'nin Çivril ilçesinde yaşıyordu. 2016 yılında eşinden boşandıktan bir hafta sonra ortadan kayboldu. Tüm çalışmalara rağmen kayıp kadından bir ize rastlanmadı. Dosya faili meçhul dosyalar arasına girdi. Adalet Bakanlığı'nın çalışmasıyla o dosya yeniden incelendi. Aralarında kadının eski eşinin de olduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Eski eş Turgay Bey sorguda cinayeti itiraf etti.
4: Turgay'ın Ayşen'i aramadığı için ben bundan hep şüphelendim. Bir insan karısını aramaz mı? Çocuğunun annesini aramaz mı oğlum?
0: Katil zanlısı Ayşen Aycan'ı öldürüp boş bir araziye gömdüğünü söyledi. Yer göstermenin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
4: Ne suçu vardı, ne günahı vardı benim çocuğumu? Ne yaptı? Madem bana niye teslim etmedi benim çocuğumu?
0: Ayşen'in gömüldüğü söylenen yerde ekipler arama çalışması başlattı. İş makinesiyle bölgede kazı yapıldı.
4: İnşallah çıkar o da. Ben de en azından bir rahat alırım, bir mezar olur. Çocuğuma dua ederim.
0: Arama kazılarında şimdiye kadar herhangi bir izler rastlanmadı.
1: Batman'da biri çocuk iki kişi 14 katlı apartmanın 6. katında asansörde mahsur kaldı. Durumu fark edip yardıma koşan 67 yaşındaki adam asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.
0: komşuları asansörde mahsur kalınca yardıma koştu. Kurtarmak isterken dengesini kaybedip metrelerce yüksekten boşluğa düştü.

0: Olay sabah saatlerinde Batman'da yaşandı. Biri çocuk, iki kişi yaşadıkları 14 katlı sitenin asansörüne bindi. Asansör 6. kata geldiğinde aniden durdu. Asansörde mahsur kalan kişilerin yardım çağrısına aynı sitede oturan 67 yaşındaki Ziya Baltaş koştu. Baltaş, mahsur kalanları kurtarmak isterken dengesini kaybedip asansör boşluğuna düştü. İhbarlı olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri geldi. Ekiplerin asansör boşluğuna girmesiyle Ziya Baltaş'ın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Evli ve 3 çocuk babası olan Baltaş'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Asansörde mahsur kalan 2 kişi ise ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: İstanbul Küçükçekmece'de 5 katlı bir binanın dış cephesinden kopan parçalar büyük bir gürültüyle sokağa düştü. O sırada kaldırımda kimsenin olmaması faciayı önledi.
2: Düşen parça blok şeklinde düştü. Kocaman bir kaya gibi yani.
0: Dış cepheden kopan parçalar sokağa düştü. Neyse ki ölümcül parçalar kimseye zarar vermedi.
2: Tam dışarıya bir çıktım zaten beton bloğun yere düştüğünü gördük zaten.
0: Güvenlik kamerasına yansıyan olay İstanbul Küçükçekmece'de yaşandı. 5 katlı eski bir binanın dış cephesinden kopan beton parçalar büyük bir gürültüyle kaldırıma düştü.
2: Biz deprem oluyor zannettik. Hepimiz dışarıya fırladık. Bir insana, bir hayvana, bir kediye, bir köpeğe bile denk gelse hiç yaşama şansı asla yoktu.
0: O sırada kaldırımdan kimsenin geçmemesi olası bir kazayı önledi.
2: Polisi aradık, itfaiyeyi aradık. Onlar da hemen geldiler, şerit çektiler buraya.
0: Düşebilecek yeni parçalara karşı binanın önü yaya geçişine kapatıldı.
1: Varlık barışını getiren kanun teklifi yasalaştı. Kazancını Türkiye'ye getirene en fazla %5'e kadar vergi uygulanacak. Girişim sermayesi yatırım fonları da varlık barışının kapsamına dahil edildi. Peki başka hangi düzenlemeler yapıldı? Bakalım.
0: Yurt dışındaki varlıkların Türkiye'ye getirilmesine yönelik vergi düzenlemesi yapıldı. Varlık barışının kapsamı genişletildi. Varlık barışını getiren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. 31 Temmuz 2027'ye kadar olan yurt dışındaki varlıklarını Türkiye'ye getirenlere %5'e kadar kademeli vergi oranları uygulanacak. Sıfır vergi de mümkün olabilecek. Bu kişilerin Türkiye dışında elde ettiği kazançlar 20 yıl boyunca gelir vergisinden müstesna tutulacak. Genel kurulda yapılan değişiklikle girişim sermayesi yatırım fonları da varlık barışı kapsamına dahil edildi. Kanunla sanayi sicil belgesine sahip işletmelerin üretim ve zirai üretimden elde ettiği kazançlarda kurumlar vergisi %25'ten %12,5'a indirildi. Sosyal Güvenlik Kurumu, vergi ve kamu borçlarının yapılandırılmasında azami taksit süresi 36 aydan 72 aya çıkarıldı. Teminat aranmaksızın tecil edilebilecek borç tutarı 50 bin liradan 1 milyon liraya yükseltildi. İstanbul Finans Merkezi'nde faaliyet gösteren kurumların elde ettiği kazançlarda vergi indirim oranı da %50'den %100'e çıkarıldı.
1: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneğinin bayram öncesinde hesaplara yatırılacağını duyurdu. Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 5 Haziran'da ödemelerini gerçekleştireceğimiz işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneğini öne alarak Kurban Bayramı arifesinde 26 Mayıs'ta hesaplara yatıracağız dedi. Yarım çalışma ödeneği, ücret garanti fonu ve iş kaybı tazminatı ödemelerinin de aynı tarihte yapılacağını ifade etti. Sistemde hesap bilgileri bulunan vatandaşların ödemelerinin banka üzerinden, hesap bilgisi bulunmayanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını hatırlattı. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı doğum istatistiklerini yayımladı. Toplam doğurganlık hızı 2025'te 1,42 olarak gerçekleşti. Veriler doğurganlık hızının son 9 yıldır nüfusun yenilenme seviyesi olan 2,1'in altında kaldığını gösterdi.
0: 2025 yılında 895.374 bebek dünyaya geldi. Bebeklerin %51,4'ü erkek, %48,6'sı kız oldu. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı doğum istatistiklerini yayımladı. Toplam doğurganlık hızı 2001'de 2,38 iken 2025'te 1,42 olarak gerçekleşti. 2025'te canlı doğan bebek sayısı

0: sayısı 895.374 olarak kayıtlara geçti. Bu durum son 9 yıldır nüfusun yenilenme seviyesi olan 2,1'in altında kaldığını gösterdi. Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 3,15'te Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa'yı Şırnak, Mardin ve Diyarbakır takip etti. Annenin eğitim durumuna göre toplam doğurganlık hızında da düşüş yaşandı. 2,51 çocukla en yüksek toplam doğurganlık hızı ilkokul mezunu annelerde görüldü. Yüksek öğretim mezunu annelerde ise çocuk sayısı 1,24'e geriledi. Yaşa göre doğurganlık hızına bakıldığında 2025'te doğumların daha ileri yaşlarda olduğu dikkat çekti. En yüksek doğurganlık hızı 2001 yılında 20-24 yaş grubundayken 2025'te 25-29 yaş grubunda görüldü. 2001'de doğum yapan annelerin ortalama yaşı 26,7 olarak kaydedildi. 2025 yılında ortalama yaş 29,4'e yükseldi. İlk doğumunu 2025 yılında gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı ise 27,5 oldu.
1: Ticaret Bakanlığı yılın ilk 4 ayına ilişkin denetim verilerini paylaştı. 170 bin firma ve 21 milyon ürünün denetlendiği bu süreçte 1,1 milyar lira ceza kesildi. Ayrıca Ticaret İl Müdürlükleri ve Rekabet Kurumu da kendi aralarında denetimleri sürdürdü.
0: 170 bin firma, 21 milyon ürün denetlendi. 1,1 milyar lira idari para cezası uygulandı. Ticaret Bakanlığı yılın ilk 4 ayına ait piyasa denetim bilançosunu paylaştı. Türkiye genelinde Ocak-Nisan döneminde yapılan denetimlerde toplam 170.011 firma ile birlikte 21.173.893 ürün denetlendi. İç piyasadaki seyri olumsuz etkileyecek her türlü eyleme karşı yürütülen denetimlerde tespit edilen usulsüzlükler için cezai işlem uygulandı. Bakanlık 4 ayrı süreçte toplam 1,1 milyar lira para cezası kesti. Ticaret İl Müdürlükleri tarafından haksız ticari uygulamalar başta olmak üzere stokçuluk ve fahiş fiyat denetimleri de sürdürüldü. Bu yıl bu kapsamda 31 bin firma denetlenirken yaklaşık 476 milyon lira ceza uygulandı. Yılın ilk 4 ayında Rekabet Kurumu da denetimlerini sürdürdü. Bu dönemde başta bilişim teknolojileri ve platform hizmetleri, makine endüstrisi ve gıda endüstrisi alanlarında hizmet gösteren 117 firmaya 6,1 milyar lira ceza kesildi. Ticaret Bakanlığı açıklamasında denetimlerde kararlılık vurgusu yapıldı.
2: Ticaret Bakanlığı olarak öncelikli olarak enflasyon, fahiş fiyat, stokçuluk ve haksız ticari eylemlerle mücadele ederek iç piyasa dengesini sağlayıp tüketicilerin huzur ve refahı için çalışmalarımızı titizlikle sürdürmeye devam edeceğiz.
1: Bayramda yaklaşık 3 milyon 300 bin kurbanlık kesilmesi bekleniyor. Açıklama Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nden geldi. Genel Başkan Şemsi Bayraktar kurbanlık fiyatlarına ilişkin de konuştu.
3: Ziraat odalarımızdan alınan verilere göre 2026 yılında büyükbaş kurbanlıkların fiyatlarının hayvan başına 120 bin lira ile 450 bin lira, küçükbaş hayvanların ise 15 bin lira ile 45 bin lira arasında değişmesi bekleniyor.
0: Kurbanlık fiyatlarını paylaştı. Bayramda 3 milyondan fazla kurban kesilmesini beklediklerini söyledi.
3: 2026 yılında yaklaşık 750 bin büyükbaş ve 2 milyon 550 bin küçükbaş olmak üzere toplam 3 milyon 300 bin kurbanlık hayvanın kesileceği tahmin ediliyor.
0: Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar kurbanlık fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Geçen yıla göre fiyatların yükselmesindeki nedenleri sıraladı.
3: Kurbanlık fiyatlarında yaşanan yükselişte başta yem olmak üzere işçilik, veterinerlik hizmetleri, ilaç, elektrik, mazot ve nakliye giderlerinde meydana gelen maliyet artışları etkili oldu.
0: Bayraktar kesim alanlarına yönelik çağrıda da bulundu.
3: Bayram sonrasında kesim alanlarında oluşan yoğunluk da vatandaşlarımız açısından önemli bir sorun oluşturuyor. Belediyelerin kesim alanı kapasitesini artırması ve hijyen koşullarına ilişkin gerekli tedbirleri alması son derece önemlidir.
1: Tarım ve Orman Bakanlığı resmi gazetede yayımlanan Türk Gıda Kodeksi yeni gıdalar yönetmeliğinin ardından yapay et üretimine izin veriliyor iddiasını yalanladı. Konuya ilişkin bakanlıktan yapılan açıklamada bazı basın yayın organlarında yönetmelikte yer alan hücre veya doku kültürlerinden elde edilen gıda

dağlar ifadesi üzerinden yapay ete izin mi veriliyor şeklinde kamuoyunda yanlış algı oluşturulabilecek haber ve yorumlar yapıldığı belirtildi. Düzenlemede yer alan bitkiler, mikroorganizmalar gibi organizmalardan elde edilen ifadesi, başvuru aşamasında hayvansal dokulardan elde edilebilecek hücre ve doku kültürlerinin başvurusuna izin vermemektedir. Bu sebeple yapay et veya bunu çağrıştıracak ürünlere ilişkin başvuru yapılamaz denildi.

0: İlkbaharla birlikte yeni sürgün veren çayda ilk hasat dönemi başladı. Doğu Karadeniz'de birçok kişinin geçim kaynağı olan çayda işçi yevmiyesi ücretleri de netleşti. Bahçeye çay toplamaya giren işçiler ne kadar kazanacak? Günlük birlikte bakalım.
1: Güzel bir şey çay. Seviyoruz, çay toplamasını da seviyoruz.
2: Kimi teknolojik ürünler kullanıyor, kimi de klasik makas yöntemiyle topluyor. Karadeniz'de çay bahçelerinde mesai başladı.
3: 10 gün falan geç kaldı. Niye? Havalar soğuk gidince çay biraz geçe düştü.
2: Doğu Karadeniz'de çay üreticileri ve işçiler yeni sürgün çayda hasadı sürdürüyor. Ziraat odaları ise bu yıl önemli bir karar aldı. İşçilere verilecek yevmiye tavan fiyat belirlendi.
4: 2026 yılı yaz çay dönemi için uygulanacak hasat işçiliği fiyatları kesin olarak belirlenmiştir. Buna göre kilogram karşılığı toplama ücreti 10 TL. Günlük yevmiye bedeli 3000 TL olarak.
5: Çay sezonu bugünden itibaren açıldı. Havada çok güzel olduğu için çayımızı topladık.
2: Hem üreticiler hem de işçilerin zorlu mesaisi yaz sonuna kadar sürecek.
0: Şu sıralar motokuryelerin giderek artan bir şikayeti var. O da site ve AVM'lere alınmamaları. Bu nedenle ellerindeki siparişlerle metrelerce yürümek zorunda kalıyorlar. Eylem yapan kuryeler savcılığa giderek site ve AVM yönetimleri hakkında suç duyurusunda bulundu.
6: Hiç kimse bir çalışanın kişisel verisini keyfi şekilde alamaz. Hiç kimse anayasal çalışma hürriyetini engelleyemez.
7: Site ve alışveriş merkezlerine alınmıyor, kimlik bilgileri isteniyor. Giderek artan bu şikayetleri üzerine motokuryeler eylem yaptı.
8: Bazen öyle bir siteler oluyor ki içeride 1,5-2 kilometre yol yürüyoruz. Üzerimizdeki ekipmanlar motosiklet ekipmanları olduğu için bu ekipmanlarla yürümek çok zor.
7: İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanan motokuryeler çalışma haklarının engellendiği gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.
9: Kimi zaman yemek, kimi zaman ilaç, kimi zaman da evrak taşıyorlar. Motokuryeler İstanbul trafiğinde taşımacılıkta büyük paya sahip. Ancak özellikle büyük sitelere ve AVM'lere girmekte sorun yaşıyorlar.
8: Özellikle AVM'lere girişlerimiz çok zor oluyor. Kapıda güvenlikler, motokuryeyseniz eğer buradan giremezsiniz. Lojistik olan depo kapılarına yönlendiriyorlar.
10: Çöp asansörlerine gidiyoruz. Oradan çıkıyoruz. Biz AVM'ye o çöp asansöründeki koku bize siniyor zaten. Sindiğimiz zaman biz müşteriye gittiğimiz zaman müşteri bizden böyle kaçıyor ya.
7: Site girişlerinde kimlik istenmesine de karşı çıkan kuryeler bilgilerinin izinsiz kullanıldığını iddia ediyor.
10: Kimliklerimiz bırakılıyor ya. Mesela benim kimliğim kopyalandı. Gittiler benim adıma mesela 4 tane telefon. Bir de hat çıkartmışlar benim adıma. Benim haberim yok. Ben hala daha uğraşıyorum. Hala daha mahkemeliyim yani.
6: Kişisel veriler hukuka aykırı şekilde işleyenler ve kuryelerin çalışma hakkını engelleyenler hakkında suç duyurusunda bulunacağız.
0: Bu yıl 8.'si düzenlenen Etnospor Kültür Festivali Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde kapılarını açtı. 7'den 70'e birçok ziyaretçi festivale akın etti. Festivalin açılış konuşmasını Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan yaptı. Detayların ardından kısa bir aramız olacak. Sonrasında gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

0: geleneksel el sanatlarından dünya mutfaklarına, müzikten sahne performanslarına kadar büyük bir kültür atmosferini hep birlikte yaşayacağız.
1: Okçuluk alanları, oralara gezdim. At biniciliği yaptım.
2: Binicilik, okçuluk, güreş. Etro Spor Kültür Festivali geleneksel spor ve oyunlarla kapılarını açtı.
3: Çok güzeldi her şey. Burada çok güzel oyunlar vardı. Hepsini oynadık.
0: Kültürlerin, geleneklerin, hafızaların ve ortak değerlerin buluşmasına şahitlik ettiğimiz bir festivalde daha beraberiz.
2: Dünya Etro Spor Birliği'nin organize ettiği Etro Spor Kültür Festivali Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde başladı. Festival alanı ilk gün binlerce ziyaretçi ağırladı.
0: Japonya'dan Kazakistan'a, Azerbaycan'dan Litvanya'ya, Rusya'dan Kırgızistan'a kadar dünyanın farklı coğrafyalarından gelen

0: sporcularımızı, sanatçılarımızı ve kültür temsilcilerimizi burada ağırlıyoruz.
1: Bu yıl festivalimizde 24 ülkeden yüzlerce gelenek bizlere insanlık tarihinin köklerini hatırlatacak.
2: Gerçekten sporda büyüyen güçlü bir Türkiye var. Spor tesislerine yatırım yapılmış bir Türkiye var. Türkiye bir spor ülkesi olma yolunda hızla ilerliyor.
3: Milli hafızamızı diri tutan ve gençlerimizi öz değerleriyle buluşturan bu anlayış etnosporun en kıymetli yönlerinden biridir.
4: Festivalde ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdikleri etkinliklerden biri de okçuluk. İşte bu şekilde sıraya giriyorlar ve eğitmen eşliğinde ok atma deneyimi yaşıyorlar. Mutlu etti mi seni bu oku tuttuğun zaman, neler hissettin?
5: Türklük şeylerim oluyor. Türk kanım kaynadı diyebilirim size.
6: Festival 24 Mayıs'a kadar sürecek.
7: Çok beğendim. Seneye gelirim.

Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 22, Bursa yağmurlu 20 derece. Ege bölgesinde İzmir yer yer yağmurlu 25, Muğla yağmurlu 22 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 24, Adana yağmurlu 25 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 20, Trabzon güneşli 19 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 21, Sivas yağmurlu 16 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 16, Kars yağmurlu 15 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 25, Şanlıurfa güneşli 26 derece.

0: Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.
4: Ekonomideki parametreler, son dakika haberleri ve kulislerden yansıyanlar.
5: Piyasaların nabzını, siyasetin sıcak gündemini ve günün kritik notlarını sizlerle paylaşıyoruz.
4: Güne yön verecek tüm gelişmeler Para Gündem'de. Serap Belet'le Para Gündem. Hafta içi her gün saat 10'da Habertürk'te.

0: Yeniden merhaba, saatlerimiz 6'ya gelirken haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi için mutlak butlan kararı çıktı. Bölge Adliye Mahkemesi kararıyla Özgür Özel ve yönetimi görevden uzaklaştırıldı. Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organlarının göreve iadesine hükmedildi.
1: CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'yla 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemi kabul edildi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi her iki kurultay hakkında da mutlak butlan kararı verdi. Daire, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin açılan davada istinaf kanun yolu incelemesini tamamladı. Buna göre kurultayın mutlak butlan nedeniyle mağlul olduğunun tespitiyle yapıldığı tarihten itibaren iptaline hükmedildi. Daire, iptal kararı dolayısıyla bu tarihten sonra gerçekleştirilen tüm olağan ve olağanüstü CHP kurultaylarıyla alınan kararlarında hükümsüz kaldığına karar verdi. Kurultayla göreve gelen Genel Başkan Özgür Özel'in, Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin, Parti Meclis üyelerinin ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırmalarına hükmedildi. Mahkeme kararına göre kurultay tarihinden önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organları görevlerine aynen devam edecek.
2: Mutlak butlanla sakatlanmış 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultayla göreve gelen Genel Başkan Özgür Özel'in Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin, Parti Meclisi üyelerinin ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına ve 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay öncesi görevde bulunan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'yla Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin karar kesinleşinceye kadar tedbiren görevi üstlenmelerine, göreve iadelerine ihtiyati tedbir kararının gereği için Yüksek Seçim Kurulu'na, Ankara İl Seçim Kurulu'na, Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu'na ve Ankara Valiliğine görevlendirilmesine karar verilmiştir.
1: Ayrıca 8 Ekim 2023'te gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi'nin ve bu kongrede alınan tüm kararlarında aynı gerekçeyle iptaline karar verildi. Daire, 2 hafta içinde Yargıtay'a temyiz yolu açık olmak üzere verdiği kararı oy birliğiyle aldı.
0: CHP'de mutlak butlan kararı sonrası genel merkezde olağanüstü MYK toplantısı yapıldı. Özgür Özel ardından kameraların karşısına geçti. Konforlu Muhalefet Partisi Genel Başkanlığı koltuğunu reddediyorum. Bizi buraya delegeler oturttu ancak onlar kaldırır dedi. Yargıtay'a karar için itiraz edildiğini, YSK'ya da başvuru yapılacağını paylaştı. Özel, Kılıçdaroğlu'nun kendisini aradığını ancak telefonuna dönüş yapmadığını ifade etti.
3: Konforlu Muhalefet Partisi Genel Başkanlığı koltuğunu reddediyorum. Bu millet kendine rağmen kimseyi o koltuğa oturtmaz.
4: CHP'nin bir eylem planı olduğunu söyledi, Yargıtay'a karar için itiraz edildiğini, YSK'ya da başvuru yapılacağını paylaştı.
3: Başka mahkemelerin bu işlere karışması Yüksek Seçim Kurulu'nu yok saymaktır. Artık hiçbir siyasinin koltuğunda güvende oturmaması demektir. İlk itirazımızı tedbir kararının kaldırılmasını da içerecek şekilde Yargıtay'a süresi içinde yaptık. Yüksek Seçim Kurulu'nun bize vermiş olduğu İstanbul'daki kayyım kararlarının üstüne defalarca aldığı istikrarlı kararlarla yaptırmış olduğu kongre sonucunda verdiği mazbataya sahip çıkması için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuracağız.
4: Mutlak butlan kararı sonrasında CHP Genel Merkezi'nde 4,5 saat süren olağanüstü MYK toplantısı gerçekleştirildi. Özel, kurmaylarıyla süreci değerlendirdi. Partililer genel merkez önüne davet edildi. MYK toplantısı sonrasında Özel ilk olarak basın toplantı salonunda kameraların karşısına geçti.
3: Ben genel merkezdeyim. Arkadaşlarımız genel merkezde. Buradan sonra gecesiyle gündüzüyle genel merkezimizdeyiz. Emanete sahip çıkacağız. Bizi buraya sokağın sesini dinleyen delegeler oturttu. Ancak onlar kaldırabilir.
4: Özel, Kılıçdaroğlu'nun kendisini aradığını da ifade etti.
3: Çok sayıda telefon gelmiş. Arayanlar arasında Sayın Kılıçdaroğlu var. Kendisinin telefonuna henüz dönmedim. Zaten hani dönüp de ne konuşacağız? Sayın Kılıçdaroğlu'ndan daha önce şanla şerefle seçildiği Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı koltuğuna AK Parti yargısının eliyle dönmek isteyeceğini ihtimal dahilinde görmek istemem. Ama bir takım açıklamalar, bir takım yaklaşımlar buna işaret ediyor. Bu durumda bu gecenin psikolojisi içinde o telefona açmanın, o telefona dönmenin bir manası olmaz.
4: Genel merkez önünde toplanan partililere seslendi.
5: Halk için, millet için mücadele eden herkesi kucaklayarak kimseye abilik, patronluk taslamadan omuz omuza bir mücadele için burada birlikteyiz. Ve şunu ifade ediyorum. Meydanların gücünü göreceksiniz. Sessiz çoğunluğun sesini duyacaksınız. Gerekirse hayatı durduracağız. Gerekirse tüketimden gelen gücümüzü kullanacağız. Ama teslim olmayacağız. Buradan sonra olacak hiçbir şeyin sorumlusu ben değilim.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP için verilen mutlak kararını değerlendirdi. Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel'in CHP'nin menfaatlerini esas alan ortak bir yol bulması gerektiğini belirterek Kılıçdaroğlu'na feragat etme çağrısı yaptı.
4: CHP'nin yeni yol haritası için fedakarlık vurgusu yaptı, Kılıçdaroğlu ile Özel'e görüşmelerini tavsiye etti. MHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na feragat etmesi tavsiyesinde bulundu.
6: Gerçek bileklik, bilek gücü veya...
4: Bahçeli, Türkiye hepimizindir. Bu anlayışla kurallar ve kurumlar çerçevesinde sağduyuyla, birlik ve dayanışmayla hareket edilmesi ve CHP'nin geleceğinde uzlaşılması en hayırlı yol olacaktır. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'le görüşerek ortak formül oluşturmak amacıyla feragat ettiğini belirtmelidir, dedi.
6: Suriye Cumhuriyeti'nde yeni bir denklem...
4: MHP Genel Başkanı, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin verilen mutlak kararını değerlendirdi. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in açıklamalarının birlik çerçevesinde olduğunu ifade etti. Çabaların yapıcı olması için ortak iradeyle hareket edilmesi gerektiğini savundu. Bahçeli açıklamasında karşılıklı meydan okumalar yerine her iki genel başkanın bir araya gelerek kanunların, parti tüzüğünün ve mahkeme kararının verdiği imkan çerçevesinde gerekli fedakarlıkları göstermek suretiyle CHP menfaatlerini esas alan ortak bir yol bulması gerektiğini belirterek, bunu da geciktirilmeden, toplumsal veya parti içi bir karışıklığa yol açmadan yapmaları gerektiğini vurguladı.
6: Kaçınmayan bir Türkiye gerçeği.
4: MHP lideri ihanete evrilecek bir tavrın CHP'lilerde ağır bir yük oluşturacağının altını çizerek uzlaşmanın tek yolu olduğunu hatırlattı. Tahriklerden kaçınarak feragat ve sorumluluk duygusuyla hareket edilmesinin uzlaşmanın temel unsuru olduğuna dikkat çekti.
6: Ramazan birliği yapıları ve gönülleri.
0: Mutlak kararı sonrasında Kılıçdaroğlu ilk mesajında şahsi ikballer değil Türkiye'nin geleceği esastır dedi. Kılıçdaroğlu herkesi sükunete ve ortak akla davet ediyorum, biz bir aradayız ifadesini kullandı.
1: Mutlak kararı sonrası ilk mesajında şahsi ikballer değil Türkiye'nin geleceği esastır dedi. Kemal Kılıçdaroğlu gün kucaklaşarak ayağa kalkma günüdür ifadesini kullandı.
7: Cumhuriyet Halk Partisi kişisel ikbal arayışlarının mücadele alanı değildir. Cumhuriyet Halk Partisi milletimizin egemenlik senedidir. 38. olağan kurultayımız ile ilgili mahkemenin vermiş olduğu karar bir ayrışma vesilesi değil, asırlık çınarımızın altında kenetlenme fırsatı olmalıdır. Gün sevinç çığlıklarıyla birbirimizi kırma günü değildir. Gün kırgınlıkları bir kenara bırakıp ciddiyetle, sükunetle ve kucaklaşarak ayağa kalkma günüdür.
1: Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Herkesi sükunete ve ortak akla davet ediyorum, biz bir aradayız dedi.
7: Bu süreci keşkelerle değil, ciddiyetle, parti kültürümüzden aldığımız samimiyetle ve ortak akılla yönetmek zorundayız. Şahsi ikballer değil, Türkiye'nin geleceği esastır. Bu kapsamda süreci önceki dönem genel başkanlarımızla, parti meclisi üyelerimizle, milletvekillerimizle, il ve ilçe başkanlarımızla tam bir uyum ve işbirliği içinde yürüteceğiz. Hiç kimse endişe etmesin. Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz. Herkesi sükunete ve ortak akla davet ediyorum. Biz bir aradayız.
1: Kılıçdaroğlu gelişmeleri Çankaya'daki evinden takip etti. Kendisine yakın milletvekilleri ve kurmaylarıyla süreci değerlendirdi. Bazı partililer de evin önüne gelerek destek mesajları verdi.
0: CHP'ye yönelik mutlak butlan kararı sonrası Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Özgür Özel'i ziyaret etti. Ziyaretin adresi CHP Genel Merkezi'ydi. Özdağ ile Özel 15 dakikalık görüşme sonrası açıklamalarda bulundu. Özdağ, Türk demokrasisinin ağır bir krizden geçtiğini söyledi. Demokrasiyi savunmak için CHP Genel Merkezi'ne gittiğini vurguladı. Keşke hiç böyle bir karar alınmasaydı dedi. Özel'e destek mesajı

0: veren Özdağ, biz de bu mücadelenin içerisindeyiz ifadesini kullandı.
1: Çıktı ve kışı içerisinde işleseydi.
0: CHP için mutlak butlan kararı verilmesinin ardından başta muhalefet liderleri olmak üzere siyasilerden peş peşe açıklamalar geldi. Paylaşımlarda milli irade vurgusu yapıldı.
2: CHP için mutlak butlan kararı çıktı. Siyasilerden ard arda değerlendirmeler geldi. İyi Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, alınan butlan kararının kendisi mutlak butlandır dedi. Millet iradesine karşı yapılan demokrasi dışı her türlü müdahaleye sonuna kadar karşıyız vurgusu yaptı. DEM Parti eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Özgür Özel'le telefonda görüştü. Ardından sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundular. Hatimoğulları kararı Türk demokrasisinin meselesi olarak niteledi. Bakırhan ise siyaset kendi mecrasında ve meşruiyet zemininde akmalı mesajı verdi. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan da sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Partilerin geleceğine mahkeme salonlarında değil, millet iradesiyle sandıkta karar verilir ifadesini kullandı. CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise gerilim büyütülmemeli, aklı selimle hareket edilmeli değerlendirmesinde bulundu. Parti kendi iradesiyle 1-2 ay içerisinde kongre kararı alacağını açıklamalı dedi.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP için verilen mutlak butlan kararı ile ilgili konuştu. Demokrasinin kendi kendini koruma mekanizmalarını işlediğini gösteren bir karardır dedi. Sürecin CHP'lilerin başvurusuyla başladığını belirten Gürlek, kararın temiz yolu açıktır, herkesin bu sürece saygı göstermesi büyük önem taşıyacaktır ifadelerini kullandı.
3: Yargının görevi hukukun üstünlüğünü temin etmektir. Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurları ve taşıyıcı kolonlarıdır. Bu kolonların zedelenmesi doğrudan demokrasinin zedelenmesi anlamına gelir. Bu nedenle verilen bu karar vatandaşlarımızın demokrasi olan güvenini pekiştiren demokrasinin kendi kendini koruma mekanizmalarının işlendiğini gösteren bir karardır.
2: CHP için verilen mutlak butlan kararını bu sözlerle değerlendirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kararın temyiz yolu açıktır, herkesin bu sürece saygı göstermesi büyük önem taşıyacaktır dedi.
3: Hukuk devleti iddiaları ciddiyetle el alıp delilleriyle değerlendiren devlettir. Elbette bu kararın temyiz yolu açıktır. Süreç hukuk düzeni içerisinde işlemeye devam edecektir. Herkesin bu sürece saygı göstermesi, itirazlarını hukuk düzeni içerisinde gerçekleştirmesi büyük önem taşıyacaktır. Bizim için temel ilke açıktır. İrade milletindir, delegenindir, üyelerindir. Bu iradeye gölge düşüren her unsurun karşısında hukuk devleti dimdik durur.
2: Gürlek sürecin CHP delegelerinin başvurularıyla başladığını söyledi. Yargı makamları delilleri titizlikle inceleyerek tarafsız bir şekilde karar vermişlerdir dedi.
3: Hangi parti söz konusu olursa olsun delegenin ve üyenin iradesinin menfaat, baskı ya da yönlendirme ile sakatlanması kabul edilemez. Bu süreç bizzat Cumhuriyet Halk Partisi delegelerinin başvurularıyla başlamış, yine CHP delegelerinin beyanları ve tanıklıklarıyla şekillenmiştir. Yargı makamları da önlerine gelen iddiaları, soruşturma dosyalarını, tanık anlatımlarını ve elde edilen delilleri titizlikle inceleyerek bağımsız ve tarafsız bir şekilde karar vermişlerdir. 4-5 Kasım 2023 tarihinde kurultay sürecinde delege iradesinin kurultay sonucunu etkileyecek şekilde sakatlığa uğradığı yönünde bir kanaate varılmıştır.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan firmanın ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada 25 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi'ne operasyon düzenlenmişti. İhalelerin şüpheli kişilerce organize edildiği, mevzuata aykırı işlemler yapıldığı ve ihaleye fesat karıştırma suçunun işlendiği iddia edildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 25 şüpheli tutuklandı, 35 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla 90 gündür tutuklu olan gazeteci Alican Uludağ tahliye edildi. Sosyal medya paylaşımları sebebiyle 20 Şubat'ta tutuklanarak Silivri Cezaevine gönderilen Uludağ, dün Ankara 27. Asliye Ceza

Mahkemesi'nde davası görüldü. Duruşmaya segbisi yöntemiyle katılan Uludağ ifadesinde bağımsız gazeteci olarak gerçekleri yazmaya ve halkın haber alma hakkını savunmaya çalıştım dedi. Savunmanın ardından savcı Alican Uludağ'ın tutukluluk halinin devamını talep etti. Uludağ'ın avukatı Abbas Yalçın ise mütalaya katılmadıklarını belirterek Uludağ'ın tahliyesini talep etti. Ara kararını açıklayan hakim gazeteci Alican Uludağ'ın tahliyesine hükmetti. Faaliyet izni kaldırılan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin kapatılmasına karar verildi. Karar, Cumhurbaşkanı imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Açıklamada kurucu vakfına kayyım atanan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izninin kaldırılmasına karar verilmiştir ifadelerine yer verildi. 2025 yılında Can Holding'e yönelik başlatılan soruşturmada TMSF'nin el koyduğu kurumlar arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi de yer alıyordu.

0: Hatay'da etkili olan sağanak yağış afete dönüştü. Asi Nehri taştı. Yüzlerce dönüm tarım arazisini su bastı. 3 cana mal olan yağmur nedeniyle evler, araçlar ve iş yerleri hasar gördü.
1: Yağmur durmadı. Asi Nehri taştı. Evler suya gömüldü. Araçlar sürüklendi. Hatay'da yağmur 3 can aldı.
2: Meteorolojiden almış olduğumuz verilerin çok üzerinde bir yağış düşmüştür ilimize. İlimize düşen yağış miktarı metrekareye 157.2 kilogramdır.
1: Hatay'da yağış özellikle Antakya, Defne, Reyhanlı ve Samandağ ilçelerinde kuvvetliydi. Gece boyunca aralıksız yağan yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Tarım arazileri su altında kaldı.
3: Daha önce eski zamanlarda oluyordu da bu kadar afet olmadı yani. Ne yapalım, bu bizim kaderimiz işte, Hatay'ın kaderi.
1: Asi Nehri de yağışı kaldıramadı. Nehir taşınca çevresindeki 3 mahalleyi su bastı.
3: Araçlar var, hayvanları da ahırından çıkarttık yani, kuru bir yere koyduk. Bazıları da hayvanlarımız da öldü.
2: Bu zamana kadar 1044 ihbar almış durumdayız. Yağışlar dolayısıyla 12 yaralımız vardır.
1: Birçok ev ve iş yerine su bastı. Mahsur kalanlar oldu. Ekipler kurtarma çalışması yaptı.
4: Ayakkabı getirin, ayakkabı.
1: Samandağ ilçesinde Asi Nehri'nin taşması sonucu sele kapılan 62 yaşındaki Şahut Kimyonok kayboldu. Ekipler saatler sonra Kimyonok'un cansız bedenine ulaştı. Kentte can kaybı 3'e yükseldi. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, kentte hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
2: İl Tarım Müdürlüğümüzün yapmış olduğu tespitler sonucu 29 bin dekar sahada hasar vardır. 10.500 kanatlı hayvanımız, 80 büyükbaş hayvanımız ve diğer taraftan da 43 küçükbaş hayvan telef olmuştur.
0: Taşkın tehlikesi nedeniyle günlerdir Tokat'ta teyakkuz hali devam ediyor. Riski önlemek için yapılan çalışmalar da sürüyor. Şimdiye kadar bu kapsamda 4000'e aşkın ev tahliye edildi. 15.000 kişi güvenli bölgeye taşındı. Bölgedeki son durum da değerlendirildi.
5: Almus Barajı %100 doluluk oranına ulaştı ve dolu savaktan su akmaya başladı.
1: İşte bu nedenle Tokat günlerdir teyakkuz halinde. Taşkın riskine karşı birçok önlem alındı. Yapılan çalışmalar kente gelen AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan'ın da katıldığı bir toplantıyla değerlendirildi.
6: Toplam 530 araç 2000'in üzerinde personelle devriye ve vardiye sistemini koruyacak şekilde bir haftadır ciddi bir çalışma gerçekleştiriliyor.
5: 4000'in üzerinde hanenin tahliyesi gerçekleştirildi. Yaklaşık 15.000 vatandaşımızın bu anlamda güvenli bölgelere alınması, ki bu konuda vatandaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Anlayış gösterdiler.
1: Yeşilırmak üzerindeki bazı köprüler taşkın önlemek için iş makineleriyle kasıtlı olarak yıkıldı.
5: DSİ Genel Müdürlüğümüz tarafından bütün nehir boyunca, özellikle de Turhal ilçesinde tahkimatlar gene İl merkezine doğru tahkimatlar gerçekleştirildi.
1: Son olarak taşkınlara karşı dev kayalarla 9 kilometrelik set çekildi.
6: Allah'a çok şükür şu ana kadar o kötü senaryoya maruz kalmadık. İnşallah iyi bir şekilde atlatacağımızı ümit ediyorum.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Efes 2026 tatbikatında konuştu. Erdoğan, Türk ordusunun bölgesel ve küresel barışın güvencesi olduğunu söyledi.
7: Türk ordusu barışın ordusudur. Türk ordusu huzurun ordusudur. Türk ordusu istikrarın ordusudur.
1: Orduyu güçlü ve donanımlı tutmamız gerektiğinin bilincindeyiz dedi. Bölgesel huzura vurgu yaptı.
7: Türk ordusu ülkesi ve milletinin güvenliğinin teminatı olduğu kadar bölgesel ve küresel barışın, huzurun ve istikrarın da en önemli güvencesidir.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de Efes 2026 tatbikatının seçkin gözlemci gününe katıldı. Değişen güvenlik paradigmalarına dikkat çekti.
7: Dinamik olduğu kadar hassas bir dönemden geçiyoruz. Dünyada yeni dengeler, yeni ittifaklar kuruluyor. Fakat küresel ölçekte yeni bir düzen kurulamıyor. Türkiye'nin adı yeni dönemin müessir aktörlerinden biri olarak her geçen gün daha fazla öne çıkıyor, daha fazla zikrediliyor. Geleceğe dair karamsar senaryolar yazılırken biz başta bölgesel barış olmak üzere ülkemizi her alanda kilit konuma getirmeye çalışıyoruz.
1: Erdoğan, Türkiye'yi fırtınalı sulardan çıkarmak istiyoruz dedi.
7: Savaşa ve kaosa yatırım yapanların karşısında barışı ve istikrarı savunmaya devam edeceğiz.
1: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de tatbikatta konuştu. Güler, milli ve yerli savunma sanayinin güvenlik politikalarının en önemli dayanağı haline geldiğini söyledi.
8: Bu alanda tam bağımsızlık hedefiyle kendi kendine yeterli bir savunma sanayi altyapısını daha da güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde izleme, danışma ve değerlendirme kurulu oluşturulması gündemde. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlık edeceği kurulla silah bırakmaya yönelik teyit mekanizmasının güçlendirilmesi amaçlanıyor.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler örgütün silah bırakma sürecinde. Teyit mekanizmasını güçlendirecek bir kurul oluşturulması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında devletimizin ilgili kurumları örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modaliteler üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türk Gün gazetesine verdiği röportajda ise terörsüz Türkiye sürecinde gelişmeleri takip etmek üzere yasama ve yürütme içerisinde iki ayrı komisyon kurulmasını önerdi. AK Parti kaynakları Bahçeli'nin önerilerini olumlu bulduklarını ve tartışılması gerektiğini belirtti. Kaynaklar, Meclis Başkanı'nın başkanlığındaki silah bırakmanın kalıcı şekilde sağlanmasına yönelik teyit mekanizmasını güçlendirecek bir izleme, danışma ve değerlendirme kurulu oluşturulabileceğini söyledi. Kurulda 14 parti ve 6 gruptan partilerin temsilcilerinin yer alması bekleniyor. AK Parti kaynakları, dönem dönem ilgili kurumlardan da bu kurula, meclis başkanına bilgi verilmesi gibi bir mekanizma olabilir. Kurumsal açıdan belli bakanlıkların koordinasyonu sağlanabilir ifadelerini kullandı. Örgütün silah bırakması tespit ve teyit edildikçe süreçle ilgili ilerleme sağlanması bekleniyor. AK Parti kaynakları bunu ilerlettikçe idari ve yasal düzenleme ihtiyacı ortaya çıkacak dedi. Kaynaklar amacın kalıcı maliyette tatmin edici düzeyde silah bırakmanın varlığını ortaya koymak olduğuna dikkat çekti.
0: İsrail'in alıkoyduğu aralarında 85 Türk'ün de olduğu 422 Sumut aktivisti İsrail'den uçaklarla İstanbul'a geldi. Aktivistler İsrail'in müdahalesini ve yaşadıklarını anlattı.
9: 70 ülkede 500'e yakın aktivist Sumut filosu misyonuna dahil olduk.
10: İsrail'in alıkoyduğu aralarında 85 Türk'ün de olduğu 422 Sumut aktivisti İsrail'den uçaklarla İstanbul'a geldi. Aktivistler İsrail'in müdahalesini ve yaşadıklarını anlattı.
11: Benimle birlikte bacağına, vücudunun farklı bölgelerine plastik mermiler yiyen arkadaşlarımız var. Gördüğünüz her aktivist İsrail'in zulmüne maruz bırakılmıştır.
12: Biz 4 gündür onların elindeyiz ve çekmediğimiz eziyet kalmadı.
10: Gazze'ye ilerlerken alıkonuldular. Önce Ashdod Limanı'na, sonra da İsrail hapishanesine götürüldüler. Sumut filosundaki 85'i Türk, 422 aktivist İstanbul'a geldi.
9: Bu katil türleri, bu siyonist katiller en fazla Sumut'tan korkuyor. Avrupa'nın kalkmasa bile insani yardımların devam etmiş olması, bir ateşkesin uygulanma aşamasına geçmese bile ateşkesin sağlanmış olması aslında Sumut'un büyük bir başarısıdır.
10: Gazze ablukasını kırmak için bir kez daha yola çıkan Sumut filosuna uluslararası sularda İsrail saldırdı. Aralarında Türklerin de olduğu aktivistler gözaltına alındı. İsrail'de işlemleri tamamlanan Sumut üyelerinin ülkelerine dönüşü için Türkiye devreye girdi. Aktivistler Türk Hava Yolları'na ait 3 uçakla İstanbul'a döndü. Aktivistleri karşılayanlar arasında AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de vardı.
13: Bu tablo bile şunu gösteriyor ki insanlık haysiyeti adına, insanlık onuru adına, değerleri ayak tutmak adına dünyanın her tarafından asil insanlar ayaktadır.
10: Yaralı olan aktivistler havalimanında hazır bekleyen ambulanslara alındı. Aktivistler havalimanının ardından adli tıp kurumuna götürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında sağlık kontrolünden geçirildi. Yabancı uyruklu aktivistler ise aktarmalı uçuşla ülkelerine gitti.
11: Bizler inşallah ama inşallah kazananlardan olacağız. İsrailliğini yaptı. Bizler Gazze'deki yıllardır devam eden soykırımın ve Avrupa'nın kırılması için yola çıktık.
0: ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki ablukası devam ediyor. ABD Başkanı Trump, Boğaz'daki geçiş ücretlerini de kabul etmediklerini belirtti. ABD Dışişleri Bakanı Rubio ise İran'la müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini söyledi.
10: Hürmüz Boğazı'nın uluslararası su yolu olduğunu, geçiş ücretini kabul etmediğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Boğaz'daki ablukanın devam edeceğini duyurdu.
14: We want it open, we want it free, we don't want tolls. It's international.
10: Trump, Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'ndaki ablukası sebebiyle İran'ın günde 500 milyon dolar kaybettiğini dile getirdi. İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumunu alacaklarını yineledi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubio da NATO Dışişleri Bakanları toplantısına giderken açıklama yaptı. İran'la müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini belirtti. Anlaşmaya varabilir miyiz göreceğiz, iyi işaretler var dedi. Hürmüz Boğazı hakkında da açıklama yaptı.
15: Dünyada hiç kimse geçiş ücreti sisteminden yana değil. Bu kabul edilemez. Bunu sürdürmeye kalkmaları diplomatik anlaşmayı imkansız hale getirir.
10: İngiliz Reuters haber ajansına konuşan İranlı kaynağı henüz bir anlaşma yok dedi. Ancak görüş ayrılıklarının azaldığını söyledi. Uranyum zenginleştirme ve Hürmüz Boğazı anlaşmazlık noktaları arasında kalmaya devam ediyor diye belirtti. İran, Hürmüz'deki gemilerden geçiş ücreti almak için Fars Körfezi Su Yolu İdaresi'ni kurmuştu. Kurum, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki denetim sahasını açıklamıştı.
0: ABD ile İran arasında kırılgan ateşkes sürerken gözler yeni saldırı ihtimaline çevrildi. ABD basınının iddiasına göre İran, ağır bombardımanlara rağmen savunma sanayi altyapısını aylar içinde ayağa kaldırdı. İnsansız hava aracı üretimine çoktan yeniden başlayan İran'ın askeri kabiliyetlerini beklenenden çok daha hızlı bir şekilde yeniden inşa ettiği iddia edildi.
1: ABD ile İran arasında müzakere pazarlığı sürüyor. İran ordusunun ise beklenenden çok daha hızlı bir şekilde altyapısını yeniden inşa ettiği belirtiliyor. CNN'in ABD istihbarat raporlarına dayandırdığı habere göre 8 Nisan'da başlayan 6 haftalık ateşkes sırasında İran, İHA üretiminin bir kısmına yeniden başladı. Bu durum, İran'ın ABD ve İsrail saldırılarıyla yıpratılan bazı askeri kapasitelerini hızla yeniden inşa ettiğinin bir işareti olarak yorumlandı. Haberde bazı istihbarat tahminlerinin İran'ın saldırı amaçlı İHA kapasitesini 6 ay gibi kısa bir sürede tamamen eskisi haline getirebileceğini gösterdiği belirtildi. ABD Başkanı Trump'ın saldırılara yeniden başlamasını

0: Patlaması halinde de İran'ın daha fazla İHA saldırısıyla karşılık verebileceğine dikkat çekildi. Bölge ülkelerinin bu durumdan endişeli olduğu kaydedildi. CNN'e konuşan kaynaklar, İran'ın beklenenden çok daha hızlı bir şekilde kendisini toparlayabilmesini birkaç faktörün birleşimine bağlıyor. Bunlar Rusya ve Çin'den aldığı destekten, ABD ve İsrail'in umduğu kadar büyük bir hasar verememiş olması gerçeğine kadar uzanıyor. Son değerlendirmelere göre İran, ABD ve İsrail'in saldırılarının verdiği hasara rağmen balistik füze, İHA saldırısı ve hava savunma kabiliyetlerini hala büyük oranda koruyor.
1: Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Pekin ziyareti sırasında Çin Devlet Başkanı Xi ile İran'ın uranyumunu görüştüğünü açıkladı. Kremlin, Putin'le Xi'nin İran konusunu ele aldığını bildirdi. Sözcü Dmitri Peskov'un açıklamasına göre Putin, Xi ile İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunun Rusya'ya taşınıp depolanması fikrini paylaştı. ABD'den yapılan açıklamalarda uranyumun ABD veya güvenli bir üçüncü ülkeye teslim edilmesi şart olarak sunulmuştu. Ancak Amerikan basınının iddiasına göre ABD Başkanı Trump, uranyumun Rusya'ya taşınmasını reddediyor. ABD Başkanı Trump'tan diplomasi geleneğini bozan bir açıklama geldi. Ülkesinin 1979'da resmi bağlarını kestiği Tayvan'ın lideriyle görüşeceğini söyledi.
0: Tayvan lideriyle görüşeceğim dedi. Diplomasi geleneğini alt üst etti. ABD Başkanı Trump, yıllar önce ülkesinin resmi bağlarını kestiği Tayvan'a ilişkin konuştu. Silah satışı konusunda bir karar vermeden önce Tayvan lideri Lai Chanti ile görüşecek misiniz sorusunu yanıtladı. Trump'ın bu açıklaması diplomatik gelenekten keskin bir sapma olarak yorumlandı. ABD ve Tayvan liderleri, Washington'ın Pekin hükümetini tanımak için Tayvan'la resmi bağlarını kestiği 1979'dan bu yana doğrudan görüşmedi. Pekin, Tayvan'ı kendi toprağı olarak görüyor ve güç kullanarak kontrol altına alma seçeneğini dışlamıyor. ABD ise bir yandan Tayvan'a silah satışı yaparken, diğer yandan Çin'le diplomatik ilişkisini dengelemeye çalışıyor. Geçtiğimiz yıl ABD, Tayvan'a 11 milyar dolarlık silah satışını onaylamış, Pekin'in tepkisini çekmişti. Trump, 14 milyar dolarlık yeni silah paketinin satışına onay verip vermeyeceğine ise henüz karar vermediğini açıkladı. Trump, daha önce de geleneklerden farklı hareket etmiş, 2016'da başkan seçildikten sonra dönemin Tayvan lideriyle telefonda görüşmüştü.
1: Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında gözaltı kararı verilen 25 kişiden 11'i adliyeye sevk edilmişti. O şüphelilerden biri hakkında tutuklama kararı alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada şüpheliler arasında Mabel Matiz, Tan Taşçı, Onur Tuna, Serenay Sarıkaya, Berkay Şahin, Blok 3 olarak bilinen Hakan Aydın, Mirgün Cabas ve Yağmur Ünal da bulunuyor. Gözaltı kararı verilen isimlerden oyuncu Serenay Sarıkaya'nın yurt dışında olduğu öğrenildi. Gözaltındaki isimler jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından uyuşturucu testi için adli tıp kurumuna götürüldü. Şüphelilerden 9'u serbest bırakılırken 11'i adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 11 kişinin arasında bulunan Mehmet Rahşan hakkında tutuklama kararı verildi. 10 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talep edildi. İzmir'de 8 yıl önce emekli tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan inşaat sahasında ölü bulunmuştu. Yüksekten düşme ya da intihar sonucu ölüm olduğu iddiasıyla kapatılmaya çalışılan dosya babasının takibiyle cinayet soruşturmasına dönüşmüştü. Şimdi o dosyada yeni bir gelişme daha yaşandı. İzmir merkezi 9 ilde 26 şüpheli operasyon düzenlendi, 21'i gözaltına alındı.
2: Oğlumu ilk gördüğüm anda uzaktan olayın cinayet olduğunu ben anladım. Doktor geldi bana olay yerinde. Oğlunuz dedi yüksekten düşmedi bu kesin dedi.
3: En önemli en büyük kanıt oğlumun bedeni. Oğlumun bedenine rağmen bu sahte evrakları nasıl tanzim ettiler?
0: Öldürüldü, intihar süsü verildi. Babasının ısrarı.

0: kameralı takibiyle cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Dorukhan Büyükışık'ın ölümü ve delillerin karartılmasında parmağı olanlara yeni operasyon düzenlendi. 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık 13 Mayıs 2018'de İzmir'de bir inşaat şantiyesinde ölü bulundu. Ölümü kayıtlara yüksekten düşmeye bağlı intihar olarak geçti. Babası emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık kanıtları tek tek toplayıp olayın cinayet olduğunu ortaya çıkardı.
1: Dorukhan'ın öldürüldükten sonra birkaç kez farklı yere taşındığını anladık. Polisler olay yerine geldikten sonra yüzüstü olan pozisyonunu sırt üstüne çevirip sırt üstü sanki düşmüş gibi o bölgeye konulduğunu öğrendik. Kamera kayıtlarının tamamını sakladılar.
0: Baba Büyükışık'ın tespitlerine göre olay yeri inceleme kayıtlarını içeren CD kaybedilmişti. Emniyet görevlileri parmak izi, biyolojik inceleme gibi bulguları eksiksiz ve zamanında toplamamıştı. Gerçeğe aykırı olay yeri inceleme raporu tanzim edilmişti. Dorukhan'a ait cep telefonu ve araç anahtarındaki izler silinmişti. Tüm bu bulguların ardından 5 şantiye işçisine cinayet, 8 polise ise görevi kötüye kullanma suçlamasıyla dava açıldı. Yargılama sürerken Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan faili meçhul suçları araştırma dairesi harekete geçti. İzmir Cumhuriyet Başsavcısının başkanlığında oluşturulan 4 kişilik özel soruşturma ekibi dosyayı yeniden ele aldı. Ortaya çıkan yeni deliller, bilirkişi raporları, teknik incelemeler, HTS ve daraltılmış baz kayıtlarıyla delil karartma bulguları ışığında yeni operasyon için düğmeye basıldı. 26 şüpheliye yönelik İzmir merkezi 9 ilde jandarma tarafından eş zamanlı operasyon yapıldı. 21 şüpheli gözaltına alındı, 3 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi. 2 şüpheli aranıyor.
1: Şu anda gözaltına alınan şahıslarla birlikte İnşallah gelecekte diğerlerini de gözaltına alacaklar ve ondan sonra adli yargılama süreçleri başlatılacak. Bu yüzün üzerinde kamu görevlisinin tamamının temizlenmesi lazım.
0: Peki yeni operasyondaki şüpheliler kim ve olaydaki rollerine? En önemli şüphelilerden biri İsmail Yalçın. Şu anda Bursa'da bölge kriminal müdürü olan Yalçın, olay tarihinde Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü'ydü. Dorukhan'ın cansız bedeninin bulunduğu inşaatın sahibi Mehmet Münir Tanyer, daha adli makamlara bilgi vermeden Yalçın'ı aramıştı. O tarihte hiçbir adli görevi bulunmadığı halde Manisa'dan olay yerine gelen İsmail Yalçın, iddiaya göre delillere temas etmiş, idari amirliğin verdiği nüfuzu kullanıp görevli memurları yönlendirmiş, tüm kamera kayıtları, cihazları ve bulundukları yerlerin, biyometrik ve biyolojik izlerin delillerinin yok edilmesini sağlamıştı. İnşaat sahibi ve şüphelilerle toplantı yapmıştı. Yalçın, delilleri yok etme, gizleme, değiştirmenin yanı sıra duruşmada da yalan tanıklık yapmakla suçlanıyor. Şüpheliler arasında inşaat şirketinin sahibi Mehmet Münir Tanyer'le ortağı olan oğlu Mehmet Taylan Tanyer ve o dönem olay yeri inceleme ve kriminal büroda görev yapan amir ve polisler de var.
1: Bu yargılama sürecinin faillerinin hak ettikleri cezaları aldığını görmedikçe huzura ermeyeceğim ve bunların peşini de bırakmayacağım.
0: Operasyonla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, hiçbir dosyanın üzerinin örtülmesine, hiçbir delilin karartılmasına müsaade etmeyeceğiz. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, maddi gerçeğin ortaya çıkartılması ve adaletin tecellisi için tüm imkanlarımızla çalışmayı sürdüreceğiz ifadelerini kullandı.
2: Denizli'de 2016 yılında kaybolan 21 yaşındaki Ayşen Ayca'nın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Cinayeti itiraf eden eski eş tutuklandı. Ayşen'i gömdüğünü söylediği yerde arama çalışması başlatıldı.
0: "10 yıldır aranıyordu. Eski eşi öldürüp gömdüm," dedi. Tarif edilen yerde ekipler arama çalışması başlattı. Ayşen Aycan 21 yaşındaydı. Denizli'nin Çivril ilçesinde yaşıyordu. 2016 yılında eşinden boşandıktan bir hafta sonra ortadan kayboldu. Tüm çalışmalara rağmen kayıp kadından bir ize rastlanmadı. Dosya faili meçhul dosyalar arasına girdi. Adalet Bakanlığı'nın çalışmasıyla o dosya yeniden incelendi. Aralarında kadının eski eşinin de olduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Eski eş Turgay Bey sorguda cinayeti itiraf etti.
3: Turgay'ın Ayşen'i aramadığı için ben bundan hep şüphelendim. Bir insan karısını aramaz mı? Çocuğunun annesini aramaz mı oğlum?
0: Katil zanlısı Ayşen Aycan'ı öldürüp boş bir araziye gömdüğünü söyledi. Yer göstermenin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
3: Ne suçu vardı, ne günahı vardı benim çocuğumu? Ne yaptı? Madem bana niye teslim etmedi benim çocuğumu?
0: Ayşe'nin gömüldüğü söylenen yerde ekipler

0: arama çalışması başlattı. İş makinesiyle bölgede kazı yapıldı.
1: İnşallah çıkar o da. Ben de en azından bir rahat alırım, bir mezar olur. Çocuğuma dua ederim.
0: Arama kazılarında şimdiye kadar herhangi bir ize rastlanmadı.
2: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın duyurduğu TOKİ projesine başvurmak isteyenler dolandırıcıların hedefinde. E-Devleti ve başvuru sitesini birebir kopyalayan dolandırıcıların oyunundan kaçamayan çok sayıda kişi tuzağa düştü. Şüphelilere yönelik 13 ilde operasyon düzenlendi. O operasyonun detayları Elif Yavuz'un haberinde.
3: E-Devlet'i kopyalayıp ev hayali kuranları tuzağa düşürdüler. Yüzlerce kişinin parasını aldılar.
4: Ev alma hayali olan binlerce dar gelirli için TOKİ projeleri umut kapısına dönmüştü. Ancak dolandırıcılar buraya da göz dikti. Dolandırıcıların ağına düşen vatandaşlar için hayalle çıktıkları bu yol hüsranla ve mağduriyetle sonuçlandı.
3: Dolandırıcıların yöntemi yine aynıydı. Site arayüzünü birebir kopyaladılar. Sahte siteyi fark etmeyenleri ağlarına düşürdüler. Onlarca kişiden toplam 10 milyon liralık vurgun yaptılar.
4: Dolandırıcılar başvuru sitesini ve E-Devlet'in birebir aynısını kopyaladılar. Vatandaşlar başvuru yapmak için bu sitelere girdiğinde kimlik bilgilerini paylaştı ve başvuru için gerekli olan parayı yatırdı. Ancak bu para resmi kurumlara değil, dolandırıcıların cebine gitti.
3: Kimi parayı yatırdıktan sonra dolandırıldığını fark etti, kimi sonuçlar açıklanınca aday listesinde bile olmadığını görünce anladı. 263 mağdur polise gidip şikayetçi oldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Şube ekipleri 13 ilde eş zamanlı operasyon yaptı. Şüphelilerin yeni dolandırıcılık hazırlığı yaptığı ortaya çıktı. Bayram öncesi emekli ve çiftçileri faizsiz kredi reklamıyla hedef aldıkları belirlendi. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
2: Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan, internetten ilaç satışının halk sağlığı için tehdit oluşturduğuna dikkat çekti. İlaç internet üzerinden satılamayacak kadar ciddi bir üründür dedi.
5: Ülkemizde de internet ve sosyal medya üzerinden kontrolsüz şekilde ilaç ve sağlık ürünü satışının artması halk sağlığını tehdit ediyor.
0: İnternetten ilaç satışının risklerine işaret etti. İnternetten eczacılık yapılamaz dedi.
5: Kaynağı belirsiz platformlarda ilaç, bebek mamaları, vitaminler, gıda takviyeleri, zayıflama ilaçları gibi birçok ürün satılırken bunların sahte, bozulmuş veya uygun koşullarda saklanmamış olduğunu biliyoruz. İlaçlar internet üzerinden kargo ile satışı yapılmayacak kadar ciddi bir üründür. Bunun teklif edilmesi veya düşünülmesi kabul edilemez.
0: Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan, Ankara'da gazetecilerle bir araya geldi. Saydan, ilaç temininde eczanelerin güvenli tek nokta olduğunu söyledi. Gündeminde artan maliyetler de vardı.
5: Artan maliyetler, ilaç fiyatlandırma politikalarındaki sürdürülemez yapı, eczanelerimizin ekonomik olarak ayakta kalmasını zorlaştırmaktadır.
2: 112 acil ihbar hattının sağladığı pek çok hizmet ve daha fazlası tek bir mobil uygulamada toplanıyor. Uygulama sayesinde doğal afetlerden trafik kazalarına, şiddet olaylarından trafik radarlarına kadar pek çok toplumsal vaka tek tuşla yetkililere bildirilecek. Uygulamanın ayrıntılarına yakından bakalım.
0: İlk yardım, yangın, trafik kazası, şiddet olayları, deprem ya da trafik radarları. Pek çok farklı alandaki veriler tek bir dijital çatı altında toplandı. Hayat 112 acil mobil ihbar uygulaması hizmete giriyor.
6: Bir hayatın kurtuluşu bu.
0: İçişleri Bakanlığı'nın geliştirdiği uygulamayla 112 acil çağrı merkezinin sunduğu hizmetler mobil uygulamada toplandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yeni uygulamanın detaylarını aralarında Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör'ün de bulunduğu gazetecilere anlattı.
7: En büyük isteğimiz vatandaşın devlete en hızlı şekilde ulaşması. Bu sistemle 112'yi sadece sesli bir telefon hattı olmaktan çıkardık, fotoğraf ve video paylaşılabilen multimedya tabanlı akıllı bir platforma dönüştürdük. Bakanlığımızın farklı alanlardaki tüm mobil uygulamalarını tek bir çatı altında birleştirerek tam bir dijital

0: her bütünlük sağladık.
1: Uygulamada yer alan ilk yardım ihbar bölümü sayesinde kriz anlarında adres tarif etme telaşı ortadan kalkacak. Tek tuşla hem kullanıcının konumuna hem de daha önce kayıtlı adreslere yardım çağrılabilecek.
2: Uygulamayla doğal afetler de tek tuşla bildirilecek. Okul acil ihbar hizmeti de devreye alınacak. Okullarda olası şiddet olayının çağrı merkezine çok acil koduyla düşmesi sağlanacak.
1: Yeni uygulamada yola çıkmadan önce trafik radarları da görülebilecek. Böylece yol boyunca toplam kaç trafik kontrolünden geçileceği takip edilebilecek.
2: Kadına şiddet olaylarında daha önce hizmete alınan KADES uygulaması da bu uygulamaya dahil edildi. Yeni dönemde uyuşturucu olaylarının bildirilmesi amacıyla uyuma sistemi de devreye alınacak. Sahipsiz sokak hayvanları da yetkililere tek tuşla bildirilebilecek. Yaralı ya da yardıma muhtaç hayvanlara da hızla müdahale edilebilecek.
3: Dünyada ilk kez uzaktan bağlantı yöntemiyle böbrek taşı ameliyatı yapıldı. Muş'taki hasta İstanbul'daki cerrahın müdahalesiyle böbrek taşlarından kurtuldu.
4: İstanbul'daki cerrah Muş'taki hastayı ameliyat edecek. İlk telecerrahi ameliyat olacaksınız.
2: Hasta Muş'ta, doktorsa İstanbul'daydı. Ameliyat masası kuruldu, doktor robotun başına geçti. Kilometrelerce uzaklıktan 5G bağlantısıyla yapılan ameliyat başarıyla geçti.
5: Robotic surgery and telesurgery initially. Thank you again.
2: Muş Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastanın böbrek taşı ameliyatı olması gerekiyordu. Telecerrahi hazırlıkları tamamlandı. Ameliyathanedeki robotik cerrahi sistemi devreye alındı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden deneyimli cerrah İbni Sina robotunun başına geçti. Aradaki yüzlerce kilometrelik mesafeye rağmen Turkcell 5G'nin yüksek hızlı veri iletimi sayesinde doktorun el hareketleri anlık olarak Muş'taki robota aktarıldı.
6: Yaklaşık 1500 kilometrelik mesafe, 5G'nin yüksek hızı, ultra düşük gecikme süresi ve güçlü veri aktarım kapasitesi sayesinde sağlık hizmeti için engel olmaktan çıktı.
7: Teknolojinin insanların mahfına değil, insanların yararına, insanların hayrına nasıl kullanılabildiğini, kullanılabileceğini burada bir kere daha göstermiş olduk.
2: Milimetrik hareketlerle gerçekleştirilen operasyonda hastanın böbreğindeki taş başarıyla temizlendi. Ameliyat süresince Muş'taki cerrahi ekip de hastanın başında hazır bulundu. Operasyon herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan tamamlandı.
5: Robotik sistemlerle taş kırma işlemleri ülkemizde ve dünyada gerçekleşiyor. Fakat telecerrahi olarak uzaktan taş kırma işlemlerini yapmak ülkemizde ilk, dünyada ilk olduğunu biliyoruz.
3: Kırıntı madenciliğini hiç duydunuz mu? Akarsu yataklarında klasik eleme yöntemiyle altın arıyorlar. Peki gerçekten harcadıkları vakte değiyor mu? Günde ne kadar altın buluyorlar? Haberimizde detaylara bakalım.
2: Dere yatağının yolunu tutuyor, kırıntı altın arıyorlar.
8: Kahvede oturup yani çay içeceğimi, çiğdem çıtlayacağımı gelirim derede böyle. Sabahtan beri de yarım gram altın çıkardım.
9: Kırıntı madenciliği özellikle altın madenciliği olarak günümüzde yaygın olarak bilinen bir yöntem.
2: Kırıntı madenciliğine merak saranlar basit ekipmanlarla altının peşine düşüyor. Yaygın kullanılan yöntemlerden biri pan. Yataktaki kum tavaya alınıp suyla birlikte eleniyor, altın dibe çöküyor.
10: Şöyle yaydırıyorsunuz, şöyle tıkladığınızda altın yukarıya, altından ayrılıyor abicim.
11: Ben eşim Can Hoca'nla beraber çalışıyorum. Yani millete tavsiye ediyoruz, bilmeyenlere iş öğretiyoruz, hobi gibi. Yapılırsa daha güzel oluyor.
2: Bir de savak sistemi var. Su akışı kullanılarak altının belli noktalarda birikmesi sağlanıyor. Su motoruyla çalışan düzenekle kum ve toprak elenip altın ayrıştırılıyor.
11: Bazen günde 3 gram altın bulabiliriz, bazen 5 gram ama 5 günde 1 gram altın da bulabiliyoruz.
2: Amerika'da yaygın olan kırıntı madenciliği Türkiye'de de yapılıyor. Ege bölgesinde yaşayan meraklılar Aydın'ın Germencik ilçesinde dere yatağında bir araya gelip altın arıyor.
9: Türkiye'de evet bazı bölgelerde meraklı ya da hobi şeklinde bu tür üretimler yapılabiliyor. Ama tabii büyük altın üretimleri ya da büyük bir zenginlik ya da varlıklık kazandıracak bir ekonomik gelir bulmak mümkün değil.
2: Kırıntı madenciliği resmi kurumlardan izin alınarak yapılabiliyor.
3: Kış aylarının iç ısıtan içeceği salep için bugünlerde tarlalarda hasat heyecanı yaşanıyor. Samsun Kavak'ta üreticiler salep için hasat mesaisine başladı. Topraktan çıkan altın olarak bilinen salebin kilosuysa 12 bin liraya kadar çıkıyor.
0: özenle bakıldı. Aylarca beklendi. Salep için artık hasat zamanı geldi.
12: 9 yıldan beri üretiyoruz. Şu anda 17 dönüme çıktık. Tabii tek başımıza değil, alt üreticilerle birlikte 17 dönüme çıktık.
0: Topraktan çıkan altın olarak bilinen salep için Samsun Kavak'ta hasat dönemi başladı.
12: Böyle kaynatıp, kurutup, toz haline getirip satıyoruz, misafirlerimize sunuyoruz.
13: Toplamda 2025 yılında 55 ton salep üretimi yapılmıştır. Tabii salep bitkisi küçük alanlarda yüksek verim vermesi açısından son derece önemli bir bitki.
0: Bölgede salep üretimi için de

0: destek veriliyor.
1: En az 10 dönümde bu işi gerçekleştirmek gerekiyor salep üretebilmek için. Ancak biz bunu kooperatif üzerinden yapabilirsek 10 dönüm değil de herhangi bir metrekarede üreticimiz bunu yapıp kooperatif eliyle bunu katma değere dönüştürebilir, satışını gerçekleştirebilir.
0: Topraktaki altının bu seneki fiyatı ise...
2: Geçen sene kurusu 8000 TL'den kapanırken yani 1 kilogram kuru salep bu sene 12 bin liraya kadar çıkacağını en azından dondurmacılar söylüyor.
3: Ebola'nın Bundibugyo türü Afrika'da can almaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü şimdiye kadar 139 kişinin Ebola'dan öldüğünün değerlendirildiğini açıkladı. Sayının artması da bekleniyor. Hastalığa yönelik aşı çalışmaları da sürüyor ancak aşının piyasaya sürülmesi 9 ay sürebilir.
4: Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Uganda'da başlayan Ebola salgını yayılmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre salgın riski bölgesel ve ulusal düzeyde yüksek. Ancak küresel riskin düşük olduğu belirtiliyor. Ebola ile ilgili güncel verileri Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus açıkladı.
5: Doğrulanmış vakalar dışında yaklaşık 600 şüpheli vaka ve 139 şüpheli ölüm tespit ettik. Virüsün tespit edilmeden önce geçen zamanı düşünürsek bu sayıların artmasını bekliyoruz.
4: Ghebreyesus, DSÖ'nün hastalığın bölgesel yayılma riskini yüksek, küresel yayılma riskini ise düşük olarak değerlendirdiklerini belirtti. Ancak örgütün açıklamasına göre Ebola virüsünün nadir görülen Bundibugyo türü için bir aşı geliştirilmesi 9 ayı bulabilir. Salgının ortaya çıktığı Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Ituri bölgesinde sağlık tesisleri artan vaka sayısı nedeniyle zor durumda. Sınır tanımayan doktorlar bölgedeki tesislerde yer kalmadığını açıkladı. Kongo'da Ebola'ya yakalanan bir ABD vatandaşı Almanya'ya nakledilerek tedavi altına alındı. Bölgede doktorluk yapan ABD'linin hastalara yardım ederken hastalığa yakalandığı belirtildi. Hastanın Almanya'da bir hastanede izolasyona alındığı ve durumunun stabil olduğu açıklandı. ABD'li doktorun eşi ve çocukları da hastanede. Ebola virüsü Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmış, Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 arasında 11 binden fazla insan hayatını kaybetmişti.
3: İngiltere'de bir radyo istasyonu Kral 3. Charles'ın öldüğünü anons etti. Radyo prosedür gereği hazırda tutulan yayının yanlışlıkla devreye girdiğini belirterek hatadan dolayı özür diledi.
4: Kralın öldüğünü anons ettiler. Yanlışlıkla oldu deyip özür dilediler. İngiltere'deki bir radyo istasyonu dinleyicilerini kısa süreli de olsa paniğe sürükledi. İngiltere'nin ünlü korsan radyo istasyonu Radio Caroline yayında Kral 3. Charles'ın öldüğünü duyurdu. Hatayı fark eden kanal yayınını durdurdu. Yaklaşık 15 dakika boyunca sessiz kalan istasyon daha sonra yeniden yayına dönerek dinleyicilerinden özür diledi. İstasyon müdürü İngiltere'deki tüm radyo istasyonlarının hazır tuttuğu kral ölüm prosedürünün hatayla devreye sokulduğunu söyledi. Olayın Malden kentindeki ana stüdyoda yaşanan bir bilgisayar hatasından kaynaklandığını açıkladı. İngiltere'de 1960'lı yıllarda BBC'nin yayın tekeline karşı ortaya çıkan ve çoğu zaman açık denizdeki gemilerden lisanssız yayın yapan istasyonlara Korsan Radyo adı veriliyor. Radio Caroline da bu hareketin en bilinen örneklerinden biri olarak kabul ediliyor.
3: Bunun gemisi Ağrı Dağı'nda mı sorusuna yıllardır yanıt aranıyor. Bilimsel çalışmalar sürerken özellikle yabancı turistler geminin kalıntılarının olduğu Doğu Beyazıt'a büyük ilgi gösteriyor. Havaların ısınmasıyla turistlerin ziyareti de başladı. Detaylara bakacağız, ardından haber bülteninde noktalamış olacağız. Bizden hemen sonra yayınımız Gün Başlıyor'la devam edecek ve Murat Güloğlu sizlerle olacak. Hoşça kalın, bizden ayrılmayın.
4: Ağrı Dağı'ndaki o kalıntılar Nuh'un gemisine mi ait? Bilim insanları bu soruya yanıt ararken kalıntıların olduğu bölgenin meraklısı çok. Özellikle de yurt dışından. Ağrı Dağı'nın Telçeker Köyü yakınındaki alanı 1959'da bölge haritalarını oluşturmak için hava fotoğraflarını inceleyen harita yüzbaşı İlhan Durupınar keşfetti. Nuh'un gemisine ait kalıntıların olduğuna inanılan o alanın ünü Türkiye sınırlarını aştı. Bilimsel çalışmalar sürerken Doğu Beyazıt'a

0: Her yıl yüzlerce turist kalıntıları görmek için geliyor.
1: Grubumuzda Avustralyalı, İsviçreli, Amerikalı kişiler var. Burası bütün dünyada ilgi toplayan bir yer.
0: Ağrı Dağı'nın eteğindeki Telçeker Köyü, havaların ısınmasıyla yabancı konuklarını ağırlamaya başladı.
2: Nihayetinde hepimiz Adem'in torunlarıyız ve onu takiben de Nuh'un torunlarıyız. Dolayısıyla burada olmaktan mutluluk duyuyorum.
0: Bölge inanç turizmi açısından önemli bir konumda. Bilimsel çalışmalar bölgede yerleşik yaşamın yaklaşık 5000 yıl öncesine dayandığını gösteriyor. Bu da uzmanlara göre Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle eşleşiyor.

binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 22, Bursa yağmurlu 20 derece. Ege bölgesinde İzmir yer yer yağmurlu 25, Muğla yağmurlu 22 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 24, Adana yağmurlu 25 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 20, Trabzon güneşli 19 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 21, Sivas yağmurlu 16 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 16, Kars yağmurlu 15 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 25, Şanlıurfa güneşli 26 derece.
1: Karşımda yepyeni bir yiğit var.
2: Yardım eliniz olmasaydı bugün bu sandalye boş kalacaktı.
1: Sizleri kazanmak için buradayız.
3: Size çok teşekkür ederim.
4: Yiğit! Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapıyorsun?
1: Bazen birey ailesiyle ilişkilerinde yolunu kaybeder. Olduğu yerde döner, kızar, küser. Siz aile olarak büyük bir sınavı inancınızla, kenetlenmeniz sayesinde başarıyla geçtiniz. Yolunuz açık olsun.
5: Bağımlılıktan kurtulmak için ücretsiz psikoterapi ve sosyal hizmet desteği Yeşilay'da seni bekliyor. 115'i ara, yeni hayatına hemen başla.

Efendim günaydın, hoş geldiniz. Habertürk'tesiniz. Gün başlıyor odasınız. Ben Deniz Murat Piloğlu, ekip arkadaşlarıma da hepinize mutlu bir gün diliyorum. İyi haberlerin alacağı, güzel haberler alacağımız bir gün olsun. Bakalım olabilecek mi? 7'ye doğru geliyor.

saatlerimiz efendim. Haber akışı bugün oldukça fazla olacak tabii. Ağırlıklı olarak siyasetten konuşacağız. Konumuz Mutlan hadisesi. Elbette ki detaylıca hem burada son dakika bilgilerini aktaracağız hem de konuklarımız olacak. Acaba bundan sonra ne olur ne olmaz? Kurban Bayram tatili geliyor bir taraftan. Bu da oldukça önemli. Her birini konuşacağız efendim. X Murat Güloğlu, Instagram ve en sosyalde Murat Güloğlu TV'dir. Haberlerimize ve tabii ki yorumlara geçmeden evvel ya isterseniz gazetelerle şöyle bir güne başlayalım. CHP'ye mutlak butlan ve epeydir görmediğimiz bir isim, bir fotoğraf karesi Kemal Kılıçdaroğlu. Gördüğünüz üzere yine gazeteleri süslemeye başladı. CHP'nin 38. kurultayı ile 21. olağanüstü kurultayının iptali istemiyle açılan davada mahkeme mutlak butlan kararı verdi. Mahkeme özel ve ekibini görevlerinden uzaklaştırdı deniliyor. CHP yönetimini Kılıçdaroğlu'na verdi. Kılıçdaroğlu dönüyor şeklinde bir ifade de söz konusu. Şahsi ikballer değil diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Türkiye'nin geleceği esastır süreci önceki dönem genel başkanlarımızla, parti meclisi üyelerimizle, milletvekillerimizle uyumlu ve işbirliği içinde yürüteceğiz sözleriyle görevi kabul edileceğinin sinyalini verdi şeklinde bir ifade söz konusu efendim. 13 yıllık genel başkan Kılıçdaroğlu'nu yenerek CHP'nin lideri olmuştu biliyorsunuz. 2023'teki kurultayda Özgür Özel, 2025'teki kurultaydaysa Özel oyların tamamını almıştı. Şimdi bir de itiraz süreci söz konusu efendim. Zira Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki parti yönetim organlarının görevlerini aynen sürdürmelerine karar verdi mahkeme. Karar 2 hafta içinde itiraz yolu açık biliyorsunuz. 8 Ekim 2023'te yapılan CHP İstanbul İl Kongresi içinde mutlak butlan kararı verdi. İstanbul'da da eski yönetimin devam etmesini istiyor kim? Mahkeme efendim, bu da detaylıca aktarılmış Hürriyet gazetesinde. Adayım deseydim koltukta rahat olurdum şeklindeki bir ifade var Özgür Özel'den. CHP lideri Özel kararı kaldırılması için Yargıtay'a başvurduklarını belirterek bugün YSK'ya yani Yüksek Seçim Kurulu'na sorumluluk alanına sahip çıkması için müracaat edeceklerini belirtiyor. Cumhurbaşkanı adayı ben olurum deseydim benden iyisi yoktu arkadaşlar diyor. Özgür Özel bize Ekrem'i bırak Ankara merkezli siyaset yap partinin başında otur diyorlar. Ben de bu koltukta rahat rahat otururdum ama ben o değilim biz o değiliz şeklindeki ifadeler dikkat çekici. Devlet Bahçeli'den de önemli bir açıklama geldi. Kılıçdaroğlu feragat etmeli şeklinde. Efendim Devlet Bahçeli Kılıçdaroğlu'nun haksızlığa uğradığı mahkeme kararıyla tescil edilmiştir. Kılıçdaroğlu bu köklü kurumu incitmemek için tarihi sorumluluk üstlenmeli. Özgür Özel ile görüşerek CHP'nin geleceğine ilişkin bir ortak formül oluşturmak amacıyla feragat ettiğini belirtmeli. Bu hem CHP'nin hem de ülkemizin yararına olacaktır şeklindeki ifadeleri de son derece mühim. Öte yandan Adalet Bakanı Akın Gürlek ne diyor bakalım? Mahkeme diyor tarafsız ve bağımsız bir karar aldı şeklindeki ilk açıklamaları da bu şekilde. Gördüğünüz gibi Cumhuriyet Halk Partisi'ne mutlak butlan manşetinin altındaki detaylar önemli. Diğer gazetelerde de var. Hürriyet'te bu konuyu kapatalım. Başka haberlere geçelim. Efes'ten dünyaya mesajlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de dün sona eren Efes tatbikatını izledi deniyor ki fotoğraf karesinde de şapkalı bir şekilde yerini almış. Efes'in tüm dünyaya verdiği mesajların çok iyi anlaşılması gerektiğini söylüyor. Bu sadece bir tatbikat değil şeklindeki ifadelerde oldukça mühim efendim. Efes tatbikatında TSK yeteneklerini sergilerken yeni geliştirilen birçok silah ve mühimmatta denendi denilmiş. Türkiye geçen yılda yaşlandı. Aile yılı malumunuz ve ama yaşlılık sürecine girmiş durumdayız. Zira doğurganlık hızı aralıksız düşüş eğiliminde. Geçen yıl bu oran 1.42 çocuk olarak gerçekleşti. Doğurganlık hızı da 2.10'un altına düştüğü zaman nüfus yaşlanıyor. Bu hep böyle olmuştur şeklindeki ifadeler de mühim. 25 ünlü isme gözaltı kararı. Tan Taşçı'yı, Serenay Sarıkaya'yı ve Mabel Matiz'i fotoğraf karesinde görmekteyiz. Evet, CHP'ye mutlak butlan olmasaydı bu konu şimdi ağırlıklı konuşulacak idi. Bu kez yolda kural farklı. Bir başka haber başlığı, trafik cezalarını artıran yeni düzenlemeler getiren yasadan sonraki ilk büyük tatil yarın başlıyor. Dikkat edilmesi gereken önemli noktalar var şeklinde bir detay aktarılmış.

0: Daire, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin açılan davada istinaf kanun yolu incelemesini tamamladı. Buna göre kurultayın mutlak butlan nedeniyle mağlul olduğunun tespitiyle yapıldığı tarihten itibaren iptaline hükmedildi. Daire, iptal kararı dolayısıyla bu tarihten sonra gerçekleştirilen tüm olağan ve olağanüstü CHP kurultaylarıyla alınan kararlarında hükümsüz kaldığına karar verdi. Kurultayla göreve gelen Genel Başkan Özgür Özel'in, Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin, parti meclis üyelerinin ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırmalarına hükmedildi. Mahkeme kararına göre kurultay tarihinden önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organları görevlerine aynen devam edecek.
1: Mutlak butlanla sakatlanmış 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultayla göreve gelen Genel Başkan Özgür Özel'in Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin, Parti Meclisi üyelerinin ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına ve 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay öncesi görevde bulunan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'yla Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin karar kesinleşinceye kadar tedbiren görevi üstlenmelerine, göreve iadelerine ihtiyati tedbir kararının gereği için Yüksek Seçim Kurulu'na, Ankara İl Seçim Kurulu'na, Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu'na ve Ankara Valiliğine görevlendirilmesine karar verilmiştir.
0: Ayrıca 8 Ekim 2023'te gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi'nin ve bu kongrede alınan tüm kararlarında aynı gerekçeyle iptaline karar verildi. Daire, 2 hafta içinde Yargıtay'a temyiz yolu açık olmak üzere verdiği kararı oy birliğiyle aldı.
2: Evet, bu süreci tabii gece boyunca zaten yorumcularla özellikle dinlediniz. İlerleyen dakikalarda yeni gelişmelerle beraber hem muhabir arkadaşlarım hem de yorumcularla bu konuyu konuşacağız. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı sonrası genel merkeze bakmak gerekiyordu. Orada da olağanüstü MYK toplantısı gerçekleştirildi. Özgür Özel ardından kameraların karşısına geçti ilerleyen saatlerde. Konforlu Muhalefet Partisi Genel Başkanlığı koltuğunu reddediyorum. Bizi buraya delegeler oturttu. Ancak onlar kaldırır dedi Özgür Özel. Yargıtay'a karar için itiraz edildiğini, Yüksek Seçim Kurulu'na da başvuru yapılacağını söyledi Özgür Özel. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini aradığını ancak telefonuna dönüş yapmadığını ifade etti.
3: Konforlu Muhalefet Partisi Genel Başkanlığı koltuğunu reddediyorum. Bu millet kendine rağmen kimseyi o koltuğa oturtmaz.
4: CHP'nin bir eylem planı olduğunu söyledi, Yargıtay'a karar için itiraz edildiğini, YSK'ya da başvuru yapılacağını paylaştı.
3: Başka mahkemelerin bu işlere karışması Yüksek Seçim Kurulu'nu yok saymaktır. Artık hiçbir siyasinin koltuğunda güvenle oturmaması demektir. İlk itirazımızı tedbir kararının kaldırılmasını da içerecek şekilde Yargıtay'a süresi içinde yaptık. Yüksek Seçim Kurulu'nun bize vermiş olduğu İstanbul'daki kayyım kararlarının üstüne defalarca aldığı istikrarlı kararlarla yaptırmış olduğu kongre sonucunda verdiği mazbataya sahip çıkması için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuracağız.
4: Mutlak butlan kararı sonrasında CHP Genel Merkezi'nde 4,5 saat süren olağanüstü MYK toplantısı gerçekleştirildi. Özel, kurmaylarıyla süreci değerlendirdi. Partililer genel merkez önüne davet edildi. MYK toplantısı sonrasında Özel ilk olarak basın toplantı salonunda kameraların karşısına geçti.
3: Ben genel merkezdeyim. Arkadaşlarımız genel merkezde. Buradan sonra gecesiyle gündüzüyle genel merkezimizdeyiz. Emanete sahip çıkacağız. Bizi buraya sokağın sesini dinleyen delegeler oturttu. Ancak onlar kaldırabilir.
4: Özel, Kılıçdaroğlu'nun kendisini aradığını da ifade etti.
3: Çok sayıda telefon gelmiş. Arayanlar arasında Sayın Kılıçdaroğlu var. Kendisinin telefonuna henüz dönmedim. Zaten hani dönüp de ne konuşacağız? Sayın Kılıçdaroğlu'ndan daha önce şanla şerefle seçildiği Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı koltuğuna AK Parti yargısının eliyle dönmek isteyeceğini ihtimal dahilinde görmek istemem. Ama bir takım açıklamalar, bir takım yaklaşımlar buna işaret ediyor. Bu durumda bu gecenin psikolojisi içinde o telefona açmanın, o telefona dönmenin bir manası olmaz.

0: genel merkez önünde toplanan partililere seslendi.
1: Halk için, millet için mücadele eden herkesi kucaklayarak, kimseye abilik, patronluk taslamadan, omuz omuza bir mücadele için burada birlikteyiz. Ve şunu ifade ediyorum, meydanların gücünü göreceksiniz. Sessiz çoğunluğun sesini duyacaksınız. Gerekirse hayatı durduracağız. Gerekirse tüketimden gelen gücümüzü kullanacağız. Ama teslim olmayacağız. Buradan sonra olacak hiçbir şeyin sorumlusu ben değilim.
2: Evet, Özgür Özel açık ve net konuştu. Gördüğünüz gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin yol haritası şimdi merak ediliyor. Acaba Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yaşananlar mı yeniden yaşanacak? Çünkü özellikle tüketimden gelen gücümüzü ifadesini orada çok kullanmış idi Özgür Özel. Süreç önemli, hep beraber göreceğiz. Bu arada Bay Kemal ya da Kemal Kılıçdaroğlu aramış Özgür Özel, kendisine dönmemiş. Ne konuşacağız ki diyor. Herkesin kendine göre haklı sebepleri var elbette. Şimdi mutlak butlan kararı sonrasında Kılıçdaroğlu ilk mesajında şahsi ikballer değil, Türkiye'nin geleceği esastır dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Herkesi sükunete ve ortak akla davet ediyorum. Biz bir aradayız ifadesini kullandı.
3: Mutlak butlan kararı sonrası ilk mesajında şahsi ikballer değil, Türkiye'nin geleceği esastır dedi. Kemal Kılıçdaroğlu gün kucaklaşarak ayağa kalkma günüdür ifadesini kullandı.
4: Cumhuriyet Halk Partisi kişisel ikbal arayışlarının mücadele alanı değildir. Cumhuriyet Halk Partisi milletimizin egemenlik senedidir. 38. olağan kurultayımız ile ilgili mahkemenin vermiş olduğu karar bir ayrışma vesilesi değil, asırlık çınarımızın altında kenetlenme fırsatı olmalıdır. Gün sevinç yıllıklarıyla birbirimizi kırma günü değildir. Gün kırgınlıkları bir kenara bırakıp ciddiyetle, sükunetle ve kucaklaşarak ayağa kalkma günüdür.
3: Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Herkesi sükunete ve ortak akla davet ediyorum. Biz bir aradayız dedi.
4: Bu süreci keşkelerle değil, ciddiyetle, parti kültürümüzden aldığımız samimiyetle ve ortak akılla yönetmek zorundayız. Şahsi ikballer değil, Türkiye'nin geleceği esastır. Bu kapsamda süreci önceki dönem genel başkanlarımızla, parti meclisi üyelerimizle, milletvekillerimizle, il ve ilçe başkanlarımızla tam bir uyum ve işbirliği içinde yürüteceğiz. Hiç kimse endişe etmesin. Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz. Herkesi sükunete ve ortak akla davet ediyorum. Biz bir aradayız.
3: Kılıçdaroğlu gelişmeleri Çankaya'daki evinden takip etti. Kendisine yakın milletvekilleri ve kurmaylarıyla süreci değerlendirdi. Bazı partililer de evin önüne gelerek destek mesajları verdi.
2: Şimdi bir taraftan da eski yönetimi destekleyenler, diğer taraftan yeni yönetimi destekleyenler. Beklenen bir karar mıydı? Konuşuluyordu ama bayram öncesine denk gelmesi, bir taraftan da Temmuz'da NATO zirvesi var, ondan sonra belki bu karar şeklinde gelir diye konuşuluyordu. Genelde bu tür kararları diğer ülkelerde de görüyoruz. Cuma günleri borsalar kapandıktan sonra yaparlar, ancak işte dün birdenbire daha borsa açıkken bile gerçekleştirildi. Verilen bir karardan söz ediyoruz. Öte yandan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı konuya ilişkin olarak haftalar önce de birkaç açıklama yapmıştı ama dünkü açıklamaları mühim. Bakalım Cumhuriyet Halk Partisi için verilen mutlak butlan kararını değerlendirdi Bahçeli. Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel'in CHP'nin menfaatlerini esas alan ortak bir yol bulması gerektiğini belirterek Kılıçdaroğlu'na feragat etme çağrısı yaptı.
0: CHP'nin yeni yol haritası için fedakarlık vurgusu yaptı. Kılıçdaroğlu ile Özel'e görüşmelerini tavsiye etti. MHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na feragat etmesi tavsiyesinde bulundu.
5: Gerçek bileklik, bilek gücü veya...
0: Bahçeli, Türkiye hepimizindir. Bu anlayışla kurallar ve kurumlar çerçevesinde sağduyuyla, birlik ve dayanışmayla hareket edilmesi ve CHP'nin geleceğinde uzlaşılması en hayırlı yol olacaktır. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'le görüşerek ortak formül oluşturmak amacıyla feragat ettiğini belirtmelidir dedi.
5: Suriye Cumhuriyeti'nde yeni bir denklem
0: MHP Genel Başkanı, CHP'nin 38. olağan kurultayının iptaline ilişkin verilen mutlak butlan kararını değerlendirdi. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür

0: Gürözel'in açıklamalarının birlik çerçevesinde olduğunu ifade etti. Çabaların yapıcı olması için ortak iradeyle hareket edilmesi gerektiğini savundu. Bahçeli açıklamasında karşılıklı meydan okumalar yerine her iki genel başkanın bir araya gelerek kanunların, parti tüzüğünün ve mahkeme kararının verdiği imkan çerçevesinde gerekli fedakarlıkları göstermek suretiyle CHP menfaatlerini esas alan ortak bir yol bulması gerektiğini belirterek, bunu da geciktirilmeden, toplumsal veya parti içi bir karışıklığa yol açmadan yapmaları gerektiğini vurguladı.
1: Kaçınmayan bir Türkiye gerçeği.
0: MHP lideri ihanete evrilecek bir tavrın CHP'lilerde ağır bir yük oluşturacağının altını çizerek uzlaşmanın tek yolu olduğunu hatırlattı. Tahriklerden kaçınarak feragat ve sorumluluk duygusuyla hareket edilmesinin uzlaşmanın temel unsuru olduğuna dikkat çekti.
2: Evet, Kılıçdaroğlu'na feragat etme çağrısı mühim. Acaba neyden, ne şekilde feragat etme durumu söz konusu olacak? CHP'nin geleceğinde uzlaşılması en hayırlı yol şeklinde bir ifadede söz konusu. Bütün bunları konuşacağız elbette ilerleyen dakikalarda. Zaten siyasette bunu konuşuyor şimdi. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik mutlak butlan kararı sonrası Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da Özgür Özel'i ziyaret etti hemen. Ziyaretin adresi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ydi. Özdağ ile Özel 15 dakikalık bir görüşme yaptı. Ardından açıklamalarda bulundular Özdağ. Türk demokrasisinin ağır bir krizden geçtiğini söyledi. Demokrasiyi savunmak için Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gittiğini vurguladı. Keşke hiç böyle bir karar alınmasaydı dedi. Özgür Özel'e destek mesajı veren Özdağ, biz de bu mücadelenin içerisindeyiz ifadesini kullandı. Tabii bütün bunların aslında fitilini ateşleyen isimlerden bir tanesiydi. Görmektesiniz Lütfü Savaş. Türk siyasetine hayırlı olsun diye bir açıklama yapmış. Kimdir Lütfü Savaş? Davayı açan ve mutlak butlan kararı verilen, bu davayı açan eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'tan söz ediyoruz. Bu karar tüm milletimize, Türkiye'deki tüm siyasetçilere ve siyaset mekanizmasına hayırlı uğurlu olsun. Sorumluluk taşıyan kişi Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu. O nasıl bir planlama ve program yapacaksa tabii ki biz de onlara uymak ve daha güzel günler için yanında olmak zorundayız şeklindeki bir ifadesi söz konusu Lütfü Savaş'ın efendim. İşte bu açıklamalarda elbette bugün çokça tartışılacak. Acaba övgüler ne kadar gelecek, eleştiriler ne kadar gelecek, ama Lütfü Savaş çok konuşulmuştu ve şimdi yeniden konuşulmaya başlanacak. Belki genel başkan yardımcısı bile olabilir bu süreç içinde. Şimdi Adalet Bakanı Akın Gürlek CHP için verilen mutlak butlan kararı ile ilgili konuştu. Ne diyor? Demokrasinin kendi kendini koruma mekanizmalarını işlediğini gösteren bir karardır diyor. Sürecin CHP'lilerin başvurusuyla başladığını belirtiyor Adalet Bakanı Gürlek. Kararın temyiz yolu açıktır. Herkesin bu sürece saygı göstermesi büyük önem taşıyacaktır diyor.
3: Yargının görevi hukukun üstünlüğünü temin etmektir. Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurları ve taşıyıcı kolonlarıdır. Bu kolonların zedelenmesi doğrudan demokrasinin zedelenmesi anlamına gelir. Bu nedenle verilen bu karar vatandaşlarımızın demokrasiye olan güvenini pekiştiren, demokrasinin kendi kendini koruma mekanizmalarının işlendiğini gösteren bir karardır.
4: CHP için verilen mutlak butlan kararını bu sözlerle değerlendirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kararın temyiz yolu açıktır. Herkesin bu sürece saygı göstermesi büyük önem taşıyacaktır dedi.
3: Hukuk devleti iddiaları ciddiyetle el alıp delilleriyle değerlendiren devlettir. Elbette bu kararın temyiz yolu açıktır. Süreç hukuk düzeni içerisinde işlemeye devam edecektir. Herkesin bu sürece saygı göstermesi, itirazlarını hukuk düzeni içerisinde gerçekleştirmesi büyük önem taşıyacaktır. Bizim için temel ilke açıktır. İrade milletindir, delegenindir, üyelerindir. Bu iradeye gölge düşüren her unsurun karşısında hukuk devleti dimdik durur.
4: Gürlek sürecin CHP delegelerinin başvurularıyla başladığını söyledi. Yargı makamları delilleri titizlikle inceleyerek tarafsız bir şekilde karar vermişlerdir dedi.
3: Hangi parti söz konusu olursa olsun delegenin ve üyenin iradesinin menfaat, baskı ya da yönlendirme ile sakatlanması kabul edilemez. Bu süreç bizzat Cumhuriyet Halk Partisi delegelerinin

0: başvurularıyla başlamış, yine CHP delegelerinin beyanları ve tanıklıklarıyla şekillenmiştir. Yargı makamları da önlerine gelen iddiaları, soruşturma dosyalarını, tanık anlatımlarını ve elde edilen delilleri titizlikle inceleyerek bağımsız ve tarafsız bir şekilde karar vermişlerdir. 4-5 Kasım 2023 tarihinde kurultay sürecinde delege iradesinin kurultay sonucunu etkileyecek şekilde sakatlığa uğradığı yönünde bir kanaate varılmıştır.
1: Evet, Adalet Bakanı'nın açıklamaları gördüğünüz gibi ağırlıklı olarak Türk siyasetine hayırlı olsun deniyor. Yargıya saygı gösterilmesi gerek deniyor bu kararlara ve bir taraftan da temiz yolu açık deniliyor. Kimi hukukçular da bu kararın hukukla, daha doğrusu siyasetle bir ilgisi yok diyor. Hukukla bir ilgisi yok, tamamen siyasi bir karar şeklindeki ifadeleri de dikkat çekici, ama gözler ağırlıklı olarak nereye çevrilmek durumunda? Elbette ki ekonomiye. BIST 100 endeksinde ciddi bir düşüş yaşandı. Piyasaların kapanmasına yakın verilen bir karardı. Zira o anlarda bile %6'lık bir düşüşten söz ediyoruz. Piyasalar dip yaptı haberinde de detaylara bakalım Milliyet gazetesinden efendim. Dün finansal piyasalarda satış dalgasına yol açtı bu haber. Kararla birlikte BIST 100 endeksindeki kayıpların %6'yı aşmasıyla endekse bağlı devre kesici sistemi çalıştı ve pay piyasası tüm sıralarda işlemler geçici olarak durduruldu. Tabii gözler şimdi bugün borsa acaba nasıl açılacak ve açılış itibariyle neler yaşanacak şeklinde. BIST 100 endeksi dün günü %6'yı aşan bir değer kaybıyla 13.163 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi %8.63. Holding endeksi %6.07 değer kaybetti maalesef. Sektör endekslerinin tümü kaybettirirken en fazla kaybettiren bankacılık olduğu deniliyor. Piyasalar dip yaptı haberinde. Öte yandan BIST 30'a da bakmak lazım. Önceki kapanışa göre 929 puan ve %5.82 azalışla 15.051 puandan kapandı BIST 30'da efendim. Kapanışa göre teknoloji endeksi %4.76, hizmetler endeksi %5.71, sanayi endeksi %6.15, mali endeks %6.53 oranında değer kaybetti. Yani kazandıran olmadı, hepsi kaybetti. BIST 100 endeksine dahil hisselerin ikisi prim yaptı. %98'i de geriledi. Daha doğrusu sadece 98'i geriledi deniliyor. Piyasalar dip yaptı haberinde. Bugün göreceğiz piyasalar açılınca acaba rakamlar ne olacak? Gerçi hemen gün başlıyor logomuzun altında görüyoruz. Biz borsa, evet, 13.163 puandan güne başlayacak. 45 lira 73 kuruş doların şu anki ederi, 53 lira 12 euro. O da euronun ederi efendim. 6.659'da gram altının fiyatı. Gördüğünüz gibi özellikle dengelenmeye çalışılıyor dövizde durum, ama dediğimiz gibi piyasalar açılınca nasıl bir etkiye tepki görülecek? Bütün bunlar oldukça önemli. Piyasalar dip yaptı haberinin ardından önemli bir karar da var. Zira bir toplantının haberi geldi dünkü açıklanan bu kararın ardından. Finansal İstikrar Komitesi yaşanan gelişmelerin ekonomiye etkilerini değerlendirmek üzere toplanma kararı aldı. Saat 8.30'da yapılacak denmişti. Bir saat sonra toplanacaklar. Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlık edecek. Piyasalarda yaşanan fiyat dalgalanmalarının etkileri görülecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapıldığı açıklama, piyasaların etkin, sağlıklı ve kesintisiz işleyişinin sürdürülmesi amacıyla atılan ve atılabilecek adımların değerlendirilmesi planlandığı da belirtiliyor. Bakalım süreçte bu toplantı ve çıkacak kararlar sürece nasıl bir etkisi olacak, onu da hep beraber göreceğiz. Dediğimiz gibi saat 8.30'da gerçekleştirilmesi öngörülüyordu bu toplantının. Milli irade diyeceğiz, biz demeyeceğiz. Onu elbette ki muhalefet liderleri söylüyor başta olmak üzere. Cumhuriyet Halk Partisi için mutlak butlan kararı verildi ve ardından dediğim gibi başta muhalefet partisi liderleri olmak üzere siyasilerden de peş peşe açıklamalar geldi. Paylaşımlarda ağırlıklı olarak milli irade vurgusu yapılıyor.
2: CHP için mutlak butlan kararı çıktı.

0: siyasilerden ard arda değerlendirmeler geldi. İyi Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, alınan butlan kararının kendisi mutlak butlandır dedi. Millet iradesine karşı yapılan demokrasi dışı her türlü müdahaleye sonuna kadar karşıyız vurgusu yaptı. DEM Parti eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Özgür Özel'le telefonda görüştü. Ardından sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundular. Hatimoğulları kararı Türk demokrasisinin meselesi olarak niteledi. Bakırhan ise siyaset kendi mecrasında ve meşruiyet zemininde akmalı mesajı verdi. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan da sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Partilerin geleceğine mahkeme salonlarında değil, millet iradesiyle sandıkta karar verilir ifadesini kullandı. CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise gerilim büyütülmemeli, aklı selimle hareket edilmeli değerlendirmesinde bulundu. Parti kendi iradesiyle 1-2 ay içerisinde kongre kararı alacağını açıklamalı dedi.
1: Evet, hemen hemen her siyasiden bir açıklama var. Dediğimiz gibi paylaşımlarda ağırlı olarak milli irade vurgusu yapılıyor. Söz de milletin, karar da milletindir şeklinde yorumlarda söz konusu. Saatimiz 7.33'ü gösteriyor. Mutlak butlana dair haberlerimiz söz konusu olacak ilerleyen zaman diliminde. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan ne diyor? O bu konuda bir şey söylemedi ama dün önemli bir yerdeydi. Efes 2026 tatbikatını izledi ve orada da konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk ordusunun bölgesel ve küresel barışın güvencesi olduğunu söyledi burada.
2: Türk ordusu barışın ordusudur. Türk ordusu huzurun ordusudur. Türk ordusu istikrarın ordusudur.
3: Orduyu güçlü ve donanımlı tutmamız gerektiğinin bilincindeyiz dedi. Bölgesel huzura vurgu yaptı.
2: Türk ordusu ülkesi ve milletinin güvenliğinin teminatı olduğu kadar bölgesel ve küresel barışın, huzurun ve istikrarın da en önemli güvencesidir.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İzmir'de Efes 2026 tatbikatının seçkin gözlemci gününe katıldı. Değişen güvenlik paradigmalarına dikkat çekti.
2: Dinamik olduğu kadar hassas bir dönemden geçiyoruz. Dünyada yeni dengeler, yeni ittifaklar kuruluyor. Fakat küresel ölçekte yeni bir düzen kurulamıyor. Türkiye'nin adı yeni dönemin müessir aktörlerinden biri olarak her geçen gün daha fazla öne çıkıyor, daha fazla zikrediliyor. Geleceğe dair karamsar senaryolar yazılırken biz başta bölgesel barış olmak üzere ülkemizi her alanda kilit konuma getirmeye çalışıyoruz.
3: Erdoğan, Türkiye'yi fırtınalı sulardan çıkarmak istiyoruz dedi.
2: Savaşa ve kaosa yatırım yapanların karşısında barışı ve istikrarı savunmaya devam edeceğiz.
3: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de tatbikatta konuştu. Güler, milli ve yerli savunma sanayinin güvenlik politikalarının en önemli dayanağı haline geldiğini söyledi.
4: Bu alanda tam bağımsızlık hedefiyle kendi kendine yeterli bir savunma sanayi altyapısını daha da güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz.
1: Efendim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasına geçelim. Malum 41. duruşma görüldü dün. Tutuklu 9 sanık içinde tahliye kararı çıktı. Aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 77'si tutuklu 414 sanık bir kez daha hakim karşısına çıktı dün. Duruşma sanık savunmalarıyla devam etti. Savcı sanık savunmalarının ardından tutukluluk durumuna dair mütalasını sundu. 5 sanık için tahliye talep etti. Mahkeme heyeti aralarında Seza Büyükçulha, Ahmet Şahin, Cevat Kaya ve Iraz Bayrak'ın da aralarında bulunduğu 9 sanığın tahliyesine karar verdi. Biliyorsunuz pazartesiden perşembeye gerçekleştiriliyor. Dün de yine bir tahliye süreci yaşandı. Peki dün özellikle şu dakikalarda bir sıcak haber, son dakika haberi olarak aktardığımız o habere geçelim ayrıntılarıyla. İzmir'de 8 yıl önce emekli tümgeneral Ethem Büyükışığınoğlu Dorukhan inşaat

0: sahasında biliyorsunuz ölü bulunmuştu. Yüksekten düşme ya da intihar sonucu ölüm olduğu iddiasıyla kapatılmaya çalışılan dosya babasının ısrarlı takibiyle cinayet soruşturmasına dönüşmüştü. Şimdi o dosyada yepyeni bir gelişme yaşandı diyebiliriz. İzmir merkezli 9 ilde 26 şüpheliye operasyon düzenlendi. 21'i de gözaltına alındı.
1: Oğlumu ilk gördüğüm anda uzaktan olayın cinayet olduğunu ben anladım. Doktor geldi bana olay yerinde. Oğlunuz dedi yüksekten düşmedi bu kesin dedi. En önemli, en büyük kanıt oğlumun bedeni. Oğlumun bedenine rağmen bu sahte evrakları nasıl tanzim ettiler?
2: Öldürüldü, intihar süsü verildi. Babasının ısrarlı takibiyle cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Dorukhan Büyükışık'ın ölümü ve delillerin karartılmasında parmağı olanlara yeni operasyon düzenlendi. 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık 13 Mayıs 2018'de İzmir'de bir inşaat şantiyesinde ölü bulundu. Ölümü kayıtlara yüksekten düşmeye bağlı intihar olarak geçti. Babası emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık kanıtları tek tek toplayıp olayın cinayet olduğunu ortaya çıkardı.
1: Dorukhan'ın öldürüldükten sonra birkaç kez farklı yere taşındığını anladık. Polisler olay yerine geldikten sonra yüzüstü olan pozisyonunu sırt üstüne çevirip sırt üstü sanki düşmüş gibi o bölgeye konulduğunu öğrendik. Kamera kayıtlarının tamamını sakladılar.
2: Baba Büyükışık'ın tespitlerine göre olay yeri inceleme kayıtlarını içeren CD kaybedilmişti. Emniyet görevlileri parmak izi, biyolojik inceleme gibi bulguları eksiksiz ve zamanında toplamamıştı. Gerçeğe aykırı olay yeri inceleme raporu tanzim edilmişti. Dorukhan'a ait cep telefonu ve araç anahtarındaki izler silinmişti. Tüm bu bulguların ardından 5 şantiye işçisine cinayet, 8 polise ise görevi kötüye kullanma suçlamasıyla dava açıldı. Yargılama sürerken Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan faili meçhul suçları araştırma dairesi harekete geçti. İzmir Cumhuriyet Başsavcısının başkanlığında oluşturulan 4 kişilik özel soruşturma ekibi dosyayı yeniden ele aldı. Ortaya çıkan yeni deliller, bilirkişi raporları, teknik incelemeler, HTS ve daraltılmış baz kayıtlarıyla delil karartma bulguları ışığında yeni operasyon için düğmeye basıldı. 26 şüpheliye yönelik İzmir merkezli 9 ilde jandarma tarafından eş zamanlı operasyon yapıldı. 21 şüpheli gözaltına alındı, 3 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi. 2 şüpheli aranıyor.
1: Şu anda gözaltına alınan şahıslarla birlikte İnşallah gelecekte diğerlerini de gözaltına alacaklar ve ondan sonra adli yargılama süreçleri başlatılacak. Bu yüzün üzerinde kamu görevlisinin tamamının temizlenmesi lazım.
2: Peki yeni operasyondaki şüpheliler kim ve olaydaki rollerine? En önemli şüphelilerden biri İsmail Yalçın. Şu anda Bursa'da bölge kriminal müdürü olan Yalçın, olay tarihinde Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü'ydü. Dorukhan'ın cansız bedeninin bulunduğu inşaatın sahibi Mehmet Münir Tanyer, daha adli makamlara bilgi vermeden Yalçın'ı aramıştı. O tarihte hiçbir adli görevi bulunmadığı halde Manisa'dan olay yerine gelen İsmail Yalçın, iddiaya göre delillere temas etmiş, idari amirliğin verdiği nüfuzu kullanıp görevli memurları yönlendirmiş, tüm kamera kayıtları, cihazları ve bulundukları yerlerin, biyometrik ve biyolojik izlerin delillerinin yok edilmesini sağlamıştı. İnşaat sahibi ve şüphelilerle toplantı yapmıştı. Yalçın, delilleri yok etme, gizleme, değiştirmenin yanı sıra duruşmada da yalan tanıklık yapmakla suçlanıyor. Şüpheliler arasında inşaat şirketinin sahibi Mehmet Münir Tanyer'le ortağı olan oğlu Mehmet Taylan Tanyer ve o dönem olay yeri inceleme ve kriminal büroda görev yapan amir ve polisler de var.
1: Bu yargılama sürecinin faillerinin hak ettikleri cezaları aldığını görmedikçe huzura ermeyeceğim ve bunların peşini de bırakmayacağım.
2: Operasyonla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, hiçbir dosyanın üzerinin örtülmesine, hiçbir delilin karartılmasına müsaade etmeyeceğiz. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, maddi gerçeğin ortaya çıkartılması ve adaletin tecellisi için tüm imkanlarımızla çalışmayı sürdüreceğiz ifadelerini kullandı.
0: 8'e doğru ilerliyor. 7.41'i gösteriyor. Bir cuma sabahındayız. Bir tahliye haberiyle devam edelim. Gün başlıyor. Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla 90 gündür, 3 aydır tutukluydu gazeteci Alican Uludağ. tahliye edildi dün. Sosyal medya paylaşımları sebebiyle 20 Şubat'ta tutuklanıp Silivri cezaevine gönderilmişti.

0: Uludağ, Ankara 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nde davası görüldü ve duruşmaya Segbis yöntemiyle katıldı Alican Uludağ. İfadesinde bağımsız gazeteci olarak gerçekleri yazmaya ve halkın haber alma hakkını savunmaya çalıştım dedi. Savunmanın ardından savcı Alican Uludağ'ın tutukluluk halinin devamını talep etti. Uludağ'ın avukatı Abbas Yalçın ise mütalaya katılmadıklarını belirterek Alican Uludağ'ın tahliyesini talep etti. Ara kararını açıklayan hakim gazeteci Alican Uludağ'ın tahliyesine hükmetti. Evet, geçmiş olsun ve hayırlı olsun diyoruz gazeteci arkadaşımız Alican Uludağ'a. Bir taraftan da dün yine son dakika haberi olarak aktardığımız bir operasyondan detaylara geçelim. Ünlülere yönelik biliyorsunuz uyuşturucu soruşturması devam ediyor ve bu operasyonlar kapsamında gözaltı kararı verilen 25 kişiden 11'i adliyeye sevk edilmişti. O şüphelilerden biri hakkında tutuklama kararı alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada şüpheliler arasında Mabel Matiz, Tan Taşçı, Onur Tuna, Serenay Sarıkaya, Berkay Şahin, Blok 3 olarak bilinen Hakan Aydın, Mirgün Cabas ve Yağmur Ünal da bulunuyor. Gözaltı kararı verilen isimlerden oyuncu Serenay Sarıkaya'nın yurt dışında olduğu öğrenildi. Gözaltındaki isimler jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından uyuşturucu testi için adli tıp kurumuna götürüldü. Şüphelilerden 9'u serbest bırakıldı, 11'i adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 11 kişinin arasında bulunan Mehmet Rahşan hakkında tutuklama kararı verildi. 10 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talep edildi. Bakalım bugün yeni bir operasyon olacak mı konuyla ilgili olarak, malum hep söylediğimiz gibi sabah saatlerinde olduğu için hep son dakika gelişmesi olarak aktarıyoruz. Sumut aktivistleri Türkiye'ye geldi. Evet, artık Sumut'u konuşabiliriz. İsrail'in uluslararası sularda hukuk dışı şekilde alıkoyduğu küresel Sumut filosu aktivistleri Türk Hava Yolları uçaklarıyla dün Türkiye'ye getirildi deniliyor. Hürriyet gazetesinden okuyoruz bu haberi. İsrail'in güneyindeki Ramon Havalimanı getirildiler. Sınır dışı işlemleri tamamlanmasının ardından 85'i Türk olmak üzere 422 aktivist Ramon Havalimanı'na gelen 3 ayrı Türk Hava Yolları uçağına alındı. Türk Dışişleri Bakanlığı'nın koordinasyonuyla yapılan işlemlerin ardından Sumut filosu aktivistlerini taşıyan uçaklar havalimanından havalandı. Dün akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı VIP terminaline getirildi. İnsan Hakları ve Hukuk Örgütü Adalah, İsrail'in uluslararası sularda alıkoyduğu küresel Sumut filosu aktivistleri arasındaki İsrail vatandaşı aktivist Regev'in İsrail'e yasa dışı girmek, yasa dışı kalmak ve Gazze ablukasını delmeye teşebbüs suçlamalarıyla çıktığı mahkemenin ardından serbest bırakıldığını da bildirdi. Ve gelen aktivistlerden işte gördüğünüz gibi özellikle yaralılar da var. Onlar da ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Kimileri de işkence nedeniyle, bazı aktivistler de ki fotoğrafta da görülmekte, vücutlarında ciddi yaraların olduğu ifade ediliyor. Evet, Sumut aktivistleri Türkiye'ye gelmiş durumda Türk Hava Yolları uçaklarıyla beraber. Evet, İsrail'in küresel Sumut filosu aktivistlerine yönelik kötü muamelesi, az evvel aktardık, dünyayı ayağa kaldırmış durumda. Aşırı sağcı İsrailli Bakan Ben-Gvir'in paylaştığı görüntülerin ardından pek çok Avrupa ülkesinden yaptırım çağrıları var şimdi.
1: İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in paylaştığı görüntülere tepkiler çığ gibi büyüdü. Ben-Gvir, küresel Sumut filosu aktivistlerine kötü muamelede bulunduğu görüntüleri paylaşmıştı. Görüntülerde aktivistlerin elleri bağlı şekilde tutulduğu ve sert müdahaleye maruz kaldığı anlar yer almıştı. O görüntülere peş peşe tepki yağdı. Polonya Dışişleri Bakanlığı, Ben-Gvir'in ülkeye girişinin yasaklanması için resmi talepte bulunulacağını duyurdu. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrailli bakana İspanya ulusal topraklarına giriş yasağı getirilmesini hatırlattı. Yasağın Avrupa Birliği genelinde uygulanması için çağrı yaptı. İngiltere ise İsrail'in Londra maslahat güzarını Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Ben-Gvir'in paylaştığı görüntülerin insanlara yönelik en temel saygı ve onur standartlarını ihlal ettiğini açıkladı. Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro da Ben-Gvir'i Nazi gibi davranmakla suçladı.

0: İsrail Bakanı, Amerikalı siyasetçilerden de tepki geldi. Amerikalı Senatör Jeff Merkley, Ben Gvir'in tavrını iğrenç ve insanlık dışı sözleriyle eleştirdi. Bir diğer senatör Chris Van Hollen da kapalı kapılar ardında Filistinlilere neler olduğunu söylemeye bile gerek olmadığını vurguladı. İtalya'da Avrupa Birliği'ne resmi yaptırım çağrısı yaptı. İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tajani, aktivistlere yönelik muameleyi kabul edilemez olarak tanımladı. İtalya Başbakanı Meloni de görüntülerin ardından İsrail'den özür talep etmişti.
1: Efendim geçelim memlekette yaşananlara. Maalesef memleketin bazı yerleri su altında, onlardan birisi de Hatay. Hatay'da etkili olan sağanak yağış afete döndü. Asi Nehri taştı, yüzlerce dönüm tarım arazisini su bastı. 3 cana mal olan yağmur nedeniyle evler, araçlar, iş yerleri de tabii ki hasar gördü.
2: Yağmur durmadı. Asi Nehri taştı, evler suya gömüldü, araçlar sürüklendi. Hatay'da yağmur 3 can aldı.
3: Meteorolojiden almış olduğumuz verilerin çok üzerinde bir yağış düşmüştür ilimize. İlimize düşen yağış miktarı metrekareye 157.2 kilogramdır.
2: Hatay'da yağış özellikle Antakya, Defne, Reyhanlı ve Samandağ ilçelerinde kuvvetliydi. Gece boyunca aralıksız yağan yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, tarım arazileri su altında kaldı.
4: Daha önce eski zamanlarda oluyordu da bu kadar afet olmadı yani. Ne yapalım, bu bizim kaderimiz işte, Hatay'ın kaderi.
2: Asi Nehri de yağışı kaldıramadı. Nehir taşınca çevresindeki 3 mahalleyi su bastı.
4: Araçlar var, hayvanları da ahırından çıkarttık yani, kuru bir yere koyduk. Bazıları da, hayvanlarımız da öldü.
3: Bu zamana kadar 1044 ihbar almış durumdayız. Yağışlar dolayısıyla 12 yaralımız vardır.
2: Birçok ev ve iş yerine su bastı. Mahsur kalanlar oldu. Ekipler kurtarma çalışması yaptı.
5: Ayakkabı getirin, ayakkabı.
2: Samandağ ilçesinde Asi Nehri'nin taşması sonucu sele kapılan 62 yaşındaki Şahut Kimyonok kayboldu. Ekipler saatler sonra Kimyonok'un cansız bedenine ulaştı. Kentte can kaybı 3'e yükseldi. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, kentte hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
3: İl Tarım Müdürlüğümüzün yapmış olduğu tespitler sonucu 29 bin dekar sahada hasar vardır. 10.500 kanatlı hayvanımız, 80 büyükbaş hayvanımız ve diğer taraftan da 43 küçükbaş hayvan telef olmuştur.
1: Evet, Asi Nehri'ne dikkat etmek gerekiyor. Asi Nehri taşarsa fena olur deniyor idi maalesef. 3 kişi hayattan koptu. İşte evler, araçlar, iş yerleri hasar gördü. Büyük geçmiş olsun diyoruz yöredeki arkadaşlarımıza, kardeşlerimize. Hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet dileyelim. Acil şifalar dileyeceğimiz bir beyefendi efendim. Kadir İnanır entübe edilmiş durumda, Hürriyet gazetesinden okuyoruz. Zatüre teşhisiyle yoğun bakımda tedavisi süren Yeşilçam'ın usta aktörü Kadir İnanır'dan üzen haber var. 77 yaşındaki usta oyuncu hastaneye dün akşam saatlerinde kaldırılmıştı ve entübe edildi biliyorsunuz. Konuyla ilgili açıklama yapan Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı oyuncu Jülide Kural, maalesef Kadir biraz önce entübe edildi. Zatürreye bağlı akciğerin altında bir tümör görüldü. Daha rahat müdahale etmek, acı çekmemesi ve kontrollü tedavi için entübe edildi diyor. Çok riskli bir durumla karşı karşıyayız. İnşallah güzel haberlerini alırız diyerek konuşmuş. Dualarımızı eksik etmiyoruz usta sanatçıdan Kadir İnanır. Umarız ki entübesi biter, daha sonra normal yoğun bakımdan çıkar ve elbette ki güzel bir bayram geçirir. Ancak son durum budur efendim. Acil şifalar dileyelim bir kez daha usta aktöre. Efendim bu yıl 8.'si düzenlenen Etnospor Kültür Festivali Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde kapılarını açtı. 7'den 70'e birçok ziyaretçi de festivale akın etti. Festivalin açılış konuşmasını Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan yaptı. Haberimizi izleyelim, ardından bir küçük ara verelim, saat başında beraberiz.

0: geleneksel el sanatlarından dünya mutfaklarına, müzikten sahne performanslarına kadar büyük bir kültür atmosferini hep birlikte yaşayacağız.
1: Okçuluk alanları, oralara gezdim. At biniciliği yaptım.
2: Binicilik, okçuluk, güreş. Etrospor Kültür Festivali geleneksel spor ve oyunlarla kapılarını açtı.
3: Çok güzeldi her şey. Burada çok güzel oyunlar vardı. Hepsini oynadık.
0: Kültürlerin, geleneklerin, hafızaların ve ortak değerlerin buluşmasına şahitlik ettiğimiz bir festivalde daha beraberiz.
2: Dünya Etrospor Birliği'nin organize ettiği Etrospor Kültür Festivali Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde başladı. Festival alanı ilk gün binlerce ziyaretçi ağırladı.
0: Japonya'dan Kazakistan'a, Azerbaycan'dan Litvanya'ya, Rusya'dan Kırgızistan'a kadar dünyanın farklı coğrafyalarından gelen sporcularımızı, sanatçılarımızı ve kültür temsilcilerimizi burada ağırlıyoruz.
4: Bu yıl festivalimizde 24 ülkeden yüzlerce gelenek bizlere insanlık tarihinin köklerini hatırlatacak.
5: Gerçekten sporda büyüyen güçlü bir Türkiye var. Spor tesislerine yatırım yapılmış bir Türkiye var. Türkiye bir spor ülkesi olma yolunda hızla ilerliyor.
6: Milli hafızamızı diri tutan ve gençlerimizi öz değerleriyle buluşturan bu anlayış Etnospor'un en kıymetli yönlerinden biridir.
7: Festivalde ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdikleri etkinliklerden biri de okçuluk. İşte bu şekilde sıraya giriyorlar ve eğitmen eşliğinde ok atma deneyimi yaşıyorlar. Mutlu etti mi seni bu oku tuttuğun zaman, neler hissettin?
8: Türklük şeylerim oluyor. Türk kanım kaynadı diyebilirim size.
2: Festival 24 Mayıs'a kadar sürecek.
3: Çok beğendim. Seneye gelirim.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 22, Bursa yağmurlu 20 derece. Ege bölgesinde İzmir yer yer yağmurlu 25, Muğla yağmurlu 22 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 24, Adana yağmurlu 25 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 20, Trabzon güneşli 19 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 21, Sivas yağmurlu 16 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 16, Kars yağmurlu 15 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 25, Şanlıurfa güneşli 26 derece.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı alıyor. Serebral palsi onların hayata aktif katılmalarını zorlaştırsa da özel eğitim ve rehabilitasyon sayesinde birçok şeyi başarabilirler.
2: Yürüyebiliriz.
3: Yürütebiliriz.
4: Konuşabiliyoruz.
1: Erken teşhis ve doğru tedavi sayesinde daha neler neler yapabilirler. Yeter ki desteğinizle zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler.
5: Haberin ve hayatın içinde.
6: Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk manşetle karşınızdayız.
5: Gündemin sıcak başlıkları.
6: Yakın tarihin belki de en yüksek miktarlı soygunu olarak geçen olaya bakacağız. İstihbarat dünyasında çok konuşulan bir vaka. Kara para soruşturmalarının tam ortasına oturan kişilerden, portrelerden bahsedeceğiz. Bunların hepsi gerçek. Hepsi de Türkiye'de yaşandı.
5: Satır arasında kalanlar. Perde arkasında yaşananlar.
6: Toplamda burası 60 haneli bir köy. Elimle işaret ettiğim noktada tavşan.

0: Çamtepe köyü var. Yine bu ara sokağı gösterdiğimizde yıkımın ne kadar büyük olduğunu, enkaza bir diğer yönden de bir bakmaya çalışalım.
1: Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk manşet. Hafta içi her gün 17'de Habertürk'te.

0: Efendim günaydın, 22 Mayıs Cuma sabahındayız. Saatlerimiz 8'e doğru yaklaşıyor. Saat 7'de başlayan gün başlıyora devam ediyoruz. Ağırlıklı olarak bugün neyi konuşacağız? Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve verilen karar, mutlak mutlanı konuşuyoruz. Ve karar sonrası özellikle neler bekleniyor? Arkadaşlarımız canlı yayın noktalarında. Ankara editörümüz Mahir Kılıç, Serkan Şimşek muhabir arkadaşımız ve İstanbul'dan da Buse Devren bizlerle beraber şu dakikalarda acaba nerede ne oluyor bakacağız. Ankara'ya gidelim hemen. Mahir Kılıç karşımızda, Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde. Evet, gece boyunca hareketlilik söz konusuydu. Sabahın ilk ışıklarıyla neler yaşandı ve bundan sonra neler yaşanacak, söz sende Mahir.
1: Evet, dün geceki o hareketlerin yerini sakinliğe bıraktığını ifade edebiliriz. Şimdilik CHP Genel Merkezi'nin bahçesi oldukça sakin. Kameraman arkadaşım İbrahim Tozbey'den rica edeceğim ekrana getirmesini. Şu an CHP Genel Merkezi'nde az sayıda partili var. Onlar da girişte oturuyorlar. Onun dışında basın mensuplarının burada olduğunu ifade edelim. Ve CHP lideri Özgür Özel de genel merkezden ayrılmadı. Bekleyişini sürdürüyor. Sürdürmeye de devam edeceğini ifade etmişti. Bir ayrıntı paylaşmak istiyorum. Şu parti otobüsü CHP genel merkezin girişte dün geceden bu yana sadece bilgi dahilinde girişler olduğu takdirde otobüs oradan çekiliyor ve içeriye girişler yapılıyor. Onun dışında sürekli olarak kapının kapalı tutulduğunu ifade edelim ve içeriye doğru geçelim. Kameraman arkadaşımla birlikte yürüyoruz ve CHP genel merkezinin girişi dün burası hıncanış doluydu. Çok sayıda partili buradaydı ve zaman zaman gerginlikler de yaşandı. Hemen şu tarafta CHP eski genel başkanlarının fotoğrafları bulunuyor. Kameraman arkadaşım ekranlarınıza getirsin. Mustafa Kemal Atatürk partinin kurucusu, ülkenin kurucusu. Ondan İsmet İnönü'ye, Bülent Ecevit'e, Hikmet Çetin'e, Altan Öğmen, Deniz Baykal ve hemen yanında bir boşluk orada CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı vardı. Özgür Özel ve Deniz Baykal arasında dün bazı partiler onu oradan aldı ve o fotoğraf parçalandı, çerçevede kırıldı, taş böyle, bu şekilde bir gerginlik yaşandığını ifade edelim. Ancak dediğimiz gibi dün akşama nazaran şu an CHP genel merkezi sakin. Genel başkan Özgür Özel partilerin olaysız bir şekilde dağılmasını istemişti, ancak çağırdıklarında istedikleri meydanda buluşmalarını istedi, onlar da söz vererek buradan ayrıldı. Dediğimiz gibi genel başkan Özgür Özel burada bekleyişini sürdürüyor. MYK üyeleri burada tamamı, milletvekilleri burada. Sabah saatlerinde bazı belediye başkanlarını gördük. Abdurrahman Tutter Adıyaman belediye başkanı o isimlerden bir tanesiydi. Gün içerisinde de burada parti genel merkezinde toplantılar olacak. Parti meclis toplantısı yapılmasını bekliyoruz. Yine diğer partilerden de dayanışma mesajları geliyor. Dün buraya ziyaretler de söz konusu oldu. Sol partinin liderleri buradaydı. MHP de buradaydı. Zafer Partisi genel başkanı Ümit Özdağ da buraya gelen isimler arasında olduğu, yine açıklama yapan partiler oldu. DEM Parti, İYİ Parti başta olmak üzere.

0: Ve mutlak buttan kararın ardından onlarda da bugün olağanüstü toplantılar olacak ve buraya CHP Genel Merkezi'ne ziyarete geleceklerini ifade edelim, ancak henüz saatler netleşmedi. Saat 11 itibariyle buraya partilerden ziyaretler bekliyoruz. Yine başvurular söz konusu olacak. Dün tedbir kararının kaldırılması için Genel Başkan Özgür Özel Yargıtay'a başvurduklarını ifade etmişti. Bugün de Yüksek Seçim Kurulu'na bir başvuru yapılmasını bekliyoruz. Çünkü CHP lideri Özgür Özel YSK'nın alanına girildiğini ifade etmişti. Kendisini kurtarması için YSK'nın bir şey yapması lazım dedi. Bugün CHP'den bir heyetin de Yüksek Seçim Kurulu'na giderek başvuruda bulunmasını bekliyoruz. Dün bir görüşme bekleniyordu aslında. Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'i arayacağını ifade etmişti. O arama gerçekleşti, ancak Özgür Özel'le görüşme olmadı. CHP lideri tabiri caizse o an görüşecek durumda olmadığını ifade etti. Bir gerginliğin olduğunu belirtti ve ancak eski genel başkan olması hasebiyle mutlaka o telefona dönüş yapacağını söylediğini MHP lideri Devlet Bahçeli'den de bir açıklama geldi. Sağduyu açıklaması geldi. Buttan kararını hatırlattı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir feragatte bulunması gerektiğini ifade etti. Tabii gözler de ona çevrilmiş durumda, ancak bizler CHP Genel Merkezi'ndeyiz. Bir kez daha ifade edelim. Dün akşamki o kalabalık şu an itibariyle yerini biraz sakin ne bıraktı diyebiliriz. Özgür Özel evlerine gitmelerini istemişti. Partilerini çağırdığımızda gelmenizi istiyorum dedi. Onlar da söz verdi. Şu an genel merkeze durum sakin. Genel Başkan Özgür Özel ve MYK üyeleri burada gün içerisinde bir parti meclis toplantısı da yapılmasını bekliyoruz. Bundan sonraki yol haritası ilişkinde orada bazı netleşmeler söz konusu olabilir, ancak şunu biliyoruz, genel merkez terk edilmeyecek. Burada bir bekleyiş, bir nöbet söz konusu olacak. Hiçbir şekilde milletvekilleri buradan ayrılmayacak diyelim ve sözü CHP Genel Merkezi'ne tekrar size bırakalım.
1: Mahir Kılıç, çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşımız aktardı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ndeki Ankara siyasetinin şu anda en merak edilen yerinden bize aktardı. Gelişmeleri dün itibariyle başlayan o kalabalık yerini şu an sessiz ve sakinliğe bırakmış, ama saat 11 itibariyle yine dolup taşacaktır. Bir taraftan da özellikle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ndeki o otobüslerin durumu dikkat çekici diyelim. Bir başka noktaya, yine Ankara'dayız. Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutunun önüne gidelim. Serkan Şimşek şu anda karşımızda. Öncelikle günaydın Serkan. Neler oluyor? Bir hareketlilik söz konusu mu? Ne dersin?
2: Günaydın Murat Güloğlu. Aslında dün akşamdan itibaren CHP Genel Merkezi'nin yanı sıra Ankara'da hareketli noktalardan bir diğeri de burasıydı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutunun önündeyiz şu anda. Dün akşamdan itibaren, mutlak butlan kararından itibaren Kılıçdaroğlu herhangi bir yere gitmedi. Evindeydi. Şu anda da halihazırda evinde olduğunu ifade edelim. Zira bizim de aslında kararın hemen ardından aktardığımızda edindiğimiz bilgiler herhangi bir yere gitmeyeceği yönündeydi. Tabii mutlak butlan kararıyla beraber CHP'de bir olağanüstü MYK toplantısı yapıldı. 4,5 saat sürdü o toplantı. MYK toplantısı sürerken de Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama yapılmış oldu. O açıklamayı paylaşmak istiyorum sizlerle. Gün sevinç çığlıklarıyla birbirimizi kırma günü değildir dedi Kılıçdaroğlu. Gün kırgınlıkları bir kenara bırakıp ciddiyetle, sükunetle ve kucaklaşarak ayağa kalkma günüdür. Bu süreci keşkelerle değil, ciddiyetle, parti kültürümüzden aldığımız samimiyetle ve ortak akılla yönetmek zorundayız dedi. Hiç kimse endişe etmesin. Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz açıklamasında bulundu. Açıklamasının son bölümünde ise herkesi sükunete, ortak akıla davet ediyorum dedi. Tabi bu paylaşımın ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den de bir paylaşım geldi, bir sosyal medya açıklaması geldi. Ardından bu noktada Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik bir açıklama yaptı. Dedi ki Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Özgür Özel'i telefonla arayacak dedi ve bu telefon görüşmesinin de ana gündem maddesi her iki kişinin de sosyal medya paylaşımları olacağı belirtilmişti. O arama yapıldı. Biraz önce Mahir Kılıç da aktardı. Aslında CHP'de MYK toplantısının sona ermesinin ardından Özgür Özel'e ilettik soruları. Kılıçdaroğlu'ndan herhangi bir arama geldi mi dedik. Bir arama geldiğini fakat dönmediğini ifade etti. O an bir gerginlik olduğunu söyledi, ama daha sonra partimizin eski genel başkanı elbette o aramaya döneceğim dedi Özgür Özel. Şu anda hala hazırda bu noktanın da sakin olduğunu ifade edelim. Kemal Kılıçdaroğlu dün akşam saatlerinden itibaren, karar verildiğinden itibaren evinden ayrılmadı. Evinde olduğunu ifade etti. Şu anda da hali hazırda evinde. Bizlerin de haber nöbeti CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde devam ediyor. Gelişmeler oldukça sizlerle paylaşacağız.
1: Serkan Şimşek, teşekkür ediyoruz. Gün boyunca da evet arkadaşlarımızdan haberleri alacağız. Daha evvelinden acaba liderler bayramda nereye gider diye haberler yapılırdı, canlı yayınlar yapılırdı, ama şimdilerde iş değişti. Peki Ankara'daki bu gelişmelerin ardından İstanbul'a geçelim. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nda acaba şu an durum nedir? Arkadaşımız Buse Deviren bizlerle beraber.

0: beraber CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan aktaracak. Öncelikle günaydın Buse. Neler aktaracaksın? Bir hareketlilik var mı?
1: Evet, aslında dün mutlak mutlak kararın çıkmasının ardından en az Ankara kadar İstanbul'da oldukça hareketliydi. İstanbul İl Binası'nda hareketlilik vardı. CHP'ler bu alana gelmişlerdi. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezdeki az önce Mahir'in gösterdiği benzer görüntü il binasında da geçerli. Özellikle genel başkanların yer aldığı il başkanlığında da böyle bir alan var. İsmet İnönü'nün, Bülent Ecevit'in ve diğer genel başkanların Deniz Baykal'a kadar olan kısmı hala daha yer alıyor. Ancak hemen Deniz Baykal'ın yanında normalde il binasının içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da burada bir fotoğrafı vardı. Ancak dünkü mutlak mutlak kararın çıkmasının hemen ardından da buraya gelen CHP'li bazı üyeler de o fotoğrafı oradan kaldırdılar. Onun yerine CHP İstanbul'un flamasına astılar. Dün burası oldukça kalabalıktı gece saatlerine kadar, ama o kalabalık bugün biraz daha bu saatlerde özellikle yerini sakinliğe bıraktı. İl yöneticileri yine binadalar, ama öğlen saatlerine doğru şimdi ilçe... Dün Özgür Çelik il başkanı, 39 ilçenin yöneticisi, il başkanı toplantı yapıyor demişti. Yine bu alana gelmişlerdi. Onlar bu alanda toplandıktan sonra da gece saatlerine kadar da yine il binasında yer aldılar. Bugünse bu saat aralığından itibaren de ilçe başkanları kendi bölgelerinde bir toplantı halinde olacaklar. Ve öğlen saatlerine doğru da yine saat 11-12 civarında da bu alana gelecekler, yaptıkları bölgelerde. Toplantıların hemen ardından yine il başkanlığında bir araya gelinecek. Tabii mahkemeden çıkan bu kararın sadece Cumhuriyet Halk Partisi şu anki Özgür Özel'in tedbiren görevden alınması ve tedbiren yerine de Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine getirilmesiyle sınırlı değildi. Çünkü olağan 38. olağan genel kurultayın yapılmasıyla birlikte, onun iptaliyle birlikte ondan sonra yapılan olağan ve olağanüstü tüm kurultaylar iptal edildi. Dolayısıyla il başkanlığın seçimleri de iptal edilmiş oldu. Biliyorsunuz aslında Özgür Çelik il başkanı iken yerine kayyum olarak Gürsel Tekin atanmıştı ve aslında bu alınan kararla, mahkeme kararıyla birlikte il başkanı kayyum olarak atılan Gürsel Tekin'in de kayyumluğu düşmüş oldu. Dolayısıyla yerine aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun da göreve gelmesiyle birlikte şu anda onun yönetiminde olan yine il başkanı göreve geldi. Gülsüm Hale Özcömert Coşkun şu anda il başkanı olarak vekaleten görevi üstlenmiş oldu. Biliyorsunuz dönemin yine il başkanı farklıydı. Canan Kaftancıoğlu'ydu, ancak siyasi yasak gelmesiyle birlikte kendisine vekaleten Gülsüm Hale Özcömert Coşkun görevi devralmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olduğu dönemde mahkeme kararı ile birlikte tedbiren tekrardan Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve gelmesiyle beraber de il başkanı da aslında değişmiş oldu. Ancak il yönetimi, İstanbul il yönetimi görevi bırakmadıklarını ve il başkanlığı binasından, bizim de şu anda bulunduğumuz alandan ayrılmayacaklarını ifade etti. Saat 11 sabah saatlerinde, yani yaklaşık 1-2 saat sonra 11-12 civarında burasının hem ilçe başkanları ve il yönetimiyle birlikte daha kalabalık hale gelmesini planlıyoruz. Diğer Cumhuriyet Halk Parti üyelerle birlikte takip edeceğiz. En az İstanbul Ankara kadar da hareketli geçeceğe benziyor. Aktarmaya devam edeceğiz.
0: Buse Deviren, çok teşekkür ediyoruz. Detaylıca bize aktardı. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nda yaşananları ve bundan sonra yaşanacakları, tabii gözümüz kulağımız hem Ankara'da hem de İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi ve İl Başkanlığı'nda olacak. Peki efendim, devam edelim yolumuza. Saatimiz 8'i 10 geçerken Adalet Bakanı'ndan gelen açıklamalara bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi için verilen mutlak butlan kararı ile ilgili konuştu. Demokrasinin kendi kendini koruma mekanizmalarını işlendirdi. Dini gösteren bir karardır diyor. Söz konusu karar için bakan, sürecin CHP'lilerin başvurusuyla başladığını da belirtiyor. Kararın temyiz yolu açıktır. Herkesin bu sürece saygı göstermesi büyük önem taşıyacaktır diyor Akın Gürlek.
2: Yargının görevi hukukun üstünlüğünü temin etmektir. Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurları ve taşıyıcı kolonlarıdır. Bu kolonların zedelenmesi doğrudan demokrasinin zedelenmesi anlamına gelir. Bu nedenle verilen bu karar vatandaşlarımızın demokrasiye olan güvenini pekiştiren, demokrasinin kendi kendini koruma mekanizmalarının işlendiğini gösteren bir karardır.
3: CHP için verilen mutlak butlan kararını bu sözlerle değerlendirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kararın temyiz yolu açıktır. Herkesin bu sürece saygı göstermesi büyük önem taşıyacaktır dedi.

Hukuk devleti iddiaları ciddiyetle el alıp delilleriyle değerlendiren devlettir. Elbette bu kararın temiz yola çıktı. Süreç hukuk düzeni içerisinde işlemeye devam edecektir. Herkesin bu sürece saygı göstermesi, itirazlarını hukuk düzeni içerisinde gerçekleştirmesi büyük önem taşıyacaktır. Bizim

0: olursa olsun delegenin ve üyenin iradesinin menfaat, baskı ya da yönlendirme ile sakatlanması kabul edilemez. Bu süreç bizzat Cumhuriyet Halk Partisi delegelerinin başvurularıyla başlamış, yine CHP delegelerinin beyanları ve tanıklıklarıyla şekillenmiştir. Yargı makamları da önlerine gelen iddiaları, soruşturma dosyalarını, tanık anlatımlarını ve elde edilen delilleri titizlikle inceleyerek bağımsız ve tarafsız bir şekilde karar vermişlerdir. 4-5 Kasım 2023 tarihinde kurultay sürecinde delege iradesinin kurultay sonucunu etkileyecek şekilde sakatlığa uğradığı yönünde bir kanaate varılmıştır.
1: Peki siyaset ne diyor acaba, buna bakmak lazım. Özellikle Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sözleri mühim. Cumhuriyet Halk Partisi için verilen mutlak butlan kararını değerlendirdi Bahçeli. Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi'nin menfaatlerini esas alan ortak bir yol bulması gerektiğini belirterek Kılıçdaroğlu'na feragat etme çağrısı yaptı Devlet Bahçeli.
2: CHP'nin yeni yol haritası için fedakarlık vurgusu yaptı, Kılıçdaroğlu ile Özel'e görüşmelerini tavsiye etti. MHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na feragat etmesi tavsiyesinde bulundu.
3: Gerçek bilekliği, bilek gücü veya...
2: Bahçeli, Türkiye hepimizindir. Bu anlayışla kurallar ve kurumlar çerçevesinde sağduyuyla, birlik ve dayanışmayla hareket edilmesi ve CHP'nin geleceğinde uzlaşılması en hayırlı yol olacaktır. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'le görüşerek ortak formül oluşturmak amacıyla feragat ettiğini belirtmelidir, dedi.
3: Suriye Cumhuriyeti'nde yeni bir denklem...
2: MHP Genel Başkanı, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin verilen mutlak butlan kararını değerlendirdi. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in açıklamalarının birlik çerçevesinde olduğunu ifade etti. Çabaların yapıcı olması için ortak iradeyle hareket edilmesi gerektiğini savundu. Bahçeli açıklamasında karşılıklı meydan okumalar yerine her iki genel başkanın bir araya gelerek kanunların, parti tüzüğünün ve mahkeme kararının verdiği imkan çerçevesinde gerekli fedakarlıkları göstermek suretiyle CHP menfaatlerini esas alan ortak bir yol bulması gerektiğini belirterek, bunu da geciktirilmeden, toplumsal veya parti içi bir karışıklığa yol açmadan yapmaları gerektiğini vurguladı.
3: Kaçınmayan bir Türkiye gerçeği.
2: MHP lideri, ihanete evrilecek bir tavrın CHP'lilerde ağır bir yük oluşturacağının altını çizerek uzlaşmanın tek yolu olduğunu hatırlattı. Tahriklerden kaçınarak feragat ve sorumluluk duygusuyla hareket edilmesinin uzlaşmanın temel unsuru olduğuna dikkat çekti.
1: Evet, Kılıçdaroğlu'na feragat et çağrısı önemli. Devlet Bahçeli tarafından şöyle bir baktığımızda, belki bilmeyen bilir yani feragat etmek ne demek diye, özellikle genç nesilden sahip olunan bir haktan veya alacaktan kendi rızasıyla ve isteyerek vazgeçmek anlamına geliyor feragat etmek. Bunu da bir dipnot olarak aktaralım. Peki Cumhuriyet Halk Partisi için mutlak butlan karar verilmesinin ardından başta muhalefet liderleri olmak üzere siyasilerden peş peşe açıklamalar var. Açıklamaların odağında ise ne var? Milli irade vurgusu var.
4: CHP için mutlak butlan kararı çıktı. Siyasilerden ard arda değerlendirmeler geldi. İyi Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, alınan butlan kararının kendisi mutlak butlandır dedi. Millet iradesine karşı yapılan demokrasi dışı her türlü müdahaleye sonuna kadar karşıyız vurgusu yaptı. DEM Parti eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Özgür Özel'le telefonda görüştü. Ardından sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundular. Hatimoğulları kararı Türk demokrasisinin meselesi olarak niteledi. Bakırhan'sa siyaset kendi mecrasında ve meşruiyet zemininde akmalı mesajı verdi. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan da sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Partilerin geleceğine mahkeme salonlarında değil, millet iradesiyle sandıkta karar verilir ifadesini kullandı. CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise gerilim büyütülmemeli, aklı selimle hareket edilmeli değerlendirmesinde bulundu. Parti kendi iradesiyle 1-2 ay içerisinde kongre kararı alacağını açıklamalı dedi.
1: Evet, kararın duyulmasının ardından yapılan ilk açıklamalar, elbette ki altı daha da doldurulacaktır bu açıklamaların, ama özellikle ekonomiye şöyle bir göz atmak lazım. Piyasalar açılmadan bir

0: saat önce yaklaşık 13 dakika sonra toplanacak bir kurul var. O da Finansal İstikrar Komitesi'nden söz ediyoruz. Yaşanan gelişmelerin ekonomiye etkilerini değerlendirmek üzere toplanma kararı aldı. Saat 8.30'da dediğim gibi 13 dakika sonra toplanacaklar. Toplantıyı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlık ediyor. Piyasalarda yaşanan fiyat dalgalanmalarının etkileri görüşülecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapıldığı açıklamada ve piyasaların etkin, sağlıklı ve kesintisiz işleyişinin sürdürülmesi amacıyla atılan ve atılabilecek adımların değerlendirilmesi planlandığı ifade ediliyor. Bu toplantı oldukça mühim. Evet, BIST daha doğrusu borsa kapanmadan bir saat önce gelen bir haber ve %6 oranında düşüş kaydedilmişti. Hemen devre kesiciler devreye girdi. Bakalım güne nasıl başlayacak derken böyle bir toplantı piyasalar açılmadan bir saat önce gerçekleşecek ve nasıl bir karar alınacak hep beraber göreceğiz. Diyelim terörsüz Türkiye sürecine geçelim efendim. İzleme, danışma ve değerlendirme kurulu oluşturulması gündemde şimdi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlık edeceği kurulla silah bırakmaya yönelik teyit mekanizmasının güçlendirilmesi amaçlanıyor.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler örgütün silah bırakma sürecinde. Teyit mekanizmasını güçlendirecek bir kurul oluşturulması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında devletimizin ilgili kurumları örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modaliteler üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türk Gün gazetesine verdiği röportajda ise terörsüz Türkiye sürecinde gelişmeleri takip etmek üzere yasama ve yürütme içerisinde iki ayrı komisyon kurulmasını önerdi. AK Parti kaynakları Bahçeli'nin önerilerini olumlu bulduklarını ve tartışılması gerektiğini belirtti. Kaynaklar, Meclis Başkanı'nın başkanlığındaki silah bırakmanın kalıcı şekilde sağlanmasına yönelik teyit mekanizmasını güçlendirecek bir izleme, danışma ve değerlendirme kurulu oluşturulabileceğini söyledi. Kurulda 14 parti ve 6 gruptan partilerin temsilcilerinin yer alması bekleniyor. AK Parti kaynakları, dönem dönem ilgili kurumlardan da bu kurula, Meclis Başkanı'na bilgi verilmesi gibi bir mekanizma olabilir. Kurumsal açıdan belli bakanlıkların koordinasyonu sağlanabilir ifadelerini kullandı. Örgütün silah bırakması tespit ve teyit edildikçe süreçle ilgili ilerleme sağlanması bekleniyor. AK Parti kaynakları bunu ilerlettikçe idari ve yasal düzenleme ihtiyacı ortaya çıkacak dedi. Kaynaklar amacın kalıcı maliyette tatmin edici düzeyde silah bırakmanın varlığını ortaya koymak olduğuna dikkat çekti.
0: Evet, terörsüz Türkiye süreci konuşuluyor, konuşulmaya da devam edecek. Özellikle bayramdan sonra vites arttırımı söz konusu olabilir diyelim. Sumut aktivistlerine geçelim çünkü İsrail alıkoymuştu biliyorsunuz ve aralarında 85 Türk de var. 422 Sumut aktivistinden söz ediyoruz. İsrail'den uçaklarla İstanbul'a getirildiler. Aktivistler İsrail'in müdahalesini ve yaşadıklarını bakın nasıl anlatıyor.
2: 70 ülkeden 500'e yakın aktivist, Sumut filosu misyonuna dahil olduk.
3: İsrail'in alıkoyduğu aralarında 85 Türk'ün de olduğu 422 Sumut aktivisti İsrail'den uçaklarla İstanbul'a geldi. Aktivistler İsrail'in müdahalesini ve yaşadıklarını anlattı.
4: Benimle birlikte bacağına, vücudunun farklı bölgelerine plastik mermiler yiyen arkadaşlarımız var. Gördüğünüz her aktivist İsrail'in zulmüne maruz bırakılmıştır.
5: Biz 4 gündür onların elindeyiz ve çekmediğimiz eziyet kalmadı.
3: Gazze'ye ilerlerken alıkonuldular. Önce Ashdod Limanı'na sonra da İsrail hapishanesine götürüldüler. Sumut filosundaki 85'i Türk, 422 aktivist İstanbul'a geldi.
2: Bu katil türleri, bu siyonist katiller en fazla Sumut'tan korkuyor. Avrupa'nın kalkmasa bile insani yardımların devam etmiş olması, bir ateşkesin uygulanma aşamasına geçmese bile ateşkesin sağlanmış olması aslında Sumut birin büyük bir başarısıdır.
3: Gazze ablukasını kırmak için bir kez daha yola çıkan Sumut filosuna uluslararası sularda İsrail saldırdı. Aralarında Türklerin de olduğu aktivistler gözaltına alındı. İsrail'de işlemleri tamamlanan Sumut üyelerinin ülkelerine dönüşü için Türkiye devreye girdi. Aktivistler Türk Hava Yolları'na ait 3 uçakla İstanbul'a döndü. Aktivistleri karşılayanlar arasında AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de vardı.

0: Bu tablo bile şunu gösteriyor ki insanlık haysiyeti adına, insanlık onuru adına, değerlere ayak tutmak adına dünyanın her tarafından asil insanlar ayaktadır.
1: Yaralı olan aktivistler havalimanında hazır bekleyen ambulanslara alındı. Aktivistler havalimanının ardından adli tıp kurumuna götürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında sağlık kontrolünden geçirildi. Yabancı uyruklu aktivistlerse aktarmalı uçuşla ülkelerine gitti.
2: Bizler inşallah ama inşallah kazananlardan olacağız. İsrailliğini yaptı. Bizler Gazze'deki yıllardır devam eden soykırımın ve Avrupa'nın kırılması için yola çıktık.
3: Efendim gün başlıyor, devam ediyor. Saatimiz 8.23'ü gösterirken gündemde önemli başlıklar arasında yer alınan o habere geçelim. Bölgede özellikle İran savaşında neler oluyor bakalım. Abluka devam ediyor. Malum özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'ndaki ablukasından söz edeceğiz. 104-105 dolar seviyesinde de seyrini sürdürmekte Brent petrolün varil fiyatı. Trump Boğaz'daki geçiş ücretlerini de kabul etmediklerini belirtti. ABD Dışişleri Bakanı Rubio oysa İran'la müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini söylüyor.
1: Hürmüz Boğazı'nın uluslararası su yolu olduğunu, geçiş ücretini kabul etmediğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Boğaz'daki ablukanın devam edeceğini duyurdu.
4: We want it open, we want it free, we don't want tolls, it's international.
1: Trump, Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'ndaki ablukası sebebiyle İran'ın günde 500 milyon dolar kaybettiğini dile getirdi. İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumunu alacaklarını yineledi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubio da NATO Dışişleri Bakanları toplantısına giderken açıklama yaptı. İran'la müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini belirtti. Anlaşmaya varabilir miyiz göreceğiz, iyi işaretler var dedi. Hürmüz Boğazı hakkında da açıklama yaptı.
5: Dünyada hiç kimse geçiş ücreti sisteminden yana değil. Bu kabul edilemez. Bunu sürdürmeye kalkmaları diplomatik anlaşmayı imkansız hale getirir.
1: İngiliz Reuters haber ajansına konuşan İranlı kaynağı henüz bir anlaşma yok dedi. Ancak görüş ayrılıklarının azaldığını söyledi. Uranyum zenginleştirme ve Hürmüz Boğazı anlaşmazlık noktaları arasında kalmaya devam ediyor diye belirtti. İran, Hürmüz'deki gemilerden geçiş ücreti almak için Fars Körfezi Su Yolu İdaresi'ni kurmuştu. Kurum, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki denetim sahasını açıklamıştı.
3: Evet, Amerika özellikle saldırıların başlamasından bir gün önceye dönmeyi gerçekten çok istiyor. Ancak gördüğünüz gibi İran'dan ciddi bir direniş çıkmıştı. Ciddi bir direniş vardı. Daha öncesinde de Hürmüz Boğazı herkese açıktı. Kimse de bir geçiş ücreti almıyordu. Ancak İran'daki bu direniş ciddi anlamda işleri çok fazla değiştirdi. Şimdi işin içinden çıkmaya çalışıyor Trump yönetimi. Efendim gelelim memlekete. Bir haber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneğinin bayram öncesinde hesaplara yatırılacağını duyurdu Bakan Işıkhan. Sosyal medya hesabından bir açıklama yaptım. 5 Haziran'da ödemelerini gerçekleştireceğimiz işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneğini öne alarak Kurban Bayramı arefesinde 26 Mayıs'ta hesaplara yatıracağız dedi. Yarım çalışma ödeneği, ücret garanti fonu ve iş kaybı tazminatı ödemelerinin de aynı tarihte yapılacağını ifade etti. Sistemde hesap bilgileri bulunan vatandaşların ödemelerinin banka üzerinden, hesap bilgisi bulunmayanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını hatırlattı bir kez daha. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyelim. Bir taraftan da emekli ikramiyeleri yatmakta. O da efendim oldukça önemli. 4000 liradan söz ediyoruz. Peki hayatın içinden haberler. Buyurunuz. Ev bulmak zor. Kirada kalabilmekse daha zor ve giderek zorlaşıyor. İstanbul'da yaşayan bir kadın ev tutabilmek için tarih kısmı boş olan tahliye taahhütnamesini imzaladı. Ancak o imza aylar sonra icra dosyasına dönüştü ve mahkeme kararıyla evden çıkartıldı.
6: Tarih bölümü boş bırakılan taahhütname imza attı. Aylar sonra gelen icra dosyasıyla şoku yaşadı.
7: Sadece bu tahliye taahhütnamesi yüzünden maddi manevi de bir sürü sorun yaşamak zorunda kaldık.
6: Müge Bostan İstanbul'da bir evde kiraya çıktı. Sözleşme aşamasında tahliye taahhütnamesi de imzaladı ama tarih bölümü boş bırakılmıştı.
7: Evet, imzalamışım ama bundan haberdar değilim çünkü birçok şeye imza atmak zorunda

0: kaldım. Bu durumda büyük bir mağduriyet yaşadım. Bir yılın sonunda da E-Devlet'ten baktığımda icra takibi açıldığını gördüm.
1: Tam bir yıl sonra boş bırakılan tarih dolduruldu. Genç kadın hakkında tahliye süreci başladı. Kiracı tahliyeye itiraz etti ama beklediği sonucu alamadı. Mahkeme ev sahibinin tahliye talebini kabul etti.
2: Son 3 yılda 3 kez ev değiştirmek zorunda kaldı. Sebebi ise iddiaya göre kira sözleşmeleriyle birlikte imzalatılan boş tahliye taahhütnameleri.
0: Boşa atılan imza kiracıya ait olduğu sürece de üstündeki tarihin sonradan ne şekilde doldurulduğunun hukuken bir kabul görmediği tarafımıza beyan edilerek itirazlarımız reddedildi, kabul görmedi.
1: Davacı taraf Yargıtay kararlarını emsal gösterdi.
0: Müvekkilim duruşmaya girdiğinde mahkeme hakimi evrakı imzaladığınız zaman mutlaka üstüne bakacaksınız, boş bir evrak imzalamayacaksınız denildi.
3: Evet, özellikle bu tür belgelerdeki en küçük bir nokta, hatta bir virgülün yeri bile sizi bambaşka bir yola, bambaşka bir yöne sevk edebiliyor. Çok dikkat etmenizde büyük fayda var efendim. Özellikle kiracı arkadaşlara buradan söyleyelim. Zira malum kiracı olmak günümüzde çok daha zor, daha da zorlaşacak gibi gözüküyor. Şimdi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın duyurduğu TOKİ projesine başvurmak isteyenler maalesef dolandırıcıların hedefinde. E-Devleti ve başvuru sitesini birebir kopyalayan, dolandırıcıların oyunundan kaçamayan çok sayıda kişi tuzağa düştü. Şüphelilere yönelik 13 ilde de bir operasyon düzenlendi. O operasyonun detayları da Elif Yavuz'un haberinde.
4: E-Devlet'i kopyalayıp ev hayali kuranları tuzağa düşürdüler. Yüzlerce kişinin parasını aldılar.
5: Ev alma hayali olan binlerce dar gelirli için TOKİ projeleri umut kapısına dönmüştü. Ancak dolandırıcılar buraya da göz dikti. Dolandırıcıların ağına düşen vatandaşlar için hayalle çıktıkları bu yol hüsranla ve mağduriyetle sonuçlandı.
4: Dolandırıcıların yöntemi yine aynıydı. Site arayüzünü birebir kopyaladılar. Sahte siteyi fark etmeyenleri ağlarına düşürdüler. Onlarca kişiden toplam 10 milyon liralık vurgun yaptılar.
5: Dolandırıcılar başvuru sitesini ve E-Devlet'in birebir aynısını kopyaladılar. Vatandaşlar başvuru yapmak için bu sitelere girdiğinde kimlik bilgilerini paylaştı ve başvuru için gerekli olan parayı yatırdı. Ancak bu para resmi kurumlara değil, dolandırıcıların cebine gitti.
4: Kimi parayı yatırdıktan sonra dolandırıldığını fark etti. Kimi sonuçlar açıklanınca aday listesinde bile olmadığını görünce anladı. 263 mağdur polise gidip şikayetçi oldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Şube ekipleri 13 ilde eş zamanlı operasyon yaptı. Şüphelilerin yeni dolandırıcılık hazırlığı yaptığı ortaya çıktı. Bayram öncesi emekli ve çiftçileri faizsiz kredi reklamıyla hedef aldıkları belirlendi. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
3: Evet, dolandırıcılar özellikle bu süreçte, hele şu yaşadığımız zaman diliminde, hayatımızın her alanında boy gösterebiliyor. Lütfen dikkat edelim diyeceğiz ama nasıl, ne şekilde dikkat edeceğiz efendim? Peki 112 acil ihbar hattından söz edelim. Bu hattın sağladığı pek çok hizmet ve daha fazlası tek bir mobil uygulamada toplanıyor şimdi. Uygulama sayesinde doğal afetlerden trafik kazalarına, şiddet olaylarından trafik radarlarına kadar pek çok toplumsal vaka tek tuşla yetkililere bildirilecek. Uygulamanın ayrıntılarına yakından bakıyoruz.
1: İlk yardım, yangın, trafik kazası, şiddet olayları, deprem ya da trafik radarları. Pek çok farklı alandaki veriler tek bir dijital çatı altında toplandı. Hayat 112 acil mobil ihbar uygulaması hizmete giriyor.
6: Bir hayatın kurtuluşudur.
1: İçişleri Bakanlığı'nın geliştirdiği uygulamayla 112 Acil Çağrı Merkezi'nin sunduğu hizmetler mobil uygulamada toplandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yeni uygulamanın detaylarını, aralarında Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör'ün de bulunduğu gazetecilere anlattı.
7: En büyük isteğimiz vatandaşın devlete en hızlı şekilde ulaşması. Bu sistemle 112'yi sadece sesli bir telefon hattı olmaktan çıkardık, fotoğraf ve video paylaşılabilen multimedya tabanlı akıllı bir platforma dönüştürdük. Bakanlığımızın farklı alanlardaki tüm mobil uygulamalarını tek bir çatı altında birleştirerek tam bir dijital bütünlük sağladık.
8: Uygulamada yer alan ilk

0: Yardım ihbar bölümü sayesinde kriz anlarında adres tarif etme telaşı ortadan kalkacak. Tek tuşla hem kullanıcının konumuna hem de daha önce kayıtlı adreslere yardım çağrılabilecek.
1: Uygulamayla doğal afetler de tek tuşla bildirilecek. Okul acil ihbar hizmeti de devreye alınacak. Okullarda olası şiddet olayının çağrı merkezine çok acil koduyla düşmesi sağlanacak.
0: Yeni uygulamada yola çıkmadan önce trafik radarları da görülebilecek. Böylece yol boyunca toplam kaç trafik kontrolünden geçileceği takip edilebilecek.
1: Kadına şiddet olaylarında daha önce hizmete alınan KADES uygulaması da bu uygulamaya dahil edildi. Yeni dönemde uyuşturucu olaylarının bildirilmesi amacıyla uyuma sistemi de devreye alınacak. Sahipsiz sokak hayvanları da yetkililere tek tuşla bildirilebilecek. Yaralı ya da yardıma muhtaç hayvanlara da hızla müdahale edilebilecek.
2: Efendim İngiltere'deyiz. Bir radyo istasyonu Kral 3. Charles'ın öldüğünü anons etti. Ülke karıştı. Radyo prosedür gereği hazırda tutulan yayının yanlışlıkla devreye girdiğini belirterek hatadan dolayı da özür diledi.
1: Kralın öldüğünü anons ettiler. Yanlışlıkla oldu deyip özür dilediler. İngiltere'deki bir radyo istasyonu dinleyicilerini kısa süreli de olsa paniğe sürükledi. İngiltere'nin ünlü korsan radyo istasyonu Radio Caroline yayında Kral 3. Charles'ın öldüğünü duyurdu. Hatayı fark eden kanal yayınını durdurdu. Yaklaşık 15 dakika boyunca sessiz kalan istasyon daha sonra yeniden yayına dönerek dinleyicilerinden özür diledi. İstasyon müdürü İngiltere'deki tüm radyo istasyonlarının hazır tuttuğu kral ölüm prosedürünün hatayla devreye sokulduğunu söyledi. Olayın Malden kentindeki ana stüdyoda yaşanan bir bilgisayar hatasından kaynaklandığını açıkladı. İngiltere'de 1960'lı yıllarda BBC'nin yayın tekeline karşı ortaya çıkan ve çoğu zaman açık denizdeki gemilerden lisanssız yayın yapan istasyonlara Korsan Radyo adı veriliyor. Radio Caroline da bu hareketin en bilinen örneklerinden biri olarak kabul ediliyor.
2: Efendim Nuh'un gemisi Ağrı Dağı'nda mı sorusuna yıllardır biliyorsunuz yanıt aranmakta. Bilimsel çalışmalar sürüyor. Özellikle yabancı turistler geminin kalıntılarının olduğu Doğu Beyazıt'a büyük bir ilgi gösteriyor. İshak Paşa Sarayı da orada biliyorsunuz. Havaların ısınmasıyla turistlerin ziyareti de başladı.
1: Ağrı Dağı'ndaki o kalıntılar Nuh'un gemisine mi ait? Bilim insanları bu soruya yanıt ararken kalıntıların olduğu bölgenin meraklısı çok. Özellikle de yurt dışından. Ağrı Dağı'nın Telçeker Köyü yakınındaki alanı 1959'da bölge haritalarını oluşturmak için hava fotoğraflarını inceleyen harita yüzbaşı İlhan Durupınar keşfetti. Nuh'un gemisine ait kalıntıların olduğuna inanılan o alanın ünü Türkiye sınırlarını aştı. Bilimsel çalışmalar sürerken Doğu Beyazıt'a her yıl yüzlerce turist kalıntıları görmek için geliyor.
3: Grubumuzda Avustralyalı, İsviçreli, Amerikalı kişiler var. Burası bütün dünyada ilgi toplayan bir yer.
1: Ağrı Dağı'nın eteğindeki Telçeker Köyü, havaların ısınmasıyla yabancı konuklarını ağırlamaya başladı.
4: Nihayetinde hepimiz Adem'in torunlarıyız ve onu takiben de Nuh'un torunlarıyız. Dolayısıyla burada olmaktan mutluluk duyuyorum.
1: Bölge inanç turizmi açısından önemli bir konumda. Bilimsel çalışmalar bölgede yerleşik yaşamın yaklaşık 5000 yıl öncesine dayandığını gösteriyor. Bu da uzmanlara göre Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle eşleşiyor.
2: Evet, bu araştırmalar dünya çapında bir yankısı da olabiliyor. O nedenle son derece mühim. Buradan yöre halkına da bir sevgi selam gönderelim. Şimdi savunma sanayindeki yerlileşme hamlelerine bakacağız. Oldukça ön plana çıkıyor zira bir yenisi daha eklendi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin caydırıcılığını artıracak Tayfun Blok 2 füzesi envantere girmiş durumda.
5: Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda Tayfun Blok 2 füzesi ilk kez olmak üzere muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınmıştır.
1: Türkiye'nin fiili atış gücü 600 kilometrenin üzerine çıktı. Türk ordusunun caydırıcılığında tarihi bir adım atıldı. Yerli en uzun menzilli füze sistemi Tayfun, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine alındı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Kara Kuvvetleri Komutanı

0: Komutanlığınca Tayfun Blok 2'nin envantere alındığı duyuruldu. Bu, Tayfun'un ilk teslimatı olarak tarihe geçti. Böylece Türk Silahlı Kuvvetleri, yerli olarak üretilen en uzun menzilli balistik füzeyi envanterine katarak, ateş gücündeki menzilini 600 kilometrenin üzerine çıkardı. Roketsan üretimi Tayfun, Türkiye'nin balistik füze ailesini kapsıyor. Halihazırda 1000 kilometrenin üzerinde menzili hedeflenen Blok 4 versiyonunun test çalışmaları devam ediyor. Roketsan yeni versiyonları geliştirmeye devam ederken, halihazırda testleri tamamlanan füzelerin de seri üretim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
1: Yerli ve milli mühendislik kabiliyetlerimizle geliştirdiğimiz Tayfun Blok 2, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilerek kahraman ordumuzun caydırıcı gücüne kritik katkı sağlayacak. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı gönülden kutluyor, teslimatın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.
2: Evet, vatanın milleti hayırlı olsun diyelim ve tatbikata geçelim. Çünkü Ege Ordusu Komutanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen Efes 2026 tatbikatının seçki gözlemci gününde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kara, hava ve deniz unsurları müşterek harekat kabiliyetlerini sergiledi. Tatbikat alanında özellikle sabah saatlerinden itibaren yoğun bir hareketlilik söz konusuydu.
0: Kamikaze drone sürüleri, Atak helikopterlerinden seri atışlar, çelik kubbe hava sistemi. Efes 2026 askeri tatbikatında Türk ordusu tüm gücünü gösterdi.
3: Son savaşlar hava savunma sistemlerinin ne denli önemli olduğunu ortaya koydu. Efes 2026 tatbikatında çelik kubbe ilk kez sahaya çıktı.
0: Tatbikatın gündüz safhasında savaş gemileri kara hedeflerini top atışlarıyla vurdu. Ardından fırtına obüsleri, havan birlikleri ve atak helikopterleri hedef bölgeleri ateş altına aldı.
3: Tatbikatın en hareketli bölümlerinden birisi de amfibi çıkarma harekatı. Çıkarma gemileri karaya yanaştı. Ardından da tankları bıraktı ve kapakların açılmasıyla birlikte tankların ardından deniz piyadeleri karayı çember altına alacak.
0: Zırhlı amfibi hücum araçları, çıkarma gemileri ve komandolar sahile çıkarak hedef bölgelerde kontrol sağladı. Tatbikatta hava kuvvetlerine bağlı F-16 savaş uçakları yakın hava desteği sağladı. Seçkin gözlemci gününün sonunda Türk yıldızları gösteri uçuşu ve paraşüt gösterileri büyük ilgi gördü.
2: Efendim saatimiz 8.40'ı gösteriyor. Gün başlıyor, devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden bir haber verelim. Trilyon dolarlık bir hadise. Milyarder Elon Musk'ın roket şirketi SpaceX biliyorsunuz. Halka arzı hazırlanıyor şimdilerde. Şirket gerekli belgeleri Amerikan kurumlarına sundu. Halka arzın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki piyasasında özellikle ilk trilyon dolarlık piyasa çıkışı olması bekleniyor.
4: Dünyanın en zengin insanı servetine servet katmaya hazırlanıyor. Elon Musk'ın şirketi SpaceX, halka arz için gerekli başvuruyu Amerikan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na sundu. Başvuruya göre Musk'ın uzay ve havacılık şirketi SpaceX, Nasdaq borsasında SPCX kısaltmasıyla işlem görecek. Halka arzda iki farklı hisse yapısı kullanılacak. A grubu hisseler halka açık olacak ve hepsine birer oy hakkı verilecek. 10 oy hakkına sahip olan B grubu hisselerse çoğunlukla Musk'ın kontrolünde kalacak. Bu sayede Musk, halka arzdan sonra da şirketin kontrolünü elinde tutmaya devam edebilecek. Reuters'ın incelediği şirket belgelerine göre SpaceX'e bağlı tek karlı şirket uydu interneti hizmeti veren Starlink. SpaceX'in yapay zeka kolu 818 milyon dolar gelir elde ederken 2,47 milyar dolar zarar açıkladı. Belgelere göre şirket gelecekte uzayda kurulacak ve güneş enerjisiyle çalışacak yapay zeka veri merkezleri ve Mars'a yolculuk projeleriyle karını artırmayı hedefliyor. Elon Musk'ın halka arzına Goldman Sachs, Morgan Stanley ve JP Morgan gibi büyük yatırım bankaları aracılık ediyor. Halka arzın Amerikan piyasalarındaki ilk trilyon dolarlık piyasa çıkışı olması bekleniyor. Şirketin hisselerinin 12 Haziran'da borsada işleme açılması bekleniyor. SpaceX, yeniden kullanımını sağlama amacıyla roket parçalarını itici güçle dünyaya geri getiren ilk özel şirket olmuştu.

0: Evet, böylesi trilyon dolarlık büyük bir halka arzdan geçelim bir açık arttırmanın haberine. Memlekete geliyoruz. Devlet Demiryolları trenlerde unutulan ve sahipleri çıkmayan eşyaları açık artırmayla satışa sundu. Motosiklet kasklarından hamak ve gözlüğe çok sayıda eşyaya ilgi oldukça fazlaydı elbette.
1: Satıyorum, sattım. Hayırlı olsun hanımefendi.
2: 3 yaşında bir yerim var. Ona hediye etmek için aldım. 4000 liraya. Orada bir tane hamak var. El yapımı herhalde eder ya 4000.
3: Elbiseler, motosiklet kaskları, gözlükler. Trenlerde unutulan eşyalar açık artırmayla satıldı.
4: 63 bin İbrahim Ataş.
1: 63 bin. Satıyorum. Sattım. Hayırlı olsun.
3: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yüksek hızlı tren, Marmaray ve Başkent Ray yolculuklarında unutulan eşyaları muhafaza etti. 3 yıllık yasal sürenin dolmasıyla o eşyalar satışa çıktı.
5: Trenlerde unutulan 4885 eşya için tarihi tren garında satışa sunuldu. 1387 elektronik eşyanın ardından ihale şimdi ev eşyaları için başladı.
1: Hayırlı olsun.
6: Ev eşyalarını aldık 19000. İçinde karışık ürünler var. Onları aldık. Gözlük grubunu aldık. Kulaklık grubunu aldık. Bayağı bir ürün aldık. Burayı sanırım 20 bin lira bandında aldık.
3: İhale elektronik eşya, karma ve tekstil kıyafet olmak üzere 3 ana gruptan oluştu. Yolculuklarda en fazla unutulan ürünler 1387 adetle kitap ve tablolar oldu. Başlangıç fiyatı en yüksek ürün grubuysa 52 bin lirayla gözlüklerdi.
7: 76 önden
1: şart. Yavaş ilerleyelim arkadaşlar.
3: Ankara Garı bekleme salonundaki açık artırmayla satış 2 gün sürecek.
0: Evet, açık artırma devam ediyor bir taraftan da ve her an başımıza gelebilecek bir haberle devam edelim. İstanbul'dayız. Küçükçekmece'de 5 katlı bir binanın dış cephesinden kopan parçalar büyük bir gürültüyle sokağa düştü. O sırada neyse ki kaldırımda kimse yoktu.
8: Düşen parça blok şeklinde düştü. Kocaman bir kaya gibi yani.
9: Dış cepheden kopan parçalar sokağa düştü. Neyse ki ölümcül parçalar kimseye zarar vermedi.
8: Tam dışarıya bir çıktım, zaten beton bloğun yere düştüğünü gördük zaten.
9: Güvenlik kamerasına yansıyan olay İstanbul Küçükçekmece'de yaşandı. 5 katlı eski bir binanın dış cephesinden kopan beton parçalar büyük bir gürültüyle kaldırıma düştü.
8: Biz deprem oluyor zannettik. Hepimiz dışarıya fırladık. Bir insana, bir hayvana, bir kediye, bir köpeğe bile denk gelse hiç yaşama şansı asla yoktu.
9: O sırada kaldırımdan kimsenin geçmemesi olası bir kazayı önledi.
8: Polisi aradık, itfaiyeyi aradık. Onlar da hemen geldiler, şerit çektiler buraya.
9: Düşebilecek yeni parçalara karşı binanın önü yaya geçişine kapatıldı.
0: Evet, daha gerçekçi tedbirler almak lazım böylesi palyatif tedbirlerden ziyade. Şimdi efendim aşırı yağış ve sel haberlerine bakacağız. Tokat'tayız. Taşkın tehlikesi nedeniyle günlerdir teyakkuz hali devam ediyor Tokat'ta. Riski önlemek için yapılan çalışmalarda sürmekte. Şimdiye kadar bu kapsamda 4000'i aşkın ev tahliye edildi. 15000 kişi güvenli bölgeye taşındı. Bölgedeki son durum değerlendirildi doğal olarak.
10: Almus Barajı %100 doluluk oranına ulaştı ve dolu savaktan su akmaya başladı.
9: İşte bu nedenle Tokat günlerdir teyakkuz halinde. Taşkın riskine karşı birçok önlem alındı. Yapılan çalışmalar kente gelen AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan'ın da katıldığı bir toplantıyla değerlendirildi.
11: Toplam 530 araç 2000'in üzerinde personelle devriye ve vardiya sistemini koruyacak şekilde bir haftadır ciddi bir çalışma gerçekleştiriliyor.
10: 4000'in üzerinde hanenin tahliyesi gerçekleştirildi. Yaklaşık 15000 vatandaşımızın bu anlamda güvenli bölgelere alınması, ki bu konuda vatandaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Anlayış gösterdiler.
9: Yeşilırmak üzerindeki bazı köprüler taşkın önlemek için iş makineleriyle kasıtlı olarak yıkıldı.
10: DSİ Genel Müdürlüğümüz tarafından bütün nehir boyunca, özellikle de Turhal ilçesinde tahkimatlar gene İl merkezine doğru tahkimatlar gerçekleştirildi.
9: Son olarak taşkınlara karşı dev kayalarla 9 kilometrelik set çekildi.
11: Allah'a çok şükür şu ana kadar o kötü senaryoya maruz kalmadık. İnşallah iyi bir şekilde atlatacağımızı ümit ediyorum.
0: Tabii çok büyük geçmiş olsun diyoruz ve özellikle hafta sonu ve bayramda hava acaba nasıl olacak sorusu.

0: Su gündemde Hüseyin Öztel bizlerle beraber, meteoroloji mühendisimiz. Hüseyin hoş geldin.
1: Hoş buldum, günaydın.
0: Güzel bir cuma diyorum ve bir taraftan da 9 günlük bayram tatilinde başlıyor. Nereye anlatacaksın, hava durumu nasıl?
1: Biraz bulutlu, biraz yağmurlu, güneşli de. İstersen geçeyim tahminine.
0: Peki, söz sende.
1: Teşekkür ederim. Efendim, hava durumuna hoş geldiniz. Önce bugüne bakalım. Haftanın son iş günü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün radar gözetimindeki yağışları takip ediyoruz. Bugünün yağmurları daha çok Edirne, Trakya'da işte Kırklareli, biraz Tekirdağ ve İstanbul Boğaziçi çevresi çevresinde. Bugünün yağışları şu saat itibariyle. Gelecek saatlerde Edirne'ye kuvvetli bir yağış iniyor. Aslında ülkemizdeki hava olayı 6 Mayıs'ta bundan 16-17 gün önce yaşadığımız, hani bir alçak basınç vardı Türkiye üzerinde dönüyordu ve Karadeniz'den aldığı havayı Ege ile Akdeniz'e indirip daha sıcak su buharıyla birleştirip Doğu Akdeniz'den tekrar yurda sokuyordu. Zaten çoğunlukla hava olayları böyle ilerliyor. İşte alçak basınçlar oluşuyor, yağışlar getiriyor bize yükselici hareket. Ancak bir de bunun üzerimizde duranı var. Yani bir süre orada kalanı var. İşte bunlar sel boyutunda yağışlar getiriyor. Bu niye üzerimizde kaldı bizim? Efendim, güneyimizde öyle bir batılı rüzgar var ki şu anda ta Cezayir, Tunus üzerinden Kıbrıs'a, Suriye'ye bir jet akımı eksiyor. Ekvatoryal rüzgar. Bu hiç karışmıyor bize. Siz kuzeyde ne yaparsanız yapın diyor. Yani bize sıcak bir hava sokmuyor aslında ama Kıbrıs'a ve Doğu Akdeniz'e girdiğinde başlıyor işte onun etkisi. Bol su buharı ve bol sıcak hava. Bu sırada Ukrayna ve Romanya üzerinden şu alanda da bir soğuk hava var. Daha serin bir hava var ve biz kendi yağımızla kavrulmak derler ya. Biz bu soğuk havayla kendi yağımızla şuradaki alçak basınçla kavruluyoruz. Bu jet akımı bu şekilde burada olmasa ya da biraz daha batıdan girse ülkeye. Bu sefer Lodos'tan fırtına var. Lodos fırtınası var. Sıcaklıklar 30 dereceye çıktı diyecektik sizlere. Ama şu an üzerimize gelen hava kuzeyden geliyor. Ve onu tekrar döndüren bu mekanizma sayesinde biz günlerdir yağış alıyoruz. Ve 5 gün içerisinde daha, düzeltiyorum, 25-30 Mayıs arasındaki 5 gün içerisinde daha yağışlar alacağız. Yani haftaya, pazartesiden haftaya cumartesiye kadar, bayram dönemi olan o hafta, gelecek hafta toplamayı beklediğimiz yağış miktarları, renkler şiddeti simgeliyor. Bu bayram aslında en az yağmur İstanbul'da ve Trakya'da. Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bandırma hattındaysanız bayram boyunca biraz yağmur görürsünüz. Evet, ama çok fazla değil. Birkaç saat, birkaç saat, özellikle Arife günü ve birinci günü, belki Perşembe günü de yağabilir. Ancak Ege'ye, Akdeniz'e, Karadeniz'e, İç Anadolu'ya bakınca bu bayram biraz yağmurlu geçecek. Yanınıza şemsiyelerinizi, yağmurluklarınızı alın. Özellikle Karadeniz'in iç kesimlerinde 5 gün içerisinde neredeyse 80-100 milimetreye yakın yağış düşebilir. Bu durum bahar yağmurları açısından olumlu ama özellikle Tokat'ta, Çorum'da, şu alanda Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yağış sürecek. Tokat ve çevresindeki duruma özel olarak baktığımızda şunu görüyoruz. Bu iki gün, cuma ve cumartesinin yağışları biraz kuvvetli, bir 20-25 milimetre yağabilir. Ancak pazar, pazartesi, salı, çarşamba günleri daha çok güneş var bölgede. Pazartesi günü biraz daha yağabilir ama 1-2 saat. Tahminlerimiz yağışların ritminin, temposunun azalarak bayrama uzanacağını söylüyor Tokat ve çevresinde. Ama bugün ve yarın da bölgede yağış var. Bir de şöyle bir durum oluyor. Hiç yağış olmasa bile sular yükselebiliyor. Çünkü gelen suyu emiyor, sızıntılar yapıyor. Yani doğada bizim gözümüzle görmediğimiz bir kılcal mekanizma işliyor toprak altında. Bu sebeple su yerden yukarıya doğru da yükseliyor. Yukarıdan aşağı yağış gelmese bile. Geçtiğimiz yağışların verimiyle, katkısıyla. Şimdi bugün ve yarın da bölgede böyle bir durum var. Tekrar uyarmış olalım. Bu da bayram boyunca beklediğimiz yağışların animasyonu aslında. 26 Mayıs'dan başlıyor. Yani şu Arife günü, bakın, Arife sabahı salı günü uyandığınızda Trabzon çevresinde yağış, Van çevresi, Diyarbakır etrafı, Adana'nın iç kesimleri, Antalya'nın batısı ve 26'sı yine Akdeniz'de, Ege'de ve Doğu Anadolu'da yağışlar var. Batı'da çok fazla bir yağış göremiyorken ve 27 Mayıs'ta yine yağışlı geçecek. Özellikle bunlar sabah saati değil, öğlen saatleri kuvvetlenen yağışlar. İç kesimlerimizde karaların ısınmasıyla şu sarıya döndüğü alanlarda renklerin kuvvetli yağmasını bekliyoruz. Afyonkarahisar, Denizli, Antalya, yani bu Antalya'da bu bayram biraz ıslanabilirsiniz. Yağmur aralıklarla da olsa kendini hissettirecek. Ancak Marmara'dan da ayrılmıyor. Bakmayın siz, İstanbul'da da yine 28 Mayıs, yani haftaya Perşembe, Cuma biraz uzun vadeli tahmin ama yağabilir. Orta Karadeniz'deki yağışları gördüğünüz Samsun, Sivas çevresi, Tokat çevresinden daha çok doğuya doğru sokulacak ama yine aralıklarla sürecek. Ve 29 Mayıs'a geldiğimizde, yani bayramın artık son günü Cuma Cumartesi'ye uzanınca, Ege'nin iç kesimleri ve Akdeniz'in iç kesimlerinde de yağış bekliyor olacağız. Konya etrafında da yağış var. Burada dikkat çekmek istediğim şey, mesela Çeşme'de İzmir'de kıyılarda bir yerde bulunuyorsanız

0: size yağmur çok uzun süreli isabet etmeyecek gibi duruyor. Üzerinizden geçebilir. Ya da Antalya'nın herhangi bir plajında, sahil kasabasında bir yerdeyseniz evet bulutluluk ve yağmur üzerimizden geçebilir. Ancak ısrar edip de gün boyu yağmayacak gibi duruyor. Burada bu bayramı en fazla yağışı geçirecek alan Orta ve Doğu Karadeniz, Ege'nin iç kesimleri, biraz da İç Anadolu ve Doğu Anadolu aslında. Yani Marmara'da daha az, Kıyı Ege'de daha az olmak üzere Türkiye'nin genelinde yağışlı bir bayram geçireceğiz. Bir de sıcaklık haritasına bakalım. Peki kaç derece sıcaklıklarda geçecek bu? Şimdi bu Avrupa'ya çıkan sıcak havayı söylüyorduk size hani Batı Avrupa'ya. O sırada da tekrar üzerimize bir serin hava iniyor. Ama burada Kazakistan'la Rusya'yı gösteremiyoruz. Şu an kuzeyde kalıyor. Bayram tatilinde Moskova'ya gidecekseniz 28 derece olacak efendim Rusya. Evet, şaşırtıcı geliyor biliyorum ama sıcak kuzeye çıktıkça oradan da bir serin hava güneye doğru iniyor. Bu sırada İspanya, Portekiz, Fransa çevresi de gelecek haftayı epey sıcak geçirecek yaz havasında. Ama Türkiye'de şu mavi renkler mevsim normallerinin birkaç derece altı. Yani yanımızda ince bir mont, ceket, yağmurluk bulundurarak geçireceğiz gibi duruyor. Bir olumlu tarafı var, hava temiz, hava kalitesi yüksek.
1: Budur. Hüseyin çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Kendisine. Evet, Hüseyin'i uğurluyoruz. Biz de küçük bir ara veriyoruz, saat başında beraberiz. Görüşürüz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: dünya sıcaklık ortalamasının adım adım yükselmesi buzulların erimesini hızlandırıyor. Deniz seviyelerinin yükselmesine yol açan bu erime 2025 itibariyle özellikle kıyı bölgelerde yaşayan topluluklar için ciddi tehdit oluşturuyor. Deniz seviyesinin yükselmesi tuzlu suyun tarım arazilerine sızmasına ve içme suyu kaynaklarının kirlenmesine yol açarak insan yaşamını ve emeğini olumsuz etkiliyor. Türkiye gibi çevresi denizlerle çevrili ülkelerde su seviyelerinin yükselmesi toprak kaybına varan ciddi sonuçlar doğurabilir. 1994'ten 2024'e 30 yıl içinde deniz seviyelerinin yaklaşık 10 santimetre yükseldiği kaydediliyor. Ortalama sıcaklık artışını 1,5 derecede durdurabilirsek 200 yıl içinde su seviyelerinin 2 ila 3 metre artış kaydedeceği, 2,5 derecelik sıcaklık artışındaysa bu seviyelerin 6 metreye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Efendim 22 Mayıs Cuma sabahındayız. Habertürk'tesiniz. Gün başlıyor odasınız. Saatimiz 9'a birkaç dakika var. Devam ediyoruz yayınlarımızı ağırlıklı olarak elbette. Gözümüz kulağımız Ankara'da olacak. Siyaseti konuşacağız bugün. Mutlak mutlan kararı sonrası neler olabilir, neler bekleniyor? Yine başkent Ankara'dayız. Mahir Kırıç bizlerle beraber Serkan Şimşek Kılıçdaroğlu'nun konutundan aktaracak. Buse Deviren de Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı'ndan bize son dakika gelişmeleri aktaracak. Peki editör arkadaşımız Mahir Kılıç Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde an itibariyle bir saat önce yaptığımız yayında ortalık sakindi ancak ilerleyen dakikalarda bir hareketlilik söz konusu olacaktır demiştin. Neler oluyor an itibariyle CHP Genel Merkezi'nde Mahir?
1: Evet, dün geceyle kıyaslarsak hala sakin ancak yavaş yavaş buraya partilerin gelmeye başladığını ifade edebiliriz. Öğlen saatlerinde çok sayıda partinin burada olmasını bekliyoruz. Dün akşam saatlerinde binlerce kişi vardı burada ancak Genel Başkan Özgür Özel sakin bir şekilde, olaysız bir şekilde dağılmalarını istemişti. İstedikleri zaman, çağırdıkları zaman adres gösterilen meydana gelmeleri şartıyla şu an Genel Merkez'in bahçesini göstermek istiyorum. Kameraman arkadaşım İbrahim Tozbey ekranlarınıza getirsin. Aslında çok sayıda basın mensubu da burada buradaki gelişmeleri aktardıklarını ifade edin. Dediğimiz gibi dün geceki kalabalık yok. Genel Merkez'in girişinde otobüsler yine beklemeye devam ediyor. Hem de iki otobüs var. Biri içeride, biri ise dışarıda. Buranın bilgisi, Genel Merkez'in bilgisi ve izni dahilinde olmayan hiç kimsenin hiçbir aracın girişine izin vermediğini ifade edelim. Genel Merkez'in girişine bakalım istiyorum. Birazdan kameram arkadaşımla birlikte. Dediğim gibi dün buralarda binlerce kişi vardı. Çok sayıda vatandaş vardı. Sloganlarla adeta burası inledi diyebiliriz ancak o kalabalık yerini sakinliğe bıraktı. Zaman zaman gerginlikler de yaşandı. Onlardan bir tanesi işte hemen arkamızdaki bu noktada meydana geldi diyebiliriz. Genel Merkez'in girişinde sağ tarafta eski genel başkanların fotoğraflarının asıldığı bir bölüm var. İbrahim Tozbey ekranlara getiriyor. Hemen kurucu Atatürk başta olmak üzere şüphesiz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm genel başkanlar, önceki genel başkanlar burada siyah beyaz fotoğraflar ve hemen Özgür Özel'den önceki bölümde Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı söz konusuydu ancak dün bazı partiler tepki gösterdi ve fotoğrafı oradan aldılar. Hem çerçeve kırıldı hem de fotoğrafın yırtıldığını ifade edebiliriz. Dediğim gibi zaman zaman bu tarz gerginlikler yaşandı. Şunu ifade edelim, Genel Merkez'de Genel Başkan Özgür Özel'in bekleyişi devam ediyor. Dün akşam yaptığı açıklamada hiçbir şekilde buradan ayrılmayacağını ifade etti. Bekleyişini sürdüreceğini belirtti. Sadece o değil, çok sayıda milletvekili ve MYK üyesi de burada bekleyişini sürdürüyor. Bugün bir parti meclis toplantısı yapılması bekleniyor. O da oldukça önemli. Bundan sonraki yol haritasına ilişkin bazı kararlar çıkabilir. Dün akşam saatlerinde buraya destek ziyaretleri gerçekleştirildi. Bir yandan hemen girişi göstermeye devam etmek istiyorum İbrahim Tozbey ile birlikte. Buraya gelen isimlerden bir tanesi Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dı. Saat 01.30 sularında buradaydı. Yine Sol Parti'den bir heyet buradaydı. Emek buradaydı. Destek ziyaretinde bunlar burada dediğim gibi partiler bekleyişlerini sürdürüyor. Burada oturuyorlar yanlarında. Bolca da su var. Burada bekleyişini sürdürmek için uzun süreli bir hazırlık olduğunu ifade edelim. Yine İyi Parti'den destek açıklaması geldi. DEM Parti'den destek açıklaması geldi. Mutlak mutlak kararın hukuka aykırı olduğu net bir şekilde ifade edildi. Bugün hem DEM'de hem de İyi Parti'de olağanüstü toplantılar var. Toplantılar

0: Bittikten sonra saat 11 itibariyle buraya destek ziyaretleri gerçekleştirmeye devam edilecek. Ancak hangi sıralamayla kim hangi saatte gelecek henüz o netleşmedi. Fakat buraya ziyaretler olacak, onu ifade edelim. Dün Özgür Özel yargıtaya tedbirin kaldırılması noktasında başvuru yaptıklarını ifade etmişti. Bugün Yüksek Seçim Kurulu'na da bir başvuru yapılmasını bekliyoruz ifade etti. Dakikalar sonra belki de hukukçulardan oluşan bir heyet Yüksek Seçim Kurulu'na geçecek. Şunu ifade etmişti. Kurultaydan sonra mazbatayı Yüksek Seçim Kurulu verdi CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e. Dolayısıyla YSK'nın sürece sahip çıkması gerektiğini belirtti. Oraya da gün içinde başvuru yapılacağını ifade edelim. Sadece yargıtay değil, oraya da başvuru yapıldı. Ancak gözler kulaklar artık parti meclisine çevrilmiş durumda. Kararın uygulanması halinde 2023'e gidildiği takdirde 60 kişiden oluşan parti meclisi, oradaki dengeye bakmak lazım. Aslında birbirine çok yakın bir denge olduğunu ifade ediyoruz. Fakat önümüzdeki günlerde nasıl bir tablo oluşacak onu da bekleyip göreceğiz.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Ankara'dan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden aktardı. Zaten gün boyunca oradan yayınlarımızı da sürdüreceğiz. Bekleyişin sürdüğü başka bir nokta var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutu. Yine Ankara'dayız. Habertürk muhabiri sevgili arkadaşımız Serkan Şimşek bizlerle beraber bir saat önce de bir bağlantı gerçekleştirmiştik. Durum sakindi. Yeni bir güne uyanılıyor. Bugün herhalde bir konutta hareketlilik olur mu dersin? Ne dersin?
2: Açıkçası hareketliliğin beklendiği noktalardan bir tanesi de burası olmakla birlikte açıkçası mutlak tutan kararının geldiği andan itibaren de yine dün akşam sıcak noktalardan birindeyiz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önündeyiz. Aslında şunu ifade edelim hemen, mutlak tutan kararıyla birlikte CHP'nin olağanüstü MYK kararı ile beraber Kemal Kılıçdaroğlu'nun herhangi bir yere gidip gitmeyeceği gündem olmuştu. Ve bizler de dün akşam yaptığımız yayınlarda Kılıçdaroğlu'nun gelişmeleri evinden takip edeceğini aktarmıştık. Öyle de oldu. Herhangi bir değişiklik olmadı. Kemal Kılıçdaroğlu dün gece saatlerinden itibaren evindeydi. Şu anda da halihazırda evinde olduğunu ifade ederek başlayalım. Tabii mutlak tutulan kararının ardından Özgür Özel CHP MYK'yı olağanüstü topladı. MYK toplantısı yaklaşık 4,5 saat sürdü ve 4,5 saat sürerken de bir yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından ilk açıklama geldi. Kılıçdaroğlu'nun karara yönelik ilk değerlendirmesi geldi. Hızlı bir şekilde o değerlendirmeyi paylaşayım sizlerle. Gün sevinç çığlıklarıyla birbirimizi kırma günü değildir dedi Kılıçdaroğlu. Gün kırgınlıkları bir kenara bırakıp ciddiyetiyle, sükunetle ve kucaklaşarak ayağa kalkma günüdür dedi. Bu süreci keşkelerle değil, ciddiyetle, parti kültürümüzden aldığımız samimiyetle ve ortak akılla yönetmek zorundayız dedi. Ve Kılıçdaroğlu şöyle ekledi. Şahsi ikballer değil, Türkiye'nin geleceği esastır. Bu kapsamda süreci önceki dönem genel başkanlarımızla, parti meclis üyelerimizle, milletvekillerimizle, il ve ilçe başkanlarımızla tam bir uyum ve işbirliği içinde yürüteceğiz ifadelerini kullandı. Açıklamasının son bölümünde ise hiç kimse endişe etmesin, partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz dedi. Herkesi sükunete ve ortak akıla davet ediyorum diye de ekledi. Şöyle bir parantez de açalım. Tabii CHP'nin MYK toplantısı, dün akşam gerçekleştirilen olağanüstü MYK toplantısı sürerken Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'i arayacağını bizlerle paylaştı. MYK toplantısının ardından da Özgür Özel genel merkezde kameraların önüne geçtiğinde bu soruyu kendisine yönelttik. Herhangi bir arama olup olmadığını sorduk. Bir aramanın olduğunu fakat açmadığını söyledi Özgür Özel. Kendisine dönmedim dedi. Çünkü o an bir gerginlik olduğunu ifade etti ama elbette döneceğim. Çünkü kendisi partimizin eski genel başkanlarından biri dedi. Yalnızca o an dönmek istemediğini söyledi. Böylece aslında ikili arasında bir telefon görüşme trafiğinin dün yaşanmadığını ama Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'i aradığını eklemiş olalım. CHP'nin mutlak tutulan kararının ardından Ankara'da dün akşamdan itibaren hareketli noktalardan bir tanesindeyiz. Bugün de bu noktada yine bir hareketlilik beklentisi söz konusu. Şu ana kadar sabah saatlerinden itibaren herhangi bir hareketliliğin olmadığını, Kılıçdaroğlu'nun herhangi bir açıklama için bizlerle bir araya gelmediğini ifade edelim. Ama bizim tabii ki buradaki haber nöbetimiz sürüyor. Gelişmeler oldukça sizlerle paylaşacağız Murat Güloğlu.
1: Serkan Şimşek çok teşekkür ediyoruz. Ankara'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutunun önünden bize aktardı. Uzun bir süredir Kemal Kılıçdaroğlu gündemde değildi. Artık yeniden gündemde, malumunuz, son kararla beraber. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kongresi'nde evet mutlak tutulan kararıyla iptal edildi biliyorsunuz. Ve acaba İstanbul İl Başkanlığı'nda neler oluyor? Hemen Buse Deviren'e dönelim. Az evvel bağlantımızda yine bir sessizlik ve sükunet hakim olduğunu söylemiştin. Ufak ufak yavaş yavaş hareketlenmeler başladı mı Buse?
3: Henüz o hareketlenmeler başlamadı.

0: İşte işin
1: Erken
0: en zor
1: konuşuyoruz
0: tarafı da
1: belki ama.
0: kendisi için bu. Yani mahkeme kararına göre gelip genel merkeze oturup partiyi yönetmesi ve bir kurultaya götürmesi bekleniyor.
1: Yani affedersin, şunu aslında şunu sormak istiyorum. Mesela Eylül ayında yaşanan CHP İstanbul İl Başkanlığındaki görüntüler mi yine tanıklık edecek bu gözler?
0: Kemal Kılıçdaroğlu'nun onu yapmak istemediğini biliyorum. Bu sefer bilgiyle, yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok yakınındaki isimlerle konuşarak aldığım bilgi ve tanıdığım Kemal Kılıçdaroğlu da onu yaşamak istemez. Neydi? İstersen bir hatırlatalım. Gürsel Tekin
1: Evet.
0: İstanbul'daki bir mahkemenin kararıyla İstanbul İl Başkanı olarak atanmıştı. Ama o tam bir kayyum atamasıydı. Hatırlatalım. Eski bir CHP'nin atanmasıydı. Yani bir önceki döneme, yani mutlak mutlan değildi. Tam bir kayyum atamasıydı. Geçici heyet olarak kendilerini adlandırıyorlardı. Gürsel Tekin'in parti binasına polis eşliğinde girmeye çalışırken onun engellemek isteyenlere polis müdahalesi ve o yaşadığımız çirkin gene bir partiye yakışmayacak. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi gibi demokrasinin kurucusu, Türkiye'ye demokrasiyi getiren partiye yakışmayacak görüntülerde gördüğümüz onu bu sefer yaşanmasını Kemal Kılıçdaroğlu istemiyor. Bundan dolayı dün akşam karar geldikten sonra çevresindekilere söylediği ilk şey şu oldu. Evlerinize gidin. Ben de evime gideceğim. Bu akşamı evde geçireceğiz. Bundan dolayı dün akşam Özgür Özel'i telefonla aradı. Özgür Özel kendisi telefona dönemediğini ama dönse ne söyleyeceğini bilemediğini, öfkeli bir cevap vermek istemediğini de ima eden açıklamalarda bulundu. Bu da anlaşılırdı ama o telefona tam da geleceğim nokta oydu. Her iki tarafta bir sürecin sonunda bir gerçekle karşı karşıya bir mahkeme kararı. Doğrudur, yanlıştır. Tarihin çöplüğüne atılacaktır, atılmayacaktır ama bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Türkiye demokrasisine ve Türkiye siyaset tarihine yakışan bu kararın da Cumhuriyet Halk Partililer tarafından eğer yanlışsa tarihin çöplüğüne atılması. Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun, değişimciler ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun artık nasıl
1: Evet.
0: yapılacaklarsa o telefon görüşmesi başta olmak üzere bir araya gelmeleri gerekiyor. Bunu söylediğim zaman bana Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde o öfkeli kalabalık çok uzaylıymışım gibi işte ortaya konuşuyorsun gibi bir şey söylüyor ama kendi hatırlatılması gereken bir gerçek var. Ne? Özgür Özel'in kendisi benim hatırladığım son 1,5 yılda en az 2 kere normalleşmeden bahsetti.
1: Doğru.
0: Neydi bu normalleşme? Mevcut iktidarla AK Parti ile sürecin normalleşmesi. Açılışlarda beraber olmak, resepsiyonlarda beraber olmak, önemli günlerde beraber buluşup kararların altında imza atabilecek koşullara gelecek görüşmeleri sağlamak, siyaseti normalleştirmek, ilişkileri normalleştirmek. Bugün rakip olarak gördükleri doğal olarak ya da bu kararın altında imzası olduğunu düşündükleri, işbirlikçi olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu gördükleri ana düşmanla normalleşirken Kemal Kılıçdaroğlu gibi bir partinin eski genel başkanı 13 yıl yöneticiliğini yapmış onlara göre bu siyasi oyunun bir figüranıyla neden konuşmasınlar?
1: Evet.
0: Konuşsunlar. Eğer bir yanlışı varsa Kemal Kılıçdaroğlu'nu sonra da teşhir etsinler kameralar arkasında. Aynı şekilde Kemal Kılıçdaroğlu bugüne kadar sustu, sessizliğini korudu. Koruyarak aslında pek çok şeyin önüne de açtı. Telefonla dün akşam araması olumlu bir adım, yapıcı bir şey. Ama kamuoyuna da, en başta da Cumhuriyet Halk Partililerine de neden bugüne kadar sustuğunu, o kendisini kaybettiği mahkeme kararına konu olan 38. kurultayı da neler yaşandığını, kendi tanıklıklarını anlatması gerekiyor. Partiden
1: Olsa bunca zaman anlatırdı
0: kim
1: herhalde
0: olduğunu
1: Alişer.
0: söylemesi gerekiyor. Pardon, lütfen buyurun.
1: Yok hani yani böyle bir anlatma derdi olsa bunca zaman çok da vakti vardı. Kurultaylar, kongreler gerçekleşti. Mitingler gerçekleşti hatta yüzü aşkın yerde. Burada çıkar anlatırdı herhalde anlatmak istese Kılıçdaroğlu.
0: Tabii ki kendi tercihidir. Bizim işimiz onların ne yaptığını yorumlamak, ne yapacaklarını söylemek değil. Ama şu gerçeği görüyordur diye tahmin ediyorum. Anlatmadığı için dün akşam onun posteri işte genel merkezde indirildi. Böyle bir kitlenin, böyle bir öfkenin genel başkanı olacak bu mahkeme kararına uyarsa. Bunu nasıl yönetecek?
1: İşte.
0: Bu partiyi yönetmek sadece o toplantı odasındaki işte bir önceki PM üyelerini, MYK üyeleriyle bir araya gelmek değil ki. Bugün itibariyle kendisini bıraktığı yerden %15, %20 civarında artmış bir seçmeni de yönetmesi, yönlendirmesi,
1: Yeni
0: onları
1: seçmenleri
0: dinlemesi
1: diyorsunuz.
0: gerekiyor. Yani çünkü %24, %25'lerde bıraktı. 25'i görmedi galiba. 24'lerde bıraktı. Bugün son seçimde hadi onu da bırakalım ama anketlere göre %30'un üstünde bir
1: Üzerinde.
0: Cumhuriyet Halk Partisi var. Bu partiye hem yeni gelmiş

0: seçmen var. Hem de bu partiye değişimcilerle beraber, Özgür Özel ekibiyle beraber gönül vermiş yeni bir kitle var. Hem eskiye hem yeniye hepsine neden bugüne kadar sustuğunu da anlatması gerektiğini dün akşam genel merkezdeki manzarada gördük. İstanbul İl Binası'nda alınan önlemlerde gördük. Öfkeli bir kalabalık var. Bakın sadece şimdi sosyal medyaya veri midir? Veridir bize göre. Kemal Kılıçdaroğlu ismini yazdığınız zaman altında toplanan şeyleri görüyoruz. Kendi videosunun altında toplanan yorumları görüyoruz. Hadi onlar bir yere işte partide bugün dün gece nöbet tutanları bir öfke var kendisine yönelik. Kendisini çok iyi anlatması gerekiyor. Bugüne kadar susmasının pek bir işe yaramadığını görüyoruz. Üstelik susarak bir parti kararıyla, mahkeme kararıyla ve bu mahkeme kararından da 24 saat önce çektiği videoyla
1: Evet.
0: bunların hepsi bir aradaysa okunduğu zaman pek çok manipülasyonu açık ve Türkiye'de siyasetin de sevdiği maalesef, siyasetçilerin de sevdiği, seçmenin de sevdiği, komplo teorilerini de beraberinde getiriyor.
1: Maalesef.
0: Bir kesim...
1: Evet.
0: Buyur.
1: Bu huyumuzdan da çok vazgeçemiyoruz. Çünkü o kadar çok bu tür olaylar var ki Alişer. Şimdi bir taraftan da önümüzde de bayram var bir taraftan. Hani belki bayram vesilesiyle hani gelin sarılalım denebilir. Ve hani dün özellikle çıktı ve sen mesela bu kararı beklemiyorum dedin. Ama çok acil bir karar oldu yorumları da söz konusu. Bayram süreci var, piyasalar kapalı. Süreç nasıl ilerler bundan sonra?
0: Aslında biraz kararın Cuma akşamüstü değil
1: Genelde
0: de
1: öyle olur
0: Perşembe,
1: aslında değil mi? Hani borsalar
0: evet,
1: kapandıktan
0: yani
1: sonra
0: sonuçta
1: vesaire.
0: ekonomiye etkisi olacak bir karar olarak görüldüğü için Cuma akşamüstü, 9 günlük bir bayram tatilde olduğu için sakinleşme, normalleşme, piyasaların bu işi satın alması, vermesi gibi o ekonomik göstergeleri normalleştirecek bir süreç de vardı. Ama şöyle bir şey var, o da şu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün Cumhuriyet Halk Partisi itirazlarını yapacak ama
1: Evet.
0: Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu görevi kabul ettiğini, bu göreve geleceğini İcra Müdürlüğü, yanlış değilsem o şeyde tam hakim değilim dediğim gibi hukuki şeyini ama
1: Evet.
0: bu İcra Müdürlüğü'ne gidip bunu bildirmesi gerekiyor bugün. Yani ben
1: Evet.
0: tamam geliyorum, ben bu işi yapacağım, kabul ediyorum mahkeme kararı işte burada. Hadi benim işte mazbata değildir ama o verin bana ilgili belgeyi, bilgiyi, ben de gideyim demesi için bugün resmi iş gününde bunu yapması lazım. Cuma günü açıklansaydı bütün bir bayram boyunca 9-10 gün boyunca bu işin siyasi çalkantısı çok olacaktı. Kemal Kılıçdaroğlu bunu yapamayacaktı. Benim tahminim Kemal Kılıçdaroğlu bugün o başvuruyu yapacaktır. Bayramın kendisini de bayramlaşma adı altında, bayramda küsler barışır Anadolu'nun bu şeyiyle, söylemiyle belki de bunu kullanarak o bayramdaki aranın da biraz sakinleşme, siyaseten sakinleşme, seçmende sakinleşme, kendisine tepkilerde sakinleşmeye bir fırsat olarak kullanma ihtimali söz konusu. Onun için kararın Cuma değil, bu akşam değil de Perşembe akşamında
1: Evet.
0: açıklandığı yönünde bir söylem de var. Zaten bak şunu da ayırt etmek lazım belki. Ben hani her iki taraf için de yanlışlarını söyledim, bana göre yaptık yanlış adımlarını söyledim. Yapılması gerekenin demokrasiye ve siyasete yakışanın telefon açmak, birbirleriyle görüşmek, oturup Cumhuriyet Halk Partisi'nde güçlü çıkarabilecekleri bir formül olarak gördüğüm, tamam kardeşim rakibin, düşmanın, iktidarın oyunuysa da biz bu işi birlikte bozarız diye denilebilecek bir alanın sağlanması gerektiğini düşünüyorum. Evet tepki de var ama
1: Belki bir bardak
0: Özgür Özel'in
1: çayla bu durumu çözebilirlerdi eğer hani niyet varsa.
0: yaklaşık 20 gün önce, neyse ki Twitter'ın X'in böyle güzelliği var, yaklaşık 15-20 gün önce tam da çay metaforuyla yazmışım bunu. Ben de dün gördüm. Bir
1: Anladım.
0: çay içmeleri gerekiyor diye. Neyse bu işin
1: Olmadı.
0: şeyi, biz yanılalım önemli değil. Biz gazeteciyiz ama siyasetçilerin yapacakları doğru olsun ki memleket düzlüğe çıkabilsin. Hepsi için söylüyorum.
1: Tabii.
0: Gelinen noktada yalnız şu ayrımı ben de görebiliyorum. Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'na bir kere doğrudan hedef almadığını,
1: Evet.
0: Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili adlı adınca ismi koyularak sorulan sorularda bile etrafında dolanarak bir yanlışı,
1: Doğru.
0: kendisini yanlış bulduğu şeyi ortaya koyduğunu görüyorum.
1: Doğru.
0: Telefona geri dönmemeyi bile, yani iki cümleyle ne döneceğim telefonuna, arada açmadım diye mevcut Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren, kendisini destekleyen kitleyi daha mutlu edecek, kendisine daha da bağlayacak bir cümle kurabilirdi. Onu yapmadı. Çok yoğundum, toplantılar vardı, görüşmeler vardı. Aramış, daha dönmedim ama

0: dönmeyeceğim değil. Dönsem ne söyleyeceğimi de bilmiyorum. İnsani ve psikolojik şeyini de teslim eden bir yerden daha yapıcı bir ifade kullandı. En zor soru belki de buydu.
1: Evet.
0: Buna giden yolda Kemal Kılıçdaroğlu'nun son videosuyla ilgili yaptığı açıklamada da üzerine alınmasını anlamadığım gibi siyaseten aslında ne demek istediğini anladığımız tamam şey de vardı yani 80 yaşına kadar bu koltukta oturmayacağım birileri gibi oturma arzusunda değilim diye göndermeleri de vardı. Bu da psikolojisi gereği anlaşılabilir bir şey ama doğrudan Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan sosyal medyada yahut da işte partinin genel merkezinde, il başkanlığında, il binalarında Kemal Kılıçdaroğlu'nu doğrudan suçlayan söylemleri çok da köpürtmedi. Onlara böyle hani ateşe böyle yangına körükle gitmedi.
1: Evet.
0: Bu da bana bir kapı aralandığını, bir kapının açık olma ihtimalini gösteriyor. Bendeki dün akşam itibariyle kulis bilgisi zaten Özgür Özel'in eğer Kemal Kılıçdaroğlu bugün YSK'ya ve birkaç yere başvurular var. Başvurularının neticesinde hukuki sürecin tamamen tıkandığını ikna olduktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi, mevcut yönetimi Kemal Kılıçdaroğlu'nun kısa sürede ki bu kısa süre 2 ayla sınırlı, 2 ay içerisinde partiyi kurultaya götüreceğini
1: Evet.
0: ve kendisinin de aday olmayacağını açıkladığı, kamuoyuna açıkladığı sürece bir uzlaşıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ni buradan güçlü çıkarma gibi bir eğilimi olduğunu görüyorum
1: Kulis
0: değişimcilerin, Özgür
1: bilgilerinden
0: Özel'in.
1: konuşuyorsun. Peki.
0: Bu kulis olarak bunu söyleyebiliyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2 ay içerisinde partiyi kurultaya götürme gibi bir niyetinin olmadığını da okuyabiliyorum. Bu bilgi değil benim izlenimim. Çünkü kendisinin her açıklamasında, o ender yaptığı açıklamalarda partide bir temizlikten bahsediyor. O temizlikte kimleri kastettiğinin adını koymadı ama tahmin edebiliyoruz. Onlar da Özgür Özel'in yol arkadaşları, değişim hareketinin ana mimarları. Özgür Özel o isimlerden vazgeçmeyecektir. Kemal
1: Peki,
0: Kılıçdaroğlu o isimlerden taviz verecek mi? İşte onu göreceğiz. Bir uzlaşı arayışını da orada
1: bu
0: göreceğiz.
1: noktada hemen sorayım, yeni bir parti çıkar mı acaba?
0: Eğer bahsettiğim bu uzlaşı sağlanmazsa bu karar
1: Sağlansa
0: bugün
1: sağlanırdı
0: Cumhuriyet
1: şu
0: Halk
1: ana kadar
0: Partisi'nin
1: diye yorumlar da var elbette.
0: yok çok erken. Yani
1: Öyle mi?
0: bugüne gelmesi, tarafların birbirini görmesi, siyaseten bunun üzerine biraz daha siyaset üretmesi, konsolidasyonu sağlanması bizler kadar hızlı değil. Siyasetçiler biraz böyle şey yapıyorlar. Yani ben siyaset biraz uzağı ve tuzağı görme sanatıdır.
1: Ama
0: Siyasetçiler bunu
1: 24
0: yapıyor.
1: saatte de işler çok hızlı değişiyor, haklısın.
0: İşte tam da o 24 saatin
1: Aynen
0: içerisindeyiz. Bence
1: öyle.
0: bugün Cumhuriyet Halk Partisi Özgür Özel'in söyleminden anladığım kadarıyla biraz gidip bu işin yasal durumuna bakacak.
1: Peki ben şunu merak
0: İtirazlarını
1: ediyorum Alişer,
0: yapacak
1: affedersin ara
0: acaba?
1: ara kesiyorum ama Yüksek Seçim
0: Lütfen.
1: Kurulu acaba ne der? Yani onun kararı çok daha önemli değil mi? Yüksek Seçim Kurulu'nun vereceği bir karar burada mühim.
0: İstanbul'daki Gürsel Tekin'in bugün az önce de bahsettiğim kararında Yüksek Seçim Kurulu yetki İstanbul'daki mahkemede değildir. Dolayısıyla Gürsel Tekin'in pozisyonu geçersizdir demişti.
1: Evet.
0: Yani Yüksek Seçim Kurulu kabaca bir okuma yapalım. CHP'nin mevcut yönetiminin Özgür Özel'in ve arkadaşlarının itirazlarını kabul etmişti. Yetkili biziz demişti. 2 kere olağanüstü toplanarak hatta bir tanesi hafta sonuna denk gelmişti. Bu kararı açıklamıştı. Ama şunu da unutmamak lazım. Bölge Adliye Mahkemesi'nin yani bu son karar, istinafta alınan karar öyle YSK'nın alanına giren bir karar değil gibi
1: Evet.
0: hukukçuların yüksek yorumları da var. Nihai bir karar, Yargıtay yolu açık ama Yargıtay'a başvurması gereken kişi Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi. Yani burada davacılar değil mağdur Yargıtay'a
1: Mağdur taraf.
0: başvurabiliyormuş. Dolayısıyla hani hukuki olarak YSK ne yapar? Benim tahminim bu karara çok karışmayacaktır. Yani dolayısıyla devamını söyleyecektir. Ama şunu söylüyordum tam. Özgür Özel önce buranın bir tükenmesini istiyor. Kendisinin söylemiyle ve kendisinin aktardığıyla iktidarın siyasi kararı doğrudan bir şans veriyor belki de. Yani bu sizin siyasi kararınız, mahkemenin aldığı karar, bu karar siyasi bir karar. Arkasında mısınız? Bugün yapacağımız başvurularla da reddetmeyerek bunu onaylayacak mısınız? Bunu görecek. Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde uzlaşı var mı yok mu diye zaten başlamıştır o görüşmeler. Onların arka planda devam
1: Evet.
0: ediyordur. Eğer oradan da bir şey çıkmazsa sorunun yanıtını vereyim. Yeni bir parti çıkar. Yani başka yolu yok bu işin.
1: O zaman bu
0: Gideceği
1: yaz
0: bir yol yok.
1: aylarında bu olabilir diyorsun.
0: Bu yaz çok hareketli geçecek
1: Peki
0: siyasette.
1: erken
0: Daha
1: seçime
0: Cumhuriyet
1: ne
0: Halk
1: diyorsun?
0: Partisi.
1: Yani özellikle bakıldığı zaman kimi yorumlarda da görüyoruz. Bu hareketin hemen ardından bir erken seçim kararı gelebilir şeklinde yorumlar da söz konusu.
0: iktidarın manevrasıyla, AK Parti'nin manevrasıyla onu daha net göreceğiz. Hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki bu dengeler değil ama AK Parti bölünmüş CHP'de, işte yeni bir parti ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun başına geçtiği bir CHP'de kendi oy oranına, anketlere bakar, ekonomiye bakar. Günün sonunda konuşmadığımız çok da hani ben anlamıyorum ama çok net şunu görebiliyorum. Bu işin uzun vadede ekonomiye bir zararı olacak. Seçim ekonomisini kaldıramayacak bir şey bu yani. Zaten... 19 Mart Ekrem İmamoğlu gözaltına alındığı günkünün daha fazlası etkisini göreceğiz gibime geliyor. Sebebi de çok basit. Uluslararası tepkiler, yatırımcıların kaçma şeyi, demokrasi doğrudan ekonomiyle de bağlantılı bir şey olduğu için. Vallahi yeni bir parti eğer bir uzlaşı olmazsa olacak mı emin değilim. Ama yeni bir parti kuvvetle muhtemel, yani büyük ihtimalle kurulacaktır.
1: Hani bir yedek partimiz var gibilerinden bir açıklama gerçekleşmişti ya birkaç hafta
0: önce. Evet, yedek partiyi dün daha bu kararın hemen arkasında da sorulmuş kendisine. Özgür Özel yedek partinin olduğunu ama bunu kapatma davası için pek çok partide olduğunu söylüyor. Biraz normalleştirmeye çalışıyor. Şu anki mevcut seçmenini biz hazırız, başka bir partiye yönlendirmek istemiyor sonuçta. Mücadeleyi sonuna kadar yapmak istiyor ama bir yedek bir parti var olduğunu hepimiz biliyoruz zaten. Yani ismine kadar başvuruları da yapılmış.
1: Evet, bahsi geçiyor.
0: Kamuya açık yerlerde de var. Yani bir parti ihtimali yüksek. Bu partinin ayrışmasıyla baskın seçim olur mu? Ben baskın seçimin biraz daha Temmuz'dan sonra biraz bölgesel gelişmelerin iktidarın elinde, AK Parti'nin elini güçlü hissettiği bir zemine oturacağını, ondan sonra bu kararın verileceğini düşünenlerdirim. Temmuz'daki NATO zirvesi bölgedeki pek çok gelişmelerin habercisi de olacak. Orada Türkiye'nin sahada ne kadar olacağı, masada ne kadar olacağı üzerinden de iktidar bunu siyasete malzeme yapacaktır. Çünkü günümüzde seçimi kazandıran unsurlardan bir tanesi de dış politik ve dış güvenlik ve iktidar bu konuda elinin en güçlü şey olduğunun farkında.
1: Aslında bazı yorumlarda da özellikle okuyorduk, böyle bir durum olabilir, böyle bir karar verilebilir ama NATO zirvesi var önümüzde, herhalde ondan sonra gelir şeklinde böyle bir izah durumu da söz konusuydu. Devlet Bahçeli'nin açıklamasına geçmek isterim. Feragat etme çağrısı ne anlama geliyor? Feragat etme deyince kelime anlamını mı görelim Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak söylediği, yoksa altında farklı nedenleri mi var?
0: Yani ben feragattan kastının bu koltuğa oturmamak, hı hı, olduğunu düşünmüyorum.
1: Düşünmüyorsun?
0: Yani evet ama bazı konularda feragat etmesi, yani bu koltuğu sonuçta mahkeme kararının tanınması gerektiğini de uzun uzun vurguladığı için Devlet Bahçeli mahkeme kararına uyma demiyordur ama mahkeme kararına uymamak için o bahsettiğim uzlaşıya giden yolda bazı konulardan taviz ver, bazı taleplerden geri dur, feragattan kastım.
1: Yani koltuktan feragat et manasını çıkarmadın.
0: Bir uzlaşı ara Cumhuriyet Halk Partisi'nin kavgasını körükleme. Ama o koltuğa oturma bence o var yani, feragattan o koltuğa oturma ve yoluna devam et demiyor. Bazı konularda, bazı şeylerde tavizler vererek bunu koltuğa oturmamayı şey yapıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde bir sorun olduğunu, mahkeme kararının normal olduğunu, hukuki olduğunu, çünkü uzun uzun vurguladıktan sonra o feragat ifadesini kullandığı için ben Devlet Bahçeli'nin bu karara uyma diyecek bir siyasi ahlakının ve yapısının olmadığını da biliyorum. Mahkeme kararlarına sonsuz saygı duyulması gerektiğini her seferinde vurgulayan bir isim. Yani o koltuğa oturma, mahkeme kararına uyma demez. Ama o koltuğa oturmanın yönteminde bazı feragatlar, işte uzlaşıyı bul, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapmak istediği 1-1,5 yıla sürecek bütün delegeleri değiştirecek kurultay ve kongre süreçleri olduğu için onu herhalde görerek bundan vazgeç. Kısa sürede bu sorunu çözmek adına bazı tavizler ver ya da feragat et gibi. Ben öyle okuyorum bu işi. Yani Devlet Bahçeli o koltuğa oturma, yasaya, sana bu mahkemenin verdiği karara uyma diyecek bir siyasi söylemi geliştirmez. Yapmaz yani.
1: Evet. Peki özellikle şimdi yol haritasını yeniden gündeme getirelim istersen. Çokça konuşuluyor ama hani şimdi ne olacak denir ya. Önümüz bugün cuma, cumartesi pazar. Pazartesi günü piyasalar nispeten açık ama salı itibariyle Arefe. Vatandaşların birçoğu tatil yerlerine, köylerine, memleketlerine gidecek, belki yurt dışına. Ne olacak acaba? Cumhuriyet Halk Partisi'nde ne yaşayabiliriz?
0: Ben Özgür Özel'in hafta sonunu mesela dün akşama erken dağıttı. Yani şöyle, yani dün akşam genel merkezin önünde toplananları evlerine erken yolladı. Hatırla 19 Mart gibi böyle yani sabahlama, günlerce sürecek bir nöbete bu işi çevirmedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nu doğrudan hedefe koymadı. kendi söylemlerinde eleştirilerini

0: etrafından dolanarak yapsa da onu o öfkeyinin üzerinde sörf yapmadı. Yani öfke dalgasının üzerinde sörf yapmadı. Bir uzlaşı arayışında öncelikle uzlaşı arayışından önce öncelikle bugünkü itirazlardan, yasal itirazlardan ne gelip gelmeyeceğini iktidar tarafının kendisi çünkü bunun siyasi olduğundan emin, siyasi bir karar olduğundan emin, iktidar tarafının tam bu konuda net olup olmadığını görecek. Yani bugün bir mahkeme kararıyla, bir YSK açıklamasıyla bu kararı dışarı çıkaran, taça atan bir şeyle şimdilik bu iş durabilir mi diye bakacak. Oradan da bir yol almazsa Kemal Kılıçdaroğlu'nun telefonuna geri dönecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşme talebini de zaten bayramlaşma adı altında ikisinin bir araya gelmesini ve bir yol arayışını görebiliriz. Tarafların birbirine bir basın açıklamasında aynı şeyi söylemek zorunda değiller bir araya geldikleri zaman. Yani Özgür Özel iktidarın Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve şahsıma Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına kurduğu kumpas diyebilir. Kemal Kılıçdaroğlu da Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişime, dönüşüme ve içindeki bazı yanlışlardan arınma için bir fırsat diyebilir. Günün sonunda o eli sıkışıp yollarına devam ederlerse kazanan demokrasi Cumhuriyet Halk Partisi olur. Siyasette uzlaşı her zaman için olmuştur. Biz siyaseti yorumlayanlar yahut da siyasete bakanlar birbirini yese de siyasetçiler bu manevraları daha hızlı yapabiliyorlar. Ben bu bayramın bu krizi çevirmede, uzlaşıda bir vesile olarak kullanılacağını düşünenlerdeyim. Eğer bu bayram o fırsat olmazsa yeni parti
1: Geliyor diyorsun.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılacak değişimcilerin kuracağı yeni bir parti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına geçmesi asıl siyasi kavganın da ondan sonra başlayacağını düşünüyorum. Çünkü hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendini kabul ettirmesi, siyaset yapmaya başlaması çok zor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kendisini çok iyi ve çok iyi anlatması gerekiyor. Yani kanal kanal gezip sosyal medyasının her yerini kullanarak çok çok iyi anlatması gerekiyor. Seçmeninle buluşması gerekiyor. Suskunluğun bedeli bu oldu onun açısından. Ayrılanların da Cumhuriyet Halk Partisi açısından şöyle bir zorluğu her zaman için olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi ismi, amblemi her zaman oy potansiyeli taşıyan ve günün sonunda Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalınması gerek diye bakılan bir partidir. Burada vaktimiz varsa iki cümleyle söylemek istediğim bir şey daha var.
1: Son birkaç dakika.
0: Hemen o zaman izninle bir Mansur Yavaş denklemi üzerinden buraya yorumlayayım. Eğer
1: Lütfen.
0: başka senin de soracağın bir şey yoksa.
1: Tabii.
0: Bugün itibariyle Kemal Kılıçdaroğlu tarafı ve Özgür Özel tarafı varken hani yabancıların deyimiyle kingmaker yani kral yapıcı Mansur Yavaş hangi tarafta durursa Cumhurbaşkanlığı adaylığının hangi tarafında kabul ederse Kemal Kılıçdaroğlu partinin başına geçerse Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayım derse o tarafı değişim zamanı Cumhuriyet Halk Partimize atanan kayyumu kabul etmiyoruz bu tarafın adayım derse Özgür Özel tarafının elini güçlendirecek partide sadece partide değil siyasette de kazanmasını sağlayacak isim. Dünkü açıklamasında Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalınması gerektiği yönünde bir mesajı ben okudum. Öyle söylüyor. Uzlaşı çağrısı yapıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de kalınması gerektiği mesajıyla belki de ya uzlaşın, uzlaşmazsanız ben kararımı o yönde vereceğim gibi bir açıklamada da bulunuyor.
1: Peki
0: Mansur
1: sen
0: Yavaş
1: nasıl görüyorsun? Yani hangi taraf ağır basar?
0: Mansur Yavaş Cumhuriyet Halk Partisi'nin olduğu tarafta kalır. Açıklamasının başında uzun uzun hukuka uyulması gerektiğini söyleyip kararın hukuki olduğunu ve bu kararın böyle itiraz edilip yok sayılamayacağı yönünde mealen açık ifadeleri de var. Ben eğer bu ayrıma gelinirse Mansur Yavaş'ın Cumhuriyet Halk Partisi ismi altında kalacağını düşünüyorum.
1: Peki bunu bu kararlarda anketlerinde herhalde bir tabii ki etkisi olacaktır.
0: Mansur Yavaş ismi tek başına bütün anketlerin önünde olduğu için nereden katıldığı, kim için katıldığı eğer baskın seçim olmazsa bir süre sonra unutulur. Mansur Yavaş'ın adaylığı hatırlayacağımız hepimizin hatırlayacağı ifadeyle kazanacak aday parti içerisindeki kavgaları unutturur. Bugün yarın değil, bunu söylediğimiz için de muhtemelen çok linç yiyiz ama bir süre sonra unutturur. Kazanacak aday umudu Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel kavgasını unutturur.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum. Başka eklemek istediğim bir şey yoksa satranç oyununu yakından takip etmeye devam edeceğiz diyelim.
0: Evet, yani biz bu önümüzdeki bir hafta 10 gün bu meseleyi bu yaz da siyasetin kendisini çok daha konuşmaya fırsat bulacağız. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.
1: Çok teşekkürler değerli katkıların için. Alişer Delek bizlerle beraberdi ve mutlak

0: Mutlan kararının ve sonrasında neler olabileceğini işte hep beraber gördük ve konuştuk diyelim. Saatimiz 9.43'ü gösterirken Hatay'a gidelim efendim. Tabii gündelik hayatta devam ediyor ama nasıl? Etkili olan sağanak yağış afete dönüştü Hatay'da. Asi Nehri taştı. Yüzlerce dönüm tarım arazisini de su bastı. 3 cana mal olan bu yağmur nedeniyle evler, araçlar, iş yerleri hasar gördü maalesef.
1: Yağmur durmadı. Asi Nehri taştı, evler suya gömüldü, araçlar sürüklendi. Hatay'da yağmur 3 can aldı.
2: Meteorolojiden almış olduğumuz verilerin çok üzerinde bir yağış düşmüştür ilimize. İlimize düşen yağış miktarı metrekareye 157.2 kilogramdır.
1: Hatay'da yağış özellikle Antakya, Defne, Reyhanlı ve Samandağ ilçelerinde kuvvetliydi. Gece boyunca aralıksız yağan yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Tarım arazileri su altında kaldı.
3: Daha önce eski zamanlarda oluyordu da bu kadar afet olmadı yani. Ne yapalım, bu bizim kaderimiz işte, Hatay'ın kaderi.
1: Asi Nehri de yağışı kaldıramadı. Nehir taşınca çevresindeki 3 mahalleyi su bastı.
3: Araçlar var, hayvanları da ahırından çıkarttık yani, kuru bir yere koyduk. Bazıları da hayvanlarımız da öldü.
2: Bu zamana kadar 1044 ihbar almış durumdayız. Yağışlar dolayısıyla 12 yaralımız vardır.
1: Birçok ev ve iş yerine su bastı. Mahsur kalanlar oldu. Ekipler kurtarma çalışması yaptı.
4: Ayakkabı getirin, ayakkabı.
1: Samandağ ilçesinde Asi Nehri'nin taşması sonucu sele kapılan 62 yaşındaki Şahut Kimyonok kayboldu. Ekipler saatler sonra Kimyonok'un cansız bedenine ulaştı. Kentte can kaybı 3'e yükseldi. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, kentte hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
2: İl Tarım Müdürlüğümüzün yapmış olduğu tespitler sonucu 29 bin dekar sahada hasar vardır. 10.500 kanatlı hayvanımız, 80 büyükbaş hayvanımız ve diğer taraftan da 43 küçükbaş hayvan telef olmuştur.
0: Çok büyük geçmiş olsun tabii, gözümüz kulağımız Hatay'dan gelecek haberlerde, bir taraftan da hayatını kaybedenlerde Allah'tan rahmet diliyoruz. Kurban Bayramı geliyor bugün itibariyle, yollara düşeceğiz birçoğumuz. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğundaki özel işletmeler değil, otoyol, köprüler ve İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu ulaşım ücretsiz olacak. Bu müjdeyi verelim. Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Buna göre 26 Mayıs Salı gününden itibaren 00.00'dan itibaren 30 Mayıs Cumartesi gece yarısına kadar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü dahil olmak üzere köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. Dediğimiz gibi özel işletme, özel otoyollarda böyle bir durum söz konusu değil. 27 Mayıs Çarşamba gününden itibaren 30 Mayıs Cumartesi gece yarısına kadar da Başkent Ray, Marmaray, İzban, Sirkeci, Kazlıçeşme raylı sistem hattı, Gayrettepe İstanbul Havalimanı, Arnavutköy metro hattı da seferleri ücretsiz hizmet verecek. Belediye işletmelerince yürütülen toplu taşıma hizmetlerinde de ücretsiz yararlanılacak. Dediğim gibi yap, işlet, devret projeleri ücretsiz geçiş uygulamasından hariç tutuldu. Yani her bayramda yaşananlar yine bu bayramda da yaşanacak. Efendim, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yenileme çalışmaları devam eden Ankara Etimesgut Havalimanı'na yönelik eleştirilere yanıt veriyor. Türkiye'nin yoğun diplomatik trafiğinde böyle bir havalimanına ihtiyaç vardı diyor.
5: Etimesgut Havalimanı için gerek olmadığına yönelik bazı eleştiriler dile getirilse de tarifeli sivil uçuşlara tamamen kapalı olarak sadece hükümet uçuşları ve özel izinli uçuşlar için kullanılan havalimanı dünya genelinde bir taraftan da mevcut olduğunu özellikle belirtmek isterim. Türkiye'nin de bölgesel güvenlik dinamikleri, yoğun diplomatik trafiği ve stratejik önemi nedeniyle böyle bir havalimanına ihtiyacı vardı. Bu noktada Etimesgut Havalimanı hem askeri hem sivil kullanıma uygun modern yapısıyla, şehir merkezine ulaşımı kolaylaştıracak yeni bağlantı yollarıyla Ankara ve Türkiye'nin havacılık kapasitesine çok önemli bir katkı sağlayacak.

0: sağlayacaktır.
1: Evet, önemli bir açıklama. Zira Temmuz ayında biliyorsunuz ciddi anlamda dünya liderleri Türkiye'mizde, Ankara'mızda olacak. Peyniri sakız gibi uzayan, lezzetiyle damak çatlatan mıhlama ya da kuymak için bu sefer Karadeniz'e gitmeyelim. İstanbul'daki ustadan tarifinin püf noktalarını birlikte öğrenelim ve böylelikle gün başlıyoru da kapatalım efendim. Bizden hemen sonra Serap Belet para gündemle karşınızda olacak. Gelişmeler gün boyu Habertürk ekranlarında. İyi günler diliyoruz. Hoşçakalın.
2: Nasıl etti?
3: Bak bu da böyle yapacak.
2: Esetten öyle yapıyor bak. Görüyor musun? Nasıl yapıyor abi?
3: Murat abi, biz 14 Şubat'ta bir kuymak yaptık. Adına Aşko Kuşko Kuymak koyduk.
4: Ne koydun?
3: Aşko Kuşko Kuymak.
5: Sorumuz şu. Kuymak nedir? Nasıl yapılır?
3: Bence kuymağı yapmak kolay da asıl soru şu. Kuymak nasıl uzatılır?
5: Mıhlama mıydı, kuymak mıydı?
3: Duyamıyorum abi seni.
5: Mıhlama mıydı, kuymak mıydı? Mıhlama edeceksen gerekir ustaya uymak.
3: Ne mıhlaması abi? Bunun adı kuymak ya. Tavamızı koyduk. Orijinal bakır tava olacak. Orijinal tereyağımızı aldık. Tereyağımızı güzelce eritiyoruz abi. Hiç acelemiz yok. 1,5 kibrit kutusu tereyağı. 2 yemek kaşığı mısır unu. 110-120 gram benim özel peynirim. Tamam, mısır unuyla işimiz bitti.
5: Onu karıştırıyoruz böyle iyice.
3: Bunu güzelce altını kıstım az önce. Ha. Şimdi helva gibi kavuruyoruz, tamam mı?
5: Kaç dakika karışıyor böyle?
3: Bu şimdi ben sana söyleyeceğim. Rengi değişecek bunun. Kenarlarımız, bak tarif verim. Abi kenarları gör. Abi az yaklaşsana. Abi kenarları mısır unu zaten kuru kuru gelecek biraz sonra. Tamam mı?
5: Usta kuymakla ha bu merdivenin bir alakası var dedi bana ama anlayamadım.
3: Abi kenarları mısır unu zaten kuru kuru gelecek biraz sonra. Tamam mı? Anla ki o an ne istiyor senden? Çok susadı, su istiyor. Suyunu etti mi abile yapacak. Ços.
5: Dur bir bakayım. Oo bu Giresun peyniri ha. Bu Giresun peyniri.
3: Kısık ateş. Karıştıracağız. Demini alacak. Kolot peyniri var ya, kolot peyniri.
5: Meşhur Giresun kolot peyniri. Evet.
3: Kolot peyniri var ya, Karadeniz'in incisi, Trabzon'umuzun kolot peynirinden biraz çeçil peyniri karıştıralım. Bak nasıl ama. Kuymağı yapmak kadar ha bile uzatmak da güzel değil mi ya bak.
5: Haydi bismillah.
4: Oo.
5: Kopmadı. Oo.
3: Evet Murat Bey de uzatıyor. Tüm Türkiye'nin önünde. Buldu güzel peyniri, ben de uzatırım baksana. Tamam kuymağı yaptık, uzattık, sunduk, sıkıntı yok. Ama buna biraz da insanlar dış etkenler diyoruz. Bak dış etkenler, o müzik çok önemli. Ver bana bir yabancı müzik. Aç. Ha, Allah aşkına, ha buna kuymak uzatası gelmiyor. Tamam. Kuymak da uzaman, bak. Ver bana bir müzik, benim müziği aç.
5: Kuymak koron tepi ya.
3: Nasıl?

0: Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 22, Bursa yağmurlu 20 derece. Ege bölgesinde İzmir yer yer yağmurlu 25, Muğla yağmurlu 22 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 24, Adana yağmurlu 25 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 20, Trabzon güneşli 19 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 21, Sivas yağmurlu 16 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 16, Kars yağmurlu 15 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 25, Şanlıurfa güneşli 26 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viole Manzara sundu.

İyi günler sevgili seyirciler. Para gündeme hoş geldiniz. Ben Serap Belet. Gündemde elbette Cumhuriyet Halk Partisi'ne mutlak butlan kararı var. Karar sonrası genel merkezde olağanüstü MYK toplantısı yapıldı CHP'de. Genel Başkan Özgür Özel ardından kameraların

0: karşısına geçti. Konforlu Muhalefet Partisi Genel Başkanlığı koltuğunu reddediyorum. Bizi buraya delegeler oturttu, ancak onlar kaldırır dedi. Yargıtay'a karar için itiraz edildiğini, YSK'ya da başvuru yapılacağını paylaştı. Özel Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini aradığını, ancak telefonla dönüş yapmadığını da söyledi.
1: Konforlu Muhalefet Partisi Genel Başkanlığı koltuğunu reddediyorum. Bu millet kendine rağmen kimseyi o koltuğa oturtmaz.
2: CHP'nin bir eylem planı olduğunu söyledi, Yargıtay'a karar için itiraz edildiğini, YSK'ya da başvuru yapılacağını paylaştı.
1: Başka mahkemelerin bu işlere karışması Yüksek Seçim Kurulu'nu yok saymaktır. Artık hiçbir siyasinin koltuğunda güvenle oturmaması demektir. İlk itirazımızı tedbir kararının kaldırılmasını da içerecek şekilde Yargıtay'a süresi içinde yaptık. Yüksek Seçim Kurulu'nun bize vermiş olduğu İstanbul'daki kayyım kararlarının üstüne defalarca aldığı istikrarlı kararlarla yaptırmış olduğu kongre sonucunda verdiği mazbataya sahip çıkması için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuracağız.
2: Mutlak butlan kararı sonrasında CHP Genel Merkezi'nde 4,5 saat süren olağanüstü MYK toplantısı gerçekleştirildi. Özel kurmaylarıyla süreci değerlendirdi. Partililer genel merkez önüne davet edildi. MYK toplantısı sonrasında Özel ilk olarak basın toplantı salonunda kameraların karşısına geçti.
1: Ben genel merkezdeyim. Arkadaşlarımız genel merkezde. Buradan sonra gecesiyle gündüzüyle genel merkezimizdeyiz. Emanete sahip çıkacağız. Bizi buraya sokağın sesini dinleyen delegeler oturttu. Ancak onlar kaldırabilir.
2: Özel, Kılıçdaroğlu'nun kendisini aradığını da ifade etti.
1: Çok sayıda telefon gelmiş. Arayanlar arasında Sayın Kılıçdaroğlu var. Kendisinin telefonuna henüz dönmedim. Zaten hani dönüp de ne konuşacağız? Sayın Kılıçdaroğlu'ndan daha önce şanla şerefle seçildiği Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı koltuğuna AK Parti yargısının eliyle dönmek isteyeceğini ihtimal dahilinde görmek istemem. Ama bir takım açıklamalar, bir takım yaklaşımlar buna işaret ediyor. Bu durumda bu gecenin psikolojisi içinde o telefona açmanın, o telefona dönmenin bir manası olmaz.
2: Genel merkez önünde toplanan partililere seslendi.
3: Halk için, millet için mücadele eden herkesi kucaklayarak, kimseye abilik, patronluk taslamadan omuz omuza bir mücadele için burada birlikteyiz. Ve şunu ifade ediyorum. Meydanların gücünü göreceksiniz. Sessiz çoğunluğun sesini duyacaksınız. Gerekirse hayatı durduracağız. Gerekirse tüketimden gelen gücümüzü kullanacağız. Ama teslim olmayacağız. Buradan sonra olacak hiçbir şeyin sorumlusu ben değilim.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP için verilen mutlak butlan kararını değerlendirdi. Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel'in CHP'nin menfaatlerini esas alan ortak bir yol bulması gerektiğini söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu'na feragat etme çağrısı yaptı.
2: CHP'nin yeni yol haritası için fedakarlık vurgusu yaptı, Kılıçdaroğlu ile Özel'e görüşmelerini tavsiye etti. MHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na feragat etmesi tavsiyesinde bulundu.
4: Gerçek bileklik, bilek gücü veya...
2: Bahçeli, Türkiye hepimizindir. Bu anlayışla kurallar ve kurumlar çerçevesinde sağduyuyla, birlik ve dayanışmayla hareket edilmesi ve CHP'nin geleceğinde uzlaşılması en hayırlı yol olacaktır. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'le görüşerek ortak formül oluşturmak amacıyla feragat ettiğini belirtmelidir, dedi.
4: Suriye Cumhuriyeti'nde yeni bir denklem...
2: MHP Genel Başkanı, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin verilen mutlak butlan kararını değerlendirdi. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in açıklamalarının birlik çerçevesinde olduğunu ifade etti. Çabaların yapıcı olması için ortak iradeyle hareket edilmesi gerektiğini savundu. Bahçeli açıklamasında karşılıklı meydan okumalar yerine her iki genel başkanın bir araya gelerek kanunların, parti tüzüğünün ve mahkeme kararının verdiği imkan çerçevesinde gerekli fedakarlıkları göstermek suretiyle

0: CHP menfaatlerini esas alan ortak bir yol bulması gerektiğini belirterek, bunu da geciktirilmeden, toplumsal veya parti içi bir karışıklığa yol açmadan yapmaları gerektiğini vurguladı. MHP lideri ihanete evrilecek bir tavrın CHP'lilerde ağır bir yük oluşturacağının altını çizerek uzlaşmanın tek yolu olduğunu hatırlattı. Tahriklerden kaçınarak feragat ve sorumluluk duygusuyla hareket edilmesinin uzlaşmanın temel unsuru olduğuna dikkat çekti.
1: Ve bir son dakika haberi geldi gelişmeler üzerine. Finansal İstikrar Komitesi mutlak butlan kararı sonrası bu sabah toplandı. Buse Gençtürk telefon hattında toplantı ne zaman başladı? Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlık ediyor değil mi Buse?
2: Serap Beret, evet, toplantı sabah saat 8.30'da başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında. Finansal İstikrar Komitesi bugün toplandı ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada toplantıda yurt içi ve yurt dışı gelişmelerin finansal piyasalara muhtemel etkileri ve alınabilecek tedbirlerin kapsamlı bir şekilde ele alındığı ifade edildi. Komitenin Türkiye ekonomisinin sağlıklı politika çerçevesi ve güçlü sermaye tamponları sayesinde şoklara karşı önemli ölçüde dirençli olduğunu değerlendirmiştir ifadeleri de yer alıyor o açıklamada. Makro finansal istikrarın korunması, dezenflasyon sürecinin kesintisiz devamı ve finansal sistemin sağlıklı işleyişi için gerekli tüm adımların tam bir eş güdüm içinde atılması da kararlaştırıldı. Bugün yapılan toplantıda ve komitenin tüm gelişmeleri anlık ve yakının izlemeye devam edeceği de ifade edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan o açıklamada.
1: Çok teşekkür ediyoruz Buse. Türkiye ekonomisinin bu şoklara karşı dirençli olduğunu söylüyor Hazine ve Maliye Bakanlığı. Acaba başka tedbirler alınacak mı? Ekonomi bölümünde konuşacağız bu arada. Savaşın etkilerini konuşuyoruz. Şimdi mutlak butlan davasının dünden bu yana etkileri nasıl oldu? Konuğumla değerlendireceğiz ama piyasaya da bir bakalım diğer açıklamalara geçmeden önce. Borsa İstanbul bu sabah 13.184 puanda ibre yukarı yönlü. Dolar 45.74, dolar yükseldi ibre yukarı yönlü. Euro 53.08, euro dolar paritesi 1.16. Faiz %43'ün üzerindeydi. Onda da ufak bir yükseliş var. 43.83 altın onsu dünkü seviye. İbre aşağı yönlü, 4522 dolar altın onsu. Brent petrol 105.13 dolar. ABD ham petrol 98.13. Böyle 1-2 dolarlık bir düşüş var düne kıyasla petrolde. Gram altın 6659 lira. Çeyrek altın 10887. Yarım altın 21776. Tam altında 43419. Ekonomiye daha sonra konuğumuzla ayrıntılı bakacağız. Şimdi CHP için mutlak butlan kararı verilmesinin ardından başta muhalefet lideri liderleri olmak üzere siyasilerden peş peşe açıklamalar geldi. Paylaşımlarda milli irade vurgusu yapıldı.
3: CHP için mutlak butlan kararı çıktı. Siyasilerden ard arda değerlendirmeler geldi. İyi Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, alınan butlan kararının kendisi mutlak butlandır dedi. Millet iradesine karşı yapılan demokrasi dışı her türlü müdahaleye sonuna kadar karşıyız vurgusu yaptı. DEM Parti eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Özgür Özel'le telefonda görüştü. Ardından sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundular. Hatimoğulları kararı Türk demokrasisinin meselesi olarak niteledi. Bakırhan ise siyaset kendi mecrasında ve meşruiyet zemininde akmalı mesajı verdi. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan da sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Partilerin geleceğine mahkeme salonlarında değil, millet iradesiyle sandıkta karar verilir ifadesini kullandı. CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise gerilim büyütülmemeli, aklı selimle hareket edilmeli değerlendirmesinde bulundu. Parti kendi iradesiyle 1-2 ay içerisinde kongre kararı alacağını açıklamalı dedi.
1: Ve bugün itibariyle Ankara'da durum ne? CHP Genel Merkezi'ne canlı yayınla dönelim hemen. Habertürk editörü Mahir Kılıç orada. Neler yaşanıyor Genel Merkez'de Mahir?
4: Serap Beret, dün gece nazaran burası sakin ancak yavaş yavaş partiler gelmeye başladı. Yeniden CHP'deki kalabalık ve partili sayısı her geçen dakika biraz daha artıyor diyebiliriz. Aynı zamanda Genel Başkan Özgür Özel ve kurmaylarının buradaki bekleyişte devam ediyor. Tüm MYK üyeleri burada ve aynı zamanda çok sayıda milletvekilinin de destek amacıyla burada olduğunu ifade edelim. Buradan ayrılmayacaklarını da net bir şekilde dün ifade ettiler. Az önce ekrana getirdik, partilerden destek açıklamaları gelmişti Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Dün gece saatlerinde ziyaretler de başladı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ buraya daydı. Saat 01.30 sularında yine MHP'den bir heyet buradaydı. Sol Parti'den bir heyet de ziyaret etti. Saatler 11'i gösterdiğinde de Türkiye İşçi Partisi heyeti buraya CHP Genel Merkezi'ne gelecek ve Genel Başkan Özgür Özel'e bir destek ziyaretinde bulunacak. O ziyaretin ardından bir ortak açıklama beklediğimizi ifade edelim. Yeni bir bilgi, Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yapması bekleniyordu Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Şunu ifade edelim, saat 11'den önce bu başvuru gerçekleştirilecek ve sistem üzerinden hukuktan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi'nin yapacağını ifade edin. Dün Genel Başkan Özgür Özel de konuşurken ifade etmişti. Bu başvuru aslında YSK için yaptıklarını ifade etti. Kurultayı baştan sona YSK'nın denetlediğini, mazbatanın da YSK tarafından verildiğini ifade ederek YSK kendi yetkisine sahip çıkmalı ifadesini kullanmıştı. Bugün saat 11'den önce açıklamanın sistem üzerinden yapılacağını belirtelim. Dediğimiz gibi buradaki bekleyiş devam ediyor. Tabii karar 4-5 Kasım 2023 kurultayından hemen öncesi dönülmesi yönünde. Burada da gözlerin çevrildiği nokta şüphesiz partinin en yüksek yetkili karar alma organı parti meclisi. 60 kişiden oluşacak. Eski isimlerin tamamı görev dönecek mi dönmeyecek mi? Reddeden bazı isimler olduğu belirtiliyor. Onu göreceğiz. Ancak oradaki dengenin oldukça önemli olduğunu ifade edeyim. Çünkü partiyle alınacak bütün kararların PM'den onay alması gerekiyor. PM'den geçmesi gerekiyor. Bu noktada önemli bir denge söz konusu. Milletvekili olan, tutuklanan bazı isimler söz konusu. Dolayısıyla dönemeyecek olanlar var. Onların yerine de yedek isimlerden bazı isimler gelecek. Yani sonra da parti meclisindeki sayıya dağılıma bakacağız. Çünkü PM, CHP'nin önümüzdeki yol haritası için belirici ana noktalardan bir tanesi olacak.
1: Mahir Kılıç, çok teşekkürler. CHP Genel Merkezi'nden Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutuna gidelim. O sokağa Serkan Şimşek oradan canlı yayınla karşımızda. Kılıçdaroğlu'nun bugün bir programı var mı? Buna ilişkin herhangi bir açıklama, herhangi bir bilgi var mı Serkan?
5: Aslında resmi bir açıklama yok Serap Belet ama bugün belki ofise gidip gitmeyeceği konuşuluyor. Şu anda Kılıçdaroğlu hala evinde. Zira dün mutlak plan kararının hemen ardından da yine tüm akşamı evinden takip etmişti. Sıcak bir gelişmeyle başlayalım. Yaklaşık 20 dakika önce Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın bu noktaya geldi ve Kılıçdaroğlu'nun konutuna girdi. Sorularımızı yanıtlamadı. Bize kolay gelsin dedi. Herhangi bir gündeme ilişkin, bu konuya ilişkin herhangi bir açıklaması, değerlendirmesi olmadı Ahmet Akın'ın ama dediğim gibi yaklaşık 20 dakikadır Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinde olduğunu ifade edelim. Biraz dün akşamı hatırlatmak istiyorum. Mutlak plan kararının hemen ardından CHP'de olağanüstü MYK kararı alınmıştı. 4,5 saatlik MYK toplantısı sürerken de Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama yapıldı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayı Kılıçdaroğlu. Ve bu süreci keşkelerle değil, ciddiyetle, parti kültürümüzden aldığımız samimiyetle ve ortak akılla yönetmek zorundayız dedi. Şahsi ikballer değil, Türkiye'nin geleceği esastır ifadesini kullandı. Hiç kimse endişe etmesin. Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşüne devam ettireceğiz dedi. Aslında mutlak plan kararının hemen ardından bu ifadeler Kılıçdaroğlu'nun tek açıklaması olarak önemini koruyor. Çünkü şu ana kadar herhangi bir görüntü vermedi Kılıçdaroğlu. Sesli olarak bir demeci bulunmadı. Sürecin başından itibarense evdeydi. Hala şu anda Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde sıcak noktada bizim haber takibimiz sürüyor. Gelişmeler oldukça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.
1: Evet, Serkan Şimşek'e teşekkür ediyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutu önünden son bilgiler böyle. Gelelim İstanbul'a, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na. Mutlak mutlak kararıyla Gürsel Tekin'in görevine de son verildi. İstanbul İl Başkanlığı'na da Gülsüm Hale Özcömer Coşkun görevlendirildi. Buse Deviren orada. İl Başkanlığı'nda bu sabah durum ne Buse?
6: İl Başkanlığı gece yarısındaki hareketliliğe nazaran şu anda oldukça sakin. Bu sakinliğin sebebi de şu, ilçe başkanları kendi alanlarında, ilçelerinde bir toplantı yapıyorlar, bilgilendirme yapıyorlar. Bunun akabinde yaklaşık 1-2 saat sonra il binasında bizim bulunduğumuz bu alana gelecekler. İl Başkanı Özgür Çelik ile birlikte İl Başkanlığı binasında bir toplantı gerçekleştirecekler. Mutlak mutlak kararının hemen ardından aslında yapılan buradaki il seçimi de, il başkanlığı seçimi de iptal oldu biliyorsunuz. Çünkü tedbiren Kemal Kılıçdaroğlu CHP genel başkanlığına getirilmişti. Onunla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönetim kadrosu da beraberinde gelmiş oldu. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı olduğu dönemde il başkanı, İstanbul il başkanı Canan Kaftancıoğlu'ydu biliyorsunuz. Ancak Canan Kaftancıoğlu'na siyasi yasak gelmesiyle birlikte kendisinin yerine vekaleten Gülsüm Aile

0: Öz Cömert Coşkun atanmıştı. Dolayısıyla o döneme geri dönülmüş oldu. Normal şartlarda Özgür Çelik'in de Özgür Çelik'in yerine, il başkanlığının yerine de Gürsel Tekin kayyum olarak atanmıştı ama mutlak muttan kararından sonra da onun da kayyumluğu düşmüş oldu ve il başkanında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönetim kadrosunda yer alan Gülsüm Hali Öz Cömert Coşkun olmuş oldu. Neden bu karar verildi? Mahkemeden çıkan 38. olağan seçimli kurultayın iptaliyle birlikte mahkeme kararında şu yer aldı. O kurultayın iptal olmasıyla birlikte kurultay sonrasında olağan ya da olağanüstü bütün kurultaylarında iptal edilmesine karar verildi. Dolayısıyla il başkanlığı seçimi de bu şekilde iptal edilmiş oldu. Gece saatlerinde nabız çok yüksekti. Özgür Çelik buradaydı il yönetimiyle birlikte. Bugün yeniden burada olunacak ama şu saatlerde sakinlik devam ediyor. İleriki saatlerdeki durumu nabzı ekranlara taşıyor olacağız.
1: Evet, Buse Deviren'e çok teşekkür ediyorum. İstanbul İl Başkanlığı'nda durum böyle. Şimdi elbette bu gelişmeyi konuşacağız. Siyasete Türkiye'ye etkilerini gazeteci Ercan Gürses ve akademisyen doktor Ufuk Uras konuğum. Ufuk Bey hoş geldiniz. Merhaba Ercan Bey, hoş geldiniz.
2: Merhaba,
3: hoş bulduk.
2: İyi yayınlar Serap Hanım. Kolay gelsin. Çok selamlar Ufuk Bey.
1: Çok teşekkür Merhaba. Ediyorum. Hoş geldiniz. Şimdi Ankara'daki bu genel merkezle ilgili soruları Ercan Bey birazdan size soracağım. Ama Ufuk Bey'den öncelikle bir yorum olarak başlamak isterim. Bir siyasetçi olarak bu kararı Türkiye'nin aylardır konuştuğu ve artık böyle hani gündeme deyim yerindeyse bomba gibi düşen bu kararı siz nasıl yorumluyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz siyaseten Türkiye etkilerini?
3: Biliyorsunuz bu kararla ilgili bir beklenti vardı ama yani beklenti ile fiilen yaşamak arasında bir fark var. Kabul etmek gerekir ki bir şok etkisi oldu, bir travma yarattı, bir türbülans oluşturdu. Yani genel olarak hukuki müdahalelerle siyasetin dizayn edilmesinin olumsuz olduğu, iyi bakılmadığı zaten bütün muhalefet partilerinin yan yana gelmesinden belli. Çünkü problem şu, bunu söylediğinizde yani memlekette hukuk işlemesin mi, hukuk devre dışı mı kalsın deniliyor ama burada önemli olan bu delegelerin rüşvet aldığı iddiasına ilişkin dava 9 Haziran'da olacak. Şimdi sonuçlanmamış bir süreçle ilgili mahkeme kararının, mutlak kararının gerekçelendirmesinde hukuki problemler var. Diyeceksiniz ki bu ülkede 5 hukukçunun olduğu yerde 6 tane yorum yapılır, farklı okumalar olabilir. Ama bu mutlak kararıyla beraber hızla bir normalleşme sürecine geçilmesi ve bunu siyaseten aşılması lazım. Yani ilk günün hararetini geçtikten sonra bir sağduyla buluşma ümidini taşıyoruz ve bunu bence yine en iyi Sayın Devlet Bahçeli ifade etti. Feraset kelimesini kullandı.
1: Feragat yani, hatta ifadesinde kullandı. Kemal Kılıçdaroğlu feragat
3: dedi. Bu ne demek? Bunu anlamak açısından Süleyman'ın meselelerine eski ahire kadar gitmeniz lazım. Bu çocuk benim diyen iki anne karşısında iyi ortadan bunları bölelim dendiğinde gerçek annenin feragat etmesi gibi. Yani burada yapılması gereken aslında süreci hızlandırarak normalleşmeye gitmek ve belli ki Sayın Özel'in bir yol haritası var. Sayın Kılıçdaroğlu da olacak. Bu yol haritaları ortaklaştırılabilir mi? Çünkü bir itimat kaybı, bir güven kaybı var. Doğru. Ve siyasette en tılsımlı sözcük ahenktir, harmonidir. Yani ahengin ve harmoninin bozulması üzerine sonuç alınamaz. O yüzden hani kamu menfaati, parti menfaatinin önündedir. Burada bir makulde buluşmak gerekiyor. Hani bunun ne olduğu konusunu saptamak kolay değil ama şimdiden görüyoruz ki paralel yapılar oluşuyor. İki paralel yapı üzerinden siyaset götürülemez ve sorunları siyaseten çözmek gerekir. Yoksa ben yaptım olduğuyla dayatma evet. siyasetiyle bir yere varılamaz.
1: Bu feragat konusunu da detaylı soracağım sonra size. Ercan Gürses'in hem ilk değerlendirmesini duymak isterim hem de az önce Ankara'da da arkadaşlarımıza bağlandık. Bugün neler olacağı merakla bekleniyor. İstanbul İl Başkanlığı'nda daha önce yaşanan görüntüler akla geliyor. Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'ne gider mi? Bunu bekliyor musunuz? Ne olabilir bugün? Nasıl takip ediyorsunuz?
2: Serap Hanım, bugün gitmesini beklemiyorum. Yani açıkçasını söyleyelim. O İstanbul İl Başkanlığı'nda yaşanan görüntüleri yaşatmamak için bir şey var. Bir açıkçası kararlılık var Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde. Öyle patırtı gürültü olsun istemiyorlar. Hatta ve hatta şöyle bir izlenimim de var. Bayramı da geçirmek gibi bir düşünceleri söz konusu. Bu işin yavaş yavaş oturması yönünde bir kanaatleri söz konusu. Elbette bu

0: değiştirildiğini düşünüyor Kemal Kılıçdaroğlu. Kendi ifadesiyle genetiği değiştirildi ve cebine birkaç milyon euro dolar koyabilen birisinin partiyi ele geçirebileceği yönünde bir düşüncesi söz konusu. CHP'nin geçmişte böyle bir yapı olmadığı ve bu yapının değiştirilmesine kadar partinin başında kalmak gibi bir niyeti olduğuna dair de yakın çevresinden izlenim alıyoruz. Bunu söylemem lazım. Elbette feragat önemli. Biraz önce Ufuk Bey'in dile getirdiği bu konuda bir ara çözüm bulmaları önemli ama Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu arasında şu anda çok ciddi anlamda bir makas olduğunu da görmek gerekiyor zannediyorum.
1: Şimdi Özgür Özel bu saatten sonra konuşacak ne var dedi. Ben hatta açıklamalarını da ekrana getirebiliriz. İfadesi şöyle: konforlu muhalefet partisi genel başkanlığı koltuğunu reddediyorum diyor. Bizi buraya delegeler oturttu, ancak onlar kaldırır. Yani CHP genel merkezini ve partiyi bırakmayacağını söylüyor. Diyelim bayram sonrasına bırakıldı. Yani bayram sonrasına kadar nasıl bir yol izlenecek? Burada nasıl bir temas kurulabilir? Hani az önce Ufuk Bey'in söylediği bu durumda nasıl normalleşilebilir?
0: Şimdi normalleşmek çok kolay görünmüyor çünkü taraflar son derecede keskin hale geldi. Serap Hanım, onu vurgulamamız lazım. Kılıçdaroğlu'nun yanındakiler artabilir, bir yerde durabilir, bunu bilemiyoruz. Ama şunu vurgulamak gerekiyor ki arabulucular gerekiyor böyle durumlarda. Partinin eskiden bu gibi konularda devreye giren abileri vardı ama onlar taraflarını ilan ettiler. Bakın Hikmet Çetin, Murat Karayalçın bu süreç içerisinde Kılıçdaroğlu'nun yanından uzaklaştılar ve Özgür Özel'le ve o ekiple davranmaya başladılar. Dolayısıyla onların bir arabuluculuk girişimleri olacak mı? Olur, ama eskisi kadar etkili olur mu? Bunu ortaya koymak lazım. Diyeceksiniz ki nasıl bir formül bulunabilir? Nasıl bir makul çözüm? Nasıl bir feragat söz konusu olabilir? Kılıçdaroğlu çok kısa zamanda partiyi kongreye götüreceğini vaat edebilir ve Özgür Özel'le birlikte ya da kendisi aday olmayacak bir kongreyi düzenleyebilir. Tabii o süreci başlatabilir. O da 1-2 ay içerisinde Mansur Yavaş'ın dediği gibi. Kılıçdaroğlu'nda şu anda bunu yapabilecek bir izlenim var mı? Bana kalırsa yok. Ben Kılıçdaroğlu'nun seçimi bile görmek istediğini düşünüyorum.
1: Öyle
0: Yani
1: mi? Yani hiç
0: seçimi...
1: kurultay kararı almadan seçime kadar, seçim 2027'nin ikinci yarısında oldu diyelim, böyle devam etmek istediğini düşünüyorsunuz.
0: Böyle devam etmek istiyor. Hatta şunu da söyleyeyim Serap Hanım, çok daha ötesi. Yani anayasa değişikliği konusunda bile hükümetle işbirliği yapma noktasına gelebilir yakın çevresinin söylediği kadarıyla. Ve aynı zamanda da terörsüz Türkiye projeksiyonuna da tabii eski yönetim de katkı veriyordu, onu söyleyelim. Katkı vereceğini ve bu konuda çok daha iştahlı olabileceğine dair işaretler de söz konusu. Kılıçdaroğlu'nun söylemek istediği yakın çevresine genetik değişti. Benim bu genetikle ilgili çok ciddi çalışma yapmam lazım. Nedir o? Mevcut milletvekillerini kendisi belirledi ama il başkanlarında mesela söz sahibi olmadı. Orada ciddi anlamda bir değişiklik yapmak istiyor ve partinin çok böylesi bir dönemde bir zihniyet değişikliğine adım atacağını düşünüyor. Ama şöyle de bir durum var. Bu tepkiler, bakın görmüş olduğunuz öfkeli kalabalıklar, biraz önce sizin DSF'de gösterdiğiniz, bunları nasıl yöneteceği konusundaki soruya da kısa süre içerisinde değişebilir. Bu gibi durumlar psikolojik faktörlerdir. Dolayısıyla partinin başına gelenlerin doğru şekilde anlatılması gerekiyor. CHP'nin parayla ele geçirilen bir parti olduğu imajını kafalardan silmek gerekiyor. Ben güvenli limana yanaşacağım ama o güvenli limana yanaşmam da öyle 1-2 ayda olmayacak şeklinde yakın çevresinde değerlendirme yaptığı Kılıçdaroğlu'na yakın isimler tarafından dile getiriliyor. Bu kararından geri adım atar mı bu gerginliklerin ardından? Elbette siyaset. Bunu bilemiyoruz.
1: Ercan Bey'in anlattığı böyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifadelerine yorumunuz nedir Ufuk Bey? Yani hem bu büyük abilerin Özgür Özel'e destek vermesi bu süreçte, ancak buna rağmen Kemal Kılıçdaroğlu'nun zamana yayarak, hatta seçimi görecek kadar CHP Genel Başkanlığı koltuğunda kalmayı planladığı bilgisine sizin yorumunuz nedir?
2: Şimdi doğru, alınmış pozisyonlar var eski genel başkanların, ama bu yeni bir durum. Bu yeni durumda köprüler kurmak, yeni bir nasıl diyelim, işte bu feragat dediğimiz şey bir feraset gerektiriyorsa, yani bu akil insan pozisyonundaki eski genel başkanların yeni duruma uyum sağlayacaklarını düşünüyorum. Çünkü haset siyasetinin hasatı olmaz. Ben bu süreçte Kemal Bey'in, yani seçimlere doğru kendi adaylığı üzerinden gideceği kanaatinde değilim. Yani güvenli liman demek.

0: demek. Yani normalleşme sürecinde Cumhuriyet Halk Partisi kendi içinde kendi adaylarını çıkaracaktır. Dün Özgür Bey son derece duygusal ve güzel bir konuşma yaptı. Yani CHP'nin demokratik tepkisini ortaya koyması doğal. Ama bir iki konuya ihtiyatla bakmak lazım. O da yani ben aday olsaydım bütün kapılar açılırdı meselesi. Şimdi bu çok güçlü bir söz. Çünkü partilerin genel başkanlarının aday olmasından daha doğal bir şey yok. Sayın İmamoğlu ile ilgili olan hukuki problemler karşısında diyelim Özgür Bey'in aday olması söz konusu olduğunda birilerinin talebi doğrultusunda hareket mi etmiş olacak? Yani siyasette seçimi kaybedersen bırakırım cümlesi de dahil olmak üzere bunlar uzun vadeli işler. Gençler bilmeyebilir 60'lı yıllarda 65 civarında Sayın Ecevit ortanın sol diye bir deklarasyon çıkarmıştı. 69'da başarılı olamadı. Sonra herkesin umudu oldu. Yine Özgür Bey iki seçim kaybetti yani. Dolayısıyla yani yerel seçimleri. Dolayısıyla siyaseti kazanmazsam bırakırım tezi doğru olmadığı gibi diğer yandan da başkanlık sistemlerinde parti genel başkanlığının aday olmasından daha doğal bir şey yok. Burada biraz zihinlerin karışık olduğunu görüyoruz.
1: İki seçim kaybetti
0: Dolayısıyla
1: derken dil sürçmesi mi ben mi hangisi tam anlayamadım.
0: 2009-2014 yerel seçimleri Manisa'da aday olduğunda
1: Ha, şahsi olarak adaylığını. Tamam. Hangi seçim tam olarak anladım.
0: evet yani çok doğal bu da daha sonra da çok önemli yerel seçim başarıları
1: Ya
0: elde
1: o
0: etti.
1: yerel
0: Yani
1: seçim
0: siyasette bu çok.
1: başarısına Cumhuriyet Halk Partisi ya da CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve onun yanında yer alanlar diyor ki biz de seçim yenilgisinin ardından ve hezimetin ardından partide bir değişime gittik ve ardından da bundan iyi sonuç aldık. Üzerine de tüm bu iddialar ve hukuki süreç üzerine ard arda da biliyorsunuz kongreler yaptılar. Bütün bunların zaten bu şüpheleri, bu gölgeleri ortadan kaldırdığını söylüyorlar. Ne dersiniz buna?
0: Tabii bu yerel seçim başarısı çok önemliydi. Yani biz de gidip bu yerel seçimlerde benzer desteği kişisel olarak sunduk. Ama bugünün konjonktüründe yerel seçimlere bakarak tahlil yapmak da çok kolaydı. Çünkü tekrar siyasi iklim değişti. Yani anketlere baktığınızda bir başa baş durumu var. Sorduğunuzda seçmenin neredeyse %40'ı iktidar mı muhalefet mi diye sorduğunuzda ikisi de sorunlara çözüm getiremez diyebiliyor. Dolayısıyla bugünü dünden bakarak okumak da
1: Peki
0: yanıltıcı
1: CHP
0: olabilir. Bunlara
1: seçmenine
0: dikkat
1: Özel
0: etmek
1: mi
0: lazım.
1: Kılıçdaroğlu mu diye sorulsaydı, yani iktidar mı muhalefet mi sorusunu CHP seçmenine, bugün CHP seçmeni şu anda sandığa gitseler bu karara nasıl yaklaşırlardı sizce?
0: Ama zaten sonuç itibariyle sorulacak zaten. Yani sonuç itibariyle bütün bu süreçleri CHP seçmeni belirleyecek. Ama hemen yarın seçim olacakmış varsayımıyla hareket etmek de doğru değil. Ben öyle bir seçim olacağı kanaatinde değilim. Dezenflasyon politikaları, süre giden davalar, barış süreci ve anayasa değişikliğinden sonra diyelim bayramın ardından bazı ciddi adımlar atılacak, infaz yasası vesaire dahil olmak üzere. Bütün bu sürecin sonunda seçmen şöyle ya da böyle düşünür diyemiyoruz, bunu
1: Tabii.
0: bilemiyoruz. Dolayısıyla yarın seçim olacakmış gibi varsayımlar doğru değil. O yüzden bugün yapılan bütün anketler bugünü anlatıyor. Ama
1: Evet.
0: yarın ve tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi yeni yönetiminin izleyeceği siyaset hani kapsayıcı mı olacak? Arınma siyaseti diyorsunuz ama arınma yani hukuken olur. Yani insanların yozlaşması, rüşvet alıp almaması vesaire bütün bunların ortaya çıkması yine hukuki süreçlerde olur. Yani siyaset kendini hukuki süreçlerin yerine koyamaz ki. Ne yapacaksınız yani bir tür tasfiye siyaseti doğru olmaz. Ya yani yapılması gereken herkesi kapsayıp çoğulculuğu içeren bir hat üzerinden o güveni tesis etmek, yani anlatılan sözlere bakarak bunların karşılığını tahayyül etmek çok kolay değil. Bu mahkeme süreçleri ne kadar sürecek? Onu da
1: tabii, temyiz süreci var, devamı var.

0: Bu arada tamamladınız mı? Affedersiniz Ufuk Bey, cümlenizi ortada bölmediysem. Önce söylediğiniz yarın seçim olacakmış gibi bir süredir konuşuluyor. Biz de yayınlarımızda zaman zaman değiniyoruz. O yüzden ben Ercan Gürses'e onu sorayım. Normalde 2027'de bir seçim yenileme kararı olabilir. Bu daha çok konuşuldu ama son dönemde sonbaharda dahi bir seçim olabileceği yorumları var. Daha düşük olasılıkla konuşulsa da Ankara'da artık ya da köşe yazılarında da görüyorum ben. Bu olasılık son birkaç haftada sanki daha çok konuşulmaya başladı değil mi? Ne boyutta buna ilişkin yorumlar?
1: Serap Belet, bu konuşuluyor ama ben bunun açıkçası herhangi bir emaresini görmüyorum. Yani ben bu sene asla seçim olacağını zannetmiyorum. 2007 yılı sonuna kadar da seçim olacağını kesinlikle düşünmüyorum. Yani en erken 2027'nin sonunda olacak. Yani Ufuk Bey'in söylediğine sonuna kadar katılıyorum. Yani böylesi bir süreç içerisinde zaten hükümetin projeksiyonları var, ekonomik projeksiyonları var, başka konular var. Elbette bu senaryoları yazıyorlar. Bunları böyle
0: hatta bu gelişmelerle ilişkilendirerek yorumlayan, yani normal sade vatandaşı da görüyorum ben, işte kurultay kararı alınırsa ama o süreç uzarsa, daha uzun vade 2027'ye bir tarih konulur ve bir seçim olursa ne olur, hukuki olarak CHP'de ne olur diye, bunun bir yanıtı var mı?
1: Yok ama hukuki sürecin bir miktar devam edeceğini öngörmek gerekiyor Serap Hanım. Yani o hukuki süreç devam edecek ve bu sürecin de siyasetle ilişkilendirilmesi konusunda gerçekten çok ciddi anlamda kafalarda soru işareti var. Çünkü AK Partililer şu anda genel anlamda sessizler ve bu sürecin kendileriyle ilişkilendirilmesini istemiyorlar. Yani bunu bir parti politikası olarak tutuyorlar ve bunun seçimle hiçbir alakası da olmadığını dile getiriyorlar. Bu sürecin hukuki olarak değerlendirilmesi gerektiği, esasen yani konuştuğumuz bazı AK Partililer diyorlar ki Sayın Özgür Özel'in özellikle o konuşmasında bu süreçte yaşananlara değinmemesi kendileri açısından son derecede manidar bulunmuş. Yani yaşananlar neydi? O kurultayla ilgili iddialar, işte rüşvet alındığı, bazı alışveriş çeklerinin verildiği, pavyonda dolarlar verildiği iddiaları var. Bu İzmir delegesi, Bitlis delegesi bunlardan bahsediyor. Yine bir genel başkan yardımcısının şoförü vasıtasıyla dağıttığı öne sürülen paralar, iş vaatleri, SGK kayıtları. Söyleriz de söyleriz, birçok şey var ve bunların ciddi bir sorun oluşturduğunu, bu hukuki alanın da siyasetin şu andaki dizaynı ya da dizayn söylentileriyle bağlantılandırılmaması gerektiğini dile getiriyorlar. Ama ne dersek diyelim, şu anda o tahlili yapmamız lazım Serap Hanım. Hukuki süreçler siyaseti, siyasette kamuoyunu belirliyor. Yani bunu açık açık söylememiz gerekiyor. Nasıl Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi üzerindeki 19 Mart 2025 operasyonlarının şu andaki seyri itibariyle kamuoyunun kafasında bir imaj oluştuysa ve bence bu benim şahsi subjektif fikrim olarak söylüyorum. Artık Cumhuriyet Halk Partililerin bir kısmı da bu yolsuzluk söylentilerini sorgulamaya başladılarsa bunun bir sonuç ve siyasete etkisi olabileceğini görmek gerekiyor. Ama nasıl 19 Mart 2025 tarihinde o işin sıcaklığıyla Özgür Özel'in sokağa davet ettiği ve belli bir kamuoyu oluşturmayı da tırnak içerisinde söylüyorum başardığı, bunun bir siyasi darbe olduğu tezini işlediği süreç içerisinde zamanla bu algının değişmekte olduğunu gördüğümüz gibi burada yaşananların da bir algı değişimine uğrayıp uğramayacağına bakmak lazım. Ama şu anda kabul edelim ki CHP seçmeni ve CHP'liler, o kitleler sokakta, elbette bu doğrudur yanlıştır ifadesini kullanmadan söylüyorum, Kılıçdaroğlu'na dönük tepkililer, bunu vurgulamak lazım. Ama şunu da söylemek gerekiyor. Burada iddia sahipleri ve şikayet edenlerin de CHP'li olduğu, yargı makamlarının buna göre karar verdiği, Türk siyasetinde ilk defa rastlanan bir karar olması hasebiyle bir şok oluşturduğunu da ayrıyeten konuşmak lazım. Ama dediğim gibi bu süreçlerle siyasi süreçleri ilişkilendirmek işin doğasına uygun ama açıkçası ilişkilendirilmesinin doğru olmadığı yönünde siyasi çevrelerden nitelemeler var. Bu da açıkçası böyle bir krizin önüne geçebilmek için Bahçeli'nin önerdiği feragat formülünün CHP tarafından ciddi anlamda incelenmesi lazım. Bu sürecin çıkışı açısından, ama burada da liderlerin ihtirasları ve sırtlarındaki hançer metaforunun hala geçerli olup olmadığı konusunda kendilerini nasıl dizginleyebilecekleri son derecede önemli olacak tabii.
0: Ufuk Bey, feragati az önce daha detaylı soracaktım size, konu oraya gelmişken. Ne yaparsa Kemal Kılıçdaroğlu bu feragat anlamına gelir bugün.
2: Ben şöyle yapacağım.
0: Ufuk Bey'e

0: sordum. Siz bir değerlendirme yapmışsınız kurultay kararıyla ilgili. Ufuk Bey'e sordum.
1: Ben şöyle düşünüyorum. Yani Sayın Erdoğan karşısında Sayın Kılıçdaroğlu mu çıkacak kaygılarını ya da sorularını çöp tenekesine atabiliriz. Ben Sayın Kılıçdaroğlu ile CHP'nin seçime gitmeyeceği kanaatindeyim. Dolayısıyla bu limam metaforu bunu ifade ediyor. Şimdi bizim geçtiğimizde özellikle sosyalist harekette politik ayrışmalar arkasında derin ideolojik farklılıklar yatan. Yani dünya tahlilleri, sosyoekonomik yapı tahlilleri. Şimdi bakıyorsunuz nedir diye durum. Anladığım kadarıyla CHP'de genetik mutasyona uğrayanlar ve uğramayanlar diye bir ayrım var. Peki bunu nasıl aşacağız? Farklı CHP tasarımları varsa ki var gözüküyor. Bunların kamuoyunda detaylı olarak konuşulması gerekiyor. Yani kongrelerde dahil aslında siyaset, fikir konuşmaktan ziyade çok kişiselleşmiş durumlar var. Hani siz yerel yönetim başarısından bahsettiğini ifade ettiniz Özgür Bey'in. Ama bu başarıyı yapan kadrolarla, önceki kadrolar zaten aynı kadrolar. Hı hı. Yani böyle Mars'tan, Venüs'ten insanlar gelmiyor ki. Aynı kadrolar bir şekilde bir başarı elde ediyorlar ama bunun bir fikri dayanakları olması lazım. Bunların etrafı bir şekilde müzakere edilmesi gerek. O yüzden yani ben bu sürecin sonuçta yani feragat dediğim o Kemal Bey'in daha bir kolektif akıl üzerinden yol
0: ama nedir yani böyle net bir şeyle işte bir ay sonra işte az önce dedi ya Ercan Bey yani seneye de olabilir ama bir iki ay içinde de olabilir. İşte Mansur Yavaş da öyle bir ifade kullanıyor. Hemen kongre yapılsın. Ya böyle bir çağrı yaparsa ya da Özgür Özel'in ya biz birlik olalım diyor. Ortak bir hareket edelim diyor. Özgür Özel'in önünü açacak, onu destekleyecek bir tutum olabilir mi? Olursa nasıl olur?
1: Tabii Özgür Bey ile ve kadrosu da oluşacak yeni kongre ile beraber parti meclisinde yer alabilirler. Bir hibrit siyasete doğru geçilebilir. Yeter ki bir mutabakat sağlansın. Müzakeredir siyasetin esası. Ben müzakere etmem demek, ben siyaseten tutum almam demek. Sonuçta bir müzakere zeminine mutlaka gelinecektir diye düşünüyorum. Unutmayalım CHP'de özellikle Deniz Baykal döneminde yapılan değişikliklerle çok ciddi yetkiler genel başkan üzerinde. Mesela oturup genel başkanı onaylamadan olağanüstü kongreye gidemiyorsunuz. Ben bugünden yarına Sayın Mansur Bey'in ifade ettiği gibi adımların sonuçlanacağını zannetmiyorum.
0: Mesela şu an ortaya çıkan hukuki durumda Özgür Özel yine bir kurultay kararı alabilir mi? Yani bu daha önce de...
1: Hayır. Hayır, tabii o dönem bitti zaten. Hı hı. Yargı süreciyle de ilgili tabii Yüksek Seçim Kurulu ve Yargıtay'ın kararları da önemli ama hani saray mahkemeleri dediğinizde ve aynı zamanda hukuki yolları tüketmeye gittiğinizde bir açmazla karşı karşıya kalıyorsunuz. Yani her iki bakış açısı da doğru olabilir ama hukuki zeminin dışında çıkmamak bence son derece önemli. Çünkü eğer bir meşruiyet zemini aranıyorsa tabii ki meşruiyet zemini toplumdan, delegelerden, üyelerden kaynaklanıyor. Bunun hukuki koşullarını da oluşturma şartıyla. O yüzden ben bu sürecin hani çok ilahi nihayeye uzayacağını düşünmüyorum. Tamamen oluşturulacak bu mutabakata bağlı. Ama politikacılar biliyorsunuz somut sorunlara somut yanıtlar vermeyi pek sevmezler. Bir politikacıya saatin kaç olduğunu sorun, size saat endüstrisinin sorunlarını anlatır. Rakibinin saatinin doğru olmadığını söyler vesaire. Ama bir türlü saatin kaç olduğu söylenmez. Bu meselede de biraz siyasi iklime bağlı. Ama dediğim gibi bu 2027 yılına sarkacak bir mesele değil. Sonbahar itibariyle 3 aşağı 5 yukarı fotoğrafın netleştiğini göreceğiz.
0: Evet, yani siz YSK demişken YSK'ya başvuracağını söyledi CHP. Yargıtay'a zaten itirazlarını yaptıklarını söyledi. Zaten hukukçuların, en başta siz yorumladınız ya, hukukçuların en çok üzerinde durduğu konu YSK kararları kesindir ve böyle bir mahkeme kararı bugüne kadar bir parti yönetimiyle ilgili olmamıştı. Az önce Ercan Bey de onu vurguladı. YSK'dan bir kısa vade

0: de Ankara'da ben birkaç şey duydum, bir değerlendirme yapılacak diye. Bilginiz var mı? Bu yönde bir bilgi var mı? Bugün yarın YSK buna ilişkin bir değerlendirme ve açıklama yapar mı Ercan Bey?
1: Bu konuda bir açıklama olabilir Serap Hanım. Şöyle de olabilir. Yani hukukçular diyor ki görevsizlik, yani yetkisizlik de olabilir. Şundan dolayı, yani başvuru makamı yetkili mi? Bakın CHP adına başvuru yapıyorlar ama artık CHP değiller diye düşünülür mü acaba diye de sormak lazım. Yani Özgür Özel ya da CHP yönetimi adına yapılan bir başvurunun hali hazırda şu anda CHP yönetimini kimin temsil ettiği konusundaki bu kafa karışıklığında, en azından bakın en azından kafa karışıklığında nasıl yorumlanacak da bilmek gerekiyor.
0: Enteresan.
1: Mesela Yargıtay'a da bir başvuru yapılmış.
0: Ama benle ilgili bir karar alınsa itiraz edecek kim o zaman? Yani diyelim ki, çünkü itiraz süreci zaten mevcut kararla ilgili değil midir? Ya da ya da YSK'da
1: doğru,
0: itiraz olmuyor, başka bir değerlendirme başvurusu mu? O durum neden kaynaklanıyor?
1: Çok çok ilginç bir durum. Çok da böyle çelişkili gözükebilir ama Kemal Kılıçdaroğlu'nda gibi gözüküyor yetki şu anda. Başvuru yetkisi. Yani böyle bir başvuruyu da kullanır mı, kullanmaz mı? Yani bu meseleyi ilk defa yaşıyoruz. Mutlak butlan işi dernekler kanununda daha önce yaşanmış hadiselermiş. Yani bunu da öğrendik ama partiler cephesinde ilk defa böyle bir şeye rastlandığı için bunu nasıl baş edilecek? Yani bu konuda başvuru mekanizması vesaire nasıl olacak? Bunlar konusunda
0: hatta
1: da çok ciddi
0: geriye dönüp
1: problemler
0: bazı YSK
1: var
0: kararlarını da yargıya açabilir ve tartışmaya açabilir diye de değerlendirenler oldu. Biz bu mutlak butlan davalarını konuştuğumuz
1: doğru
0: zaman bu yönde değerlendiren hukukçular oldu. Buna ihtimal veriyor musunuz? Bu anlamda bir dönüm noktası mı bu karar sizce? Kısacık alayım, bir de Ufuk Bey'den süremiz dolmak üzere. Buyurun.
1: Yani şöyle, çok karmaşık bir durum. Şu anda yapılacak, yani alınacak kararlar, verilecek kararlar hepsi şey böyle açıkçası bundan sonrası için bir örnek de teşkil edebilir Serap Hanım. O nedenle bu karmaşık karışık yapı içerisinde hukukçular da anlaşamıyorlar gördüğünüz gibi. Yani sünüyor bu kararlar. Bu nedenle size bir cevap vermek isterdim ama biz de yaşayarak göreceğiz gibi gözüküyor. Ama bu işin çözümü biraz önce Ufuk Bey'in de söylediği gibi bir araya gelinmesi ve kısa zaman içerisinde kongreye gidilmesi yönünde bir durum söz konusu olursa bu çok sürpriz olur, onu da söyleyeyim. Yani Kemal
0: peki
1: Kılıçdaroğlu, çalanlar ifadesi, işte müteahhitler, yolsuzluk müteahhitleri ifadesinden sonra bundan döner mi? Zannetmiyorum.
0: Peki. Çok teşekkür edeceğim. Çünkü bir canlı yayın noktasına döneceğiz. Doktor Ufuk Uras, çok teşekkür ediyorum. Ercan Gürses, çok teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye Yüzyılında Yatırım ve Finans Programı'nda şu anda kürsüde.
2: Konusunu da ciddiyetle ele alıyoruz. İletişim Başkanlığımız manipülatif söylemlere, spekülatif içeriklere ve finansal dezenformasyonlara karşı ekonomi iletişimini önemsemektedir. Dikkatinizi çekerim. Uluslararası yatırımcılar ülkelerle ilgili kanaatlerini rakamlarla ve finansal verilerle vermiyor sadece. Elbette yatırımcılar için esas olan bir ülkenin istikrarı, liderliği ve küresel ölçekte üretmiş olduğu güvenlik duygusudur. Bir milletin var olma, hayatta kalma iradesi de bu öngörülebilirliği ve güveni inşa etmektedir. Bu sene 10. yılını idrak edeceğimiz 15 Temmuz'da oluşturulmak istenen kargaşayı hatırlayalım. Huzurumuzu ve istikrarımızı hedef alan bu tasallutta karşı devlet ve millet olarak verdiğimiz refleks, geleceğimizi koruma ve inşa etme irademizin en güzel örneklerinden birisi olmuştur. Bugün güvenli liman dediğimiz Türkiye'mizin istikrarının korunmasında devlet ve millet olarak hep birlikte bu iradeliği sergiliyoruz. Ülkemizin her türlü kaos ve karmaşadan uzak kalması bizim için çok önemlidir. Nitekim Türkiye'yi kaos ve karmaşa içine çekmeye çalışan, bu konuda manipülasyon yapan odaklarla hem yurt içinde hem yurt dışında mücadelemiz devam etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın yurt dışı temaslarında ortaya koyduğu güçlü liderlik ve kararlı diplomasi ile güven telkin eden vizyonunu inşa etmeye devam edeceğiz. Amacımız vatandaşlarımızın dijital yatırım alanlarının özgürce, bilinçli ve güven içinde kullanabilmesidir. Böyle bir sanal ortamın güçlendirilmesidir. Devletin doğru bilgiyi vatandaşa temin edebilmesi, piyasanın güven ikliminin korunmasıdır. Ve Türkiye'nin ekonomik vizyonunun dünyaya güçlü, şeffaf ve tutarlı bir dille anlatılabilmesidir. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, kıymetli misafirler, şu hususu özellikle vurgu yapmak istiyorum. Türkiye son 20 yılda gerçekleştirdiği reformlar, sağladığı yasal

0: güvenceler ve vizyoner teşvik programlarıyla ve ayrıca yürüttüğü şeffaf iletişim stratejisiyle küresel yatırım haritasında kendine özgün konumunu almıştır. Yatırımların dijital altyapı, yeşil enerji ve yüksek teknolojiye yönlendirilmesi, geleceğin ekonomisine hazır ve emin adımlarla yürüdüğümüzü göstermektedir. Öyle inanıyorum ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve yatırım yüzyılı vizyonuyla Türkiye ekonomi alanındaki yükselişini sürdürecektir. Ve tüm bunlar Allah'ın izniyle üretimin, teknolojinin ve finansın kalbi bu topraklarda atacak demektir. Ben bu duygu ve düşüncelerle teşrifleri için Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımıza ayrıca tekraren teşekkürlerimi sunuyorum. Özgün fikirleri ve ufuk açıcı fikirleriyle oturumlarda yer alan panelistlere de şimdiden teşekkür ediyorum. Sizleri de saygıyla selamlıyorum.
1: Evet, yatırım ve finans panelinden dönelim şimdi ekonomi konusuna. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Binhan Elif Yılmaz konuğum. Hocam hoş geldiniz, merhaba. Beklettik sizi biraz sıcak gelişmelerle. Merak ediyorum yorumunuzu. Piyasa ekranımızı da hemen ekrana verebiliriz. Başlarken de vermiştik. Borsada bir miktar düşüş var. Dolarda da yükseliş. Mutlak mutlak kararının etkilerini de görüyoruz. Değerlendirmeniz nedir? Dünden bu yana nasıl etkisi oldu ekonomiye? Buyurun.
2: Evet. Yani özellikle zaten belirsizlikler vardı savaşla ilgili. Bu da iç siyasi gelişmeler belirsizlikleri çok daha arttırdı. Etki tabii piyasa her zaman bu şekilde tepki veriyor. Özellikle yatırımcıların bu belirsizliğe tepkisi daha güvenli nereye geçebiliriz? Ve borsada satış zaten kendisini gösterdi. Bunu tabii daha çok ne kadar devam edeceği de önemli. Aslında çok net etkinin ben bayramdan sonra ortaya çıkabileceğini düşünüyorum. Ve alınacak kararların da daha sağlıklı şekilde, yani ekonomi yönetimini alacak kararların da bayram sonrasında etkilerinin olabileceğini düşünüyorum. Her ne kadar bugün Finansal İstikrar Komitesi toplansa da etkiler şeye kadar kalır. Yani bayram sonrasına kadar kalır. Normal şartlarda bir döviz talebi, üstüne zaten rezervlerdeki azalış trendi ve bir Merkez Bankası'nın bir ara toplantısı aslında gerekir. Hı hı. Fakat takvim farklı, yani 19 Mart sürecinden farklı bir takvim var. 11 Haziran'da Merkez Bankası'nın zaten toplantısı var. Evet. Orada bir faiz kararı olabilir. Dolayısıyla bir ara toplantı olmayacaktır çok büyük olasılıkla. Hı hı. Daha çok böyle piyasayı sakinleştirici önlemler söz konusu olacaktır diye düşünüyorum.
1: Şimdi dediğiniz gibi Finansal İstikrar Komitesi toplandı ve bu saat, yani saat başında da buna ilişkin açıklamalarını ekrana getirdik. İç ve dış gelişmelerin piyasaya muhtemel etkilerini ele aldık dediler açıklamada. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek başkanlık etti. Türkiye ekonomisi şoklara karşı önemli ölçüde dirençli. Bu açıklamanın dışında işte bayram sonrasına kadar kısa vadede hangi önlemler alınabilir ya da alınmalı sizce?
2: Evet, gerçekten vade çok kısa. Yani bu derin bir belirsizlik oluşuyor tabii şeyde, özellikle bu siyasi ve hukuki zemin aynı anda tartışılmaya başlanınca beklentileri bozuyor bir kere. Zaten çok yerinde beklentiler yok. İşte enflasyon beklentileri, örneğin işte Merkez Bankası'nın zaten yıl sonu tahminini revize ettiğini biliyoruz. Son toplantıda, son enflasyon raporunda. Bunun yanında zaten hani öyle bir açmasın aslında içindeyken bir sıkışık da bir zaman diliminde gelişiyor her şey. Evet. O yüzden de alınacak önlemlerin ilk etapta, hani bugün itibariyle tam bir etkisi olmayabilir ama bana göre Türk lirasının biraz daha savunulma ihtiyacı var. Burada çok uzun zamandır mevduat üzerindeki stopajın yüksek olması, %17,5'a varan bir gelir vergisi oranı, bir stopajın kaldırılmasına ilişkin hani nasıl korunabilir Türk lirası?
1: Yani böyle döviz yükselebilir, bu eğilimin önünü kesecek adımlar atmak gerekebilir diyorsunuz.
2: Türk lirası için faiz arttırmak mı? Onun değerini öyle koruyabilirsiniz ya da biraz daha işte

0: getiri sağlamak, vergiden arındırılmış. Tabii bu aslında vergi adaletini bozucu bir uygulama baktığınızda.
1: Doğru.
0: Fakat çok hızlı bir önlem alınması gerekebilir. Çünkü bu rezerv politikası dövize bir yönelim halinde çok sorunlu bir alan olarak kalıyor. Çünkü zaten doların kur kontrolünün daha doğrusu Merkez Bankası rezervlerince sağlandığını biliyoruz. Şimdi bunun daha önceki ataklarda da rezervlerin güçlü bir tampon etkisiyle bunu sağlayabilmesi mümkün. Ama öte yandan aynı zamanda Türk lirasına da biraz güvenin tam olması gerekiyor. Yani aslında hani bozmak çok daha kolay ama sonradan işte toparlamak, yapıcı
1: Zor.
0: olmak bu anlamda ekonomideki etkileri, güveni oluşturabilmek ve beklentileri çıpalayabilmek daha zor bir kısım Serap Hanım.
1: Doğru.
0: Hızlı etkiler olur ama belki bir toparlanma görebilirsiniz borsada, bir yokta. Bu hani bir göründürdedir ama artık özellikle bir yokta teminat tamamlama çağrıları. Şimdi bunlar hep iz bırakıyor tabii yatırımcı kararlarında, hareketlerde ve tabii ki yabancı sermayenin ülkeyi hangi pozisyona soktuğunda. Yani riskli, evet, yatırım yapılabilir değil. Bizim puan şeylerimiz öyle, kredi derecelendirmelerinde. Ama yine bir yabancı sermaye girişi var. O da hazine tahvillerine, ülkenin hazinesine güven olduğu için devlet tahvillerine. Ama oradan bir çıkış tabii ki olduğunda bu aynı zamanda işte hazinenin tahvil faizlerine önemli ölçüde yansıyabiliyor da. Ki 2 yıllık tahviller de
1: Evet.
0: yükseldi. %43 seviyesinde. Bu tabii ki Merkez Bankası'nın faiz artırımını da fiyatlayan bir yönünü de aslında biz
1: Evet.
0: görebiliyoruz burada hazinede. Bayram sonrasına alınacak, bugün alınabilecek önlemler Finansal
1: Peki.
0: İstikrar Komitesi sonrasında gün içinde belli olur. Bayram sonrasına etki edebilir diye düşünüyorum.
1: Çok çok teşekkür ediyorum hocam. Bu arada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yatırım ve finans panelinde konuşuyor. Bakalım ya, şu an güncel duruma ilişkin değerlendirmeleri de olacak mı? Canlı yayın
2: Makrofinansal
1: ekranda.
2: istikrarı sağlamak, enflasyonu aşağıya doğru çekmek, bunu yaparken dengeli bir şekilde büyümemizi ve istihdam artışını sürdürmek. Dolayısıyla Türkiye büyümeye istikrarlı bir ortam içinde sürdürülebilir bir şekilde büyümeye devam edecek. Bunun nimetlerini de sosyal refah olarak, sosyal adalet çerçevesinde toplumun geniş kesimlerine yayma iradesiyle hareket etmeye devam edecektir. Bunun altını çizmek istiyorum. Finansal istikrar niye önemli? Finansal istikrar olacak ki sürdürülebilir büyüme olsun. Sürdürülebilir büyüme olacak ki kalıcı sosyal refah artışı sağlansın. Popülist, kısa vadeli, sonuç üretmeyen politikalarla, söylemlerle değil, sağlıklı bir zeminde sosyal refahı kalıcı bir şekilde arttırmak temel amacımızdır. Ve biz de bu kapsamda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tabii kolay bir ortamda değiliz. Dünyanın halini hepimiz takip ediyoruz. Dünya eski dünya değil. Liberal küresel düzen büyük oranda zayıflamış durumda. Uluslararası kurumlar, kurallar zayıflamış durumda. Korumacılık yükselmiş durumda. Ekonomik milliyetçilik diyebiliriz belki, yükselmiş durumda. Ve ülkeler arasında tarife savaşlarından tutun, jeopolitik gerilimlere kadar gerilimlerin yükseldiği bir dönemden geçiyoruz.
1: Evet, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın konuşmasından bir bölümü izledik. O arada bir son dakika geldi. CHP mutlak mutlak kararını Yüksek Seçim Kurulu'na taşıdığı değerlendirmesi için bir başvuru yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi para gündem saat başında devam edecek. Görüşmek üzere.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Akyol İnşaat piyasa verilerini sundu. Bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden. İçecekler de bizden. Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
2: Tekrar merhaba Para Gündem'den. Gündem çok sıcak, başkent çok hareketli. Cumhuriyet Halk Partisi için verilen mutlak butlan kararının ardından. Cumhuriyet Halk Partisi de Yüksek Seçim Kurulu'na bir başvuru yaptı bu karara ilişkin. Bölge Adliye Mahkemesi kararıyla Özgür Özel ve yönetimi dün görevden uzaklaştırıldı. CHP Genel Merkezi'nde durum ne? Bununla başlayalım. Geçen saatten şu ana kadar bir değişiklik, yeni bir bilgi var mı? Habertürk editörü Mahir Kılıç'a soralım. Mahir.
3: Serap Pelet, değişiklikler var. Buraya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın geldiğini ifade edelim. Şu dakikalarda da buradaki toplantı başladı. Özel Başkan'da bu toplantının yapıldığını ifade edelim. Bizim görebildiğimiz isimler Ayşe Ümcü Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı, Ahmet Aras Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı. Dikkat çeken

0: Bir isim Ahmet Akın dün ve bugün CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir görüşme gerçekleştirmişti. Hatta dakikalar önce Kılıçdaroğlu'nun evindeydi. Oradan çıkıp buraya genel merkeze geldi. Şu dakikalarda da toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanları toplantısına katıldığını ifade edebiliriz. Önemli bir isim olduğunu altını bir kez daha çizelim. Şu dakikalarda o toplantı devam ediyor. Yine Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yücel'in de katıldığını belirtelim. Şu dakikalarda Büyükşehir Belediye Başkanları toplantısı sürüyor. Önemli, bundan sonraki yol haritası noktasında Büyükşehir Belediye Başkanları'ndan da görüş alıyor Özgür Özel. Aynı zamanda sürekli devam eden bir MK toplantısından bahsediyoruz. Çünkü bütün MK üyeleri burada. Genel Başkan Özgür Özel burada ve her an o isimlerle temas halinde olduğunu belirtelim. Önemli bir gelişme daha yaşandı geçtiğimiz dakikalarda. CHP Yüksek Seçim Kurulu'na beklenen o başvuruyu yaptı. Dün Özel açıklamıştı. Yargıtay'a tedbirin kaldırılması noktasında başvuru yaptıklarını ifade etti. Bugün de YSK'ya başvuru yapacaklarını söylemişti. O başvuru geçtiğimiz dakikalarda gerçekleşti. Özgür Özel kurultayı başından sonuna YSK'nın takip ettiğini, denetlediğini ve mazbatanın da Yüksek Seçim Kurulu tarafından verildiğini ifade ederek aslında CHP'nin YSK'nın kendi yetkisine sahip çıkması noktasında bir adım atması gerektiğini belirtmiş ve bugün de sistem üzerinden YSK'ya gitmeden bir başvuru gerçekleştirildi. Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi'nin bunu yaptığını ifade edelim. Şimdi gözler Büyükşehir Belediye Başkanları toplantısında şayet çıkacaksa bir karar oradan önümüzdeki dakikalarda netleşmiş olacak. Yine gün içerisinde parti meclis toplantısının gerçekleştirilmesini bekliyoruz. Parti meclisi oldukça önemli, zira partinin en yüksek karar alma organı. Verilen butlak kararına göre de 2023'e gidilmesi söz konusu olacak belki de önümüzdeki günlerde. Orada da dengeye bakmak lazım. Oradaki dağılımı oldukça önemli diyebiliriz. Yine gün içerisinde destek ziyaretleri olacak. Saat 12'de tipten bir heyetin buraya gelmesini ve danışma ziyareti gerçekleştirmesini bekliyoruz. O ziyaret bittikten sonra burada girişte ortak bir açıklama da olabilir Serap Beret.
1: Mahir Kılıç'a çok teşekkür ediyoruz. İstanbul Bilgi Üniversitesi kapatıldı. Bugünün çok konuşulan haberlerinden biri. Cumhurbaşkanı imzasıyla karar da resmi gazetede yayımlandı. Ne olacağı merak ediliyordu. Neden ve bundan sonra nasıl olur? YÖK'ten buna ilişkin bir açıklama geldi. Çok kısa süre önce Habertürk Ankara Haber Müdürü Aykut Türel telefon hattında. Ne deniyor açıklamada Aykut?
2: Serap Belet, senin de söylediğin üzere resmi gazetedeki o karar sonrasında Yüksek Öğretim Kurulu'nun açıklaması merak ediliyordu. Öğrencilerin, idari ve akademik personelin durumu ne olacak? Dakikalar önce YÖK'ten açıklama geldi. Hemen detaylarını paylaşayım. Yüksek Öğretim Kurulu'nun açıklamasında İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin kurucu vakfına mahkemece kayyum atanması üzerine 2547 sayılı kanunun ek 11. maddesi gereğince resmi gazetede Cumhurbaşkanı kararıyla faaliyet izninin kaldırılması hatırlatılıyor. Yükseköğretim Kurulu öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması ve eğitim öğretim faaliyetlerini aksamadan yürütülmesi hususunda gerekli tedbirleri ivedilikle almaktadır deniliyor. Açıklamanın devamında ise öğrencilerimizin yanı sıra üniversitemizde görev yapan idari ve akademik personele dair herhangi bir mağduriyete fırsat vermeden gerekli işlemler yerine getirilecektir ifadeleri var. YÖK'ün açıklamasının son kısmına gelecek olursak konuyla ilgili detaylı açıklamaların önümüzdeki günlerde yapılacağı işaret ediliyor ve açıklamanın son kısmı kıymetli öğrencilerimizin, ailelerinin ve yüksek öğretim camiasının süreçle ilgili doğru ve güncel bilgileri yalnızca Yüksek Öğretim Kurulu'nun resmi iletişim kanalından takip etmeleri de rica ediliyor. Yüksek Öğretim Kurulu'nun Bilgi Üniversitesi ile ilgili yaptığı açıklamanın detayları bu şekilde.
1: Evet, çalışanlar için, akademisyenler ve öğrenciler için bu süreç çok kritik. 30 yıllık bir üniversiteydi Bilgi Üniversitesi ve kapatıldı. YÖK'ün açıklaması böyle. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutuna gideceğiz. Az önce CHP Genel Merkezi'ne gitmiştik. Serkan Şimşek orada. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu'ndan başka bir görüntülü açıklama olacak mı? Ya da bir programı var mı? Merakla elbette takip ediliyor. Orada da ziyaretçiler gelenler oldu değil mi? Az önce Mahir anlattı. Belediye başkanlarından Özgür Özel'i ziyarete gelenler var ama aynı isimlerden Kemal Kılıçdaroğlu'na da ziyarete gelenler var değil mi Serkan?
3: Evet Serap Belet, aslında Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın genel merkezden önceki durağı burasıydı. Yaklaşık yarım saatlik bir görüşme gerçekleştirdi Kemal Kılıçdaroğlu'yla. Daha sonra da bizlere bazı açıklamalarda bulundu. Ama o açıklamalara geçmeden önce sizlerle aslında sıcak bir ayrıntıyı paylaşmak istiyorum.

0: istiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu bugün çalışma ofisine gidecek ve çıkışı da aslında az sonra bekleniyor. Bir yandan sürekli arkamı kontrol ediyorum. Dikkat ederseniz yayın noktamızı değiştirdik. Burası Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin alt bölümünde kapalı otopark çıkışı. Kendisinin az sonra araçla buradan çıkmasını bekliyoruz ve gün boyunca da çalışma ofisinde olmasını bekliyoruz. Tabii bir görüntülü olarak bize bir açıklama yapması yönünde bir hazırlık yok açıkçası bu tarafta. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili edindiğimiz son bilgiler kapsamında özellikle dün CHP'nin olağanüstü MYK toplantısı sürerken Özgür Özel'e bir telefon görüşmesi için bir arama yapmıştı Kılıçdaroğlu. Özgür Özel ise o aramaya yanıt vermediğini ifade etmişti. Hali hazırda edindiğimiz bilgiler kapsamında hala Özgür Özel'in bir dönüş yapmadığını sizlerle paylaşalım. Tabii Ahmet Akın'ın görüştüğünü ifade ettik. Yaklaşık yarım saatli bir görüşmenin ardından Ahmet Akın kapıda sorularımızı yanıtladı. İfadelerinde Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'yi kuran parti. Bunun için herkesin gönlü rahat, sükunet içinde, aklı selim içinde, birlik beraberlik içinde olsun. Bunun üstesinden geleceğiz. Yine hep beraber, birlik beraberlik içinde ayağa kalkacağız dedi. Tabii kendisinin neden Ankara'da olduğunu sorduk. Yani aslında dün akşam bu mutlak butlan kararı sebebiyle mi Ankara'ya geldi, yoksa hali hazırda bir programı vardı, bu kararı da Ankara'da öğrendi gibi bir durum olup olmadığını sorduk. Ahmet Akın'sa bir programı olduğunu, bu sebeple Ankara'da olduğunu söyledi ve her Ankara'ya gelişimde ben Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederim. Bu seferki de böyle oldu, hayırlısı olsun gibi bir ifade kullandı ve buradan sonra da tabii genel merkeze geçeceğini ifade etti ki öyle de oldu zaten. Az önce Mahir Kılıç'ta aktardı, Ahmet Akın'ın buradan sonraki durağı CHP genel merkezi oldu. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili ayrıntılara yeniden gelecek olursak, az sonra bu arkamda bulunan kapalı otoparktan bir çıkış yapmasını bekliyoruz aracıyla. Çalışma ofisine gidecek Kemal Kılıçdaroğlu ve gün boyunca da orada olmasını bekliyoruz. Bizler de gelişmeler oldukça aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Serkan Şimşek, teşekkürler. Ankara'da durum böyle. Peki İstanbul İl Başkanlığı'nda nasıl? Çünkü mutlak butlan kararıyla birlikte Gürsel Tekin'in görevine de son verildi. İstanbul İl Başkanlığı'na Gülsüm Hale Özcömert Coşkun görevlendirildi. Buse Deviren de orada. Bir önceki saatte İl Başkanlığı çok sakindi. Şu an nasıl Buse? Neler yaşanıyor?
2: Serap Belet, dün gece saatlerinde tabii ki nabız çok yüksekti. Mahkemeden çıkan mutlak butlan kararı ile birlikte hem Ankara hem de İstanbul oldukça hareketli dakikalar yaşamıştı. Nabız o kadar yüksekti ki il binasında da bazı değişiklikler oldu. Mesela örneğin ben size şimdi Fatih ile göstereceğim. Burası il başkanlığı binasının içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte Mustafa Kemal Atatürk ile başlayan genel başkanlarının fotoğraflarının ve dönemlerinin tarihlerinin yer aldığı bir alan. Hemen Deniz Baykal'dan sonra Cumhuriyet Halk Partisi eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bir fotoğrafı yer alıyordu bu alanda. Mutlak butlan kararının çıkması ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun tedbiren göreve gelmesiyle birlikte ona öfkeli olan, Kılıçdaroğlu'na öfkeli olan CHP'liler de bu fotoğrafı kırdılar. Burası böyle cam olan bir alan. O cam tamamen tuzla buz oldu ve buraya Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul flaması asıldı. Gergindi burası. Tepkiler yoğundu. Mahkeme kararına olan tepkiler yoğundu. Peki İstanbul'da neden hareketlilik vardı? Ondan bahsedelim. Siz de söylediniz aslında. 38. Olağan Kurultay'ın iptal olmasıyla birlikte sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı değişmiş olmadı. Mahkeme kararında şöyle bir dipnot yer aldı. Karar şunu söyledi. 38. olağan kurultayın iptal olmasıyla birlikte kurultaydan sonra yapılan olağan ya da olağanüstü bütün kurultayların iptal edilmesine karar verildi. Dolayısıyla il başkanlığı yapılan seçimlerin de iptaline gidildi. Bununla birlikte Özgür Çelik biliyorsunuz il başkanı olmuştu, İstanbul İl Başkanı, ama onun da iptal olmasıyla birlikte, yani seçim iptal olmasıyla birlikte yerine Gürsel Tekin kayyum olarak gelmişti. Kararla birlikte Gürsel Tekin'in de kayyumluğu düşmüş oldu. O da görevden alınmış oldu. Ne oldu peki? Biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve tedbiren gelmesiyle birlikte Özgür Özel tedbiren görevden alınmış oldu. Kemal Kılıçdaroğlu sadece genel başkanlığa kendisi gelmedi. Kendisiyle birlikte yönetim kadrosu da gelmiş oldu. Dolayısıyla il başkanı da Kemal Kılıçdaroğlu'nun o dönem yine yönetim kadrosunda yer alan bir isim oldu. O da Gülsüm Hale Özcömert Coşkun. Şu anda il başkanı olarak kendisi mahkeme kararıyla aslında gelmiş oldu. Bugün saat 11-12 civarında il başkanlığında ilçe başkanı bu alanda bir araya gelmesini bekliyoruz. İleriki saat aralığında daha yoğun ve nabız yüksek olacak gibi görünüyor. Aktarmaya devam edeceğiz.
1: Evet, Buse Deviren'e çok teşekkür ediyoruz. CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda

0: Durum böyle. Buradan tekrar başkente gidelim. Ankara'da Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör Ankara stüdyomuzdan bizimle. Hoş geldin Nasuhi.
1: Merhaba, günaydın Serap.
0: Şimdi yani senin hem işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinde genel merkez değil başkanlığında durum böyle. Ama sen çok uzun yıllar yıllardır Ankara gazetecisisin. Orada mutlaka görüştüğün Cumhuriyet Halk Partisi'nden pek çok isim vardır. Durum ne şu anda? Ne olacak? Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in bir teması olabilecek mi? Belediye başkanları da gidiyor, iki tarafı ziyaret edenler de var. Ne diyorsun, öngörün nedir?
1: Evet. Şimdi dün itibariyle aslında bir gün öncesinden verdiği arınma mesajı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ardından telefon, o telefonla ilgili Özgür Özel'in yapmış olduğu değerlendirme, yani o telefona tabii ki dönecek ama hani bayramına da işaret etti Özgür Özel. Kılıçdaroğlu tarafının benim öğrenebildiğim kadarıyla bu konuda herhangi bir acelesi yok. Bayramın bu konuda bir ılımlı yumuşama zemini olabileceği konusunda onlarda da bir kanaat var. Yani bayramda bir görüşme ihtimali şu dakika itibariyle daha şey görünüyor, yüksek görünüyor. Birinci söyleyeceğim bu. İkincisi tabii uzlaşma dediğimiz meselede hani taraflar karşılıklı olarak bir araya gelir, bu görüşmenin ardından hemen bir uzlaşma takvimi ortaya çıkabilir mi meselesinde yani durum o netlikte görünmüyor. Yani o görüşmeler belki bu akan trafiği, hani siyasi trafiği, işte bu genel merkeze gelmesi, orada devir teslim olmayacaktır ama buna benzer hadiseleri belki yumuşatabilir Serap, ama yani ben Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun anladığım kadarıyla kendi önünde bir yol haritası var ve bu yol haritasıyla Özgür Özel tarafının kolayca uzlaşabileceğini düşünmüyorum şu dakika itibariyle, onu söyleyeyim.
0: Ne var o yol haritasında?
1: Tekrar söylüyorum. Bu tabii onu kısa hemen aktarayım. Şimdi bence birinci aşamada delegelerle ilgili, yani il ve ilçe, mahalle kongreleri, bütün bunlar o listelerin iptal edilip yeniden kongrelere gidilmesi. Yani ilçe ve il kongrelerinin öncelikle tamamlanması ve yenilenmesi. Altını çizerek söylüyorum. Tabii ki buradaki ana aşama İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerdeki değişimlerin gerçekleştirilmesi. Akabinde bir kurultay tarihi belirlenip kurultaya gidilmesi. Yani bu üçüncü aşaması. Yani ben büyük illeri ikinci aşama olarak ifade ettim. Bu tasnif bana ait ama akış öğrenebildiğim bir akış. Onu söylemiş olayım. Yani ben kendim sınıflandırdım daha kolay anlaşılır olsun diye. Kurultay meselesi de eğer böyle bir takvim işleyecekse ilçe ve il kongreleri üzerinden yeni delege vesaire bütün bunların şekillenmesiyle birlikte bu Sayın Kılıçdaroğlu'nun arınma çağrısı başlığı altında yapacağı bir eylem planı olabilir. O da yaklaşık en az bir 10-12 ay, bir yıl sürebilir Serap. Yani bu diğer kongrelerle birlikte düşündüğümüzde. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi tarafından gelen farklı isimlerden, örneğin Sayın Mansur Yavaş'tan ve diğer isimlerden gelen kısa sürede kurultaya gidilsin, Kemal Bey de istiyorsa aday olsun gibi çağrıların şu anda Kılıçdaroğlu cephesinde karşılığı görünmüyor.
0: Neden? Yani onun hatta bir az önceki, evet, önceki saatte Ercan Gürses de dedi ki seçime kadar Kılıçdaroğlu'nun yani planlamasında seçime kadar gitmek dahi var. Seçim 2027'de olursa, sonunda olursa. Sen de bir yıl dediğinde zaten neredeyse öyle tabii bir takvim oluyor.
1: Evet. Yani özür dilerim, elbette bütün bunlar seçimin ne zaman yapılacağına da bağlı. Ama ben de o takvimi hani oturup şöyle daha önceki kurultaylara giden takvimleri falan da inceledim biraz, bu bilgileri aldıktan sonra 3 aşağı 5 yukarı sevgili Ercan'ın söylediği noktaya da geliyor bu. Yani seçime doğru da öyle olabilir. Fakat tabii bu görünen tablo, görünen akış, çalışılmış yol haritaları bunlar diyelim.
0: Mi? Ama
1: bu
0: böyle yani devam eder mi? Yani il ve ilçelerde delegeler nasıl yaklaşacak? Parti üyeleri, teşkilatlar nasıl yaklaşacak? Hadi hep birlikte yeniden bu şu anda partinin genelindeki şeye göre yaklaşıma da baktığında yapılabilir mi kolaylıkla? Sence nasıl görüyorsun parti içindeki durumu?
1: Tabii önce aslında sen de tam olarak bence onu söylüyorsun. Evet, hukuken mümkün aslında bu. Yani evet. Hukuk kağıt üzerinde demeyelim de ama hukuken mümkün. Ama pratik, siyasetin pratiği açısından mümkün mü dersen elbette bence bunun büyük zorlukları var. Yani çünkü bir anlamda sil baştan yapacaksınız bütün teşkilat yapısını vesaire bu burayla ilgili. İkincisi, bu ondan daha zor olan kısmı, sizin bu anlamda sistemin dışına çıkardığınız isimlerin her biri o arınma kapsamı altında tanımlanacak ki bu parti içinde de elbette belli tartışmaları beraberinde getirecek. Yani Akçalı işlerden tut da başka alanlara kadar şu sebeplerden dolayı siz artık burada yoksunuz, bu delege olamazsınız veya ilçe başkanı, il başkanı olamazsınız gibi. Bu tabii ki parti içinde belli çekişmeleri, rekabetleri daha da tırmandıracaktır Serap. Pratik olarak zor, hukuken mümkün. Sayın Kılıçdaroğlu'nun avantajları var, dezavantajları var. Avantajları hukuken elinde bir karar

0: var. İkincisi Cumhuriyet Halk Partisi içinde Sayın Kılıçdaroğlu'yla ve Özgür Özel arasında ve ekibi arasındaki çekişmenin dışında üçüncü bir yol olabilir mi diye arayış içinde olan daha sakin bakan, yani bir takım isimler de var. Bunlar da yavaş yavaş aslında siyaseten boy göstermeye başlayacaktır. Yani yavaş yavaş her iki
1: Kimdir
0: tarafı da
1: onlar
0: eleştirmeye
1: sence?
0: başlayacaktır. Ben mesela Oğuzkan Salıcır'ın bu
1: Salıcır'ın
0: konudaki
1: dünkü
0: yaptığı
1: mesajı.
0: açıklamayı bu kapsamda görüyorum. Evet, bu çok önemli bir mesaj. Bence o karşılığı olmayan bir şey de değil. Ya Serap, şöyle düşünelim. Bu meselenin hukuki tarafı, ortaya çıkışı. Ya kekre çok tatsız bir konu bu her şeyden önce. Yani hukuk üzerinden bir siyasi partinin başına bunların elbette gelmemesi gerekiyor. Ama ortada bir karar var ve o karar sonrasını konuşuyoruz. Şimdi öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içinde, yani kendisinin eski önemli bir belediye başkanı Lütfü Savaş'tan bahsediyorum. Birçok insan gittiler, kendi partilerinin kurultayı aleyhinde bilgi verdiler, belge verdiler, iddialar koydular ortaya. Bir kere bu zaten başlı başına bir çekişme ve çatışma aslında. Bu Cumhuriyet Halk Partisi tabanını da kitlesini de yormuş vaziyette. Yani orada insanlar, yani dün akşam Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde toplanan insanlar veya diğer şehirlerde bu konuyla ilgili tepki gösteren insanlar siyaseten bir çıkış arıyorlar. Bu çıkış da illa şu olsun bu olsun meselesi değil. Niye böyle söylüyorum? Buradaki bir üçüncü yol meselesini aslında Kemal Kılıçdaroğlu yönetebilir, Özgür Özel'le birlikte de yönetebilirler. Ama bir şeyleri birlikte yönetebilme noktasında kendilerine tabii tavsiyede bulunanlar falan da var bu konuda. Siz beraber yapın bu işi diye. Sayın Bahçeli'nin mesela açıklaması bu yönde. Ancak şu ana kadar buna sıcak baktıklarını ben görmüyorum. Ancak partinin dinamikleri, kendi iç dinamikleri harekete geçerse her ikisinin dışında bir isim üzerinden, bir ekip, bir heyet üzerinden de geleceğe yürüme kararı alabilirler. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde ayrılmaların ya da ikinci bir parti kurulmasının önünü keser mi? Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın ya da içinden çıkacak bir ikinci parti meselesi sadece bu tartışmaya da bağlı değil. Bir de Ekrem İmamoğlu cephesi dediğimiz bir alan var. Onların da partileşip partileşmeyeceği meselesi tartışılıyor. Dün de onlar daha erkenden kararla ilgili mücadeleye devam gibi bir açıklama yaptılar kendilerinin ofisinden, Ekrem İmamoğlu ofisinden. Dolayısıyla çok denklemin, çok dengenin ve çok aktörün olduğu bir zemindeyiz şu anda. Herkesin tabii arzusu öncelikle şu olmalı. Yani o genel merkezde, diğer alanlarda hiçbir sıkıntı yaşanmadan, insanların birbirine zarar vermeden her şeyle siyasi yöntemlerle bu işlerin gerçekleşmesi. Öyle de olacaktır, ben onu söyleyeyim. Fakat Özgür Özel tarafının da hemen böyle kolayca işte ben tamam vazgeçtim, Kemal Kılıçdaroğlu partiyi istediği gibi düzenlesin diye, hani siyaseten diyorum, teslim olacağını da düşünmeyelim. Yani onun da
1: Çünkü
0: evet
1: hukuki olarak
0: 2023
1: önce Kemal
0: Kasım'dan 4-5 Kasım.
1: Kılıçdaroğlu'ndan da bağımsız olarak bunu hukuki bulmuyorlar. Yani yanlış bir karar olarak değerlendiriyor. Peki bu görüşteki başka pek çok hukukçu da var. Çünkü ilk kez böyle bir karar alındı bir parti liderliği, genel başkanlığı açısından. Hatta bunun bir dönüm, yani dönüm noktası demeyelim de bir emsal olabileceği değerlendirmeleri de yapılıyor geçmişe yönelik başka YSK kararları ile ilgili. Başka mahkemelerin bu işe karışması YSK'yı yok saymaktır diye bir iddiası var CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in. Hiçbir siyasetçi güvenle koltuğunda oturamaz diyor. Şimdi YSK'ya bir başvuru yaptılar. YSK'ya yapılan başvuruda YSK nasıl bir değerlendirme yapabilir? Yani buradan ne çıkabilir YSK'nın değerlendirmesinden? Bu hukuki sürece nasıl bir etki eder YSK'nın değerlendirmesi?
0: Evet, dün akşam saatlerinde Habertürk'teki yayınımızda da bu konu tartışıldı. Ben de o tartışmaya katıldım. Burada doğru anlaşılması gereken bir konu var. Belki daha çok hukukçuların konusu ama bu işi çalışa çalışa da bir şekilde anlama gayretimi size aktarabilirim. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçimlerle ilgili gerek kurultaylar gerekse bütün diğer seçimler, iller, ilçeler vesaire bütün bunlarla ilgili pusulalar, seçimin doğru düzgün yapılması, o listelerin hazırlanması, sandık vesaire bütün bu alanlarda elbette yetkisi çok net ve tanımlanmış vaziyette. Fakat Yüksek Seçim Kurulu örneğin bir ilçe kongresinde yahut bir il ya da kurultayda ortaya çıkan kriminal iddiaları inceleme yetkisine sahip değil. Bu onun yargılayabileceği ve hüküm verebileceği bir alan değil. Burada devam eden bir hukuk ve ceza davası süreçleri var. İki ayrı koldan devam ediyor bunlar. Ha belki orada en ciddi itiraz şu, onu da hemen parantez içinde
1: Henüz sonuç
0: söyleyelim. Yani
1: almamışken.
0: ceza davası sonuçtan da evet burada niye karar verildi diye hep konuştuk, burada seninle de çok konuştuk. Bu davalar birbirine bağlamaz ancak etkiler. Bu doğru, önemli bir nokta. Fakat Yüksek Seçim Kurulu'nun bu konuda bir yetki alanı yok. Benim tahminim, tabii sadece tahmindir bu, yanılabilirim de elbette. YSK bu konuyla ilgili kendi görev alanına girmediğini beyan eden bir karar verirse benim açımdan

Bundan sürpriz olmaz. Dediğim gibi buradaki iddiaları özellikle o salonda gerçekleşen seçime hile karıştırmak, bir aday lehine, ötekinin aleyhine bir takım sonuçlar üretecek girişimlerde bulunmak, bütün bunların kriminal yanları, suç teşkil ettiği söylenen yanları hala yargı kararı kesinleşmediği için bir Yargıtay safhası da var. Ayrıca devam eden davalar da var.

0: Türkiye'deki sosyolojiyi köklü olarak değiştirir mi? Ana soru bu. Yani Türkiye'de muhalefetin kendisini inşa ettiği bir toplumsal kesim var. Bu zaman zaman genişleyebiliyor, diğer muhalif unsurlarla zaman zaman daralabiliyor. Cumhuriyet Halk Partisi 2023'te Sayın Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde bu alanda hayli ciddi bir mesafe aldı ama yani seçimi kazanamadı. Diğer yandan 2024 yılında adını koymadığı bir ittifakla Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel'in genel başkanlığında yerel seçimlerde birinci parti olarak çıktı. Adını koymasa da muhalefetten ciddi bir eksen oluşturabildi kendisine. Şimdi buralara bakarak şunu söyleyebiliriz. Bu hukuki kararların ortaya çıktığı süreçlerde siyasi partilerin, özellikle de bu yargı kararlarına muhatap olan partilerin süreci nasıl yönettiği, kendi kitlesine nasıl anlattığı bu konularla ilgili. Diyelim ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerini Özgür Özel'in kendi kitlesine nasıl aktardı? Hayır, bunun şurası doğrudur ama şurası yanlıştır deyip diyemediği, bütün bunlar elbette belirleyici olacaktır. Yani bu Cumhuriyet Halk Partisi'ni ortadan ikiye ayırır, işte büyük bölünmeler yaratır. Ben o kanaatte değilim. Öyle bir şeyin olması öyle kolay değil. Bunlar epeyce oturmuş sosyolojiler çünkü. Yani tabanlar, kitleler, söylemler. Ancak hazırlıklı olmak, yani bir seçime giderken hazırlıklı olmak, partideki dengelerinizin oturmuş olması, kitleye vereceğiniz mesajlara kafa yorabilmeniz, kendi içindeki çekişmeleri
1: peki,
0: bir
1: Kemal
0: kenara
1: Kılıçdaroğlu
0: bırakıp
1: söylediğin
0: kendi
1: gibi
0: kitlenizin...
1: ya önündeki, bu senin görüşün değil de hani konuşulan önündeki kendi planlamasına göre
0: Evet.
1: bir yıl, 1,5 yıl CHP'ye genel başkanı olma hedefiyle hareket eder. Böyle de diyelim ki olursa, yani sadece olasılıklar üzerine konuşuyoruz elbette. Yani bir sonraki seçime Kemal Kılıçdaroğlu mu aday gidecek yine? Yani ne yapacak? Tekrar kurultaya mı gidecek seçim öncesinde? Ne olabilir?
0: Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerek kendisinin yeni bir kurultayda aday olması, gerekse de Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda herhangi bir beklentisinin ya da girişiminin olmayacağını düşünüyorum. Ama senin sorduğun sorunun başka bir boyutu var. O çok önemli bence. Onun genel başkanlığı devam ederken bir seçim gelirse ne olacak mesela? Bir Cumhurbaşkanı adayı gösterilecek mi? Evet. Bence kendisi aday olmayacaktır. İşte o süreçte Kemal Kılıçdaroğlu, diyelim ki bir yıl kaldı Serap, dediğimiz gibi biz tabii böyle bir görüşe sahip değil, sadece olanı anlatıyoruz. O süreci nasıl yönetecek? Yani şu anki Cumhuriyet Halk Partisi'nde kendisine uzak duran, kendisini çok şiddetli bir biçimde eleştiren, partiyi bu noktaya sen getirdin diyenleri ne kadar yanına çekebilecek? Yanına çektiği insanlar da toplumsal olarak kendisini ne kadar geniş bir alana taşıyacak? Bu sorulara şu an cevap vermemiz mümkün değil. Şu önümüzdeki 5-10 gün içinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanın tekrar Kılıçdaroğlu olarak gelmesi, yönetimin gelmesi, Özgür Özel'le gerçekten oturup bir işbirliğini konuşup konuşmayacakları, bunun da dediğim gibi parti yönetimine ve diğer
1: feragat edip
0: alanlara nasıl
1: etmeyeceği,
0: sirayet
1: ekranda
0: edeceği.
1: yazdığı gibi, Sayın Bahçeli'nin söylediği gibi
0: Feragat şu aslında, sonradan Fethi Yıldız üzerinden de bir açıklama geldi biliyorsun. Yani iki tarafın da bir araya gelip, yani diyelim ki birisinin genel başkanı, öbürünün grup başkanı olması gibi bir takım modellerle süreci birlikte yürütmeleri. Yoksa feragattan kasıt şu değil. Yani Sayın Kılıçdaroğlu çekilsin, bıraksın, mahkeme kararına rağmen gelmesin, genel başkanlığı almasın gibi bir şey değil gördüğüm kadarıyla. Ama dediğim gibi birlikte yönetmedikleri her alan partiden bir parçayı koparabilir. Yani en kötüsü kitle küser. Yani bir başka partiye gitmez, oy vermez ama bir kenara çekilir, siyasetten uzaklaşabilir. O nedenle bence bu işi, bu süreci nasıl yönetecekleriyle doğrudan bağlantılı ve seçiminde hep konuşuyoruz ya, kaç haftadır ben söylüyorum. Giderek yaklaştığında bir sanki şeyi bu, delili gibi, sosyolojik anlamda bir delilden bahsediyorum. Herhangi bir duyumla değil. Ben de en geç bir yıl içinde seçim olma ihtimalinin hala çok kuvvetli olduğunu düşünüyorum Serap.
1: Bu arada Kılıçdaroğlu CHP'nin 3 avukatını azletmiş. Şimdi gelen bir habere göre. Bakalım
0: İşte
1: gün
0: az önce
1: içinde.
0: söylediğim şey bu. Evet, yani bir takvim var. Orada işleyecek. Yani bazı tasfiyeler olacak,
1: Ama işte
0: bazı
1: o
0: görevden
1: takvim
0: almalar
1: sırasında bir
0: olacak.
1: seçim
0: Hani
1: olursa, onlar da tabii o takvim işlerken nasıl bir
0: o
1: tablo
0: kadar
1: ortaya çıkacak?
0: o kadara gelmez de, hani şimdi mesela hemen 3 avukatını almış, hangi gerekçeleri neden aldın elbette bilmiyoruz ama bu süreçlerde bunlar hızlıca başlayacak, öyle görünüyor. Hatta şu tablo bize Kılıçdaroğlu'nun epeyce hızlı hareket edeceğini de gösteriyor olabilir mi? Buna ciddi bir soru bence.
1: Tabii daha 24 saat olmadan mutlak mutlak kararı sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin 3
0: Evet.
1: avukatını azletmiş. Çok teşekkür ediyorum Nasuhi. Hakikaten dün de
0: Ben
1: demiştin
0: teşekkür
1: ya
0: ederim
1: çok
0: Serap,
1: ısınıyor
0: sağ olasın.
1: Ankara'da siyaset diye yaza
0: Ya
1: girerken. Dünkü gelişmeler üzerine daha da ısındırdı tabii gündemi.
0: bir cümle bir şey söyleyebilir miyim Serap?
1: Tamam.
0: Vaktimiz varsa bir cümle. Dün İstanbul'a doğru yola çıktım. Ben yayından sonra çok önemli bir isim aradı beni, siyasette yıllarını vermiş. Dedi ki bugün mutlak mutlak kararın çıkma ihtimali çok yüksek. Ben de Ankara Büro'daki arkadaşlarımla

0: arkadaşlarla falan da konuştu, böyle bir ihtimalden söz ediliyor diye. Ya tabii bu gazetecilik hayatımızın maalesef tırnak içinde cilveleri, güzel bir şey anlamında söylemiyorum bunu. Yani bunun bizi ne kadar yorduğunu da aslında herkes görüyor, seni, beni, bütün çalışma arkadaşlarımızı. Yani bunların olmaması
1: Ülkeyi de.
0: gerçekten hepimizin arzusu. Yani
1: Evet.
0: siyasetin kendi mecrasında akması, kendi dinamikleriyle harekete geçmesi, kendi hani kendi göbeğini kendisini kesmesi her
1: Evet.
0: zaman tercih edilen bir şeydir. Umarız bu da usulete suretle bir çözüme kavuşur Serap.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum nasıl katkın için.
0: Ben
1: Kolaylıklar
0: teşekkür ederim. Sağ
1: diliyorum.
0: olun.
1: Gelelim diğer gündem maddelerine de. Hatay ne yazık ki yağıştan çok çok etkilendi. Can kayıpları oldu. Sağanak yağış bir faciaya dönüştü. Zaten daha birkaç yıl öncesinde büyük bir deprem yaşamış, büyük kayıplar vermiş bir şehrimiz. Antakya ile Samandağ birbirine bağlayan köprünün yıkılması sonucu araçla suya düşen iki genç kayboldu. Şimdi gençleri arama çalışması sürüyor.
2: Araçla seyir halindeyken köprüden düştüler. Akıntıya kapılan iki arkadaş kayboldu. Hatay'da etkili olan sağanak yağış sele dönüştü. Antakya ile Samandağ birbirine bağlayan Karaçay Nehri üzerindeki köprüde çökme meydana geldi. O sırada köprünün üzerinde ilerleyen bir otomobil nehre düştü ve akıntıya kapıldı.
3: Birkaç kişi vardı orada, el salladılar. Ne yazık ki durmadı arkadaşımız. Durmayınca köprüden aşağı nehrin içine düştü ve kayboldu.
2: Otomobilde 20 yaşındaki Musa Paşa ve 19 yaşındaki Deniz Hoşgel vardı. İki arkadaş kayboldu. İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma, sahil güvenlik ve su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Gençlerin akıntıya kapıldığı araç hurdaya dönmüş halde bulundu. Ekiplerin kayıp iki genci arama çalışması sürüyor.
1: Taşkın tehlikesi nedeniyle Tokat'ta günlerdir teyakkuz halinde ve bu devam ediyor. Riski önlemek için yapılan çalışmalar sürüyor. Su bastı birçok köyü gördüğünüz gibi ya da tarım arazisini. Şimdiye kadar bu kapsamda 4000'e aşkın ev tahliye edildi. 15 bin kişi güvenli bölgeye taşındı. Bölgedeki son duruma bakalım.
4: Almus barajı %100 doluluk oranına ulaştı ve dolu savaktan su akmaya başladı.
2: İşte bu nedenle Tokat günlerdir teyakkuz halinde. Taşkın riskine karşı birçok önlem alındı. Yapılan çalışmalar kente gelen AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan'ın da katıldığı bir toplantıyla değerlendirildi.
5: Toplam 530 araç 2000'in üzerinde personelle devriye ve vardiya sistemini koruyacak şekilde bir haftadır ciddi bir çalışma gerçekleştiriliyor.
4: 4000'in üzerinde hanenin tahliyesi gerçekleştirildi. Yaklaşık 15 bin vatandaşımızın bu anlamda güvenli bölgelere alınması, ki bu konuda vatandaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Anlayış gösterdiler.
2: Yeşilırmak üzerindeki bazı köprüler taşkın önlemek için iş makineleriyle kasıtlı olarak yıkıldı.
4: DSİ Genel Müdürlüğümüz tarafından bütün nehir boyunca, özellikle de Turhal ilçesinde tahkimatlar, gene il merkezine doğru tahkimatlar gerçekleştirildi.
2: Son olarak taşkınlara karşı dev kayalarla 9 kilometrelik set çekildi.
5: Allah'a çok şükür şu ana kadar o kötü senaryoya maruz kalmadık. İnşallah iyi bir şekilde atlatacağımızı ümit ediyorum.
1: Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla 90 gündür tutuklu olan gazeteci Alican Uludağ tahliye edildi. Sosyal medya paylaşımları sebebiyle 20 Şubat'ta tutuklanarak Silivri cezaevine gönderilen Uludağ'ın Ankara 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nde davası görüldü. Duruşmaya segbisi yöntemiyle katılan Uludağ ifadesinde bağımsız gazeteci olarak gerçekleri yazmaya ve halkın haber alma hakkını savunmaya çalıştım dedi. Savunmanın ardından savcı Alican Uludağ'ın tutukluluk halinin devamını talep etti. Uludağ'ın avukatı Abbas Yalçın ise mütalaya katılmadıklarını belirterek Uludağ'ın tahliyesini istedi. Ara kararını açıklayan hakim gazeteci Uludağ'ın tahliyesine hükmetti. İsrail alıkoyduğu, aralarında 85 Türk'ün de olduğu 422 Sumud aktivisti İsrail'den uçaklarla İstanbul'a geldi. Aktivistler İsrail'in müdahalesini ve yaşadıklarını anlattı.
6: 70 ülkeden 500'e yakın aktivist Sumud filosu misyonuna dahil olduk.
2: İsrail'in alıkoyduğu, aralarında 85 Türk'ün de olduğu 422 Sumud aktivisti İsrail'den uçaklarla İstanbul'a geldi. Aktivistler İsrail'in müdahalesini ve yaşadıklarını anlattı.
7: Benimle birlikte bacağına, vücudunun farklı bölgelerine Plastik

0: İsrailler yiyen arkadaşlarımız var. Gördüğünüz her aktivist İsrail'in zulmüne maruz bırakılmıştır.
1: Biz 4 gündür onların elindeyiz ve çekmediğimiz eziyet kalmadı.
2: Gazze'ye ilerlerken alıkonuldular. Önce Ashdod Limanı'na, sonra da İsrail hapishanesine götürüldüler. Sumut filosundaki 85'i Türk, 422 aktivist İstanbul'a geldi.
3: Bu katil türleri, bu siyonist katiller en fazla Sumut'tan korkuyor. Avrupa'nın kalkmasa bile insani yardımların devam etmiş olması, bir ateşkesin uygulanma aşamasına geçmese bile ateşkesin sağlanmış olması aslında Sumut birin büyük bir başarısıdır.
2: Gazze ablukasını kırmak için bir kez daha yola çıkan Sumut filosuna uluslararası sularda İsrail saldırdı. Aralarında Türklerin de olduğu aktivistler gözaltına alındı. İsrail'de işlemleri tamamlanan Sumut üyelerinin ülkelerine dönüşü için Türkiye devreye girdi. Aktivistler Türk Hava Yolları'na ait 3 uçakla İstanbul'a döndü. Aktivistleri karşılayanlar arasında AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de vardı.
4: Bu tablo bile şunu gösteriyor ki İnsanlık haysiyeti adına, insanlık onuru adına, değerlere ayak tutmak adına dünyanın her tarafından asil insanlar ayaktadır.
2: Yaralı olan aktivistler havalimanında hazır bekleyen ambulanslara alındı. Aktivistler havalimanının ardından adli tıp kurumuna götürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında sağlık kontrolünden geçirildi. Yabancı uyruklu aktivistlerse aktarmalı uçuşla ülkelerine gitti.
0: Bizler inşallah ama inşallah kazananlardan olacağız. İsrailliğini yaptı. Bizler Gazze'deki yıllardır devam eden soykırımın ve Avrupa'nın kırılması için yola çıktık.
5: İran savaşla ilgili duruma da bakalım biraz. Kremlin Rusya Devlet Başkanı Putin'in Pekin ziyareti sırasında Çin Devlet Başkanı Xi ile İran'ın uranyumunu görüştüğünü açıkladı. Kremlin Putin'le Xi'nin İran konusunu ele aldığını bildirdi. Sözcü Dmitri Peskov'un açıklamasına göre Putin, Xi ile İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunun Rusya'ya taşınıp depolanması fikrini paylaştı. Amerika Birleşik Devletleri'nden yapılan açıklamalarda uranyumun ABD veya güvenli bir üçüncü ülkeye teslim edilmesi şart olarak sunulmuştu. Ancak Amerikan basının iddiasına göre ABD Başkanı Trump, uranyumun Rusya'ya taşınmasını reddediyor. Yapay etle ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan bir yalanlama var. Resmi gazetede yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalar Yönetmeliği'nin ardından yapay et üretimine Türkiye'de izin veriliyor iddiasını yalanladı bakanlık. Konuya ilişkin yapılan açıklamada bazı basın yayın organlarında yönetmelikte yer alan hücre veya doku kültürlerinden elde edilen gıdalar ifadesi üzerinden yapay ete izin mi veriliyor şeklinde kamuoyunda yanlış algı oluşturabilecek haber ve yorumlar yapıldığı belirtildi. Düzenlemede yer alan bitkiler, mikroorganizmalar gibi organizmalardan elde edilen ifadesi başvuru aşamasında hayvansal dokulardan elde edilebilecek hücre ve doku kültürlerinin başvurusuna izin vermemektedir. Bu sebeple yapay et veya bunu çağrıştıracak ürünlere ilişkin bir başvuru yapılamaz denildi. Açıklamada Türkiye sınırları içinde yapay et üretimi ve tüketimi söz konusu değildir ve olmayacaktır ifadelerine yer verildi. Şu sıralar motokuryelerin giderek artan bir şikayeti var. O da site ve AVM'leri alınmamaları. Bu nedenle ellerindeki siparişlerle uzun bir yol boyunca yürümek zorunda kaldıklarını söylüyor. Kuryeler bunun için eylem yaptılar ve savcılığa giderek site ve AVM yönetimleri hakkında suç duyurusunda bulundular.
6: Hiç kimse bir çalışanın kişisel verisini keyfi şekilde alamaz. Hiç kimse anayasal çalışma hürriyetini engelleyemez.
2: Site ve alışveriş merkezlerine alınmıyor, kimlik bilgileri isteniyor. Giderek artan bu şikayetleri üzerine motokuryeler eylem yaptı.
7: Bazen öyle bir siteler oluyor ki içeride 1,5-2 kilometre yol yürüyoruz. Üzerimizdeki ekipmanlar motosiklet ekipmanları olduğu için bu ekipmanlarla yürümek çok zor.
2: İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanan motokuryeler çalışma haklarının engellendiği gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.
8: Kimi zaman yemek, kimi zaman ilaç, kimi zaman da evrak taşıyorlar. Motokuryeler İstanbul trafiğinde taşımacılıkta büyük paya sahip. Ancak özellikle büyük sitelere ve AVM'lere girmekte sorun yaşıyorlar.
7: Özellikle AVM'lere girişlerimiz çok zor oluyor.

0: Kapıda güvenlikler, motokuryeyseniz eğer buradan giremezsiniz. İşte lojistik olan depo kapılarına yönlendiriyorlar.
1: Çöp asansörlerine gidiyoruz, oradan çıkıyoruz. Biz AVM'ye o çöp asansöründeki koku bize siniyor zaten. Sindiğimiz zaman biz müşteriye gittiğimiz zaman müşteri bizden böyle kaçıyor ya.
2: Site girişlerinde kimlik istenmesine de karşı çıkan kuryeler bilgilerinin izinsiz kullanıldığını iddia ediyor.
1: Kimliklerimiz bırakılıyor ya, mesela benim kimliğim kopyalandı. Gittiler benim adıma mesela 4 tane telefon, bir de hat çıkartmışlar benim adıma. Benim haberim yok. Ben hala daha uğraşıyorum, hala daha mahkemeliyim yani.
3: Kişisel verileri hukuka aykırı şekilde işleyenler ve kuryelerin çalışma hakkını engelleyenler hakkında suç duyurusunda bulunacağız.
4: Kurban Bayramı'nda Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğundaki otoyol köprülerle İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu ulaşım ücretsiz olacak. Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Buna göre 26 Mayıs Salı gününden itibaren haftaya başlıyor 26 Mayıs Salı günü. 30 Mayıs Cumartesi gece yarısına kadar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü dahil olmak üzere köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. 27 Mayıs Çarşamba gününden itibaren de 30 Mayıs Cumartesi gece yarısına kadar da Başkent Ray, Marmaray, İzban, Sirkeci Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe İstanbul Havalimanı, Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz hizmet verecek. Belediye işletmelerince yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de ücretsiz yararlanılacak. Yap işlet devret projeleri ücretsiz geçiş uygulamasından hariç tutuldu. Devlet Demiryolları trenlerde unutulan ve sahipleri de ortaya çıkmayan eşyaları açık artırmayla satışa sundu. Motosiklet kasklarından hamağa, gözlüğe kadar çok sayıda eşyaya ilgi de fazlaydı.
5: Satıyorum, sattım. Hayırlı olsun efendim.
6: 3 yaşında bir yerim var. Ona hediye etmek için aldım. 4000 liraya. Orada bir tane hamak var. El yapımı herhalde eder ya 4000.
2: Elbiseler, motosiklet kaskları, gözlükler. Trenlerde unutulan eşyalar açık artırmayla satıldı.
7: 63 bin İbrahim Ataş.
5: 63 bin satıyorum. Sattım. Hayırlı olsun.
2: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yüksek hızlı tren, Marmaray ve Başkent Ray yolculuklarında unutulan eşyaları muhafaza etti. 3 yıllık yasal sürenin dolmasıyla o eşyalar satışa çıktı.
8: Trenlerde unutulan 4885 eşya için tarihi tren garında satışa sunuldu. 1387 elektronik eşyanın ardından ihale şimdi ev eşyaları için başladı.
5: Hayırlı olsun.
9: Ev eşyalarını aldık 19000. İçinde karışık ürünler var. Onları aldık. Gözlük grubunu aldık. Kulaklık grubunu aldık. Bayağı bir ürün aldık. Burayı sanırım 20 bin lira bandında aldık.
2: İhale elektronik eşya, karma ve tekstil kıyafet olmak üzere 3 ana gruptan oluştu. Yolculuklarda en fazla unutulan ürünler 1387 adetle kitap ve tablolar oldu. Başlangıç fiyatı en yüksek ürün grubuysa 52 bin lirayla gözlüklerdi.
10: 76 önden şart.
5: Yavaş
2: Ankara Garı bekleme salonundaki açık artırmayla satış 2 gün sürecek.
4: İstanbul Meydan Meşkleri topluluğunun düzenlediği Sema Nedir Bilir Misin adlı özel sahne gösterisi sanatseverlerle buluştu. Gelin sizi o geceye götürelim.
11: Hazreti Mevlana musikiyi, müziği ve müzikle bağlı olan pek çok disiplini insanları irşad etme noktasında kullanmış. Ve kendinden sonra da artık bir sistem halini alan sema mukabelesi de bunun en zirve noktasıdır.
12: Yüzyıllardır insanlığa ışık tutan tasavvuf geleneği dijital sanatla buluştu.
11: Biz bunları dijital sanat tekniğiyle Hazreti Mevlana'nın murad etmiş olduğu anlamı birazcık da açma noktasında dijital sanatlardan yararlandık.
12: Hazreti Mevlana'nın şiirinden ilhamla Sema Nedir Bilir Misin başlığıyla düzenlenen özel sahne gösterisi izleyenleri büyüledi.
13: Sema Nedir Bilir Misin derken bunun sadece bir görsel şovdan ibaret olmadığını, bir manayı anlattığını ifade etmiş ve bununla alakalı da çok güzel bir gazeli var. Sema işitmek olduğunu söylüyor ve insanın o işitişi ruhunun işitişiyle bütünleştiriyor.
12: Dijital sema çalışması hazırlık sürecindeki semazenlerin iç dünyasını, dijital efektle sahneye yansıtıyor.
11: Bizim semazenlerimiz özel bir stüdyoya götürüldüler ve bazı nörolojik hareketleri takip eden cihazlar yerleştirildi. Onlara sema ettirildi. Bu sema esnasındaki beynin vermiş olduğu tepkimeler prodüksiyonda görmüş olduğunuz dijital o büyük semazeni oluşturuyor.
12: Sema gösterimini dijital sanatın diliyle anlatmak için yoğun emek verildi.
11: Burada da semanın her bölümünde bazı figürler, bazı renkler, bazı hatlar kullanılarak bu somutlaştırılmaya gayret edildi. Bir göz bebeğinin kubbeleştirilmiş halini görüyor izleyicilerimiz. Onlar sahnede sema eden semazenlerimizin retina fotoğraflarıdır. Böyle çok detay var.
4: Evet, ekrandan bile çok etkileyici, çok güzel. Böylece para gündemi noktalıyoruz. Spor haberleriyle Selen Güldayoğlu birazdan karşınızda olacak ve bu akşam 20'de olaylar ve görüşlerde sıcak gündemi konuşacağız. Görüşmek üzere.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Uzmanlara göre gıda güvensizliği yeni göç dalgalarına neden olurken kalıcı çözümlere ulaşılmasını zorlaştırıyor. Gıda güvenliği yalnızca üretim değil, depolama, lojistik, denetim ve tüketici bilincini de kapsayan çok boyutlu bir süreç olarak öne çıkıyor. Kuraklık, sel ve aşırı hava olayları küresel gıda arz zincirlerini daha kırılgan hale getiriyor. Soğuk zincirin kırılması özellikle et, süt ve deniz ürünlerinde sağlık risklerini büyütüyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Hemen başkente gidelim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde bir hareket var. Serkan Şimşek orada. Serkan?
1: Serap Bilet önceki saat diliminde de aktarmıştık. Kemal Kılıçdaroğlu bugün gününü çalışma ofisinde geçirecek. Aslında mutlak tutuklama kararının alınmasının ardından dün akşamki gelişmeleri evinden takip etmişti ama bugün Kılıçdaroğlu'nun ofisinde günü geçirmesini bekliyoruz. Şu an konutun önündeyiz. Çok kısa bir süre sonra da arkamda bulunan kapalı otoparktan bir çıkış olmasını bekliyoruz. Ben hemen şöyle kameranın önünden ayrılıyorum. Bakın burası Kılıçdaroğlu'nun konutunun hemen önü, otopark bölümü. Kendisinin buradan çıkış esnasında bir açıklama yapmasını beklemiyoruz. Çünkü doğrudan araçla bir çıkışı olacak. Tabii bu noktaya aslında bugün gün boyunca bazı gelen misafirler de oldu. Ankara Milletvekili Deniz Demir, Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız ve CHP İzmir Milletvekili yine Mahir Polat da bu noktaya geldi. Aynı zamanda CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın aslında dün de bu noktada olduğunu ifade edelim. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın yine Kılıçdaroğlu'nun konutuna gelmişti. Ve yaklaşık yarım saatlikte bir görüşme oldu aslında Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'la birlikte. O görüşmenin ardından bizim sorularımızı da yanıtladı Akın. Ve görüşmeye dair aslında ilk etapta Kılıçdaroğlu'nun şu anda morali motivasyonu soruldu. Gayet iyi olduğunu söyledi Ahmet Akın. Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'yi kuran parti. Bunun için herkesin gönlünün rahat, sükunet içinde, aklı selim içinde olsun dedi. Birlik beraberlik içinde bunun üstesinden geleceğiz. Yine hep beraber birlik beraberlik içinde ayağa kalkacağız ifadelerini kullandı. Aslında Ahmet Akın'ın yine dün de bu noktaya geldiği için mutlak butlan kararı sebebiyle mi Ankara'ya geldiğini, yoksa hali hazırda bir programı olduğu için buradayken bu kararı öğrendiğini sorduk. Bir programı olduğunu söyledi, randevuları olduğunu söyledi. Hazır Ankara'dayken de burada bu kararı öğrendiğini belirtti. Zira her Ankara'ya gelişimde ben Kemal Bey'i ziyaret ederim. Bu seferlikte ziyaret böyle oldu. Hayırlısı olsun ifadelerini kullandı. Dediğim gibi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu an konutunun önündeki hareketlilik artmış durumda. Aslında mutlak mutlak kararının ardından kendisinin evden dışarıya ilk hareketinin bu olduğunu belirtmek doğru olacaktır. Çünkü dün dediğim gibi tüm gelişmeleri evinden takip etmişti ve daha sonrasında şu andaysa işte arkamda bulunan otoparktan çok kısa bir süre sonra çıkacak. Tabii bir yandan aslında bu sokakta da yine Kılıçdaroğlu'nun koruma ekipleri güvenlik önlemlerini almış durumda. Onlar da tabii aracın yolculuğu boyunca eşlik edecek, eşlik etmesi sebebiyle bu noktada yer alıyorlar. Çok kısa bir süre sonra dediğim gibi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkamdaki otopark kapısından çıkmasını bekliyoruz. Tabii şu ana kadar Kılıçdaroğlu'nun herhangi bir görüntüsü ya da sesli bir açıklaması olmadı mutlak tutuklama kararı verildikten sonra. Ama bir sosyal medya paylaşımı oldu. Ben bir yandan burada kameraman Cüneyt Erdoğan sizlerle bu noktayı paylaşırken Kemal Kılıçdaroğlu'nun da o mesajını aktarmak istiyorum. Gün kırgınlıkları bir kenara bırakıp ciddiyetle, sükunetle ve kucaklaşarak ayağa kalkma günüdür dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Aslında mutlak butlan kararının hemen ardından bir sosyal medya paylaşımı yapmıştı. O paylaşımda hiç kimse endişe etmesin, partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak, iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz ifadelerini kullanmıştı. Herkesi sükunete, ortak akla davet ediyorum demişti. İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun aslında mutlak butlan kararının

0: Hemen ardından tek değerlendirmesi yazılı olarak sosyal medya hesabından bu şekilde oldu. Şu anda bekleyiş devam ediyor. Bazı partililer, Kılıçdaroğlu'nun ekibi bu noktada. Yine çeşitli milletvekilleri yanında, az önce de isimlerini saydım. Tekrar hatırlatmak istiyorum, Ankara milletvekili Deniz Demir, yine Aydın milletvekili Hüseyin Yıldız, CHP İzmir milletvekili Mahir Polat bugün Kılıçdaroğlu'nun konutuna gelen, onu ziyaret eden isimlerdi. Aynı zamanda buraya gelip buradan daha sonra ayrılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın da vardı. Zira o da daha sonra sorularımızı da yanıtlamıştı. Biraz önce mesajlarını da aktardık. Tabii bir telefon görüşmesi konusu gündeme geldi aslında dünden itibaren. Hemen o konuyu da sizlerle paylaşalım. Aslında mutlak butlan kararının hemen ardından bir CHP'de MYK, olağanüstü MYK toplantısı yapıldı Özgür Özel Başkanlığı'nda. O toplantı 4,5 saatlik süren toplantı devam ederken Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'i aradığını ifade etti. Yani Özgür Özel'i arayacağını biz avukatı Celal Çelik'ten öğrendik, daha doğru ifadeyle. Özgür Özel'e ise MYK toplantısının ardından sorularımızı yönelttiğimizde böyle bir telefon çağrısı oldu mu dediğimizde evet oldu ama ben dönmedim dedi. Çünkü o an bir gerginlik olduğunu, konuşmanın doğru olmadığını söyledi ama tabii ki kendisi eski genel başkanımızdır, kendisiyle konuşacağım ifadesini kullanmıştı. Edindiğimiz sıcak bilgi kapsamında hala o telefon dönüşü olmadığını ifade edelim. Kemal Kılıçdaroğlu'na Özgür Özel telefonla henüz dönmüş değil. Dediğim gibi az sonra bu noktada bir çıkış olacak ve bizler de ekranlarınıza taşıyacağız. Kılıçdaroğlu'nun konutunun otoparkının hemen önündeyiz. Isı mensuplarının yoğun bir ilgisi var. Korumaların burada bir hareketliliği var. Gün boyunca gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.
1: Serkan teşekkürler. Bakalım Kemal Kılıçdaroğlu soruları yanıtlayacak mı? Bir açıklama yapacak mı? Gelişmeleri Habertürk'te bulacaksınız. Sırada gün ortası var. Sena Alkan karşınızda olacak. Hoşçakalın.
2: Ziraat Bankası sunar.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Yumuşak bir dokunuş üzerimde hissettiğim iğneler gibi olabilir. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de bu bayramda yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Türkiye'de 2023 yılında 715 su baskını ve sel yaşandı. Bu sayı 2024'te özellikle ülkemizin güney bölgelerinde yaşanan büyük su baskınlarıyla 800'ü geçti. Büyük maddi hasar veren su baskınlarının çoğu şehirlerde, kalabalık nüfusların yaşadığı merkezi ilçelerde yaşandı. Batıdaki metropoller, Karadeniz sahilleri ve Anadolu'daki şehirler şehir selleri yaşamaya devam ediyor. Geçmiş yılların kayıtlarına bakılarak hazırlanan su basman seviyeleri en azından yeni yapılacak binalarda uygulanarak su baskını hasarı azaltılabilir. Can kayıpları yaşanan büyük seller Türkiye'de bir gelenek gibi her yıl tekrar etmeyebilir. Gelecek yıllarda sağanak yağışların orta ve zayıf kuvvette yağışlara göre daha sık görüleceği öngörülüyor. Sel uyarılarının halka daha yaygın ulaştırılması, yağmur suyu biriktiren çatı uygulamaları ve suyu caddeye vermemek gibi önlemlerle kayıplar azaltılabilir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Gün ortasından merhaba değerli izleyenler, ben Sena Alkan. Haftanın son iş gününde çok sıcak gelişmeleri takip ediyoruz. Dün akşam saatlerinde geldi mutlak butlan kararı. Şimdi gözler CHP'de. Geçtiğimiz saatte CHP mutlak butlan kararına yönelik Yüksek Seçim Kurulu'na itirazda bulundu. Karar sonrası Özgür Özel ilk açıklamasında CHP Genel Merkezi'ni terk etmeyeceğini söyledi. Geceyi de orada geçirdiği biliniyor. Bugün Kılıçdaroğlu'nun ne yapacağı merak ediliyor. Kılıçdaroğlu'nun evini de dün akşam saatlerinden bu yana takip ediyoruz. Henüz Kılıçdaroğlu'ndan dışarı çıkıp yaptığı bir açıklama yok. Ama acaba bir hareketlilik var mı diye de dün akşamdan bu yana soruyoruz. Habertürk ekipleri sıcak duraklarda. Habertürk editörü Mahir Kılıç, CHP Genel Merkezi'nin önünde bizi bekliyor. Özgür Özel orada mı? Bugün genel merkeze Kılıçdaroğlu gelir mi? Gelirse ne olur? Hepsini soracağız. Serkan Şimşek, Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde Kılıçdaroğlu'nun evine gelenler var. Şimdi hızlıca Serkan'a mı dönüyoruz? Hızlıca bir Serkan'a dönelim. Nedir oradaki gelişmeler Serkan?
1: Gitme.
2: Evet Sena Alkan, şu anda Kemal Kılıçdaroğlu evinden çıkış yapıyor. Kendisi bugün günü Kılıçdaroğlu'nun ofisinde, çalışma ofisinde geçirecek. Tabii aslında mutlak butlan kararı geldiğinden itibaren bu noktadaydı, konuttaydı ama şu anda kendisi konutundan ayrıldı.

0: yazdı ve bugün günü çalışma ofisinde geçireceğini biliyoruz. Aslında bugün gün içinde buraya ziyaretler de yapıldı. Ankara Milletvekili Deniz Demir, Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, yine CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat da bu noktadaydı. Aynı zamanda Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın buradaydı. Aslında konutta bir hareketliliğin olduğunu ifade edebiliriz. Kemal Kılıçdaroğlu şu ana kadar herhangi bir görüntülü sesli bir açıklama yapmadı. Yalnızca dün akşam kararın ardından bir yazılı açıklamasını sundu. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapmıştı. Bugün de aslında görüntülü açıklamaya çok sıcak olmadığı belirtiliyor. Bunun da sebebi Özgür Özel'e yönelik yaptığı telefon görüşmesinden henüz bir yanıt olmaması. Yani aslında burada yapılan genel değerlendirme Özgür Özel'le telefon görüşmesi yaptıktan sonra Kılıçdaroğlu'nun bir görüntülü açıklama yapacağı yönünde. Ama bir kez daha altını çiziyorum, bu kuvvetli tahmin olarak bunu belirtiyoruz. Halihazırda resmi bir şekilde böyle söylenen bir durum yok. Zira gün içindeki gelişmelerde yine farklı planlamaları beraberinde getirebilir ama şu anda halihazırda son durum Kılıçdaroğlu'nun konutunda bu şekilde. Mutlak mutlak kararı gelmesinden bu yana ilk kez konutundan ayrıldı ve çalışma ofisine gidiyor. Çalışma ofisinde de aslında bütün günü orada takip edeceğini belirtiliyor. Bu noktada böyle bir değerlendirme söz konusu. Dediğim gibi çeşitli ziyaretler yapılmıştı konutuna. Aslında kararın ardından CHP'nin olağanüstü MYK toplantısı sürerken de bir yandan bu noktada Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişmeleri evinden takip edeceği belirtilmişti. Dün öyle de oldu. Bu sabahtan itibaren de yine evindeydi ama az önce canlı yayını ekranlarınıza getirdik. Çok kısa bir süre önce bu noktadan ayrıldı ve çalışma ofisine geçti. Bizler de hem o noktada yine ekip arkadaşlarımızla gelişmeleri an be an ekranlarınıza getirmeyi sürdüreceğiz diyelim. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun konusundan yeniden sözü size bırakalım.
1: Biz Kılıçdaroğlu'nun çalışma ofisinin önünde de ekip arkadaşlarımız var. Birazdan oraya da döneriz ama gelen giden var mı? Kim geliyor? Gelip açıklama yapan varsa kim ne diyor? Kılıçdaroğlu açıklama yapmayacak dedin. Peki bugün değilse yarın mı? Ne zaman bir açıklama yapması planlanıyor? Yazılı mı, sözlü mü? Ne konuşuluyor orada o açıdan?
0: Seral Can, aslında şöyle, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüntülü olarak, özellikle sesli olarak duygularını ifade ettiği açıklaması çok merak ediliyor. Ama dediğim gibi bunun için ilk etapta Özgür Özel'e yönelik yaptığı telefon görüşmesinin ardından bir açıklama yapacağı şu anda en kuvvetli tahmin. Bunun da sebebi şu, CHP'nin MYK olağanüstü toplantısı dün sürerken Kemal Kılıçdaroğlu bir telefon çağrısında bulundu. Bir telefonla bir arama yaptı Özgür Özel'e yönelik. Ama Özgür Özel'den bu telefon çağrısına bir yanıt gelmedi. MYK toplantısının ardından da sorduğumuzda basın toplantısında Özgür Özel o an bir gerginlik olduğunu, konuşmanın doğru olmadığını ifade etmişti ama daha sonra tabii ki kendisine döneceğim ifadesini kullanmıştı. Edindiğimiz bilgiler kapsamında şu anda şu dakika itibariyle hala Özgür Özel'in bir dönüş yapmadığını biliyoruz. Bu sebeple de Kemal Kılıçdaroğlu'nun aslında Özgür Özel'le telefonla görüşmeden önce bir görüntülü olarak açıklama yapmasını beklemiyoruz. Ama Kemal Kılıçdaroğlu şu ana kadar butlan kararının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. O da yazılı bir açıklama. Hemen o açıklamanın notlarını sizlere kısaca aktarayım. Gün kırgınlıkları bir kenara bırakıp ciddiyetle, sükunetle ve kucaklaşarak ayağa kalkma günüdür dedi Kılıçdaroğlu. Herkesi sükunete, ortak akıla davet ediyorum. Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz demişti.
1: Serkan Şimşek Kılıçdaroğlu'nun konutunun önünden aktardı. Kılıçdaroğlu konutundan ayrıldı. Şimdi çalışma ofisine geçiyor. Ankara'da o mesafede çok uzun değil. İlerleyen dakikalarda muhtemel ki çalışma ofisinde olur ama önce bir CHP Genel Merkezi'ne gidelim. Mahir Kılıç o noktada bizi bekliyor. Bir yandan Buse Gençtürk de Kılıçdaroğlu'nun ofisinin önünde. Buse Deviren de CHP İstanbul İl Binası'nda. İkisine de gideceğiz. Önce CHP Genel Merkezi'nde. Dün gece nasıl geçti Mahir? Neler konuşuluyor? Senin CHP kulislerine de hakimiyetin iyidir, onu merak ediyorum. Mesela Özgür Özel Kılıçdaroğlu'nun telefonunu açmadı. Neden? Ne zaman görüşecekler? Ne söyleyecekler birbirlerine?
2: Hemen onunla başlayalım. Sen Alkan, Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel görüşmedi ancak Kılıçdaroğlu'na çok yakın bir isim şu an CHP Genel Merkezi'nin 12. katında. Kim o? Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın. Dün mutlak mutlak kararı açıklandığında Kılıçdaroğlu'nun evindeydi. Bizzat onun yanındaydı, onunla birlikteydi. Bu sabah saatlerinde yeniden Kemal Kılıçdaroğlu'nun evine gitti ve oradan çıktıktan hemen sonra da buraya CHP Genel Merkezi'ne geldi. Ankara bilenler için söylüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun evi CHP Genel Merkezi, Kılıçdaroğlu'nun ofisi aslında birbirine çok yakın adresler. Kılıçdaroğlu'nun ofisi bulunduğumuz genel merkeze yaklaşık 2,5 kilometre mesafede. Evi ise yine genel merkez.

0: Yaklaşık 3-3,5 kilometre mesafede, birbirine çok yakın mesafeler aslında. Duygusal olarak uzak dursalar da şu an dolayısıyla birbirine yakın noktalar ve bir kez daha belirtelim, Ahmet Akın bu sabah saatlerinde Kılıçdaroğlu'yla görüştü. Oradan evinden çıktıktan hemen sonra buraya geldi. Şu an 12. katta temaslarını sürdürüyor. Burada da toplantılar biraz iç içe geçti diyebiliriz aslında. İlk etapta bir MYK toplantısı olduğu ifade edildi ki şunu belirtelim. Tüm MYK üyeleri burada. Özgür Özel zaten onlarla sürekli temas halinde. Ardından saat 11'de Büyükşehir Belediye Başkanları'yla bir toplantı yapılacağı ifade edildi. Başkanlar geldi. Hemen peşinden grup başkan vekilleri buraya geldi. Genel merkeze onlar da Özgür Özel'le görüşme temas halinde. Hangi belediye başkanları geldi? O tabii o çok merak ediyor. Diyor. Şunu ifade edelim. İlk gelen isimlerden bir tanesi Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras oldu. Hemen peşinden Candan Yücel, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı ve Ayşe Ünücü, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı buraya geldi. Gelen son isim ise Ahmet Akın oldu. Şu ana kadar saydığım isimler burada genel merkezin ana giriş kapısından, bizim bulunduğumuz noktadan geçip yukarı çıktılar. Ahmet Akın ise otoparktan direkt asansöre geçti ve yukarı gitti. Ancak kendisinin buraya geldi bilgisi bizlere ulaştı. Dediğim gibi sık sık Kılıçdaroğlu'yla temas eden bir isim olduğu için onun ziyareti, onun teması oldukça önemli. İki isim arasında tabiri caizse tırnak içinde ifade edelim, bir ara bulucu görevi de sürdürebileceği, yürütebileceği ifade ediliyor. Bu açıdan oldukça önemli. Ve şunu da belirtelim aslında, dün mutlak tuttan karar çıktıktan sonra Kılıçdaroğlu cephesinden ilk adımda geldi diyebiliriz. 3 parti avukatı görevden alındı, bir kez daha ifade edelim. Çağlar Çağlayan o isimlerden bir tanesi, CHP'nin avukatı. Bu mutlak tuttan sürecinde de sık sık ismini duyduğumuz, kameraların önünde gördüğümüz isimlerden bir tanesi. Dakikalar önce Çağlar Çağlayan dahil 3 avukatın, parti avukatının görevden alındığı, görevden azledildiği bilgisi bizlere ulaştı. Tabii gün içerisinde bir parti meclisi toplantısı bekleniyor burada. Parti meclisi en yüksek karar alma organı, oldukça önemli. Bir yandan da çıkan karara göre 4-5 Kasım 2023'ün hemen öncesine gidildi. Bugün parti meclis üye sayısı 80, ancak o dönem 60'tı. Bunun üzerinden bir planlama, hesaplama yapılmaya çalışılıyor. Kararın uygulanması ve 60 PM üyesinin göreve dönmesiyle birlikte orada nasıl bir denge olacak? Kılıçdaroğlu'na yakın isimler, Özgür Özel'e yakın isimler nasıl bir denge sağlayacak? Bu oldukça önemli, çünkü bütün kararların oradan çıkması gerekiyor. Parti meclisinin onayı mutlaka alması gerekiyor. Bir önemli not daha, YSK başvurusu dakikalar önce gerçekleştirildi. O yapılan başvuruda da söz konusu mutlak tuttan kararın yok sayılması gerektiği ifade edildi. Mevcut yönetimin mutlaka görevine dönmesi gerektiği noktasında CHP'nin dilekçesinde, başvurusunda ifadeler olduğunu belirtebiliriz. Dün de Özgür Özel burada yaptığı ilk açıklamada YSK'ya çağrıda bulunmuştu. Aslında kurultay süreçlerini en baştan sonuna kadar YSK'nın takip ettiğini, izlediğini, denetlediğini ve mazbatayı da YSK'nın verdiğini ifade etti. Dolayısıyla bu kararla YSK'nın da varlığına ilişkin bir tehdit olduğunu belirtmişti ve kendi yetkisine, kendi alanına sahip çıkma çağrısında bulundu. Yani dünden bu yana 2 başvuru yapıldı. Hem Yargıtay'a hem de Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yapılmış oldu. Başvurular bu şekilde. Genel merkeze baktığımızda ise dün geceye nazaran biraz daha sakin bir durum var diyebiliriz. Ancak yine de partililer buraya gelmeye başladı. Şu dakikalarda genel merkezin girişinde ve bahçesinde partiler toplanmaya başladı. İl başkanlığının bir çağrısı var. Akşam saat 8.30'da dün olduğu gibi tüm partilerin genel merkeze gelmesi yönünde bir çağrı var. Dün geceden bu yana destek ziyaretleri ve destek telefonları da geliyor CHP genel merkezine. Dün gece Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yine Sol Parti'den ve EMEP'ten heyetler buraya gelmişti. Bugün de önümüzdeki dakikalarda TİP heyetinin burada olmasını bekliyoruz. DEM Parti ve İYİ Parti'den de mutlak tuttan kararına tepkiler gelmiş. Her iki parti de kendi içinde toplantılarını gerçekleştirdi. Önümüzdeki saatlerde belki de o partilerden de heyetlerin gelmesini bekliyoruz. Şunu ifade edebiliriz. Mutlak tuttan karar çıktıktan hemen sonra İstanbul İl Binası'nda yaşanan görüntüler hatırlandı. Onlar konuşuldu. Benzer bir süreç orada da yaşanmıştı. Tam olarak aynı olmasa da. Şunu ifade edelim. Kılıçdaroğlu'na yakın isimler kesinlikle öyle bir görüntü vermek istemediklerini ifade ediyorlar. Oradakine benzer bir gerginliğin, arbedenin asla ve asla yaşamasını istemediklerini.
1: Peki nasıl yapacaklar Mahir?
0: Bu noktada şu merak ediyor. Kılıçdaroğlu,
1: tam da onu soracağım. Yani madem İstanbul'daki görüntüleri olsun istemiyor Kılıçdaroğlu ve ekibi, nasıl yönetecekler bu süreci? Çünkü mesela dün valizleriyle girenler de görüldü. Ve buradan çıkmayacağız diyor CHP'deki yetkililer. Nasıl olacak o zaman?
0: öncelikle bir süre beklenecek. Bugünden yarına Kemal Kılıçdaroğlu'nun buraya gelmesi gibi durumun söz konusu olmadığını ifade edelim. Edindiğimiz bilgiler, izlenimler bu yönde ve önümüzde yaklaşık 9 günlük bir bayram tatili söz konusu. Bu arada arka kapı diplomasi yürütülmeye çalışılacak. Özgür Özel'le doğrudan temas kurulmaya çalışılacak. Mümkün olduğu kadar bir uzlaşı içerisinde bir taşkınlık, bir gerginlik olmadan bu sürecin yürütülmesi noktasında bir talep, istek söz konusu Kemal Kılıçdaroğlu tarafından. Hatırlanacağı üzere yaklaşık bir yıl önce belki de tekrar bu mutlak butlan tartışmaları yaşandığında, konuşulmaya başlandığında Kılıçdaroğlu'na yakın isimler partinin illa da genel merkezden yönetilmesinin şart olmadığını ifade etmişti. Kendi ofisinden de süreci yürütebileceği belirtildi. İmza etkisi kendinde olduğu için oradan da buraya, yani genel merkezi gelmeden de bir süreç yürütülebilir. Bu da tabii seçeneklerden bir tanesi, ancak öncelik Özgür Özel'le doğrudan iletişim kurma noktasında, bir birlik ve uzlaşı noktasında olabildiğince en az gergin şekilde bu süreci yürütmeye çalışıyorlar. Ancak dakikalar önce yayınımızdan hemen önce CHP'li bazı milletvekilleriyle de konuşma imkanı bulduk. Kılıçdaroğlu net bir şekilde kararı uygulamayacağı yönünde beyanda bulunmasını istiyorlar. Muharrem İnce isimlerden bir tanesiydi. Savaş meydanlarında kurulan partiyi mahkeme kararlarıyla dizayn ettirmeyiz dedi. Ancak herkese de sakin kalma çağrısında bulundu. Oldukça değişkin ve dinamik bir süreç diyebilirim. Biz de bekleyip göreceğiz buradaki gelişmeleri. An be an takip edip aktarmaya devam edeceğiz.
1: Mahir, çok kısa bir soru soracağım. Ahmet Akın geldi dedin. Önce Kılıçdaroğlu'nun evine gitti. Oradan CHP Genel Merkezi'ne geldi dedin. Bir nevi mekik diplomasisi dokuyor. Ben öyle anlıyorum iki taraf arasında. Nasıl bir mesaj getirmiştir? Acaba o beklenen konuşma bugün olur mu, telefon görüşmesi?
0: Aslında içeriğine bakmak lazım. Ahmet Akın buraya geldiğinde nasıl bir mesajla geldi, neler iletti, ona bakmak lazım. Onun için de toplantının öncelikle bitmesini bekliyoruz. Bittikten hemen sonra bizler de kendisine ulaşmaya çalışacağız. Ancak dediğim gibi en başından beri Kılıçdaroğlu cephesinde sağduyu ve uzlaşı vurguları yapılıyor. Hiçbir şekilde bir gerginlik ya da dağınık savruk bir görüntü olmaması için elinden geleni yapacaklarını ifade ediyorlar Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresi.
1: Bakalım, takip edeceğiz. O görüşmeden ne çıkacak? Nasıl bir mesaj taşınıyor? Mahir Kılıç'a döner alırız tüm detayları. Şimdi Buse Devire'ne gidelim. CHP İstanbul İl Binası'nın önünde acaba durum nasıl? Buse Devire'n bize aktaracak. Ankara hareketli, İstanbul'da öyle mi Buse?
2: Sera, aslında dün akşam saatlerinde Ankara'ya paralel olarak İstanbul'da oldukça hareketliydi. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı, İstanbul İl Başkanı'nda ciddi bir hareketlilik vardı. Aslında bu hareketliliğin bir sebebi de şu. Biliyorsunuz mahkemeden gelen mutlak butlan kararından sonra 38. olağan kurultay iptal edildi ve mahkeme kararında şu detaya da yer verildi. Kurultaydan sonra yapılan olağan ya da olağanüstü tüm kurultayların iptal edilmesine karar verildi. Dolayısıyla aslında Özgür Çelik'in, biliyorsunuz, il başkanı seçilmesinin ardından seçim iptal olmuş ve kayyum olarak Gürsel Tekin görevlendirilmişti il başkanlığına. Aslında bu kararla birlikte Gürsel Tekin de görevden alınmış oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun tedbiren genel başkan olarak gelmesiyle birlikte aslında onun döneminde yönetim kadrosunda yer alan kişiler de beraberinde geldi. Buna tabii ki o dönemin il başkanı da dahil. O dönemde Canan Kaftancıoğlu il başkanıydı aslında, İstanbul il başkanıydı. Ancak kendisine siyasi yasak gelmesiyle birlikte Gülsüm Aile Özcömert Coşkun görevi devralmıştı vekaleten. Ve şu anda da aslında Kılıçdaroğlu'nun döneminde olduğu gibi yeniden il başkanı olarak Gülsüm Aile Özcömert Coşkun göreve gelmiş oldu. Tabii ki hem genel başkan Kılıçdaroğlu'nun gelmesiyle birlikte mahkeme kararıyla, hem de bu kararla birlikte il başkanının da değişmesine oldukça tepki vardı dün akşam saatlerinde burada. Hatta bu alanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlarının fotoğraflarının olduğu bir alanda son genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı kaldırıldı, kırıldı o cemekan. Dolayısıyla insanların tepkisiyle birlikte burada da ciddi bir kalabalık vardı. Hem de Özgür Çelik buraya 39 ilçe başkanını, belediye başkanlarını, temsilcileri, üyeleri davet etmişti. Kadın kollarını, gençlik kollarını davet etmişti. Oldukça kalabalıktı gece saatlerinde. Bugün sabah saatlerinde de ilçe başkanlarının toplantı halinde olduğunu biliyoruz kendi ilçelerinde. O toplantılar tamamlandıktan sonra gelecekleri adres burası olacak diye söylendi ve toplantılar 39 ilçenin başkanları ve üyelerle birlikte il başkanlığı binasında gerçekleşecek diye tahmin ediyoruz. Saat 11-12 civarında gelinecekti. Henüz burası oldukça sakin, gelen bir kimse yok. Yine il binasının yönetim kısmı bu alanda ama Özgür Çelik henüz binada değil. Kendisini de

0: gelerek diğer ilçe başkanları ile birlikte görüşmeler yapmasını bekliyoruz. Dün yaptığı açıklamada Cumhuriyet Halk Partisi'nin demokrasisine kimse karşı çıkamaz. Biz binada olacağız. İl başkanlığını bırakmayacağız. Tıpkı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde Özgür Özel'in olduğu gibi bu alanda da yine Özgür Çelik il binasında olacağını ifade etti. Gelişmeler oldukça buranın nabzını da sizlere aktarmaya sürdüreceğiz.
1: Buse Deviren, CHP İstanbul İl Binası önünden son durumu bize aktardı. Şimdi bir de Kılıçdaroğlu'nun ofisine gidelim. Biz yayına başladığımız saatlerde evinden ayrıldı Kılıçdaroğlu. Çok uzak bir mesafede değil. Tahminimce ofisine doğru geliyor. Buse Gençtürk'te söz. Buse.
0: Sen Alkan, şu anda Kemal Kılıçdaroğlu çalışma ofisine geldi. Mutlak mutlak kararının ardından ilk kez tabii bu noktada evinden ayrıldı. Şu anda aracıyla beraber otoparka doğru, plazanın kapalı otoparkına doğru giriş yaptığını söyleyelim. Sen Alkan, şu anda Kılıçdaroğlu aracıyla beraber kapalı otoparka doğru giriş yaptı. Tabii burası aslında oldukça kalabalık olduğunu da söyleyelim. Basın mensuplarının yoğun bir ilgisi var. Bunun yanı sıra vatandaşlar, yine partililer bu noktada ne olmuştu? Mutlak mutlak kararının çıkmasının ardından Kılıçdaroğlu ofisinde değil evindeydi. Selvi Kılıçdaroğlu ile beraber gelişmeleri yakından takip etti ve CHP'li bazı milletvekilleri de Kemal Kılıçdaroğlu'na destek için evini ziyaret etmişti. Bu sabah yine dün gelen isimler arasında olan CHP İzmir milletvekili yine Mahir Polat Kemal Kılıçdaroğlu'nun evine giden isimler arasındaydı. Ahmet Akın, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı yine Kılıçdaroğlu'nu bugün evinde ziyaret etmişti. Yarım saatlik bir görüşme yaptı. Deniz Demir ve Hüseyin Yıldız Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden milletvekilleri arasında yer alıyordu. Artık Kılıçdaroğlu evinden ayrıldı ve ofisine geldi. Bu noktadan gün boyunca gelişmeleri takip etmesini bekliyoruz. Herhangi bir açıklama yapmadı basın mensuplarına. Kapalı otoparka aracıyla beraber giriş yaptı. Peki bir telefon görüşmesi olması bekleniyordu. Özgür Özel'i arayacaktı Kemal Kılıçdaroğlu. O telefona henüz bir dönüş yapmadığında not düşelim. Özgür Özel bugün o telefon görüşmesi yapılacak mı? Ya da bu noktaya çıkıp basın mensuplarına bir açıklamada bulunacak mı, aslında merak edilen sorular arasında yer aldığını ifade edelim. Çevrede özellikle bu bina Çankaya'da bulunuyor. Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan plazada yer alıyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisi ve plazanın en yüksekteki katında bulunduğunu da ifade etmekte fayda var. Basın mensuplarının ilgisi yoğun. Vatandaşlar, partililer bu noktaya gelerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu karşıladı. Yine plazada, ofisin bulunduğu plazada balkonlara çıkarak gelişmeleri takip eden vatandaşlar da var. Kemal Kılıçdaroğlu dün CHP Genel Merkezi'nde MK toplantısı sürerken bir açıklama da yaptı. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı ilk açıklama oldu karar sonrasında ve Kılıçdaroğlu o açıklamada gün kırgınlıkları bir kenara bırakma zamandır ifadelerini kullandı. Kucaklaşarak ayağa kalkma günüdür dedi ve hiç kimse endişe etmesin. Bu noktada herkesi sükunete ve ortak akla davet ediyorum ifadelerini kullanmıştı. İşte bugün aslında merak edilen sorulardan bir tanesi, telefon görüşmesini yapacak mı? Basın mensuplarına bir açıklamada bulunacak mı? Biz de tabii burada haber nöbetimizi sürdürmeye devam edeceğiz diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
1: Çok kısa bir soru. Anlaşılan o ki biraz bir parçada gizlilik içerisinde yürütüyor Kılıçdaroğlu süreci. Ama mesela bugün çalışma ofisine kim girecek, kim çıkacak, kiminle görüşecek? Plana, programına ilişkin Ankara'da kulislerde konuşulan bir şey var mı?
0: Sen Hakan, tabii bugün gün içerisinde yine CHP'li bazı milletvekillerinin Kılıçdaroğlu'na yakın olan isimlerin kendisini ziyaret etmesini bekliyoruz. Çalışma ofisinde bir yandan da gelişmeleri takip etmesini de yine bekliyoruz. Dün aslında Kılıçdaroğlu'nun evinin önüne gelen isimler arasında avukatı Celal Çelik de yer alıyordu. Bugün yine o isimler Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edebilir. Gün boyunca hem gelişmeleri bu noktadan takip edecek hem de bir açıklama olacak mı, açıkçası henüz netlik kavuşmadı. Ama biz de programını ve buradaki yansımalarını gün boyunca takip ediyor olacağız.
1: Buse Gençtürk aktardı. Teşekkürler Buse. Orada sıcak gelişmeler oldukça bağlanacağız. Şimdi Gelin bir sürece bakalım, hatırlayalım. Çünkü çok uzunca bir süreç esasında bu. Bir süredir konuşuyorduk yayınlarımızda, mutlak kararı mı çıkacak? Bunun hukuki dayanağı nedir, ne değildir diye. Ama gelinen noktada bir mutlak kararını gördük. Peki ama bu süreç nasıl başladı? Nasıl ilerliyor? Süreçte neler gördük? Şöyle bir bakalım. 4-5 Kasım 2023 CHP'de 38. olağan kurultay gerçekleşti. Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine genel başkan seçildi. Hatta yine biz o dönem Habertürk'te sabaha kadar o olağan kurultayın olduğu noktadan yayınlar yaptık ve gelişmeleri takip ettik. Bütün kanallarda gözünü çevirmişti o kurultay noktası.

Bahsekonu Kurultay'ın iptali talebiyle dava açtı. Ve süreci esasında başlatan işaret fişeği o dava oldu. Ondan sonra 21 Mart 2025'te CHP partiye kayyum atanması ihtimalini ortadan kaldırmak için olağanüstü kongreye gideceklerini açıkladı. 21 Mart 2025'ti tarih. 6 Nisan 2025'te olağanüstü kurultay düzenlendi. Özgür Özel yeniden genel başkanlığa seçildi. Ve böylece CHP tarafının biz zaten sonrasında kurultayımızı yaptık ve o kurultayı yeniledik söyleminin temelini oluşturdu. Birazdan konuklarımız var. Sorarız hukuki açıdan.

0: Tarık Çelenk, hoş geldiniz. Sizinle başlayalım önce.
1: Hoş bulduk Sena Hanım, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi hukuki boyutunu ayrıca konuşuruz ama gelinen bu noktada, bu saatten, bugünden sonra CHP'de ne olacak sizce? Siz ne bekliyorsunuz?
1: Şimdi tabii bu aslına bakarsanız Türk siyasi tarihinde önemli olaylardan bir tanesi. Yani bunu CHP'den ne olacaktan ziyade Türkiye'de neler olabilecek diye bakmak lazım. Çünkü CHP'de ne olacağının Türkiye siyasetinde ve toplumsalında ne olacağına bir bağlantısı var. Bunu görmek gerekiyor. Şimdi öncelikle bu konu siyasal açıdan baktığınız zaman, tabii ben hukuki açıdan bakamam, bu konuda bir şeyim yok, uzmanlığım yok, ama siyasal açıdan baktığınız zaman Türkiye'de Türk demokrasi tarihinde siyaseti yapma alanının bir şekilde, yani sebebi neydi, kimdi, onlar ayrı tartışmalar. Muhakkak kendileri de onun sebebi, oralara girmek istemiyorum ama bunun siyaset yapma alanının daraldığını görüyoruz. Yani bugün meclis haftada 3 gün çalışıyor ve bir günde milletvekilinin devamsızlığından dolayı meclis çalışamıyorsa veya bu, yani genelde baktığın zaman Türkiye'de siyaset alanının daralmaması gerekiyor diyorum. Çünkü bu başta iktidara ciddi sorun çıkartacaktır. Ve Türkiye'deki toplum ve siyasetin alanına inanın, Türkiye'deki olağanüstü haller, Türkiye'deki demokrasi dışı müdahaleler hep siyaset alanının zayıfladığı, siyasetten umut kesilmediği alanlarda olmuştur. Hı. Bir defa aktörlerin, bu konudaki hukuki, siyasi, karar verici aktörlerin ya da iç aktörlerin, yani de CHP içindekiler dahil olmak üzere, kendileri hep birlikte bunu görmesi gerekiyor. Kesinlikle siyaset alanının, siyaset yapılabilme alanının hayatta kalabilmesi gerekiyor. Bu birinci
0: çok
1: kısım.
0: Çok özür dilerim. Şöyle mi düşünüyorsunuz? Şimdi CHP'de ne olacak diye sordum size. Türk siyasetinde ne olacak? Ona bakmak lazım dediniz. Bu sadece CHP'de kalmayacak. Türk siyasetinin bütününü etkileyecek bir karardır diyorsunuz. Doğru mu anlıyorum? Evet. Ve nasıl bir etki bekliyorsunuz o zaman Türk siyasetinde siz?
1: Şimdi bakın, şimdi tabii burada aktörler var. Mesela Sayın Bahçeli'nin burada tavrı çok önemli. Sayın Bahçeli biraz burada bir bu konuya soğuk bir tavır aldı, ama Sayın Bahçeli'nin müdahaleleri, siyasetki görüşleri, etkisi eskisi kadar belirleyici mi? O ayrı bir tartışma konusu. Biz de tabii burada CHP'de ne olacağını doğru sorusunu vermek için CHP'deki aktörler, gerekse dışlanan ekip, ya Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ekibi ve işte Sayın Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu bir eski CHP yapısının bir şekilde, acil bir şekilde uzlaşmaya gitmesi gerekiyor. Yani şimdi tabii toplumda gerginlik var, CHP'yi destekleyen insan acayip aşırı bir öfke var. Bu soğur mu, yani belli bir noktaya kadar gelir mi onu bilemem, ama bu işin uzlaşmadan, CHP kendi içinde uzlaşmadan, eğer bir oyun varsa, eğer bir siyasetten CHP'nin kapatılması dahil bir sürü opsiyonlar bu konuda karar verenin elinde olabilir. Yani bunu CHP'lerin görmesi gerekiyor. CHP kesinlikle uzlaşmak zorunda. Ama eğer uzlaşmazsa ayrı bir parti mi kuracak bu partiden dışlananlar? O da ayrı bir şey, Türk siyasetinde ayrı bir şeye doğru el verecektir. İşte ayrı parti belki erken seçimde kendini kurtaramayacaktır. Başka bir parti içinde kendini göstereceklerdir. Peki. Siyaset karışacak, ama karışırken de alan daralacak.
0: Teşekkür ediyorum. Birazdan bu ihtimaller ve senaryolar üzerinden biraz açmanızı isteyeceğim, ama AK Parti Merkez Disiplin Kurulu üyesi hukukçu avukat Aydoğan Ahakan, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Çok
2: diliyorum.
0: Teşekkür Tarık ediyorum.
2: Selamlarımı iletiyorum.
0: Çok sağ olunuz. Hoş geldiniz. Siyaset çok hareketli. Şimdi bir hukukçu gözüyle nasıl baktığınızı da merak ederim. Bir siyasetçi gözüyle nasıl baktığınızı da merak ediyorum. Diyor ki CHP, biz zaten kurultayımızı gerçekleştirdik. Dolayısıyla bu mutlak kararının hükmü yok. Nedir yanıtınız?
2: Ya şöyle, aslında bu AK Parti'nin, MHP'nin veya diğer siyasi partilerin meselesi değil. Bu CHP'nin kendi içerisinde yaşadığı, yaşanan kurultayda, 38. kurultayda menfaat ilişkileri, delegelerin parayla satın aldığına ilişkin iddialar, delegelere daire dağıtıldığına ilişkin, market kartları dağıtıldığına ilişkin ve diğer hususlarda, yani delegelerin iradelerini, hatta bazılarına belediye başkan adaylıkları, meclis üyelikleri taahhüt edildiği, hatta delegelerin bir kısmının işte iştirak şirketlerinde, belediyelerde işe alındığı falan, bunlar demokrasi açısından bir defa bir kurultayda kabul edilemez bir durumdur. Yani bunu siyasi açıdan baktığımızda, bir mahkeme önünde bir kararı verdiğinde hiçbir siyasi

0: Parti'nin şöyle yap, böyle yap demesine bakmaz. Önündeki delillere bakar, dosyanın içindeki iddialara bakar, savunmaya bakar. Tüm delilleri topladıktan sonra bir karar verir. Siyasi açıdan da elbette baktığımızda mahkemenin kararının CHP açısından etkileri mutlaka olacaktır. Zaten bu davayı açanlara baktığımızda Sena Hanım, yani 5 tane delege var. Bakın ben gelirken bir hukukçuyum, ben bunların hepsini incelerim, okurum, bakarım. Bu bizim dediğim gibi AK Parti'nin bir meselesi değil ama siz davet ettiğiniz için ben bugün geldim. Madem sordunuz bu soruları da cevaplayalım. Bakın Hatip Kara Aslan CHP delegesi davayı açan. Mutlak Mutlak'tan davasını açan. Lütfü Savaş'a baktığımızda Hatay Eski Büyükşehir Belediye Başkanı CHP delegesi. Levent Çelik İstanbul CHP delegesi. Kamile Bahar Önal CHP delegesi. Yılmaz Özkanat yine CHP delegesi. Yani burada davayı açanlar CHP'liler. Kime karşı açıyorlar? Cumhuriyet Halk Partisi'ne diyorlar ki 38. kurultayda oylamaya hile karıştırdılar. Şaibe var. Menfaat ilişkileriyle delegelerin iradeleri sakatlandı. Bu sebeple biz bu kurultayın geçersiz sayılmasını istiyoruz diyorlar ki ilk oylamada hatırlarsanız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Sayın Özgür Özel'e 18 oy farkla kaybetmişti ve orada düşünün yani 10 oy, 10 delegenin dahi iradesi fesatlanmışsa veya işte sakata uğratılmışsa sonuç itibariyle sonuca etkili bir durum çıkıyor ortaya.
1: Peki süreç itibariyle.
0: Hukuk düzeni bunu korumaz.
1: Peki evet. Şimdi hukuki süreç açısından baktığımızda çünkü CHP'nin o noktalarda da itirazı var. Diyor ki biz zaten ayrıca gittik kurultayımızı yeniledik. Bir kurultay daha yaptık. Burada hukuk ne der? Bu bir. İkincisi mahkemenin böyle bir yetkisi olmadığını söylüyor CHP.
0: Evet. İki soru sordunuz. Birinci husus burada ikinci sorudan başlayayım. Mahkeme yetkilidir. Neden yetkilidir? Bakın siyasi partiler kanununda medeni kanun ve dernekler kanununun siyasi partiler kanununa aykırı olmayan hükümlerinin ya bir dernekler hukuku gibi siyasi partiler hukuku ile ilgili de bu tarz iptal davalarının açılabileceği zaten kanun maddesinde sayılmış. Hatta siyasi partilerin anayasası niteliğinde olan bir madde var. Siyasi partiler kanunu 93. madde. İki tane çok önemli siyasi partilerin parti organlarının işleyişinin, kurultaylarının, kongreleri açısından alınan kararlar, yapılan eylemler ve işlemlerin mutlaka demokrasi esaslarına, parti tüzüğüne ve parti üyeleri arasında eşitlik ilkesinden bahsediyor. Şimdi burada CHP'liler, davaları açan CHP'li delegeler diyor ki bizim diyor iradelerimizi diyor delege iradesi burada sakatlandı diyor. Bu sebeple bir dava açtık diyor. Artı burada Kemal Kılıçdaroğlu benim gördüğüm kadarıyla muhalif medyada sürekli kayyum atandı partiye. İşte bir mahkeme kararına kayyum kararı deniliyor. Bunlar çok yanlış. Bakın hukuken Kemal Kılıçdaroğlu bir kayyum değildir. Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin 7. genel başkanıdır. Benim herhalde hatırladığım kadarıyla 20 yıldan fazla CHP üyeliği var ve hatta 13 yıldır CHP genel başkanlığı yapmış. CHP içerisinde 7. genel başkan. Yani Kemal Bey dışarıdan gelen bir heyetin üyesi veya CHP üyesi olmayan birisi değil. Tam tersine burada mahkeme bir kayyum kararı değil, göreve iade yönünde bir karar vermiştir. Ama bunların altını çizmek lazım. Yani
1: İlk soruma ilişkin ne
0: dersiniz? Çünkü sürekli kayyum kayyum diye tekrar ediyor. Bu bir kayyum değil. CHP'nin 7. genel başkanından bahsediyoruz. Mahkemede dava açılmış ve bir göreve iade kararı var. Dışarıdan bir kayyum heyeti atanmamış veya bir kayyum kararı verilmemiş. Ve bir hususta ben baktığımda burada CHP'nin aslında kurumsal kimliğinin korunması amacıyla da benim gördüğüm kadarıyla delegeler bu davayı açıyorlar. Çünkü CHP içerisinde kurultayların parayla siyasetin dizayn edildiği bir süreci demokrasinin hukuk kuralları korumaz. Bir de bence meselelere biraz da bu açılardan bakmak lazım. Çünkü herkes şapkasını önüne koyduğunda kendi açısından değerlendiriyor ama bir demokratik işleyiş ve demokrasinin bir kuralları var. Batılı hiçbir demokraside, ya ben buradan söyleyeyim, parayla siyasetin dizayn edilmesi, işte İstanbul İl Kurultayı'ndan Genel Merkez Kurultayı'na kadar delegelerin parayla satın alınması, menfaat ilişkileri, iradelerin sakatlanması, sen işte kabine girdiğinde kullandığın oyun fotoğrafını çek bana gönder şeklinde veya ikinci oylamaya geçilirken Kemal Bey mesela bunu hukukçularla beraber burada Habertürk ekranlarında biz tartıştık. Kemal Bey'in adaylıktan ikinci turda çekildiğine ilişkin dedikodular veya yalan beyanlarda bulunması bile başlı başına bir kurultayın iptal sebebidir.
1: Peki.
0: Yani bu açılardan da bence bir bakmak lazım.
1: Ama ilk soru
0: yani.
1: İçin ne dersiniz hukuki açıdan? Onu duyamadım. Onu alayım.
0: Bir daha alabilir miyim
1: geçeyim
0: soruyu?
1: Şimdi biz zaten sonrasında kurultayı yeniledik. Bir kurultay daha yaptık. Dolayısıyla geçersizdir bu mutlak butlan kararı.
0: Şöyle,
1: Kemal Kılıçdaroğlu'na dönmesi diyor.
0: Şöyle, medeni kanunun ikinci maddede dürüstlük kuralı vardır. Hukuk davalarında ve hukuk işlemlerinde ve tüm kararlarda siz bir hakkınızı kötüye kullanamazsınız. Hakkınızı kötüye kullanarak bir hak oluşturamazsınız. Yani mahkemede açılmış bir dava varken o dava kesinleşmeden, sonuca ulaşmadan ben işte kurultay yaptım, bu kurultay yeni kurultay ile eski kurultay konusuz kaldı. Kanuna karşı hile anlamına gelir bu. Yani hakkın kötüye kullanılması anlamına gelir. Bunu hukukçu meslektaşlarım çok iyi anlıyorlardır ama vatandaşlarımız açısından da şunu söyleyelim. Yani hukuku arka kapılardan dolanma anlamına gelir. Ya bu anlamda bakalım. Ben siyasetin bütününü etkileyecek bir sonuç olacağına inanmıyorum. CHP'nin kendi iç meselesi olduğuna inanıyorum. Ve burada sonuç anlamıyla siyaset alanı daralmaz. Tam tersine CHP içerisinde ki ben çok dar bir kadroya, bunu siyasi olarak söylüyorum, dar bir kadroya sıkıştırmışlardı partiyi. Hatta bazı eleştiriler vardı. Ekrem İmamoğlu'nun vesayetinde, bunu eski CHP'ler söylüyor. Ekrem İmamoğlu'nun vesayetinde, Silivri vesayetinde Özgür Özel'in siyaset yaptığı, siyaseti işte kurultaylarda delegelerin iradelerinin parayla şekillendiği vesaire. Gerçek CHP'lerin yolsuzlukları eleştirdiklerinde disipline verilip partinin önüne konuldukları bir süreçten bahsettiler. Ama yolsuzluğa bulaştığı iddia olunan isimlerle ilgili bir disiplin mekanizması, bir araştırma komisyonu mesela CHP'de ben işletildiğini duymadım basından yani.
1: Pekala. Tarık Bey, Aydoğan Bey dedi ki bu kurumsal kimliğin, CHP'nin kurumsal kimliğinin korunmasına da katkı sağlayacak. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'li geçmişinden bahsetti. Siz ama CHP'nin içerisinde, yani CHP'nin kapatılması ve CHP'nin içerisinden bir parti daha çıkması gibi başka senaryoların da olabileceğini, ihtimallerin de doğabileceğini söylediniz. Hakikaten bu karar bir noktada sizce CHP'nin kurumsal kimliğini korur mu yoksa örseler mi?
2: Şimdi tabii burada yani şimdi şöyle bir şey var. Aydoğan Bey'in dediklerine tabii hukuk olarak katılıyorum. Onu itiraz edecek bir hususun yok ama yani asıl sorun Türkiye'de 90'lı yıllardan bu yana siyaset ve finansman ilişkisinin ya da partilerin, kongrelerin falan tarzı usulü olarak bu tip dedikoduların her zaman geçerli olması. Ama sorunun biraz burada sanki ehli olana helal de ehli olmayana haram mantığıyla bir kamu vicdanında yara uyandırması var. Yoksa bunlara tabii itiraz edilecek bir şey yok.
1: Ne demek İkinci bu? Mesele, ehli olana helal, ehli olmayana haram.
2: Yani bu, ben projektörü tuttuğunuz zaman Türkiye'de ne yazık ki sistem ve metodoloji bir bakıma siyasette, yani ben bunu iktidar ya da muhalefet için söylemiyorum ama özellikle milletvekili seçimlerinde, özellikle belli partilerde daha kurumsal partileri pek kastetmekleri var. Bunlar hep toplumda konuşulan ve ifade edilen şeyler. Ama yani siz bu manada hukukun projektörünü özel olarak böyle bir alana tuttuğunuz zaman işte kişilerin özel hayatı ve özel hayatının ötesinde işte bu tip siyasetin finansman metodolojisinin uygulandığı belli alanları her yere tuttuğunuz zaman, toplumu arandırmaya gittiği zaman bu laf geçerli olmayacak. Yani ehli olana helal, ehli olmayana haram meselesi herkese hukuk eşit davrandığı zaman bu problem olmayacaktır. Ama belli ehli olmayanlara harama girdiğiniz zaman bu tip fotoğraflara toplumsal, özellikle Türkiye'nin duygusal seçmen profilinin bir kısmının, önemli bir kısmının ciddi bir öfkesi olacaktır. Sorun bu insanları öfkelendirmenin de bir anlamı yok ama CHP'nin kurumsal şeyini korur mu diyorsanız, CHP'nin kurumsal statüsünü koruması, o konuda kısmen katılıyorum Aydoğan Bey'e, bence tamamen CHP'lilerin kendi elinde olan bir şey. Yani başta bahsettiğim gibi. Gerekse işte Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ekibinin bu konuda daha sağduyulu davranması gerekiyor. Aynı şekilde Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibinin de bir şekilde sağduyulu davranıp en kısa zamanda uzlaşmaya girip bu süreci bir şekilde hukukun verdiği kararlar ölçüsünde tekrar bir uzlaşmayla selamete çıkarmaları gerekiyor. Aksi takdirde dediğim gibi yok yeni partiydi yoksa başka partiler için çaktırmadan entegre olma falan vesaire. Bunlar işte sıkıntılı konular, sağlıksız konular. Biraz trajikomiye doğru gidebilecektir. Baskımız seçimde zaten muhalefet dağınık. Muhalefetin artık hiç toparlanamayacağı imajını seçmene, muhalif seçmene verdirecektir vesaire vesaire.
1: Önemli bir soru az önce değindiğiniz yer. O yüzden Aydoğan Bey size de sormak isterim. Ehli olana helal, ehli olmayana haram konusu. Hukukun herkese eşit yaklaşması. Bu belirli bir seçmen kesiminde de kamuoyunda da tartışılan bir konu. Ehil olan, yetkin olan, kapasitesi olan yapınca helal oluyor da diğer taraf yapınca bu haram mı oluyor? Yani CHP yaptığında konuşuyoruz ama başka partilerde olduğunda bu konuşulmuyor mu?
2: Şimdi 90'lardan itibaren ele alalım. Affedersiniz Aydan Bey sesiniz kesildi. Ha, evet. 90'lardan itibaren ta Tansu Çiller dönemlerindeki işte ya. o şeye kadar Demirel sonrasına kadar gidelim hepsini.
0: Şimdi evet. Örnek vereyim. İçişleri Bakanımız açıklama yapmış Sayın Mustafa Çiftçi. Soruşturma izni verilen belediyelerin 677'sinden AK Partili 371 belediyenin olduğu, CHP'li 128, MHP'li 677'sinin AK Partili oldu. Hı hı. 371 CHP'li, 128 MHP, 18'inin DEM Parti, 9'da İYİ Parti'den bahsediyor. Yani demek ki burada bence meseleleri Türkiye'de şöyle bir problem var, sıkıntı var. Kendi şapkamızdan değil de biraz daha hukuk, eşitlik ve adalet mekanizmaları açısından biraz daha hakkaniyetli değerlendirmeler yapmak lazım. Yani burada soruşturma en fazla açılan AK Partili belediyeler ve ardından hemen 371 CHP'li belediye takip ediyor. Şimdi mesela Sayın Özgür Özel burada istinafta mutlak buttan yerel mahkeme red kararı verdiğinde Türkiye'de hakimler yargıçlar varmış diyor. Ama aleyhine bir karar geldiğinde biz hukuku tanımıyoruz diyor. Şimdi yolsuzluk mesela İBB Ekrem İmamoğlu yolsuzluk ceza davasında Özgür Özel'in aklı selim hareket edip normalde ne yapması gerekirdi? Tarık Bey çok iyi hatırlar. 2000 yılında Deniz Baykal bir genelge yayınlıyor CHP içerisinde ve diyor ki yolsuzluğa bulaşan kim varsa diyor partiden derhal istifa etsin CHP örgütlerinden diyor. Eğer istifa etmezlerse biz disipline vereceğiz diyor. Ve Önder Sav'ın dünkü Özgür Özel'in yanında yer alan Önder Sav'ın imzasıyla bu genelgeyi Sayın merhum Deniz Baykal 2000'li yıllarda yayınlamıştı. Şimdi bugün gelindiğinde 26 sene sonra CHP'nin kurumsal kimliğini korumak açısından mesela Sayın Özgür Özel yolsuzluğa bulaşan veya bu iddiada olanlar hakkında soruşturma olanlar dahi biz üyeliklerini geçici olarak askıya alıyoruz. Geçici bir disiplin mekanizması işletebiliyoruz mesela diyebildi mi? Ya bunları biraz daha bence hakkaniyetli siyaset açısından değerlendirmelerimizde yani dünden beri ben mesela bakıyorum muhalif medyada kayyum kayyum diyorlar ağızlarından başka bir şey düşünmüyorlar. Kayyum değil. Adam CHP'nin 7. genel başkanı. CHP'de 13 sene genel başkanlık yapmış. Son genel seçimde Cumhurbaşkanı adayı olduğunda bütün CHP'ler ona destek vermiş. Şimdi yaşanan bazı eğer CHP içerisinde de bir hukuksuzluk varsa kendi CHP'li 5 delegenin açmış olduğu dava sonucunda verilen karara da CHP Genel Başkanı ve organlarının saygı göstererek uyması lazım. Yani işinize gelince hukuk hakkaniyetli. Eğer işinize gelmeyen, haksız olduğunuz bir durumda hukuk sizin aleyhinize karar verdiğinde hemen siyasi veya kayyum diyorsunuz. Bu anlayış da bence yanlış. Biraz daha meselelere tarafsız bakmak
1: lazım.
0: Her
1: iki konuma da vaktim de daralırken, şimdi yani ta 90'lardan aldık, bugüne geldik. Ben Ankara'da gazetecilik muhabirlik de yaptım ama benim hafızamda daha önce böyle bir karar yok. Türk siyasi tarihinde böyle bir karar daha önce alınmış mıdır? Alındıysa neye dayandırılmıştır? Mesela siz dediniz ki iradenin, delegenin iradesinin fesada uğratılması, kötüye kullanılması. Türk siyasi tarihinde ilk defa mı gördüğümüz bir şey bu?
0: Yani ona tabii detaylı bakmak lazım ama yani geçmişte de Tarık Bey de tabii hafızasını mutlaka mesela şu an Saadet Partisi'ne de kendi Saadet Partisi içerisinde de açılan bir mutlak dava, mutlak buttan davası var ama Saadet Partisi kendi içerisinde bunu değerlendiriyor. Böyle bir tartışma görmüyoruz mesela. CHP'de niye bu kadar alevlendi? Doğrusu bu konuda da ben baktığımda geçmişten beri, yani aslında CHP'de gerçek CHP'liler şunu ifade ediyorlar. Basın organlarından

0: benim takip ettiğim kadarıyla. Biz diyorlar gerçek CHP'ler CHP'den tasfiye edildik. Yani Ekrem İmamoğlu İstanbul'da kurmuş olduğu sistemle beraber işte bu ihalelerdeki iddia edilen komisyonlar, toplanan kişisel servet edinimi, işte suç gelirleriyle hatta partinin dizayn edildiğiyle ilişkin çok ciddi şikayetler var kendi içerisinde. İşte ben de tam bu aşamada aslında CHP içerisinde yapılması gereken bu kurumsal kimliği korumaya yönelik ya mahkeme bir karar vermiş, oturur Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Özgür Özel bu konuda CHP'nin geleceğine ilişkin oturup bir sağduyuyla aslında hareket etmeleri lazım. Ama ben böyle bir durum göremiyorum. Yani açıkçası dünkü açıklamalarına da Sayın Özgür Özel'in baktığımda CHP Genel Merkezi'nin önünde 1500 ismin dahi toplanamadığını gördüm. Ve çoğu gelen partilerin sol marjinal gruplar olduğunu gördüm. Yani CHP'nin artık şapkasını bence Sayın Özgür Özel önüne koyup tekrar düşünsün. Çünkü yani bazı parti içinde, siyasi partilerde bahsettiğim o demokrasi esası var ya, işte en önemli şey o. Demokrasinin teamüllerine göre parti işleyişini sağlamanız lazım.
1: Tarık Bey, aynı soru size de. Yani Türk siyasi tarihinde ilk defa mı delegenin iradesi böylesine fesada uğratıldı da biz böyle bir mutlak mutlan kararı gördük? Hatırlıyor musunuz? Var mı daha önce benzer örnekler, emsaller?
2: Yani bunu tabii hukukun tescillemesi gereken bir soru ama pratik bunun sık sık olduğunu gösteriyor ve Aydoğan Bey dedi ya son cümlesini.
0: 2016'da mesela MHP örneği vardı ama o kararın nasıl çıktığını yani, hepimiz çok iyi biliyoruz yani. Orada çok farklı bir durum vardı tabii.
2: Fakat şu var, yani Türkiye'de demokrasinin, Aydoğan Bey'in bahsettiği demokrasinin işlediği bir tane parti gösterebilir mi bana? Yani şu anda bunu bakın, yani CHP özelinde falan değil, ülke genelinde tartışmamız gereken konular. Türkiye ciddi bir reforma, bunu yapacaksa AK Parti yapsın, hiç problem değil. Yoksa güçlü liderlik Sayın Erdoğan yapsın ama sonuç olarak muhalefet yapsın, kim yaparsa yapsın ama Türkiye anlayışını ve sistemini değiştirmek zorunda. Yoksa bu tip tartışmalar böyle gider, ülke ciddi bir şekilde kan kaybeder, enerjisini kaybeder, yazık oluyor ve dediğim gibi siyasetin alanı daraldıkça daralır ve çok kötü şeyler olabilir. Ona ciddi şekilde sakınmamız gerekiyor, bunu görmemiz gerekiyor artık.
0: Şurada ben de çok kısa bir cevap vereyim. Buyurun. Eğer vaktimiz var mı?
1: Vaktimiz var, kısa bir vaktimiz var.
0: Biz şimdi demokrasinin işleyişi açısından dediğimizde bakın parti içindeki mekanizmaların işletilmesidir. Parti içi demokratik teamüllerin, kuralların uygulanmasıdır. Bizim partimizde, AK Parti'mizde demokratik işleyiş açısından hiçbir problem yok. Sonuna kadar demokrasiyle ilgili işleyişi yürütüyoruz. Mesela bir disipline gelen bir üyemiz olduğunda veya bir eski veya yeni belediye başkanımız olduğunda bununla ilgili karar veriyoruz. Ve bu karara karşı da sonuçta mevzuat gereğince mahkemelerde de itiraz yolu mümkün. Yani biz AK Parti'de demokrasiyi işletiyoruz. Hem adayların belirlenmesinde, hem belediye başkan adaylarımızın, meclis üyelerinin adaylarının veya milletvekili adaylarının, böyle hiçbir zaman bizim kongrelerimizde delegelere para verilmesi iddiaları, usulsüzlük vesaire gündeme gelmedi. Onun altını çizeyim. Diğer siyasi partilere de şimdi
2: diğer siyasi partilerde de bir şey para verilmesini falan kastetmiyorum.
0: Ama yani siz hiçbir siyasi parti açısından söylediniz. Yani diğer siyasi partilere de bence haksızlık etmeyelim. Türkiye'de çünkü yani herhalde 100'ün üzerinde siyasi parti vardır şu an. Onların da kendi içerisinde mutlaka demokratik işleyişi yerine getiren ve sahiplenen insanlar, partililer vardır. Bu şimdi umarım, Türkiye'de hiçbir siyasi partide demokratik işleyiş işlemiyor dersek biraz Tarık Bey haksızlık olur gibi geldi bana.
2: Yani demokrasinin işlememesiyle yolsuzluk, haksızlık bunlar ayrı, ayrı, çok ayrı kavramlar yani. O çok ince bir konu. Siz hukukçusunuz, daha iyi bilirsiniz benden o işleri. Evet.
1: Çok kısa bir soru size. Bu mutlak mutlak kararıyla beraber bunun ekonomiye de etkilerini gördük. Finansal İstikrar Komitesi sabah saatlerinde toplandı. İşte CDS'lerde 361 bas puanın üzerine kadar çıktı Türkiye'nin CDS'i ki uzunca süredir Türkiye çeşitli ekonomik politikalarla bunu düşürmeye çalışıyor. Ekonomiye etkisinden nasıl sıyrılacak Türkiye sizce?
0: Ekonomiye hiçbir etkisi olmayacak. Yaşayacağız, göreceğiz. Dünden beri kazan kaldırmaya çalışanlar dışarıdan, İşte bazı satılık olan yurt dışındaki Türkiye karşıtı olan, aleyhine sürekli haberler yapmaya alışmış olan, deyim yerindeyse Türkiye düşmanı olan bazı yayın organlarında yayınlanan haberler Türkiye'nin gerçekleriyle uyuşmaz. Türkiye'nin çok güçlü bir lideri var. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ciddi manada

0: ekonomik politika anlamında birebir kendisi bu işleyişi zaten hem takip ediyor hem de ekonomik işleyiş açısından baktığımızda ekonomik kurumlarımızda büyük bir kurumsallaşma var. Yani borsa olsun, diğer hususlarda olsun. Ben burada bir ekonomik etkisi olacağını düşünmüyorum. Bu meseleyi Türkiye'nin toplumun geneline yaymaya çalışanlar, toplumu germeye çalışanlar, CHP'nin kendi içerisindeki iç işleyişi tüm siyasi partilere mal etmek veya toplumu germeye çalışanlar yanlış yapıyorlar. Türkiye'nin çünkü çok farklı gündemleri var. Bakın etrafımız ateş çemberiyken Türkiye Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok önemli adımlar atıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız İran Savaşı'nda 20'den fazla ülke lideriyle birebir irtibat halinde çok güçlü bir diplomasi yürüttü. Yani bu coğrafyada Türkiye'nin güçlü olması için elbette iç cephenin güçlendirmesinden bahsediyoruz. İçeride siyasetin kucaklaşmasından, Türkiye'nin milli menfaatleri söz konusu olduğunda Cumhuriyet Halk Partisi ve muhalefetin de dış meselelerde, milli menfaatlerde, siyasi konulardan ziyade ülke menfaatlerinden yana olmaları gerekir. Ben ekonomik işleyiş açısından Türkiye'nin ekonomisine hiçbir etkisi olacağını düşünmüyorum. Çünkü Türkiye'nin çok sağlam bir ekonomi vizyonu ve politikası var ve kararlı bir şekilde uygulanan, bakın bizde 6 Şubat depremleri oldu. Biliyorsunuz Covid süreci oldu. Bunların Türkiye'ye çok büyük maliyeti oldu yani. Ama ne yaptık? Bir AK Parti Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Çevre Bakanımız keza 455 bin konutu dünyada bu şekilde kendi vatandaşına kazandırıp depremin hızlıca yaralarını sarabilen başka bir ülke yok. Yani biz bu anlamda ben
1: Keşke,
0: Cumhuriyet Halk
1: haklısınız.
0: Partisi de kendi yani
1: Keşke
0: kurumsal
1: yaşamasaydı.
0: kimliğini koruma açısından yani Özgür Özel de burada kendi tabanıyla, kendi örgütleriyle artık inatlaşmaktan bence vazgeçsin. İnatlaşmayla siyaset olmaz. Siyaset tam tersine partililerine ve parti organlarına, üyelerine kadar, bakın tavandan tabana kadar, parti genel başkanından parti üyesine kadar bir hiyerarşik bir silsile vardır siyasi partilerde. Siz bu işleyişi bozarsanız, bu işleyişte bir işte ekipçilik yaparsanız, diğer kesimi dışlarsanız veya
1: Peki.
0: kalkıp gelip delegelere bir kısmına para dağıtayım, işte o delegeyi satın alayım, bu delegeyi satın alayım derseniz Cumhuriyet Halk Partisi'nde bunu da kabul etmeyen bir kesim ortaya çıkabilir. Onlar da CHP'nin hukukunu koruyoruz diyorlar. Onların kendi
1: Teşekkür
0: görüşleri.
1: ediyorum katıldığınız için her
0: Ben
1: iki değerli
0: teşekkür ediyorum.
1: konuğuma da.
0: Sağ
1: AK
0: olun.
1: Parti Merkez Disiplin Kurulu üyesi hukukçu avukat Aydoğan Ahı Akın. Çok sağ olun.
0: Sağ olun.
1: Yazar
0: Teşekkür
1: Tarık
0: ederim.
1: Çelenk uzaktan bağlantıyla bizimle beraberdi. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
2: Rica ederim.
1: Şimdi bir İzmir'e gidiyoruz değerli arkadaşlar. Dorukhan Büyükışık soruşturmasında gözaltına alınan 21 şüphelinin işlemleri sürüyor. Habertürk İzmir temsilcisi Gülçin Hacı Evliyagil Ayça bize son durumu aktaracak. Gülçin söz sende.
3: Sena Alkan, şu anda 22 kişi gözaltında, 3'ü de yurt dışında ve bir tır şoförü de gözaltına alınmak isteniyor. Hala aranması devam ediliyor. 26 şüpheli hakkında düzenlenmişti bu operasyon ve Dorukhan Büyükışık kim? 26 yaşında bir genç evinden 2018 yılında 13 Mayıs'ta yürüyüş için çıktı. Ancak cansız bedeni İzmir'in Nardere ilçesinde bir şantiye alanında bulundu. Ailesine sabah haber verildi ve Ethem Büyükışık, Tümgeneral eski Büyükışık cinayet mahalline gittiği zaman olayın aslında yüksekten düşme olmadığını gözleriyle gördü, anladı. Sonrasında delilleri topladı ve 2 yıl önce aslında bu dosya açıldı. Sonrasında da 2 dosya birleştirildi ki onlardan birincisi olay döneminde Narıdere İlçe Emniyet Müdürü ve yine onunla birlikte 8 polisin bulunduğu bu isimler ve onunla birlikte de yine cinayet mahallinde bulunan şüphelilerle ilgili 2 dosya birleştirildi. İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde de bu dosyalar birleştikten sonra dava devam ediyor. 13 tutuksuz var. Ancak önemli olan gelişme bu faili meçhul dosyasının raftan indirilmesi. Özellikle Adalet Bakanlığı da bununla ilgili bir açıklama yaptı ve bu açıklamanın da İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yapılan bu operasyon kapsamında 26 şüphelinin gözaltı kararı olduğunu açıkladı. Tabii bu gelişme önemliydi çünkü daha önce haklarında takipsizlik kararı verilen iş insanı yani

0: o şantiyenin yüklenici firması sahibi ve oğlu da hakkında takipsizlik kararı verilmişti. Bu her iki isim suç delillerini karartma ve gizleme suçlamasıyla gözaltına alındılar. Yine aynı şekilde haklarında görevi kötüye kullanma suçlamasıyla dava açılan 8 polis hakkında da suçlamalar var. Onlar da aynı şekilde suç delillerini yok ettikleri ve gizledikleri ve yalan tanıklıkla suçlanıyorlar. İşte bu kapsamda daha önce haklarında takipsizlik bulunan ve tutuksuz yargılanan bu isimler de bu dosya kapsamında gözaltına alındılar. Bundan sonra tabii ki bu dosya daha da ayrıntılı bir şekilde dava dosyasına dönüşecek. Biz de takipçisi olacağız diyelim. Tekrar sözü size bırakalım.
1: Kamuoyunun yakından takip ettiği bir soruşturmaydı ve gözaltı sayısı 22'ye yükseldi. Habertürk İzmir temsilcisi Gülçin Hacı Evliya Gelayç'a son durumu aktardı. Bu bağlantıyla beraber bu saati noktaladık. Şimdi kısa bir aradan sonra gün ortasına devam edeceğiz.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 22, Bursa yağmurlu 20 derece. Ege bölgesinde İzmir yer yer yağmurlu 25, Muğla yağmurlu 22 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 24, Adana yağmurlu 25 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 20, Trabzon güneşli 19 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 21, Sivas yağmurlu 16 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 16, Kars yağmurlu 15 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 25, Şanlıurfa güneşli 26 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

0: bu takım ruhu, bu mücadele, bu tutku bizden.
1: Serinliği de Sarıyer'imizden.
0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Kısa bir aradan sonra gün ortası devam ediyor. Şimdi Ankara'da, başkentte sıcak gelişmeleri takip ediyoruz. Dün akşam üstü gelen mutlak butlan kararından sonra Kemal Kılıçdaroğlu dün evindeydi. Bugün geçtiğimiz saat dilimi içerisinde evinden çıktı, çalışma ofisine geçti. Bugün ne yapacak, kimlerle görüşecek merak ediliyor. Öte yandan Özgür Özel ve ekibi CHP Genel Merkezi'nde buradan ayrılmayacağız diyor. Bir görüşme olacak mı iki taraf arasında? Dün Kılıçdaroğlu arada Özgür Özel telefona çıkmadı. Ama bugün ne olacak? Hepsi merak edilen soru ve canlı yayın noktalarında Habertürk ekipleri. Habertürk editörü Mahir Kılıç CHP Genel Merkezi'nin içinde bize CHP Genel Merkezi'nin nabzını tutacak, aktaracak. Özgür Özel kimlerle görüşüyor? Yol haritasını soracağız. Acaba bugün Kılıçdaroğlu genel merkeze gelir mi? Önemli bir soru. Buse Gençtürk Kılıçdaroğlu'nun ofisinin önünde. Geçtiğimiz saatten bu yana Kılıçdaroğlu orada. Gelen giden oldu mu? Merak edilen odur. O yüzden Buse Gençtürk'e önce bir gidelim. Neler yaşanıyor ofisin önünde? Gelen oldu mu son yayından bu saate Buse, ya da gelecek olan var mı?
1: Ve bir saat önce de Kemal Kılıçdaroğlu Çankaya'da bulunan Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki arkamızda bulunan plazadaki ofisine geldi. Peki kimlerle geldi? Hüseyin Yıldız ve CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir'le beraber ofisine giriş yaptı. Aracından inmedi ve kapalı otoparka aracıyla beraber geçiş yaptı. Herhangi bir açıklamada da bulunmadı. Evini ziyaret edenler isimlerden iki ismi söyledim aslında. Şu an ofisinde bulunan isimlerde Deniz Demir ve Hüseyin Yıldız. Az önce CHP'li milletvekilleri Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren isimlerden birkaçı bu noktadan ayrıldı. Ofisinden ayrıldı. Kimlerdi peki onlar? Hüseyin Öztürkmen geçtiğimiz günlerde ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti ve Orhan Sarıbal yine dışarı çıkan isimler arasındaydı. Hüseyin Yıldız da yine az önce bu noktada, yani Kılıçdaroğlu'nun ofisinden ayrıldı. Beraber gelen isimler arasında yer alıyordu. Şimdiye kadar ne oldu peki? Tabii bugün aslında ofisinde gelişmeleri takip edecek Kemal Kılıçdaroğlu. Yine başka ziyaretçileri olabilir. Önceden basın ekibinde bulunan isimlerin yine bu noktada gelip temaslarda bulunmasını bekliyoruz. Yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik yukarıda ofisinde.

0: bulunan isimler arasında yer alıyor. Ne olacak bundan sonra? Kemal Kılıçdaroğlu dün Özgür Özel'i aradı ama Özel telefonuna bir geri dönüş yapmadı. Kılıçdaroğlu artık Özel'den gelecek telefonu bekliyor. Bu telefon görüşmesi gerçekleştikten sonra aslında programını netleştirmiş olacak. Edindiğimiz bilgi bu yönde, yani CHP genel merkezine gidip gitmeyeceğine de bu telefon görüşmesinin ardından karar vermesi bekleniyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Bugün gün boyunca gelişmeleri buradan takip ediyor olacak ama dün bir açıklama yapmıştı sosyal medya hesabından Kemal Kılıçdaroğlu ve artık gün kırgınlıkları bir kenara bırakma günüdür ifadelerini kullanmıştı. Ayrışarak değil, artık birleşerek aslında bu mesajı vermişti ve herkese sükunete ve ortak akla davet ediyorum açıklamalarına bulunmuştu. Bu sabah saatlerinde ziyaret eden bir isim daha vardı. O da Ahmet Akın Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı, bir açıklamada bulunmuştu. Tabii başka isimler de gelecektir şüphesiz ki ve gün boyunca gelişmeleri artık bu noktadan takip etmeyi sürdürecek diyelim. Sözü tekrar size bırakalım Sena Alkan.
1: Buse Gençtürk Kılıçdaroğlu'nun ofisinin önünde gelen giden açıklama olacak mı olmayacak mı soruları ortada ve takip edeceğiz, aktaracağız. Şimdi gelin bir de CHP Genel Merkezi'ne gidelim. CHP Genel Merkezi'nde Habertürk editörü Mahir Kılıç var. Mahir, en son Ahmet Akın geldi, bir görüşme yapıyor demiştin. O görüşme bitti mi? Bir açıklama oldu mu? Ya da senin kulisten, CHP'de o yönetim katından duyduğun, bildiğin kulis bilgisi varsa onu bizimle paylaşır mısın?
2: Sen Alkan, şunu belirtelim. Toplantı devam ediyor ve yaklaşık 2 saatte geride kaldı diyebiliriz. Büyükşehir Belediye Başkanları toplantısı, orada en dikkat çeken isim hiç şüphesiz Ahmet Akın, sen de ifade ettiğin gibi. Çok kısa bir süre önce Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme yaptı ve onun evinden çıkıp doğrudan buraya geldi. İki isim arasında tabiri caizse bir arabuluculuk durumu da söz konusu olabilir. Ancak sadece Ahmet Akın değil, aynı zamanda Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yücer, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünücel'in de burada olduğunu ifade edelim. Merak eden isimlerden bir tanesi Mansur Yavaş'tı. Kendisi yurt dışındaydı. Bu gece saatlerinde dönmesini bekliyoruz. En uygun ilk uygun uçakla Türkiye dönüşünü bekliyoruz. Onda buraya geleceği ifade ediliyor. Toplantılar peş peşe devam ediyor. Sadece Büyükşehir Belediye Başkanları değil, aynı zamanda MYK toplantıları yapılıyor sık sık. Bütün MYK üyeleri burada olduğu için sürekli bir toplantı hali var diyebiliriz. Aynı zamanda grup başkan vekilleri de buraya geldi. Onlarla da bir görüşmesi oldu. Özgür Özel'in yine gün içerisinde buraya heyetlerin gelmesini bekliyoruz. TİP heyeti gelecek. 2 defa görüşmesi ertelendi. Buradaki toplantı yoğunluğu dolayısıyla yine diğer partilerden destek mesajları var. Onlar devam ediyor. Gün içinde bazı STK'ların da buraya gelip desteklerini ifade edeceği belirtiliyor. YSK başvurusunu yaptı Cumhuriyet Halk Partisi. Sabah saatlerinde mevcut yönetimin göreve devam etmesi gerektiğine yönelik bazı vurgular söz konusuydu başvuru dilekçesinde. Ancak Kılıçdaroğlu cephesinden de ilk adım geldi diyebiliriz ve parti avukatı Çağlar Çağlayan dahil toplam 3 avukatın burada görevden alındığını ifade edelim. Özellikle mutlak butlan davasında mahkeme süreçlerinde sıkça ismini duyduğumuz, gördüğümüz avukatlardan bir tanesi de Çağlar Çağlayan. O da dahil toplam 3 avukatın görevden alındığını, görevden azledildiğini ifade edebiliriz. Burada tabii gözlerin kulakların çevrildiği yer şüphesiz parti meclisi olacak. Çünkü hem hali hazırda hem de mutlak butlan kararının uygulanması noktasında gözler oraya çevrilmiş olacak. Partinin en üst karar alma organı. Oradaki denge oldukça önemli. 60 kişiden oluşuyor parti meclisi. Kaç tanesi hangi isme yakın, Kılıçdaroğlu mu, Özgür Özel'e mi, nasıl bir durum orada olacak? Belki de Özgür Özel'e yakın isimler o görevi kabul etmeyecekleri, dönmeyecekler. Bazıları da katılacaklarını ifade ediyor. Fakat bu önümüzdeki günlerde biraz netleşecek. Yine bu kapsamda iki tarafında parti mesuleleriyle temasa geçtiği belirtiliyor. Kendisine yakın isimlerin sayısını arttırması için. Çünkü orada salt çoğunluğu yakalamak demek aslında parti yönetiminin tamamen onun kontrolüne geçmesi anlamına geliyor. Ve o da partinin en üst karar alma organı. Bütün kararlar oradan geçiyor. Dolayısıyla parti meclisi hem hali hazırda mevcut durumda hem de kararın uygulanması noktasında oldukça önemli diyebiliriz. Genel merkezde özetleyelim. Dün akşam saatlerinde çok kalabalıktı burası. Şu anda partiler buraya gelmeye devam ediyor. Akşam 20.30 için il başkanlığının bir çağrısı söz konusu. Yine akşam burada kalabalık bir grubun olmasını bekliyoruz. Genel Başkan Özgür Özel ve kurmayları da buradaki bekleşini sürdürüyor Sena Alkan.
1: CHP Genel Merkezi'nden Habertürk editörü Mahir Kılıç en sıcak bilgileri aktardı. Genel Merkez'e de Kılıçdaroğlu'nun ofisinin önüne de bağlanmayı sürdüreceğiz. Ama şimdi konuklarımız var. Star gazetesi yazarı, hukuk

0: Şu Cüneyt Altıparmak ve Not 1 yazarı Can Özçelik bizimle beraber. Hoş geldiniz.
1: İyi yayınlar.
2: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Can, seninle başlayalım. Ahmet Akın geldi dedi Mahir Kılıç. Genel merkezde görüşme sürüyor dedi. Daha öncesinde de Kılıçdaroğlu'yla evinde görüştüğünü ifade etti. Acaba bir ara buluculuk, bir böyle mekik diplomasisi, iki tarafı görüştürmeye dönük bir çabanın ziyareti midir bu? Ve sen bekliyor musun yakında Kılıçdaroğlu, Özgür Özel telefon görüşmesi ya da yüz yüze görüşmesi? Olur mu?
1: Şöyle, Ahmet Akın, evet, o zaten görünen bir şey. Çünkü dün mutlak kararı açıklandığında Ahmet Akın zaten Kemal Bey'in ofisindeydi. Ve mutlak butlan kararını da ilk söyleyen ve gidip elini öpüp hayırlı olsun diyen kişiydi. Biliyorsunuz Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı bir önceki dönemde aday gösterilmişti, kazanamamıştı. Ama kazanacak aday olduğu gerekçesiyle Özgür Özel yönetimi de Ahmet Akın'ı göstermişti ve kazanmıştı. Şimdi Ahmet Akın Kemal Bey'e yakın bir isim ve doğal olarak onunla beraber çalışması ve onun genel başkanlığını kabul etmesi çok normal. Ve bir taraftan da mevcut yönetimin, yani Özgür Özel'in, yani daha doğrusu geçmiş yönetimin Özgür Özel'le o ilişkiyi kuracak en yakın isimlerden biri. Çünkü Özgür Özel'le de yakın mesai harcayan bir isim. O yüzden iki tarafla görüşmesi mümkün ve bu mekik diplomasi dediğimiz şey, yani o diplomasiyi yürüten kişilerin başında olması mümkün. Ama dün Özgür Özel açıklamasında şöyle bir şey söylemişti. Kemal Bey beni aramış. Ben toplantıdaydım. Birçok kişi aradı. Onların içinde Kemal Bey de var dedi. Ama şöyle bir ifade kullandı. Muhakkak geri dönülecektir dedi. Yani kendisinin döneceğini söylemedi. Geri dönülecektir dedi kendisine dedi. Anladım. Ben şunu çıkarttım. Kemal Bey'le dünden itibaren bir birebir görüşmeyi çok kabul edecek gibi görmüyor. Ama tabii bu süreçte, bu siyaset, bu süreçte başka noktalar devreye girer. Bir süre sonra ortak bir noktada buluşulabilir ve görüşülebilir. Bu başka bir şey, ama bugün dün yaptığı açıklama itibariyle sanki yan yana gelmeyecekler gibi. Çünkü telefona dahi çıkmayan ve telefona ben kendim döneceğim dahi demeyen bir Özgür Özel'le Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni yönetimi açısından bir araya gelmesi çok mümkün gözükmüyor. Ama şöyle bir şey var. Kemal Bey de çok hızlı başladı. Hem avukatları azletmesi zaten beklenen bir şeydi. Anladığımız kadarıyla verilen karara da itiraz edilmeyecek ve kesinleşmesi beklenecek. Zaten görevde tedbirli olarak verildiği için karar görevde başlamış oldu Kemal Bey. Yani orada genel merkez koridorları içinde, yani binanın içinde Özgür Özel ve yöneticilerin olması Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönetiyor anlamına gelmiyor ne yazık ki. Dün böyle bir, tabii ki bu siyasi bir tarz. Terk etmeyeceğiz, alanı bırakmayacağız, işte binayı terk etmeyeceğiz gibi şeyler söyleyebilir, ama parti yönetmek bina içinde olmakla olmuyor. Bu saatten itibaren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı mahkeme kararıyla, kurultayla kaybedilen genel başkanlığı mahkeme kararıyla alan Kemal Kılıçdaroğlu'dur. O yüzden de Kemal Bey herhangi bir yerden de, yani bir ofisten de genel başkanlığını yürütebilir. Yani
0: evet,
1: o binaya girmesine gerek yok.
0: Bunun yarattığı bir ikilik görüntüsü olacak ya Can. Yani ofisten yöneten bir Kemal Kılıçdaroğlu, genel merkezi terk etmiyoruz diyen bir Özgür Özel.
1: Çok sıcak bir durum. Yani daha çok sıcak, YSK'ya başvuru yapıldı. Daha işte Yargıtay aşaması var. Eğer Yargıtay bu itirazı kabul edebilecek mi? Çünkü bir kısım hukukçu şunu söylüyor. Özgür, yani avukatlar azledilse bile bu olay ve durumdan zarar gören kişi Özgür Özel ve seçilen parti meclis üyeleri. Yani bunların zarar gören taraf olarak itiraz etme yetkisinin olduğunu ifade ediyor bir takım hukukçular. Eğer böyle bir yetki ve imkan varsa Özgür Özel tabii ki buna genel başkan olarak, eski genel başkan olarak itiraz edecektir. Yargıtay da bu tedbiri kaldırırsa o zaman başka bir tartışma konusu olur. Yani tekrar, evet, bu tedbirli olarak değil. Biz bunu tartışalım, konuşalım, karara, nihai karara bağlayalım ama biz bağlayana kadar da Özgür Özel Genel Başkan olsun diyebilir. O yüzden daha çok sıcak. Yani bu bugün dün verilen karar üzerine bugün bunların yaşanması çok normal. Ama görüyoruz Kemal Kılıçdaroğlu'na bir destek yok tabandan. Yani kendi eski milletvekilleri ve parti

0: parti meclis üyeleri dışında yani böyle çok bir iki kişinin evinin önünde olduğunu görüyoruz. Siz de, ben yayınlardan da takip ediyorum sabahtan itibaren. Habertürk'ten evinin önünde de öyle çok yoğun bir kalabalık olduğunu görmüyoruz. Ama genel merkez önünde mevcut yani geçmiş yönetimin, Özgür Özel yönetimini destekleyen üyelerin ve parti yöneticilerinin olduğunu görebiliyoruz. O yüzden burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun işi biraz daha zor. Bu diplomasiyi yürütmek isteyecektir. Ama ne yazık ki bu şartlarda bugün itibariyle özellikle yani genel merkez koridorlarına dün akşamki duruma ve bugünkü duruma baktığımızda o çok mümkün gözükmüyor.
1: Pekala. Cüneyt Bey, Can diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu'na öyle de büyük bir destek yok. Evinin önünden ya da ofisinin önünden görüntülere baktığımızda da bunu anlıyoruz ama genel merkezin önü kalabalık. Kemal Kılıçdaroğlu kendisine tabandan kuvvetli bir destek olmaksızın böyle bir görevi kabul mü etti sizce? Eğer öyleyse şayet bunun yansıması ne olur?
2: Şimdi bir kere hukuk tekniği açısından böyle bir kabulün olmadığını net bir şekilde söyleyebilirim. Bunu Gürsel Tekin için bir kabul diye nitelendirebiliriz ama Kılıçdaroğlu için ortada bir kabul durumunun olmadığı kanaatindeyim. Bu kanaatimi de ben dosya durumu ve bu meseleleri bilen bir hukukçu olarak söylüyorum.
1: Yani kabul Gürsel etmese Tekin de ben ismi, istemiyorum dese de öyle bir şansı mı yoktu Kılıçdaroğlu'nun?
2: Hemen şöyle özetleyeyim size. Buyurun. Gürsel Tekin'in ismi davacı tarafına bildirilmiş bir isimdir. Bir kişinin ismini bildirmeden önce ondan muvaffakat alınır. O evet beni bildir derse bildirebilirsiniz bu tip dosyalar. Bu birinci durum. İkinci durum, Kılıçdaroğlu'nun isminin bildirilmediği bir durum var ortada. Kılıçdaroğlu 38. genel kurul iptal edildiği için 37. genel kurulda seçilen genel başkan olması sıfatıyla 38. genel kurulu yapması için bir biçimde otomatikmen görevlendirilen kişi. Şu anda Kılıçdaroğlu ben yapmıyorum dese karara göre parti meclisi içerisinden birisinin genel başkanlığa vekalet etmesi gerekir. Hangi parti meclisinden? 37. genel kurulda seçilen parti meclisinde. Tabi arada 37 ile 38 arasında olağanüstü genel kurul oldu mu bilmiyorum ama.
1: Yani ama şunu yani söyleyebilirim. Çok özür dilerim. 38'de. Daha iyi anlamak adına affedin. Ben bu evet. Görev bana verildi. Ben kabul etmiyorum diyebilir o hal. Ben yapmıyorum diyebilir yani. Yapmıyorum dediğin parti meclisi içinden seçilir.
2: Gürsel Tekin bunu diyemezdi. Çünkü Gürsel Tekin'in ismi geçici heyet olarak bildirilmişti. Şimdi bir de ikinci bir durum var. Yapılan yorum hatalarının temeli aslında buraya dayanıyor. Gürsel Tekin'in atanması durumuyla Kılıçdaroğlu'nun göreve iadesi veya göreve gelme durumu arasında nitelik olarak da şöyle bir fark var. Birisi geçici heyet olarak geliyor. Yani orada İstanbul'da genel kurul yapılıyor, genel kurul başlıyor. Başladıktan sonra divan teşekkül ediyor. Divan teşekkülünden sonra seçimlere bir takım sorunlar doğduğu için yapılan geçici heyet ataması aslında divan yerine yapılan bir atama. Yani bu genel kurulda olsaydı biz bu heyete divan heyeti diyecektik. Ama genel kurulda olmadığı için geçici heyet diyoruz. Ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun durumu bu nitelikten de ayrılıyor. Burada 38. genel kurulun tamamının iptali söz konusu. Dolayısıyla bir geçici heyet atanmasını da mümkün görmüyor mahkeme. Mutlak butlan dediğimiz bu. Aslında Gürsel Tekin'in durumu nispi butlan. Bugün Kılıçdaroğlu'nun durumu da mutlak butlan.
1: Bunu niye anlattınız? Buyurun.
2: Bunun sebebi de şu, yani ki Kılıçdaroğlu görevi kabul ediyor veya etmiyor meselesini biz öncesinden irade yükleyerek kendisine nitelemeyiz. Ama bundan sonrası için bir irade koyabilir ortaya. O da ayrı bir tartışma konusu.
1: Sizce koyar mı bir irade? Az önce Kılıçdaroğlu'na bir destek olduğunu düşünmüyorum dedi Can Özçelik.
2: Ben konuşmasından, yani kendisinin bu arındırma ile ilgili konuşmasından şunu anlıyorum. Tabii bu bir yorum. Sayın Özel'in telefon geldi ve dönüş yapmadım biçiminde. Yani telefon gelmiş olması ayrı bir durum. Sena Hanım, telefon geldi ve dönüş yapmadım konusunun tüm kamuoyuyla paylaşılması, izhar edilmesi bunun. Tüm kamuoyuna duyurulması ayrı bir durum. Burada bir sertleşme durumu var. Bu sertleşmeye karşılık da ben Kılıçdaroğlu'nun dosyayı temize götürmeme veya temize götürme iddiasında olan Özgür Özel'in parti avukatlarını görevden almasıyla bir karşılık verdiği kanaatindeyim. Düşük düzeyli de olsa bir sertleşme görüyorum ve günün sonunda arındırma cümlesiyle de şunu anlıyorum ben. Kılıçdaroğlu görevi kabul etse dahi belki aday olmayacak veya bu süreci tamamladıktan sonra

0: sonra bu kendince zihninde oturttuğu süreci tamamladıktan sonra parti kimi seçiyorsa seçsin diye bırakabilir gibi ilk izlenimi bu noktada. Bunun destek veya destek olmaması bağlamındaki tartışmanın da şu andaki bir tartışma olduğunu düşünüyorum. Bir takım açıklamalarla süreci farklı yöne çevirme veya dönüştürme kabiliyetinde Kılıçdaroğlu'ndan yana olduğu kanaatindeyim.
1: Teşekkürler. Can, katılır mısın? Yani bir süreden
2: şöyle,
1: sonra
2: doğru
1: bırakır mı Kılıçdaroğlu, yoksa seçimi görür diyen de var çünkü.
2: Şöyle, doğru tespit. Yani Cüneyt Bey'in dediği doğru. Bu ilk başta kabul edip etmeme konusu meselesinden kabul edip etmeme onun iradesinde olan bir şey değil. O zaten genel başkandı. Mahkemede genel başkanla devam et ve kurultaya götür diyor parti. Yani o Kılıçdaroğlu'ndan ayrı bir şey. Ama bundan sonra açısından şunu yapabilir Kılıçdaroğlu. Ben bu görevi kabul etmiyorum diyemez. Ama genel başkan olarak bugün itibariyle kongre kurultay kararı alır ve olağan kurultayını Cumhuriyet Halk Partisi 38. olağan kurultayını 45 gün içinde yapar. Bunu yaparsa hiçbir sorun kalmaz. Zaten İstanbul delegeleri 196 İstanbul delegesi zaten oy kullanamayacak. Buradaki durum o başka olduğu için. Geriye kalan işte 900 küsür delegeyle bir kurultaya gidilir. Zaten salt çoğunlukla sağlanmış oluyor üyelerle. Tabii Cüneyt Bey daha iyi bilir hukukçu teknik konuları. Ama bu kurultay gerçekleşir ve sorun ortadan kalkar. Ama Kemal Bey mutlak butlandan bir gün önce bir arınma çağrısı yaptı ki benim yorumum şu, bu kararı bildiği için bu çıkışı yaptı. Yani bu tesadüf olan bir konuşma, tesadüf olan bir açıklama değildi. Bu tamamen bilinen ve Türkiye'de de artık son moda tabirle söyleyeyim, satın alınan bir şeydi mutlak butlan. Artık herkes evet Cumhuriyet Halk Partisi'nde yargı kararıyla yönetim değişecek havası vardı. Hepimiz de bunu zaten konuşuyorduk, yorumluyorduk. Sadece mahkeme kararını görmemiştik. Yani bundan sonrası için bunu yapan, yani mutlak butlandan bir gün önce açıklama yapan ve bunu evet ben artık Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'yı mı söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu bunu bizzat ifade etmese bile söylediği cümlelerin altında ben artık Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'yım diyordu. Bunu söyleyen bir kişinin de o arınma sözlerini bir kenara atıp hadi hemen kurultaya gidelim demeyeceğini çok net bir şekilde söyleyebilirim.
1: Yani bu çok özür dilerim. 45 gün son içerisinde kurultaya götürecek tezini değil, sen desteklemiyorsun.
2: Götürmeyecektir.
1: Ne yapacak
2: götürmeyecektir,
1: peki?
2: Götürmeyecektir. Önce ilçe işte mahalle seçimlerini yapıp normal prosedür bir yıl içinde yeni kurultayı bir yıl sonraya götürecektir. Ama şöyle bir sıkıntı var. Dün yine Habertürk yayınında hukukçu Bülent Yücetürk çok önemli bir yere tespit yaptı. Bugün Nasuhi Bey de mesela ona vurgu yaptı. Yani bir erken seçim olma ihtimali olabilir yorumunu da herkes birleşiyor. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin de şöyle bir önüne engel çıkacak bir durum var. Şimdi en son kurultayını 2020 yılında yaptı. Hı hı. Eğer olağan kurultayını bir yıl sonra yaparsa ve bu süreçte Cumhuriyet Halk Partisi, yani Türkiye seçime giderse Cumhuriyet Halk Partisi iki kez üst üste kurultay yapmadığı için, iki dönem üst üste kurultay yapmadığı için seçimlere giremiyor. Eğer Yüksek Seçim Kurulu izin verirse yapabiliyor ama hukuken bu mümkün değil. Çünkü iki dönem 2026 yılındayız ki bir sene sonra 2027 oluyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi 2027 yılında seçimleri, yani kurultayını yaparsa ve seçim o sırada olursa seçimlere katılamamış oluyor. Çünkü olağan kurultayını yapmamış oluyor. Şimdi böyle bir sıkıntı var. Ya

0: mümkün mü sorusunun cevabı çok açık, net ifade edeyim. Çok mümkün gözükmüyor. Çünkü arada hani siyasetin çok ötesine varmış, artık kişiselleşmiş bir meseleyi görmek gerekiyor. Bir diğer mesele tabii şunu da görmek gerekiyor. Yani bugün belli isimler CHP'de bu bütünleşmenin, kavganın olmaması gerektiğini söylerken, belli isimler de aslında meselenin hukuksal kısmına atıp
1: Evet.
0: yaparak, tırnak içinde söylüyorum, yön değiştiriyor, saf değiştiriyor. Şimdi burada esas bakacağımız mesele şu. Bir,
1: Şunu mu
0: siz
1: demek
0: biraz önce
1: istiyorsunuz?
0: haber...
1: Yani düşünsel farklılıklar çok fazla aslında Kılıçdaroğlu'yla ve şu anki mevcut yönetimle. Dolayısıyla
0: Ya
1: bunun
0: şimdi
1: aşılması çok
0: şöyle...
1: kolay olmayabilir ve Kılıçdaroğlu'na bu görev verildiği zaman hani diğer CHP'lerin söylediği gibi 1-2 ay içinde kurultaya gitmesi mümkün gözükmüyor
0: Ben
1: mu?
0: şöyle oraya geleceğim ama şöyle. Şimdi Kılıçdaroğlu çok açık net konuşmak lazım. Şimdi partide bu partiyi ele geçirdiler diyor. Ve bu
1: Evet.
0: partiyi ele geçirdiler derken de Akçeli işlerden tutun makam mevki meselesine kadar birçok şeyi söylüyor ve bir arınma cümlesini sık sık kullanıyor. Şimdi
1: Evet.
0: dolayısıyla da bir uzlaşı olduğunda Sayın Kılıçdaroğlu'nun bunu bir anlatması gerekecek. Yani ne oldu söyleminizle bugün geldiğiniz nokta arasında ne oldu? Ha, bunu yumuşatma
1: Tabii.
0: noktasında Gürkan abinin ifade ettiği şey belki CHP yönetimi bu hataları kabul eder. Kılıçdaroğlu'na bir iadeyi itibarı açacak yolu ortaya koyar. Buradan bir uzlaşı zemini çıkarsa işte Ahmet Akın gibi birçok ismin devrede olduğunu biliyoruz. Sayın Özel'le de görüştüklerini, Levent Kök'ün görüştüklerini falan biliyoruz. Buradan belki bir nokta çıkar. Ama ben çok açık net üç şeye bakılması gerektiğini söylüyorum. Bir, Sayın İmamoğlu'nun tavrının ne olacağı son derece önemli. Şimdi dün Cumhurbaşkanı adaylığı ofisi biz bu karar yok hükmündedir dedi. Yani Sayın Özgür Özel'in konuşması daha ılımlıyken orada verilen mesaj bu yok hükmündedir. Ha şunu da söyleyeyim. Hukuksal açıdan CHP'nin bu saatten sonra bana göre çok yapacağı bir şey kalmıyor. Ben bu avukatlar meselesini dün ilk defa dinlendirdiğimde yani avukat hangi avukatlar itiraz edecek, hangileri onlardan görevden alacak vesaire. Şimdi YSK kararı bekleniyor. YSK da
1: Evet.
0: parti kurultayları o kararın içerisine girmeyecek tarzı böyle bir yaklaşım daha önce de olduğu için onu göreceğiz. Ama esas nokta şu. Şimdi Sayın Özel yarın milletvekillerini çağırdı.
1: Evet.
0: Dolayısıyla da Sayın Kılıçdaroğlu'yla ilgili eğer bir çağrısı, hamlesi olursa ana gövdenin nerede duracağı son derece önemli ve herkesin elindeki kozun ne olacağını gösteriyor. Onun altını çiziyorum. Yani milletvekillerinin ana gövdesi nerede duracak? Ana gövde Sayın Kılıçdaroğlu'yla mı hareket edecek yoksa ana gövde Sayın Özel'le mi hareket edecek? Önce buna bir bakacağız. Önceki parti meclisinde ben dün tek tek baktım. Orada özellikle giden belediye başkanları, tutuklanan belediye başkanları, işte meclis idare amiri gibi Tekin Bingöl gibi isimlerin ayrılmasıyla Kılıçdaroğlu'nun lehine bir tablo olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla da iki ihtimal söz konusu. Bir, Gürkan abinin bahsettiği bu uzlaşı ki ben açık söyleyeyim, Türk siyaseti adına olmasını canı gönülden isterim ama çok uzak görüyorum.
1: Peki.
0: İkinci ihtimal de CHP'nin bölünme meselesi ve bundan sonra ne olacağı sorusu. Fakat esas kilit nokta şu. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu bütün bu hamleler içerisinde
1: Kilit
0: çıkıp...
1: noktayı bir tutabilir miyiz Nevzat Çiçek?
0: Tabii.
1: Buse bir son sıcak bir gelişmeyle karşımızda çünkü. Seni dinleyelim Buse.
2: Evet Ayşe Süberker, biraz önce icra memurları bu noktaya geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisinin bulunduğu noktaya gelerek Lütfü Savaş'ın avukatı Onur Üregen'le beraber içeriye giriş yaptılar. Üregen'e sorduk nedir son durum diye ve birazdan bir açıklama yapacağız ifadelerini kullandı Lütfü Savaş'ın avukatı Onur Üregen. Tabii bu noktada aslında az önce sıcak dakikalar yaşandı. Peki ne olacak? Aslında açıklama yapıldığında ayrıntıları öğrenmiş olacağız ama mutlak buttan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu yaklaşık 2,5 saat önce çalışma ofisine gelmişti ve gelişmeleri bu noktadan takip ediyordu. Birazdan da bir açıklama yapılmasını bekliyoruz artık. Bir bilgilendirme açıklaması olacağını da ifade ettiler. Tabii icra memurlarıyla birlikte geldi. Bu nedenle aslında mutlak buttan kararına ilişkin tebliğe dair bir bilgilendirme olması, tebliğ yapılmasına yönelik aslında bir gelişme olmasını beklediğimizi ifade edelim. Peki bundan sonra ne olacak? Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'i dün akşam saatlerinde telefonla aradı ancak bu telefona bir geri dönüş olmadı. Bu nedenle de Kılıçdaroğlu Özgür Özel'den gelecek olan o telefonu bekliyor. Bu telefon görüşmesinin ardından CHP Genel Merkezi'ne gidip gitmeyeceğine de karar verecek.

0: Biz de detayları aktarmayı sürdüreceğiz. Gelişmeleri takip ediyor olacağız Ayşe Süberker.
1: Pekala, teşekkürler Buse Gençtürk. Nevzat Çiçek, hem milletvekilleri nereye konulacak, nasıl bir vücut oluşturulacak bunu daha bilmiyoruz dediniz. Düşünsel olarak farklılıklar var dediniz. Gürkan Zengin hani birleşme için belki çok ciddi bir fırsat diyor ama siz orada biraz ayrışıyorsunuz. Ve en son bir kilit noktasından bahsedecekken Buse'ye gittik. Kaldığınız yerden devam edelim lütfen.
2: Şimdi şöyle 3 mesele var. Bir, Sayın Kılıçdaroğlu güvenli liman terimi kullanıyor. Güvenli limanın ne olduğu, bu geminin güvenli limana hangi sürede yanaşacağı son derece önemli.
1: Evet.
2: CHP'lere göre bu güvenli liman 2-3 ay içerisinde yanaştırılırsa, parti bir kurultay kararı alırsa burada bir ayrışma söz konusu olmadan bir yarışma ihtimali olur. Ama ben buna çok ihtimal vermiyorum. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu'nun kafasında mahalleden başlayarak ile kadar kongre süreçlerini yönetmek ve kendisi ifadesiyle söylüyorum, partiyi arındırma olarak görüyoruz. İki, kendisi genel başkan adayı olacak mı olmayacak mı? Üç, en biraz önce söyleyeceğim oydu. Sayın Kılıçdaroğlu tam bu süreçte çıkar. Hani bir iki hafta içerisinde ortam normalleşir. Sonra derse ki benim Cumhurbaşkanı adayım Mansur Yavaş'tır noktasından hareketle bir şey söylerse bu Sayın İmamoğlu açısından ne ifade eder? Yani ez cümle şunu söylüyorum. Sayın İmamoğlu'nun tavrı CHP'de Sayın Kılıçdaroğlu'nun tavrı kadar önemli. Dolayısıyla da bir uzlaşı olup olmayacağı meselesi bence buradan yürüyecek. Ama ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun, çok açık net ifade edeyim, Sayın İmamoğlu ile ilgili özellikle partinin bu noktaya gelmesi meselesinde çok kızgın olduğunu görüyorum, düşünüyorum.
1: Evet.
2: Aldığım bilgi o yönde. Bekleyip görmek lazım ama iki tarafta şu an sakin hareket etmekte, iki tarafta çok aşırı uç sert açıklamalar yapmama noktasında bir karar almış durumda. Bekleyip göreceğiz ama diğer taraftan işte Sayın Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanlığı atadığını gördük. Sayın Kılıçdaroğlu'nun biraz önce siz bahsettiğiniz disiplin üyeleri, diğer üyeleri çağırdığını gördük. Bence biraz meseleye bakılacak ama çok açık ifade edeyim. Hukuksal açıdan bu kararda CHP'nin bu kararı döndürecek bir mekanizmasının olmayacağını hukuksal evet. ifade ediyorlar.
1: Gürkan Zengin, siz ne dersiniz? Evet. Nevzat Çiçek biraz kişiselleştirilmiş bir mesele gibi duruyor diyor. Yani burada aslında İmamoğlu'nun pozisyonu da bundan sonra çok önemli olacak diyor. Ki Kılıçdaroğlu hakkında beni betona gömmek istiyor da demişti. Yani ikisinin arasında ne olduğunu tahmin etmek çok zor değil. Dolayısıyla bu arınma nasıl olacak? Çünkü bir yandan belediyeli, CHP'li bir sürü işte belediye başkanı vesaire yargılanıyor. Yargı süreci devam ederken Kılıçdaroğlu bu arınmayı nasıl hayata geçirecek?
3: Ayşe Hanım, zor zamanlar zor kararlar gerektirir. Silivri'de Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Genel Merkez'de Özgür Özel ve Kemal Bey çalışma ofisinde her neredeyse zor kararları vermek zorunda. Niye vermek zorundalar biliyor musunuz? Bunun alternatifi 8. seçim mağlubiyeti olur. Ve bu kesindir. Yani herhangi bir bölünmede Özgür Bey, Kemal Bey'in koptuğu, bir yıl boyunca CHP'nin başında bulunduğu, delege yapısını değiştirdiği bir zeminde ne Özgür Özel'in, ne Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ne Ekrem İmamoğlu'nun herhangi bir şey kazanabilmesi mümkün değil. Her türlü bölünme AK Parti'nin yeni bir seçim zaferiyle sonuçlanacaktır. Eğer bir kurgu varsa kurgu zaten budur. Şimdi işin Nevzat'a katılıyorum. Kişiselleştirilmiş, şöyle olmuş, böyle olmuş. Ya kişiselleştirilmenin zamanı değil. O zamanlar geçti. O yüzden öyle fotoğrafları indirmek, telefona çıkmamak, işte Silivri'den bir takım açıklamalar yapılması, işte yok hükmündedir falan. Bu hukuk, bu karar verilmiş. Bu kararı eleştiriyoruz. Doğru bir karar olmadığını söylüyoruz. Kamu vicdanının reddedeceğini söylüyoruz ama bu karar vardır. Ve
1: yapacak bir şey yok diyorsunuz artık.
3: Siz
1: bundan sonra
3: yapacak çok şey var.
1: Hayır, yani
3: kararı
1: hukuken,
3: geri döndürmeye dönük yapacak bir şey yok ama... Ama siyaseten yapacak çok bir şey var. Üçü de o zor kararları verecekler. Arınma üzerinden, ortak aday, cumhurbaşkanlığı adaylığı üzerinden bir takım kararlar verecekler. Aslında burada bir zeminleri de var. Ekrem Bey daha geçtiğimiz günlerde kamuoyuna yansıyan bilgi o değil miydi? Mansur Yavaş'ın adaylığını destekleyebileceğine dair açıklamalar duyduk. Özgür Bey de bunu söylüyor. Kemal Bey de bunu söylüyor. Mansur Bey burada çıkış noktası olabilir. Ortak aday olarak çıkış noktası olabilir. Birkaç düzenlemeyle aralarında derli toplu bir müzakereyle bu işi çözebilirler. Elbette Kemal Bey'in bir fedakarlık yapması gerekecek ama o fedakarlık hukuk üzerinden bir fedakarlık değil. Kemal Bey bu partinin hukuken yargı kararıyla genel başkanı oluyor. Peki ama yani
1: nasıl
3: bir sürede,
1: bir şey olacak? Bir yani bir o feragatı biraz anlamaya çalışıyorum. Mesela
3: feragatten kastı yani Devlet Bey'in feragatten kastı da o zaten. Hukuki bir feragat, fedakarlık yapmak diye bir şey söz konusu değil. Hukuk kararını vermiş. O değil ama şu, genel başkan oldunuz.
1: Evet, kongreye, kurultaya götürün diyor.
3: Bizim de söylediğimiz o, kurultaya ama çok hızlı götürün. Yani hızlı bir götürün. Sene sonra ben bu partinin genel başkanı oldum, bir sene burada oturacağım. Hmm. Delegeler işte Anadolu'dan başlayarak iller, ilçelerden falan öyle değil. 45 gün içinde kurultaya götürmekten bahsediyoruz. Delegenin iradesi, tamam 4-5 Kasım'da şöyle oldu böyle oldu ama sonrasında başka kurultaylar oldu. Genel seçim, mahalli seçim oldu. Evet. Seçim sonuçları oldu. Bir irade de ortaya çıktı. Kemal Bey bunları görmeyecek mi? Görmek zorunda. Özgür Bey görmeyecek mi Kemal Bey'in genel başkanlıkta kalma imkanı var hukuken? Ve onun genel başkanlıkta kalması CHP'yi perişan edebilir. Görmeyecek mi bunu? Ekrem Bey kendisinin aday olamayacağını apaçık görürken bu kavgayı derinleştirmekten herhangi bir şekilde siyasi çıkar elde edebilmesi mümkün değil. Yani bunları Devzat görüyor, ben görüyorum, herkes görüyor da CHP genel merkezi, eski genel başkan, yeni genel başkan, cumhurbaşkanı adayı tırnak içinde görmüyor mu? Görürler, mutlaka da görüyorlardır. Ben çok fazla değil, önümüzdeki saatlerde belki yarın, belki öbür gün mutlaka bir Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesi olacak.
1: Evet.
3: Ondan sonra da Özgür Özel'in bir Silivri ziyareti olacak. Ondan sonra yeni bir Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel görüşmesinde bu işler bağlanabilir diye söylüyorum. Hukuken yollar neredeyse tıkanmış vaziyette. Kararı tanımıyoruz, mahkemeyi tanımıyoruz, binaya sokmayız. Bunlar çözüm değil. Çözümün yolu belli, yordamı belli. CHP bu anlamda bir tarihi kavşakta. Bu kararı verdiler.
1: Evet.
3: Eğer bunu da veremezlerse yaptıkları yüzlerce büyük hatadan sonra bir de bunu beceremezlerse, bu krizi fırsata çeviremezlerse yandı gülüm keten elma.
1: Nevzat Bey, bu bayramlaşma vesaire ne olacak? Ben merak ediyorum. Hani partiler, liderler şimdi yani kim genel başkan, kim değil? Ya da bayramdan sonra grup toplantısı yapıldığı zaman kim kürsüye çıkacak?
2: Vallahi ondan önce yanılmıyorsam Haziran ayında Sosyalist Enternasyonel vardı herhalde burada değil mi? Şimdi o ne olacak? Bir de oraya bakmak lazım. O toplanacak mı, toplanmayacak mı? Bir orası var. İkincisi ya şimdi...
1: Ya ben bizim için daha çok merak ettim şimdi.
2: Tabii şunu görmek gerekiyor. Yani sonuç itibariyle ben Sayın Kılıçdaroğlu daha önce bir cümle kullanmıştı. Ben dün akşam da bunu ifade ettim. Şöyle bir cümlesi vardı. Hani böyle bir karar çıkarsa genel merkeze işte sokulma İstanbul özelinden söylenmişti.
1: Evet.
2: Cümlesi şuydu. Genel başkanın olduğu yer genel merkezdir. Şimdi bunun altını çizeyim. Dolayısıyla da resmi olarak genel başkanın olduğu yer genel merkezdir cümlesinin altını çizmek gerekiyor. İkincisi de aslında dün Sayın Gürsel Tekin'in yaptığı meselenin aynısının CHP Genel Merkezi tarafından yapılması isteniyor. Neydi o? Sayın Gürsel Tekin mahkemeyle geldi. Sonra mahkeme karar verince ben buna uyuyorum ve yetkili arkadaşlara görevi devrediyorum. Benim görevim bitmiştir demişti. Ben Gürkan abiye katılıyorum. Yani bu dün gördük. Hani şunu da çok net söylemek lazım. Kimse kızmasın ama yani CHP seçmeni de bu işlerden yoruldu. Bakın dün genel merkez önünde biz bunları gördük. Yani bir ana muhalefet partisi bu kadar büyükşehir belediye başkanlarını kazanmış bir belediyenin partinin bu karar sonrasında o genel merkezinde bırakın sokakların da olması gerekiyordu ama biz onu gördük. Yani ciddi anlamda CHP seçmeninin de yorulduğunu gördük. Hatta çok ilginçtir. Dün akşam CHP'lerden çok daha farklı sol gruplar oradaydı. Yani onlar daha fazla sahip çıkmaya başladılar. O nedenle ben bu yani genel merkez meselesidir. Hani gelir gelmez vesaire polistir. Hani CHP'nin şundan bir kurtulması lazım. Yani polis gözetiminde bir genel merkez, onun şeyinde girmiş bir genel başkan kısmından bir çıkması lazım. Vallahi Ayşe Hanım ben biraz gerçekçi bakıyorum. Hani baktığım gerçekçi kısımda şu, evet bir fırsat var. Bunu kendi lehlerine çeviremezlerse gerçekten çok büyük bir kırılma yaşanır. Bu kırılmayla birlikte birden fazla partiyi görme olasılığımız çok yüksek. Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesinde farklı isimleri görme kısmımız çok yüksek. Ama bunu lehe çevirebilirler mi sorusunda uzlaşabilecekleri bir şey lazım. Şimdi uzlaşabilecekleri bir şey başarıysa bunu iki taraf farklı okuyor. Uzlaşabilecekleri mesele geldiğimiz Türkiye konjonktürü ise bunu da farklı okuyorlar. İki tarafında ortaya koyduğu tavır içerisinde bir ortak zemin yakalaması gerekiyor. O ortak zemin belki şu olabilir. Yani Türkiye'nin geleceğiyle ilgili güçsüzleşmiş, bölünmüş bir CHP'nin faturasının, bu topluma maliyetinin ne olacağı konusunda belki bir noktaya kendileri açısından gelebilirler. Yani böyle güçsüzleşmiş bir muhalefet meselesinde bunu ifade edebilirler. Ama tekrar altını çizeyim. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresi üzerinden verdiği mesajlar, yakın çevresi üzerinden söyledikleri, bu meselenin bir hesaplaşma olacağı.
1: Evet,
2: şimdi uzlaştılar maalesef. Mesela. Şimdi uzlaştıklarında şu tabloyu göreceğiz değil mi? Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki ben bütün kongreleri yenileceğim. Şimdi bütün kongreleri yenileceğim dediğiniz andan itibaren bir yarış olur ve bu yarış neticesinde mücadele ettiğinizde 1,5 yıllık bir süredir bu. Bunu çok net görmek gerekiyor.
1: Tabii.
2: Yani 1-2 aylık süre değil. Çünkü kurultaya Sayın Kılıçdaroğlu bu mevcut şeyle gitmeyeceğini ifade ediyor.
1: Yani dolayısıyla biz 1-2 ay içerisinde Kılıçdaroğlu'nun kurultaya gitmeyeceğini biraz ön kabul edebiliriz herhalde. Çünkü ben bütün yapıyı yenileyeceğim dediği için bu zaman alacak diyorsunuz. Dolayısıyla
2: 2025 Haziran'ında bunu ifade etmişti. Ben de yazmıştım. Yani çok açık net mahalleden başlayarak bütün kongre süreçlerine gideceğini ve partiyi arındırmayı öyle yapacağını söylüyor. Şimdi evet. Anlayış farkı dediğim mesele o. Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki ben bu partiyi arındıracağım. E peki nasıl arındıracaksınız? Tepeden tırnağa kongre şeyle gideceğim ve sonrasında güvenli limana taşıyacağım. Şimdi evet. Birincisi biraz önce bahsettim. Şimdi mevcut yönetim Türkiye şartları itibariyle diyor ki ya bu 1-1,5 yılı aştığında ya bu bambaşka bir tablo olur ve dolayısıyla da bir sinerjik kaybederiz. Bu olmaz. Hani parti evet. için mücadeleye devam ederiz ama ben çok açık net çok büyük bir uzlaşı noktası görüyor muyum? Belki o uzlaşı noktası devir teslimi nasıl olacağıyla ilgili olabilir.
1: Pekala. Gürkan Zengin biraz daha olumlu yaklaşıyor ama Gürkan Bey de söylüyor yani bir sürü engel de var. Siz biraz daha pesimistsiniz diyelim. Bakalım göreceğiz. Süremin sonuna gelmişim. Çok teşekkür ediyorum Nevzat Çiçek ve Gürkan Zengin katıldığınız için. Şimdi kısa bir reklam arası.

İkinci yüzer üretim platformumuzun inşası sürüyor. 2028'de onun da hizmete girmesiyle üretim üçüncü fazda günlük 45 milyon metreküp'e çıkacak ve 16-17 milyon haneye yerli gazımız ulaşacak.

Değerli dostlar, tabii sadece Karadeniz'de değil, Gabar'da da tarih yazdık. Şırnak, Gabar'da gerçekleştirilen petrol keşfimiz, Cumhuriyet tarihimizin en büyük petrol keşfi olarak kayıtlara geçti. 10 yıllar boyunca terörle ve terör eylemleriyle anılan bölgeler, bugün üretimle, yatırımla, istihdamla anılıyor. Güvenlik tehdidi nedeniyle yıllarca atıl kalan yerlerde bugün turizm canlanıyor. İstihdam artıyor. Tarım gelişiyor. Çiftçimizin, sanayicimizin, esnafımızın, vatandaşımızın yüzü gülüyor. Terörün karanlık gölgesi çekilip huzurun aydınlattığı alanlar genişledikçe yıllarca korkunun, göçün ve güvensizliğin sembolü olan şehirlerimiz hızla ayağa kalkıyor. Bakınız, bugün Gabar'dan elde edilen üretim Türkiye'nin enerji arz güvenliğine çok büyük katkı sağlamaktadır. Yurt içi petrol üretimimizin %44'lük kısmı sadece Gabar'daki kuyularımızdan gelmektedir. Terörsüz Türkiye sürecinin menziline ulaşmasıyla birlikte inşallah yeni bir hikaye yazılmaya başlanacaktır. Türkiye ekonomisine doğrudan ve dolaylı maliyeti 2 trilyon doları aşan ağır bir yükten kurtulurken terörle mücadeleye ayrılan kaynaklar daha verimli alanlara tahsis edilecek. Bunun da en büyük kazananı 10 yıllardır sıkıntı çeken bölge halkıyla birlikte 86 milyonun her bir ferdi olacak. Terörün sıfırlandığı bir atmosferin ülkemiz açısından ne manaya geldiğinin işaretlerine şimdiden şahit oluyoruz. Gabar'daki keşiften sonra Diyarbakır'da 4 saha belirlendi. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde 24 kuyuda çalışma planlıyoruz. Bunların haricinde başka hazırlıklarımız da söz konusu. Türkiye petrollerinin toplam 1 milyon varil petrol ve doğal gaz üreten bir şirket haline gelmesi için hem yurt içinde hem yurt dışında arama, sondaj ve üretim çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz. Değerli misafirler, Türkiye kendi kaynaklarını geliştirirken aynı zamanda küresel enerji diplomasisinin en güvenilir ortaklarından biri olarak adından sıkça söz ettiriyor. Somali'deki sondaj faaliyetlerimiz, Pakistan'da planlanan çalışmalarımız, Libya'dan Orta Asya'ya uzanan işbirliklerimiz bunun en somut göstergesidir. Somali açıklarında yürüttüğümüz çalışmalar Türkiye'nin yurt dışındaki ilk derin deniz arama sondajı olması hasebiyle tarihi önemdedir. İklim ve hava şartları el verirse sondaj operasyonunu 6 ila 9 ay arasında tamamlamayı öngörüyoruz. Arzumuz uzun yıllar iç istikrarsızlıkla ve kıtlıkla boğuşan kardeş Somali halkına bekledikleri müjdeli haberi vermektir. Komşumuz Suriye'de de hem maden hem petrol tarafında yeni hükümetle ortak çalışmalarımız devam ediyor. Suriye'deki entegrasyon sürecinin tamamlanmasıyla yeni işbirliği fırsatları için zemin çok daha uygun olacaktır. Türkiye olarak
sürecin suhuletle hitama ermesi için Suriye hükümetine gereken desteği veriyoruz. Diğer taraftan madencilik alanında da büyük bir dönüşüm içindeyiz. Dünyada maden çeşitliliği bakımından 9. sıradayız. 2025 yılında maden ihracatımız 6,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Dünya bor rezervlerinin %73'üne sahip olan ülkemiz eti maden aracılığıyla dünya bor pazarının lideridir. Nadir toprak elementlerinde Eskişehir Beylikova'da keşfedilen dev rezerv Türkiye'yi kritik madenler alanında küresel ölçekte Şampiyonlar Ligi'ne taşımıştır. Eskişehir Kırka'da kurulan pilot tesisle lityum karbonat üretiminde ilk ürünü elde ettik. Aynı yerde yıllık 600 ton kapasiteli endüstriyel tesisin kurulumuna yönelik çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Şu gerçeğin bir defa hepimiz farkındayız. Enerji dönüşümünün hızlandığı yeni dönemde kritik madenler artık petrol kadar, doğalgaz kadar önemli hale gelmiştir. Savunma sanayinden yüksek teknolojiye birçok sektörün geleceği bu kaynaklara bağlıdır. Türkiye bu yarışta seyirci değil, oyun kurucu olmayı hedeflemektedir. Son 23 yılda bunun altyapısını çok sağlam bir şekilde zaten hazırladık. Ufku ve vizyonu eski Türkiye'yi aşamayanlara rağmen dünyanın en büyük derin deniz filosuna sahip 4. ülkesi olduk. Mersin Akkuyu nükleer güç santrali ile bu alanda yeni bir çığır açtık. Güneş ve rüzgar enerjisinden hidroelektrik santrallerine temiz enerji alanında tarihimizin en büyük projelerini hayata geçirdik. Bütün bunları da öncelikle ülkemizde tesis ettiğimiz güven ve huzur iklimi sayesinde başardık. Yere sağlam bastık. Kararlı yürüdük. Türkiye'nin önünü kesmek isteyenlere aldırmadan diğer alanlar gibi enerjide de tarihi bir başarıya imza attık. İnşallah enerjide, madencilikte ve doğal kaynaklarda çok daha büyük başarılarla ülkemizi buluşturmakta kararlıyız. Bunun için karada veya denizde hükümranlık alanlarımızda ne kadar tabii kaynağımız varsa işleyecek, bu kaynakların Türkiye'nin atılım sürecinde lokomotif vazifesi görmesini mutlaka sağlayacağız. Altını çizerek ifade etmek isterim ki, savunma sanayinde olduğu gibi enerjide tam bağımsızlık ülkemizin kızıl elmasıdır. Türkiye bu hedefine doğru emin adımlarla yürümektedir. Bu yürüyüşün önünün kesilmesine de hiçbir surette müsaade etmeyecektir. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Bu düşüncelerle 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nin ülkemiz, bölgemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Zirveye katkı sunan dost ülkelerin temsilcileriyle düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla.

0: Sayın Cumhurbaşkanımıza zirvemize teşrif edin.
1: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını ekranlarınıza getirdik. İkinci İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde konuşma yaptı. Türkiye'nin enerji sektöründe yaptığı atılımlara temas etti. Bulunan doğal gaz ve petrol yataklarından bahsetti. Bunların nasıl hayata geçirildiğini ve yeraltı mineralleri konusunda Türkiye'nin ne kadar zengin olduğunu, bu anlamda da diğer dost ve kardeş ülkelerle bu konudaki işbirliğinin artarak devam ettiğini aktardı. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını aktardık. Şimdi bir CHP'ye bakalım, çünkü butlan kararının ardından icra memurları resmi olarak genel başkanlık tebliğini yaptı. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun ofisine bir dönelim. Buse Gençtürk ve Adem Gümüş bizi bekliyor. Neler aktaracaksın Buse?
2: Ayşe Süberker, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisinin önündeyiz bizler. Bekleşimizi sürdürüyoruz. Az önce icra memurları bu noktadaydı. Çalışma ofisine geldiler ve Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Başkanlığı görevini tebliğ ettiler. Lütfü Savaş'ın avukatı Onur Üregen de icra memurlarıyla beraber gelen isimler arasındaydı. 15 Şubat 2025'te eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve beraberindekiler 38. Kurultay'ın iptaline yönelik bir dava açmıştı ve kurulların uzaklaştırılması talebiyle bu dava açılmıştı. Dava dilekçesinde de delege iradesinin sakatlandığı ifade edilmişti. Onur Üregen de Lütfü Savaş'ın avukatı bu noktaya geldi ve görev tebliğ edildikten sonra Kılıçdaroğlu'na bir açıklama yaptı. Üregen 36. Hukuk Dairesi'nin bir karar verdiğini ve bu kararın davada ne kadar haklı olduğumuzu ortaya koydu ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'na hayırlı olmasını diliyorum dedi. CHP Genel Başkanı şu anda Kemal Kılıçdaroğlu'dur ifadelerini kullandı. Onur Üregen ve CHP'nin bundan sonra siyaseten bir yol haritası izleyeceğini de ifade etti. CHP Genel Başkanı ve yardımcılarının bu yol haritasına karar vereceğini de söyledi. Dakikalar önce tabii bu noktada artık hareketli anlar yaşandı ama Kılıçdaroğlu'nun ofisinden edindiğimiz bilgiye göre de 15-20 dakika sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni basın danışmanı Atakan Sönmez kameralar karşısına geçerek bir açıklamada bulunacak ve sürece dair bilgilendirmeler yapacak. Kılıçdaroğlu şu anda çalışma ofisinde arkamızda bulunan binada gelişmeleri an be an takip ediyor. Peki parti meclisi, eski parti meclisi üyeleri ve yönetimde olan isimler görevlerine döndü mü? Aslında 38. kurultayın iptaliyle beraber, mutlak butlan kararıyla beraber 37. kurultayda görevlendirilen parti meclisi üyeleri ve yöneticiler kurultay CHP yönetimi görevine dönmüş olduğunu ifade ediyor. Kılıçdaroğlu'nun ofisinden edindiğimiz bilgiye göre, yani o isimlere herhangi bir tebliğin yapılmasına gerek olmadığına dikkat çektiler. Tabii bundan sonra parti içinde bir istişare süreci yürütülecek. Parti meclisi üyeleriyle 37. kurultayda görevlendirilen isimlerle ve yol haritasının ne olacağına karar verilecek. Başka bir merak konusu da bir telefon görüşmesi yapılması bekleniyor Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasında. Dün akşam saatlerinde Kılıçdaroğlu Özgür Özel'i aradı ama Özel bu telefona bir geri dönüş yapmadı. Artık Kılıçdaroğlu Özel'den gelecek telefonu bekliyor. Bu telefon görüşmesinde konuşulacak, yapılacak aslında görüşmeye bağlı olarak da yol haritasına karar vermesini bekliyoruz. Yani CHP Genel Merkezi'ne gidecek mi yoksa çalışma ofisinde mi olacak gün boyunca? Aslında artık mutlak butlan kararının üstünden 24 saat geçmesine çok az süre kaldı. 21. saati geride bıraktığımızı da söyleyelim. Bizler gelişmeleri oldukça aktarmayı sürdüreceğiz. Ayşe Süberker.
1: Pekala, teşekkürler. Buse Gençtürk aktardı. Genel Başkanlığı görevi tebliğ edildi Kemal Kılıçdaroğlu'na. Peki CHP Genel Merkezi'nde şu an durum ne? Mahir Kılıç ve İbrahim Tozbey bizi bekliyor. Neler aktarırsın Mahir?
3: Ayşe Süberker, heyet Kılıçdaroğlu tebliğde bulundu. Bu defa ikinci adres olarak CHP Genel Merkezi'ne gelmeleri gerekiyor. Onların gelişini bekliyoruz. Bizler de İbrahim Tozbey ile birlikte kısa süre içerisinde burada olmaları bekleniyor. İcra memurlarının aslında yaklaşık yarım saat önce CHP MYK üyeleri buradaydı, heyeti beklediklerini ifade ettiler. Fakat bir türlü gelmedi heyet buraya. Yine bekleyiş devam ediyor. Hem MYK üyeleri hem de partiler burada CHP Genel Merkezi'nin otoparkın bulunduğu noktada girişte bekliyorlar. Kısa süre içerisinde gelecekler. Öncesinde kendileri konuştuğumuzda kararı, tebliğ kararını kabul etmeyeceklerini ifade etmişlerdi. Buraya heyet geldiğinde nasıl bir durum yaşanacak bizler de onu bekleyerek göreceğiz. Bir yandan da Özgür Özel'in buradaki temasları, görüşmeleri devam ediyor. Dünden bu yana ayrılmamıştı buradan genel merkezden. Kısa süre önce tip heyeti buraya geldi ve genel başkan Özgür Özel'le görüşme gerçekleştirdiler. O görüşmenin de kısa süre içerisinde bitmesini ve yeni bir açıklama gelmesini bekliyoruz CHP'den, CHP genel merkezinden. Hem tip hem de Özgür Özel'in bir değerlendirmesi olacak. Yine buradaki bekleyiş devam edecek. Gün içinde başka heyetlerin de geleceğini belirtelim. Özetleyecek olursak eğer, icra memurları dünkü mutlak mutlak kararın ardından, ki üzerinden 24 saat henüz geçti, o kararın hemen ardından tebliğe başladılar. İlk durakları Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisi oldu. Ona tebliğde bulunlar. Buraya da gelmeleri gerekiyor teknik olarak. Evet, Ahmet Tarasımoğlu Büyükşehir Belediye Başkanı ayrılıyor bizler yayınımızı yaparken. Saat 11 sularında buraya gelmişti Büyükşehir Belediye Başkanları ve şu dakikalarda ayrılıyorlar buradan genel merkezden. Demin kaldığım yerden devam edecek olursak o heyetin, icra memurları heyetinin burada gelmesi ve genel merkezi de tebliğde bulunmaları gerekiyor. Ancak CHP'li kurmaylar tebliği kabul etmeyeceklerini ifade ettiler. Bir yandan da gözümüz kulağımız burada. Otoparkın kapısı da sürekli kapalı tutuluyor. Sadece ara çıkış olacağı zaman bu kapı açılıyor. Onun dışında tamamen kapalı tutulduğunu belirtelim. Şunu da ifade edelim. Dünkü kararın hemen ardından aslında Kılıçdaroğlu cephesinden de ilk hamle geldi. Partinin 3 avukatı görevden alındı. Çağlar Çağlayan dahil 3 avukat görevden azledildi ki Çağlayan ismini mutlak putlan dava süreçlerinde, duruşmalarda sıkça duyuyorduk. Kendisinin sık sık açıklamaları vardı. Görevden alınan ilk isimlerden bir tanesi oldu. Yine eski dönemdeki MYK üyelerine de görev yazılarının gittiği ifade ediliyor. Yine o dönemdeki parti mesuleleriyle her iki tarafında zaman zaman temas kurduğu belirtiliyor. Çünkü oldukça önemli partinin en üst karar alma organı. Dolayısıyla kararın uygulanması halinde de yine karar verecek olan merci parti meclisi olacak diyebiliriz. Hemen arkamızda Gül Çiftçi de partinin hukuktan sorumlu genel başkan yardımcısı bekleyişini sürdürüyor. Heyet geldiğinde onlarla muhatap olacak. Toparlayacak olursak eğer, mutlak hukuktan karar hemen ardından bir gün sonrasında icra memurları resmi tebliğe başladı. Kılıçdaroğlu'na tebliğde bulundu. Bir sonraki durak burası CHP Genel Merkezi olacak. Bizler de gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz. Mahir Kılıç CHP Genel Merkezi'nin önünden aktardı. Kılıçdaroğlu'nun ofisine gitti icra memurları. Genel başkanlığı görevi kendisine tebliğ edildi. Önümüzdeki dakikalarda da genel merkeze gitmeleri bekleniyor. Şimdi konuşmaya devam edeceğiz. Konuklarım Profesör Doktor Yaşar Hacı Salihoğlu ve Profesör Doktor Tanju Tosun. Merhabalar, hoş geldiniz Haber Hattı'na.
4: Merhabalar, hoş bulduk Ayşen.
5: Merhabalar.
1: Merhaba.
5: İyi yayınlar.
1: Tanju Bey, şimdi bu tebliğ edildi dedik artık Kılıçdaroğlu'na. Dolayısıyla resmi olarak artık Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı mı oldu?
4: Şimdi tabii o konuda bir hukukçular arasında farklı yaklaşımların da olduğunu belirtmek gerekir. Yani mahkemenin tercih ettiği yöntem, bu tebligat yapıldığına göre genel başkan olmasına yönelik, ama bazı hukukçular der ki, şimdi dün Bölge Adliye Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararda mutlak mutlak kararı verilen kongre dışında daha sonra yapılan kurultaylarla ilgili iptal kararı verilmiştir. Ve hukuki açıdan yapılan değerlendirmelerde bu iptal kararları kesinleşinceye kadar mutlak butlan konusu olan davayla ilgili yönetimde bulunanların görevi devam eder. Şimdi hukuki açıdan böyle bir tartışma var. Onu da belirtmek gerekir, ama mahkemenin benimsediği yaklaşımı dikkate aldığımızda tebliğ yapıldıktan sonra genel başkan olarak Kemal Bey ve o dönemki kurultay öncesi parti yönetiminin bu konuda yetkili olduğu ifade ediliyor.
1: Evet. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Yaşar Hocam? Yani hukukçular da çünkü ikiye bölünmüş vaziyette. Tanju Hocam da işaret etti. Hani karar hemen kesinleşmeli mi? Kesinleşebilir diyen taraf var. Siz ne düşünüyorsunuz?
5: Evet, yani kararda bir esastan hüküm var. O hüküm kurultayın iptali. Hiç yapılmamış sayılması. Ama bir yandan da elbette tedbiren alınmış bir tedbir kararı var ki daha doğrusu o da bir geçicilik de ifade ediyor. Çünkü kesin hüküm temiz yolu açık olduğu için Yargıtay başvurusunun neticesi. Bildiğim kadarıyla ya da medyaya yansıdığı kadarıyla CHP hem yani temiz yoluna tabiatıyla başvurdu ama bir yandan da bu tedbir kararının uygulanmaması yönünde de bir karar talebinde bulundu. Hı hı. Yargıtay'dan nasıl bir sonuç çıkar, ne kadar sürede çıkar, bu da işin bir başka elbette soru işareti. O açıdan şu anki görüntü alınmış olan bu mutlak tutuklama kararının uygulanmasına yönelik. Sonuçta bu karar tersi olsaydı, istinaftan yani bu davanın reddine ilişkin bir karar çıksaydı bu karar tanınacaktı. Ama işte böyle yani mahkeme kararları sizin lehinize ya da aleyhinize çıktığı zaman ona göre pozisyon alıyorsunuz. Hukuk bilimi çok böyle müspet bir zeminde değil bilindiği gibi. Yoruma da açık bir takım kanun üzerinde de sonuçları üzerinde de mahkeme kararları üzerinde de neticelenmiş hükümler üzerinde tartışmalar her zaman yapıla gelir. Bu açıdan da bakıldığında bu da işin bir başka boyutu. Hı. Ama sonuç itibariyle şu noktaya yani en sade yaklaşımla yani bir kongre yapılıyor. Bu kongreyle ilgili şaibeli kongre sıfatlanması CHP içerisinden bir kesim tarafından sürekli ortaya atılarak diri canlı tutuldu. Mahkemelere başvuruldu. İddialar vardı. Sonuçta delegenin iradesinin çeşitli yollarla, işte Akçalı vesaire gibi yollarla iradesinin sakatlandığına dair iddialardı. Bu iddialar şöyle yine bakalım tartışmasız bir şekilde yargının konusu mudur? Evet konusudur. İncelenmeli midir? Evet incelenmelidir. Kanıtlanma talebi her iddia kanıtlanmaya muhtaçtır. Evet muhtaçtır. Kanıtlanmış mıdır, kanıtlanmamış mıdır? Mahkemenin...
1: Hocam bir keseceğim sizi. Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı bir açıklama yapıyormuş. Bir dönelim o noktaya.
6: Açıklamalarında da hepiniz takip ettiniz. İktidar yürüyüşünden bahsetti. Bu iktidar yürüyüşü için kendisine güveni tam, ekibinde arkadaşlarına olan güveni tam ve arkadaşlarının da kendisine olan güveni tam. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 70 yıllık ömründe kendisinin sıklıkla vurguladığı gibi temiz siyaset, toplum için siyaset dışında herhangi bir şiar yoktur. Ve bunun dışında da bir önceliği olmadı. Bundan sonra da olmayacağını siz de biliyorsunuz, değerli kamuoyu da biliyor. Onun dışında size şu anda paylaşabileceğim birkaç bilgi var. Zaten bazı dezenformasyon şeyleri sosyal medyada dolaşıyor anladığımız kadarıyla. MYK'da görevlendirme yapıldığına dair galiba yazılıp çizildi. Böyle bir şey şu anda yok. Yani ne parti meclisi içerisinden böyle bir MYK görevlendirildi ne de buna dair herhangi bir isim listesi vesaire gibi bir şey söz konusu değildir. Zaten böyle bir şey olduğu zaman bunun açıklaması resmi olarak yapılır. Hiç endişeniz olmasın. Şu anda böyle bir görevlendirme olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Onun dışında genel başkan bir açıklama yapacak mı diye merak ettiğinizi biliyorum. Tabii ki iki gündür çok yoğun çalışıyor Sayın Genel Başkan. Bir serum kullandı sesiyle ilgili bir şey var. Eğer ki gün sonuna kadar çalışmaları bittiğinde birazcık sesi toparlanmış olursa yani bunun başka bir sebebi gerçekten yok. Umarız zaten toparlar bir an önce. Çıkışta kısa bir açıklama yapabilir ve kendisi de bundan sonraki süreçle ilgili çok herhalde uzun bir basın toplantısı olmayacaktır ama bir bilgilendirme kendisi yapacaktır. Onun dışında şu anda sizinle paylaşabileceğim başka bir bilgi
7: yok. En çok merak ettiğimiz CHP genel merkeze ne zaman gidilecek? Genel merkeze gidiş söz konusu olacak mı? Birkaç gün içerisinde bunu görecek miyiz? Şimdi icra memurları tebliğde de bulundu. Gidecek mi yakın bir zamanda?
6: Şunu söylemekte fayda var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı neredeyse genel merkez orasıdır. Ancak tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine Sayın Kemal Kılıçdaroğlu gidecektir. Yani bundan şüpheniz olmasın. Zaten Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve diğer parti meclisi ve diğer YDK bütün organların görevi az önceki tebligatla başlamadı. Bakın dünkü mahkeme kararı kesinleştiği andan itibaren zaten görev başlamıştır. Bugünkü yapılan resmi prosedürün tamamlanması için gerekli bir işlemdir. Mahkeme

0: Kesme kararı şey olduğu andan itibaren Sayın Genel Başkan'ın görevi de başlamıştır. Parti meclisinin 37. kurultayla belirlenen parti meclisinin ve orada seçilen bütün kurullar görevlerine dün itibariyle resmi olarak başlamışlardır. Fiili olarak zaten Sayın Genel Başkan bu süreçte Türkiye'nin sorunlarına dair, toplumun sorunlarına dair yazdı, söyledi, konuştu, anlattı. Temiz siyaset dahil başta olmak üzere pek çok konuda ve ülkenin problemleriyle ilgili. Hatırlarsınız en son yazdığı bir makale vardı. Hepiniz hatırlıyoruz değil mi? Okullardaki şiddet olayıyla ilgili. Herkes farklı farklı konuları konuşup da sanki sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç meseleleriyle meşgulmüş gibi bir algı yaratılırken Sayın Kılıçdaroğlu bölgedeki sorunlar da dahil olmak üzere, okullardaki şiddet olayları da dahil olmak üzere bu konulara kafa yorup yazıp çiziyordu. Bundan sonra zaten asıl siyasetin yapma amacı toplumun sorunları ve toplumun sorunlarına çözüm üretmek. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu en kısa sürede, en uygun zamanda tabii ki fiilen de genel merkez binasında görev başlayarak çalışmalarına sürdürecek.
1: Özgür Özel'le telefon görüşmesi.
2: Evet, tarih var mı efendim? Yani ne zaman?
0: Hayır. Şu anda öyle bir tarih yok. Elinde öyle bir bilgi olsa tabii ki paylaşırdım. Sayın Genel Başkan belki hani dediğim gibi
2: bugün yarın
0: pek
2: mı,
0: çok
2: bayram sonrası
0: arkadaş, şu anda öyle bir hiçbir şey yok. Yani söylenen iddialar varsa da bunların hiçbiri alınmış bir karar olduğundan değil. Zaten hani Sayın Genel Başkan bunu az önce söylememin sebebi buydu. Milletvekilleri de dahil olmak üzere bütün arkadaşlarıyla istişareler ediliyor. Burada istenen şey bir gerginliğin yaratılması değildir. Sayın Genel Başkan hiçbir zaman gerginliğin tarafı olmamıştır, olmayacaktır da. Gerginliğe fırsat verecek bir adımın da tarafı olmayacaktır. Bundan sonraki süreç suhuletle, sakinlikle, olgunlukla tam da Kemal Kılıçdaroğlu siyasetine uygun şekilde işleyecektir. Bundan hepiniz emin olabilirsiniz.
1: Özgür Özel'i aramış, Sayın Özgür Özel'i aradı sanırım Kemal Bey. Dün Özgür evet. Özel öyle söyledi. Ama dönüş olmadı. Bugün bir telefon görüşmesi gerçekleşti mi? İkili görüşebildi mi? Konuştu mu?
3: Bir soruya bir ekleme.
2: Ya da bir daha arayacak mı yani?
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Devlet Bahçeli ile de görüşebileceği ileri sürüldü. Bu üç görüşmeye ilişkin değerlendirmeniz.
0: Şöyle şimdi bunlar olağanüstü anlamlar yüklenecek şeyler değil yani. Şu anda bir görüşme programı olduğu için söylemiyorum. Ama ortaya bir iddia atılmasında, bu iddianın arkasındaki alt metni okuyabilecek kadar hepimiz gazetecilik mesleğinden geldiğimiz için biliyoruz. Hani Sayın Cumhurbaşkanı'nda da Sayın Devlet Bahçeli'de ve diğer, bakın altılı masayı kurmuş, Halil İbrahim sofrasını kurmuş bir siyasetçinin başka siyasetçileri muhatap almaması, onlarla görüşmemesi diye bir siyaset tarzının söz konusu olamayacağını zaten biliyoruz. Ama şu anda böyle bir planlanmış, programlanmış bir görüşme takvimi yoktur. Az önce söylediğim gibi gerek MYK belirlendi vesaire şeklindeki iddialarda olduğu gibi bu konularda gerçekten az önce söylediğim sadece şey olsun diye söylemedik. Yani bir temenni cümlesi olarak kurmadık. Süreç böyle ilerleyecek. Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili kesin bilgileri, kesin kanaat demeyelim, kesin alınmış bir karar varsa ve bu konuda bir işlem olacaksa, bir temas olacaksa bunlar doğrudan medyaya bilgilendirilecektir. Hiç kuşkunuz olmasın.
1: Teşekkürler.
0: Sağ olun.
1: Özgür Özel'e yakın isimlerden bir görüşme trafiğiniz var mı? Bir sürecin karşılıklı olarak kimler tarafından
0: şöyle, hani bakın Cumhuriyet Halk Partisi bir tane Cumhuriyet Halk Partisi vardır. Özgür Özel'e yakın, Özgür Özel'e uzak, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın, Kemal Kılıçdaroğlu'na uzak diye Cumhuriyet Halk Partililik tarifi olamaz. Şu an itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bütün Cumhuriyet Halk Partililer Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yakındır. Bu kadar söyleyebilirim.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Sağ olun. Sağ olun.
4: Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez gazetecilerin sorularını yanıtladı. Genel merkeze ne zaman gideceksiniz diye sordu gazeteciler. Genel başkan neredeyse genel merkez orasıdır ama elbette bir gün oraya gidecektir dedi. Kılıçdaroğlu gerginlik yaratan taraf olmayacak dedi. Suhuletle, sakinlikle bu süreç devam edecek dedi. Erdoğan ve Bahçeli ile bir görüşmeniz olacak mı dedi. Hepsiyle görüşecek Sayın Kılıçdaroğlu dedi. Ama bir takvim vermekten kaçınıyor. Her şey tabii daha çok yeni. Bir de bu YDK üyeliklerini yavaş yavaş tespit ettiği konusunda da bir yanlış anlaşılma var dedi. Yaşar Hocam, siz kaldığınız yerden isterseniz bunların üstüne kaldığınız yerden devam edin. Çünkü iddialardan bahsediyordunuz. Delegelerin iradelerinin sakatlanmasından yani, vesaire. Buyurun.
5: Evet. Son cümlem şuydu. Sonuçta yargı önüne gelen bu iddialara ilişkin dayanak oluşturan delillere de bakmakla yükümlüdür. Sonuçta orada bir kanaat oluşmuş ki o deliller yeterli görülmüş ki bu karar çıktı. Peki o deliller yeterli görüldü ve bu kanaat çıktıysa hiçbir şey olmamış gibi davranabilir mi? Davranamaz. O işte bu kararı tanımıyorum demenin bir faydası yok. Hukukun yine imkan verdiği işte temyiz yolu gibi vesaire bütün bunlara başvurarak sonuç almaya çalışacaktır kuşkusuz bu kararı beğenmeme halinde ya da bu kararın doğruluğuna inanmaması durumunda ki o yolu deniyorlar. Ama evet yani az önce Atakan Bey'in de dediği gibi mahkeme kararı resmen tebliğ edilmiş ve şu anda Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olarak bir anlamda göreve başlamış oldu. Tabii şimdi nasıl olacak? Benzer bir şeyi İstanbul'da yaşadık. İstanbul İl Başkanlığı'nda yine mahkeme kararıyla Gürsel Tekin'in atanması sürecinde büyük gerginlikler oldu.
4: Evet.
5: Hiç hoş olmayan görüntüler, parti içerisindeki bu zıtlaşmayı giderek bir

0: hakimine dönüştürdü. Şimdi benzer bir şeyin burada olması durumunda bu çok daha fazla bir kopuşların, yol ayrımlarının anlamına gelir. Yani kaldı ki dün son derece yanlış bulduğum şeyler yansıdı ekranlara. Yani partinin içerisine girip genel başkanların fotoğrafları içinde Kemal Bey'inkini alıp yere atmak, yırtmak, hain Kemal sloganları atmak. Bunlar tabii parti içerisinde yarar sağlamayacak. Epeydir aslında olan o ayrışmayı daha da derinleştirecek davranışlar. Parti yönetimini bundan ayrıda tutamayız. Çünkü dün de Sayın Özgür Özel uzun süren üst yönetim toplantısı sonrası bütün seçmenlerini, daha doğrusu partilileri, parti il başkanlıklarına, genel merkezin önüne nereye gelmeleri gerekiyorsa oraya gitmelerini istedi. Bugün de o çağrı yapıldı. Sonuçta burada bir tepkinin büyütülmesi ve bunun Cumhuriyet Halk Partisi içindeki bu kopuşları daha da kuvvetli hale getireceğini söyleyebiliriz. Evet. Ama ben şunu söyleyip bitireyim. Yani bu yeni bir şey değil. Yani Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki bu zıtlaşmanın, farklılıkların, bir anlamda saflaşmanın mazisi yakın geçmişe dayanıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi ve odak noktası adaylık meselesiydi. Yani bir fikri kopuş değildi, birbirinden farklı toplumsal, ekonomik, dış politika, iç politika neyse o başlıklara ilişkin benim tezim budur, benim farklılığım budur demeyen ama sadece adaylığa dayalı, biraz statüye dayalı, koltuk yarışına dayalı bir saflaşmaydı. O zaman Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ısrarla o altılı masanın kurulduğu dönemde belediye başkanlarının ki işte Ankara'nın da ismi geçiyordu ama daha çok öne çıkan Ekrem Bey'di. Hiçbir şekilde aday olmaması konusunda net tavrını ortaya koyuyordu. O dönem Ekremciler, Kemalciler diye ayrışmalar yazılıp çiziliyordu. O dönemin il başkanıyla Ekrem Bey arasında büyük bir zıtlaşma, çok ciddi siyasi polemikler giderek çeşitli cümlelerle ifade ediliyordu, yakıştırmalarla. Dolayısıyla o süreç kurultaya gidildi, seçim kaybedildi, hemen bir değişim çağrısıyla. Şimdi kurultaylar bu tür dağınıklıklar açısından derlenip toparlanmanın da adresidir aslında. Ama bu başarılamadı çünkü orada da çok büyük bir aslında bir anlamda oraya damgasını vuran bir ifade, hançer metaforu. Kemal Bey bunu hep diri ve canlı tuttu. Çok net konuşmadığı zamanlarda bile bunu hep hatırlattı. Ama en son geldiği noktada işte şaibeli kurultay ifadeleri CHP içinden doğdukça, mahkemelere taşındıkça en son işte bu karardan önce yayınladığı video çok önemli bir kırılma noktasıydı. Evet. Şimdi ben diyorum ki iki taraf varsa burada bu tarafların niye taraf olduğunu, niçin birbirleri konusunda uzlaşmaz giderek bir çelişkiye dönüştüğünün bir cevabı olmalı. Fikri değil bu. Bir fikir ayrılığı değil. Neye dayalı? Değişim. Değişim neye dayalı? İşte adaylık, statüler, genel başkanlık ve ekip. Peki. Bugün geldiğimiz noktada nasıl bir ayrışma var? Bence artık geldiği nokta şu ayrışmayı netleştiriyor. O da şu. Yani bugüne kadar hem bu şeyin kurultayın iptal davaları hem belediyeler odaklı devam eden yolsuzluk soruşturmaları, tutuklamalar, yargılamaların başlaması, peş peşe yeni bir takım ahlaki bir takım sorgulamalara dayalı iddialar, bütün bunlar için genel merkez, yani sonuçta Özgür Özel ve yönetimi şu yolu benimsedi. Hukuken bu tartışmanın içine hiç girmedi. Hukuki bir bu konuda bir mücadele olarak değil, o yürüyor olabilir ama daha çok şöyle bak. Bunların hiçbiri doğru değildir. Hepsi siyasi olarak üzerimize gelinmesinin bir sonucudur. Dolayısıyla hiçbirinin doğruluğuna asla inanmıyoruz.
1: Evet ama sizin de işaret ettiğiniz gibi Sayın Kılıçdaroğlu da biraz kapalı mesajlar veriyordu. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde daha açık mesajlar vermesi gerektiğini düşünüyor musunuz? Anlatması gerektiğini düşünüyor musunuz?
0: Ayşe Hanım, ben aslında verdiğini söylüyorum şimdi. Son videoda açık bir şekilde isim vermesi beklenemezdi kuşkusuz. Ama bir CHP'nin arınması gerektiğini,
1: evet,
0: yolsuzluklar vesaireler, yani özetle Kemal Bey bu işlerin olduğuna inanıyor. Hı hı. Özgür Bey olmadığına inanıyor.
1: Dolayısıyla nasıl buluşacaklar ortak noktada o zaman?
0: Şimdiki saflaşma budur. Kemal Bey'in gelip, yani ben Kemal Bey'in bu saatten sonra gelip genel

0: başkan olup bir kongre sürecini de tamamlayıp yine aday olarak çıkıp ilahiniye bir genel başkan pozisyonu edinmek isteyeceğini asla düşünmüyorum.
1: Düşünmüyorsunuz.
0: Dolayısıyla
1: peki.
0: Düşünmüyorum. Buradaki temel şey şu olacak, çıkış noktası argümanı. Benim partim böylelerle, bu tür şeylerle anılamaz. Bunların çok önemli bölümü aklanmadan, onların tekrar hiçbir şey olmamış gibi davranılamaz. Sonuçta yargılamaları biter, o süreçten sonra ancak karar verilebilir deyip bir pozisyon almaktır. Şimdi zıtlaşma zemini burasıdır.
1: Peki. Tanju Hocam siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi Yaşar Hoca da söyledi, yani bir arınma diyor. Tabii yani hükümlü değil henüz birçok CHP'li belediye başkanı ve belediye çalışanları, ama hali hazırda devam eden de bir yasal süreç var. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu bu arınmayı nasıl yapacak daha sonuca bağlanmayan davalar konusunda, ve diğer yandan birçok CHP'li belediye başkanı ve Sayın Devlet Bahçeli tarafından da hani bir an önce bu işin kurultaya gitmesi gerektiği yönünde de telkinler var. Yani bir yanda çok uzun bir süreçte olabilir, kısa bir süreçte olabilir. Sizce Kılıçdaroğlu nasıl bir yol haritası çizecektir? Yorumlarınız nedir?
2: Şimdi Kemal Bey'in tabii genel başkanlığı tebliğ edilmesi bundan sonraki süreçte Cumhuriyet Halk Partisi içinde yani ciddi tartışmalara yol açacak. Bazı okulçuların, benim de yani bir siyaset bilimci olarak katıldığım bir görüş, bir an önce yani 1,5 ay içinde bu kurultayın yapılması ve yapılması gereken kurultayda 37. kurultaydaki delegelerle gidilmesi gerekiyor. Daha sonra ki seçilen delegelerle değil, eğer Kemal Bey ve ekibi Cumhuriyet Halk Partisi içinde sadece mahkeme kararıyla dönen bir genel başkan değil, aynı zamanda desteğini parti örgütünden alan bir genel başkan olarak Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde iz bırakmak istiyorsa önümüzdeki süreçte mutlaka ve mutlaka kurultayda aday olmalı. Ve bu adaylık yarışı sonucunda bu delegelerin vereceği kararla genel başkanlığın belirlenmesi gerekiyor. Yani bunu Kemal Bey yapacak mı, nasıl bir süreç işleyecek? Cumhuriyet Halk Partisi'nin 37. kurultayında birinci turdaki 18 oyluk farkın ikinci turda 200'ün üzerine çıkması, Cumhuriyet Halk Partisi delegesinin Yaşar Hocam değişim kavramı ile ifade etti, ama o değişim kavramının içini dolduran bir Cumhuriyet Halk Partisi programatik anlamda daha sonra topluma nakledildi. Bunu da belirtmek gerekir. Şimdi tabii burada Kemal Bey'in nasıl bir pozisyon alacağından ziyade Özgür Bey ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin mahkeme kararı öncesi yönetiminin nasıl bir karar alacağı da son derece önemli. Evet. Burada aslında 3 tane temel yaklaşıma sahip olabilirler. Bunlardan bir tanesi şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin tercih etmiş olduğu bir şekilde direnmek. En azından mahkeme kararını kabul etmeyip Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut yönetiminin kendileri tarafından temsil edildiğini bir şekilde iddiasıyla devam etmek. Bu bir. İkincisi, ki tercih etmeyecekleri bir yöntem olarak düşünüyorum ben, Cumhuriyet Halk Partisi içinde mahkeme kararıyla gelecek olan yönetime bir şekilde parti içinde şey yapmak, muhalefet etmek, o yönetimi kabul edip muhalefet etmek, ama kurultayın da bir an önce toplanması konusunda ısrarcı olmak. Üçüncü yol ise iki Cumhuriyet Halk Partisi'nin potansiyel olarak ortaya çıkması. Bir, mahkeme kararıyla genel başkanlığa gelen Kemal Bey ve ekibi bir tarafta. Evet. Diğer tarafta ise Özgür Bey, işte belediye başkanlıkları, parti örgütü. Dolayısıyla dualist yapıdaki parçalanmış, en azından görünümlü bir Cumhuriyet Halk Partisi. Şimdi bu süreç nasıl işleyecek?
1: Göreceğiz.
2: Gerçekten göreceğiz ki Yaşar Hoca'nın ifade ettiği İstanbul İl Kongresi seçimlerinden sonraki sürece doğru bir gidişatın da olma potansiyeli var.
1: Pekala. Benim CHP İstanbul İl Başkanlığı'na dönmem gerekiyormuş Yaşar Hacı Salihoğlu. Tanju Tosun, çok teşekkür ediyorum haber hattına katıldığınız için. Buse'ye döneceğiz çünkü. Buse Deviren ve Mehmet Fatih Coşkun karşımıza. Neler aktaracaksın Buse?
3: Evet, dün gece saatlerinde biliyorsunuz hem Ankara hem de İstanbul oldukça hareketliydi. Mutlak Butlan kararının çıkmasının hemen ardından hem genel merkezde hem de il başkanlığı, İstanbul İl Başkanlığı'nda oldukça hareketli dakikalar yaşandı. Kararın çıkması il başkanlığını da oldukça ilgilendiriyordu. Neden? Çünkü 38. olağan kurultayın iptal edilmesi demek, mahkeme kararında yazdığı kadarıyla söylüyorum, akabinde yapılan bütün kurultayları, olağanüstü ya da olağan kurultayların iptali demekte. Dolayısıyla il başkanlığının da il başkanlığı seçimlerinde iptali yaşanmış oldu. Özgür Çelik'in kazandığı bir biliyorsunuz seçim vardı. O iptal edilmişti. Buraya Gürsel Tekin il başkanlığına atanmıştı. Yani bu kararla birlikte aslında kayyum olan Gürsel Tekin de görevden alınmış oldu. Dolayısıyla il başkanlığında bu anlamda hareketli dakikalar yaşandı. Peki il başkanlığına kim geldi? Şimdi kararla birlikte tedbiren biliyorsunuz eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu göreve getirildi. Özgür Özel tedbiren görevden alındı. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu döneminin yönetim kadrosuyla birlikte gelmiş oldu. Ve il başkanı da Kemal Kılıçdaroğlu'nun beraberindeki o isimdi. Kim o peki? Biliyorsunuz Canan Kaftancıoğlu'ydu o dönemki il başkanı. Siyasi yasak geldiği için kendisine ona vekalet olarak Gülsüm Hale Özcömert Coşkun devam ettirmişti il başkanlığını. Yine bugün de o kararla birlikte Gülsüm Hanım il başkanı olmuş oldu. Az önce de Özgür Çelik bir basın açıklaması yaptı. 39 ilçede yapılacak basın açıklamalarının ardından da akşam 39 farklı ilçede yürüyüşlerin yapılacağı söylendi. Bugün katılacağı yürüyüşte Özgür Çelik'in Bakırköy'den Haznedar'a kadar yürüyeceğiz dedi. Yani aslında Cumhuriyet Halk Partili tüm ilçedeki bütün ilçedeki görevlilerin hepsi tamamı bugün yürüyüşe katılacak. Bu mutlak mutlak kararını protesto etmek amacıyla ama bugün il başkanı oldukça sakin.
1: Pekala, Buse Deviren aktardı il başkanlığından. Şimdi Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı bu sabah. Toplantıda yurt içi ve yurt dışı gelişmelerin finansal piyasalara muhtemel etkileri ve alınabilecek tedbirler ele alındı. Yapılan açıklamada Türkiye ekonomisinin şoklara karşı önemli ölçüde dirençli olduğu değerlendirildi denildi.
4: CHP davasında mutlak butlan kararı çıkmasının ardından piyasalarda hareketlilik yaşandı. Finansal İstikrar Komitesi önlemleri görüşmek için toplandı. Yurt içi ve yurt dışı gelişmelerin finansal piyasalara muhtemel etkileri Finansal İstikrar Komitesi tarafından ele alındı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığındaki toplantıda alınabilecek tedbirler kapsamlı bir şekilde değerlendirildi. Toplantının ardından bakanlıktan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Ekonominin şoklara karşı dirençli olduğuna dikkat çekildi. Gerekli adımların atılacağı belirtildi.
5: Komite, Türkiye ekonomisinin sağlıklı politika çerçevesi ve güçlü sermaye tamponları sayesinde şoklara karşı önemli ölçüde dirençli olduğunu değerlendirmiştir. Makrofinansal istikrarın korunması, dezenflasyon sürecinin kesintisiz devamı ve finansal sistemin sağlıklı işleyişi için gerekli tüm adımların tam bir eş güdüm içinde atılmasını kararlaştırmıştır. Komite tüm gelişmeleri anlık ve yakından izlemeye devam edecektir.
1: Bu arada İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. YÖK'ten de bir açıklama geldi. Öğrencilerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması ve eğitim öğretim faaliyetlerinin aksamadan yürütülmesi için gerekli tedbirlerin alındığı ifade edildi.
4: İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. 1996 yılında kurulan ve kayyum tarafından yönetilen İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izni iptal edildi. Öğrenci, idari ve akademik personelin durumu merak ediliyordu. Yüksek Öğretim Kurulu açıklama yaptı. Mağduriyet yaşanmaması ve eğitim öğretim faaliyetlerinin aksamadan yürütülmesi için tedbirlerin alındığı ifade edildi.
5: Yüksek Öğretim Kurulu, öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamadan yürütülmesi hususunda gerekli tedbirleri ivedilikle almaktadır. Öğrencilerimizin yanı sıra, üniversitemizde görev yapan idari ve akademik personele dair herhangi bir mağduriyete fırsat vermeden gerekli işlemler yerine getirilecektir. Konuyla ilgili detaylı açıklamalar önümüzdeki günlerde yapılacak olup, kıymetli öğrencilerimizin, ailelerinin ve yüksek öğretim camiasının süreçle ilgili doğru ve güncel bilgileri yalnızca Yüksek Öğretim Kurulu'nun resmi iletişim kanallarından takip etmelerini önemle rica ederiz.
4: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Can Holding'e yönelik başlattığı soruşturmada holding bünyesinde yer alan İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne kayyum ataması yapılmıştı. Öğrencilerin eğitimlerini başka bir üniversite çatısı altında tamamlaması ve diplomaların devralan kurum tarafından verilmesi öngörülüyor. Akademik ve idari personelin durumuna ilişkin süreç Yüksek Öğretim Kurulu tarafından paylaşılacak.
1: İstanbul'da Türk Mutfak Haftası kapsamında bir sofrada miras programı düzenlendi. Programa katılan Emine Erdoğan, Türk Mutfak Mirası yüzyıllarla ifade edilen bir medeniyet yürüyüşüdür dedi.
6: Köyümüze ait yöresel dorak taşımız yoğurda kıvam veriyor.
7: Mutfak, insanlık tarihinin en eski arşivlerinden biridir. Kurulan her sofrada bir toplumun inançlarını, kültürel kodlarını ve coğrafya ile kurduğu ilişkiyi satır satır okumak mümkündür.
4: Türk mutfağının birbirinden lezzetli yemekleri bir araya geldi. Renkli sofralar hem göze hem damağa hitap etti.
7: Söz konusu Türk mutfak mirası olduğunda yüzyıllarla ifade edilen bir medeniyet yürüyüşünden bahsederiz.
4: Emine Erdoğan'ın öncülüğünde gerçekleşen Türk Mutfağı Haftası başladı. İstanbul'da bu kapsamda bir sofrada miras programı düzenlendi. Emine Erdoğan konuşmasında Türk mutfağının Anadolu'nun ruhunu ve vicdanını dünyanın dört bir yanına taşıyan kültür elçisi olduğunu söyledi.
7: Türk mutfağının kapısı Türkistan'dan açılır, göçlerle Anadolu'ya uzanır, oradan Osmanlı coğrafyasının her bir köşesine, Balkanlara, Doğu Avrupa'ya, Orta Doğu'ya ve Kuzey Afrika'ya kadar yayılır.
4: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'la Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da programa katıldı.
8: Bu tema Türk mutfağını yalnızca yemeklerden oluşan bir seçki olarak değil, göçlerle, ticaret yollarıyla, üretim kültürüyle, imece ruhuyla, aile gelenekleriyle ve kuşaklar boyunca aktarılan bilgiyle şekillenmiş, yaşayan bir kültürel miras olarak ele almaktadır.
4: Emine Erdoğan, konuşmaların ardından birbirinden lezzetli yemeklerin sunulduğu standları gezdi.
1: Ve böylece haber hattının sonuna geldik. Sırada spor bülteni var. Selen Güldayıoğlu karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Ambalaj bütünlüğü bozulmuş ürünler tüketici sağlığı açısından önemli risk taşıyor. Gıda güvenliği denetimlerinde dijital takip sistemleri ve yapay zeka tabanlı analizlerin önemi artıyor. Gıda güvenliği ve beslenme veri sistemlerinin güçlendirilmesi krizlere erken müdahale açısından kritik önem taşıyor. Uzmanlar gıda güvenliğinin artık yalnızca tarım politikası değil, aynı zamanda ekonomi, sağlık, enerji ve ulusal güvenlik meselesi haline geldiğine dikkat çekiyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

Mutlu günler Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Spor bültenimizle karşınızdayız. Futbolda 64. Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor'la Konyaspor arasında bu akşam

0: Antalya stadında yapılacak final maçıyla sahibini bulacak.
1: Ziraat Türkiye Kupası'nda final heyecanı yaşanacak. Kupanın finalinde Trabzonspor'la Konyaspor 22 Mayıs Cuma günü saat 20.45'te Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaşacak. Bordo Mavili ekip bu kupada son 2 sezonda yaşadığı hayal kırıklığını sona erdirmek istiyor. Beşiktaş'a ve Galatasaray'a karşı kupayı kazanamayan Bordo Mavililer, Konyaspor karşısında mutlu sona ulaşmayı hedefliyor. Karadeniz ekibi bugüne kadar 17 kez final oynadığı kupada 9 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Bordo Mavililer'de sakatlıkları bulunan Arseni Batagov'la Okay Yokuşlu bu maçta forma giyemeyecek. Konyaspor'sa ikinci kez Türkiye Kupası'nda final oynama hakkı elde etti. Yeşil Beyazlılar 2017 yılında Başakşehir'i penaltılar sonucunda mağlup ederek kupaya uzanmıştı. Konyaspor Trabzonspor karşısında da galip gelerek ikinci kez bu kupayı müzesine götürmeyi hedefliyor. İki takım Türkiye Kupası organizasyonunda bugüne kadar 6 kez kozlarını paylaştı. Bu maçlarda Trabzonspor'un 2, Konyaspor'un 1 galibiyeti bulunurken 3 maçta berabere sonuçlandı.
0: Dört yıl üst üste şampiyon olan Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek şampiyonluk sonrası ilk özel röportajını HT Spor ekranlarında verdi. Özbek takımdaki yıldız oyuncuların geleceklerinden Galatasaray'ın asıl hedeflerine kadar birçok konuya değindi.
2: Dört yıl üst üste şampiyon olan Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek şampiyonluk sonrası ilk röportajını HT Spor ekranlarında verdi. Başkan Özbek, transfer çalışmalarından bu sezonun kırılma anlarına, Avrupa'daki hedeflerinden takımdaki oyuncuların geleceğine dair birçok konuya değindi. Özbek, Galatasaray'ın maçını izlerken neler hissettiğini anlattı.
3: Galatasaray maçlarını izlerken kimyamda değişiklik olduğunu hissediyorum. Kulaklarınız duymuyor, yani var mısınız, yok musunuz? Hareket kabiliyetinizi kaybediyor. Böyle bir duruma giriyorum.
2: Başkan Özbek bu sezon en üzüldüğü maçların Kocaeli Spor ve Konya Spor maçları olduğunu dile getirdi.
3: En çok üzüldüğüm maç Kocaeli'nde kaybettiğimiz 2-1'lik maç. Tam performansı yakalarken o maçla beraber gerçekten çok üzüldüm. Bir de Konya'da 2-0 kaybettiğimiz maç vardı. O iki maç beni çok şey yaptı.
2: Galatasaray Başkanı Icardi'ye yeni bir sözleşme teklifi yapıldığını açıkladı.
3: Icardi ile yaptığımız kontratın son senesi bu sene. Kendisine de buluştum, menajeriyle buluştum. Kendilerine bir teklif yaptık. Yani Galatasaray'a hizmet etmesi için bir teklifte bulundum.
2: Özbek, asıl hedefin Avrupa'da sürdürülebilir başarı yakalamak olduğunu ve Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmak istediğini belirtti.
3: Elbette ki lig şampiyonluğu falan bunlar da yani Galatasaray'ın önemsediği, hedefe koyduğu şeyler ama asıl başarı çizgisini Galatasaray Avrupa'daki başarısına taşımak zorunda. Benim ve arkadaşlarımı yapmak istediği mutlaka Avrupa'da başarıyı da sürdürülebilir hale getirmek. Yani inişli çıkışlı olmaması lazım. Çok uzun bir vadede değil ama mümkün olan en kısa sürede Şampiyonlar Ligi kupasını müzemize götürmek de istiyoruz.
0: Suudi Arabistan Pro Lig'de El Nasr'la şampiyon olan Jorge Jesus kulüpten ayrıldığını açıkladı. Portekizli çalıştırıcı Fenerbahçe'ye dönebileceğinin sinyallerini verirken aldığı teklifi de doğruladı. Suudi Arabistan Pro Lig'inde şampiyon Jorge Jesus yönetimindeki El Nasr oldu. Riyad ekibi ligin son haftasında Damak'ı sahasında 4-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Jesus da maçın ardından yaptığı açıklamada kulübe veda ettiğini duyurdu. Çok zor bir işti. Görevi kabul etmeden önce Ronaldo'ya şampiyon olana kadar yardım edeceğim ve sonra hayatıma devam edeceğim demiştim. Gelecek yıl nerede olacağımı göreceğiz dedi. Deneyimli teknik direktör Sports TV'ye yaptığı açıklamada Fenerbahçe'ye geri dönme ihtimalinin de olduğunu belirtti. Basketbolla devam edelim. Euroleague'de dörtlü final heyecanı bugün başlıyor. Telekom Center'ın ev sahipliği yapacağı dörtlü finalin ilk maçında Fenerbahçe Beko saat 18'de Olympiakos'la karşı karşıya gelecek. Son şampiyon unvanıyla sahaya çıkacak olan Sarı Lacivertler rakibini yenerek üst üste ikinci kez finale çıkmayı hedefliyor. Fenerbahçe Beko

Euroleague'de normal sezonu 24 galibiyet, 14 mağlubiyetle 4. sırada tamamladı. Sarı lacivertler playoff turunda Litvanya'nın Zalgiris Kaunas ekibiyle eşleşti. Rakibini 3-1 mağlup eden temsilcimiz dörtlü finale katılma hakkını elde etti. Yunan ekibi Olympiakos'la Euroleague'de normal sezonu lider tamamladı. İki takım arasında normal sezonda oynanan iki karşılaşmada taraflar birer galibiyet elde etti. Sarı lacivertler bu karşılaşma öncesi, önemli bir eksik bulunmuyor. Dörtlü finalin ikinci maçında sahaya çıkacak Valencia Basket'te Real Madrid Euroleague'de 17. kez kozlarını paylaşacak. Karşılaşma yarın bu akşam saat 21'de başlayacak. Evet, bu akşam oynanacak bu önemli karşılaşma öncesinde de Fenerbahçe Beko'ya başarılar dileyelim. Bültenimizi noktalayalım. Az sonra HT 360'la Dilek Gül sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: İklim bilimciler yapay zeka ve makine öğrenimini, geleceğin dünyasını ve burada yaşayan canlıları bekleyen olası durumları hesaplayabilmek için kullanıyor. 2050'de ya da 2100 yılında, hatta 2200 yılı dünyası bugünün yaşam alışkanlıklarıyla devam edersek nasıl bir yer olacak? Projeksiyonlar ağırlıklı olarak aşırı ısınmaya bağlı olumsuz senaryolar çizmeyi sürdürüyor. Yakın geleceğe ve uzun vadeye hazırlık yapabilmemiz için riskleri şimdiden iyi anlamak büyük önem taşıyor. Hava tahmininde yağışın şiddetini, süresini ve başlangıç-bitiş zamanlarını iyi öngörebilmek, başta tarım olmak üzere lojistik, havacılık, turizm, inşaat, eğitim, spor gibi pek çok sektörü yakından ilgilendiriyor. Avrupa Hava Tahminleri Merkezi'nin geliştirdiği yeni nesil hava tahmin modeli, atmosferde örüntüler, birbirine benzer hareketler serileri arayarak geleceğin havasını daha iyi tahmin etmeye çalışıyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 22, Bursa yağmurlu 20 derece. Ege bölgesinde İzmir yer yer yağmurlu 25, Muğla yağmurlu 22 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 24, Adana yağmurlu 25 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 20, Trabzon güneşli 19 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 21, Sivas yağmurlu 16 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 16, Kars yağmurlu 15 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 25, Şanlıurfa güneşli 26 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Biole Manzara sundu.

0: Efendim Habertürk'te HT 360 zamanı, saatlerimiz artık 16'yı gösteriyor. Ben Dilek Gül, bu dilimde birlikte olacağız. Memleketin gündemine bakacağız. Memleketin gündemi ana muhalefet partisi CHP hakkındaki mutlak butlan kararıyla bir anda değişti. Dün akşam saatlerinde gelen bu kararla genel başkanlığa yeniden Kemal Kılıçdaroğlu döndü ve bu resmi şekilde de tebliğ edildi. Özgür Özel ve kurmaylarıysa genel merkezdeki bekleyişini dünden bu yana sürdürüyor. Özel'in başvurduğu Yüksek Seçim Kurulu ve kayyum döneminin bittiği CHP İl Başkanlığı da yine gözlerin çevrildiği diğer önemli noktalar. Habertürk ekipleri gelişmeleri yerinde takip ediyor. Önce CHP Genel Merkez binasına gideceğiz. Özgür Özel'in baba ocağı dediği noktaya, orada bizi Habertürk editörü Mahir Kılıç bekliyor. Hem havayı merak ediyorum, hem de bir resmi bildirim de söz konusu Mahir. Topu sana atayım. Sen bize aktar Ankara'nın genel merkezin gündemini.
1: O resmi bildirimden başlayalım dilersen. Dilek, henüz gerçekleşmedi. O yaklaşık bir saat önce icra memurları Kılıçdaroğlu'nun ofisine gitti. Ona tebliğde bulunurlar ancak buraya gelmediler. Öyle ki Özgür Özel'in kurmayları da buradaydı. MKV'leri, grup başkan vekilleri hepsi bahçeye, otopark kapısına, bizim bulunduğumuz noktaya geldi. Fakat o memurlar gelmedi. Kendileri konuştuğumuzda tebliği de kesinlikle kabul etmeyeceklerini ifade ettiler. Ancak dediğim gibi herhangi bir gelen heyet söz konusu olmadı ve otoparkın kapısı da sürekli bir şekilde burada kapalı tutuluyor. Sadece bilinen araçlar, partinin araçları geldiğinde açılıyor. Yine buradaki partilerin de toplanmaya başladığını ifade edelim. Dün akşam saatlerinde oldukça kalabalıktı burası. Bugün gündüz düne nazaran sakindi, fakat Ankara İl Başkanlığı bir kez daha çağrıda bulundu. 20.30'da toplanmaları yönünde ve icra heyetinin geleceğini duyan partiler de peyderpey buraya gelmeye başladı. Gün içerisinde evet red kararları geldi CHP'nin başvuruları için. Hem 36. Hukuk Mahkemesi'nden hem Yüksek Seçim Kurulu'ndan red kararı ulaştı. Fakat şunu ifade edelim. Aynı zamanda bugün Kılıçdaroğlu cephesinden de ilk adım geldi diyebiliriz. 3 parti avukatı görevden alındı, görevden uzaklaştırıldı. Öğlen saatlerinde Çağlar Çağlayan, o avukatlardan bir tanesi parti avukatı, mutlak butlanın süreçlerinde, duruşmalarında, mahkeme sürecinde adını sıkça duyduğumuz, sıkça kameralarında demeç veren isimlerden bir tanesiydi. O dahil toplam 3 isim görevden uzaklaştırıldı. Yine Özgür Özel dün genel merkezden baba hocanın ayrılmayacaklarını ifade etmişlerdi. Öyle de oldu. Genel merkezde bekleyişini sürdürüyor. Destek ziyaretleri var. O destek ziyaretlerinde burada kabul ediş

0: Şu dakikalarda tip heyetin hali hazırda genel merkezde olduğunu ifade edelim. Bir başka ziyaret gerçekleşecek bugün. Saatler 17.30'u gösterdiğinde İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu burada olacaktı. Bundan sonrası merak ediyor. Şunu belirtelim. Kılıçdaroğlu cephesi İstanbul İl Binası'ndakine benzer bir görüntünün oluşmasını istemiyor. Dolayısıyla genel merkeze gelmek için herhangi bir acele etme durumları söz konusu değil. Özgür Özel'i aramıştı dün Kılıçdaroğlu, ancak o görüşme gerçekleşmedi. Özel geri dönecek ifade etti. Ancak bugün önemli başka bir durum oldu. Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden bir tanesi Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın dün karar açıklandığında, açıklandığı gün Kılıçdaroğlu'nun yanındaydı. Bugün de sabah saatlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun evine gitti. Onunla yine bir görüşme daha gerçekleştirdi. O görüşmeden çıktıktan hemen sonra da buraya geldi ve Özgür Özel'in belediye başkanlarıyla, Büyükşehir Belediye Başkanlarıyla yaptığı toplantıya katıldı. Kılıçdaroğlu'ndan da bazı mesajlar getirdiği ifade edildi. Ancak kendisini genel merkezde hiç göremedik. Otoparktan girdi ve asansörle direkt üst katlara çıktı. Fakat dediğim gibi iki isim arasında, iki isimle de görüştüğü için bazı mesajları iletmiş olabileceği ifade ediliyor. Özetleyecek olursak eğer, buradaki kalabalık her geçen dakika biraz daha artıyor. 20-30 için il başkanı toplanma çağrısı var. İcra memurları da Kılıçdaroğlu'nun tebliğde bulundu. Bu defa buraya gelmeleri gerekiyor. Partili kurmayları, kuşlar burada icra memurlarının gelişini bekliyor. Ancak bugün gelmeme ihtimallerinde olduğu belirtiliyor. Yarına da kalabileceği ifade ediliyor bu tebliğin.
1: Çok sağ olasın. Teşekkür ederiz. CHP Genel Merkezi önündeki son durumu Mahir'den aldık. Mahir'in söylediği önemli bir şey vardı. İl binasında yaşanan o görüntünün tekrarı olmaması adına bir dikkat söz konusu demişti. Zaten Kılıçdaroğlu'nun danışmanı da CHP Genel, daha doğrusu Kılıçdaroğlu neredeyse merkez orası diye bir açıklama yaptı az önce. Onu da aktarmış olalım. Şimdi Kılıçdaroğlu'na butlan kararının tebliğ edildiği başkentteki çalışma ofisine gidelim. Orada da Buse Gençtürk var. Orası da gün boyunca oldukça hareketliydi. Var mı oradan yapılan açıklamalar? Buse danışmanının açıklamasını biliyoruz. Başka ziyaretler ne durumda? Ve tabii Kılıçdaroğlu'nun da bir açıklama yapması bekleniyor mu?
2: Evet, bir açıklama yapıldı. Kılıçdaroğlu'nun yeni basın danışmanı Atakan Sönmez dakikaları önce kameralar karşısına geçerek son duruma ilişkin bir bilgi verdi. Tabii o açıklamadan önce aslında icra memurları bu noktaya gelerek mutlak butlan kararını tebliğ etti. Yani Kılıçdaroğlu'nun görevi iadesini tebliğ etmiş oldular. Peki Atakan Sönmez yeni basın danışmanı neler söyledi? CHP Genel Başkanı'nın Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi ve Kılıçdaroğlu'nun çalışmalarını ofisinde devam ettiğini de ifade etti. Resmi görevlendirmenin yapıldığını ve Kılıçdaroğlu'nun temiz siyaset, tarih hiçbir şiarı olmadığını da ifade etti. Peki MK'ya dair herhangi bir görevlendirme yapıldı mı? Sönmez'e bu da soruldu. Herhangi bir görevlendirmenin yapılmadığını da ifade etti. Bir açıklama olup olmayacağı merak konusuydu. Kemal Kılıçdaroğlu'na bir serum takıldı ve sesinin de bir düzelme olması halinde serumun etkisiyle beraber bugün içerisinde bir açıklama yapabileceğini, evine geçmeden önce kısa da olsa kameralar karşısına geçebileceğini ifade etti. Basın danışmanı CHP Genel Merkezi'ne gidecek mi? Bu da soruldu. CHP Genel Başkanı neredeyse genel merkez oradadır. Tabii ki de genel merkeze gidecektir ifadelerini kullandı ve tebligatın aslında bir prosedür olduğuna da dikkat çekti. Basın danışmanı Atakan Sönmez. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli ile görüşüp görüşülmeyeceği de soruldu. Bunların aslında bir alt metnine dikkat çekti. Bu noktada olağanüstü anlam yüklenecek şeyler olmadığını da ifade etti. Bir tane CHP vardır dedi ve artık şu andan itibaren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Tüm CHP'liler de ona yakındır ifadelerini kullandı Atakan Sönmez. Onur Üregen, Lütfü Savaş'ın avukatı da bu noktadaydı. İcra memurlarıyla beraber gelen isimlerden birisiydi. O da mesajlar verdi ve artık 38. olağan kurultayın iptaline dikkat çekti. Alınan kararı hatırlattı. Biz de bu noktada tabii ki haber nöbetimizi sürdürüyor olacağız. Gelişmeler oldukça aktarmayı sürdüreceğiz. Yani sözü tekrar size bırakalım.
1: Buse Gençtürk, çok teşekkür ederiz. Mahkemeden çıkan mutlak butlan kararını Yargıtay nezdinde temize taşıyan Özgür Özel yönetimi Yüksek Seçim Kurulu'na da bir başvuru yaptı. Ve başvurunun içeriği ve de son duruma dair Serkan Şimşek'e dönelim. O da bizi Yüksek Seçim Kurulu önünde bekliyor. Toplantı başladı mı Serkan?
3: Dilek Gül, aslında toplantının resmi olarak

0: Başladığına dair elimizde bir bilgi yok ama saat 16 sularında başlayacağını aktarmıştık. Yani çok kısa bir süre sonra aslında başlamasını öngörüyoruz diyebiliriz. Bugün mutlak mutlak kararının ardından gözlerin çevrildiği hareketli noktalardan biri de Yüksek Seçim Kurulu elbette. Çünkü özellikle CHP'nin dün olağanüstü MYK toplantısı sonrası Özgür Özel'in yaptığı basın açıklamasında bu kararın Yüksek Seçim Kurulu'na taşınacağı ifade edilmişti. Öyle de oldu. Sabah saatlerinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi dijital bir başvuru yaparak bu kararı, mutlak mutlak kararını YSK'ya bir itiraz olarak başvurmuş oldu, başvuruda bulundu. Tabii aslında bu kararın arka planında şöyle bir gerekçe yatıyor. Özgür Özel bu kararın, yani mutlak mutlak olası geçerli sayılmama kararının yetkili mercinin Yüksek Seçim Kurulu olduğunu savunmuştu. Yani bir adliye, bir mahkeme kararıyla, bir dava kararıyla değil, ancak Yüksek Seçim Kurulu kararıyla böyle bir karar verilebilir ifadesini kullanmıştı. Bu sebeple Yüksek Seçim Kurulu'na bir başvuruda aslında bulunulmuş oldu. Yani bu başvurunun arka planında böyle bir durum yatıyor. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu her cuma olağan gündemini tartışmak için toplanıyor aslında. Ve Yüksek Seçim Kurulu'nun aslında haftalık yaptığı toplantı yine bugün de yapılmış olacak ama bugün tabii ki CHP'nin bu başvurusu da olağan gündemine alınmış olacak. Yani Yüksek Seçim Kurulu bugün bu başvuruyu değerlendirecek ve değerlendirmesinin ardından, toplantının ardından da burada bir açıklama yapılması bekleniyor. Peki hangi ihtimaller üzerinde konuşuluyor? Şimdi bunu söylemek için oldukça erken ama tabii ihtimalleri, yani opsiyonları değerlendirecek olursak Yüksek Seçim Kurulu'nun bu durumda mazbatanın verildiği kişilerde herhangi bir usulsüzlük olmadığı yönünde bir karar gelebilir. Ama aynı zamanda bu konuda karar verecek merciğin mahkeme olduğu, bu vakanın adli bir vaka olduğu, bu sebeple de Yüksek Seçim Kurulu'nun bir yetkisinin bulunmadığı da ifade edebilir. İşte tüm bu seçenekler, tüm bu sorular toplantının ardından yapılacak açıklamayla netleşecek. Bizler de Yüksek Seçim Kurulu'ndan o anları anbeyan ekranlarınıza taşıyacağız.
1: Serkan Şimşek, çok teşekkür ederiz. Mahkemenin butlan kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda da kayyum dönemi sona erdi. Yönetim bugün siyasi yasaklı olan dönemin il başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun başkan vekiline geçmiş oldu. Ayrıntılar ve CHP İstanbul Başkanlığı'nda yaşananları da Buse Deviren bize aktaracak. Sabah saatlerinden itibaren oradasın Buse. Bir hareketlilik var mı, onu merak ediyorum. Bekleyiş ne durumda? Tabii bu değişim nasıl yankılanıyor?
2: Direkt en az Ankara kadar İstanbul'da da hareketlilik dün gece saatlerinde vardı ama bu hareketlilik aslında il merkezinden çok ilçedeki teşkilatlara yayıldı. 39 farklı ilçede toplantılar sabah saatlerinde ilçe başkanları tarafından düzenlendi. Öğlen saatlerine doğru da Özgür Çelik il binasına geldi ve kendisini DEM Parti il başkanları ziyaret etti burada ve basın açıklaması da yaptılar. O basın açıklamasında Özgür Çelik şöyle söyledi: 39 farklı ilçede akşam saat 18'de ilçe teşkilatlarımız yürüyüş yapacak dedi. Mutlak butlan kararını protesto etmek amacıyla ilçe başkanlıkları yürüyüş yapacaklar. Kendisi de Beşiktaş'taki yürüyüş, düzeltiyorum, Bakırköy'deki yürüyüşe katılacak. Haznedar'a kadar yürüyecekler. Saat 18 itibariyle 39 farklı ilçede CHP ilçe teşkilatlarının yürüyüşü olacak. Neden il başkanlığında da böyle bir yankı uyandırdı? Hiç kuşkusuz genel merkezin haricinde. Çünkü çıkan mahkeme kararı şunu söylüyor: 38. olağan kurultay iptal edildikten sonra onun beraberinde, yani sonrasında yapılan tüm olağan ya da olağanüstü tüm kurultayların iptaline karar verildi. Bu şu demek oluyor: biliyorsunuz il başkanlığı seçimleri yapılmıştı, Özgür Çelik seçilmişti. Akabinde Özgür Çelik'in görevden alınmasıyla birlikte kayyum olan Gürsel Tekin atanmıştı. Dolayısıyla kararın da iptal olmasıyla birlikte, seçimden iptal olmasıyla birlikte Gürsel Tekin de görevden alındı ve mutlak butlan kararıyla göreve gelen eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aslında sadece kendisi gelmedi, o dönemki beraberindeki yönetimi de getirmiş oldu. O dönem Canan Kaftancıoğlu il başkanıydı ama kendisi siyasi yasaklı olduğu için yerine vekaleten farklı bir isim katılıyordu. Gürsüm Ali Özcömert Coşkun kendisine vekalet etmişti. Yeniden kendisinin göreve geldiğini söyleyelim ama il başkanlığı özellikle Özgür Çelik nezdinde kabul edilmiyor bu ve dolayısıyla sürekli il başkanlığı, bu bizim de bulunduğumuz binanın içerisindeler. Bugün de 39 farklı ilçede bu karara tepki için yürüyüşler düzenlenecek CHP tarafından. Dilek.
1: Buse, çok sağ olasın. İstanbul İl Başkanlığı, CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan son durumu öğrendik Buse'de. Şimdi CHP yönetimini 4 Kasım 2023

0: öncesindeki genel başkan ve yönetimine teslim eden yargı süreci nasıl başladı, neler yaşandı, bu aşamaya nasıl gelindi Özcesi? Biraz buna bakacağız, sonra olacağını konuşacağız. Neler yaşanacak bundan sonrası için. 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde CHP 38. Olağan Kurultayı'nı gerçekleştirdi ve Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine genel başkan seçildi bu kurultayda efendim. Daha sonrasındaysa eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş bu bahse konu olan kurultayın iptali talebiyle bir dava açtı. Çokça eleştirildi. Epey de gündem oldu o dönemde ve CHP partiye kayyum atanması ihtimalini ortadan kaldırmak için olağanüstü bir kongreye gideceklerini açıkladı. Olağanüstü kurultay düzenlendi 6 Nisan 2025 tarihinde ve Özgür Özel burada yeniden genel başkanlığa seçilmiş oldu. Verilen dilekçelerle mutlak mutlan ifadesi kamuoyunun gündemine bir anda girdi ve o tarihten bu yana, yani 26 Mayıs 2025'ten bu yana da artık bu kelimeyi etraflıca tartışmaya başladık. Ve 24 Ekim 2025 tarihinde mahkeme mutlak mutlan talebini esasa girmeden reddetti. Sonrasındaysa dava Savaş ve beraberindekiler tarafından istinaf incelenmesi için Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. Ve aylar süren hukuki süreçte çıkacak mı çıkmayacak mı tartışmasını çok yürüttüğümüz bu süreçte karar çıktı. 38. olan kurultay böylelikle iptal edilmiş oldu ve az önce arkadaşlarım da aktardı. Karar resmi olarak Kılıçdaroğlu'na bizzat tebliğ edildi. Özgür Özel şimdi o tebliği alması bekleniyor. O zaman konuşalım. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay ve kamuoyu araştırma şirketi Gener'in yönetim kurulu başkanı İhsan Aktaş uzaktan bağlantıyla destek verecekler. HT360'ın bu dilimine merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhabalar efendim, teşekkür ederim.
0: Çok teşekkürler. Selamlar Mustafa Bey, sizinle başlayayım. Çok fazla soru var. Sabah dünden beri aslında ekrana kilitlenmiş durumdayız. Kim ne söylüyor kısmına oldukça bakıyoruz. Şimdi mahkeme YSK alanına girdi denildi. YSK birazdan toplanacak. Orası da bir belirsiz ama sürece dair bir açıklama yapmasını bekliyoruz bugün. CHP'nin itirazını da reddetti mahkeme. Dolayısıyla tüzükten biraz bahsettik biz bu yayın öncesinde. CHP tüzüğü bu olana bitene ne diyor? Olağanüstü kurultay nasıl gündeme gelebilir? Bu saatten sonra izleyeceği yol haritasına dair biraz tüzükten bahsederek başlayalım.
2: Şimdi tabii Dilek Hanım, siz biraz önce çizelgede çok net yakın geçmişte olanları paylaştınız ve Cumhuriyet Halk Partisi de bu gelişmelere karşı özellikle olağanüstü kurultay iş tüzüğünü el verdiği ve yasalarda da karşılığı olan olağanüstü kurultaylarla bu süreçleri hukuk zemininde aşmaya çalıştı. Ve bir şekilde açıldığı da düşünülmüştü. Ancak her mahkeme aşamasında, ki zaten bugün istinafın 20 sayfalık kararının 3-4 sayfası daha önce kabul edilen, reddedilen, birleştirilen, dağıtılan İstanbul, Ankara, işte sonra bir araya getirilen bir dizi mahkeme kararından sonra bugünkü kararı verdi ve onları özetliyor. Yani şu anda doğrusu kapatılmaktan daha kötü bir durumla karşı karşıya Cumhuriyet Halk Partisi. Kapattığınızda, ki maalesef siyasi tarihimizde parti kapatma dönemlerde yaşandı. Ama şimdi kapatmaktan daha kötü. Çünkü öngörülemez bir durum var. Bir kural pluralizm var. Bir kural çokluğu var. Herkesin kendince, hukukçuların bile, hani ben hukukçu değilim, hukuki boyutu ayrıca tartışılır tabii, ama hukukçuların bile kendi aralarında ters düştüğü bir durumla karşı karşıyayız. Örneğin temyiz aşaması bile şu anda hemen yaptırımlı bir karar olduğu için hemen uygulanması gereken bir karar. O zaman temyizin çok anlam taşımadığı bir durum var. Hemen uygulanınca, Kılıçdaroğlu genel başkan olarak kabul edildiğinde bu karar niye temyiz etsin? Bu sefer temyiz anlamsız hale gelebiliyor. Yani o nedenle belki değil, benim öngörüm, bilerek bir hukuki karmaşa yaşanıyor ve bu da hani kontrollü belirsizlik de denebilir buna ve devamında Cumhuriyet Halk Partisi'nin kamuoyunda, ya zaten hep kendi içleriyle uğraşır, hep birbirleriyle kavgalıdırlar görüntüsü verebilecek bir durum çıkıyor ortaya. Oysa bizim geleneksel olarak siyasi partilerimizin, bütün siyasi partilerin, hatta seçimlerin tümü zaman ayarlı bir yüksek seçim kurulu şemsiyesi altındadır. Bunlar neden zaman

0: ayarlıdır. Çünkü bu zaman aşımı, zaman ayarı çıktığında bu kez artık 1950 seçimlerini bile iptal ettirebilirsiniz.
1: Evet.
0: Bu mantıkla 1991 seçimlerini iptal ettirebilirsiniz. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi'nin o kurultayını, ne bileyim işte aklıma geliyor 1972'deki Bülent Ecevit, Erdal İsmet İnönü kurultayını da iptal ettirebilirsiniz. Çünkü üzerinden bir olağan, iki tane olağanüstü kurultay geçti
1: Şimdi benim
0: son
1: Mustafa Bey,
0: 38. olağan kurultaydan sonra.
1: benim merak ettiğim şu, görüyorum ben yazılan çizilenler de hep bu merak üzerinden ilerliyor. Peki Kılıçdaroğlu şimdi ne yapacak? Kurultayı nasıl toparlayacak? Yani mesela bir detaylandırma söz konusu. Deniliyor ki Kılıçdaroğlu'nun kurultay çağrısını geciktirebilme gibi bir durum yaşanabilir. O durumda PM ne yapacak? Nasıl bir yolu izlenecek? Kendisinin aday olmama ihtimali iddialar arasında nasıl ilerlenecek bu saatten sonra? Teknik olarak gerçekten merak ediyorum.
0: Şöyle, tabii bir defa Kılıçdaroğlu Butlan kararının çok hazırdı ve çoktan giymişti. Bunun somut örneklerinden biri Zeydan Karalar'da tutuklandığında geçen yaz, şu an Vahap Seçer, Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili idi o zaman, şimdi başkan, Mansur Yavaş ve Engin Özkoç Kılıçdaroğlu'nun gittiklerinde, efendim bir açıklama yapın, işte bu 25 Ekim'de sizin de vurguladığınız karar öncesinde, yani böyle bir şey kabul etmediğinizi, butlanı kabul etmeyeceğini söyleyin dendiğinde, yani Kılıçdaroğlu diyor ki benim gelmemin partiye ne zararı olabilir diyor. Ortalık buz kesiyor. Yani hazırdı Kemal Bey böyle bir durumu kabul etmeye. O nedenle hani dün bu karar alındı da, hani bugün Kemal Bey vay işte böyle bir sorumlulukla karşı karşıyayım, ne yapacağım durumu yok ortada. Ve Kemal Bey'in etrafında benim hissettiğim, çok da spekülatif bir şey söylemek istemem ama hani il başkanları listesi yapan bile var. Yani biz kalıcıyız, geldiğimizde biz hani burada bir süre devam ederiz, kurultayı kendi koşullarımızla yaparız gibi bir anlayış da var. Tabii bu siyasal mücadele, siyasal hırsa diyeceğim buna. Hırs kötü bir şey değil ama aklı aşarsa da kendisi de taşar biraz. Böyle bu tür şeylerin de tartışıldığı bir durumla karşı karşıyayız.
1: Peki.
0: Ben bu noktanın bir CHP sorunu olmaktan çıktığını düşünüyorum. Artık Türkiye'deki demokrasinin bir sorunu haline gelmiştir. Yani hani ilk 3 gün tartışılır sonra unutulur olayı değil bu. Hani Ekrem İmamoğlu da böyle bir yanılgıya düştü iktidar. Yani bir tutuklarız, 3 gün sonra Ekrem İmamoğlu ismi kalmaz. Hatta yazdılar da bunu arkadaşlar, iktidara yakın yayın organlarındaki arkadaşlar, ama öyle olmadı. Şimdi de benzer bir durumun başlangıcındayız Dilek Hanım.
1: Peki, şimdi bir es vereceğim. İhsan Bey, şunu merak ediyorum. Kemal Bey hazırdı dedi Mustafa Balbay. Bu kısmı için yorumunuzu merak ederim. Bir de bir feragat meselesi sabah saatlerinden itibaren Bahçeli'nin açıklamasıyla beraber tartışılan en önemli başlıklar oldu. Buraya bir yol haritası koyulabilir mi? Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu ile görüşmedi ama bir bayram dolayısıyla görüşmek de gündemde şu anda. Dolayısıyla buraya bir yol haritası, birlikte yürüme, yani başka bir parti kurmadan ya da ayrışmadan önce bu yol haritaları denenir mi? Mansur Yavaş burada nerede yol alır? Ve tabii tüm bunları sorarken bir de avukat hamlesini sormak isterim. Kemal Bey hazırdı cümlesinin üstüne. Avukat
0: Evet.
1: hamlesini nasıl
0: Şimdi
1: yorumlarsınız?
0: Mustafa Bey Cumhuriyet Halk Partisi geleneğini bizden daha iyi bilir. Cumhuriyet Halk Partisi kendi içinde mücadele eden hizipçi bir geleneğe sahiptir. Ben mesela Kılıçdaroğlu döneminde daha çok böyle tasfiyeye uğrayan, böyle daha milliyetçi bir damar vardı ya da ulusalcı. Yani onlarla böyle karşı karşıya geldiğim zaman derdim ki ya 5-10 taneniz bir araya gelip de bir yol çizemiyor mu ya da muhalefet yapamıyor mu? Çok ilginç bir şey söylemişti. Bizim 10 kişimiz bir araya geldiğinde devrim yaparız. Çünkü 5'imiz 5'imizin düşmanıdır. Bu düşmanlığı şey olarak alıyorum. Yani parti içi hizip kurup mücadele olarak alıyorum. Şimdi Kemal Bey'in ben meseleyi yani şöyle görmediğini düşünüyorum. Kapıma bir teklif geldi ya da işte bir butlan meselesi var. Ben feragat edeyim, arkadaşlar yollarına yürüsün pozisyonda değil. Çünkü kurultayı kaybettikten sonra çok ötekileştirildi, çok örselendi. Mesela şöyle düşünün, bir partinin genel başkanı 13 yıl genel başkanlık yapmış, kongrede de kaybetmiş. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin birçok eski üyesi saygınlığını muhafaza ediyor partide. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şöyle bir yeteneği var. Mesela bugün karar verseler deseler ki Mustafa Balbay sarayın adamı.

öyle bir ifade kullanalım. Yani birkaç gün, 10-15 gün sonra Cumhuriyet Halk Partisi çevrelerinde Mustafa Bey'in şeyi okunmaz, karşılığı okunmaz. Böyle bir başarılı taraflar var. Ya yani Muharrem İnce'nin kamuoyundaki desteğini düşünün. %30'larda oy almış, meydanları inletmiş bir kişi olarak neredeyse yokluğa mahkum edilmişti. Şimdi görünen Cumhuriyet Halk Partisi'nin karşı karşıya kaldığı durum gerçekten zor durum. Bir tarafın elinde yetki var, bütün yetkiler onda. Yani il başkanı atama, karar verme, parti adına tasarrufta bulunma. Diğer tarafın elinde de kitle var. Fakat

0: Yani bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nde yine Mustafa Bey'in çok iyi bildiği gibi bir durum var. Bu diğer partilerde olmayan bir şey. Cumhuriyet Halk Partilerin particilik ya da Cumhuriyet Halk Partisi genetiğine işlemiştir. Onların bırakıp başka bir yere gitme, başka bir parti kurma alışkanlıkları yoktur. Denenebilir yani yeni parti denenebilir, başka partilere taşıma denenebilir. Fakat bu Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşılığı olan bir şey değil. Ve bu rüzgarla, coşkuyla hemen etki de oluşturabilir. Yani halkın %30'un %20'si bir yere de gidebilir. Fakat eninde sonunda o Cumhuriyet Halk Partisi markası, tabelası etkin kalır. Başında kim olursa olsun. Hatta ben zaman zaman dillendirmiyorum ya, Cumhuriyet Halk Partilerin partiyi kimin idare ettiğinin çok önemi yoktur. Partililer için partinin önemi vardır. Hatta Gürsel Tekin işte muhalif tarafta durdu. Yine Mustafa Bey hatırlar, genel sekreterlikten istifa edip yurt dışına gitmişti. Onun danışmanlığını yapan bir gazeteci arkadaş bana dedi ki, bugün Gürsel Tekin partiden istifa etti. Partide oy kaybı olur mu? Ben dedim ki, valla gelin bir sosyal deney yapalım. Parti yönetiminin tamamı istifa etsin. Gitsin tatil yapsınlar. Yani 3 yıl sonra geldiklerinde partinin oyu yine %22 idi o zaman. 24'tür yani. Dolayısıyla particiliğin bu kadar önemli olduğu, partinin bu kadar önemli, delegede de böyledir, üyede de böyledir. Boy verenlerin de en az bu son eklenen 5-6 puanı çıkarsak %20'ye yakın Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyledir. Ben şöyle düşünüyorum, en çıkar yol nedir diye. Ya dünden beri çok böyle makul önerilerde bulunanlar oldu. Sayın Devlet Bahçeli başta olmak üzere. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç yapısı bu kadar makulliğe çok müsait değil. Yani en çıkar yol ne olabilir? Bir kongre için Kılıçdaroğlu'nun belirleyeceği, diğer tarafın da makul bulacağı, bence güç dengelerinde yine 60'a 40 Kılıçdaroğlu tarafında kalacağı bir kurultay üzerine anlaşabilirler. Diğerine bir de tabii şu var, bir İmamoğlu meselesi var. Bugüne kadar
1: Şüphesiz.
0: Cumhuriyet Halk Partisi.
1: Bir sorum var
0: Ha, buyurun.
1: söylediklerinizden. Çünkü merak ettim o kısmını. Şimdi bir arınmadan bahsediliyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu açısından siz de bir küskünlükten bahsettiniz. Sözlerinize böyle girdiniz. Yani çok yalnız
0: Evet.
1: bırakıldı bazı CHP'lilerin isimlerini verdiniz. Dolayısıyla bu arınma ya da tırnak içinde intikam birbirine geçen bir süreç mi olacak karşımızda duran, yoksa hayır Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önceki ifadelerinden yola çıkarak tamamen onun nezdinde bir arınma sürecine mi girecek?
0: Ya biliyorsunuz Kılıçdaroğlu böyle hani 7 gün 24 saat her zaman demeç veren bir isim değil. Ve seçimden bu defa iki defa konuştu. Birincisi bu yolsuzluk konularıyla ilgili mevzunun çok tartışıldığı bu Aziz İhsan Aktaş meselesi gündeme geldiği zaman çıktı. Bir kirlenmeden bahsetti. Daha sonra bu son dönemde arınmadan bahsetti. Bence Sayın Kılıçdaroğlu'nun vurguladığı arınma meselesi daha çok İmamoğlu ve çevresiyle ilgili bir ifadedir diye düşünüyorum. Dolayısıyla şimdi masaya oturulduğu zaman arınma neden arınmadır? Kirden arınmadır. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun arınacak ve arınmayacak isimler diye muhtemelen bir listesi olacak. Diğer tarafta mümkün mertebe bu kamuoyundaki gücünü, yani kamuoyu desteğini, arkasındaki kitleyi düşünerek bir adım atacak. Fakat burada iki taraf için de selamet yol. Ben çok hani Cumhuriyet Halk Partisi'ni çalışmış birisiyim, yani iç yapısını bilen birisiyim. Çok şu an teğenni vaz edenler gibi düşünmüyorum. Zor olacak bu süreç. Yine de şu olabilir. Her partinin içerisinde makul, partinin bütününü temsil eden, taraf kirliliği netleşmemiş makul birkaç isim bulabilirlerse burada bir uzun vadeli uzlaşma olabilir. Ama ben şöyle bir şey de öngörmüyorum. Efendim 3 ay sonra kurultaya gidilecek, şu olacak, ya bunu çok öngörmüyorum. Dikkat ederseniz yani avukatların azledilmesinden belli başlı isimlerin parti yönetimine gelmesi konuşulmaya başladı ki ya doğrudan böyle taban tabana var olan yönetimle zıt isimler, konuşulan isimler. Ve bir de şu var, belki bunu Mustafa Bey de gözlemler. Partili siyaset yapanların şöyle bir karakteri vardır. İyi midir, kötü müdür bilmiyorum ama şuna oynarlar. Kim kazanır? Parti kimin elinde kalır? Yarın ben vekil olacaksam imzayı kim atar bunun altına? Buna göre belediye başkanlarının tutumları da, vekillerin tutumları da birçok oranda değişebilir. Yani belki şu an Kılıçdaroğlu taraftarı olan yönetimde %20-25 varsa önümüzdeki günlerde bu sayı artabilir. Çünkü yenilikçilerin lehine bir durum yok.

0: yoktur. Mesela radikal bir şekilde şunu da
1: Evet.
0: yapabilirler. Bu bir siyasi eylem çağrısıdır. Bu bir siyaset meydanıdır. Ben yenilikçilerin yanında yol alır, siyaseti böyle yaparım. Bu da çok karşılığı olan bir durum gibi
1: Peki.
0: durmuyor. Her partinin kendi iç dinamikleri vardır. Takip edeceğiz Cumhuriyet Halk Partisi'ni ama zor bir durumla karşı karşıya olduklarını ben de teyit etmiş oldum.
1: Peki Mustafa Bey, zor bir durumla mı karşı karşıya CHP ve Özgür Özel Kılıçdaroğlu görüşmesi eğer sağlanabilirse oradan bir uzlaşı siz bekliyor musunuz? Merak ediyorum. Ve bir de şunu sormak isterim. Bu durumda CHP kurultayını toplama yetkisi bir kurultaya gidilirse eğer kimde olacak?
2: Şimdi Dilek Hanım, sevgili İhsan Aktaş, benim bildiğimi düşündüğü alanlardan yorumlar yaptı ve Mustafa Bey biraz da partinin içindedir, bilir dedi. Ben de onun bildiğini düşündüğüm alanlardan biraz gireceğim konuya. Hukuk siyasete müdahale ettiğinde hep ters etmiştir. Bugün AK Parti'de böyle bir müdahalenin ürünüdür büyük ölçüde. 1990'ların sonunda Refah Partisi'nin kapatılması, ardından Fazilet Partisi'nin kurulması, orada yenilikçilerle gelenekçilerin büyük bir çatışma demeyelim ama yarışma içine girmesi ve ucu ucuna böyle Recai Kutan'la Abdullah Gül'ün bir yarışın içine girmesi, hatta o kongreyi işte kongreyi Abdullah Gül kazandı, Genel Başkan Recai Kutan oldu diye hani bizler yorumlamıştık gazeteci olarak ve devamında da parti ikiye bölündü, Fazilet Partisi büyük bölüm Saadet Partisi'ni geçti. Yanılmıyorsam 115 milletvekili vardı Fazilet Partisi'nin,
1: Evet.
2: 60-65 milletvekili Saadet'te, 40-45 milletvekili AKP'de kaldı ve devamında AKP 3 Kasım 2002 seçimlerinde %35 ile kazandı. O hakikaten hukuki zorlama tabanda büyük bir tepkiye neden oldu. Bugün de Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik üçlü bir zorlama olduğunu görüyorum ben. Bir tutuklamalar, tutuklama. İki rozetleme, transferleri böyle yorumluyorum izninizle. Üçüncüsü de butlanlama. Yani bu kadar yoğun partinin bir cendereyle karşı karşıya kalması karşısında evet zor durum. Ama bunu Özgür Özel taşıyabilirse, bunu bir demokrasi mücadelesine çevirebilirse, devamında bu zorluktan hani derler ya bütün her kriz içinde fırsat da barındırır. Özgür Özel'i yeni bir aşamaya taşıyabilir. Örneğin Ekrem İmamoğlu tutuklanmasından sonra Özgür Özel'in Saraçhane'de gösterdiği performans onu toplum katında bir başka yere taşıdı. Şimdi de Saraçhane'den sonra Özgür Özel'in bir Söğüt Özü sınavı bekliyor. Ve burada hani hem parti tabanını ikna etmesi, kamuoyunu ikna etmesi ve şu aşamada
1: Bu arada
2: oluşan...
1: Mustafa Bey, Ahmet Akın, belediye başkanı bir açıklama yapıyor. Oraya bir dönelim, Balıkesir.
3: Tamam, başlıyoruz.
4: Başlıyoruz.
3: Evet, buyurun Ahmet Bey.
5: Barış, çıktık mı Barış?
4: Tamam, ben ne yapayım?
1: Evet, CHP'ye yönelik mutlak butlan kararı gündemde.
6: Yani selam vermeden geçmek istemedim. O yüzden hepinizi selamlıyorum. Sabah da Genel Başkanımızın evinin önünden çıkarken de aynısını söylemiştim. Tekrar edeceğim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'yi kuran bir parti. Onun için burada sorunlar...
7: Bizler birliğe, beraberliğe, Kuvayi Milliye ruhuna inanan insanlarız. Bu şekilde Cumhuriyet Halk Partisi. O yüzden bu işlerin efendim büyük bir samimiyetle, aklı selim olarak hep birlikte birlik beraberlik içerisinde çözüleceğine ben yürekten inanıyorum. Onun için de mücadele ediyoruz hepimiz. Yani inşallah arkadaşlarımızın, tüm partili arkadaşlarımızın da böyle düşündüğünü de biliyorum, inanıyorum. O yüzden yani Sayın Genel Başkanımız da hep birlikte benim düşüncem birlik beraberlik içerisinde bütün bu süreçler aşılır. Önemli olan bu birliği beraberliği daim kılmak. Yani Türkiye'yi kuran partiden de bu beklenir. Onun için bu konuda herkesin gönlü rahat olsun. Tabii ki olağan bir süreçten geçmiyoruz. Yani bu olağanüstü bir süreç. Sabah onu yanlış söylemişler. Oradaki vatandaşlarımızın bu tepkileri de olağan. Ama sürecimiz tabii ki olağanüstü bir süreç. Ama bu süreci yani öyle bu parti

0: savaş meydanlarında kurulmuş bir parti. Onun için bunları da üzerinden aşılır. Önemli olan görüşmek, beraber olmak, birlik içinde olmak. Onu söylemiştim. Tekrar sizi görünce hem bir selam vereyim istedim boş çevirmemek için. Hem de hepinize kolaylıklar diliyorum.
1: Sadece
0: hayırlı uğurlu olsun.
1: Başkanlar toplantısında Sayın Özgür Özel'in bir mesajı var mıydı belediye?
0: Yok, biz orada büyükşehir başkanlarımızla bir araya geldik, sohbet ettik. Yani şey yok.
1: Teşekkürler.
0: Biz sonuçta belediye başkanıyız. Görevimizin başındayız yani hepimiz.
2: Efendim, MYK'nın oluşturulmasına dair bir çalışma var mı?
0: Hiç bilmiyorum.
2: Son MYK'da yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK'sında siz de vardınız. Siz o göreve devam mı edeceksiniz? Nasıl bir form?
0: Ya ben hiç bilmiyorum. Ben şu anda ziyarete geldim tekrar. Bir şey yok yani. Onları benim takdirimde değil.
3: Genel başkan kameralar karşısına geçecek mi efendim?
0: Bilemem efendim, bilemem. Kendisi takdir. Saygılar sunuyorum. Hayırlı günler.
4: Birlik beraberlik vurgusu yaptı Ahmet Akın. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı kısa bir açıklama yaptı basın mensuplarına. Biliyorsunuz belediye başkanları da zaten Özgür Özel'i ziyaret ediyordu. O da Özel'i ziyaret eden isimlerden biriydi. Buyurun Mustafa Bey.
5: Tabii Ahmet Akın da bir süredir hani parti değiştirici, AKP'ye geçiş yönünde tartışmalar vardı. Ve son iki ayda ben de 2-3 defa konuştum kendisiyle. Ahmet Akın'ın samimi bir tarafı da var. Siz de gördünüz şu anda canlı yayında. Yani bana da yaş nedeniyle tabii sağ olsun abi diyor. Ya ben nasıl ispat edebilirim CHP'liğimi? Yani nasıl herkes tekrar tekrar bunu tekrar etmemi istiyor diye böyle yarı isyankar, yarı şey havada, biraz üzüntülü havada dile getiriyordu. Ahmet Akın'ın dile getirdiği bir nebze de İhsan Aktaş'ın zayıf olasılık dediği durumu da hani anımsatıyor. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda Engin Bey gibi yani hani daha önceki dönemde grup başkan vekili yapılmış işte Uzkan Salıcı gibi örgütten sorumlu genel başkan yardımcı yapmış kişiler benim gördüğüm hani biraz ayrı tutuyorlar kendilerini genel hani Kemal Kılıçdaroğlu'nun videosunda da hani destek verenler doğal olarak bir tartışma konusu oldu. Onlar hepsinden biraz ayrı tutup daha farklı, daha böyle ortak paydaya yakın bir yol olur mu diye de baktıklarını hissediyorum ben de.
4: Bir çaba da var öyle görünüyor Mustafa
5: var,
4: Bey sanki.
5: Bir çaba da var. Çok zor bir süreç Dilek Hanım. Yani öngörülmesi çok zor. Çünkü dediğim gibi hani elbette dilemiyoruz ama kapansa dersin ki şunu yapacağız. Yeni bir yol, yeni bir yöntem.
4: Peki ben şunu ama merak ediyorum. Siz CHP'yi iyi bilen bir isim olduğunuz için sormak istiyorum. Çok da vaktim olmadığı için hani böyle peş peşe de sorularım var. Sizce bu iki ismin yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Özgür Özel'in ve de kurmaylarının ortak hareket etmesi çok mu zor?
5: Bence değil. Bence değil. Hani böyle zorunluluklar bazı şeyleri meşrulaştırır. Yani şimdi şu bir iki günden sonra bir anlamda belki her iki tarafta da görüşebilen kişi çok az. Yani şimdi Ahmet Akın bir görüştü diye hemen o taraftan bu taraftan mı dendi? Yine de zorlayabilirler diye değerlendiriyorum. Ama süreç öyle bir hal aldı ki hani yargının burada net öngörülebilir olmaması bunda çok etken. Çünkü sonucu kimse bilmiyor. Yani Yargıtay yarın pat bambaşka bir karar verebilir. Benim umudum çok az ama Yüksek Seçim Kurulu umudum dedim hani net bir karar verme olasılığını zayıf görüyorum. YSK bambaşka bir karar verebilir. Herkes bu tür beklentiler içinde. Bir de şu var yani şimdi Kemal Bey arınma diyor ama Kemal Bey'in dile getirdiği sorunlar Kemal Bey döneminde başlamış. Yani şu anda mahkeme süreçlerindeki insanların tümü Kemal Bey'in seçtiği kişiler. Şimdi o zaman o tartışmalar da beraberinde gelir. Yani bu tartışmalar da hani kapalı kapılarda insanlar ister istemez bir dile getiriyorlar. Hani daha önce yani ilk adaylıkları o dönemdeydi diye. Yani bunun sonu yok Dilek Hanım. O nedenle hani belki de hani ortak payda ne olabilir derseniz sanıyorum Önder Sav'la da bir görüşme halindeydi. Hani Önder Sav siyasetin siyasi partiler yasasının bütün kurallarını çok iyi bilen, bu tür durumlarda çıkış yolu gösterebilen bir kişi. Aynı zamanda olağanüstü kurultay süreci olasılığını da bir zorluyorlar, bir bakıyorlar ama şu durum ona da el vermiyor. Çünkü olağanüstü kurultayı kim götürecek konusunda da bir netlik yok. Bir de dediğim gibi iki olağanüstü kurultay, bir olağan kurultay geçtiği için...
4: Aslında madde 48 CHP tüzüğü söylüyor. Genel başkanının doğrudan parti meclisi kararıyla veya kurultay üye tam sayısının 5'te 1'inin 15 günlük süre içinde noterden onaylı imzalı başvurusu üzerine olağanüstü kurultayın toplanma şartlarını hükme bağlar diyor.
5: Ama
6: ortada işte genel başkan yok.
4: İşte
5: yani, önceki dönem
4: kim götürecek hani, o yüzden soruyorum.
6: Ortada genel başkan yok yani. Şu an feshedilmiş bir genel başkanlık var. Dolayısıyla yani Kılıçdaroğlu için söylediğiniz geçerli ama Özgür Özel için geçerli değil bugünden itibaren.
5: Tabii. Ve Kılıçdaroğlu'nun da böyle bir niyeti yok.
4: Yani
5: o nedenle yani böyle bir niyeti yok.
4: Ama şöyle bir durum var. Kurultay üyelerinin imzasıyla da gidebilir diye biliyorum ama yanlış mı biliyorum?
5: Öyle ama işte kim kurultay üyeleri şimdi? 4-5 Kasım 2023'ten önceki üyeler başka. Şimdiki üyeler başka çünkü ondan sonra bütün ilçe ve il ve ilçe kongreleri yenilendi. Mahallelerde yeniden delegeler seçildi. Onların bir kısmı yine delege oldu. Ben de kabaca benim gördüğüm kabaca hani 3'te 1'i falan yeniden delege oldu. 3'te 2'si yeni değişti.
4: Evet. Dolayısıyla o süreçte aslında zor.
5: O süreçte zor. Hatta parti meclisi bile şu anda ben listeye baktım. Yani işte Faik Öztrak'la başlayıp şimdi Yunus Emre ile devam ediyor. Faik Öztrak şu anda Kemal Bey ile beraber, Yunus Emre şu anda Özgür Özel'in en yakını. Yani böyle baktığında tamamen iç içe geçmiş grift bir
4: peki,
5: durum var.
4: Peki kurultay çağrısı geciktirilebilir mi? Kılıçdaroğlu bunu yapabilir mi?
5: Yapabilir.
4: İhtimal yani, yüksek mi sizin açınızdan onu merak
5: bence
4: ettim.
5: Bence yüksek.
4: Yüksek.
5: Ben Kemal Bey bu yetkiyi kullanacak. Yani onun çok hani Kemal Bey'in birebir kendisi olması bile ben etrafının tırnak içinde çok hırsı görüyorum. O yüzden de yani tabii bunu açık yürekle de söylemek gerekirse hani daha etrafında uzlaşmayı daha az yakın olan arkadaşlar var. Ama şu içinden geçtiğimiz süreçte değişiklik olabilir mi? Yeni kişiler devreye girer mi? Onları göreceğiz.
4: Peki.
5: Ama Özgür Özel'in elinde de hem bütün siyasi partilerin desteği var. İyi Parti'den DEM Parti'ye, EMEP'ten efendim Deva Partisi'ne kadar müthiş bir hani demokrasinin yanında durma süreci var. Yakın tarihimizin, uzak tarihimizin Dilek Hanım. Siz de zaten tarihinizde elbette hani siyasal gazetecilik yapan bir kişi olarak biliyorsunuzdur. İnanın altını çiziyorum. İhsan Aktaş benden daha iyi bilecektir bu kısmının araştırmalarıyla, tarihsel çizgisiyle siyasete dışarıdan müdahale hep geri tepmiştir. 60'ta Demokrat Parti bir daha gelmesin diye liderlerini bile idam ettiler ama Adalet Partisi %57 oy aldı. 70'te CHP için ortanın solu Moskova'nın yolu dediler. CHP'lerin büyük bölümü töhmet altında kaldı. İlk seçimde Ecevit %42 aldı. 12 Eylül'de Kenan Evren benim icatımı sürdürecek olanı oy verin deyip bütün partileri yasakladı. Ama o yasaklanan partilere en yakın parti %45.7 oy aldı.
4: Evet.
5: 28 Şubat'ta yine tabii biraz önce özetlediğim tablo oldu. Şimdi de öyle olacak.
6: Bir sorun var.
4: Buyurun.
5: Şimdi de öyle olacak. Özü aynı çünkü. Özü aynı. Her biri çok farklı. Anlattıklarımın her biri çok farklı.
4: Dönemli
5: ben Cumhuriyet'in 100. yıl nedeniyle bu konuya ayrıca çalışmıştım. Hani
4: peki.
5: 100. yıl hani benim de bir şeyim olsun. Hem kendi bilgilerimi yenileyim hem de bir
4: çok
5: gazeteci olarak bu sürecin 50 yılını yaşadım çünkü. 100 yıla bir bakışla bir toparladım. İnanın hepsini de geri tepti. Görüntü çok farklı olabilir ama peki, hepsinin özü aynı.
4: Şimdi bir sorun var İhsan Bey. Buraya eklemenizi yapın ama sorularımı da sorayım vaktim çok olmadığı için. Bir erken seçim startıdır yorumları yapılıyor. Bu o yaşanan durumla alakalı. Katılır mısınız? Ve tabii CHP'de bir bölünme ya da uzlaşı ya da CHP'deki bu durum yani ana muhalefetin şu andaki hali Türkiye siyasetini kısa vadede nereye götürür sorusunu da sormak isterim. Buyurun.
6: Ya öncelikli olarak ya ben bugünden yarına bir erken seçim öngörmüyorum. Diğer taraftan muhalefet dediğiniz zaman aslında ben bugüne kadar Genel Türkiye raporu çalışıyoruz her ay. Genelde Cumhur İttifakı ile Cumhuriyet Halk Partisi'ni yorumluyoruz. Çünkü ana muhalefet dediğiniz zaman ya da muhalefet eşittir Cumhuriyet Halk Partisi. Şimdi az önce Mustafa Bey'in söylediği tarihsel çizgide bir haklılık var. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünkü pozisyonunda bir sorun var. Mesela parti kapatma olsaydı, parti topyekun burada bir direniş hareketi ortaya koysaydı bir siyasal sonuç alabilirdi. Fakat baktığınız zaman yani biz yarından itibaren ya da dün geceden itibaren daha çok neyi tartışıyoruz? Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kılıçdaroğlu ne söyledi, Özgür Özel ne söyledi?

0: Bu mesele yani işte cari olan hukuk sistemine tepki ya da iktidara tepkiden ziyade bundan sonra daha çok Cumhuriyet Halk Partisi'nde kendi iç meseleleri konuşulacak. Burada da öncelikli olarak yani seçim kararının belli bir şartlarda oluşması lazım. Yani milletvekillerinin tercihiyle ya da bir anayasa değişikliğiyle oluşması lazım. Ya bugün tablo çok net değil. Bir de bugünden yarına milletvekillerinin nasıl bir pozisyon takınacağı dönem. Cumhuriyet Halk Partili vekiller acaba tek bir çatı altında mı kalacaklar? Birden fazla yerde mi var olacaklar ve onların seçimlere dönük ya da geleceğe dönük ya da bir anayasa değişikliğine dönük tutumları ne olacak çok belli değil. Dolayısıyla biz öncelikli olarak muhtemelen bayram sonrasına kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi kanaat önderleri, kendi büyükleri ya da parti içinde olan insanlar bir çaba sarf edecekler. Şimdi bu hırs meselesine yani Kılıçdaroğlu'nun hırsına değindi de ben az önce bir tweet atmıştım yani bu söylenenlerden bağımsız olarak. Bu evangelistler ve kabalistler Tanrı'yı kıyamete zorlamak gibi bir çaba içerisine girdiler. Eğer dünyada kaos olursa bu kaos neticesinde Tanrı işte şey erken gelir, Mehdi erken gelir, Hazreti İsa erken gelir ve dünyayı kaosa sürükledi. Ben Cumhuriyet Halk Partili yöneticilerin, yeni nesil yöneticilerin her şeyi meşru dairede sürdürselerdi. İmamoğlu Belediye Başkanı, uzun vadede Cumhurbaşkanı adayı, belki kongrede, kurultayda CHP'nin genel başkanı. Yani bu usulsüzlük, yolsuzluk, kongre süreçlerine müdahale gibi konularla ilgilenmeselerdi. Yani bu hırs bence bazen şöyledir. Hani altın yumurtayan tavuğu kesmek bizim ilkokul 3 kitabında vardı zannedersem. Bence yeni ekip özellikle ekonomik imkanları kullanarak siyasette hızlı yol aldılar. Bir bakıma hani 100 kilometreyle giden Cumhuriyet Halk Partisi süreçlerini 300 kilometreye çıkardılar. Bu bir bakıma da hani CHP'yi kıyamete zorlamak gibi oldu. Sakin, meşru dairede efendi bir şekilde herkes süreçlerini yürütseydi. Yani şöyledir, bir gün bir kişi cumhurbaşkanı olacak ya da kazanacak diye mahkemeye sevk edilmez. Ya da bir parti iktidar olacak diye partiye butlan getirilmez. Nihayetinde mahkemelerde partilerden bağımsız olarak bir hukuk sistemi var ve bu hukuk sistemini işletmek zorundalar. Şu da olmaz, efendim bizim partimiz çok büyük, kamuoyu desteğimiz çok fazla. Dolayısıyla hani bize dokunulamaz. Zaten İmamoğlu son tutuklanmadan önceki dönemlerde biraz böyle o hırs ve öfkesini tehdit boyutuna da vardırmıştı. Yani mahkeme başkanına sizin çocuklarınızı da yarın biz koruyacağız ifadesi. Çok da şeyde bizim Türkiye'de devlete karşı meydan okuma kültüründe çok da alışık olduğumuz şeyler değildir.
1: Çok az vaktim kaldı İhsan Bey, buyurun.
0: Yani hırs aslında sadece Kılıçdaroğlu'nda yoktur. Yeni ekip de Cumhuriyet Halk Partisi'ni bence çok zora koştu, zorladı. Keşke daha teenniyle, daha meşruiyet çerçevesine gitmiş olsalardı. Cumhuriyet Halk Partisi bugünkü durumu yaşamazdı. Ben öngörüm şu, yani Kılıçdaroğlu koltuğuna oturacak ve partiyi tahkim etmeye çalışacak. Çünkü kendisini partiye yabancı olarak görmüyor, kendi partisi olarak görüyor. Belki de bazı isimleri Cumhuriyet Halk Partisi'ne yabancı görüyor. Kendisini daha yerli, daha Cumhuriyet Halk Partili, bazı isimleri sağcı ya da başka tanımlarla işte o arınma meselesinden kirli olarak tanımlayabilir.
1: Son bir dakika Mustafa Bey, size de bir söz vereyim, sonra tamamlayacağım. Kılıçdaroğlu'nun çok kısa vadede yol haritası tamamen ne olacak, ne öngörüyorsunuz?
2: Şöyle, Kılıçdaroğlu hani bir anlamda genel başkanlık yapmak üzere gelmek istiyor. Yani birini devretmek üzere değil yani. Ben Kılıçdaroğlu'nu iyi kötü tanıdığımı düşünüyorum. SGK genel müdürüyken Cumhuriyet'in ikinci sayfasına yazılar yazmak isterdi. Ben de Ankara temsilcisiydim ve yazılarını ben alırdım. Evet. O günlerden tanıyorum. Çok sakin görünüşünün altında büyük bir hırs var Kemal Bey'in. Ama kısa sürede hani devretmek üzere bir plan yok kafasında. Tabii zaman çok dar ama bir İhsan Aktaş'a da bir önerim var. Yani siyasetin finansmanı bütün partiler için sorun. Bütün partiler için ama siyasetin finansmanı sorun. Gelin bunu hani bir siyasi ahlak yasası diye çıktı kamuoyuna ama genel olarak bir yasaya bağlayalım bunu. Yani mesela evet. Amerika kendince işte başkan adayı çıkıyor. Kim diyor bana şey yapacak? İhsan Aktaş bana 1 milyon lira verecek. Kaydediyor.
1: Fon topluyor.
2: Dilek

0: 500 bin lira verecek kaydedi. Çok açık bir şekilde şeffaf bu sürüyor. Yani Türkiye'de siyasetin finansmanı bütün partiler için sorundur. Gelin bu mecliste çıksın bu yasa. Hakikaten bu tartışma konusu olmaktan da çıksın diyorum.
1: Peki.
0: Bir de ben
1: Hazır
0: şeyde
1: doğmuşken.
0: hakikaten 2 gündür şöyle bir kabaca Dilek Hanım 15 bin köşe yazısı yazmışım bugüne kadar. Bunun 3 bini solda birlik üzerine 90'lı yıllarda. Hakikaten o günlere dönmek istemiyorum. Yani
1: Anlıyorum
0: bütün
1: sizi.
0: dileğim de bir ortak paydanın bulunması yani.
1: Peki. Çok çok teşekkür ederim.
2: Bu
1: Aklımda.
2: siyaset finansmanı ile alakalı bir cümle kurabilir
1: Buyurun
2: miyim
1: lütfen ama
2: kısaca?
1: reklama gideceğim çok
2: Şöyle.
1: kısa.
2: Benim kanaatim şu, siyasetin finansmanı genel merkezler, iller, ilçeler, mahalleler, sokağa kadar tamamı hazine tarafından karşılanmalı. Siyasetin finansmanı hazine tarafından karşılandığı zaman devlet toplamda bu işten %70 kar eder diye düşünüyorum. Yani
1: Peki.
2: hazine versin, tamamını versin, milletin gözüne de fazla gelsin. Ama toplamda devletin kâr edeceğini düşünüyorum. O zaman da kimse siyaset finanse edeceğim diye ya da bu kampanyalar için para ayıracağım diye bir usulsüzlüklere tevessül etmemiş olur.
1: Peki çok çok teşekkür
0: Ama
1: ederim.
0: genel bir sorundur yani.
1: Değerli katkınız için İhsan Aktaş ve Mustafa Balbay çok çok sağ olun. HT360'a katkılarınızdan dolayı bir reklam diyoruz efendim.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 22, Bursa yağmurlu 20 derece. Ege bölgesinde İzmir yer yer yağmurlu 25, Muğla yağmurlu 22 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 24, Adana yağmurlu 25 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 20, Trabzon güneşli 19 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 21, Sivas yağmurlu 16 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 16, Kars yağmurlu 15 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 25, Şanlıurfa güneşli 26 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viole Manzara sundu.

Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk manşetle karşınızdayız. Siyasetin sıcak gündeminde mutlak butlan ve CHP var. Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu yerine genel başkan seçildiği kurultay, delegelere rüşvet dağıtıldığı gerekçesiyle kesin hükümsüz sayıldı. Kararı veren Bölge Adliye Mahkemesi bir de tedbir kararı verdi. Karar kesinleşinceye kadar Kemal Kılıçdaroğlu ve eski yönetimi görevi resmen devralacak, devraldı hukuken. Yani hukuken Özgür Özel dönemi sona erdi ama Özgür Özel cephesi karara tepkili, genel merkezi terk etmeyeceklerini açıkladı. Sadece Ankara'daki kurultay değil, ondan önce yapılan İstanbul İl Kurultayı içinde yine mutlak butlan kararı çıktı. Orada da gerekçe rüşvet. Özel ve yönetimi karara itiraz ettiği Yüksek Seçim Kurulu'na yapılmış bir başvuru var. Tepki için partililerle birlikte yürüyüş kararı alındı İstanbul'da. Özgür Özel, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun telefonuna cevap vermedi. Anlık bilgiler de aktaracağız. Kemal Kılıçdaroğlu adına yeni danışman Atakan Sönmez konuştu. Sayın Kılıçdaroğlu genel başkandır, iktidar yürüyüşü için güveni tamdır ve herkesin genel başkanıdır dedi. Ankara'nın gündemi nabzı sıcak atıyor. Ankara'nın ve Türkiye'nin sıcak gündemi için Habertürk manşet başlıyor.

0: gecesiyle gündüzüyle genel merkezimizdeyiz.
1: Evet, başkentteki yoğun mutlak butlan trafiğini aktaracağız. CHP Genel Merkezi'nde yaşananları Mahir Kılıç aktaracak, görüyorsunuz hemen ekranda. Kılıçdaroğlu cephesinde neler yaşandığını Buse Gençtürk anlatacak. Onu da hemen arka planda görüyorsunuz. Bir önemli karar daha bekleniyor. CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu'na yaptığı bir itiraz var. Mutlak butlan kararına yaptığı itirazı da Serkan Şimşek aktaracak. Ama önce Mahir'e bir gidelim. Mahir, ne oluyor orada, onu bize anlatacak. Acaba son trafikte son durum nedir?
2: Hemen başlayalım. Genel merkezden başlayalım. Dün akşama nazaran biraz daha sakin diyebiliriz, ancak yavaş yavaş buradaki kalabalık toplanmaya ve artmaya başladı diyebiliriz. Saat 20.30 için Ankara İl Başkanlığı bir çağrısı var toplanması noktasında ve burada her geçen dakika partililerin sayısı biraz daha artıyor. Gün içerisinde önemli toplantılar da gerçekleştirildi. MK toplantıları yapıldı ve belki de en önemli toplantı Büyükşehir Belediye Başkanları toplantısı biraz önce ifade edildi. Dün Kılıçdaroğlu Özgür Özel'i aradı. O telefona çıkmadı Özgür Özel, görüşmedi, ancak bugün önemli bir gelişme oldu. Ahmet Akın, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı, Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden bir tanesi. Dün oradaydı, Kılıçdaroğlu'nun evindeydi mutlak butlan kararının açıklandığı gün. Ve bu sabah saatlerinde de yine ilk durağı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evi oldu. Oradan çıktıktan hemen sonra da buraya genel merkeze geldi ve Büyükşehir Belediye Başkanları toplantısına katıldı. Ve buradan çıktıktan sonra bu kez Kılıçdaroğlu ofisine giderek yine onunla görüştü. Yani Kılıçdaroğlu ve Özel arasında 24 saat içinde birkaç

0: defa gitti geldi diyebiliriz. Dolayısıyla bir mesaj getirdi mi Kılıçdaroğlu'ndan, Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu cephesine bir mesaj iletti mi? Bu merak ediyor. Bir kez daha ifade edelim. Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden bir tanesi. Son 24 saat içerisinde birkaç defa kendisiyle görüştü. İki isim arasında telefon görüşmesi olmasa da ikisi arasında gidip gelen bir Büyükşehir Belediye Başkanı söz konusu. Şunu da ifade edelim. İcra memurları resmen tebliğ etti Kemal Kılıçdaroğlu'na. Genel başkanlığı mahkeme kararını ilettiler. Henüz buraya gelmediler. Birkaç saat önce memurların buraya geleceği noktasında bir bilgi ulaştı bizlere. Fakat o ziyaret henüz gerçekleşmedi. O tebliğ gerçekleşmedi. Fakat CHP'li kurmaylar o tebliği kabul etmeyeceklerini ifade ettiler. Burada yaptığımız o görüşmede bir önemli not daha paylaşalım. Kılıçdaroğlu dediğimiz gibi mahkeme kararı iletildi. Resmen teknik olarak genel başkan, ancak bu sabah saatlerinde ilk hamlede geldi o cepheden diyebiliriz. Genel merkezin 3 avukatı görevden alındı. Onlardan bir tanesi Çağlar Çağlayan, parti avukatı. Mutlak Butlan davalarında duruşmalarında sıkça gördüğümüz, ismini duyduğumuz kameralar önünde CHP genel merkezi adına açıklama yapan, konuşan isimlerden bir tanesiydi. Çağlar Çağlayan dahil 3 parti avukatı görevden alındı Kılıçdaroğlu cephesi tarafından. Yarın da iki önemli toplantı. Saat 11'de milletvekilleriyle kapalı grup toplantısı, saat 14'te de parti meclis toplantısı yapılacak diyelim ve sözü genel merkezden tekrar size bırakalım.
1: Mahir Kılıç CHP genel merkezinden aktardı. Büyükşehir Belediye Başkanları bugün oradaydı. Yarın milletvekilleriyle bir toplantı yap. Mahir Kılıç'ın aktardığı detaylar arasındaydı. Gidelim Kılıçdaroğlu'nun ofisine. Buse Gençtürk karşımızda. Kılıçdaroğlu'nun yeni basın danışmanı konuştu. Başta biraz detayını anlattım Buse. Biraz detaylandırmak gerekirse hem oradaki son durum hem de o açıklamalar önemliydi. Ne söyledi bir senden dinleyelim.
2: Kemal Kılıçdaroğlu'nun
3: Zülfikar Ali Aydın, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisinin önündeyiz biz. Burası Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan bir binada. Aslında sabah saatlerinden bu yana çok sayıda isim geldi ve Kılıçdaroğlu'nun ofisinde ziyaret etti. Onlardan bir tanesi son ziyaretçi Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın oldu. Aslında Ahmet Akın sabah saatlerinde evinde de görüşmüştü Kılıçdaroğlu'yla. O görüşmenin ardından buraya gelerek de ofisinde bir ziyaret yapmak istediğini ifade etti ve bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin birlik beraberlik içerisinde hareket etmesi gerektiğini söyledi.
1: Buse, bir virgülle devam edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Finansal Okuryazarlık Günü programında konuşuyor, dinleyelim.
4: Sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. 22 Mayıs Türkiye Finansal Okuryazarlık Günü münasebetiyle sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Programın tertiplenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyor. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Bu anlamlı buluşmanın finans sektörümüz başta olmak üzere ülkemiz, milletimiz ve ekonomimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sözlerimin hemen başında düzenlediği eğitim ve bilgilendirme faaliyetleriyle finansal okuryazarlığın ülke geneline yaygınlaştırılmasında önemli payı olan Sermaye Piyasası Kurulumuzu tebrik ediyorum. Bakanlıklarımız, kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde yürütülen bu çalışmalar, ilkokul çağındaki gençlerimizden hane halkına kadar finansal farkındalığın her yaş grubunda oluşturulmasına katkı sağlıyor. Bankacılıktan borsaya, bütçe yönetiminden krediye, yatırımlardan dijital varlıklara geniş bir yelpazeye yayılan bu çalışmaları kıymetli bulduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Kıymetli misafirler, sizlerin de çok iyi bildiği gibi üretimden ihracata, yatırımdan istihdama, ekonominin tüm bileşenleri sermaye ve finans piyasalarındaki istikrara bağlıdır. Aynı şekilde milli gelir ve refah seviyesindeki artış da finansal sistemlerin sorunsuz ve öngörülebilir surette manipülasyon ve spekülasyonlardan arındırılmış bir şekilde çalışmasıyla doğru orantılıdır. Bir ülkenin

Sermaye piyasaları ne kadar güçlü ise üretim kapasitesi, teknoloji yatırımı, girişimcilik ruhu ve rekabet gücü de o kadar kuvvetli olur. Sermaye ve finans piyasalarının adil, şeffaf ve güvenli bir şekilde işlemesi, piyasadaki beklenti ve ihtiyaçların karşılanması bu bakımdan büyük önem arz ediyor. Bugün gelişmiş ülke ekonomilerine baktığımızda hepsinin gerisinde derinleşmiş finansal yapılar ve güçlü sermaye piyasaları görüyoruz. Fakat şurası da bir hakikat ki dijital teknolojilerin ve yapay zekanın diğer alanlar gibi finans piyasalarını da dönüştürdüğü bir önemi ve dönemi yaşıyoruz. Tasarruf alışkanlıklarından yatırım kararlarına, dijital ödeme sistemlerinden siber güvenliğe, sanal kumar ve yasa dışı bahisten dijital finans tehditlerine uzanan çok boyutlu bir tabloyla karşı karşıyayız. Son yıllarda finansal sistemlerde yaşanan dijital dönüşüm fırsatların yanı sıra tehditleri de beraberinde getirmektedir. Özellikle sosyal medya ve dijital iletişim platformları vasıtasıyla yayılan manipülatif içerikler, fiktif işlemler, kısa sürede yüksek kazanç vadeden yapılar dünya genelinde endişe verici seviyelere ulaşmıştır. Aynı şekilde sahte yatırım tavsiyeleri, dijital dolandırıcılık ve paravan hesap girişimleri ve daha nicesi yalnızca bireyleri değil, finansal sistemlerin itibarını da tehdit eden boyutlara varmıştır. Böyle bir konjonktürde finansal okuryazarlık bireysel bütçe yönetim kapasitesinin çok çok ötesine geçmiş, güçlü, dirençli ve sürdürülebilir bir ekonominin gerek şartı haline gelmiştir. Biz bu meseleye daha geniş bir açıdan bakıyor, toplumsal farkındalık, dijital güvenlik ve finansal dayanıklılık perspektifiyle yaklaşıyoruz. Nitekim uluslararası çalışmalar da bizim bu hassasiyetimizi doğruluyor. OECD'nin 2023 yılında yaptığı bir araştırma, finansal okuryazarlığı yüksek toplumların tasarruflarını daha verimli alanlara yönlendirdiğini, borçlanma ve yatırım kararlarını daha sağlıklı verdiğini ortaya koyuyor. Aynı şekilde manipülatif yönlendirmelere karşı daha uyanık olduklarını, uzun vadeli yatırım kültürünü benimsediklerini teyit ediyor. Bu da kuşkusuz sermaye piyasalarının derinleşmesine, finansal sistemin sağlıklı büyümesine ve ekonomide kaynakların daha etkin, verimli ve adil dağılımına çok ciddi katkı sağlıyor. Kıymetli misafirler, devlet olarak İstanbul'u küresel bir finans ve cazibe merkezi yapmak için yoğun bir mesai harcadık, harcıyoruz. 4 hafta önce İstanbul Finans Merkezi'nde tertiplediğimiz yatırımlar için güçlü merkez Türkiye programıyla bu yöndeki kararlılığımızı bir kez daha ve güçlü bir şekilde ortaya koyduk. Önceki gün meclisimizde kabul edilen yasa teklifimizle ülkemize yabancı kaynak girişini teşvik edecek bir düzenlemeyi hayata geçirmiş olduk. Bugün de İstanbul Finans Merkezi'ndeki yatırımcılara hizmet vermek üzere tek durak ofisimizin açılışını gerçekleştirdik. Bütün bunları özellikle şunun için çok önemsiyoruz. Son dönemde bölgemizde yaşanan hadiseler, Türkiye'nin ekonomisiyle, savunmasıyla, diplomatik kapasitesiyle, toplumsal dayanışmasıyla ve yönetimde sağladığı istikrarıyla
krizlere karşı dayanıklılığını

ispat etmiştir. Ülkemizin bölgesinin güvenli limanı olduğu bu süreçte bir kere daha görülmüştür. İktidar olarak önümüzdeki dönemde ülkemizin bu müstesna yönünü daha da güçlendirmekte kararlıyız. Türkiye'nin küresel rekabet gücünü artıracak, finans ve yatırım ortamını iyileştirecek hukuki, idari, mali ve kurumsal düzenlemeleri yakın zamanda inşallah devreye almayı hedefliyoruz. Bununla birlikte hem vatandaşlarımızın, hem firmalarımızın, hem de ekonominin tüm paydaşlarının finansal farkındalıklarını artırmasına büyük önem atfediyoruz. 2014 yılında hazırladığımız strateji ve eylem planı ile sektöre ilişkin kapsamlı bir yol haritası oluşturduk. Geçtiğimiz sene yayınladığımız Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile 22 Mayıs'ı Finansal Okuryazarlık Günü ilan ettik. 24 Mart'ta ilkokul, ortaokul ve liselerimizin ilk dersi finansal okuryazarlık başlığıyla işlendi. Yaklaşık 18 milyon öğrencimiz aynı anda kendi yaş gruplarına ve eğitim kademelerine göre özel olarak hazırlanan içeriklerden istifade etti. Finansal bilincin erken yaşta edinilmesiyle tasarruf kültürünün güçlendirilmesi, bu bakımdan iyi bir örnek olan uygulamayı hayata geçiren Milli Eğitim Bakanlığımızı ve kurulumuzu tebrik ediyorum. Değerli arkadaşlar, tabii burada şu hususun altını özellikle çizmek istiyorum. Finansal ürün ve hizmetlerden faydalanan yatırımcı ve tüketicilerimizin olası piyasa risklerine karşı korunabilmeleri bizim temel önceliğimizdir. Bu noktada Sermaye Piyasası Kurulu'nun asli görevi olan düzenleme ve denetleme faaliyetlerini tam ve eksiksiz yerine getirmesi çok mühimdir. Reel sektörle bağını koparmayan, yalnızca refah değil, değer de üreten, gelir ve servet adaletsizliğini gideren bir finans piyasasının temin edilmesinde SPK'ya çok önemli sorumluluklar düşüyor. Özellikle dişinden tırnağından artırdığıyla sermaye piyasalarında yatırım yapan vatandaşlarımızın istismar edilmesinin önüne geçilmesi kurulun asli misyonlarından biri olmalıdır. Şu bir gerçek ki doğası itibariyle sermaye piyasalarına yatırım veya işlem yapmak risklidir. Ama denetime, gözetime, düzenlemeye tabi alanlarda manipülasyon ve spekülasyona fırsat vermemek de düzenleyici kurumların vazifesidir. Eğer atıl vaziyette duran üretime, yatırıma, büyüme ve kalkınmaya hiçbir katkısı olmayan birikimlerin ekonomiye katma değer sağlayan alanlara yönelmesini istiyorsak, sermaye piyasalarına güveni artırmak zorundayız. Bunun da yolu finansal okuryazarlığın artırılmasının yanı sıra yatırım ve tasarrufların güven veren bir kanaldan sisteme dahil edilmesinden geçiyor. Vatandaşımızın korku ve iyi niyetini istismar eden telefon dolandırıcılarıyla nasıl tavizsiz mücadele ediyorsak, dijital mecraları kullanarak insanımızın birikimine el uzatan açgözlülerle de aynı kararlılıkla mücadele etmemiz gerekiyor. Diğer türlü ortaya sadece ekonomik değil, toplumsal bir fatura da çıkmakta, bunun da yükünü siyaset kurumu çekmektedir. Sermaye Piyasası Kurulumuzun bu anlamda üzerine düşen görev ve sorumlulukları en etkin şekilde doğru araç ve tedbirlerle bir akın

0: yerine getireceğine yürekten inanıyorum. Bu düşüncelerle Finansal Okuryazarlık Günü'nün bir kez daha ülkemiz, aziz milletimiz ve ekonomimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Programa iştirak eden tüm konuklarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Mübarek Kurban Bayramınızı şimdiden tebrik ediyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmalarından ötürü çok teşekkür ediyoruz efendim.

0: gecesiyle gündüzüyle genel merkezimizdeyiz.
1: Evet, hemen bir son dakika bilgisiyle başlayalım. Cumhuriyet Halk Partisi mutlak mutlak kararıyla ilgili olarak YSK'ya başvurmuştu. YSK 17.30'da toplantıya başlayacak. Biz de bu konunun ayrıntılarını stüdyoda konuşacağız. Bu süreci siyaset bilimci Profesör Doktor Armağan Öztürk ve stüdyoda gazeteci Merve Şebnem Oruç'la birlikte konuşacağız. Hoş geldiniz.
2: Hoş.
1: Teşekkürler. Şimdi mutlak mutlak meselesi kurultayın başladığı tarih 3 yıl yaklaşık. Ama yaklaşık 2 yıl önce biz bunu duymaya başladık. Ne zaman duymaya başladık? 4-5 Kasım tarihinde yapılan 38. kurultaydan sonra kurultayın iptali davası gündeme geldi. 15 Şubat'ta hemen daha sonra bu tartışmalar yoğunlaştıktan sonra olağanüstü kongre kararı alındı. Ve arkasından bu ifade daha çok sık duyulmaya başladı. Ne zaman? 26 Mayıs 2025'te. Mutlak mutlak talebi ilk başvurulan mahkemede reddedildi. Konusuz kaldığı için, üzerine kurultaylar yapıldığı için de çok tartışılmıştı. Konusuz kaldığı için talep reddedildi ama daha sonra yine İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan yolsuzluk operasyonu ve arkasından Uşak Belediyesi'ne yapılan operasyonlar etrafında ortaya çıkan iddialar İstinaf Mahkemesi tarafından değerlendirildi. Birazdan detaylarını aktaracağım. Ve dün itibariyle mutlak mutlak kararı çıktı. Tabii bütün Ankara siyasetine, deyim yerindeyse siyasette çok kullanılmayan bir tabirle, bomba gibi düşen bir karar. Neden? Çünkü CHP'de ne olacak diye başlayan bir süreç. Kısa değerlendirmelerle başlayalım. Merve Şebnem Oruç, herkes soruyor CHP'de ne olacak diye. Armağan Bey'e de soracağız. Bir kısa değerlendirmeyle başlayalım, sonra devam edelim.
2: Evet, sizin 4-5 Kasım 2023'ten 21 Mayıs 2026'ya koyduğunuz bir çizelge var. Evet, bütün bunların hepsi yaşandı ama kağıt üstünde artık yaşanmamış durumda. Mahkemenin evet. Kararıyla bunların hiçbiri olmadı. Resmi olarak ne Özgür Özel Genel Başkan olduğu, ne bu kurultayın sonucunda oluşan parti meclisi vesaire, bütün ortaya çıkan tüzükler, kararlar, imzalar, bunların hiçbiri artık resmen yok.
1: Evet.
2: Hakikaten siyasi tarihimizin en enteresan günlerinden bir tanesini yaşıyoruz. Hoş, Türkiye gerçekten yenilikler ülkesi. Yeni yeni şeyler öğreniyoruz. Mesela mutlak mutlak hayatımıza girdi. Ama mutlak mutlakını biz yine teoride biliyorduk. Şu anda fiilen nasıl bir şey olduğunu pratikte de anlıyoruz, anlayacağız. Örneğin Kemal Kılıçdaroğlu'nun sabah yaptığı ilk iş artık genel başkan olarak. Yani bunun kayyum vesaire gibi düşünülmemesi gerektiğini çok iyi anlatacak bir örnek aslında. Avukatları azletmesi. Evet. CHP'nin genel başkanlığını temsil eden avukatları azletmesi. Bakalım bundan sonra ne olacak? Hakikaten kısa bir giriş yaptık ama hakikaten çok enteresan.
1: Evet,
2: yani
1: detaylı.
2: 1,5 yıllık bir süreç CHP'nin tarihinde sanki yaşanmamış gibi.
1: Evet, detaylandıracağız. Ankara'ya Serkan'a da gideceğiz ama Serkan'dan önce bir yine söz vermek istiyorum ben. Profesör Doktor Armağan Öztürk'e hoş geldiniz. Özgür Özel yönetimi,
3: hoş bulduk.
1: Özgür Özel yönetimi çok ciddi bir aslında tepki gösterdi. Genel merkezi terk etmeme eğilimi, tartışmalar, Büyükşehir Belediye Başkanları ile yapılan konuşmalar, yarın milletvekilleri ile konuşacak. Ne bekliyoruz, siz ne bekliyorsunuz?
3: Dünkü kararın orta ve uzun erimde Türk siyasi hayatına ve hukuk politika ilişkisine kalıcı, kapsayıcı ve bana göre olumsuz sonuçları da olacak. Özellikle seçim yargısı varken seçim ve siyasi parti uyuşmazlıklarının adli mahkemelerde görülmesi bağlamında bu tartışma Türk

siyasette şu an CHP için yapıyoruz ama belki de ileride başka seçimler ya da siyasi partiler, diğer siyasi partiler için de bunu yapabiliriz. Ben bu gelişmenin kendisinde belli bir sınırın aşılması olarak da görmekteyim. Normalde bizde seçimlerle ilgili ve siyasi partilerle ilgili son karar ilçe seçim kurulundan başlayıp YSK ile biten sıradır ve bu seçim yargısı da yeni kurulmuş bir şey değil. Uzun süredir de var. Kısa erimde ise bu bir CHP krizi tabii ki. CHP'de evet. Daha doğrusu şöyle, CHP'deki krizin derinleştiği ve biçiminin, boyutunun değiştiği bir yeni düzlemle karşı karşıyayız bu kararla birlikte. Basitçe

0: Netleşmedi. Aynı zamanda yeni bir başlangıçta yani Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu tabii ki bu siyasi aktörlerin ya yani bu çatışmanın aktörlerinin atacağı adımlar önemli. Kemal Bey kısaca genel başkanlık gücünü kullanarak bu kararın bir gün öncesinde açıklanan bu arınma siyasetinin gereği konusunda bir takım adımlar atacak.
1: Evet.
0: Ama belki onu sorularla tekrar açarız. Bunun bir
1: Detaylandırırız,
0: sınırı da var. Mesela parti meclisteki güç de çok önemli. Özgür Bey ise genel başkanlık yitirdi, kayboldu. Ama mesela buradaki direniş ve mücadele, dün öyle mesajlar da verdi. Bu mücadelenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği veya hangi eylemlere devam edeceğini göreceğiz. Yani basitçe 19 Mart'ta İmamoğlu tutuklandıktan sonra tanıklık ettiğimiz şeyin bir benzeri 21 Nisan'dan sonra da olacak mı? Aslında bizi kısa erimde, mesela bir hafta 10
1: Evet.
0: gün içerisinde bu sorunun yanıtını bulmaya çalışacağız.
1: Peki, kısa değerlendirmeyi de aldık. Serkan'ı bir görelim. Neden? Saatlerimiz de tam 5.30'a doğru geliyor. 17.30'a doğru geliyor. Serkan'ı da gördük. Nerede? Yüksek Seçim Kurulu'nda. Neden? Çünkü CHP biraz önce Armağan Bey'in de söylediği gibi bu mesele İstinaf Mahkemesi'nden çıkacak bir kararla değil, Yüksek Seçim Kurulu'nu ilgilendirdiği için Yüksek Seçim Kurulu bir karar vermelidir diye dijital bir itirazda bulundu, değil mi Serkan? Ayrıntıları senden alalım.
2: Evet Zülfikar Ali Aydın, o dijital başvuru, itiraz başvurusu sabah saatlerinde yapıldı. Yüksek Seçim Kurulu'nda da aslında toplantı başladı. Çünkü hemen şunu ifade ederek başlayalım. YSK her cuma günü olağan gündemde bir toplantı yapıyor. O toplantı sabah saatlerinde başladı. Tabi itirazla birlikte aslında öğle saatlerinde bir ara verildi. Ve CHP'nin bu başvurusunu değerlendirmek üzere ise senin de ifade ettiğin gibi saat 17.30'da bir kez daha toplanacağı belirtildi. Şu an hali hazırda resmi olarak aradan sonra CHP'nin itiraz başvurusunun değerlendirilmesi noktasında kurulun toplandığına yönelik resmi bir açıklama yapılmadı. Ama dediğim gibi elimizdeki son bilgi 17.30'da bu noktada toplanılmasıydı. Tabii aslında mutlak mutlak kararının hemen ardından özellikle CHP'nin dün olağanüstü merkez yürütme kurulu toplantısıyla birlikte gözlerin çevrildiği noktalardan biri de burası oldu Ankara'da. Yüksek Seçim Kurulu'na bir itiraz başvurusu yapıldı ve Yüksek Seçim Kurulu dediğim gibi saat 17.30'dan itibaren o başvuruyu değerlendirmiş olacak. Peki nasıl bir karar verilecek? Şimdi bununla ilgili aslında masada 3 tane ihtimal bulunuyor. Bunlardan ilki Yüksek Seçim Kurulu bu başvuruyu reddedebilir. Yani daha önce geçmişte yapılan kongreleri ve kurultayları geçersiz bulabilir. Böylece mahkemenin kararını da haklı bulabilir. Bir diğer seçenek bunun tam tersi. Şu ana kadar yapılan kongreleri ve kurultayları geçerli kıldığını söyleyebilir Yüksek Seçim Kurulu. Böylece aslında mahkemenin kararını da reddetmiş olur ve üçüncü ihtimalde de Yüksek Seçim Kurulu bir karar verme durumunun olmadığına karar verebilir. Bunun da sebebi daha önce bu konuda bir karar verilmesiydi. Tabii yani Yüksek Seçim Kurulu eğer daha önce ben bu konuda bir karar verdim yoluna giderse aslında otomatik olarak bu da yine mahkeme kararını reddettiği anlamına geliyor. Çünkü daha önce bu konu gündeme geldiğinde Yüksek Seçim Kurulu bir kez daha mahkeme kararını reddetmişti. Matematiksel olarak bu üç ihtimalden başka bir seçenek elimizde bulunmuyor. Peki hangi ihtimal daha güçlü? Onun için söylemek çok erken, onun için bir şeyler söylemek için çok erken. Çünkü dediğim gibi henüz onun için şu anda çok bir şey söylememiz mümkün değil. Çünkü Yüksek Seçim Kurulu dediğim gibi aranın ardından henüz toplanmış değil. Bizler bu noktadayız. Haber nöbetimizi sürdürüyoruz.
1: Peki.
2: Bir karar gelirse ya da bir açıklama gelirse sizlerle paylaşacağız.
1: Şimdi Serkan'a çok teşekkür ederim. Bütün seçenekleri söyledi. Biraz önce Armağan Öztürk bir arınma siyasetinden CHP'de çok tartışılan bir şey. Neden? Çünkü bu kararın verilmesine neden olan süreçten kısaca bahsedip arınma siyaseti arınma meselesinin neden ortaya çıktığını aktarayım. 36. Hukuk Dairesi'nin kararında diyor ki biz bu kararı verirken, kararın ruhi itibariyle söylüyorum, ceza soruşturmalarında yani yolsuzluk soruşturmalarında, oradaki iddianamelerde, tanık beyanlarında ve MASAK raporunda, kurumların yaptıkları yazışmalarda, fezlekelerde bunların hepsini birlikte değerlendirdiğinde diyor mahkeme bu karara erişiyor. Sebeplerden bir tanesi bu. Şimdi CHP'nin son 2-3 yılı etrafında bir belki değerlendirme yapmak lazım. Armağan Bey'e de söz vereceğim ama bu yolsuzluk ve parayla delegelerin iradesinin sakatlanması meselesi CHP'yi bu sürece

0: mi getirdi yoksa başka bir şey mi var, ne düşünüyorsunuz?
1: Tabii ki delegelerin aslında çeşitli menfaatler karşılığı bir şekilde oylarının satın alınması karar da aslında bu minvalde konuşuyor. Burada belirleyici faktördür. Zaten davaların açılması vesaire, bir değil birden fazla davanın açılması hep bununla alakalı. Ama öte taraftan sizin de söylediğiniz gibi mevcut yönetim, daha doğrusu artık yeni ya da eski ifadesini kullanmak da biraz garip. Fiilen evet, eski ama kağıt üstünde hiç var olmamış yönetim diyelim. Yani o yönetimin aldığı kararlarla seçilen belediye başkanlarında hoş ya, yani Ekrem İmamoğlu'nun kendisi bir önceki dönemde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adayıydı. Ama mevcut dönemde ortaya çıkan yolsuzluklar vesaire, sizin de az evvel söylediğiniz gibi Uşak örneği en son ya da Antalya meselesi, bütün bunların hepsi bir arada değerlendirildiğinde CHP'nin kurumsal olarak zarar gördüğünü hepimiz artık söyleyebiliriz. Bu kadar fazla bir parti yolsuzlukla, yozlaşmayla itham edilirse elbette ki kurumsal kimliği zarar görür. Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma ifadesi de doğrudan muhatabını aslında kirlenmişlikle, kirlenmiş olmakla itham ediyor ve kendisine bir misyon tanımlıyor. Yani bu partiyi göreve gelince arındıracağım, temizleyeceğim ve biz bunu CHP'ye borçluyuz diyor. Diyerek yapıyor. Ben bir şey eklemek istiyorum.
0: Tabii,
1: YSK kararı bence gerçekten çok önemli. Hakikaten ne olacağı, 3 ihtimalden bahsetti muhabir arkadaşımız. Hakikaten önemli çünkü Yargıtay konusu kapanmış olabilir. Enteresan bir gelişme oldu. Bugün sabah ben de işte sosyal medyada ve haber kanallarında okudum az evvel yayına çıkmadan önce. Biliyorsunuz sabah CHP'nin avukatları azledildi. Kemal Kılıçdaroğlu tarafından.
0: Evet,
1: genel başkanlığı temsil eden avukatlar ve o avukatlar sabah Yargıtay'a başvuruda bulunmuşlar. İtiraz dilekçelerini, yani temyiz için başvuru dilekçesini, Yargıtay'a gitmek için başvuruyu yapmışlardı. Fakat avukatlar azledildikten sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun lütfü savaşını ser avukatları bir dilekçe sunmuşlar ve o dilekçenin geri çekileceğini söylemişler. Nitekim
0: CHP
1: o avukatların azledildiğini dile getirerek hakikaten hukuki bir enteresan süreçle karşı karşıyayız. Eğer böyle bir durum, o dilekçe, yani geri çekildiğine dair dilekçe kabul edilirse yani Yargıtay'a temyiz başvurusu yapılabilecek mi CHP tarafından? Çünkü davalar CHP Genel Başkanlığı.
0: Bu haberin doğruluğu konusundaki hani teyit edilmiş bir bilgi midir değil midir bilmiyorum ama en ilginç bir bilgi olarak aktarmış da olalım. Eğer öyleyse zaten
1: o yüzden YSK'nın kararı hakikaten çok kritik demek durumundayım.
0: Tabii YSK'nın daha önce verdiği bir karar da var, kararlar da var daha doğrusu. Şimdi Profesör Doktor Armağan Öztürk'e tekrar dönmek isterim. Biraz önce bahsettiğim iddianameler, tanık beyanları, işte Merve Şebnem Oruç'un bahsettiği yozlaşma, yolsuzluk iddiaları etrafında. Siz bir CHP krizinden bahsettiniz. Bu daha çok bir klik kavgası, hizip kavgası gibi bir krizden mi bahsediyorsunuz yoksa bir anlayış farkından mı bahsediyorsunuz? Sizin görüşünüzü alalım.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nde aynı anda birden fazla tartışma yaşanmakta. Bunların bazıları ön plana çıkıyor, bazıları geriden gidiyor. Yani mesela epey bir süre, son 3 yıla baktığınızda Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesi, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, bunların ilan edilme biçimiyle ilgili hala da o tartışma tam olarak bitmiş değil. Yani böyle bir hat devam etmekte. Bir de tabii eski yönetimle yeni yönetim arasındaki zihniyet, işte kadro, kullanılan yöntem, tercih edilen politikaları arasındaki farklılıklar. Ama son bir yıl, iki yılda bu mutlak butlan davası ve çevresindeki tüm tartışmalar bakımından, buna İstanbul örneğini de dahil edelim. Parti için muhalefet, yani dün itibariyle işte iktidara gelen parti için muhalefet, Cumhuriyet Halk Partisi'nin deki işte bazı siyasetçilerin, bu arada bunların öznesi de mesela Kılıçdaroğlu tarafından çok açık bir şekilde de söylenmiyor. Onu da belirtmek istiyorum. Evet. Yani mesela şu ana kadar Kemal Bey ve çevresi kısmen daha açık davranmakla beraber Kemal Bey açık bir şekilde Ekrem İmamoğlu'nu, Özgür Özel'i yolsuzlukla suçlamamıştır. Bu arada ilginçtir. Dün dahil mesela Ekrem İmamoğlu'nun, Özgür Özel'in yaptığı açıklamalara baktığınızda Kemal Bey'e yönelik bir onun doğrudan ismini anarak olumsuzlamaya gidilmediği ve belli bir mesafenin, yani temkinli bir mesafenin de korunduğunu söylemekteyiz. Kısacası parti için muhalefet ne demekti? Cumhuriyet Halk Partisi yolsuzluk ve bir ölçüde de son 1-2 aydaki gelişmeler bağlamında bir tür ahlaksızlıkla itham edilen, parti kültürünün işte siyaset

0: ahlakın aşındığı ve siyaset ilişkilerinin para ilişkilerine döküldüğü bir bağlama doğru sürüklendi. Burada bir hatırlatmada bulunmak istiyorum.
1: Tabii.
0: Son bir aya iki aya kadar bu tartışmanın odak noktası İmamoğlu ve diğer belediye başkanlarıydı. Ama Uşak ve Antalya belediye başkanlarının itiraflarından sonra, yani partinin genel başkanının yolsuzlukla suçlanmasından sonra odak İmamoğlu ile birlikte Özgür Özel haline geldi. Yani bu arınma siyaseti bağlamında da önemlidir. Yani nereye kadar arınacak CHP? Kimler bunun parçası değil? Ama parti içi iktidarın da muhalefete yönelik bir eleştirisi var. Onu da söyleyeyim. Mesela son 2-3 günde yoğun bir şekilde bu konuşuluyor. Kılıçdaroğlu'nun ve diğer parti içi muhaliflerin yürüttüğü bu siyasetin partiyi güçten düşürdüğü, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin işine yaradığı, mesela Kılıçdaroğlu çok ciddi ölçüde linç de yemekte parti tabanından ve dolayısıyla aslında bu yolsuzluğun gerçeği yansıtmadığı söylenmekte.
1: Siz hangi çerçeveden bakıyorsunuz? Yani sonucu itibariyle sizin değerlendirmeniz nedir? Muhalefet, yani Kılıçdaroğlu ve ekibi partiye zarar mı veriyor bu yaptığıyla? Sizin kişisel fikrinizi merak ettiğim için soruyorum.
0: Ya şimdi şöyle, burada siyasi bir çatışmanın siyaset yoluyla çözülemediğini ve bunun mahkemeye taşındığını, hukuka taşındığını görmekteyiz. Ben bu çözüm biçiminin, yani mutlak butlan gibi bir davayla sonuçlanması, bir dava açılması, siyasi rakiplerin birbirini mahkemeye vermesi ve parti genel başkanlığının mahkeme kararıyla belirlenmesini hem CHP açısından özel olarak, genel olaraksa Türk siyaset açısından olumsuz buluyorum tabii ki. Yani bu örnek tekrarlanırsa Türkiye'deki tüm siyasi çekişmeler, parti içi çekişmeler mahkemelerde sonuçlanacak. Bu durum, evet. Yani hukuk çok önemli Türker Bey, ama hukuk asla siyasetin yerine geçemez. Ben, yani Kemal Bey'in iddialarından bağımsız olarak kullanılan yöntemin parti bütünlüğü bakımından bir sorun yarattığını düşünen akademisyenlerdenim. Ama şu da gerçek, ona da söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi liderliğinin bu yolsuzluk tartışması konusunda, mesela öyle ayrılan belediye başkanlarını düşünün. Yani Aydın Belediye Başkanı CHP'deyken sorun yok. Aydın Belediye Başkanı CHP'den AKP'ye geçtiğinde o yolsuzlukla suçlanıyor. Peki. Yani yolsuzluk kavramıyla hesaplaşma konusunda ve yeterince dikkatli davranmadıkları parti içindeki denetim mekanizmalarını ve parti ahlakı konusunda muhalefetin eleştirilerine yanıt veremediğini ve bunda partiyi zayıflattığını düşünmekteyim tabii ki.
1: Peki. Buradan devam edelim çünkü bu kısmı önemli. Ben tabii burada şunu da hatırlatmak durumundayım. Verilen bir yargı kararı ile ilgili ya da bir usulsüzlükle ilgili ya da suç konusu olan bir olayla ilgili hukuk sisteminin harekete geçmesi de gayet doğal. Adalet Bakanlığı adına Akın Gürley'in yaptığı açıklamada da bu var. Siyaseti tayin etme anlamında değil ama diyor ki bir suç varsa hukuk sistemi de buna karşı harekete geçer diyor. Belki değerlendirmenin devamında bu çerçeveden ilerleyebiliriz. Buyurun.
2: Evet, şimdi hukuk hakikaten herkese lazım. Onun altını çizmek lazım. Hani Armağan Hocam parti içerisindeki her konu bundan sonra gitmesin, hani yargı konusu olmasın böyle diyor, bir durum olmasın diyor. Ama buradaki iddialar, ki aslında Kasım 2023'ten Şubat 2025'e kadar neredeyse 14 aylık bir süreç var. Ve o süreç zarfında zaten herhangi bir başvuruda bulunulmuyor, biliyorsunuz. Ama bir kazan kaynıyor. Biz gazeteciler bile CHP içerisinden çok şey duyduk. Yani ekranlarda da konuşuldu aslında bunların bir
1: onu
2: kısmı.
1: CHP'li gazeteciler bile söylediler.
2: Söyledi, evet. Şimdi belli bir yerden sonra burada savcılık böyle bir bunu sorumluluk alıp kamu davası da açmadı. Sonuçta gidenlerin hepsi de CHP'liydi isimler. Evet. Doğru, CHP'nin içerisinde herkes, yani birileri giderek partiyi ya da mevcut yönetimi bir şekilde aslında mahkemeye şikayet ettiler. Yolsuzluk davalarında da aslında benzeri bir durum söz konusu. Verilen dilekçelerin çoğunun yine CHP'liler tarafından olduğunu görüyorsunuz. Evet, bu CHP'yi zayıflatır mı? Zayıflatma ihtimali mümkün. Ama Kemal Kılıçdaroğlu ve çevresindekiler farklı bir düşünce şekline sahipler ve tersten bakıyorlar herhalde. Güçlenmek ancak arınmakla mümkün. Evet. Çünkü parti aslında esas bu ithamlar ve bu kirlenmişlikle zayıflamış durumda. CHP'ye sadece yakışmamak değil, aynı zamanda zayıflatan bir durum söz konusu. İşte bu kadar yüzyıllık bir parti geçmişi, bu kadar kuvvetli vesaire vesaire, Atatürk'ün partisi, bunlar böyle yapılmamalı, yöntem bu olmamalı, güçlenme.

0: Ancak arınmaktan geçer argümanına sahipler. Evet, bir böyle sanki bireysel karşılıklı husumetler varmış gibi gözükse de iki tarafın da aslında bunu bir ilkeye oturtmaya çalıştığını da, bu savlarında tartıştığını da ve bunun biraz ahlaken, etik üzerinden bir zemine oturduğunu da görmek lazım.
1: Evet, şimdi iddianameler, tanık beyanları, MASAK raporu, İstanbul İl Kongresi içinde delegere para verildiği, belediyelere işe yerleştirme vaadinde bulunduğu, adaylık artı ek olarak siyasi görev taahhüdü ve alışveriş kartı, yani delegenin fonksiyonuna, konumuna, yerine göre bunların yapıldığına dair tespitler de yine mahkeme kararında var. Yargı eliyle siyaset dizayn mı ediliyor? Bu önemli bir tartışma. Çok da konuşulan bir konu ama Adalet Bakanı Akın Gürley'in bu konuya karşılık belli ki verdiği bir yanıt var. O grafiği bir görelim arkadaşlar. Önemli, hemen Sezer'den rica edeyim. Ben böyle bir hareketle stüdyodaki bütün her yeri kullanma adına, yargı eliyle siyaset mi dizayn ediliyor? Bir çerçeve çiziyor Sayın Gürlek. Diyor ki demokrasinin özü milletin iradesidir. Bu iradenin sandıkta, altını çizerek söylüyor, kongrede, kurultayda ya da herhangi bir demokratik süreçte serbestçe ortaya çıkması demokratik hukuk devletinin varlığı ve işlerliği bakımından da hayati öneme sahiptir diyor. Yani seçim güvenliği sadece genel seçimler için değil, siyasi partilerin kendi iç süreçleri için geçerlidir diyor. Neden? Çünkü bu anayasal bir sistemin parçasıdır diyor. Devam edelim, bu tartışmalara verilen yanıt olması açısından da hangi parti söz konusu olursa olsun delegenin ve üyenin iradesinin menfaat, baskı ya da yönlendirmeyle sakatlanması kabul edilemez diyor. Ve siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurları ve taşıyıcı kolonlarıdır diyor. Açıklamanın devamı da var. Bu tartışmayı bu eksende belki biraz daha yürütmekte fayda var. Armağan Bey, ne dersiniz Sayın Bakan'ın değerlendirmeleriyle ilgili? Buyurun.
2: Ya şimdi şöyle bir şey var. Bir şikayet geldiğinde savcının bunu dikkate alıp dava açması, mahkemenin kabul etmesi ve bu uyuşmazlığı karara bağlaması hukuk devletinin gereği. Ayrıca buna uymamız da öyle tabii ki. Bunda bir bahis konusu yok. Ama burada iki noktanın altını çizmek lazım. Bunlardan bir tanesi belki yasalarla ilgili çok konuşulmuyor ama hani ben ilk turda ilk konuşurken söylemiştim. Yani adli yargı ile seçim yargısı arasındaki sınırların çok açık bir şekilde belli edilmesi lazım. Bizde normalde siyasi partiler kanunu ve seçim kanununa göre uyuşmazlıklar seçim yargısında çözülür. Ama siyasi partiler kanuna baktığınızda diyor ki benim düzenlemediğim konularda dernekler kanunu hükümleri geçerlidir. Dernekler kanunu da kısa bir kanun bu arada. O da medeni kanuna, evet, gidiyor. Bu mutlak buttan konusu aslında oradan kaynaklanmakta. Şimdi Türk siyasi hayatında bunun bir örneğinin olmaması bu yolun pek işletilmediğini göstermekte. Bence şu dünden itibaren Türk siyasetine, meclise falan düşen görev bu siyasi partiler kanunu ve seçim kanununun seçim yargısıyla adli yargı arasındaki sınırların çok netleştirilmesi hususu. Çünkü bu aynı zamanda mahkemeler arasında bir kargaşaya da yol açmakta. Türk yargı sistemi üzerindeki yükü arttırıyor. Evet. Ama şöyle bir eleştiri de var. Onu da söyleyeyim izninizle.
1: Buyurun.
2: Yani yolsuzluk tartışması, özür dilerim. Buyurun.
1: Buyurun bitirin lütfen.
2: Evet, yolsuzluk tartışması sadece CHP'ye özgü bir tartışma olamaz. Yani hani normal aklın sınırları içerisinde Türkiye'deki tüm yolsuzlukları, hatta Türkiye'deki tüm belediye yolsuzluklarını CHP'li belediyelerin işlemiş olması imkan dahilinde değil. Mesela muhalefetteki algı şu: bize yargı yoluyla baskı yapılıyor. Bunun kanıtı ne? Mesela neden öyle düşünüyorlar? Çünkü sadece CHP'li belediyelerin soruşturulduğu ve haklarında mahkeme açıldığını düşünmekteler.
1: Birkaç yani evet, soruşturma belki var aslında, yapılıyor. Yani çok olduğunu söylemiyoruz tabii elbette ama Halfeti de yapılan bir soruşturma var. Yine Diyarbakır'da yapılan bir soruşturma var.
2: Öyle işte, ama tabii evet, bu CHP boyutunda değil. Şimdi evet, hani orada bir şeye yol açıyor bu. Yani neden sadece CHP? Evet, neden sadece CHP'li bedi? Bu şu demek değil. Mesela bunu savunma olarak kullanan...
0: Ama elinde bilgi belge olan gitsin başvursun o zaman. Şimdi burada evet, yani bütün bu süreçler başvurularla başlamış. Çok özür dilerim Armağan Hocam. Hani burada buyurun, da söylüyoruz da hani ona yapılıyorsa ona da yapılsın. Hani biraz böyle çocuklar arasında eşit payda bir şeyi paylaştırmaya benziyor. Elinde bilgisi belgesi olanlar hakikaten gitsin ve başlatılsın, o zaman bilgi belge üzerinden konuşalım. Şimdi yani şunlar şurası ile ilgili başvuruldu da reddedildiler üzerine gidersek daha mesela matematiksel olur ve yani somut bir şey üzerine konuşuruz.
1: Evet, peki devam edeceğiz
2: yani
1: hocam.
2: Yani öyle somut kanıtlar da var. Benimki analizim daha bir kuramsal bir analiz ama ne bileyim işte Ankara Büyükşehir eski belediye başkanına ilgili 150 tane soruşturma iddiası var. Savcılık bunların tamamında takipsizlik vermiş gibi. Yani mesela böyle örnekler de var değil mi? Şimdi yani buradaki sorun şu. Tabii ki yargı işini yapacak. Ayrıca yargı kararını herkes uymak zorunda. Beğenmeyebiliriz. Beğensen beğenmesen de. Ama hani yargının tarafsızlığı ile ilgili belli bir kitlenin de kaygılarını giderecek adımlar atmakta hukuk politikasının bir parçası. Evet. Tabii ki bu kimseye, hiçbir kesime, hiçbir partiye yolsuzluk yapma imtiyazını vermiyor. Yani işte onu da araştırın. Dolayısıyla onu araştırmıyorsanız beni araştırmayın. Bu bir söylem, ya bu bir savunma olamaz. Evet. Ama bu kaygıların da kitleselleştiği de açıkça ortada. Bu konuda biraz daha dikkatli davranılması, en azından da hani itiraz edenlerin neye itiraz ettiğinin de kayıt altına alınması lazım.
1: Zaten açıklamada da var, Sayın Bakan'ın açıklamasında hangi parti söz konusu olursa olsun diyor, delegenin iradesini sakatlandı. Bunu şöyle de çevirebiliriz, hangi belediye söz konusu olursa olsun. Zaten ucu nereye giderse gitsin ifadesinin sahibi de Adalet Bakanı'nın kendisi, gereğini yapacaklarını söylüyor. Varsa bir iddia, somut bir delil mutlaka yapılmalıdır da ayrıca. Açıklamanın son bölümünü de aktarmak isterim. Siyasi partileri demokrasinin taşıyıcı kolonları olarak gösterip bu kolonların zedelenmesi doğrudan demokrasinin zedelenmesi anlamına geliyor ve bu sebeple bu kararın aslında ortaya çıktığını söylüyor ve en önemli kısmı herkes bu sürece saygı göstermelidir. Özgür Özel'in önündeki yol çok konuşuluyor. Kemal Kılıçdaroğlu ile uzlaşmak, görevi bırakmak, istifa etmek, size göre gazeteci gözüyle analiziniz nedir? Hangi yol daha doğru geliyor?
0: Evet, aslında biraz parti içerisindeki sağduyu şunu gösteriyor. Hem Kemal Kılıçdaroğlu'nu hem Özgür Özel'i bir böyle aklı selimde buluşup çok hızlı bir şekilde kurultaya götürmeyi aslında öngörüyor. Hoş, aslında bence teknik olarak da böyle bir zorunluluk söz konusu, tamam yani başa döndük ama hatırlarsanız bir önceki yani 37. kurultay Temmuz 2020'ydi. Maksimum 3 yıl süresi vardı çünkü. 2 yıldan evet. Sonra CHP 1 sene uzatmıştı ve 2023'te yani ucu ucuna zaten yapılmıştı. Şimdi o geçersiz ise aslında bir saat çok hızlı ilerliyor. O takvimi evet. Kaçırma durumu da söz konusu olabilecektir. Ha, denir ki o yüzden Yargıtay meselesini çok önemsedim. Kılıçdaroğlu'nun evet. O iddia doğruysa, benim de bazı gazetelerin web sitelerinde okuduğum iddia doğruysa, Yargıtay süreci kapanırsa bunun çok hızlı tamamlanması lazım. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu partiyi arındıracağım deyip zaman kazanması böyle bir yıla falan yayılabilecek bir durum değil. Değil o değil. Zaman gerçekten teknik olarak hem Yargıtay'ın hem Anayasa Mahkemesi'nin bir partinin hem siyasi partiler kanununca hem de CHP'nin kendi tüzüğüne aykırı davranıyor olması sebebiyle yani bayağı teknik bir sebepten parti kapatma durumu falan söz konusu olabilir. Bir taraftan Kemal Kılıçdaroğlu böyle bir sıkıştırmayla da karşı karşıya olacaktır. Özgür Özel bence pragmatik davranabilir. Bugün itibarıyla bu zamana kadar kendisi içeride ikinci bir olağanüstü kurultayı da gerçekleştirdi ve tekrar seçildi, hatırlayın. Bunun tekrarının gerçekleşmesi gibi bir durum. Yani sandığa gitmek, parti içerisinde sandığa gitmek de demokrasinin çarelerinden bir tanesi. Bence doğru bir çözüm aslında. Noktada, umarım böyle bir yolda buluşurlar.
1: Bu noktada biraz hızlanalım. Şunu sormak istiyorum. Şu andaki Özgür Özel'in partisi, yani parti meclisinde yönetiminde olan isimlerden belirli milletvekilleri de var. Ya da parti içindeki milletvekillerin bir bölümü Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. Kılıçdaroğlu'nun kurultayda kaybettiği listesindeki isimlerin bazıları da Özgür Özel'i destekliyor. Burada çıkış yolu, Merve Hanım'a sorduğum soruyu size de sorayım. Parti açısından, Cumhuriyet Halk Partisi'ni kurtarmak açısından çıkış yolu, makul yol ne olabilir?
2: Makullü gözetselerdi zaten bence çatışma bu seviyeye ulaşmazdı. Bir kere bütün taraflara bir eleştiri yapalım. Yani bu manzara iyi bir manzara değil ve sadece dışarıdaki bir aktörü işte yargıyı, siyasi iktidarı suçlamak da kendi sorumluluğunu başkalarının üzerine atmak anlamına geliyordu. Yani aynı parti içindeki aktörler bazen sosyal medyada öyle çatışmalar ve polemikler olabiliyor ki yani birbirine uç siyasi akımların temsilcisi sanki karşı karşıya geliyor gibi. Halbuki evet. Aynı partinin parti yoldaşlığı, kardeşliği içerisinde bu sorunlar çözülebilirdi. Benim beklentim şu, yani şu son 1-2 yılın da özeti, bir uzlaşma beklemiyorum ama çatışmanın kontrollü olacağını, kontrollü çatışma seçeneğinin ağır basacağı kanaatindeyim. Ne peki. Demek bu? Mesela partinin bölünmesi. Bu neredeyse imkansız gibi. Yani buna dair seçenekleri taraflar söylemekle beraber parti içerisinde kalarak kurultayı zorlamak bağlamında bir teknik bir şey de sordunuz. Parti

0: Meclisi ile ilgili husus.
1: Evet.
0: Şimdi şöyle bir durum var. Şimdi genel başkanına Kemal Kılıçdaroğlu geldi. Ama CHP tüzüğü ve siyasi partiler kanunu dikkate alındığında genel başkanın her ne kadar çok fazla yetkisi olsa da o partiyi tek başına genel başkan yönetmiyor. Parti meclisindeki durum manzara çok önemli. Orada da bıçak sırtı bir
1: Durum var.
0: oran var. Evet, çünkü 2023'ün Kasım'ına giderken mesela Kemal Kılıçdaroğlu her istediği kararı parti meclisinden çıkaramıyordu. O meclisin yarısı değişimci ekibindeydi. Ama
1: Evet.
0: onlar da bir değişti. Ayrılanlar oldu. Bir kısmı belediye başkanı oldu. Şu an yedekler gelecek. Buradaki kritik mesele bu. Eğer parti meclisinde de Kemal Kılıçdaroğlu ağırlıktaysa ben Kemal Bey'in bu arınma siyasetinde daha radikal adımlar atacağını,
1: Atacağını
0: parti
1: düşünüyorsun.
0: meclisindeki manzara ortadaysa Özgür Özel'le ortaklaşa hareket etme konusunda daha istekli olacağı kanaatindeyim.
1: Peki o zaman hızlıca son durumu da aktaralım. Acaba Kemal Bey ile Özgür Bey görüşür mü? Son tablo şunu söylüyor bize. Özgür Özel'in ağzından ifade edelim. Kılıçdaroğlu kendisini arıyor. Kılıçdaroğlu'nun telefonuna henüz dönmedim. Zaten dönüp de ne konuşacağız? Armağan Bey'in yaklaşımını aslında aktarıyor. Diyor ki Özgür Özel, Sayın Kılıçdaroğlu'nun daha önce şanla şerefle seçildiği CHP koltuğuna AK Parti yargısının eliyle dönmek isteyeceğini ihtimal dahilinde görmek istemem diyor. Peki Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde son açıklamayı da aktaralım. CHP kişisel ikbal arayışlarının mücadele alanı değildir. Karar bir ayrışma vesilesi değil. Asırlık çınarımızın altında kenetlenmek için fırsat olmalıdır diyor. Son bir cümle Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın müşavirinden de aktaralım. MYK ile ilgili bir görevlendirme yapmadı diyor. Kemal Bey'in önümüzdeki saatlerde sesi kötü olduğu için serum kullanarak açıklama yapması da ihtimal dahilinde genel merkeze de gidecek diyor. Son cümle Merve Uruç'a vereceğim, sonra kapatacağız hızlıca.
2: Çok hızlı. Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'nu yine AK Parti'nin aparatı olmakla suçluyor ya. Aslında şununla dikkat etmek lazım. Bu kaderin bir cilvesi. Kemal Kılıçdaroğlu AK Parti iktidarı dönemindeki neredeyse bildiğim tüm yargı kararlarına karşı durdu. Sürekli olarak eleştirdi. Bugün o yargıya ihtiyaç duyduğunu, o yargıya bizzat kendisinin adalet için başvurduğunu görüyoruz. Peki. Adalet herkese lazım özetle. Yarın öbür gün kim bilir belki Özgür Özel de gider başvurur, bilemeyeceğiz.
1: Armağan Bey'in de söylediği gibi hukuk ekseninden sapmamak lazım. Armağan Hocam çok teşekkür ediyoruz. Merve Şebnem Oruç çok teşekkürler. Şimdiden iyi bayramlar. Görüşmek üzere.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: CHP'nin 38. kurultayı iptal edildi. Mutlak butlan kararı çıktı. Peki şimdi ne olacak? Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel orta yolda buluşacak mı? Özgür Özel ve ekibi hangi adımları atacak? Kılıçdaroğlu ilk hamleyi yaptı. Avukatları azletti. Parti yönetimini baştan sona değiştirecek mi? Özgür Özel ve ekibi nasıl bir hamle yapacak? Yargılanan CHP'lilerin üyelikleri askıya mı alınacak? Yeni kurultay ve geçiş süreci nasıl olacak? CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Serap Belet soruyor. Hukukçu Profesör Doktor Selami Kur'an, siyaset bilimci Doktor İbrahim Uslu, gazeteciler Nur Tuğba Aktay, Oral Çalışlar, Aytun Çerkin ve Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör yanıtlıyor. Olaylar ve görüşler bu akşam 20'de Habertürk'te.
2: Seymen güvenli gıda rehberini sunar.
3: Seymen.
4: Soğuk zincir kırıldığında bakteri riski hızla artar. Çiğ ve pişmiş gıdaların aynı yüzeyde temas etmesi çarpaz bulaşma yaratır ve en yaygın zehirlenme nedenlerinden biridir. Gıdaları 5 santigrat derece altı veya 60 santigrat derece üstü sıcaklıkta tutmak bakteriyel çoğalmayı ciddi ölçüde sınırlar. Dünya

0: Sağlık Örgütü'ne göre her yıl 10 kişiden biri güvenli olmayan yiyecekler yiyerek hastalanıyor.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.
2: Seymen.
3: Sevgili günlük, bugün babam bana bisiklete binmeyi öğretti. Babamdan çok şey öğreniyorum ama bir şeyi anlamıyorum. Kendisi sürekli güçlü ve kararlı olmamı söylüyor. Böyle söylüyor ama kendisi maalesef kararlı olamıyor. Bana sen sakın sigara içme diyor ama kendisi habire içiyor. Buz gibi havada babamın balkonda titreyerek sigara içtiğini görünce çok üzülüyorum. Keşke bana söylediği gibi kendisi de kararlı olsa. Bir şu sigarayı bıraksa. Erkenden hastalanıp beni yalnız bırakmasa.
4: Ailenizle yaşayacağınız onca güzellik varken sevdiklerinizi kendinizden, kendinizi hayatın güzelliklerinden mahrum bırakmayın. Sağlıklı bir aile ve sağlıklı bir gelecek için Dumansız Türkiye.
5: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sunar.

0: Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 22, Bursa yağmurlu 22 derece. Ege bölgesinde İzmir yağmurlu 23, Muğla yağmurlu 20 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 21, Adana yağmurlu 25 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 20, Trabzon yağmurlu 20 derece. İç Anadolu'da da hava yağmurlu, Ankara 18, Kayseri 20 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 16, Van yağmurlu 18 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yağmurlu 25, Şanlıurfa yağmurlu 24 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Biole Manzara sundu.

0: ambulans lazım.
1: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
2: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Partisi. Yani konuşulan bu. Akşam haberlerindeyiz. Uzun uzadıya da konuşacağız, konuşmaya çalışacağız. Konuklarım da olacak ama öncesinde hemen yönetmenimden rica ediyorum. Çünkü sıcak duraklara dönmek istiyorum. Böyle başlayalım akşam haberlerine. Özgür Özel Genel Merkez'de Kılıçdaroğlu ofiste. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisinde Buse Gençtürk var. Ve Yüksek Seçim Kurulu, bakalım ne olacak gerçekten? CHP itiraz etti. YSK toplandı. Serkan Şimşek orada bizi bekliyor. Ama önce ne yapalım? Buse'ye gidelim. Buse bize aktarsın. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun temasları önemli. Kimlerle temas ediyor? Oradaki atmosfer, giren, çıkan, bunların hepsi bir fotoğraf verir elbette ve çok belirleyicidir. Ofisin önü Buse.
1: Hülya Könek, dilerseniz sıcak bilgilerle başlayalım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisin önündeyiz biz de ama birazdan, yani 15 dakika içerisinde Kılıçdaroğlu'nun ofisinden ayrılarak konutuna geçmesi bekleniyor. Tabii o çıkışta peki bir açıklama yapacak merak konusuydu. Sesi düzelmediği için Kılıçdaroğlu'na bugün bir serum takıldı. Sesinin düzelmesi için, sesi düzelmediği için de bugün bir açıklama yapamayacak. Aracıyla çıkışını yaptıktan sonra konutuna doğru giderek bu noktadan ayrılacak. Yarın bir açıklama yapması bekleniyor. Kameralar karşısına geçerek mutlak mutlak kararının ardından ilk kez görüntülü açıklamasını yarın yapması yönünde edindiğimiz bilgi. Bu yönde açıklamanın saatini ise Kılıçdaroğlu'nun ofisi tarafından, basın ekibi tarafından paylaşılmasını, duyurulmasını bekliyoruz. Tabii bir diğer detay, bugün gelen isimler kimler, siz de sordunuz. Ahmet Akın, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı gelen isimler arasındaydı. Aslında sabah saatlerinde de Kılıçdaroğlu konutunda ziyaret eden isimler birisiydi. Mahir Polat ve Deniz Demir, CHP'li milletvekilleri az önce bu noktaya gelerek yine Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden isimler arasında yer alıyor. Hüseyin Yıldız yine ziyaret eden isimler arasında olduğunu belirtelim. Birçok isim, Gamze Akkuş İlgezli, Sevda Erdan Kılıç, Orhan Sarıbal, Hasan Öztürk, ben de yine bu noktaya gelerek temaslarda bulunan isimler arasındaydı. Hasan Öztürkmen'e bir hatırlatma, dikkat çekecek olursak, mutlak mutlak kararını destekleriz demişti. Yargı kararı olduğu için de demişti. Bunun ardından da Cumhuriyet Halk Partisi ihraç sistemiyle disipline sevk etmişti. Hasan Öztürkmen'i yine ziyaret eden isimler arasında dikkat çekici birisi olduğunu ifade edebiliriz. Kemal Kılıçdaroğlu dün Özgür Özel'i aradı ama o telefona bir dönüş olmadı henüz. Özgür Özel'den gelecek telefonu beklediğinde not düşmekte fayda var. Kılıçdaroğlu'nun pazartesi, salı günü de genel merkeze, CHP genel merkezine geçebileceği, ziyaret o noktaya gidebileceği ifade ediliyor. Bugün yine sıcak gelişmelerden bir tanesi de artık CHP Genel Başkanlığı görevine iadesi tebliğ edildi. İcra memurları Lütfü Savaş'ın avukatı Onur Üregen'le beraber Kılıçdaroğlu'nun ofisine geldi ve bu tebliği de yaptılar. Biz de gelişmeler oldukça aktarmayı sürdüreceğiz. Sülya Ökenek diyelim. Bir sıcak, şu an bir hareketlilik var tabii. Bir yandan da Kılıçdaroğlu'nun ofisinden birazdan çıkmasını da beklediğimizi söyleyelim. Sanırım çıkış oluyor ama bir dilerseniz kameralarımızı o noktaya, kameraman arkadaşım Adem Gümüş de çevirsin. Şu anda bir çıkış oluyor otopark, kapalı otoparktan. Kılıçdaroğlu, Kemal Kılıçdaroğlu olma ihtimali midir diye bakıyoruz. Tabii 15 dakika içinde çıkacağı ifade edilmişti. Birazdan o çıkışın yapılması yönünde beklentiler artık konutuna geçmesi bekleniyor. Tabii bugün mutlak mutlak kararının ardından konutundan sabah saatlerine ayrılarak bu noktaya geldi ve saatlerdir çalışmalarını artık bu noktada sürdürüyor. Gelişmeleri bu noktada takip etti Kemal Kılıçdaroğlu. Birçok isim de onu ziyaret etti. Biraz önce yine ziyaret eden isimler oldu ve bu noktada aslında hareketli anlar yaşandı ama birazdan artık o çıkışın olmasını bekliyoruz. Kapalı otoparkın önündeyiz biz de. Plazanın önündeki yer alan bu kapalı otoparktayız. Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunuyor Kılıçdaroğlu'nun ofisi ve artık konutunda istirahat etmesini bekliyoruz. Bu noktadan ayrılıp konutuna geçmesini bekliyoruz.
0: Peki, diyelim. Sözü tamam. Tekrar size bırakalım. Tamam. Şimdi oradaki hareketlilik, yani önemli bu hareketlilik. Yani ofisin önündeki hareketlilik bir renk verir. Yani oradaki fotoğraf önemli. Kimlerin gelip kimlerin gittiği, o hareketliliğin nereye evrildiği. Buse orada. Ama Yüksek Seçim Kurulu'nda da yani Serkan var. YSK önüne gitmek durumundayız. Çünkü orada da önemli bir gelişme var. Bakalım ne oldu? Onlar da bir mutlak butlam mesaisi yapıyorlar Yüksek Seçim Kurulu. Serkan bize aktarsın gelişmeleri YSK önünden.
2: Hülya Könek, Yüksek Seçim Kurulu'nun toplantısı yaklaşık yarım saat önce başladı. Aslında CHP'nin dün akşamki mutlak butlan kararının ardından Ankara'da gözlerin çevrildiği hareketli noktalardan bir tanesi de Yüksek Seçim Kurulu'ydu. Şu anda bizlerin de bu noktada haber nöbeti sürüyor. Peki Yüksek Seçim Kurulu'nun önemi ne? Hemen kısaca aktarayım. Tabii Özgür Özel aslında dün olağanüstü MYK toplantısının hemen ardından bizlerin sorularını yanıtladığında yaptığı basın açıklamasında şunu ifade etti. Bu kararı Yüksek Seçim Kurulu'na taşıyacağız dedi. Ve öyle de oldu. Sabah Gül Çiftçi, Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi dijital yöntemle bir başvuruda bulundu. Kararı Yüksek Seçim Kurulu'na taşıdı. Tabii Yüksek Seçim Kurulu'na toplantı da aslında sabah saatlerinde başladı. Çünkü her cuma Yüksek Seçim Kurulu olağan gündemi masaya yatırmak amacıyla bir toplantı yapıyor. Dolayısıyla sabah saatlerinde olağan gündemle başlayan toplantı akşam saatlerinde de CHP'nin itiraz başvurusuyla devam etti. Şu an hala hazırda toplantının sonuçlandığına dair bir bilgi yok elimizde. Bu konuda resmi bir açıklama yok. Yani toplantının şu dakika itibariyle sürdüğünü ifade edebiliriz. Peki toplantıdan nasıl bir karar çıkacak? Ona ilişkin ayrıntıları da aktarayım. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu'nun bu toplantısından çıkma ihtimali olan 3 adet seçenek var. Bu seçeneklerden bir tanesi Yüksek Seçim Kurulu'nun CHP'nin o tarihten itibaren yani Kasım 2023 tarihinden itibaren bugüne yapılan bütün kongre ve kurultayları geçerli sayması yönünde. Eğer bu ihtimal olursa otomatik olarak Yüksek Seçim Kurulu mahkeme kararını da reddetmiş olacak. Bir diğer seçenek bu kararın tam tersi. Yani hali hazırda yapılan CHP'nin 38. olan kurultayının ardından yapılan olağanüstü kurultaylar ve İstanbul İl Kongresi de dahil olmak üzere tüm bu süreçteki kurultay ve kongreleri geçersiz saydığını beyan edebilir Yüksek Seçim Kurulu. Bu da teknik olarak dün akşam mahkemenin verdiği kararı da kabul etmek anlamına gelir. Ve üçüncü opsiyonsa karar verme yetkisinin olmadığına karar verebilir. Bu seçenekte biraz karmaşık olsa da şu anlama geliyor. Yüksek Seçim Kurulu daha önce bu konuda bir karar verdiği için şu anda buna karar verme durumunun olmadığını hükmedebilir. Bu da aslında yine otomatik olarak mahkeme kararını reddettiği anlamına geliyor. Çünkü daha önce verdiği kararda da kongreleri geçerli saydığını biliyoruz. Yani matematiksel olarak bu 3 ihtimalden başka bir ihtimal yok. Ama hangi ihtimal daha kuvvetli? Bunun yanıtını vermek için çok erken. Çünkü Yüksek Seçim Kurulu'nda o kurulun toplantısı devam ediyor. CHP'nin itiraz başvurusu başkentte Yüksek Seçim Kurulu'ndaki toplantıda görüşülecek ve ayrıntılar bu noktada netleşecek. Bizler de ambiyana ekranlarınıza getirmeyi sürdüreceğiz.
0: Peki, ben çok teşekkür ediyorum Serkan. Tabii ki biz oraya döneceğiz çünkü oradan bir açıklama da olacak. Onun dışında ofis önündeki hareketliliğe elbette döneceğiz. İşte Kılıçdaroğlu belki bu akşam bir açıklama yapacak. Yani görevlendirmeler de başladı aslında yavaş yavaş. Türk Gün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Müftüoğlu ve akademisyen Doktor Ufuk Uras bizlerle birlikte. Ufuk Bey uzaktan Teams katılımıyla, bağlantısıyla. Mehmet Bey de benimle stüdyoda. Hoş geldiniz akşam haberlerine. Hoş iyi buldum. Akşamlar ikinize de. Teşekkür ediyorum. Ufuk Bey uzakta, onunla başlayayım lütfen, isterseniz. Tabii. Ya Ufuk Bey şöyle, yani hani bu siyaset sahnesinde bu nereye oturur aslında? Hem bu karar. Önce isterseniz bunu konuşalım. Ardından da elbette öngörülerinizi de almak isterim. Ama önce ne dersiniz gerçekten bu kararla ilgili ve beraberinde bugünle ilgili gelişmelerle?
3: Siyaseti bir adam bırakın. Ben size bir Yahya Kemal şiiri okuyayım.
0: Olur.
3: Dün dönülmez akşamın ufkundayız. Vakit çok geç. Bu son fasıldır ey ömrüm. Nasıl geçersen geç demiş Yahya Kemal.
0: Ne için geç? Hakikaten, yani geç olan ne bir de?
3: Yani Türkiye demokrasisi açısından bakıyorum. Bu hukukun siyasete müdahalesi üzerinden şekillendirmenin faturası yurttaşa çıkıyor. Bütün

0: muhalefet partileri bu durumu eleştirdi. Ama bugünün konusu, biz bu mutlak mutlak kararını ve sonucunu nasıl aşacağız? Siyaseten görevimiz bu. Sayın Bahçeli çok güzel bir ifadede bulundu. Sayın Kılıçdaroğlu için feragat ifadesini, feragat etme ifadesini kullandı. Bu ne demek? Feragat etmek siyasetli bir feraseti gerekli kılıyor. Yani aslında kendisi açısından değil, parti açısından tutum almak. Yine bu ne demek? Aslında genel seçimlerde Sayın Erdoğan'ın karşısına ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olarak çıkmayacağını, ama oluşturulacak zemin üzerinden, yani tekrar CHP'li delegelere başvurarak delege iradesine saygılı olacağını ifade ediyor ki Sayın Bahçeli'nin de vurgusu bu. Hani Süleyman'ın masallarında bilirsiniz, bir çocuk iki anne vardır, ikisi çocuk benim der. Ortadan bölelim dediklerinde de gerçek anne feragat eder. Feragat o yüzden çok önemli. Ben Kemal Bey'in de, yani bu sonbahar içerisinde eğer bu normalleşme süreci sağlanırsa, ki ne demek normalleşme? Aslında CHP'nin bütün kanatlarının ortak iradesine yansıtmak. CHP'nin çok güzel bir sloganı var. Ne diyorlardı? Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Şimdi ya hep beraber ya hiçbirimizin hep beraberini kaldırıp ya yarımız ya diğer yarımız demenin bir manası yok. Bir an önce aklı selimde buluşmak gerek. Yani tabii ki görüş farklılıkları
1: olur. Peki mümkün mü bu mesela? Bir an önce aklı selimle buluşmak gerek meselesi dediğiniz mesele önemli, yani siyaseten de önemli. Toplumsal açıdan bakıldığında da işte o suhulet denklemi ne kadar kolay kurulabilir? Niye bunu soruyorum size? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin, yani böyle bütün bu yapılanmadan arınması lazım diyen Sayın Kılıçdaroğlu'ydu. Şimdi siz mutlak kararıyla arındırıldığını düşündüğünüz, tırnak içinde söylüyorum, çünkü hemen bir görevlendirme yaptı, avukatları aldı, onu aldı, yetkilendirme yaptı. Arındırmaya çalıştığınız bir partiyi, yani kirlendiğini düşündüğünüz tırnak içinde isimlerle birlikte yürütmeye mi devam eder sizce? Yoksa sizin de dediğiniz gibi Sayın Bahçeli'nin de bir orta yol bulun, bakın hani suhuletle bu feragat edin, evet, ve suhuletle anlaşın dediği gibi, evet, mi olur? Ben öngörünüzü almak isterim Ufuk Bey. Uzun yıllardır siyaset yapıyorsunuz en nihayetinde, akademisyen kimliğiniz başta olmak üzere, buyurun.
0: Şimdi Kemal Bey'in tabii kendi avukatını, kendisi ve partinin avukatını kendisinin belirlemesi son derece doğal. Bu arınma sözcüğü biraz tehlikeli bir sözcük. Çünkü arınma, yani ahlaki arınma, siyasi hijyenden bahsediyorsak aslında bu yargı üzerinden olması lazım. Yani yargının yerine siyaseti koymamamız lazım. Mesela 9 Haziran'da bu rüşvet aldığı iddia edilen delegelerle ilgili yargı süreci devam ediyor. O sürece bağlı olarak tabii siyasi adımlar atılabilir ama yargının yerine geçilmez. Tarihimizde Nurettin Sözen'in döneminde olan İSKİ vakası var. Nurettin Bey o dönemde bunu derhal İçişleri Bakanlığı'na havale etmişti ve dolayısıyla kendisi bu süreçten sarf-ı nazar edilmişti. Esas itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi herkesi kuşatarak, herkesi kapsayarak siyasi zemini tırnak içine normalleştirmeli. Diğer fasıl hakikaten yargı ile ilgili bir mesele. Sonuçta nihai kararı yine üyeler verecek. Nihai kararı yine delegeler verecek. O yüzden yaptım oldu ya da fiili durum yaratmak diye bir şey yok. Yani baş başa vermeden bu süreçten süreci aşabilmek, başa çıkabilmek mümkün değil. O yüzden eski genel başkanlar da dahil olmak üzere bu yol haritasını ortaklaştırmak gerekiyor. Çünkü paralel yapılar siyaseti paralize eder. O yüzden bu paralel yapı oluşturarak siyaseti sürdürmek mümkün değil. Yani kazan kazan dediğimiz şey olursa kimse kazan kaldırmaz zaten. Ama dışlayıcı, ayrımcı bir tutumun kabul edilebilir bir yanı yok. Tuhaf bir şekilde antropologlar meseleyi inceliyorlar. Ya nasıl oluyor bu siyasi ayrışmalar oluyor diye, Levi Strauss gibi. Bakıyorlar kabileler bir sayıya geldi mi, diyelim o sayı 150 olsun, ayrım oluyor, yeni bir kabile oluşuyor. siyasette ayrılmadan bir arada yürümek niye zor olsun? Siz siyaseten bir arada yaşamayı savunuyorsunuz işte bu barış sürecinde, ama kendi içinizde bir arada yaşayamıyorsunuz. Şimdi bunun anlaşılabilir ve kabul edilebilir bir yanı yok. Bu anlam kaybı demek. Peki. Doğan parçalanma.
1: Peki. Sonra size bir soru soracağım. Önemli bu söylediğiniz. Ya ayrılmadan bir arada yürümek dediniz. Onun üzerine bir soru soracağım. Evet. Ama Sayın Mehmet Müftüoğlu'na gelmek isterim. Nasıl bir fotoğraf var önümüzde? Ve Sayın Bahçeli'nin yaptığı açıklamayla da başlamanızı isterim.
2: Tabii ki.
1: Türkçe, yani şu mudur? Yani Sayın Bahçeli şunu mu dedi? Ya bu karar, yani hiç memnun edici bir karar değil. Yani hani güçsüz bir muhalefet, Cumhuriyet Halk Partisi içinde ayrılıklar, bir zayıflamayı beraberinde getirirse hani Türk siyaseti açısından mı doğru olmaz demeye getirdi. Biraz daha şimdi açıklayıcı almak isterim sizden Sayın Bahçeli'nin açıklamasını önce.
2: Tabii ki şunun altını çizmek lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç işleyişi kendi aralarındaki anlaşmazlık neticesinde yargıya düşmüştür. Yargı bir karar vermiştir. Bu karara herkesin saygılı olması gerektiğinin altını çizmiştir. Burada kim haklı, kim haksız şeklinde bizim tabii ki sorgulamamız, değerlendirmemiz çok da şık olmaz, doğru da olmaz. Ama görünen o ki Sayın Cumhuriyet Halk Partisi'nin her iki genel başkanlardan biri diyelim artık, ikisi de şu anda genel başkan durumunda.
1: Yetkili, yetkisiz gibi.
2: Evet, Sayın Özgür Özel'in yargıyı itham etmesini Sayın Bahçeli doğru bulmadığını ifade etti. Nihayetinde sizin anlaşmazlığınıza ya da orada yaşanan bir takım usulsüzlük ya da olumsuzluklara birilerinin müdahale etmesi gerekir ki bu hukuk devletinde yapması gereken kimdir? Hukuktur, yargıdır. Dolayısıyla yargı bir karar almıştır. Bu karara herkesin saygıyla yaklaşması ve riayet etmesinin icap ettiğinin altını çizmiştir. Ama geldiğimiz noktada evet Sayın Özgür Özel ondan sonraki süreçte kongreler yapmıştır. Kendi kurultaylarını düzenlemiştir. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir yere taşımak için kendine göre bir yol haritası çizmiştir. Ama yargı süreci devam ederken nihayetinde yargının kararı doğrultusunda da uyması gerektiğini hatırlatmıştır. Ama gelinen noktada MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na da bir çağrı yapmıştır.
1: Tabii.
2: Dünkü açıklamasında hem Sayın Özgür Özel'e hem Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıydı. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin olmazsa olmaz siyasi partisidir. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin parçalanması ve içerisinde yaşanan bir takım olumsuzluklar sadece kendi partisine değil, dolayısıyla devletin işleyişine, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yapısına, etrafımızda ateş çemberi iken, terörsüz Türkiye'nin Türkiye süreci devam ederken Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan bu olumsuzluklar doğal olarak buralara da yansıyacaktır. Bunu devleti düşünen ve devlet için siyaset yapan herkesi ilgilendiren, sorumluluk taşıyan herkesi doğrudan bağlayan bir durumdu. MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli bunu hatırlattı ve
1: son dakika geçmesi var, çok özür diliyorum. Siz de görüyorsunuz, Sayın Müftüoğlu, Sayın Ufuk Uras da görüyor. Kılıçdaroğlu'nu aradım ve ulaşamadım diye bir gelişme var. Tabii. Şimdi, bu önemli, çünkü niye aradım ulaşamadım? Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu Özgür Özel'i aramıştı. Görüşmek istediğini de zaten söylemişti. Özgür Özel dün hemen gece geç vakitte bir açıklama yaptı. Ben de evde o basit açıklamasını izlerken dedi ki, yani hani şu an bu sıcağı sıcağına ben ne diyeyim kendisine? Hani ne konuşayım? Biraz böyle bir zaman geçsin. Hani bir yarını görelim. Yarın belli partilerin, muhalefet partilerinin irili ufaklı temsilcileri de bir şekilde gelir ya da parti liderleri görüşürüz. Elbette bu telefon görüşmesi mutlaka gerçekleşecek, ama mesela telefonu kapalıydı kendisiyle, elbette görüşme yaparız diye bir açıklamada olmuş. Buradan hemen şöyle, hem Sayın Bahçeli'nin açıklaması, o feragat meselesi. Ne yapar Kılıçdaroğlu? Mesela bu telefonun kapalı olması bize ne söylüyor sizce? Siz bir gazeteci olarak nasıl yorum yaparsınız?
2: Şimdi belli ki yani bu yoğunlukta...
1: İletişime kapalı mıyım?
2: İletişime kapalı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü buna mecburlar. İletişim kurmaya mecburlar. Eğer kendi partilerini düşünüyorlarsa, seçmenlerini düşünüyorlarsa ve partilerinin geleceğini düşünüyorlarsa zaten ortak noktada mutlaka birleşmeliler. Evet. Böyle üst perdeden birbirlerine res çekerek değil, oturup konuşarak bunu halledeceklerini düşünüyorum. Çünkü etrafta tabii ki tazik yapacak olanlar vardır. Zaten geçmişte de gördük, sürekli görüyoruz. Bundan sonra da olacaktır. Önemli olan 13 yıldır genel başkanlık yapan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve hemen akabinde genel başkanlık koltuğuna oturan Sayın Özgür Özel bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne denli önemli olduğunu bilen liderlerdir. Dolayısıyla oturmadan, konuşmadan bu meseleyi çözemeyeceklerini, bir noktada buluşmak zorunda olduklarını herkesten iyi biliyorlar. Şu an dün evet aradı, sıcağı sıcağına Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Bey'i aradı. O an ne diyeceğim, belki de öfkesinden daha farklı şeyler söyleyebilirim diye kendini tutmuştur, cevap vermemiştir. Ama bunu kamuoyuyla paylaşmak acaba rest olarak değerlendirildi mi şeklinde düşünebiliriz.
1: Hayır, böyle bir gelişmede, yani böyle bir konjonktürde, böyle bir atmosferde diyeyim dahası, mesela telefonun kapalı olması, ya işte kapalıydı, çekmiyor ya
2: mutlaka
1: burada.
2: Mutlaka şimdi yanında birine çok rahatlıktan ulaşılabilir, bu bilgi verilebilir. Ama ilerleyen saatlerde belki de bu görüşme gerçekleştirilecektir. Bir araya gelmeden önce tabii ki bir diplomasi trafiği yaşanıyor. Ve bu bir diplomasi trafiği çerçevesinde bir araya geleceklerdir. Kısa zamanda bir araya gelmeseler bile bir telefon ve kişi olarak elçi vasıtasıyla bu görüşmeler zaten yapılıyordu. Bundan sonra da yapılacak kanaatini taşıyorum. Peki. Ama önemli olan şu, Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin vazgeçilmezi olduğunun bilinciyle hareket etmeleri gerekiyor. Kimse şahsi ihtirasları, şahsi egolarını tatmin etmek için hareket etme lüksüne sahip değildir.
1: Şimdi bir karar verildi mahkemede. Diyorsunuz ki yani hukuk başka bir şey söylüyor. Orada bir karar verildi. Herkes verilen karara saygı duyar.
2: Kesinlikle.
1: Ayrı. Şimdi YSK'dan bir mesai var. Butlan mesaisi var YSK'da. Bakalım orada ne çıkacak. O önemli. Bu bir. İkincisi, şimdi Özgür Özel, Sayın Özgür Özel'in taban üzerinde etkisi tartışılmaz değil mi? Şimdi bugün itibariyle bakıldığında, delegeler noktasında bakıldığında, işte il başkanları belki, siyasiler belli bir stratejiyle uzun zamandır çünkü bir siyaset yapıyordu. Şimdi birinde bakıldığında yetki var. Mesela Sayın Kılıçdaroğlu dediniz ya, hangi genel başkana ben hitap edeyim, hani onu da bilemedim dediniz. Birinde yetki var, birinde de etki gücü var.
2: Doğru.
1: Şimdi tam da bu noktada Ufuk, siz buyurun isterseniz.
2: Şunu ben söyleyeyim çünkü mesela CHP Ankara İl Başkanlığı çağrı yapıyor. CHP Genel Merkezi'nin önünde toplanalım diye. Toplanabilirler, saygı duymak lazım ama bunu Türkiye geneline çağrı yapıp sokağa inin şeklindeki bir çağrı, Allah muhafaza, bir taşkınlığa, bir takım şeylere sebebiyet verebilir boyutlara da ulaşmaması gerekir. Burada gövde gösterisinden ziyade oturup sulh içinde Cumhuriyet Halk Partisi'nde nasıl sessiz sedasız bu yönetimi oluşturabiliriz, ona bakmak lazım. Yoksa Türkiye'de istenmeyen olaylarla da karşı karşıya kalınabilir.
1: Evet.
2: Bu konuda da MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin duyarlı çağrısına da kulak vermek lazım, dikkat etmek lazım.
1: Peki Ufuk Bey, telefonu kapalıydı, kendisiyle elbette görüşme yaparız, yani aradım ben ulaşamadım dedi Sayın Özgür Özel, Sayın Kılıçdaroğlu açısından bakıldığında. Bir de diyor ki zaten hani önümüz bayram, işte siyasi partileri ziyaret programımıza da uyacağız, yani ben genel merkezde olacağım, zaten genel merkezden de ayrılmıyorum diyor. Aynı şey il başkanlığı meselesinde de yaşanmıştı biliyorsunuz. Yani şimdi bir de siz diyorsunuz ki yani ayrılmadan bir arada olabilirler, olmalılar. Yani Sayın Bahçeli'nin mesajı da orada çok önemli. Hani umarız öyle olur. Peki bütün bu göstergeler bu konuda size nasıl bir fotoğraf çıkartıyor? Yani bu açıklama sonrasında ne dersiniz?
0: Şöyle diyelim, bir kere bir telefon diplomasisi problemi olacağını zannetmiyorum. Yani bir mütekabiliyet esası yoktur. Sen

Benim tıraşmadım. Ben de sizi tıraşmıyorum. Üçüncüsünü de açarız gibi. Yani sağlık sorunlarından yaşanan tutumda yani bir şekilde bu mesele aşılır. Zaten bu müzakere mutlaka olacaktır. Olması da gerekiyor. Yani en azından sürecin, bu geçiş sürecinin hızla geçirilmesi gibi bir mesele var. Yani bu uzatılacak bir konu değil. Şimdi belli ki bir erken seçim söz konusu değil. Dolayısıyla sonbahara doğru somut adımların atılması gerekiyor. Biraz önce Mehmet Bey'in ifade ettiği gibi böyle bir Orta Doğu coğrafyasındayız ki yani böyle içimizi kapanma keyfiyeti

0: olamaz. Liderler rol modelleridir ve hakikaten hukuk teminatı en büyük güvencemiz olmalıdır. Burada soru şu, mutlak iptal kararı var ama demin ifade ettiğim 9 Haziran'da delegelerin rüşvet meselesi davası da var. O bitmeden bu mutlak kararın böyle bir şey olduğunu varsayarak karar vermesi gibi hakikaten enteresan durumlar var. Tıpkı şimdi YSK kararını merakla beklediğimiz ve kestiremediğimiz gibi. Yani bizim memlekette 5 hukukçunun olduğu yerde 6-7 görüş olur denir ama hakikaten bunlar çok karmaşık meseleler ve demokratik eleştiri hakkını CHP'nin kullanması son derece doğal karşılamak gerekiyor. Ama dediğiniz gibi siz zaten o yargı süreçlerine başta Yargıtay olmak üzere başvurmuş durumdasınız. Onun sonuçlarına göre politik tahlillerimizin farklılaşmaması gerekiyor ve burada hakikaten hukuken zaten çözebileceğimiz bir mesele değil bu. Siyaseten büyük ölçüde ele almak gerek. Çünkü baktığımızda yani ne yapacaksınız ki? İki ayrı parti olmayacağına göre, yerel yani erken seçimli olmayacağına göre, çünkü bayramın hemen ardından bu barış süreciyle ilgili yasal düzenlemeler olacak, anayasa değişikliği gündeme gelecek, bütün bunlar yeni bir harmanlanmayı gerekli kılacak ve belli ki 2027 itibariyle seçim olsa bile seçim sattımı haline girdik. Dolayısıyla çok çapraz farklı durumlar olabilir. Yani muhalefet partileri bir konuda anlaşabilirler, başka bir konuda farklılaşabilirler. Bu yeni harmanlanmayı, yeni hibrit siyasetin esnekliğini dikkate almakta faydalı.
1: Evet, ama bu muhalefet partileri anlamında değil, muhalefetin içinde ayrı bir muhalefet meselesi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bir başka Cumhuriyet Halk Partisi. Yani burada ilkesel anlamda, zihniyet anlamında, düşünce dünyası anlamında, siyasi strateji anlamında ciddi bir ayrışma var. Cumhuriyet Halk Partisi hep kendi iç tartışmalarıyla gündeme gelir mi? Gelir. Bu arada bir çıkış var oradan, otoparktan. Yönetmenim saniyeden rica edeyim. Değil mi? Bu çıkış, bu peki. Peki. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi hep kendi iş tartışmalarıyla sürekli gündeme gelir. Gelir mi? Evet. Yani ama bu yaşanan Mehmet Bey, yani iç tartışmaların ötesinde başka bir muhalefet dengesinin kurulmasıyla ilgili bir şey. Şimdi neden o zaman Sayın Özgür Özel'e sürekli, eğer bir sulh ya da bir tokalaşma, iletişimin tekrar kurulması, işte parti içinde böyle kalması olsaydı, yani öyle öngörülse, sürekli işte yeni bir parti çalışmanız var mı soruları soruldu mesela dün de, dikkat ettiyseniz. Dedi ki yani hani parti kapatılma kararı karşısında başka bir şey olurdu ama butlan kararı karşısında belki yok ama hazırlıklarımız var. Ne dersiniz? Yani bu da tablo nasıl bir şey ortaya nasıl bir tablo çıkartacak?
2: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden yani, başka bir parti doğması geçmişte...
1: Etki var ama yetki yok.
2: Geçmişte bunlar denendi ve hiçbir şekilde sonuç vermediğini görüldü. Dolayısıyla tekrar aynı hataya düşeceklerine açıkçası ihtimal vermiyorum. Ama şahsi ihtiraslar sadece... şu anda bir Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Özgür Özel'den ibaret değil. Yani mutlak butlan açıklandıktan sonra evet Sayın Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan, resmi olarak genel başkanlığa oturdu. Ama aynı zamanda Özgür Özel'le, Sayın Özgür Özel'le alakalı olarak bir de Sayın Ekrem İmamoğlu faktörü var. Sayın Özgür Özel onun için tek başına hareket etmekte zorlanıyor. Belki de bugüne kadar Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında bu tür gerilimler yaşanmazdı. Çünkü 13 yıldır genel başkanlık yapan bir saygın bir kişiye o şekilde davranılırdı. Ama görüyoruz ki Sayın Özgür Özel'in dışında istem dışı ya da irade dışında bir takım gelişmeler yaşandı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili olmadık bir takım ifadelerde bulunuldu. Bu dolayısıyla rahatsızlık yarattı. Ve sonrasında yargı sürecine gidilirken bu bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünkü meselesi değil. Bu tartışma bugün yaşanmıyor. Yaklaşık 2 yıldır bu tartışma yaşanıyor.
1: İç tartışmalar dediğim mesele bu. Evet.
2: Yaşanıyor.

0: Yani yerel seçimlerden sonra bu iç tartışmalar yaşanmaya başladı. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi kendi içinde evet bir takım olumsuzluklar yaşandı, bir takım şaibelere bulaşan isimler var. Yargıyla ilgili bir takım meseleleri var. Yargıya intikal etmiş belediye başkanları var, siyasi yöneticileri var. Bunlarla ilgili Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun sürekli arınma mesajı vermesi Cumhuriyet Halk Partisi içinde de yani mevcut yönetimde de sürekli rahatsızlık yarattı. Ama görünen o ki yargı el koyduktan sonraki süreçte hala mevcut yönetim ısrarla yargıyla alakalı az önce Sayın Ufuk Hocam buna değindi. Yargının işini Cumhuriyet Halk Partisi kendi çözmeye çalıştı diye ifade etti. Doğru anladım değil mi Sayın Hocam?
1: Şimdi, yani bu arınma süreci evet. Bir sürü iç yargılanma sürecinin dönüşmemesi.
0: Evet. Şimdi bunları Cumhuriyet Halk Partisi net olarak yapamadığı için
2: yani çünkü böyle şeyler referans da oluşturur kesinlikle, diyorsunuz değil mi? Yani siyasi partiler açısından, Türkiye siyaseti açısından, çünkü Türkiye demokrasisi açısından çok da olumlu bir yere oturmaz deniyor.
0: Siyasi
2: ama
0: olgunluğu, haliyle Cumhuriyet Halk Partisi siyasi olgunluğu gösteremedi. Hı. Bu da şunu gösteriyor, ben zaman zaman programlarda da söylüyorum. Siyasi etiğin her siyasi partide siyasi etik kurullarının tam anlamıyla işlemesi, hatta ve hatta sürekli gündemde değildi. Meclise siyasi etik kanununun geçmesi için bir çalışma yapılmıştı. Bunun uygulanmasının ne kadar zorunlu olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Hmm. Çünkü siyasi etiğin dışına çıkıldığında yargı müdahale ediyor. Ondan sonra geliyor diyor ki kardeşim bizim iç işimize, siyasi partimize neden müdahale ediyorsunuz eleştirisiyle karşı karşıya kalınıyor.
2: İşte bugün siyasi partiler iç süreçlerine o zaman niye mahkemeler müdahale ediyor, niye yargı müdahale ediyor gibi eleştirilerle karşı karşıya. Evet, mahkeme mi belirliyor canım işte bugün, sandık var, siyasetin yönü var, kendi içlerinde konuşabilir gibi eleştiriler geliyor dediğiniz gibi.
0: Ama bugün evet. Yargının yaptığı şeyin doğru olduğunun altını çizmek lazım. Bugün kimse yargıyı eleştirme hakkına sahip değildir. Cumhuriyet Halk Partisi'nde şikayet eden de Cumhuriyet Halk Partili olup şikayet edilen de Cumhuriyet Halk Partili ise bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi gereğini yapmıyorsa ve bu yargıya taşındıysa yargı sesini çıkarmayacak mı ya da yargı işlemeyecek mi bu konuda?
2: Siz diyorsunuz ki yargı kararına saygı duymakla birlikte kesinlikle. Sayın Bahçeli'nin de dediği gibi ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun feragat etmesi bazı evet. Noktalarda feragat etmesi yönünde de Sayın Bahçeli'nin de orada hukuki,
0: Sayın Bahçeli'nin evet, çağrısı şuydu. Hukuki çerçevede Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da bütün bunları riayet edildikten sonra Türkiye gerçeği ve dışarıdaki diş çevrelerinde yaşanan gelişmeler de dikkate alınarak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun feragat etmesi ve hani sürekli güvenli limandan bahsediyorlar. Sayın evet. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'ni güvenli limana çeksin diye. Güvenli limana neticede tek başına çekilmiyor. Mürettebatınız da olması lazım. Bir kaptan yardımcısının da olması lazım. Bir şekilde bunların gerçekleşmesi lazım. Peki, tam da bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi bunu gerçekleştirebilir ancak.
2: Peki öyle olmadı diyelim. Yani güvenli limana ben götüreceğim. Bak ben artık genel başkanım. Yani bu kurultay da zaten iptal edildi. Şaibeliydi. Bir dolu bir şey. Bak mahkeme de bu kararı verdi. Gelin birlikte bunu güvenli limana taşıyalım. Yani bu yolu birlikte yürüyelim. Ayrılsak da beraber. Bakın önemli. Ya bu nasıl olacak onu merak ediyorum. Nedeni şu. Çünkü diğer muhalefet partileri de bir şekilde Sayın Özgür Özel'i aradılar. Dediler ki ya desteklerini sundular. Yani çünkü Özgür Özel'de yetki şu an yok. Ama etki var. Yani burada belirleyici olan etki gücü müdür? Yani tabana, siyasete çıkan o sesin tonu yoksa yetki gücü müdür? Yani hangisi limana güvenli bir şekilde götürür? Ufuk Bey bir toparlayın. Toplumsal ve demokratik etki açısından da bir akademisyen olarak bir şeyler söylemenizi isterim. Buyurun.
1: Şimdi bu ikisi birbirini tamamlayan süreçler ama bu sürecin nasıl yönetileceği konusunda Kemal Bey'in tabii çok büyük sorumluluğu var. Yani Kemal Bey bu konuda eğer kapsayıcı bir siyaset izlerse çok büyük dirençle karşılaşmaz. Yapıcı siyaset her zaman seçmen nezdinde de bir karşılık bulur. Mehmet Bey'in ifade ettiği gibi siyasi hijyen temelli olmaktan çıkarılmalı. Yerel yönetimlerde

0: dahil olmak üzere, siyasi etik yasası da dahil olmak üzere, bütün partileri kapsayıcı bir tutum almak gerekiyor. Bu biraz tabii hayata nereden baktığınıza bağlı. Benim gibi insanlar, yani iyimser insanlar, peki, simidi görür. Karamsarlar ortasındaki deliği görür. Dolayısıyla simidi görmemizde fayda var.
1: Peki. Doktor Ufuk Uras, siyasetçi ve akademisyen aynı zamanda, çok teşekkür ediyorum efendim. Katkılarınızdan dolayı. Mehmet Müftüoğlu da Türk Gün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni. Sağ olun efendim, katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şöyle devam edelim. Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Başkanlığında toplandı. Toplantıda yurt içi ve yurt dışı gelişmelerin finansal piyasalara muhtemel etkileri ve alınabilecek tedbirler ele alındı. Yapılan açıklamada Türkiye ekonomisinin şoklara karşı önemli ölçüde dirençli olduğu değerlendirildi denildi.
2: CHP davasında mutlak buttan kararı çıkmasının ardından piyasalarda hareketlilik yaşandı. Finansal İstikrar Komitesi önlemleri görüşmek için toplandı. Yurt içi ve yurt dışı gelişmelerin finansal piyasalara muhtemel etkileri Finansal İstikrar Komitesi tarafından ele alındı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığındaki toplantıda alınabilecek tedbirler kapsamlı bir şekilde değerlendirildi. Toplantının ardından bakanlıktan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Ekonominin şoklara karşı dirençli olduğuna dikkat çekildi. Gerekli adımların atılacağı belirtildi.
3: Komite, Türkiye ekonomisinin sağlıklı politika çerçevesi ve güçlü sermaye tamponları sayesinde şoklara karşı önemli ölçüde dirençli olduğunu değerlendirmiştir. Makrofinansal istikrarın korunması, dezenflasyon sürecinin kesintisiz devamı ve finansal sistemin sağlıklı işleyişi için gerekli tüm adımların tam bir eş güdüm içinde atılmasını kararlaştırmıştır. Komite tüm gelişmeleri anlık ve yakından izlemeye devam edecektir.
1: Çorum Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkı bizlerle birlikte. Şimdi stüdyoya gelirken dedi ki tam Mehmet Müftüoğlu'nu yolcu ederken, ya dedi Hülya Hanım, şimdi hani ben bu gündemin arasında size çok güzel bir Çorum'u anlatacağım. Dedim buyurun. Kesinlikle hoş geldiniz Sayın Başkan.
4: Çok sağ olun Hülya Hanım, teşekkür ediyorum.
1: Ya şöyle bir aslında akşam haberlerinin sonuna kadar biraz konuşmak isterim. Yani anlamak isterim. Yani Çorum'u hangi yönleriyle siz öne çıkartıyorsunuz ve biraz isterseniz bunu konuşalım. Bugünün Türkiye'sinde yeni bir hikayeniz var mı Çorum'la ilgili?
4: Her gün bir hikayemiz
1: Her
4: var.
1: Gün bir
4: Her
1: hikaye.
4: Güne bir hikayemiz
1: evet,
4: var.
1: Evet. Dünyanın merkezi Çorum diye bir söylem, bir slogan
4: söylem
1: var.
4: Söylem değil, hakikat.
1: Evet.
4: Düzeltme yapalım.
1: Nasıl evet. bir şehir kimliği evet. var arkasında?
4: Tabii şöyle, bazı şehirlerin ön plana çıkan özellikleri var. Sanayi şehri diyoruz, kültür şehri diyoruz, tarım şehri diyoruz. Birçok farklı şehirleri tanımlarken ifadelerimiz var. Evet. Ama Çorum bunların gerçekten hepsi. Mesela tarım şehri, evet tarım şehri. Türkiye'nin yüz ölçüm bakımından 19. sırasındayız ve birçok tarım ürününde rekolte bakımından ilk 5'teyiz. Mesela Osmancık pirincinden tutun da nohut zaten leblebinin ana vatanı ve başkenti Çorum. Daha birçok ürün vakit almak istemiyorum ama tarımın bir merkezi, tarım şehri. Öbür taraftan sanayi şehri Çorum, çünkü 2025 rakamlarına göre 6.2 milyar dolar ihracat yapmış olan Türkiye'nin ihracat rakamları bakımından 81 il içerisinde 11. sırada yer alan, tüm organizeleri dolu olan, 170'in üzerinde ülkeye ihracat yapan bir sanayi ve ticaret şehri. Ama bunların ötesinde Çorum 8000 yıllık kadim bir tarihe sahip Tabii. medeniyet, kültür şehri. Hattilerin ülkesi, Hititlerin başkenti. Tabii Hititlerin başkentinin şöyle bir özelliği var. Anadolu'da kurulan ilk devlet modern anlamda Hititlerdir. Ve ilk payitaht, ilk başkent de Çorum'dur. Çorumlar kendilerini bir payitahtlı olarak görürler. Biraz böyle göğüs ileride, baş yukarıda gezerler.
1: Hattuşa var.
4: Hattuşa yani, tabii 40. Evet. yılı bu arada. UNESCO tabii, onda, tarihi kültür miras listesine girmesinin de 40. yılını kutluyoruz. Evet. Dolayısıyla bir kadim Anadolu şehri ama tarih, kültür ve medeniyet şehri. Sevginin, barışın, kardeşliğin merkezi. Sebebi şu: 1269'da milattan önce ilk yazılı barış anlaşması tüm dünyada ilk kez Mısırlılarla Hititler arasında Çorum'da imzalanmış. Bu anlamda da barış adına da söyleyeceği çok şey var Çorumların.
1: Ya bu şey çok önemli, mesela gastro Çorum, değil mi? Bu fikir mesela herkesi çok heyecanlandırmıştır ama sizi daha fazla heyecanlandırmıştır. Yani temel yaklaşımınız nedir, onu merak ediyorum. Çünkü çok ciddi bir atak aslında. Editörüm Deniz de çok doğru yazmış. Çorum'dan gastronomi atağı başlıyor. Evet. Biraz isterseniz...

0: Çorum'dan bahsedin, önemli.
1: Tabii Çorum Anadolu'nun tam ortasında. Hı hı. Gelenlerin, kalanların, göçenlerin yurdu Anadolu'nun tam ortasında. Gelenler kimler? Her ırktan insan var Çorum'da. Alevisi, Sünnisi, Çerkezi, Kürdü, tabii, Lazı, tabii. Bütün adeta bir Türkiye mozaiği. Tabii her gelen bir kültürünü getirmiş, mutfağını getirmiş ve bunlar birbirleriyle karşılaşmış, etkileşim halinde olmuş. Yepyeni ürünler, özgün ürünler çıkmış ve bu anlamda da çok geniş bir mutfağa sahibiz. Çorumlar bunun farkında, Çorum'a gelenler de farkında. Biz istedik ki herkes bunun farkında olsun. Peki ne yapalım? Bir Gastro Çorum diye bir proje yapalım. Vizyonumuz ya da hedefimiz ne olsun? Hedefimiz şu olsun, bir hedef koyalım. Çorumlular hedef koymayı ve bu hedefe ulaşmayı çok severler. Büyük hedefler koyarlar. Bizim de hedefimiz şu anda UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı listesine gastronomi alanında girmek. Peki Türkiye'de var mı? Evet, 3 tane şehrimiz.
0: Var. Tabii.
1: 3 tane şehir girmiş ama dördüncüsünün için Çorum olmasın. Çünkü bir tanesi Gaziantep, Doğu'da, Antep'te, Hatay, Güney'de, Afyon, Ege'de. Peki İç Anadolu, Karadeniz? İç Anadolu, Karadeniz'de özellikle ihracat rakamları, ekonomik canlılığı, gastronomi anlamındaki zenginliğiyle buna aday Çorum var. Bunu
0: birkaç yıl sonra siz orada görüyorsunuz. O zaman dördüncüsü niye Çorum olmasın derken?
1: Tabii bunun altyapısını için çok çalıştık. Birçok çalıştaylar yaptık. Birçok paydaşlarımızı bir araya getirdik. TSO'muzdan, esnaf odalarımızdan, Hitit Üniversitemizden bütün tarafları, birçok gastronomi yazarını, yöresel mutfak araştırmacısını Çorum'a getirdik. Ve onların hepsinden şu ifadeyi duymuş olmak bizi cesaretlendirdi. Evet, Türkiye'nin en iyi mutfağı Çorum'dur. Bunu birden fazla Türkiye'nin tanıdığı dünyaca ünlü gastronomi araştırmacılarımız bunu ifade ettiler. Cesaretlendik. Ondan sonra ne yapmamız
0: çok
1: lazım?
0: Çok önemli tabii.
1: Bir liste yaptık Hülya Hanım. Mesela dediler ki bize mutlaka Berlin Turizm Fuarı'na Çorum'un katılması lazım. Biz Çorum olarak gittik, 66 yıllık tarihi geçmişe sahip olan ve şu an dünyanın en büyük turizm fuarında.
0: Çünkü Sayın Başkan, bu gastronomi meselesi önemli. Yani sadece yemek değil. Şimdi biz burada bu görüntülerde bunu görüyoruz ama turizm demek. Yani gastronomi, tabii, kültür demek, tanıtım demek. O yüzden ya bir, aslında bir şehrin markalaşması demek.
1: Tabii
0: o yüzden
1: ki, tabii ki.
0: Demek ki siz birkaç yıl sonra orada görüyorsunuz.
1: Birkaç yıl sonra değil, 2026'da müracaatımız, 2027 yılında değerlendirmemiz ve inşallah 2027 yılı içerisinde gastronomi alanında o listeye Çorum'u şey yapacağız, sokacağız. Mesela biz şimdi 3 ile 5 arası Çorum'da Açık Ateş Festivali yapıyoruz. Bunun için yapıyoruz. Peki kim katılacak buraya? İspanya'dan, İtalya'dan, Brezilya'dan, işte Birleşik Arap Emirlikleri ve İngiltere'den, dünyanın dört bucağından bu alanın en önemli ustalarını Çorum'da bizim hemşehrilerimizle ve oradaki tüm halkla buluşturacağız. Bunun altyapısında adım adım 34 tane mesela coğrafi işaretli ürünümüz var. Ve inşallah yılın sonuna kadar bunun 50'ye çıkmasını öngörüyoruz. Her şey var. İnşallah bu tuz, şeker var, hamur var. Biz de bu helvayı yapacağız ve peki, gastronomi alanında da Çorum'u olması gerektiği noktaya taşıyacağız inşallah.
0: Şehrin kaderini ne değiştirir sizce Çorum'da? Gastronomi mi yoksa...
1: Ya Allah'ın takdir ettiği şehrin... kader hiç değişmez şeklinde inananlardanım ama... Şehri havaya
0: canım, yani şimdi.
1: Eyvallah. Sizin ne demek istediğimi çok iyi biliyorum. Anladım.
0: Yani şehrin kaderini bir dönüşüm noktasında ne değiştirir? Mesela kentsel dönüşüm nasıl gidiyor Çorum'da?
1: Tabii kentsel dönüşüm anlamında da çok önemli çalışmalarımız var. Özellikle bizim kadim eski mahallelerimiz var. Bu mahallelerimizin dönüşümüyle ilgili Şehircilik Bakanlığımızla da yakından takip ettiğimiz projelerimize düğmeye bastık. Ve inşallah bu devam edecek. Ama bizim mesela... modern insanın ihtiyacını karşılayacak modern şehirler üretme noktasında yeni şehir projelerimiz var. Onlardan bir tanesi de 1 milyon 384 bin metrekarelik bir çimento arazisini bir satın alarak belediye kazandırdık. Fabrika fonksiyonu tamamlanmıştı yabancı bir firmadan. Mesela emlak konutla şu an orada konut ve ticaret projeleri yapıyoruz. Şimdi emlak konut Çorum, yani İstanbul'da görüyoruz o tabelaları, işte belki Ankara'da, İzmir'de birkaç şehirde görüyoruz. Bundan sonra bir de biraz önce anlattığım gibi geçmişinde bir payitahtlık, başkentlik olan Çorum'da da emlak konutla inşallah bu çalışmaları yapmaya devam edeceğiz.
0: Peki, şimdi sizin çok böyle güçlü vurgu yaptığınız meselelerden bir tanesi de anne dostu şehir.
1: Evet.
0: Bu çok önemli.
1: Evet.
0: Yani mesela bunun çok öne çıkması gerek. Yani
1: evet.
0: Burada biraz daha yüksek sese tanıtıma ihtiyaç var galiba.
1: Evet.
0: Çünkü aile yaşam merkezi değil mi? Bu tarz projeler, bunlar var. Çünkü çocuklar açısından da önemli bir dönüşüm meselesi. Bu anlayışın biraz hem temelinden bahsedin. Çünkü bu örnek, evet, bir mesele gerçekten.

0: Gerçekten Çorum açısından bakıldığında da mutlu anne güçlü gelecek yaklaşımıyla ortaya koymuşsunuz. Evet,
1: mottomuz bu. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımız da nüfus artışını çok önemsiyor. Hepimiz önemsiyoruz. Şu an nüfusumuz durağanlaştı ve geriye doğru bir şey var. Peki burada aile kavramı, Cumhurbaşkanımız önümüzdeki 10 yılı aile yılı olarak ilan etti. Peki her kurum ve kişi, herkes acaba bu hedef doğrultusunda ne yapabilir diye biz bu soruyla başladık. Yani biz ailenin güçlenmesi için ne yapabiliriz Çorum'da? Ailenin güçlenebilmesi için şöyle bir baktık, aslında ailenin temel direği, temeli annedir. Çünkü biz çocuklarımızın tüm sorumlulukları annelerin omuzlarına koyuyoruz. Eşler olarak ben de bir eşim, 4 çocuğum var. Buradan da selam ediyorum hepsine. Kenardan izliyoruz. Anne büyütmeye çalışıyor, işte mücadele ediyor. Diyoruz ki anneye, yanınızda sizin belediyeniz var. Biz belediye olarak size bu konuda destek olacağız. Nasıl olacağız? Şu an mesela Aile Yaşam Merkezi'nde biz daha doğmadan fizyoterapistlerimizle, psikologlarımızla hamilelik döneminde anneye destek olmaya başlıyor. Orada başlıyoruz. Ondan sonra her bir yaş grubunda, 1 yaşında, 6 aylıkken, 1 yaşında, 3 yaşında, 5 yaşında her yaş grubunda ya o sorumluluğunu gel, 1 yaşındaki çocuk hangi ihtiyaçları varsa belediye olarak beraber bunu paylaşalım. Ama biz bunu uluslararası bir vizyona dönüştürdük. Mutlaka biliyorsunuz Hülya Hanım, mesela Silent City diye sessiz şehirler, enerji şehirleri, birçok kavram var dünyada. Belediyeler müracaat ediyor bir yerlere ve benim şehrim bu demek için bir belge, bir sertifika alıyor. Şimdi biz istedik ki dünyada var mı diye bir baktık. Anne dostu şehir kavramı bu şekilde dünyada var mı? Tescilli bir şekilde olmadığını gördük. Bunların tüm tescillerini Çorum Belediyesi olarak aldık. Ondan sonra anne dostu şehirde ne olursa bir şehir anne dostu şehir olur. Bununla ilgili çalıştaylar yaptık. Konunun uzmanlarını Çorum'a davet ettik. Üniversite, paydaşlar oturduk. Günlerce bunları tartıştık ve bir liste çıkardık. Bir skala çıkardık.
0: Neymiş? Nedir mesela o listenin
1: başlığı? Yani baştan itibaren mesela anne dostu şehir, parka gittiğiniz zaman çocuğunuzun özel bir ihtiyacı oldu. Çok özür diliyorum. Altının temizlenmesi gerekecek. Çocuk küçük yani. Ne yapacağız? Eve mi gideceğiz? Bununla ilgili otobüs duraklarında acaba anne dostu şehrin toplu ulaşımı nasıl olmalı?
0: Aslında mesela ne kadar basit gibi gözüken ama ne kadar hayati.
1: Hayati
0: yani
1: önemi ait.
0: Çocuğu olan bir anne, yani bir anneyim şöyle, evet. Yani gerçekten bunun sıkıntısını, zorluğunu yaşıyoruz tabii işte. Yani biz de parklarda, belli yerlerde.
1: Kreşe gidecek çalışan tabii, bir anne.
0: Tabii. Ben size bir şey sormak istiyorum. O da şu. Son olarak. Ama bir soru cevap yapalım sadece Sayın olayım. Başkan. Olur mu? Ya şu mesele eksik biliniyor Çorum'la ilgili. Ya ben bu eksiği şöyle tamamlamak istiyorum ya da şu mesele yanlış biliniyor Çorum'la ilgili. Bakın Çorum'la ilgili bilinen yanlış şu. Ben şunu düzeltmek için buradayım. Sesim çıksın
1: yani,
0: istiyorum
1: yani
0: dediğiniz bir şey var mı?
1: Çok kısa anlat dediğiniz için oraya girmek istemiyorum. Aslında senin yaptığını Çorumlu yapmaz diye bir ifade var. Tüm Türkiye'de bu yanlış biliniyor. Bunun esası senin yaptığını Çorumlu yapmaz değil. Çorumlu'nun yaptığını herkes yapamaz. Lütfen YouTube'dan da Çorum'un yaptığını herkes yapamaz ne demek takip etsinler. Orada videolarımız var, oradan görsünler. Oraya girersem çıkamam diye girmiyorum. En önemli düzeltmek istediğim şey bu. Çorum'un yaptığını herkes yapamaz. Mesela Çorum'un yaptığını herkes yapamazı bir örnek vereyim.
0: Tamam.
1: Hem de gastronomiye bağlayarak vereyim birinci soruya. San Sebastian Gastronomica diye bir fuar var. Bu fuar İspanya'da ve dünyanın en büyük gastronomi fuarı. Fuara biz gitmeye karar verdik. Bu UNESCO listesine dahil olmak için. Araştırdık. Fuar şöyle. Davet alması gerekiyor. Giderek, müracaat ederek, parasını yatırarak oraya katılamıyorsunuz. Ekibi bizi gönderdik. İkna için tüm bizim gastronomi ürünlerimizle ilgili bir tanıtım yaptık.
0: Peki.
1: Ve ilk kez Çorum bir şehir olarak gastronomi fuarına davet edilen dünyada ilk şehir oldu. Çorum yaptı herkes yapamaz. Herhalde yayın uzamaması gerekiyor. Anladım. Buyurun.
0: Estağfurullah, çok teşekkür ediyorum. Çünkü şöyle ana haber var arkada,
1: evet.
0: Faruk Aksoy
1: olacak
0: ana haberde. Sayın Başkan ben çok teşekkür ediyorum. Çorum Belediye Başkanı da benim konuğumdu, sağ olsun, çok teşekkür ediyorum. Doktor Halil İbrahim Aşkın bizlerle birlikteydi. Sağ olun.
1: Çok sağ olun, çok teşekkür
0: Teşekkürler.
1: Ederim.
0: Teşekkürler, sağ olun. Şimdi teknoloji dünyasında dengeler hızla değişiyor, onu biliyoruz. Özellikle yapay zeka alanında geliştirilen projeler mesela. Yani hem yatırımcıların hem de girişimcilerin yeni gözdesi haline geldi. Bu değişim yatırım dünyasını da etkiliyor. Bir bakalım.
2: Girişim sermayesi yatırım fonlarına 30 milyon dolar tutarında bir taahhüt verme kararı almış bulunuyoruz.
3: Bizim gibi platformların var olup çekilmesi için iyi girişimci ihtiyacımız var.
4: Bir dönemin en popüler yatırım alanı e-ticaret.

0: ticaret ve mobil uygulamalardı. Şimdi ise gözler yapay zeka girişimlerine çevrildi. Bu değişim yatırım dünyasını da etkiliyor.
1: Dünyanın gerçekten yapay zeka ile dönüştüğü, değiştiği bir zamandayız.
0: Nurol Portföy, girişim sermayesi yatırım fonlarından biri olan Metis Ventures'a yatırım yaptı.
2: Kuruluşunu gerçekleştireceğimiz teknoloji fonları hem ülkemizdeki bu alandaki eksikliğe çok önemli bir katkı yapacak.
3: Yapay zeka teknoloji olabildiğince de hızlı ilerlemeye başladı. Türk yatırımcısı da Türk teknoloji girişimcisine inanmaya başladı.
4: Çok kısa bir reklam arası.

0: Peki sırada ana haber var. Yani Faruk Aksoy. Görüşmek üzere efendim. Haber çıktı kalın. İyi akşamlar.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sunar.

0: Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 22, Bursa yağmurlu 22 derece. Ege bölgesinde İzmir yağmurlu 23, Muğla yağmurlu 20 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 21, Adana yağmurlu 25 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 20, Trabzon yağmurlu 20 derece. İç Anadolu'da da hava yağmurlu, Ankara 18, Kayseri 20 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 16, Van yağmurlu 18 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yağmurlu 25, Şanlıurfa yağmurlu 24 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Biole Manzara sundu.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden. İçecekler de bizden. Sarıyer Kola.

0: Burası Habertürk. Ana habere hoş geldiniz. Ben Faruk Aksoy. 22 Mayıs Cuma günü. Türkiye siyaseti, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi alev alev. Sayın seyirciler, dün akşamdan bu yana CHP'deki gelişmeler tüm Türkiye'yi Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine çevirdi. Herkes oraya bakıyor. CHP'ye mutlak mutlan kararı sonrası çok ama çok sıcak gelişmeler yaşanıyor. İcra memurlarının tebliği ile birlikte Kemal Kılıçdaroğlu bugün resmen genel başkanlık görevine başladı. Cumhuriyet Halk Partisi koltuğuna oturdu. Fiilen oturmasa da kağıt üzerinde oturdu. Özgür Özel cephesinde ise kararın iptali için hem Yargıtay'a hem de Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz eden ekipler vardı. Konutundan çıkıp çalışma ofisine geçen Kemal Kılıçdaroğlu bu hamleye cevap verdi. Yargıtay'a itiraz başvurusu yapan CHP'nin 3 avukatını hemen azletti. CHP'den tepkiler yükseldi. CHP Genel Merkezi'nde çok ama çok ciddi bir hareketlilik vardı. Özgür Özel siyasi parti liderleriyle görüştü, büyükşehir belediye başkanlarıyla toplantı yaptı. Özel bu akşam yine genel merkez önünde toplananlara hitap edecek. Yarın milletvekilleriyle kapalı grup toplantısı yapacak. Toplantı üstüne toplantı yapılıyor. Yani gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde o meşhur tabirle bu gece sabaha kadar ışıklar yanacak desek yeridir. Ankara Habertürk Haber Ofisi'nde 3 değerli arkadaşım. Olay yerlerinde tam noktalarda Mahir Kılıç Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezi önünde. Buse Gençtürk Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisinin önünde. Serkan Şimşek Yüksek Seçim Kurulu'nun önünde. Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı tartışılıyor. Daha doğrusu verdiği kararın iptali tartışılıyor vesaire. Hepsini tek tek alacağız. Mahir uzatmadan seninle başlayacağım. Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezindeki tabloyu bize anlatır mısın? Bu gece sanırım birçok şey yaşanacak. Özgür Özel vatandaşlara konuşacak. Ama Özgür Özel diyor ki burası benim babamın ocağı, gitmem diyor. Kemal Kılıçdaroğlu da koltuktan kalk diyor. Ne olacak orada yarın?
1: İki tarafta kararlı Faruk Aksoy. Öncelikle onu ifade edelim. Dakikalar önce Musavat Derbişoğlu'na bir ortak açıklama yaptı Özgür Özel ve bir kez daha şunu ifade etti. Baba ocağını terk etmeyeceğiz dedi. Önümüzdeki hafta bayram var. Bayramın ikinci günü Ankara'da geleneksel siyasi partiler arası bayramlaşmalar olur. Bu atmosferde CHP bayramlaşmayacak yorumları yapılırken Özgür Özel net bir şekilde ifade etti. Bayramlaşacağız. Tıpkı diğer partilerde, diğer bayramlarda olduğu gibi siyasi partilerle bayramlaşacağız. Biz onlara gideceğiz, onlar bize gelecek dedi. Başka önemli açıklamalar da oldu, onu ifade edelim. Kılıçdaroğlu'yla görüşme konusu çok merak ediyordum. Dün Kılıçdaroğlu aramış ancak o telefona dönmemişti, çıkmamıştı Özgür Özel. Bugün kendisinin Kılıçdaroğlu'na döndüğünü söyledi fakat onun telefonun kapalı olması dolayısıyla görüşme yine gerçekleşmedi. Özgür Özel Kılıçdaroğlu'nun kendisini araması halinde bir kez daha onunla görüşeceğini söyledi. Ancak dün akşamdan bu yana tavrında herhangi bir değişiklik olmadığında sözlerine net bir şekilde eklemiş oldu. Yine MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Kılıçdaroğlu'na yaptığı feragat çağrısı soruldu. Bu sorunun muhatabının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi. Özgür Özel gün boyunca burası oldukça hareketliydi. Görüşme konusuna tekrar dönecek olursak eğer iki isim telefonda görüşemedi ancak bugün öğleden önce önemli temaslar oldu. Ahmet Akın, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı, Kemal Kılıçdaroğlu'na oldukça yakın isimlerden bir tanesi. Dün karar açıklandığı gün Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüştü. Bu sabah saatlerinde de erken gitti Kemal Kılıçdaroğlu'nun evine ve oradan çıktıktan hemen sonra buraya genel merkeze geldi ki Kılıçdaroğlu'nun evi ve genel merkez arasında 2,5-3 kilometrelik yakın bir mesafe olduğunu belirtelim. Ve burada Büyükşehir Belediye Başkanı'nın toplantısına katıldı. Yaklaşık 2 saatlik bir toplantıydı. Aynı zamanda Ahmet Aras, Candan Yücel, Ayşe Önüce gibi isimler de vardı Büyükşehir Belediye Başkanı'nın toplantısında. Ancak en dikkat çeken isim Ahmet Akın'dı. Kılıçdaroğlu'ndan buraya mesaj getirdim getirmedi mi? O çok merak ediyordu. Buraya girerken bizler kendisini göremedik. Burada ana giriş kapısından değil de kapalı otoparktan asansörle doğrudan yukarı çıktı ve buradan çıktıktan sonra toplantı bittikten sonra

0: bunu bozdu. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu'nun bu kararı tartışılıyor. Orada ne oluyor? İşin hukuki tarafında ne tür gelişmeler var?
1: Faruk Aksoy, tabii dün akşamki mutlak butlan kararının hemen ardından aslında gözlerin çevrildiği hareketli noktalardan biri de burasıydı. Burada yaklaşık 1,5 saat önceden bu yana, yani 1,5 saattir CHP'nin itiraz başvurusu değerlendiriliyor. Halihazırda toplantının sona erdiğine dair elimizde bir bilgi yok. Yani şu da 1,5 saat önceden bu yana, yani 1,5 saattir CHP'nin itiraz başvurusu değerlendiriliyor. Halihazırda toplantının sona erdiğine dair elimizde bir bilgi yok. Yani şu dakika itibariyle Yüksek Seçim Kurulu CHP'nin itiraz başvurusunu değerlendirmeye devam ediyor. Ama ben biraz sizlere süreci hatırlatmak istiyorum. Şimdi mutlak butlan kararının hemen ardından Özgür Özel partinin MYK toplantısını yaptı. Olağanüstü topladı. Ve o toplantının ardından bizlere, gazetecilere yaptığı açıklamada bu konuda Yüksek Seçim Kurulu'na bir itiraz götüreceğini ifade etti. Ve öyle de oldu. Sabah saatlerinde bu noktada CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi dijital sistem yöntemiyle bir başvuruda bulundu. Ve Yüksek Seçim Kurulu da aslında her hafta Cuma günü olağan gündemle toplanıyor. Olağan gündemi değerlendiriyor. Bugün de sabah saatlerinde olağan gündemle toplanmıştı ve bir ara verildi öğle saatlerinde. Akşama doğruysa saat yaklaşık 5.30 sularında özellikle CHP'nin itirazını değerlendirmek için Yüksek Seçim Kurulu yeniden toplandı. Bir kez daha ifade edeyim, şu an halihazırda o toplantı devam ediyor. Peki nasıl bir karar çıkabilir? Bu konuda da ihtimalleri sıralayayım kısaca. Şimdi 3 ihtimal bulunuyor Faruk Aksoy Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı noktasında. İlk etapta ilk ihtimal şu: Yüksek Seçim Kurulu 2023 tarihli Kasım tarihli kurultaydan bu yana bütün kongre ve kurultayları geçerli sayabilir. Bu da teknik olarak mahkeme kararının reddedilmesi yönteminde bir karar oluyor. Yine ikinci ihtimalse bunun tam tersi, yani Kasım 2023'ten bu yana tüm kongreleri, tüm kurultayları, hatta şaibe iddialarından sonra olan olağanüstü kurultayları, kongreleri geçersiz sayabilir. Bu da otomatik olarak mahkeme kararını haklı bulmakla sonuçlanmış oluyor. Üçüncü bir ihtimal var ki o da Yüksek Seçim Kurulu'nun bu durumda, bu başvuruda bir karar verme durumunun olmayacağı yönünde. Biraz karmaşık olsa da bu seçenekse şu anlama geliyor. Daha önce aynı konuda Yüksek Seçim Kurulu toplanıp bir karar verdiği için bu kez karar vermeye gerek olmadığına karar verebilir. Böyle bir durumda da aslında yine otomatik olarak mahkeme kararının reddine karar verilmiş oluyor. Çünkü hatırlanacaktır, daha önce bu noktada verdiği kararda yine mahkemeyi reddetmiş ve bu kongrelerin geçerli olduğuna yönelik bir karara bağlanmıştı. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu matematiksel olarak bu 3 seçenekten başka bir karar veremeyecek. Ancak hangi kararı verecek, hangi özellikle ihtimal üzerinde bir kuvvetle duruluyor, İşte bunu söylemek için oldukça erken. Çünkü toplantı halihazırda şu anda arkamdaki binada devam ediyor. Bizler de kameraman arkadaşım Cüneyt Erdoğan'la birlikte bu noktada haber nöbetini sürdürüyoruz. Yaklaşık 1,5 saattir o toplantı devam ediyor. Toplantının ardından bir açıklama olacak ve bizler de başkentten o açıklamayı an beyan ekranlarınıza taşıyacağız.
0: Çok çok teşekkürler Serkan Şimşek, kolay gelsin, iyi çalışmalar. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin itirazı görüşülüyor. Yüksek Seçim Kurulu'na çevrildi tekrar gözler. Bir taraftan hukuki süreç işliyor. Yani CHP'de şu an itibarıyla kağıtta genel başkan olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun adı geçiyor. Ama genel merkezde koltukta Özgür Özel oturuyor. Ve Özgür Özel, burası baba ocağımız, kalkmayacağız ve gitmeyeceğiz diyor. Kemal Kılıçdaroğlu da şu anda CHP'nin genel başkanı benim. Hatta disiplin kurulunu, MYK'yı vesaire, bu isimleri belirliyorum. Dolayısıyla partinin genel başkanı benim diyor. Yarın daha sıcak bir gün olacak. Cumartesi. CHP'de milletvekilleri kapalı toplantıya çağrıldı. Grup toplantısına. Ve butlan kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nda kayyum dönemi de sona erdi. Birçok yer etkilendi. İstanbul yönetimi bugün siyasi yasaklı olan dönemin il başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun başkan vekiline geçti. CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda da hareketli saatler yaşandı. DEM Parti heyeti bu arada CHP İstanbul İl Örgütü'nü ziyaret etti. Öte yandan tüm İstanbul genelinde ilçe başkanlıklarınca eş zamanlı yürüyüş çağrısı yapıldı. Yürüyüşler yapılacak denildi. Kısaca Cumhuriyet Halk Partisi'nde sıcak saatler İstanbul merkezli olarak da devam etti. Sayın seyirciler, bütün bu olup bitenler MHP tarafından değerlendirildi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP

0: için verilen mutlak mutlan kararını değerlendirdi. Kemal Kılıçdaroğlu'yla Özgür Özel'in, yani eski başkan yeni başkan ya da yeni başkan eski başkan, CHP'nin iki başkanının CHP'nin menfaatlerini esas alan ortak bir yol bulması gerektiğini belirtti Devlet Bahçeli. Kılıçdaroğlu'na özellikle seslendi ve ona dedi ki, sen feragat edersen, haklarından feragat edersen bir orta yol bulabilirsiniz.
1: CHP'nin yeni yol haritası için fedakarlık vurgusu yaptı, Kılıçdaroğlu'yla Özel'e görüşmelerini tavsiye etti. MHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na feragat etmesi tavsiyesinde bulundu.
2: Türkiye hepimizindir. Bu anlayışla kurallar ve kurumlar çerçevesinde sağduyuyla, birlik ve beraberlik dayanışmasıyla hareket edilmesi ve CHP'nin geleceğinde uzlaşılması en hayırlı yol olacaktır. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'le görüşerek ortak formül oluşturmak amacıyla feragat ettiğini belirtmelidir.
3: Suriye Cumhuriyeti'nde yeni bir denklem.
1: MHP Genel Başkanı, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin verilen mutlak mutlan kararını değerlendirdi. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in açıklamalarının birlik çerçevesinde olduğunu ifade etti. Çabaların yapıcı olması için ortak iradeyle hareket edilmesi gerektiğini savundu.
2: Temennimiz kalabalıklar oluşturarak karşılıklı meydan okumalar yerine her iki genel başkanın bir araya gelerek kanunların, parti tüzüğünün ve mahkeme kararının verdiği imkan çerçevesinde gerekli fedakarlıkları göstermek suretiyle CHP menfaatlerini esas alan ortak bir yol bulmalarıdır. Bunu da geciktirmeden, toplumsal veya parti içi bir karışıklığa yol açmadan yapmalarıdır.
1: MHP lideri ihanete evrilecek bir tavrın CHP'lilerde ağır bir yük oluşturacağının altını çizerek uzlaşmanın tek yolu olduğunu hatırlattı.
2: Unutulmamalı ki CHP'nin kurumsal kimliğine, mirasına ve tabanına karşı ihanet noktasına evrilebilecek bir tavır, CHP'ye hizmet etmiş insanlar için ağır bir yük olacaktır. Bu aşamada tek yolu uzlaşmak, uzlaşmanın temel unsuru da tahriklerden kaçınmak, feragat ve sorumluluk duygusuyla hareket etmektir.
0: Doğrusunu isterseniz bütün siyasi partilerin konuya dair açıklamalarını gün boyu takip ettik dün akşamdan beri. Aslında neredeyse bütün muhalefet partileri Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel, yani görevden alınan, mahkeme kararıyla alınan genel başkanın yanında durdular. Ve bunu darbe olarak değerlendirenler, hukuk dışı bir karar olarak değerlendiren siyasi partiler vardı. Şu dakikaya kadar AK Parti'den, Sayın Cumhurbaşkanı'ndan konuya dair bir özel başlıklı açıklama yok. Fakat bütün açıklamalara baktığımızda en makul, en mutedil, en anlayışlı, daha doğrusu Cumhuriyet Halk Partisi'nde daha büyük hadiselere ve olaylara işin varmaması için bir anlaşma zemini arayan açıklama MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli'den geldi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi önemlidir, uzlaşmanız gerekir, bu konuda uzlaşın açıklamasını yaptı Devlet Bahçeli. Tabii CHP bunu ne kadar dikkate alır, iki genel başkan bunu nasıl değerlendirir, gerçekten oturup baş başa konuşurlar mı, bir yere varırlar mı, onu bilemeyiz. Onu takip ediyoruz ve izleyeceğiz. Ama şu dakikaya kadar her ikisinden birini net olarak ayırmadan, hatta Kılıçdaroğlu'na haklarından feragat edersen bir anlaşma sağlanabilir minvalinde daha yapıcı, uzlaştırıcı açıklamayı Devlet Bahçeli yaptı. Sayın seyirciler, hem CHP Büyük Kurultayı hem de İstanbul Kongresi için mahkemeden mutlak mutlan kararı çıktı. Peki bu süreç nasıl işledi, nasıl geldi? Adım adım şu işin gelişine bir bakalım.
4: Geri gelen sağlığa, geçen her tehlikeye...
5: Türk siyasi tarihinde bir ilk yaşandı. CHP davasında mutlak mutlan kararı çıktı. Hem CHP Büyük Kurultayı hem de İstanbul Kongresi tüm sonuçlarıyla iptal edildi. Özgür Özel yönetimine yönelik tedbiren görevden uzaklaştırma kararı verildi. Peki bugüne nasıl gelindi?
6: Bu kurultayda halkımıza karşı...
5: CHP 38. olan kurultayını 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirdi. Özgür Özel 812 oy alarak 13 yıldır bu görevde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine genel başkan seçildi. 15 Şubat 2025'te eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve beraberindekiler bahsedilen konu kurultayın iptali ve yetki kurullarının görevden uzaklaştırılması talebiyle dava açtı. Dava dilekçesinde delege iradesinin sakatlandığı öne sürüldü. CHP lideri bunun üzerine 21 Mart 2025'te partiye kayyum atanması ihtimalini ortadan kaldırmak için olağanüstü kongreye gideceklerini açıkladı. 6 Nisan 2025'te olağanüstü kurultay düzenlendi. Özgür Özel yeniden genel başkan seçildi. Mutlak butlan ifadesinin kamuoyu gündemine resmi olarak girişi ise 26 Mayıs 2025'te verilen dilekçelerle birlikte oldu. Butlan sözcüğü Türk siyasi tarihindeki yerini almış oldu.
7: Sessizliğinizi koruyacak mısınız efendim?
5: CHP içinde aylar süren bir hukuk mücadelesi başladı. Lütfü Savaş Cephesi'nin açtığı davalar Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde birleştirildi. CHP yönetimi ise davanın reddini istedi. Bu süreçte bir hukuk davası dışında bir de ceza davası açıldı. 24 Ekim 2025'te mahkeme mutlak butlan talebini esasa girmeden reddetti. 11 Kasım 2025'te dava Savaş ve beraberindekiler tarafından istinaf incelemesi için Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. Heyet bugüne dek bu belgeleri inceledi.
8: Başkan yardımcılarımız, meclis üyelerimiz.
5: Süreci hızlandıransa eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın 31 Mart 2026'da tutuklandıktan 2 ay sonra etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeler oldu. Yalım, Mayıs ayı içinde 3 kez savcı karşısına çıktı. Özel'e Kasım 2023'teki kurultay öncesi kullanılmak üzere toplam 1 milyon 200 bin TL nakit desteğinde bulunduğunu öne sürdü. CHP Genel Başkanı bu iddiaları reddetti. Ancak söz konusu ifadeler, mutlak butlan davasının istinaf incelemesini yapan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nce dosyaya eklendi. Aylar süren hukuki süreçte karar çıktı. 38. olağan kurultay iptal edildi. Bu kurultay sonrası yapılan tüm kurultaylar geçersiz sayıldı. Özgür Özel yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırıldı. Kemal Kılıçdaroğlu ve önceki yönetimi göreve iade edildi.
9: Bu çınarın gölgesi.
0: Şimdi bakın, o kadar sıcak gelişmeler yaşanıyor ki Kemal Kılıçdaroğlu'na karar tebliğ edildi. Yani resmi olarak mahkemenin, istinaf mahkemesinin kararı. Denildi ki Kemal Bey, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı sizsiniz. Mutlak butlan kararı çıktı ve tekrar o kurultay hileli kurultay olarak kabul edildi ve koltuk sizin denildi. Kemal Kılıçdaroğlu hemen buyurun sosyal medya hesabında titrini, ünvanını değiştirdi. Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı yazdı. Burada Cumhuriyet Halk Partisi eski genel başkanı yazıyordu ya da dönem belirtiliyordu, öyle değil mi? Deniyordu ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte 5. 6. 7. genel başkanı hangi dönemde geldiyse o yazıyordu ya da eski genel başkan yazıyordu. Ama mahkeme kararının hemen ardından Kemal Bey sosyal medyadaki ünvanını bugün Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı olarak değiştirdi. Yani anlaşılan o ki Kemal Bey çoktan eski koltuğa hızlı alıştı, göreve hemen ısındı. CHP'nin yeni genel başkanı olarak kendi sosyal medya hesabından ünvanını yeniledi. Ama süreç devam ediyor. Tabii Özgür Özel ve Özgür Özel ekibinin de hukuki mücadelesi devam ediyor. Mesela YSK'da biraz önce Serkan Şimşek oradaydı. Bize söyledi, YSK'da toplantı devam ediyor. Hukuki süreç devam ediyor. İstinaf yolu açık. Bütün bunların hepsi açık. Ama Kemal Bey bugün itibarıyla biraz hızlı, acele davranarak genel başkan olarak kendi titrini, ünvanını yeniledi ve daha önce gitmiyorum demişti. Gerçekten de en azından X'te şu anda ve tabii mahkeme kararıyla resmen dönmüş oldu. Sayın seyirciler, gözler mutlak butlan kararı sonrası tarafların izleyeceği yol haritasına çevrildi. İşte bundan sonrası çok önemli. Kim ne yapacak? Tamam, mahkeme bir karar verdi. Kılıçdaroğlu'nu tekrar getirdi. Ama Özgür Özel grubu, ekibi, tarafı ne yapacak? Siyasetin merak ettiği üç temel soru var. Bu sorulardan birincisi, Kılıçdaroğlu nasıl bir yönetim sergileyecek? Ne yapacak? Mesela Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine girebilecek mi? Girdi. Bundan sonraki yönetim şekli, şemali ne olacak? Özgür Özel ekibi, görevli insanlar, parti yönetimi, MYK'sı, disiplin kurulu, şu bu. Bir kere avukatları azletti. Bundan sonra ne olacak? Kılıçdaroğlu nasıl bir yönetim sergileyecek? Özgür Özel ve ekibi nasıl bir yol haritası çizecek? Onlar nereden gidecekler? Sadece hukuki olarak mı mücadele verecekler? Yani hukuki olarak kaybettiklerinde tamam mı diyecekler? Yoksa işi sokağa da taşıracaklar mı? CHP içinde yeni bir ayrışma yaşanacak mı? Bu da üçüncü yol. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir çatlama, bir bölünme ve yeni bir parti ortaya çıkacak mı, çıkmayacak mı? İşte kulislerde konuşulanlar.
9: Evet. Efendim bir sorumu sorabilir miyim?
5: Kılıçdaroğlu ve kurmaylarının hamleleri, Özer ve ekibinin stratejisi. Gözler mutlak butlan kararı sonrası tarafların izleyeceği yol haritasına çevrildi. Cevabı merak edilen 3 temel soru var. Kılıçdaroğlu nasıl bir yönetim sergileyecek? Özgür Özel ve ekibinin yol haritası ne olacak? CHP içinde yeni bir ayrışma yaşanacak mı? Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu ve ekibinin CHP'yi şu anda kurultaya götürmesi planlanmıyor. Ana eğilim ise partiyi yönetmek. Mutlak butlan kararı çıkana kadar geçen süreçte partinin tüm kademelerinde dengeler büyük ölçüde değişti. Kılıçdaroğlu yönetiminde yer alan bazı isimler özel yönetimine katıldı veya 38. olağan kurultayda değişim cephesinde yer aldı. O dönemdeki parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu üyeleri arasında belediye başkanı seçilen, istifa eden ya da meclis grup başkan vekilliği, meclis başkanlık divanı üyesi olan isimler de bulunuyor. Parti kulislerinde parti meclisi ve delege dengesi merak ediliyor. Mutlak butlan kararı sonrası özel yönetiminin ilk tepkisi kararı tanımama ve genel merkezi terk etmeme yönünde oldu. Yeni parti kurma adımı da kulislerde konuşulan bir başka seçenek. Ancak edinilen bilgiye göre yeni bir parti kurma seçeneği şu aşamada masada değil. Özel ve ekibi ilk seçenek olarak olağanüstü kurultay sürecinin başlatılmasını değerlendiriyor. CHP tüzüğünde genel başkan doğrudan ya da parti meclisinin kararı ya da kurultay üye tam sayısının 5'te 1'inin 15 günlük süre içinde noterden onaylı imzalarıyla yaptıkları başvuru üzerine olağanüstü kurultayı toplantıya çağırır hükmü var. Özel, Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olarak ilk parti meclisini topladığında bu tüzük maddesine dayanarak partiyi kurultaya götürmeyi hedefliyor.
0: Dönelim gündemin diğer başlıklarına. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde konuştu. Erdoğan enerjide de tam bağımsızlık ülkemizin kızıl elmasıdır dedi. Kritik madenlerin petrol ve doğalgaz kadar önemli hale geldiğini söyledi. Cumhurbaşkanı finansal okur yazarlık günü programında da konuştu. Günün ikinci başlığı ve ikinci açıklamaları da oradaydı.
6: Enerji arz güvenliğinin günlük hayattan uluslararası siyasete her alanda çok daha önem kazandığı bir süreçten geçiyoruz. Türkiye, zengin enerji kaynaklarına sahip coğrafyalarla bunlara ihtiyaç duyan ülkeler arasındaki en güçlü köprüdür.
5: Petrol ve doğalgazın halen stratejik kaynak olduğunu hatırlattı. Kritik madenlerin de artık diğer kaynaklar kadar önemli hale geldiğini vurguladı.
6: Dünya bor rezervlerinin %73'üne sahip olan ülkemiz nadir toprak elementlerinde Eskişehir Beylikova'da keşfedilen dev rezerv Türkiye'yi kritik madenler alanında küresel ölçekte Şampiyonlar Ligi'ne taşımıştır.
5: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde konuştu. Türkiye'nin enerji alanında seyirci değil, oyun kurucu olmayı hedeflediğini söyledi.
6: Türkiye'nin önünü kesmek isteyenleri aldırmadan diğer alanlar gibi enerjide de tarihi bir başarıya imza attık. Savunma sanayinde olduğu gibi enerjide tam bağımsızlık ülkemizin kızıl elmasıdır.
5: Yeni petrol sahaları için çalışmaların sürdüğünü söyledi.
6: Terörsüz Türkiye sürecinin menziline ulaşmasıyla birlikte inşallah yeni bir hikaye yazılmaya başlanacaktır. Gabar'daki keşiften sonra Diyarbakır'da 4 saha belirlendi. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde 24 kuyuda çalışma planlıyoruz.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen Finansal Okuryazarlık Günü programında da konuştu.
10: Türkiye'nin küresel rekabet gücünü artıracak düzenlemeleri devreye almayı hedefliyoruz dedi.
6: Reel sektörle bağını koparmayan, yalnızca refah değil, değer de üreten, gelir ve servet adaletsizliğini gideren bir finans piyasasının temin edilmesinde SPK'ya çok önemli sorumluluklar düşüyor. Özellikle dişinden tırnağından artırdığıyla sermaye piyasalarında yatırım yapan vatandaşlarımızın istismar edilmesinin önüne geçilmesi kurulun asli misyonlarından biri olmalıdır. Sermaye piyasalarına güveni artırmak zorundayız.
0: Sayın seyirciler, Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı. O toplantı da çok önemliydi çünkü Türkiye'nin içinden geçtiği ekonomik süreç aslında Hazine ve Maliye Bakanı'nın ağzından çıkan her şeye toplumun dikkat etmesiyle önem kazandı. Toplantıda yurt içi ve yurt dışı gelişmelerin finansal piyasalara muhtemel etkileri ve alınabilecek tedbirler ele alındı. Yapılan açıklamada o toplantıda Türkiye ekonomisinin şoklara karşı önemli ölçüde dirençli olduğu değerlendirildi. Ve toplantı Türkiye ekonomisinin iyiye gittiği, iyimserlik havası içinde olduğu görüşüyle noktalandı.
5: CHP davasında mutlak butlan kararı çıkmasının ardından piyasalarda hareketlilik yaşandı. Finansal İstikrar Komitesi önlemleri görüşmek için toplandı. Yurt içi ve yurt dışı gelişmelerin finansal piyasalara muhtemel etkileri Finansal İstikrar Komitesi tarafından ele alındı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığındaki toplantıda alınabilecek tedbirler kapsamlı bir şekilde değerlendirildi. Toplantının ardından bakanlıktan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Ekonominin şoklara karşı dirençli olduğuna dikkat çekildi. Gerekli adımların atılacağı belirtildi.
11: Komite, Türkiye ekonomisinin sağlıklı politika çerçevesi ve güçlü sermaye tamponları sayesinde şoklara karşı önemli ölçüde dirençli olduğunu değerlendirmiştir. Makrofinansal istikrarın korunması, dezenflasyon sürecinin kesintisiz devamı ve finansal sistemin sağlıklı işleyişi için gerekli tüm adımların tam bir eş güdüm içinde atılmasını kararlaştırmıştır. Komite tüm gelişmeleri anlık ve yakından izlemeye devam edecektir.
0: NATO Dışişleri Bakanları İsveç'in Helsingborg kentinde bir araya geldi sayın seyirciler. Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde kolektif savunmaya yönelik ortak taahhütler ele alındı. Toplantıya Türkiye'yi temsilen de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldı.
12: NATO'nun Ankara zirvesine geri sayım başladı. Dışişleri Bakanları zirveye hazırlık kapsamında İsveç'in Helsingborg kentinde buluştu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da toplantıda hazır bulundu. İran Savaşı'nın başlamasının ardından yapılan ilk toplantıda gündem, kolektif savunmaya yönelik ortak taahhütlerdi. Katılımcıların ittifakı daha güçlü hale getirmeyi görüştüğünü belirten NATO Genel Sekreteri Rutte, 7-8 Temmuz'da yapılacak Ankara zirvesinin artan savunma harcamalarının başarısına odaklanacağını belirtti. Türkiye'nin zirvede büyük bir etki yaratacağını düşündüğünü ifade etti.
13: Savunma sanayisine gelince büyük bir ilerleme göreceğimizden kesinlikle eminim. Henüz orada değiliz. Ne ABD tarafında ne de NATO'nun Avrupa tarafında. Daha fazla üretmemiz gerekiyor. Ancak açıkça savunma sanayisi tabanı da artık bu zihniyet değişimini, düşünce yapısını değiştiriyor ki bu çok gerekli. Elbette burada 3000'den fazla şirketiyle Türkiye son derece önemli. Ve aynı zamanda bir savunma sanayi tabanının nasıl organize edileceğine dair harika bir örnek.
12: NATO Genel Sekreteri Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski'nin Ankara zirvesine davet edildiğini de açıkladı. Toplantının ardından konuşan Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'daki asker hareketliliği hakkında açıklama yaptı. Asker çekme kararlarının siyasi olmadığını ifade eden Rubio, müttefiklerin durumundan haberdar olduğunu dile getirdi. Amaçlarını NATO'yu daha güçlü hale getirmek olduğunu belirten Amerikalı bakan, NATO müttefiklerimiz güçlendikçe NATO da güçlenir dedi. NATO Liderler Zirvesi 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak.
0: Sayın seyirciler, Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın ikinci kez masaya oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken ABD Tahran'ın yönetimine yeni bir anlaşma teklif etti. Bu kez teklif Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. maddeler üzerinde müzakerelerin devam ettiğini söyleyen Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubio, anlaşmaya dair olumlu sinyaller olduğunu belirtti. Bu arada bütün bu gelişmeleri El Arabiya televizyonu anlaşma taslağının ayrıntılarını paylaşarak duyurdu. Şimdi herkes Amerika Birleşik Devletleri'nin bu yeni teklifi çerçevesinde İran'la anlaşmaya çok yakın olduğunu konuşuyor.
5: İran'ın 14 maddelik teklifinin ardından Amerika Birleşik Devletleri de Tahran yönetimine yeni bir anlaşma teklif etti. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, anlaşmaya dair olumlu sinyaller var dedi.
14: Bazı olumlu işaretler var. Aynı zamanda aşırı iyimser olmak da istemiyorum. Önümüzdeki birkaç gün içinde neler olacağını göreceğiz.
5: NATO Dışişleri Bakanları toplantısına giderken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rubio, İran'la müzakerelerin devam ettiğini söyledi. ABD yönetiminin temel amacının Tahran'la iyi bir anlaşma yapmak ve İran'ın nükleer silah elde etmesine izin vermemek olduğunu belirtti.
14: İyi bir anlaşma her zaman başkanın tercihi olmuştur. Eğer iyi bir anlaşma yapabilirsek bu harika olur. Anlaşma yapabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız.
5: Tahran'dansa taraflar arasında henüz bir anlaşma sağlanmadı. Ancak anlaşmazlığa neden olan farkların azaldığı açıklaması geldi. Reuters haber ajansına konuşan kaynaklar, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetleri ve Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünün hala anlaşmazlık noktaları arasında yer aldığını belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekay'de ABD ile görüşmelerde ana odağın Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesi, İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması ve Washington'ın İran gemilerine müdahalelerinin sonlandırılması olduğunu söyledi.
0: Neyse, o savaşa bakacağız. CHP'deki savaşı bir sonlandıralım. Sayın seyirciler, YSK CHP'nin butlan itirazını reddetti. YSK CHP'nin butlan itirazını reddetti. Yüksek Seçim Kurulu. Serkan Şimşek orada bekliyordu biraz önce ana haberde. Bağlandık. Serkan dedi ki içeride toplantı devam ediyor. Şimdi reddetti, kararı çıktı. Yüksek Seçim Kurulu CHP'nin butlan itirazını reddetti. Peki şimdi ne olacak Serkan?
15: Faruk Aksoy, aslında 17.30'da toplanmıştı Yüksek Seçim Kurulu. Yaklaşık 2 saatlik toplantının ardından o karar geldi. Aslında biz bu saat diliminin başında hatırlarsanız 3 adet ihtimalden bahsettik. İlk ihtimal, Yüksek Seçim Kurulu'nun bu başvuruyu kabul ederek kongrelerin, kurultayların geçerli olduğuna hükmederek mahkeme kararını reddetmesiydi. İkinci ihtimal bunun tam tersiydi ki öyle de oldu. Mahkeme kararı kabul edilerek bugüne kadarki kongre ve kurultaylar YSK tarafından da geçersiz sayıldı. Tıpkı mahkemenin verdiği karar gibi ve bu noktada da doğal olarak CHP'nin itiraz başvurusu da reddedilmiş oldu. Üçüncü ihtimal ise YSK'nın daha önce benzer bir karar verdiği için, yani aynı konuda karar verdiği için bir karar verme durumunun olmayacağı yönünde bir karar vermesiydi. Böyle de bir ihtimal önemini koruyordu. Önemini koruyordu diyorum çünkü daha önce yine mahkeme kongre ve kurultayların iptali yönünde karar vermesine rağmen Yüksek Seçim Kurulu'ndan bu konuda bu yönde bir karar gelmemişti. Bu anlamda yine bugün de işte buna benzer bir karar gelmesini bekliyorduk. Yani ihtimaller arasındaydı. Fakat öyle olmadı. Yüksek Seçim Kurulu CHP'nin itiraz başvurusunu reddetti ve bu durumda aslında mahkemeyle aynı kararı, aynı yönde karar vermiş oldu Yüksek Seçim Kurulu. Süreci biraz hatırlatacak olursak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel aslında mutlak butlan kararının ardından bir yandan burayı kontrol ediyorum çünkü bir hareketlilik sürüyor Yüksek Seçim Kurulu'nun önünde. Bu arada sesli bir açıklama olmadı bu noktada. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Serdar Mutta veya başka bir yetkili bir kurul üyesi bu noktada bizlere açıklama yapmadı. Ancak içeriden toplantının bittiğine dair aldığımız bilgi kapsamında CHP'nin itiraz başvurusunun reddedildiğini öğrendik. Bu sabah saatlerinde Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi bir başvuru yapmıştı. İtirazı Yüksek Seçim Kurulu'na taşımıştı. Ancak o itiraz reddedildi. Mahkemeyle aynı yönde karar verildi.
0: Peki, peki Serkan Şimşek. Çok çok teşekkürler. Kolay gelsin. Yüksek Seçim Kurulu önünde Serkan. Karar, daha doğrusu itiraz reddedildi. Cumhuriyet Halk Partisi butlan kararı üzerine Yüksek Seçim Kurulu'na itirazda bulundu. Yüksek Seçim Kurulu dedi ki senin bu itirazını kabul etmiyorum. Yani İstinaf Mahkemesi'nin verdiği kararı doğru buluyorum anlamına gelir mi bilemem. Onu hukukçular tartışabilir ama CHP'nin butlan itirazını Yüksek Seçim Kurulu reddetti. Bu aynı zamanda belki de dolaylı olarak istinaf mahkemesinin verdiği kararın onanması, onaylanması, tasdik edilmesi, takdis edilmesi

0: anlamına da geliyor olabilir. Ama karar bu şekilde ortaya çıktı. Son durum budur. Sayın seyirciler, Yeşilçam'ın efsane oyuncusu, gerçekten Türk sinemasının kralı Kadir İnanır. Pek fazla iyi haberler yok. Bir hafta önce hastaneye kaldırıldı. Dün entübe edildi Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır ve yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Kadir İnanır 14 Mayıs'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Zatüre teşhisi konuldu. Usta aktör yoğun bakımda tedavi görüyordu. Akciğerin altında tümör olduğu tespit edilince İnanır entübe edildi. Yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Mide kanaması nedeniyle Ankara'da tedavi altına alınan sanatçı Haluk Levent taburcu oldu. Haluk Levent'ten iyi haber var. Eskişehir'deki Kültür Yolu Festivali'nde konser veren Levent, bazı programları için gittiği Ankara'da rahatsızlandı. Geçen çarşamba günü Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alınan Levent'in mide kanaması geçirdiği tespit edildi. 57 yaşındaki sanatçı 2 gün süren tedavinin ardından taburcu edildi. Memleketten farklı haberler, farklı gelişmeler. Hatay'dayız. Hatay'da etkili olan sağanak yağış faciaya dönüştü. Antakya ile Samandağ'ını birbirine bağlayan köprünün yıkılması sonucu araçla suya düşen iki genç maalesef kayboldu. Gençlerden birinin cansız bedeni bulundu, diğeri ise hala aranıyor.
1: Hatay'da sel yine can aldı. Köprünün çökmesi sonucu araçla denize düşen iki gençten acı haber geldi. Hatay'da etkili olan sağanak yağış sele dönüştü. Antakya ile Samandağ birbirine bağlayan Karaçay Nehri üzerindeki köprüde çökme meydana geldi. O sırada köprünün üzerinde ilerleyen bir otomobil nehre düştü ve akıntıya kapıldı.
2: Birkaç kişi vardı orada, el salladılar, ne yazık ki durmadı arkadaşımız. Durmayınca köprüden aşağı nehrin içine düştü ve kayboldu.
1: Otomobilde 20 yaşındaki Musa Paşa ve 19 yaşındaki Deniz Hoşgel vardı. İki arkadaş kayboldu. İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma, sahil güvenlik ve su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Gençlerin akıntıya kapıldığı araç hurdaya dönmüş halde bulundu. Ekipler Asi Nehri'nin Akdeniz'e döküldüğü bölgede gençlerden Deniz Hoşgel'in cansız bedenini buldu. Kayıp Musa Paşa'yı arama çalışması sürüyor.
0: Ana haberde kısa bir reklam arası.

0: Mehmet Hadimi Yakupoğlu imzasıyla başkanlığımıza verilen dilekçede özetle Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin 21.5.2026 tarihli ve 2026'ya 32 esas, 2026'ya 658 karar sayılı kararıyla verilen ihtiyati tedbir kararının icrasının madden ve hukuken imkansız olduğundan bahisle 21.9.2025 tarihli Cumhuriyet Halk Partisi 22. Olağanüstü Kurultayı'nda 24.9.2025 tarihli İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nde 19.10.2025 tarihli Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul 39. Olağan İl Kongresi'nde ve 28-30 Kasım 2025 tarihli Cumhuriyet Halk Partisi 39. Olağan Kurultayı'nda yapılan seçimler ile 4-5 Kasım 2023 Olağan Kurultayı'nda seçilen delegelerin delegelikleri siyasi partiler kanunu uyarınca sona erdiğinden yeni delegeler tarafından yapılan kongrelerde il ilçe seçim kurullarınca düzenlenen mazbataların geçerli olduğunun ve kongre kurultaylarda seçilenlerin görevlerine devam ettiğinin Yüksek Seçim Kurulu'nun anayasanın 79. maddesinden kaynaklanan tam kanunsuzluk yetkisine dayanarak tespitine karar verilmesi yönündeki taleplerinin reddine. 2. Cumhuriyet Halk Partisi vekili Avukat Kadri Gökhan Sultan imzalı 22.5.2026 tarihli dilekçelerinde Mehmet Hadimi Yakupoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Seçim Kurulu temsilciliği görevinin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından sonlandırılması nedeniyle Yüksek Seçim Kurulu'na bilgileri ve onayları dışında yapılmış olan tüm başvuruların hiçbir şekilde işleme ve dikkate alınmaması yönündeki talepleri hususunda birinci maddede verilen karar karşısında ayrıca bir karar verilmesine yer olmadığını. 3. Kurulumuz başkanlığına Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından gönderilen 21.5.2026 tarih ve 2026'ya 32 esas sayılı yazı ile ilgili olarak hukuk mahkemelerinin kararlarının icrası hakkında kurulumuza anayasa ve yasalarca verilmiş herhangi bir görev ve yetki bulunmadığından yazının işlem yapılmaksızın mahalline iadesine 22.5.2026 tarihinde yapılan Yüksek Seçim Kurulu toplantısında oy birliğiyle karar verilmiştir. İyi akşamlar. Gerekçesi bilahare açıklanacaktır. Kısa kararımız bu. Teşekkür ediyorum.
1: Bu kararla birlikte daha önceki kararlar yoksa yanlış sayılır mı efendim?

0: İyi akşamlar sevgili seyirciler, olaylar ve görüşlere hoş geldiniz. Çok sıcak bir gündemde, tam da böyle sıcak son dakika gelişmeleriyle karşınızdayız bu akşam. Az önce Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Doktor Serdar Mutan'ın açıklamasını izlediniz. Dün akşam gelen mutlak mutlak karar sonrası alınan, tedbirle birlikte alınan karar sonrası CHP bir itirazda bulundu. Birazdan hatta o itiraz trafiğini de aktarırız. Bugün içinde dilekçe çekildi, sonra tekrar verildi. Çünkü biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu bu sabah 3 avukatını CHP'nin azletmişti. O yüzden dilekçe geri çekilmişti. Yargıtay'a bu arada, YSK'ya değil, ama YSK'ya da gün içinde bir başvuru yapıldı. Yüksek Seçim Kurulu CHP'nin talebini reddetti. Reddedilen, yani daha doğrusu bunun gerekçesini daha sonra bilahare açıklayacağız dedi YSK Başkanı. Redle ilgili açıklamasını detaylı konuşuruz. Diğer yandan da dün Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i aradı. Şu anda tabii bu genel başkanlık konusu hukuki durum nedeniyle biraz farklı bir durumda. Aradığı, telefonu Özgür Özel'in açmadığı haberini biliyorduk. Bu akşam üzeri de Özgür Özel dedi ki Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradım. Ancak telefonunu açma, telefonu kapalı olduğu için ulaşamadım. Son açık açıklamaları ve sıcak gelişmeleri konuşacağız. Sözü uzatmadan bu akşam kimlerleyiz, hemen sizlere konuklarımı tanıtmak istiyorum. Profesör Doktor Selami Kur'an, hukukçu, bizimle bu akşam. Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür
0: merhaba.
1: Teşekkür ederim. Şey yapalım, iyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ediyorum hocam, sağ olun. Türkiye Gazetesi yazarı Nur Tuba Aktay da stüdyomuzda konuğum. Nur Hanım hoş geldiniz.
2: Hoş
0: merhaba.
2: Hoş bulduk, yayınlar dilerim size.
0: Teşekkür ederim. Gazeteci yazar Oral Çalışlar bizimle. Hoş geldiniz Oral Bey,
3: hoş
0: merhaba.
3: Olur.
0: Ve Nefes Gazetesi yazarı, gazeteci Aytun Çerkin de bizimle. Aytun hoş geldin.
4: Hoş bulduk.
0: Ankara stüdyomuzda Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör bizimle. Nasuhi merhaba.
5: Merhabalar Serap, iyi akşamlar bütün konuklara.
0: Evet, siyaset bilimci Doktor İbrahim Uslu da şimdi yetişti. Onu da gördüm. O da Ankara stüdyomuzdan bizimle. İbrahim Bey siz de hoş geldiniz, merhaba.
6: Hoş bulduk. İyi akşamlar. Size konuklarınıza selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi konuşacak çok şey var. Önce bir reklam arası verelim. Ardından başkente de gideceğiz. Ve bu sıcak gündemi konuşmaya başlayacağız. Bizden ayrılmayın.
7: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.

0: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
1: Olaylar ve görüşler başlıyor. Başkent'ten başlayacağız. Az önce YSK Başkanı Muttan'ın açıklamasını canlı izledik. Cumhuriyet Halk Partisi'nin talebine red geldi. Ardından da

0: Ekranda gördüğünüz son dakika gelişmesini aldık. Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun telefonda görüştüğünü öğrendik. Habertürk editörü Mahir Kılıç'tan öğrenelim. Ne zaman olmuş bu görüşme Mahir? Ne biliyoruz görüşmeye ilişkin?
1: Serap, dakikalar önce görüşmenin gerçekleştiğini ifade edebiliriz. Ancak içeriye ilişkin henüz elimizde bir bilgi yok. Ancak öğle saatlerinde Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'na dönüş yaptığını, ancak telefonun kapalı olduğunu ifade etmişti. O açıklamada kısa bir süre sonra Kılıçdaroğlu'ndan tekrar telefon geldi ve iki isim görüştü. Dediğim gibi görüşmenin içeriye ilişkin şu an elimizde bir gün dakikalar içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı tarafından bir açıklama yapılmasını bekliyoruz. Dün aslında Kemal Kılıçdaroğlu buraya CHP Genel Merkezi'ni Özgür Özel'e aradı, ancak özel telefona çıkmadı. Şu o dakikalarda konuşmanın zaten çok da sağlıklı.

0: Özgür Bey döndü fakat bu da kes Kılıçdaroğlu'nun telefonu kapalıydı. Beklenen görüşme dakikalar önce gerçekleşti. İçeriye ilişkinde önümüzdeki dakikalarda biraz daha fazla bilgi olacak elimizde. Buraya genel merkeze dönecek olursak eğer her geçen dakika kalabalık biraz daha artıyor diyebiliriz. Kameram arkadaşım İbrahim Toz Bey ekranlarınıza getiriyor. Ankara İl Başkanlığı'nın bir çağrısı vardı. 20.30'da toplanılması yönünde. Öyle de oldu. Partiler buraya CHP Genel Merkezi'ne geldi ve şu an genel merkezin avlusundalar. Çeşitli sol gruplarında burada olduğunu ifade edelim. Yine otel öğrenciler de destek vermek için buraya geldi. Aslında Kılıçdaroğlu Özgür Özel görüşmesi geç gerçekleşti. Fakat şunu ifade edelim. Bugün önemli bir isim buradaydı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın kararlar açıklandığı gün Kemal Kılıçdaroğlu'nun evine gitmişti. Onunla görüştü. Bu sabah saatlerinde de yine Kılıçdaroğlu'yla görüştü. Onun evinden çıktıktan hemen sonra buraya genel merkeze geldi de Özgür Özel'le birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı toplantısında yer aldı. Yaklaşık 2 saatlik bir toplantıydı. Buradaki toplantıdan sonra da bir kez daha Kılıçdaroğlu'nun ofisine geçti. İki isim arasında telefon görüşmesine kadar bir mesaj grafiği yürütüldü. Üzülmedi mi? Ona dair net bir bilgi şu an elimizde yok. Ancak şunu ifade ederiz. Kılıçdaroğlu Özgür Özel görüşmesi gerçekleşti. Görüşmenin içeriğine dair bilgi önümüzdeki dakikalarda elimizde olacak ve dakikalar sonra da Özgür Özel burada olacak. Buradaki kalabalığa seslenecek diyelim ve söz etmezsek de kalın.
1: Mahir Kılıç'a teşekkür ediyoruz. Ankara'da CHP Genel Merkezi'nin önünde hemen kapısının dışında kalabalığın önünden bize durumu aktardı. Yavaş yavaş belki kulis bilgilerini de alırız Özel Kılıçdaroğlu görüşmesinin. Bu arada Serkan Şimşek'e dönelim hemen. Az önce açıklanan YSK kararına ilişkin son bilgileri alalım Serkan senden.
2: Serap Belet Yüksek Seçim Kurulu'na Cumhuriyet Halk Partisi Özgür Özel'in MYK toplantısının ardından bir itiraz başvurusunda bulunmuştu. Başvurunun ardından Yüksek Seçim Kurulu bugün saat 17.30'dan itibaren yaptığı toplantıda bu itiraz başvurusunu değerlendirdi. Ve çok kısa bir süre önce yapılan açıklamada da itiraz başvurusu reddedildi. Tabii bu kararın hemen ardından da Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Serdar Mutta kameralar karşısına geçti ve bu kararın ayrıntılarını paylaştı. Ancak hemen o ayrıntılara geçmeden önce şunu da ifade edeyim. Mutta bu ayrıntılarla birlikte gerekçeli kararında bilahare açıklanacağını ifade etti. Yani yaptığı açıklamada gerekçeli karar yer almadı ama bilahare açıklanacağını ifade etti. Şimdi Mutta'nın ifadelerinden şöyle öne çıkan başlıkları sizlerle paylaşalım. Seçilen delegeleri siyasi partiler kanunu uyarınca sona erdiğinden yeni delegeler tarafından yapılan kongrelerle İl ilçe seçim kurullarında düzenlenen mazbataların geçerli olduğunun ve kongre kurultaylarında seçilenlerin görevlerine devam etmesinin tam kanunsuzluk yetkisine dayanarak tespitiyle karar verilmesi taleplerinin reddine karar verildi denildi açıklamada. Ve aynı zamanda avukat Gökhan Sultan imzalı tarihli dilekçelerde ve Mehmet Hadimi Yakıpoğlu, burada şöyle bir parantez açalım, Yüksek Seçim Kurulu'nda mecliste grubu bulunan tüm siyasi partilerin bir YSK üyesi bulunuyor. CHP'nin evet. YSK üyesi ise Mehmet Hadimi Yakıpoğlu. Tabii Mehmet Hadimi Yakıpoğlu da bu itiraz dilekçesini aslında YSK'ya ileten isim. Çünkü YSK'dan sorumlu CHP'li aslında Yakıpoğlu. Tabii şunun da altını çizelim. Aslında Serdar Mutlu yaptığı açıklamada özet olarak şunu ifade etti. Bu kararı hali hazırda YSK tarafından reddedildiği paylaşıldı. Ardından Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Mehmet Adim Yakupoğlu'nun da YSK üyeliği görevine son verildiği paylaşıldı. Tabii görevine son verilmesinin ardından bir itiraz başvurusu yapıldığı için tekrar bir başvuruyu değerlendirmenin de gerek olmadığına karar verildiği paylaşıldı. Ama burada şunun önemini çizmek lazım. Mehmet Adim Yakupoğlu görevine son verildiği için karar reddedilmedi. Karar zaten reddedilmişti. Mehmet Adim Yakupoğlu'nun görevine son verildiği için yapılan itiraz başvurusunu tekrar değerlendirmek ve tekrar itiraz başvurusu için yeni bir karar vermenin gerek olmadığına karar verildi. Bu önemli bir ayrıntı olarak kayıtlara geçti. YSK Başkanı Serdar Mutta açıklamalarda bulundu. Gerekçeli kararın bilahare açıklanacağını ifade etti. Bizler de elimize gerekçeli karar geldiğinde sizlerle paylaşacağız. Diyelim YSK'nın önünden sözü size bırakalım.
1: Serkan çok teşekkür ediyorum. Yüksek Seçim Kurulu önünde bize ayrıntılı aktardı. Çok da teknik konular elbette. Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı şu anda mı açıklama yapıyor, yapacak mı? Tamam, açıklama yaptığında oraya da döneceğiz. Sıcak açıklamalar ardı ardına geliyor. Özgür CHP Bey, Genel Merkezi önünde de Özgür Özel bekleniyor. Evet, açıklama yapıyor danışmanı Kemal Kılıçdaroğlu.

0: Anlamasın böyle bir hastalık durum değil. Sadece ses tellerinde bir problem olduğu için şey yok. Ama yarın uygun gördüğü takdirde zaten bunun programı önceden sizlere de paylaşılır. Bir açıklama kendisinden gelirse de hem ilk önce sizin haberinizi sonra bütün kamuoyu bu açıklamayı dinleyecektir. Şu anda net bir şey söyleyemeyiz maalesef.
1: Partilerle
0: sağ
1: ilgili bayramlaşma?
0: Şu anda o konuda şey yok. Sağ
1: çünkü baba ocağında olacağız, genel merkezde olacağız dedi.
0: Yani şöyle, yani Sayın Özgür Özel tabii ki kendi programını devam ettiriyordur ama Sayın Kılıçdaroğlu ile bugünkü görüşmeden sonra yarınki görüşme tekrar o değerlendirme işare döndükten sonra bunları konuşmak daha doğru olur. Çok teşekkürler, sağ olun.
1: Ahmet Akın dışında arayan ya da gelmek isteyen bir büyükşehir ya da bir belediye başkanı var mı? Spesifik bir isim verebilir misiniz?
0: Hayır. Teşekkürler. Hani yok anlamda söylemiyorum. Böyle bir isim söylemem şu anda çok uygun olmaz ama bugün de söyledik. Pek çok milletvekili, belediye başkanı ve partililer Sayın Kılıçdaroğlu'nu hem arıyorlar hem görüşüyorlar. Bu konuda da bir sıkıntı olmadığını söyleyebiliriz. Sağ olun.
2: Teşekkürler.
0: İyi akşamlar.
3: İçeriğine ilişkin böyle bir ayrıntı vermedi Atakan Sönmez, Kemal Kılıçdaroğlu'ndasın danışmanı. Sen verebilir misin? Aytun Çerkin'in...
4: Aytunç'ta var bilgi.
3: Bazı bilgiler var. Nedir onlar? Ne görüşmüşler?
5: Evet. Kurultay talebinde bulunmuş Sayın Özgür Özel. Sayın Kılıçdaroğlu da bunu bir değerlendirelim demiş ve çok net ifadeler kullanmamış bu konuda. Önümüzdeki günlerde bunu bir değerlendirelim, ne yapacağımızı karar veririz demiş.
3: Böyle Özgür çok uzun Özel bir an önce kurultaya gidelim
5: kurultay
3: diyor.
5: Bu net bilgi yani net bilgi. Net bilgi. Çok kesin bir bilgidir yani. Kurultay talebinde bulunmuş. Sayın Kılıçdaroğlu da bunu değerlendirelim demiş. Ortaya konuşmuş sadece.
3: Az önce gazeteciler işte yarın bir görüşme mealinde bir şeyler sordular. Çok net anlayamadım. Bu telefon görüşmesinin devamında tekrar konuşmak ya da görüşmek üzerine bir şey var mı?
5: Zaten görüşecekler.
3: Ne zaman?
5: Yani bayramdan sonra görüşecekler diye biliyorum.
3: Bayramda genel merkezde olacaklarını söyledi CHP Genel Başkanı Özgür Özel. Şu anda nasıl diyebiliyoruz? Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu ünvanını sosyal medyada X'te güncelledi bu akşam üzeri. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu diye bu arada. Şimdi Özgür Özel bayramda biz genel merkezdeyiz dedi. Böyle bir bayramlaşma gibi bir görüşmeye kadar gelebilir mi Aytunç sence?
5: Bayramdan sonra diyorlar.
3: Bayramdan sonra.
5: Daha çünkü sakinleşmesi gerekiyor bazen süreçlerin. Yani kendi aralarında sonuçta baktığımız zaman Cumhuriyet Halk Partisi için uzun zamandır bu tartışılıyordu. Mutlak putlan gelir mi gelmez mi? Sayın Kılıçdaroğlu'na yoluna yönelik bir partide tepki oluşturan bir grup veya gruplar var veya sert tepkiler vardı. Fakat şimdi gelinen noktada baktığımızda mahkemenin kararı var ve burada da bir yol haritası çizilmeli. Yani İstanbul ildeki görüntülerin yaşanmaması için iki tarafta ne yapacağı konusunda hareket edecektir diye düşünüyorlar.
3: Genel merkezde bir arbede, bir kargaşa
5: o görüntüyü vermemek
3: için,
5: o görüntünün olmaması için iki tarafta bu konuda ne yapabileceklerini taşınıyorlar, düşünüyorlar diye düşünüyorum.
3: Evet, şimdi
5: ama şunu söyleyeyim ben, bir daha söyleyeyim. Özgür Özel, kurultayı gündeme getiren isim Özgür Özel. Sayın Özgür Özel. Sayın Kılıçdaroğlu da bunu değerlendirelim diyor. Ve konuşuyorlar. Fakat şöyle bir bilgi daha vardı. Zaten dün itibariyle şu anda Özgür Bey MYK'yı toplamış zaten. MYK toplantısı yapıyor arkadaşlarıyla. Dünkü MYK'da da konuşulan konulardan biri telefon görüşmesi olursa ki olacak, olur demiş Özgür Bey. Biz mutlak putlanın nasıl hukuksuz olduğunu Kemal Bey'le bir kez daha paylaşacağım değerlendirmesini yapmış.
3: Peki, şimdi hukuki boyutuna ilişkin şu son YSK kararından siz bir hukukçusunuz, sizden görüş almak istiyorum ki şu son karar birçok hukukçunun da farklı yorumladığı bir karar hocam. Sizle daha önce biz bunu konuştuk mutlak mutlan olur mu diye.
5: Evet.
3: Çok başa dönmeden şu son açıklamadan tabii almak istiyorum. Öncelikle YSK'nın CHP'nin talebini reddetmesini, bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz?
6: Şimdi sorunuza cevaben Yüksek Seçim Kurulu görev alanına girmediğini, seçim hukuku yargısıyla görev alanının sınırlı olduğuna ilişkin bir yerleşik bir içtihadı var. Aslında bu da devam etti.
3: Evet.
6: Bu arada görüldü. Altını çizelim. Yani şimdi bu mesele aslında 2,5-3 yıla yakındır Türkiye'nin gündeminde, hem yargı gündeminde hem siyaset gündeminde. Ama esas itibariyle şunu tespit edelim.

0: söyleyeyim. Yani ben çok teknik ayrıntılara girmemeye çalışarak. Birincisi bizde şimdi siyasi partileri ilgilendiren 3 farklı alanda yargı yetkisi var. Birincisi seçim hukuku yargısı. Yani anayasamızın 78 ve 79. maddelerindeki Yüksek Seçim Kurulu'nun kararlarının kesin olduğu, itirazın mümkün olmadığı, yani ilçe seçim kurulu, il seçim kurulu ve yüksek seçim evet. kurulu. Yani biz buna seçim hukuku yargısı diyoruz. Yine 28-20 sayılı siyasi partiler kanunumuzun 21. maddesinde bunun nelerle ilgili olduğu da sıralanmış. Özellikle bunu da zaten Yüksek Seçim Kurulu birçok kararında teyit ediyor. Ne diyor? Ben diyor özellikle kongre süreçlerindeki teknik ve usulü konularla ilgili olarak itirazları değerlendiririm ve karara bağlarım. Bu da Siyasi Partiler Kanunu 21. maddesinde. Yine Siyasi Partiler Kanunumuzun 29. maddesinde kongrelerin sair konularla ilgili, genel işleyişiyle ilgili, yani bu neyi ifade ediyor? Şunu ifade ediyor. Kongrede eğer bir hile, tehdit, baskı sonucu delegelerin iradesinin fesada uğraması, sakatlanması durumunda bunun medeni hukuk yargısı alanına girdiğini, medeni kanunumuzun 83. maddesinin dernekler hukukuna atıfla siyasi partiler içinde uygulanabileceğine ilişkin hükmü var. Evet. Şimdi bir de ceza hukuku yargımız var. Özellikle işte hile yapanların 1 yıldan 3 yıla kadar yargılanmasını öngören bir düzenleme. Zaten ceza davası da bu anlamda devam ediyor. Özetle Serap Hanım, yani bu 3 yargı yetkisiyle ilgili hukukçular arasında, bizler de dahil olmak üzere, farklı yaklaşımlar var, farklı evet. değerlendirmeler var. Yani ben hukukçu kimliğimle ifade edeyim. Aslında burada belki bu olay, bakın bu olay, bu hadise bize şunu gösterdi. Türkiye'nin özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yasa koyucunun bu meseleyle ilgili çok net, açık, hiçbir tartışmaya mahal bırakmayacak bir yasal düzenleme yapılmasının ne kadar kıymetli olduğunu söyleyeyim. Olayın kendisine gelince aslında ilk derece mahkemesinin tespitleriyle BAM mahkemesinin, istinaf mahkemesinin, yani Ankara Bölge Mahkemesi'nin 38. Evet. hukuk dairesinin yaptığı tespitler birebir örtüşüyor.
1: Bölge Adliye Mahkemesi.
0: Farklılık nerede? Bak neden örtüşüyor? İlk derece mahkemesi de diyor ki kongrede, kurultayda delegelerin önemli bir kısmının iradesi fesada uğradı. İşte bir takım maddi menfaatler karşılığında iş, makam, mevki vesaire.
1: Buna ilişkin dava sonuçlanmadığı için Haziran'da. Buna en çok itiraz var. Yani buna ilişkin.
0: Ona da söyleyeceğim. Davası. Ona da geleceğim.
1: Orada
0: ona
1: en
0: da
1: büyük geleceğim. İtiraz orada aslında.
0: Hayır, hayır. İlk derece mahkemesinin gerekçesiyle şimdi istinaf mahkemesinin gerekçesi aşağı yukarı birebir örtüşüyor. Sonuç kısmı farklı oluyor. Ben sonuç kısmında biraz daha farklı düşünüyorum.
1: Evet. Nasıl
0: ne demek şudur? Somut olgular açısından, bakın çok net söylüyorum. Somut olgular açısından kongrede delegelerin iradesinin fesada uğradığı, sakatlandığı tespiti hem ilk derece mahkemesinde hem de şimdi istinaf mahkemesinde yer alıyor. Menfaat, işte para alışverişi, şudur budur, mevki makam vaat edilmesi. Ve bunun da diyor parti içi demokrasi eşitlik ilkesini ihlal ediyor. Yani delegelerin iradesinin doğru bir şekilde hiçbir baskı, menfaat ve hile karışmadan sandığa yansıması demokrasinin en temel kuralıdır diyor. İki karara baktığınız zaman genel olarak. Şimdi nerede ayrılıyorlar? Sonuç kısmında ilk derece mahkemesi şunu verdi. O karar kaldırılıyor zaten istinaf mahkemesi tarafından. İlk derece mahkemesi dedi ki benim bu tespitime rağmen 6 Nisan 2025 tarihinde iradesi fesada uğrayan delegelerin katılmadığı bir olağanüstü 21. kongreydi. O 21. Evet. olağanüstü kongre yapıldı ve benim tespit ettiğim irade fesadı sakatlık giderildi. Evet. Dolayısıyla karar vermeye mahal olmadığına ilişkin bir tespitte bulundu. Karar verilmesine gerek yoktur dedi. Hı hı. Ve dosyayı bu şekilde kapattı. İstinafa başvuran

0: savunucular ise işte bunu istinafa götürdüler. İstinaf Mahkemesi de dün vermiş olduğu kararda diyor ki ben ilk derece mahkemesinin karar verilmesine gerek yoktur. Hükmünü kaldırıyorum. Aslında tespit ettikleri hususlar aynı olmakla birlikte uyguladıkları sonuç itibariyle müeyyide yaptırım farklı.
1: Peki hocam şunu merak ediyorum. Burada bir Yargıtay'a itiraz var. YSK'nın kararı böyle. Şimdi Yargıtay'a da bir itiraz dilekçesi verildi. Hatta hukuk 3 avukatı CHP'nin bugün Kemal Kılıçdaroğlu tarafından görevden alınınca dilekçeyi diğer avukatlar Kılıçdaroğlu'nun avukatları geri çekmiş. Sonra Özgür Özel'in ekibi tekrar Özgür Özel adına bir kez daha bir itiraz dilekçesi Yargıtay'a verilmiş. Yargıtay'dan çıkacak karar ya da bu karar beklenirken bir kurultaya gidilebilir mi? Şu anki hukuki durumu bu bekleyiş Yargıtay'a itiraz sürecini bekleme nasıl etkiler? Buna kısa bir yorum alayım tüm konuklarıma dönüp üzerine detaylandırırız.
0: Tamam. Şimdi esas itibariyle belki benim şahsi kanaatimdir bu. İstinaf Mahkemesi Sayın Kılıçdaroğlu'nu görevlendirmeden, bakın altını çizdim, görevlendirmeden bir çare heyetinin, yani İstanbul Kongresi'nde iptaliyle ilgili verilen tedbir kararında olduğu gibi 3 kişilik veya 5 kişilik bir çare heyeti görevlendirerek partinin 45 gün içinde olağanüstü kongreye, genel kurula gitmesi yönünde bir karar da tesis edebilirdi. Bu kadar kaotik bir ortam ortaya çıkmazdı. Veya özellikle bu ceza yargılamasının, ceza davasının sonucunu bekleme yoluna gidebilirdi. Şimdi bakın buradaki karar şu açıdan. Bakın tekrar net çizelim. Tespitler aynı, olgular aynı. İki mahkemede, ilk derece mahkemesi de İstinaf Mahkemesi de veriyor ama uyguladıkları müeyyidenin ne kadar kaotik bir, siz söylüyorsunuz bakın, diyorsunuz ki avukatlar azledildi. Mutlak butlan anlamı şudur, mutlak butlanın verilmesiyle birlikte kesin hükümsüzlük batıl olduğu ortaya
1: yani
0: çıkıyor.
1: Yani 4-5
0: Kasım'dan
1: yönetim,
0: sonra
1: CHP Genel Merkezi'nde bir genel başkan olarak yetkisi yasal olarak yok mu diyorsunuz?
0: Hayır, 4-5 Kasım 2023'ten sonra Özgür Özel ve yönetiminin aldığı tüm kararlar, yapılan tüm kongreler hükümsüz kabul ediliyor.
1: Evet.
0: Bu aldıkları kararlar, yaptıkları bütün tasarrufların hükümsüz olduğu anlamı ne anlama geliyor?
1: Şunu anlamıyorum. Herhangi bir hizmet süreci bu süreci uzatır mı yoksa?
0: Hayır, herhangi bir hizmet sözleşmesi yapmışlarsa, parti adına herhangi bir gayrimenkulü kiraya vermişler veya devir yapmışlarsa.
1: Hocam ona gelene işte kadar yerel seçimde adaylar gösterildi, seçime girildi.
0: Mutlak butlanın bu nedenle bu mutlak butlan kararını, tedbir kararını ben çok ağır ve kaotik olarak hem Türk siyasetinde çok sıkıntılı dönemleri getirebileceğini düşünüyorum. Ne yapabilirdi? İptal kararı verirdi ve bir olağanüstü kongreye gidilmesi yönünde bir ara karar tesis edebilirdi. En azından dediğim gibi şimdi 2023'ten sonra Cumhuriyet Halk Partisi işte görevden uzaklaştırılan, ki görevden de tedbiren uzaklaştırıldı. Sayın Kılıçdaroğlu da tedbiren göreve getirildi, onu da söyleyelim. Yani 2023'te öncesi gibi, Kasım 2023'te önceki gibi bir işte tamamen siyasi parti genel başkanı liderlik şeyi değil. Netice itibariyle mahkemeye yönelik bir sorumluluğu da söz konusu. Bir tedbir kararı verilmiş. Şimdi olağanüstü kongreye gidebilirler mi? Benim şahsi kanaatim gidilebilir şu açıdan.
1: İstenirse
0: ama hangi delegasyonla gidilecek? Hangi delegasyon?
1: O kadar detaya girmeden hocam bütün konuklarıma da devam edebilmek istiyorum. İstenirse bugün en erken ne zaman gidilebilir?
0: 45 gün içinde gidilebilir.
1: 45 gün içinde gidilebilir. Hemen İbrahim Bey'in görüşünü sormak istiyorum. İbrahim Bey, şu oluşan tablo. Öncelikle tabii ki mutlak butlan kararı bunun şu anda ortaya çıkardığı etki, YSK'nın kararı ne getirecek bundan sonra? CHP Genel Merkezi'nden ayrılmayacağını söylüyor Sayın Özel. Sayın Kılıçdaroğlu da bayramdan sonrasını bekleyecek gibi bir izlenim var şu ana kadar. Nereye varacak sizce bu durum?
2: Bir şekilde uzlaşmaları gerekiyor. Yani ortada bir force majeure var, mahkeme kararı. Dolayısıyla bir şekilde uzlaşacaklar. O uzlaşı aslında yani işte bir, Sayın Kılıçdaroğlu kongre kararı alabilir. Birinci yöntem bu. İşte uzlaşılacak bir takvimde diyelim ki 3 ay sonra sonbaharda, illa hemen 45 gün içerisinde olması da gerekmeyebilir. Orada uzlaşabilirler. İkincisi, Sayın Kılıçdaroğlu bu karar almaz. Parti meclisi toplanır. 31 üyenin talebiyle yine olağanüstü

0: kurultay toplanabilir. Bu ikisinde uzlaşma olmazsa o zaman gerilim yaşanır. O gerilim neticesinde de bu sefer Özgür Özel ve ekibi imza toplamaya başlarlar. 650 civarında bir imza toplandığında yine olağanüstü kurultaya gidilebilir. Bu arada bazı gerilimler yaşanabilir. İşte İstanbul İl Örgütü'nün önündeki gibi görüntüler kısmen ya da tamamen yaşanabilir. Onları kestirmeye imkan yok tabii. İnşallah yaşanmaz. Uzlaşarak bir şekilde bir devir teslimi yapılır. Sonunda bir mahkeme kararı var çünkü. Ve her iki tarafta o mahkeme kararına uymak zorunda olduğunun fevkalde farkında. O yüzden ben hani o tür görüntüler yaşanmasını istemem. Temenni etmem, tavsiye de etmem. Umarım uzlaşarak bir şekilde usulüne uygun bir biçimde o devir teslimi yapılır. Fakat sonrası tabii hakikaten müphem. Şimdi ikinci bir soru işareti daha var. Yani kurultay bu işin tek çözümü gibi görünüyor. Niye? Çünkü tamam biz anlaşamıyoruz. O işin içine mahkeme girdi. En doğrusu gidelim delegelere. Delegeler kimin seçileceğine, kimin yönetmesi gerektiğine karar versinler diye böyle bir uzlaşı çıkması benim gördüğüm en demokratik ve en az CHP'ye hasar verecek yöntem. Fakat tabii bir olağanüstü kongre kararı çıkacak olursa şayet buna benzer yorumlar yapan şeyler de oldu, hukukçular da oldu ya da bazı siyasal analistler. İşte bu gemerek kararını hatırlatıyorlar. Yani bir şey delegelerden biri gidip başvurup bu kurultay yapılamaz çünkü zaten üzerinde tedbir var vesaire falan deyip bir herhangi bir Anadolu'nun mahkemesinden bir karar aldırıp kurultayın yapılmasını engellerse izleyicilerimiz hatırlayacaktır. Şeyde MHP kongresinde böyle bir şey yaşanmıştı.
1: Evet.
0: Evet, oldu yani bu yaşandı. Burada bir içtihat var elimizde. Delegeler imza topladı. İşte Meral Akşener liderliğindeki bir hareket vardı MHP içerisinde parti içi muhalefet. Gemerek de bir karar çıktı ve o kurultay yapılamadı. Sonunda da parçalanmaya gitti yani MHP parçalandı ve MHP'nin içinden İyi Parti çıktı. Şimdi bu olabilir mesela burada bir başka soru işareti daha var. Dolayısıyla hani uzlaşma durumunda bile diyelim ki taraflar uzlaştı ya da parti meclisi uzlaşma olmadan böyle bir karar aldı, sorumluluk üstlendi. Ama bir mahkeme kararıyla olağanüstü kurultay süreci de durdurulabilir. Kriz daha da büyüyebilir o zaman. O yüzden de hani önümüzdeki dönemde her ihtimal benim gördüğüm masada ve eşit olasılıkta olma ihtimal şeyine
1: hukuki
0: sahip.
1: Hukuki sürece ilişkin
0: sahip.
1: Sizin bakışınız nedir?
0: O yüzden
1: az
0: de
1: önce
0: öngörüde bulunmak
1: Selami
0: gerçekten zor.
1: Kur'an dedi ki yani siyaseten Türkiye'de gelecekte önemli sorunlar doğurabilir bu karar. Bu kaotik bir karar. Başka
2: yani bir yol
1: başka,
2: açabilir.
1: Bir yol açabilir.
2: Olarak.
1: Başka türlü de değerlendirilebilirdi hukuken. CHP Genel Başkanı Özgür Özel diyor ki hatta onun cümlesiyle söyleyeyim. Başka mahkemelerin bu işe karışması YSK'yı yok saymaktır. Artık hiçbir siyasetçinin koltuğunda güvenle oturmaması demektir. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz mutlak mutlak kararını? Çünkü bir siyasi partinin genel başkanı ile ilgili bir örneği yok. O yüzden de aslında birçok konuda çok net cevaplar da hukukçulardan henüz anladığım kadarıyla olasılıklarla ilgili de net bir cevap vermek kolay değil zannediyorum. Değil mi? Geleceğim hocam size İbrahim Bey'in bir yorumunu alayım.
0: Kesinlikle doğru. Bakın biraz önce Gemerek davasına atıfta bulunduk. Yani yıllar önce böyle bir şey yaşandı ve bir ilçe mahkemesi bir partinin kurultay yapmasını engelleyebildi. Şimdi bunların hepsi bir süre sonra yol oluyor. Yani şimdi CHP delegelerinin hepsi Gemerek mahkeme kararının farkında olduğu için aynı taleple bakın daha önce de olmuştu. Burada da benzer bir durum var. Bu kurultayı engelleyin şeklinde mahkemeye başvurabilir ve mahkemelerden biri bu kararı verebilir. Mesela bu İstanbul İl Örgütü ile ilgili birden fazla dava açılmıştı. Birden fazla ilde açılmıştı. Birçoğu reddetti. 3 ya da 4 mahkeme reddetti. Bir tanesi kabul etti. Ve İstanbul'daki kriz öyle çıktı ortaya. Şimdi dolayısıyla yapılan her iş, her yanlış hukuksal karar benim gördüğüm bir başka sıkıntıya neden oluyor. Oysa ki biraz önce hocam da söyledi. Daha önce verilmiş bu kararlar var şey konusunda. Çağrı heyeti konusunda. Birkaç parti için bu yapıldı. Ve hiç sorun çıkmadı. Bakın onu hiçbirimiz hatırlamıyoruz. Çünkü kurultayda sorun çıktı. Sorun olduğu tespit edildi. Tamam o zaman dediler. Kurultayın yenilenmesine siz bu işi yapamıyorsunuz. 3 kişiyi de atıyoruz bu iş olsun evet diye çağrı heyeti. Ve o çağrı heyeti 45 gün içerisinde kurultayı

0: yaptı ve siyasal tartışma falan olmadan o sorun çözüldü. Şimdi burada da en doğrusu çağrı heyetiydi. Ama çağrı heyeti değil, böyle en zor ve hukuk sistemimizde yeri hiç olmayan bir karar ortaya çıktı. Şimdi bunun uzun vadede, orta vadede komplikasyonlarının olacağından emin olabiliriz. Bu sadece biz siyasi partiler açısından bakıyoruz ama odaların, borsaların, baroların falan, vakıfların, derneklerin bütün seçimleri için artık bu şey risk söz konusu. 2 yıl sonra, 3 yıl sonra top seçimleri, İTO seçimleri,
1: Bir
0: atıyorum yani isimler,
1: emsal
0: baro
1: orada da
0: seçimleri falan
1: emsal
0: için
1: olabilir ve
0: bunların
1: böyle
0: hepsi...
1: hukuki süreçlere kapı aralayabilir.
0: Kapı aralandı şu an, aralayabilir değil
1: Aralandı.
0: artık,
1: Aralandı
0: aralanmış durumda.
1: artık.
0: Yargıtay bozmazsa eğer aralanmış durumda. Dolayısıyla şimdiden sonra bir seçim yaptığınızda bu seçimin 3 sene sonra, 5 sene sonra falan şey bir yargı konusu olup oradan mutlak mutlak karar çıkıp kurumun komple cezalandırılıp cezalandırılmayacağını asla önünü göremezsiniz. Şimdi bahsedilen fiiller işlendi mi işlenmedi mi bilmiyoruz. Çünkü elimizde mahkeme kararı yok. Diyelim ki mahkeme kararıyla tespit edilse bile bu. Tamam, onları cezalandırın. Bir de kurumu cezalandırıyorsunuz. Şimdi mutlak mutlak kararı kurumu cezalandırmak anlamına geliyor. Kişilerin işlediği suçtan
1: Seçmenler
0: dolayı
1: hatta.
0: kurumlar da ceza almış olacak. O yüzden neresinden bakarsanız bakın
1: Nurtuba Hanım,
0: bu şey
1: seçmenler de
0: karar
1: diye bir
0: çok sıkıntılı.
1: not düştü sizin yorumunuza.
0: Efendim?
1: Seçmenler de diye
2: Yani
1: doğru
2: artı olarak yani
1: duyduysam
2: seçmenlerin
1: bir not
2: iradesi
1: düştü
2: sonuçta.
1: sizin kurum cezalandırılır ifadenize.
0: Tabii,
1: Seçmenler
0: çok
1: de diye bir
0: haklısınız.
1: katkıda.
0: Yani o yüzden en doğrusu burada çağrı heyeti atamaktı. Madem ki kurultayda sorun var, atayım bir çağrı heyeti. Kurultayı toplasın, olsun, bitsin. Ama öyle değil. Benim gördüğüm bütün sistemi, bütün seçim sistemini ve bütün seçimle yönetilen kurumları zora sokacak bir kapı aralanmış oldu. Bugünden sonra seçimle yönetilen, yönetimler seçimle belirlenen bütün kurumlar için bu risk söz konusudur.
1: Ben
2: Hile
1: hemen
2: yapanlar için tabii ki. Ya da seçmen iradesini sakatlayanlar için ya da rüşvet verenler için.
0: Ya öyle değil Dasuhi
2: Ya
0: Bey. Şimdi
2: yapmayın,
0: bu,
2: etmeyin ya. Şimdi
0: bakın biraz önce
2: böyle bir
0: örnek
2: mantık
0: verdim.
2: olur mu Allah aşkına
0: Olur
2: İbrahim
0: tabii
2: Bey?
0: ki. Ben biraz önce söyledim. İstanbul kurultayıyla ilgili 4 dava açıldı. 3'ü reddedildi, 1'i kabul edildi. Şimdi onlar da mahkeme. Dolayısıyla yani bir mahkemenin, bir hakimin böyle düşünmesi yeterli olabiliyor. Şimdi 3 tane mahkeme bunu reddetti. Olmaz böyle bir şey dedi. Dördüncüsü kabul etti. Ya, Türkiye'de kaç tane mahkeme var? Şimdi baktığınızda anlatabildim mi? Orada standartizasyonu sağlamanın imkanı yok. O yüzden Yargıtay eğer bu süreci engellemezse, yani bir üst içtihatı oluşturmazsa, bugünden sonra bu kapı açılmıştır demektir. Her mahkeme bu kararı verebilir. Yani Türkiye'nin her yerinde bu davaları açabiliyorlar. Dedim ya, İstanbul'la ilgili Ankara'da da dava açıldı. CHP Genel Merkezi Ankara olduğu için İstanbul'da birkaç ayrı dava açıldı. Biri kabul etti, 3'ü reddetti. Ne olacak yani? Şimdi genel kurultay falan yapmaya kalkın, 85 dava da açılabilir. 84'ü reddedip biri kabul ederse o da mahkeme olduğu için kabul ediliyor. O yüzden bunun önünü tıkayacak yegane
2: Neyse,
0: yol
2: sıra
0: bence
2: gelsin
0: Yargıtay'ın
2: bana da.
0: vereceği içtihat kararıdır.
2: Bana sıra gelsin, konuşuruz tabii ki.
1: Aslında sana sıra geliyor, sadece Selami Hocam böyle bir şey eklemek
3: Ben
1: istedi sanırım. Ne
3: Nasuhi
1: oluyor
3: Bey'i de
1: kısaca?
3: biliyorum yani görüş olarak, yani tahmin diye diyorum. Zaten belirli konularda da uzlaşıyoruz. Şunu ben ifade etmeye çalıştım. Yani mümkün olduğu kadar sözlerime de dikkat ederek. Bakın, ilk derece mahkemesi de Türkiye Cumhuriyeti Mahkemesi.
1: Tabii.
3: Bağımsız ve tarafsız karar veriyor. Değil mi? Temel ilke budur. Hepsine inanıyoruz. Yani ben inanıyorum
1: Evet.
3: zaten tüm mahkemeler açısından. Şimdi tespitler noktasında ilk derece mahkemesiyle istinaf mahkemesi aynı noktaya gelmişler. Yani daha açık ifade edelim. Söz konusu kurultayda şaibeler olduğu, ciddi
1: Konusunda
3: usulsüzlükler,
1: ortak bir
3: seçmen
1: karara
3: iradesinin
1: varılmış.
3: fesada
1: Onu anlıyorum
3: uğradığı,
1: hocam.
3: sakat olduğu, para alışverişi, şunlar bunlar olduğu yol. Benim buradaki ayrımım şuydu. İzlenecek yol, yani neticede hukuk, toplumsal barışı ve istikrarı korumak da bir asli görevidir. Sadece adaleti tesis etmek değil. Şimdi siz, bir kriz varsa o krizi mümkün olduğu kadar yine hukukun temel ilke ve esasları çerçevesinde bir takım farklı mekanizmalar uygulayarak krizi büyütmek yerine, kaotik ortamı daha da gerginleştirmek yerine çözebilirdiniz.
1: Yani bunun çünkü başka etkileri de oluyor, tıpkı ekonomide olduğu gibi.
3: Ya,
1: Yani değil mi, dolaylı
3: yani
1: etkilerini
3: hukuk
1: de
3: ona pek bakmaz aslında.
1: değerlendiriyoruz.
3: Bakmaması da doğrudur hukuk. Ama siyaset söz konusu olduğu zaman bakın, ilçe kongrelerin iptali noktasında aslında hukuk mahkemelerinin kararı var. Yargıtay da onamış. Hiçbir problem yok. Çünkü yansıması, etkileri bu kadar kuvvetli değil açıkçası.
1: Evet.
3: Ama şimdi bir ana muhalefet partisi

0: Olur ya 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl sonra Türkiye'de farklı bir siyasi iktidar olabilir. Ve onun içerisinde de ciddi bir iç mücadele, parti iç mücadele olabilir. Birileri yine işte Cumhuriyet Halk Partisi'nde olduğu gibi mahkemelere başvurabilirler. Ben böyle daha meselenin ne kadar şey olduğunu ortaya koymaya çalışıyorum. Yani burada çok dikkatli, bakın siyasi değerlendirmemi ben mahfuz tutuyorum.
1: Bu da öyle bir durumda gene bir emsal oluşturabilir diyorsunuz başka bir hukuki süreç
0: çünkü
1: için.
0: Çünkü İstinaf Mahkemesi bu tespitlere geldikten sonra az önce söylediğim varyantlardan alternatiflerden birini de uygulayabilirdi. Bu da hukuki olabilirdi. Peki. Ben kararı çok radikal ve mutlak butlan dediğiniz zaman bakın tekrar altını çiziyorum. Bunun ne anlama geldiğini sanıyorum değerli izleyiciler sizler de takdir edersiniz. 4-5 Kasım'dan sonra Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin aldığı tüm kararlar, attığı tüm hukuki adımlar, imzaladığı tüm bilgi, belge, yasal hukuki belgeler... Her şey hükümsüz.
2: Ya esas burada evet. Kritik soru biraz önce Serap da sordu. Şimdi 31 Mart yerel seçimlerinde gösterilen adaylar da mı hükümsüz?
1: Bir seçime gidildi. Başkan adayı seçildi.
2: Hepsi yani.
3: Ya bütün olması.
0: Ben bütün kararlar derken onu söylüyorum.
3: Her şey.
0: Çünkü mutlak butlanın anlamı şudur. Batıldır. O olay hukuken hiç olmamış demektir. Ölü hiç olmamışın da anlamı şudur. 4-5 Kasım 2023'te Özgür Özel'i seçen kongre seçim yapılmamış demektir.
1: Aynen. Evet. O
0: yani
1: tamamen
0: gerçek
1: o günkü,
0: hayatta olmuş
1: o günkü...
0: bir vaka hukuken olmamış sayılır ve hiçbir etki tanımaz.
1: Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu'nun o gün seçime giderken ki ekibiyle Özgür Özel'in bugün yine CHP yönettiği ekipte çok da
0: ama bu şu anlama gelmiyor. O suç işleyenler bakın kriminal olaylara karışanlar hakkında ceza yargılamasının devam etmesi gerektiği onlarla şimdi ilgili cezai müdahale uygulanması gerektiği merkezi. Yönündeki gerçeği de değiştirmez.
1: Bir sıcak bilgi
2: CHP
1: var.
2: CHP Genel onda. Merkezi'nden gelen not şu, telefon görüşmesine dair.
1: Evet.
2: Genel Başkan Özgür Özel mutlak butlan kararının ardından partilerde ve vatandaşlarda çok büyük bir öfke olduğunu, bu nedenle bir an önce olağanüstü kurultay kararı alınması gerektiğini iletti.
1: Tamam.
2: Tüm siyasi partilerin, sendikaların, meslek odalarının, sivil toplum örgütlerinin, baroların kararı hukuksuz bulduğunu hatırlattı. Olabilecek en erken tarihe kurultay kararı alınmasına ihtiyaç olduğunu vurguladı. CHP lideri Özel, partililerin ve halkın bu beklentisinin kendisinin net talebi olduğunu ve bu konuda bir tavizinin olamayacağını iletti.
1: Evet.
2: Sayın Kılıçdaroğlu da kendisinin de partiyi en uygun zamanda kurultaya götürme niyetinin olduğunu söyledi. Genel Başkan Özel de en uygun zamanın en erken zaman olduğunu belirtti.
1: Diyecektim. En uygun zamanla en kısa zaman arasında bir şey var. Evet. İfade farkı var. O zaman senin aktardığın bu bilgiyle Aytunç, CHP Genel Merkezi'nden açıklamayı Aytunç Erkin aktardı. CHP Genel Başkanı Özel diyor ki bu tepkileri son vermek için kurultaya gidelim bir an önce. Kemal Kılıçdaroğlu da en uygun zamanda giderim diyor. Şimdi biz Nasuhi Güngör'e dönmek istiyorum çünkü sabah da bu konuyu konuştuk. Ankara'da da şöyle yorumlar var. Evet. Buna ilişkin bir yani bu kararın ardından atılacak adımlara ilişkin bir çerçeve var şimdiden. Hatta bugün atılan adımlar işte avukatların görevden alınması, sosyal medya profilinde ünvanının değiştirilmesi, gün içinde alınan kulis bilgileri aslında bundan sonraki Kemal Kılıçdaroğlu muhtemelen nasıl bir yol izleyeceği hakkında da fikir veriyor. Hatta çok daha böyle şey kulis bilgileri de paylaşılıyor. Yani bunun nasıl olacağı. Ben o yüzden onları sana sorayım Nasuhi. Yani Kemal Kılıçdaroğlu sence bu konuşulan evet. bilgilere bakarak kısa vadede bir kurultaya gidecek mi?
4: Bu en uygun zamanla en erken zaman arasındaki fark... Önümüzdeki sürecin nasıl yönetileceğinin tam böyle mikro özeti. Yani ziplenmiş diyorduk eskiden bilgisayar deyimiyle sıkıştırılmış. Bütün konu bu. Ne zaman kurultaya gidileceği en kısa zaman, en uygun zaman. Sayın Kılıçdaroğlu'nun en uygun zamanı yaklaşık bir yıl gibi görünüyor. Birazdan onu izah etmeye çalışacağım. Sayın Özel'inki ise bir an önce, hakikaten bir an önce. Yalnız önce birkaç şey söylemek istiyorum. Çok hızlı YSK kararı ile
1: tamam,
4: ilgili.
1: Tamam tabii.
4: Ya bazı şeyler Türkiye'de... Tekrar ettiği halde neden aynı tartışmalar yapılıyor bunu ben gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum. Yüksek Seçim Kurulu bir ceza mahkemesi değil. Yalnızca seçimlerin süreçlerini, genel yönetimini ele alan, buna dair süreçleri değerlendiren ve karar veren bir yapı. Bu hukuk mahkemeleriyle ve ceza mahkemeleriyle ben herhangi bir yanlış şey söylersem Selam Hocam lütfen düzeltsin. Bir as

0: üst alt üst ilişkisi yok. Yani dolayısıyla bugün verilen karar YSK tarafından, BAM tarafından, Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilen kararın onanması ya da reddedilmesi anlamına gelmiyor. Evet. Bu kararla ilgili değerlendirme, muhakeme ya da yargılama yetkisi yok Yüksek Seçim Kurulu'nun. Reddi bundan ibaret, başka bir şey değil. Şimdi gelelim
1: ama,
0: öbür konuya.
1: Ama sembolik anlamı da tutum işte, açısından önemli değil mi? Sanıyorum İstanbul Kongresi ile ilgili daha farklı bir değerlendirme yapılmıştı.
2: Zaten YSK da bütün kararlarında bunu söylüyor.
1: O açıdan da oradan çıkacak karar elbette bakıyoruz değerlendirmeye.
0: Ya şöyle bir şey var. Bu salonda, yani Kurultay Salonu veya İstanbul Kongresi, kriminal bir takım hadiseler var. Bu kriminal hadiselerin hukuk ya da ceza mahkemeleri eliyle ele alınması YSK'nın görev kapsamına girmiyor. Bu o kadar açık, o kadar berrak ki burada farklı görüşler var. Neredeymiş o farklı görüşler? Neye dayanıyor mesela o farklı görüşler? Herhangi bir hukuki dayanağı var mı? Hayır, yok. YSK bunu kaçtır yapıyor ama hep aynı tartışmaları yapıyoruz. Yüksek Seçim Kurulu bu kararı, yani Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını güçlendiren ya da zayıflatan bir şey yapmıyor. O kendi yetki alanını çiziyor ve öyle bir red kararı veriyor. Bu birincisi. İkincisi, bunlar alışkanlık olur. Mesela nasıl alışkanlık olur? Mesela bir kongre salonunda X partinin veya X odanın kendi başkanlık seçimini yaptığı bir yerde bir hile, birkaç delegeyi tehditle birlikte sonuç değiştirilmişse, bu birkaç yıl sonra yargılama konusu olursa böyle mi diyeceğiz? Yani onlar mesela bireysel konular, onlar birey olarak yargılansınlar ama o odayla ilgili herhangi bir şey olmasın. Zaten burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğiyle ilgili bir şey yok. Başka bir şey var burada. Şu sorunun cevabını hiç kimse nedense vermeye çok yanaşmıyor. En azından Özgür Özel cephesinde. Sayın Kılıçdaroğlu o gün 9 tane oy yerini değiştirmiş olsa, bu söylenen, iddia edilen hadi diyelim, işte kriminal bir takım hadiseler, rüşvettir, arka plandaki bir takım tezgahlardır vesaire olmasa, 9 oy yer değiştirmiş olsaydı genel başkan olacaktı. Kurultay yapmak, onun genel başkan olma hakkını ona yeniden teslim etmenin hukuki garantisi mi? Kemal Bey'in hakkını nasıl koruyacaksınız burada? Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki benim genel başkan olma hakkım o salonda bir takım kriminal hadiselerle, bu cümleler bana ait, elimden alındı. Dolayısıyla onun söylediği bu. Ve tekrar soruyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hukukunu koruyacak olan nerede? Ama yok salondakileri cezalandıralım, rüşvet vereni cezalandıralım, buraya hile karıştıranı cezalandıralım ama bununla yetinelim. O zaman bu yapılan kurultayda meşru sayılsın, kabul edilsin. Ben kararın siyasi sonuçlarını ve ekonomik sonuçlarını ayrıca konuşmaktan yanayım. Bu başka bir şey. Bu kararla ilgili Selami Hocam'ın söylediği bir heyet, çağrı heyeti atanabilirdi. Çağrı heyeti atansa da yetkileri anlamında farklı olmayacaktı. Sayın Kılıçdaroğlu'nu da hocam yanılıyorsam düzeltin, genel başkan olarak tedbiren atanmasına gelmesine rağmen bir genel başkanın yetkilerinden herhangi bir noksanı var mı?
2: Olamadım. Son sorumuz.
0: Benim bildiğim kadarıyla yok hocam.
1: Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir genel başkandan noksanı var mı dedi.
2: Yok.
0: Evet.
2: Kemal Kılıçdaroğlu görevi kabul etmemiş olsaydı hukuk muhakemeleri kanunumuzun 427. maddesine göre mahkeme çağrı heyeti görevlendirmekle yükümlüydü. Ya böyle bir durum da var.
0: Şimdi bakın görevi
1: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kabul etmemesi
2: kararıyla ilgili tabii. Onu söylüyorum yani.
0: Tabii çok doğru hocam, sağ olunuz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu görevi kabul edip etmemesi, siyasal görüşü, kendi siyasal etik anlayışı, geleceğe bakışı, bütün bunlarla ilgili hukuki bir konu değil o. Onu kabul eder etmez. Ettiği andan itibaren bu partinin genel başkanıdır ve kendi biosunda da işte kimliğinde de bunu kullanmasında herhangi bir sakınca yoktur. Sayın Özgür Özel de şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı değildir. Ha, kendilerine yönelik o tebligatı almadılar galiba. Onunla ilgili bir sorun var. %100 değil. Sayın Kılıçdaroğlu o tebligatı aldı. Kendisine tebliğ edildi mahkeme kararı. Diğer taraf almadı. Bence bu tartışmalar biraz daha sakinleştiğince onlar kendi yoluna girecektir. Yani hukukun, Sayın Bahçeli'nin oradaki uyarısı da önemli. Yani hukukun kararına bu anlamda itiraz etmenin getireceği bir şey yok. Ben devamında sadece şunu söyleyebilirim. Bütün bunlarla ilgili. Burada mahkemenin aldığı kararı sonuna kadar tartışabiliriz. Fakat Sayın Kılıçdaroğlu'nun yol haritasında öyle hani bu kurultayı Sayın Özgür Özel'in söylediği gibi erkenden yapalım, işte burada bir çözüme kavuşturalım. Onun benim anladığım kadarıyla çözüm modeli böyle değil. Çok hızlıca söyleyeyim. Aşama aşama. Yani birçok delegenin sıfırdan seçilmesi, bir takım rüşvet vesaire, kadro borsası gibi iddialarla şekillendirildiği söylenen mahalle ve ilçe delege listelerinin iptal edilmesi, İl kongreleriyle ilgili yeniden süreçlerin başlatılması, bütün bunlar tamamlandıktan sonra kurultaya gidilmesi. Bu benim yol haritam
1: değil. En az
0: değil.
1: Bir
0: bu
1: yıl sürecek bir şey. Bu bütün il ilçe kongrelerinin yapılması.
0: Yani en az
1: esaire. Evet, o zaman evet. Da seçim
0: yani
1: belki gelecek.
0: Bu yol haritası. Bu yol haritası.
2: Seçim gelebilir.
0: Tabii ki farklı süreçler olabilir.
2: Kılıçdaroğlu'nun kafasında evet. Da nasıl yani,
0: tam olarak
2: var.
0: Bunu söylüyorum Aytunç.
1: Zaten onu söylüyor. Evet. Yani evet. Onun planlaması. Evet.
2: Planlama
1: diyor.
2: O zaten.
1: Plan
2: yani.
1: O.
0: İşte bu planlama üzerinden Sayın Özgür Özel'le kendi aralarında bir uzlaşma imkanı ortaya çıkabilir mi? Buradan yeni parti arayışları ortaya çıkabilir mi? Üçüncü ve dördüncü aktörler olarak, ana aktörler olarak Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın yapıp edecekleri bu süreçleri nasıl etkileyecek?
1: Evet.
0: Bunların her biri Mansur Yavaş'ın siyasi tartışmalar, onlara bilahare gelebiliriz.
1: Onları zaten konuşacağız bu akşam. Hemen Oral Çalışlar'a dönmek istiyorum. Siz neresinden bakıyorsunuz? Hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutumuna hem bu yargı kararına ve şu an olanlara.
3: Ya ben daha biraz daha dışarıdan bakarak şöyle söyleyeyim. Çok üzüldüm. Yani Türkiye'de ana muhalefet partisinin siyaset dışı bırakılacak şekilde bir muameleye uğraması beni çok üzdü. Çünkü Türkiye'de geçmiş tarih hep siyasi partilerin kapatılmasıyla sonuçlanmış acı olaylarla dolu. Yani yakın tarihimizi gözden geçirsek hem sağdan hem soldan partilerin kapatıldıklarını ve sürekli bunu engelleyecek yollar bulunması gerektiğini düşünen bir birikim edindik. Mesela siyasi partilerin kapatılmasıyla ilgili kanun ağırlaştırıldı. Daha da ağırlaştırılmak istendi. O sırada bir mecliste bir yanlış bir şey, eksik bir şey oldu ve yapılamadı. Yani şöyle söyleyeyim, bu bütün ayrıntıların sonunda vardığımız nokta şu. Türkiye'de ana muhalefet partisi kapatıldı.
1: CHP kapatılmış gibi mi değerlendiriyorsunuz şu anki
3: tabii, kampanyayı? Tabii, yani siyaset dışı bırakılmasına yönelik bir darbe yedi. Darbe yedi yani, bu darbenin sonuçlarını görüyoruz işte. Kılıçdaroğlu bir tarafta, Özgür Özel bir tarafta. Zaten daha önce belediyeleri çeşitli operasyonlar sonucu şey olmuş, iyice zor duruma düşürülmüş. Şimdi böyle bir yerde ne düşünülebilir? Yani ben önce siyasi partiler ana muhalefet partisi olmadan ana muhalefet partisi şaibeli bir şekilde el değiştirdiğinde o zaman ne yapacağız biz? Yani nasıl yürüyecek Türkiye'de siyaset? Çok partili rejimi nasıl yürüteceğiz? Yani ana muhalefet partisi bu kadar çok tahribata uğrarsa bunun sonucu bizi nasıl etkiler? Yani mesela şimdi bu dünya nasıl bakıyor? Şöyle bakıyor, diyor ki ana muhalefet partisi seçim kazanma ihtimali yükselmişti. Ve şimdi bir darbe yedi ve bu engellendi. Dünyanın bakışı bu. Bütün açın sabahtan beri bakıyorum ben yabancı ajansların geçtiklerine. Yani şöyle söyleyeyim, bir kere siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurudur. Siyasi partileri korumak, kollamak ve siyaset yapmalarını sağlamak ülkenin en önemli anayasal meselelerinden biridir. Şimdi biz yapılmış kurultay, yani eskiden şöyle olurdu. Bir siyaset komiser gelirdi, şimdi nasıl kanun bilmiyorum, değişti mi o kanun. Hükümet komiseri gelir, kongreleri denetler, ondan sonra bir itirazı varsa yazar, yoksa evet der, geçer giderdi. Ve şimdi yani söylenenlere ve yaşadıklarımıza bakınca ben ciddi olarak bu işin çok sertleşmeye doğru gitme ihtimalini endişeyle karşılıyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi ana muhalefet partisi tahrip edildiğinin ve kendisinin çok büyük haksızlığa uğradığının şuuru içinde. O şuurla hareket ediyor. Bu daha giderek belli çatışmalara, belli gerilimlere de yol açar mı? Açmaması da gerek. Fakat yani bu ben kendi açımdan bu meselenin riskli bir hale geldiğini
1: Sizce bir, yani bir görüşme var. Bayramdan sonra yüz yüze de bir görüşme olabileceği söyleniyor.

0: deniyor özellikle Kılıçdaroğlu. Buradan bir formül sizce bulunabilir mi? Buna ilişkin umudunuz var mı? Yoksa Cumhuriyet Halk Partisi siz filan kapatılmış gibi diyorsunuz bugün. Buradan bir bölünme, yeni parti, bu da konuşuluyor. Buna da ihtimal veriyor musunuz?
1: Şimdi burada ortada ana muhalefet partisinin delik deşik edildiği bir ortam. Delik deşik oldu ana muhalefet partisi. Şimdi burada onu Kılıçdaroğlu kabul etmiş, özel etmemiş vesaire gibi ayrıntıların bence çok fazla benim açımdan manası yok. Asıl olan durum Türkiye'deki siyasi kaos nereye, nasıl sonuçlar verebilir, ne gibi etkiler yapabilir? Yani çünkü sonuçta şimdi şu anda bir siyasi kaos yaşıyoruz.
0: Evet.
1: Kaotik bir ortam var. Bu ortamın...
2: Evet. Oral Bey'e bir soru sorabilir miyim tamamladığında?
0: Tabii ki. Serap. Nasıl Güngör'ün size bir sorusu
3: tabii,
0: var.
3: Ben de özellikle girmiyorum.
0: Zaten sonra da size geliyorum.
1: Buyurun.
2: Oral Bey, çok değerlendirmenizi dinledim ama yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içinde ve tamamen kendi delegesi, eski bir belediye başkanı ve bunların hukuki başvuruları sonucunu da dikkate alarak çıkmış bir sonuçtan bahsediyoruz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi kendi içinde böyle bir çekişme yaşadığı için mi kapandı? Size göre fiilen kapanmaktan bahsediyorum, anladım dediğinizi. Veya Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeniden genel başkanı olduğu için mi kapanmış sayılıyor? Ben bu kısmı tam anlamıyorum. Çünkü tamamen süreç, resmi hukuki süreç Cumhuriyet Halk Partililerin şikayeti, bildirileri, belgeleri ve bilgileri eliyle yürüyor. Başından itibaren.
1: Şimdi hukuki süreç diyoruz. Hukuku nasıl yorumladığımıza bağlı. Yani o kongreyi başka türlü yorumlayan, çok farklı sonuçlar çıkaran çok fazla hukukçu var. Yani o kongrede. İkincisi, aradan 4-5 sene geçmiş. Yani hukukumuz birden canlanmış ve bu partinin bir takım şeyleri var, falsoları var. Buna bir ceza verelim demiş. Böyle okuyorum. Şimdi yani şeyden ayrı mı bu? Şimdi CHP içindeki tartışma ve gerilim, hı hı, Türkiye'deki siyasi hayatın önemli bir parçası mı değil mi? Kaotik hayata olumsuz yönde etki yapan bir şey mi değil mi? Bunun üzerinde düşünmek lazım. İki, yani daha da önemlisi, şimdi bu şöyle bir şey var. Yani yargı o kadar siyasileşti ki yer yer. Yarın ne yapacak? Yarın nasıl bir faaliyet? Yargısal faaliyetle yüz yüze geleceğiz endişesi insanı şey yapıyor, endişelendiriyor. Yani şimdi diyoruz ki yargı, yürütme ve yasama. Üçlü bir iradeyi temsil eder. Şu anda yasama yok gibi bir şey. Yürütme çok güçlü. Yürütme ile yargı arasında çeşitli şeyler var. Yani şöyle söyleyeceğim ben. Biz bu tür programlarda daha global tartışmak zorundayız. Geldiğimiz nokta ayrıntılarda değil artık. Ayrıntılar işin esasını gözden kaçırmamıza
0: yol açıyor. Yani resmet çok yakından değil de biraz geriye çekilerek bakalım diyorsunuz.
1: Tabii, yani şöyle söyleyeyim. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Kılıçdaroğlu mu gelecek, Özel mi gelecek diye düşünürken biz aslında bir ana muhalefet partisinin yok olmak tehdidi altında olduğu gerçeğini tartışmadan geçiyoruz.
0: Yok, aslında yani yok olma değil ama siyaseten ne olacak? Çünkü dediğiniz gibi ben tamamladıysanız Nurtuba
1: yani
0: Hanım'a
1: ben
0: geçeceğim.
1: Şurada bir şey daha söyleyeyim. Bir meseleye daha dikkat çekmek istiyorum.
0: Tabii.
1: Şimdi ben burada esas muhalefetle iktidar ilişkisinin tayin edici olduğunu düşünüyorum. İktidar ve muhalefet ilişkisinin bu giderek sertleşmesini çok endişeyle izliyorum. Bu böyle olmayacak. İki tarafında, iki tarafa da bu konuda uyarı ve sükunet tavsiye etmek lazım. Yani seçimler yaklaştıkça seçimlerin yarattığı şey, endişe veya heyecan bir süre sonra yargıya yansıyor. Yargıya yansıyan şeyler giderek toplumsal hayata yansıyor. Ve ortaya şöyle bir tablo çıkıyor. Yani bu Türkiye siyaseti yapamıyor. İşte bir ana muhalefet partisi hırsızlarla dolu. Bilmem şu şöyle. Böyle bir hava ve

0: retorik yaratıldı. Bu retorik artık bence toplum tarafından fazla da benimsenmiyor belki de. Biz bilmiyoruz ne olduğunu yani.
1: Evet.
0: Çeşitli şeyleri. Önereceğim şey, iktidarın da muhalefetin de bu gidişe nasıl sakin bir cevap vereceklerini düşünmeleri gerektiği
1: zaman. Daha sakin ve yapıcı. Peki, baştan beri çok şey konuşuldu. O yüzden sizden de bir genel değerlendirme almak isterim. Oral Çalışlar'ın adeta CHP kapatılmış gibi yorumuna ya da siyaset dışı ana muhalefet partisi bırakılıyor yorumuna ne diyorsunuz Nurtuba Hanım?
2: Biz maalesef Türk siyasetinde özellikle son yıllarda ana muhalefet tarafında gerçekleşen hadiseleri tam da böyle geçtiğimiz 2023 Temmuz ayında Zoom toplantısıyla başlayan Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki iç meseleleri, iç değişim rüzgarlarını ki çok evet, normaldir, olağandır bunlar, bir siyasi partinin kendi meseleleridir. Ardından gerçekleşen kendi ekipleşmeleri, işte Kemal Kılıçdaroğlu'na yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi meselesidir, yine meşrudur. Ancak mesele nerede başladı? İşte kurultayda gerçekleşen hadiselerle, 38. olağan kurultayda genel başkan aday olacağı ama bana göre İstanbul İl Kongresi'nin sonucuyla delegelerin, Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen delegelerin daha çok sayısının olması aslında bir kurultayın, bir genel kurultayında rengini belli eder İstanbul her defasında. Kemal Kılıçdaroğlu bunu zaten bence önden gördü. O gün hatırlayın, divan başkanı Ekrem İmamoğlu'ydu. Ekrem İmamoğlu'nu siyasi hayata ve belediye başkanı olarak davet eden Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Özgür Özel'i grup başkan vekili yapan Sayın Kılıçdaroğlu'dur. Bunlar siyasetin doğası da vardır ve olması da gerekirdir. Mesele orada başladı. Yine Cumhuriyet Halk Partililerin iddialarıyla beraber işte başlayan o süreç, dava süreçleri, hukuki süreçler aslında bir siyasal sorunun, bir siyasi partinin etik ya da gayri etik ya da kendi denici bir taraf yenilenme sürecinde bir tarafta diyor ki hayır, yenilenmiyorsun sen. Kirli ilişkileri bulaşıyorsun ayrımıyla aslında bir ikili ayrım vardı bir siyasi partide. Peki kim bu siyasi parti? 102 yıllık Türkiye'nin hatta dünyanın da sayılı köklü siyasi partilerinden kurumsal olarak. Şimdi böyle bir siyasi partinin geldiği noktada bu sadece muhalefet kıstırmayı doğru bulmuyorum. Sadece bir başlık altında. Bir kere kurumsal olarak Türk siyaseti adına da önemli değer icra ediyor. Bu maalesef bu aradaki çekişmelerin sonrasındaki meseleler sonrasında bu konuları konuştuk. İşte uzunca zamandır birçoğumuz elbette ben aslında bir hukukçu olmadığım hiçbir hukukçu gibi hele üstadlar yanında konuşmayı doğru bulmuyorum ama Türkiye'de hemen hemen herkes Butlan kararını öğrendi, meseleyi müsteğirleri öğrendi. Yani öğrendi evet, de öğrendi. Öğrendi. Aslında öğrenmek tabii kötü bir şey değil ama alanındaki uzmanları da değerlendirmek lazım. Ben de gelmeden önce özellikle Sayın Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız hukuk işlerinden sorumlu Sayın Fethi Yıldız gerçekten bu alanlarda uzmandır ve neredeyse hem hukuki tarafın hem de siyasal olarak telefonla görüştüm, bir açıklama yaptı. Ben de not aldım. Yanlış söylememek adına müsaadenizle okumak lütfen isterim. Teknik bir konu çünkü. Sayın Fethi Yıldız'ın özellikle Mutlak Butlan davasının bugüne kadar Yargıtay'a hiç getirilmemiş bir tespit davası olduğunu söyledi. Bence çok önemli burası. Türk Borçlar Kanunu'nda düzenlenen irade fesadı halleri iki taraflı özel hukuk ilişkileri bakımından tasarlanmış kavramlardır. Siyasi parti kurultayları özel hukuk sözleşmesinden ziyade anayasal temsil mekanizmasının bir parçasıdır açıklamasını yaptı. Tabii ki çok detay vermedi ama ben de birazcık hukukçu arkadaşlarımı değerlendirdim de bu davanın Türk hukukunda alışılmış bir dava olmadığını söylüyorlar. Çünkü ortada iki kişi arasında yapılmış sıradan bir özel hukuk sözleşmesi olmadığını iletiyorlar. Yine notlardan destek alıyorum, kusura bakmayın çünkü benim alanım değil. Onların müsaade alırız. Tabii ki hocam da değerlendirecek.
1: De sorarız.
2: Evet, kesinlikle. Bunun yani şunu demek istiyorlar. Usul sanıyorum. Yani borçlar kanunuyla beraber bir siyasi partinin Butlan kararını verilemeyeceği, işte kurultayın iptal edilmeyeceği doğru ya da işte bilmiyorum hocam detaylı verecektir.
1: Doğru değildir demek mi bu? Ben de şimdi
2: bana göre bilmiyorum.
1: Cümleniz.
2: Doğru değildir herhalde anladığım kadarıyla. Sayın Fethi Yıldız bunu söylemedi ama ben özellikle altında çizeyim hassasiyetini.
1: Yani şu mu? Mesela biz bunu aylar önce konuştuğumuzda şöyle deniyordu. Bir delegeye bir iş vaat etmek, bir delegeye para vermek. Bunlar ahlaki olarak doğru olmayabilir ve tartışılabilir. Ama hukuki olarak bir vaat kategorisinde kabul edilebilir. Bu da bir şey doğurmaz eğer hani bir tehdit zor kullanma yoksa diye. Şimdi ben sadece anlamaya çalışıyorum. Yani şöyle, çünkü hukukçuların ayrıldığı konu buydu. Burada siz diyebilirsiniz ki bu ahlaki değil ki, bu etik değil ki. Evet. Siz birine para verip onu ikna ediyorsunuz.

0: ya da kendi tarafınıza çekiyorsunuz. Ama diğer taraftan da deniyor ki bu bir siyasetçinin seçim vaadi gibidir. Sizin şehrinize işte...
1: Bu o değil sanıyorum.
0: Bu o mu acaba?
1: Bu değil. Benim,
0: buradaki, borçlar deyince benim
1: buradaki mesele
0: oldu.
1: Şöyle diyor ki...
0: Geldi.
1: Çünkü ortadaki kişi arasında yapılmış sıradan bir hukuk sözleşmesi yok. Yani mesele bir ticari sözleşme, bir satış işlemi ya da klasik bir borç ilişkisi değil. Türk Borçlar Kanunu'nda
0: biraz
1: yer alan irade
0: fesadı şey
1: halleri... Hata ile baskı gibi durumlar daha çok özel hukuk ilişkileri düzenlenmiş kavramlardı.
0: Bir hocam, kısacık bir yorumunu alalım hocam, size döneceğim.
1: Ben çok alınım olmadığı için mütahala evet, kendisi yapması doğru olacak.
2: İstinaf İtibey gerçekten kıymetli bir hukukçu.
0: Evet.
2: Değerlendirmeleri, tespitlerini önemserim ben de hukukçu olarak, hukukçu kimliğimle. Yani burada ifade etmeye çalıştığı benim anladığım kadarıyla özellikle iradenin fesada uğraması yani hile, tehdit, baskı, ve menfaat ilişkileri özel hukuk ilişkilerinde yani iki taraflı borçlar kanunu yani alım satım sözleşmesi olabilir, hizmet sözleşmesi olabilir. Ne bileyim medeni kanunla ilgili yapılan yani eşya hukuku işte mal mülk devri vesaire gibi iki tarafı iki özel kişiliğe sahip yani tüzel kişilik değil özel kişiliğe sahip hukuki ilişkilerde ortaya çıkan ihtilaflara uygulanan bir şeydir. Siyasi partiler ise sui generis'tir. Yani hem bu anlamda medeni kanun hükümlerinin kıyasen uygulanması öngörülüyor anayasada.
0: Yani daha sadeleştirirseniz izleyicilerimiz için yorum olarak nasıl bir yorum bu karara ilişkin hocam?
2: Yani benim oradaki yorumum anladığım çıkarım Fethi Bey mutlak butlan kararı ile ilgili olarak verilen işte İstinaf Mahkemesi'nin verdiği bu kararın hukuken sadece özel hukuk ilişkilerinde uygulanabilecek
0: bir siyasi partiye uygulanamayacağı görüşünde.
2: Evet. Onu söylediğini düşünüyorum açıkçası.
0: Anladım. Yani oradaki mesele
3: karardan söyleyeyim o zaman. Türk tamam. Borçlar Kanunu'nun kesin hükümsüzlük başlıklı 27 taksim 1. maddesinde
2: mutlak butlan.
3: Evet, kanunun emredici var. Hükümlerine ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı veya konusu imkansız olan sözleşmeler kesin olarak hükümsüzdür.
2: Evet.
3: Hükmü ve yine Türk Medeni Kanunu'nun 5. maddesinde bu kanun ve borçlar kanunun genel nitelikli hükümleri uygun düştüğü ölçüde tüm özel hukuk ilişkilerine uygulanır hükmü düzenlenmiştir.
1: Özel hukuk mantığıyla değerlendirilemez.
3: Burada israf kararında da söylüyor böyle.
2: Evet.
0: Yani bunlar üzerinden yürüyor. Sözleşmelerde ve ilişkilerde uygulanabilir evet. Siyasi partiler üzerinde. Doğru mu
1: değil bir de.
0: Cümle
3: evet.
0: Böyle.
3: Evet. Arkasından ama şunu da söylüyor. Anayasanın 69 taksim 1 maddesi gereği siyasi parti faaliyetlerinin nasıl olacağı sıralanmıştır deniliyor.
0: Evet.
3: 2820 siyasi partiler kanununun 4. maddesi gereği siyasi partilerin kuruluşu, örgütlenişi, oylama, demokrasi bunlar da vardır deniliyor. Buradan geliyor tedbire ulaşıyor. Evet. Hani hukukçuların ayrıldığı nokta bu. Hani özel hukuk işte arada rüşvet var. Delegeye rüşvet vermiş o kendi aralarında bir özel hukuk vardır deniliyor. Öbür tarafta hayır diyor. O siyasi partiler kanununun şu maddesine aykırıdır. Anayasa 69 taksim 1'e aykırıdır. Ve buradan ben istinaf olarak genel ilk derece mahkemenin verdiği kararı doğru bulmuyorum diyor. İşin özü bu.
0: Evet.
2: İlk derece mahkemesinin mi istinafın mı?
3: Hayır. İlk verilen yani bu şey kararı çıktı ya. İstinafa götürüldü ya işte. Evet. Asliye 41'in yani verdiği kararı doğru Asliye 41'in verdiği kararı doğru bulmuyorum.
1: Bu iki taraflı değil de mantık süzgecinden geçirdiğimde bahsi geçen kurumlar eğer kişisel şahsi değilse bir siyasi partide kimleri temsil eder? Seçmenleri temsil eder ve seçmenlerin de aslında belki YSK'nın da bu vesileyle bu olaya dahil olmasıyla hukuki taraftan değil mantık açısından değerlendiriyoruz. Hani işte o konu bilmiyorum
2: siyasi
1: oradaki de.
2: Siyasi partiler kanunumuzun 112. maddesi de seçimlere hile karıştırılması meselesi var. Yani seçimlere hile karıştırılması durumunda işte karıştırılan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası evet. Öngörülüyor. Dolayısıyla orada iradenin fesada uğradığı yani...
0: Hileden olma, hile tarifi orada ne? Şimdi seçimleri hile çok geniş bir başlık.
2: Tabii yani böyle bir menfaat karşılığı olabilir, baskıyla olabilir, tehditle olabilir.
0: Aha.
2: Yani seçmenin veya delegenin iradesini hür bir şekilde, özgür bir şekilde... Hiçbir baskı altında bu menfaat baskısı karşılığı da olabilir. Hiçbir baskı altında olmadan kullanabilmesini... ifade edebilmesini söyleyebiliriz. Dolayısıyla aslında benim sözlerimin en başında bakın o kadar kaotik bir şeyle de karşı karşıya kalıyoruz ki

0: Aslında biz meseleyi siyasi boyutu tabii çok önemli, çok ağır sonuçları itibariyle ben anlıyorum onu da. O hakkını da teslim ederim. Siyasi gerçekten çok önemli
1: çünkü
0: bir
1: bir siyasi
0: karar.
1: partiyle
0: Ama hiç
1: ilgili
0: kimse
1: bir
0: de
1: karar.
0: şunu söyleyemez. Yani hukukun işlememesi, yani
1: Aynen.
0: belirli bir yerde belirli bir takım sorunlar varsa ve bir siyasi parti olarak tüzel kişiliğine sahip bir siyasi partinin kendi delegelerini başvurusuyla başlayan

0: Yani eksik, evet, yanlış bulduğum, daha farklı bir mekanizma da uygulanabilirdi diyebilirim ben. Teknik anlamda. Ama siyasi anlamda topyekün bir şey yapmak, mahkum etmek, hukuk karışmasın. Öyle değil işte, ama hukuk bir, peki, arıza varsa,
1: bir arıza varsa,
0: bir konflikt varsa, evet, ama siyasi partiler söz konusu olduğu zaman, onun için az önce dedim, siyasi partiler kendine özgüdür, sui generis bir yapıdır. Dolayısıyla oradaki uygulayacağımız kuralları bir bin düşünüp bir yapmamız lazım.
1: Peki, ben hemen Tuba Hanım'a bir sözü yarım kalmasın.
2: Ama çok değerli, çünkü ben o Sayın Bilginot'unu benim müthal edecek Sayın Fethi Yıldız'ın
1: cümlesini de öyle hukuken yorum almış olduk cümlesine.
2: Sınırımızı bilmekte fayda var.
1: Burada bir hukuki durum var. Evet, yetki kimde, ne olacak, kurultay olacak mı? Bir de siyasi parti olduğu için ve ana muhalefet partisi olduğu için seçmen boyutu var, etki boyutu var. Yani yetki Kemal Kılıçdaroğlu'nda olsa dahi seçmende etki kimde şu anda? Ve Kemal Kılıçdaroğlu diyelim ki kurultay oldu ya da kurultayı az önce Nasır Güngör'ün aktardığı gibi daha uzun vadeye yaydı. Cumhuriyet Halk Partisi'ni ne bekliyor? Teşkilatlar bunu nasıl karşılar? Burada bu seçimler kolaylıkla, yani teoride karar alınsa bile kağıt üzerinde hemen yapılabilir mi? Orada bir bölünmenin yolunu açabilir mi? Yani birçok boyutu var bunun. Bunu tabii bugünden öngöremiyoruz ama yaşayarak göreceğiz.
2: Elbette. Bunda da yine dün MHP lideri Sayın Bahçeli, dün CNN Türk ekranlarından Anne Fırat'a ben de katıldığım yayında bir mesaj iletti. Önemli bir mesajdı. Zira bahsettiğiniz bu konu başlıklarında aslında belki öngören hem Sayın Kılıçdaroğlu'na hem de Sayın Özgür Özel'e bir çağrıda bulundu. Bu meselenin, bu sürecin tam da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içinden geçtiği bu siyasal süreçte biraz daha düzenli nizam, az önce hocamın iddia ettiği konulara tam aksine birlik ve beraberlik mesajını veren Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu davayı haklılığını ortaya koyması ya da işte sonucunun onu kabullenip bununla ilgili feragat etmesi gerektiğini, neydi bu feragat? Yani görevi Özgür Özel'le beraber
1: konuşup,
2: bu önemli bir evet, aslında buradan, hani bu konuya bence buradan bakmamız gerekiyor. Bu öneri değerli bir öneri. Feragat et, bununla ilgili Özgür Özel'i de toplanın, yükseltme gerilimi. Gerilim çünkü yükselirse parti içi karışıklıklar başlar. Parti içi karışıklık olursa parti bölünür ve bir ana muhalefet partisi, aslında bütün siyasi partiler için geçerli. Biz demokrasiden ve özgürlüklerden bahsediyorsak, bu ana muhalefet partisi, iktidar partisi hangisi olursa olsun, bugün bunu tesis ederse, bu sağlam iradeyi tesis ederse, Sayın Bahçeli'nin bir siyasi partinin iç işlerine karışmadı. Bir öneri olarak, belki sadece siyasi parti genel başkanlığının kimliğinin dışında, belki tecrübesiyle beraber bir hakem olarak, tarafsız bir hakem olarak ortaya böyle bir öneri sundu.
1: Ne yaparsa Sayın Kılıçdaroğlu feragat etmiş olur.
2: İşte bunu tam da ben de CHP'de tanıdığım ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun beraber olduğu ve birkaç arkadaşımız oradan bilgiler edindim. Orada da şöyle bir nokta var. Özellikle şunu söylediler. Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu tarafından, Özgür Karabat ve Turan Taşkın tarafında Ekrem İmamoğlu bilgilendirdiği söylendi ve Ekrem İmamoğlu'nun da, onların iddiaları tabii ki, Ekrem İmamoğlu'nun da Özgür Özel'e sonuna kadar direnmesi gerektiğini iletmiş. Ama bugün telefon görüşmesi bence değerli olur da eğer bir kurultay kararı çıkarsa, ki bence olması gereken ve beklenen, Kemal Kılıçdaroğlu da yine CHP'deki kaynaklarımız mahalle temsilcilerinden başlayarak tek iddiası, bütün Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu an tek derdini genel başkanlıktan ziyade arınması ve kurultayda kendisinin aday olmayacağını, bir aday gösterilip yani bütün mahalle temsilciliklerinden, ilçe temsilciliklerinden, il işte bütün
1: öyle bir
2: örgütü temizleyip
1: yolla yapılacaktan
2: sonra, evet,
1: da
2: o da tabii
1: değil
2: ki olmaz. Yani temizledikten sonra da kurultaya götürüp ardından aday olmayacağını ilettiler. Onların kaynaklarına edindiğim bilgi. Bu da bence önemli. Ama yine dediğim gibi Sayın Bahçeli'nin önemli vurguladığı, tam da böyle küresel meseleleri konuşurken bunlara olanak tanımamak adına birlik ve beraberliği, sükuneti, Sayın Kılıçdaroğlu'nun eğer bir lider olmak istiyorsa, yani lider olmak olarak kalması gerektiğini istiyorsa bundan feragat edip seçmenin gönlünde, belki bunları söylemedi ama benim anlamlarım, çıkardığım, evet, anlamlar, böylelikle daha köklü bir belki de iz bırakacaktır. Tabii ki sorunlar, suçlar, onlar tabii iddialar önemli. Bu stüdyolarda konuştuk doğru olmadığını, bu sadece CHP özelinde değil. Ben bütün yayınlarımda fark ettiyseniz hep bunun altını çizerim. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin partisi olduğunu, yani kurucu manevi olarak, evet, burada

0: isimleri, şahısları konuşurken bu hepimizin başına gelebilecek, siyasette de hepimizin her birinin başına gelebilecek şeylere konuşuyoruz. Bakın Oral Bey ne diyor? Parti kapatıldı diyor. Şimdi Allah Allah, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içindeki iç karışıklıklar.
1: Etkisini kastediyor.
0: Evet, etkisini
1: yani,
0: kastediyor.
1: Ki.
0: Yani ama bunu peki dün Batı basınında, Financial Times'da gördünüz, işte Bloomberg, uluslararası şeylere bakıyorum. İnanılır gibi değil. Yani yine Cumhurbaşkanı işte partiyi 19 Mart'taki manşetlerin birebir aynısı yani. Hiç ilginç işte politikolar falan böyle nedense çok ilginç Ekrem İmamoğlu'nun makaleler verdiği yerlerde. Olay nasıl bir anda nereye geldi? Üstelik yine çok alakası ama bakın ben iki gündür Efes tatbikatına sahadayım. Ya biz dün gümbür gümbür Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 50 ülkenin katılımıyla gerçekleştiği bir tatbikatı konuşmamız lazım.
1: Konuştuk Sayın Cumhurbaşkanı, hayır,
0: dün akşam özellikle bu tabii ki konu başlı. Ben sizi söylemiyorum. Yani bizim dünyaya verdiğimiz mesajı orada 50 ülkenin temsilcilerinin bütün mühendislerinizden çaya kadar geldiği noktada geldiğimiz önemli değerleri anlatmamız ki bence çok önemli. Bunları konuşmamız gereken, sizleri tenzih ediyorum. Bunların bu konularla meşgul edilmesi de aslında Türkiye'nin o ileri demokrasi hedeflerine giderken de bence üzücü.
1: CHP de bunu söylüyor aslında bir yandan.
0: Ama işte
1: yani
0: bunu da
1: böyle bir itirazla
0: ama
1: hareket
0: bakın,
1: ediyor. Yani
0: buradaki
1: bu
0: konu işte ama bakın hep şeyi konuşuyoruz. Sayın Özgür Özel zaten onu söylemedim az önce. Önder Sav aracılığıyla görüşmüş Kemal Kılıçdaroğlu'yla. Şu an aralarındaki arabulucu kişi de sanıyorum Önder Sav'mış. Bu uzlaşmaları çok değerli. Zira uzlaşımı olursa zaten topikün bütün siyaseti sirayet edecek.
2: Kemal,
0: çünkü her şeyde...
2: Kemal Bey Önder Sav görüşmesini doğru bulmuyor. Önder Sav'la değil, aracılarla değil, direkt görüşelim.
1: Diyor.
3: Evet.
1: Peki, tamamladıysanız Tuğba Hanım.
0: Tamam.
1: Hemen Aytun Çerkin'e sorayım. Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde az önce Nasuh Güngör bir çerçeve koydu. Sen de dedin ki aklındaki tam olarak bu. Yani aklındaki ne Kemal Kılıçdaroğlu?
2: Ya şimdi
1: nasıl
2: şöyle,
1: bir yol izlemek
2: şimdi
1: istiyor?
2: Aslında şöyle bakmak lazım. Bu iş hem hukukçular tartışır hem de siyasi tarafları. İki taraflı bakacağız yani olaya. Biraz sonra ben de Bahçeli'nin açıklamasına geleceğim zaten, o da önemli. Çünkü 5 Mayıs'ta da grup toplantısından sonra da CHP parçalanmamalı, bölünmemeli vurgusu yapmıştı.
1: Doğru,
2: Sayın Bahçeli
1: cevap vermişti.
2: Ve o vurgusunu devam ettiriyor. Şimdi oraya geleceğim. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibi şöyle düşünüyor. Cumhuriyet Halk Partisi gerçekten arınmalı. Bak adını böyle koyuyorlar. Ben onların değerlendirmesini
1: onların
2: söylüyorum.
1: Onların aktarıyorsun, yani. Evet.
2: Ve bir kuşatılmışlık var. Ve bu kuşatılmışlıkla birlikte Özgür Özel ve dar anlamdaki yakın çevresi Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir çıkmaza götürüyor. Kılıçdaroğlu
1: düşüncesi bu.
2: Düşüncesi bu. Ve bu çıkmazdan da partinin birlik, beraberlik içinde çıkması için, bu çıkmazdan çıkılması için, birlik, beraberlik içinde bir orta yol bulunmalı. Ama bu orta yol mahkeme kararını tanımıyorum diyerek olmaz deniliyor onlar tarafından. 26 Haziran 2025'te Sayın Kılıçdaroğlu Sözcü Gazetesi'ne verdiği röportajda mutlak bulan karar olursa mahkemenin kararına hayır denmez ve ben de kabul ederim dedi.
1: Evet.
2: Çünkü partiye kayyum atacağız. Atanmasını bekleyeceğiz dedi. Ben 13 yıllık bu partiyi yönettim ve bu partiyi yönettiysem bu kadar tepkiyi anlamıyorum. Ben dışarıdan biri değilim diye bakıyorum. Kılıçdaroğlu ve çevresinin düşüncesi bu. Artı bu şekilde sakinleştikten sonra İstanbul ilde yaşananlar, o görüntülerin olmaması için neler yapılacağına dair iki tarafta görüşecek. Görüşmek zorundalar zaten. Ve bu konuda da bence iki tarafta adım atacak. Yani sonuçta burası İstanbul gibi değil. Ankara başka bir yer. Yani Nasuhi Güngör daha iyi bilir, İbrahim Uslu daha iyi bilir. Ankara başka bir yer. Ankara'da bir Saraçhane havası yaratmak kolay değildir.
3: Doğru.
2: Yani o başka bir şey yani. Anlatabiliyor muyum? Zaten dünkü görüntüde de çok büyük bir kitle yoktu. Yani 2000 kişi, 3000 kişi vesaire. Tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi bir tırnak içinde kendilerine bir darbe yapılmış. 19 Mart'ta başlayan darbe süreciyle bu şekilde devam etmiş. 21 Mayıs'ta bir taçlanmıştır diyebilirler. Bu düşüncelerinde olmada kendi açısından haklılık payları vardır kendi açılarından. Ama baktığımızda da mahkeme bir karar vermiş. Şimdi bunlar şöyle bir durum var. Özgür Özel'i de Kılıçdaroğlu'nu da, Veli Ağbaba'yı da, Ali Mahir Başarır'ı da ve başlarına hep sayın koyuyorum, uzatmamak için söyledim. Bu isimlerin hepsi yıllardır beraberler. Öyle değil mi? Yani şimdi buraya kadar gelmesinde sorun vardı zaten. Buraya kadar gelmesinde. Yani öyle bu kadar kopuşa, bu kadar kopmasına bu işin.
1: Sayın Kılıçdaroğlu'nun partiyi arındıracağım derken Özgür Özel'le eğer olmazsa yani uzlaşı, eğer hadi birlikte kurultaya gidelim demezse burada Özgür Özel de arındırılacak isimler arasında gibi oluyor. Ya birlikte arındıralım neden de, niye birlikte arındırmıyorlar eğer partide parti arındırılacaksa birilerinden?
2: Ya zaten işte Özgür Bey'le burada bunu konuşacaklar. Bu partiyi beraber arındıralım diyecekler tabii ki. Yani o kararı verecekler. Veya işte bir takım sorunlar var ve biz bu sorunları çözelim. Ama bu parti sonuçta yani ben Kılıçdaroğlu ve ekibinin düşüncesi şu. Önümüzdeki süreç daha da sertleşecek.
1: Ne anlamda?
2: Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik soruşturmalar anlamında.
1: Ha.
2: Yani daha dar bir şeyde, daha dar bir çerçevede, çevrede daha... farklı bir takım bilgiler daha ortaya çıkacak. Bazı gizli tanık ifadeleriyle gibi. Ve bu sertleşme Cumhuriyet Halk Partisi'ne yarar sağlamayacak değerlendirmesi var. Ve biz burada artık yeter, buradan dönelim, ortak hareket edelim ve ne yapılabilecekse bu partiyi tekrar eski diyelim işte o onların tabiriyle yolsuzluğun olmadığı veya yolsuzlukla mücadele eden bir parti haline getirelim durumuna getirmek istiyorlar.
1: Peki bu...
2: Ama bir tarafta diyor ki mahkeme karar vermedi. Bak sonuçlanmadı. Kim hırsız, kim çaldı, ne oldu bilinmiyor. Ve bu mahkemenin kararını bekleyeceğiz sonuçta. Sonuçta karar çıkacak. Bir masumiyet karinesi de var.
1: Hı hı.
2: Ve biz buradan baştan birilerine peşin bir şekilde hüküm veremeyiz. O yüzden de bu bir siyasi operasyondur ayrıca. Ve bizim iktidara gelişimiz engelleniyor. Siz sarayla işbirliği yapıyorsunuz diyorlar.
1: Diyorlar Kemal.
2: Onlar da öyle diyor. Yani burada işte şimdi bu iki tarafta biraz daha söylemini yumuşatabilir mi? Yumuşatamaz mı? Karşılıklı neler yapılabilir? Ama şu telefon görüşmesi bile bence kıymetli durumda artık.
3: Evet.
2: Yani Özgür
3: tabii,
2: Bey'le
3: normalleşmesi de sıcak. Bir de Özgür Bey'in adım atması da bence
2: evet,
3: değerli.
2: Özgür Bey'le Kemal Bey'in bu şekilde konuşması bile çok kıymetli. Sonuçta baktığımız zaman
1: yüz yüze de
2: bugün %30 ile %33 arasında bir oy olabileceği konuşulan anketlerde çıkan hatta ve hatta eğer %50 artı bir ulaşabilecek bir adayla seçime girebilirse, seçimi kazanma ihtimali olan, Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanma ihtimali olan bir partiden bahsediyoruz. O yüzden bence burada Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine ve şu andaki diğer yönetimine, Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibine de düşen aklı selim davranmaktır
1: peki,
2: diye düşünüyorum.
1: İbrahim Bey'e hemen şunu sormak istiyorum. Yani hem Aytun Çerkin aktardığı bu bilgiler hem de peki... bir kurultay üzerine bir uzlaşı oldu ama kurultay için bu ilçe çalışmalar başladı vesaire bilmiyorum. Yani ne yaşayacağımızı tamamen senaryolar üzerine konuşuyoruz elbette. Bu süreçte de 2027 yılına yaklaşıyoruz. Elbette bilmiyoruz ama 2027 yılında bir seçim yenileme kararı alınma olasılığı da yüksek görülüyor. İkinci yarısına ilişkin özellikle. Hatta Ankara'da bu yıla ilişkin bile değerlendirmeler yapılıyor sonbaharına ilişkin. Böyle bir durumda Cumhuriyet Halk Partisi şöyle bir aşamada seçim kararı alınırsa ne yaşanır? Oradaki aday konusunda alınacak karar, Kemal Kılıçdaroğlu o durumda nasıl bir yol izleyecek? Ya da parti içinde bir bölünme olma olasılığı da konuşuluyor ya, yeni bir parti ismi bile telaffuz ediliyor Ankara kulislerinde. Sizin hem izlenimleriniz, görüşleriniz nedir İbrahim Bey?
4: Şimdi arkadaşlar hani bu senaryolar konuştular, orada ben de katılıyorum ama teknik tabirle Sayın Kılıçdaroğlu olağan kurultay toplamak istiyor. Özgür Özel tarafı ise olağanüstü kurultay istiyor. Aradaki fark ne? Olağan kurultayda il mahalleden başlayarak tek tek bütün delegeler yeniden sıfırdan seçiliyor. En sonunda işte il kongreleriyle birlikte genel kurultayın delegeleri seçiliyor. Arkasından da 0 kilometre delegeler geliyor genel kurultayda oy kullanıyor. Sayın Kılıçdaroğlu bunu tercih ediyor. Niye? Çünkü 2023 delegeleri üzerinde şaibe var diye düşünüyor. Dolayısıyla da onlarla tekrar bir olağanüstü kurultaya gitmek istemiyor. Özgür

0: Özel tarafı ise 2023 delegeleriyle olağanüstü kurultaya gitmeyi arzu ediyor. Olağanüstü kurultayın güzel tarafı, cazip tarafı Özgür Özel açısından ya da yeni yönetim açısından kısa sürede yapabiliyorsunuz. Yani 2 ay içerisinde maksimum bu kurultayı yapabiliyorsunuz. Ama olağan kurultay süreci başlattığınızda 1 yılı, 1,5 yılı falan bulabilecek bir süreçten bahsediyoruz. Hele hızlı da davranmazsanız, yaz tatili giriyor, yazın kime uğraşacak, sonbaharda başlayalım falan dediğinizde 1,5 yıl. Şimdi o zaman da bu seçim tarafı çıkıyor. Peki seçimde ne olacak? Hadi sabredelim, bekleyelim falan. Şimdi birincisi bu. Yani bir seçim durumunda mevcut yönetim Sayın Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığında onun belirleyeceği bir listeyle ve onun belirleyeceği bir cumhurbaşkanı adayıyla seçime gitmeyi doğal olarak arzu etmiyor. O yüzden de burada uzlaşmak imkansız. Yani biri olağan kurultayda, öbürü olağanüstü kurultayda ısrar edecek olursa bunun sonucu bölünme olur. Birincisi bu. İkincisi, şimdi parti meclisi. Parti meclisinde de enteresan bir durum var. Bu mevcut yeni yönetime soracak olursanız, parti meclisinde, yani 2023 kurultayı öncesindeki parti meclisinde Özgür Özelcilerin bir miktar, hatta bir oy fazlasıyla önde olduğuna dair rivayetler var. Doğrusu nedir bilmiyorum tabii. İşte ilk parti meclisi toplandığında bunu anlayacağız. Yani Sayın Kılıçdaroğlu bir anda parti meclisinde azınlık durumuyla karşı karşıya kalabilir. O da partiyi yönetme konusunda Sayın Kılıçdaroğlu'na bir zorluk çıkarır. O da partinin işte siyaset yapmasını zorlaştırır. Oral abinin bahsettiği gibi parti siyaset yapamaz hale gelmiş, fiilen kapanmış gibi olabilir. Üçüncüsü grup. Grubun nasıl bölüneceğini, çoğunluğun kimde olduğunu falan şu an için kestiremiyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun videosunu 22 kişi paylaşmıştı ama 135 civarında milletvekili var.
1: Evet.
0: Peki geri kalan 110 kişi, onların rengi nasıl? Dolayısıyla şimdi bu nerede önemli olacak? Şimdi bir sürü Sayın Kılıçdaroğlu milletvekili olmadığı için CHP grubuna bir grup başkanı lazım. Mesela o grup başkanı kim olacak? Bir oylama yapılacak. Özgür Özel grup başkanı olursa, grubun başkanı Özgür Özel, partinin başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Mesela o zaman nasıl yönetilecek? Parti grubu, parti genel merkezine muhalif bir şey mi? Yani onunla tezat içeren bir politika mı takip edecek? Şimdi komplikasyonları çok fazla. O yüzden hani Oral abi söylediğinde belki bu egzajere edilmiş gibi geliyor ama bunu yönetmek gerçekten imkansız. Yani bu iki ekip aynı parti çatısı altında birlikte faaliyetlerini sürdüremezler. O yüzden ya bir kurultay olacak ve ak koyun kara koyun ortaya çıkacak, ya kurultay olmayacak. Bu Sayın Kılıçdaroğlu'nun arzu etmemesi ya da yeni bir mahkeme kararı üzerinden olabilir. O zaman bu partinin birliğini, bütünlüğünü sürdürmesi imkansız. Dedim ya, bunların bir arada çalışma bence şeyi olana ortadan kalkmış durumda. Fiili zorluklar da var yani. Dedim. Biri
1: Evet.
0: grup başkanı, öbürü parti genel başkanı. Nasıl olacak o iş? Sizin hafızalarınız alabiliyor mu? Benim almıyor mesela.
1: Tabii çok
0: O
1: çok çok karmaşık bir
0: yüzden
1: durum var.
0: o...
1: Siz yıllarca kamu araştırmaları da yaptınız. Yani sayısız farklı durum ya da siyasette krizler gördünüz. Ya böyle baktığınızda bir öngörünüz var mı ne olacağına ilişkin bütün bu belirsizliklerin içinde? Bir şeyi bırakıyorum ben, hani kimin nasıl geleceği kurultayı falan değil. Bir siyasi partinin Türkiye'de seçim iddiasını sürdürebilmesi, seçmenden karşılık bulabilmesi, mekanizmanın çalışması böyle baktığınızda. A partisi ya da B partisi böyle baktığınızda olması gereken nedir şu anki tabloda? İşte 1 yıl sonra, 1,5 yıl sonra bir seçim yaşanacak bir ülkede.
0: Şimdi o yüzden CHP içerisinde aklı selim insanlar, ben de aynı çağrıyı zaten ilk turda yapmıştım. Bir an önce CHP'nin kurultaya gitmesi, delegenin tercihini yapması ve yeni yönetim kim olacaksa, Özgür Özel yeniden seçilebilir ya da başka bir alternatif aday da çıkabilir. Onun partiyi bölünmeden bir bütün içerisinde, bütün olarak tutarak artık geri sayım başladı çünkü. Yani AK Parti seçim kampanyasının startını verdi adeta ve seçim çalışmaları yürüyor. Partiyi bir an önce seçime hazırlaması gerekiyor. Ama bu en kritik, en stratejik dönemi parti içi çatışmalarla geçirirse CHP'nin seçimde başarılı olabilme ihtimali Hiç yok. Yani bir bütünken, çok güçlüyken, arada bir problem yokken bile baş edemediği bir rakiple, böyle bir şeyle, kaos içerisinde baş etmesinin olanağı olmadığını hepimiz biliyoruz. Şimdi CHP içerisinde bir sürü sağduyu sahibi insan dedi ki, bir an önce gel, yani bu hal iyi bir hal değil, inatlaşmaya, zıtlaşmaya gerek yok. Bir an önce kurultayı yapalım ve kurultaydan çıkacak iradeye de herkes saygı duysun ve artık seçime hazırlanalım şeklinde bir çağrı yapıldı. Tek çözüm o. Yani onun dışındaki bütün çözümlerde CHP kaos yaşar, kriz yaşar, parçalanma yaşar. O da seçim sonuçlarını doğal olarak etkiler ve rekabetin olmadığı bir şey, seçim atmosferine tanıklık edebiliriz. Yani ilk kez bir cumhurbaşkanlığı seçiminde rekabet olmaksızın neredeyse tek adayın kendisiyle yarıştığı.
1: Rekabetin olmadı bir derken bir aday çıkarmadı ya da çıkaramadı gibi bir şey mi? Nasıl
0: çıkar ama bütün adaylar güçsüz olacağı için. Hayır, adaylar çok sayıda aday olacak.
1: Çok sayıda aday olacak ama Mansur Yavaş aday olabilir mi? Gösterilebilir mi? Ya mesela bunun üzerine birçok şey söylüyoruz.
0: Yani CHP iki parçaya ayrılırsa Mansur Yavaş nerede kalacak? İki parçadan birinde mi olacak? Üçüncü bir yere mi gidecek? Bağımsız mı kalacak? Siyaseti mi bırakacak? Yani bunların hiçbirinin yanıtlarını emin olun ki hiçbirimiz bilemeyiz. Tabii. Bu kehanet olur yani şimdiden. Dedim ya, o yüzden doğru olan CHP'nin bütünlüğünü koruyacak bir yol üzerinde uzlaşabilmesi. Uzlaşamadığı durumda CHP parçalanır. CHP parçalanırsa da şimdi CHP'nin bir çekirdek oyu var 20-25 aralığında. Evet. Ortalamasını alın 22-23. O 22-23'ün bu sonradan gelen ilave 10 puan civarındaki oy bu kavga durumunda geri gidecektir. Yani onların CHP'li ki bu şey yani kimlik siyaseti üzerinden CHP'li olmadıklarını biliyoruz. Bu evet. Son dönemde ki yaşananlar nedeniyle CHP'li. 20-22 puan parti aidiyeti yüksek CHP seçmeni var. Onların ortadan eşit bölündüğünü düşünün. 10 puanlık, 11 puanlık, 12 puanlık iki tane parti. Rekabet gücü yok ki. Yani o anlamda rekabetsiz. Yoksa çok sayıda aday olur. Ama rekabet güçleri olmaz. O yüzden hani CHP'nin bu kötülüğü kendi kendine yapmaması gerekiyor. Aritmetik ortada. Ortadan bölündüklerinde bir taraf büyük parçayı alsa bile hala rekabet gücü kalmıyor. O yüzden tek doğru yol tarafların bunu görüp, öngörüp, bu aritmetiğin farkında olup uzlaşabilmeleri. Uzlaşılamayan her durumda önce kaos, arkasından parçalanma gelir. O da siyasi başarısızlık getirir.
1: Peki
2: Kemal Bey tarafı, pardon sözünü alıyorum, bir cümle tamam, söyleyeyim. Tabii. Kemal Bey tarafı
3: rica ederim,
2: bu şekilde rica ederim. Kurultaya gidilmesini zaten istemiyor ama.
4: Zaten gitmez.
2: Yani şundan
1: olağanüstü
2: dolayı,
1: kurultaya hayır, gidilmesini.
2: Bu şekilde. Evet. Yani bu delege sistemini çünkü baktığımız zaman delegeler değişti ve diyorlar ki kendilerine yakın işte eş, dost, akraba herkesi getirdiler ve delege yaptılar. Bu şekilde olabilecek 30 seçim olsa 30 seçimi de gösterilebilecek aday kazanır. Yani istedikleri aday kazanır. Özgür Özel olur bu, başka isim olur bu, başka isim olur bu diye bakıyorlar. O yüzden işte mahalle, il, ilçe vesaire hepsi yapılıp bu işin olması
1: gerektiğini. Bir de bu süreçte yani bugün bizim yayınımızda i̇şte gazeteci hukuk... Ercan Gürses söylediği için söylüyorum.
4: Burada işte o dedi yargı ki, ne yapabilirdi?
1: Uzun aslında... bir vadeye, bir buçuk yıla yani belki seçime kadar götürme gibi bir planı var Kemal Kılıçdaroğlu. Hatta bu süreçte yeni anayasa çalışmalarında da işbirliği olabilir. İşte terörist Türkiye sürecinde etkin rol edinmek istiyor olabilir. Mesela böyle de bir değerlendirmesi oldu. Bunu hatta ben Nasuh Güngör'e sorayım söz öyle gelmişken ve tabii ki parti içinde bir uzlaşı olmazsa nelere yol açar sorusu İbrahim Bey'in analizindeki gibi. Onu da sana yöneltiyorum Nasuh.
3: Yani sonucu başından belli bir öneriyi partinin tek çıkış yolu gibi göstermek tabii çok ilginç. Yani kurultay, hemen kurultay, bir an önce kurultay. Az önce Aytunç'un çizdiği çerçeveye tamamen katılıyorum. Orada herhangi bir şey değişmeyecek. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu cephesinin yol haritasına dair birkaç şey daha söyleyeceğim. Ve ben bunların da tabii, bu aktaracaklarım da çok belirleyici olacağını düşünüyorum. Şimdi çalışmalarını uzun zamandır sürdürüyor Kemal Bey Ankara'da. Çok sakin, olabildiğince sessiz, bir parça da böyle nasıl söyleyeyim kalabalık görüşmelere kapalı, uzmanlarla, önemli isimlerle, siyaset bilimcilerle vesaire. İki ana başlıkta çalışıyor. Bir tanesi siyasetin finansmanı ve siyasetin etik boyutları. Siyasetin finansmanı ile ilgili ortaya çıkan sorunların siyasetin etik açıdan çürümesine neden olduğu yolunda da birçok çalışması var. Bazı makaleler falan da yayınladı bu arada sanıyorum son iki yılda. Burada bir üçgene de özellikle dikkat çekiliyor. Her şeyden önce yerel yönetimler, meclis grubu ve parti. Bu üç yapının sağlıklı biçimde işlemesiyle ilgili de başka bir tasavvuru var Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Şimdi şöyle bir cümle kuracağım. Bu aslında yakın geleceğe dair bence çok şey söylüyor. Yerel yönetimlerin

0: ve yerel yöneticilerin parti siyasetini belirlemede öne geçmesini engelleyecek bir model, bir yaklaşım geliştirilecek. Tekrar etmem isterseniz tekrar söyleyebilirim.
1: Yerel yönetimlerin ve yerel yöneticilerin parti iradesi etkileyecek.
0: Evet, parti siyasetini belirlemenin önüne geçmesi, bu konuda ön almasının önüne geçecek, buna engelleyecek bir tasavvuru da var Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Şimdi bunlara baktığımızda buradan öyle kısa sürede bir kurultaya gitmek, hemencecik bir şeyler yapabilmek, oradan bir çözüm üretmek, buradan başka bir çıkış yol demek, yani siyaset gerçeklerle çok uyuşmuyor. Şunu söylemiyorum. Yani Kılıçdaroğlu bunları yapar, mutlak başarılı olur. Öteki de mutlaka başarısız olur. Benim söylediğim bu değil. Ben sadece iki parça halinde size Sayın Kılıçdaroğlu'nun yol haritasına dair bazı notlar aktarmaya çalıştım. Şimdi bir de şu var, az önce konuştuklarımız. Parti bölünür. Şimdi bu da büyük bir iddia. Hakikaten büyük bir iddia. Yani zaten eğer bir bölünme meselesi varsa, bu Cumhuriyet Halk Partisi içindeki bölünmenin katlama noktaları Sayın Özgür Özel ile Sayın Kılıçdaroğlu arasındaki rekabetten çok daha fazlası. Orada Silivri var, Sayın Ekrem İmamoğlu var. Ekrem İmamoğlu konusu burada aslında ayrı bir yol çizme, çıkarabilme konusunda epeydir hevesli. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin Özgür Özel ile İmamoğlu üzerine ürettiği strateji sonuç alamadı. Bu da başka bir gerçeklik. Şimdi bu CHP seçmeni sanki böyle hani zaman akışında durmuş. Hala hani ne bileyim evlerinde işte çok eskiden vardı ya 70'li yıllarda geyikli halılar var filan. Böyle bir seçmen değil. CHP seçmeni dinamik bir seçmen. Ama bu dinamik seçmen aynı zamanda Özgür Özel yönetiminin 2 yıldır izlediği politikalardan da sonuçsuzluklardan yorulmuş olabilir mi acaba? Yani her şeyle böyle Özel'in yaptıklarını, bu belediyelerden ortaya çıkan bir takım hikayelerin hepsini onayladıklarını, önemsiz gördüklerini, bundan etkilenmediklerini söyleyebilir miyiz? Ya böyle bir şey söz konusu değil. CHP seçmeni de hayatın içinde fevkalade dinamik, yerel yöneticisinin yargıya giden bir takım hususların ne anlama geldiğini fevkalade de iyi biliyor. O nedenle eğer Kemal Kılıçdaroğlu şöyle bir yol izlerse mümkün müdür? Evet mümkündür. Bir bölümünü Aytunç söyledi ya da sen söyledin tam hatırlamıyorum. Kendisinin adaylığıyla ilgili yani yeniden bir kurultay olsun orada genel başkan olayım böyle bir şeyin söz konusu olduğunu düşünmüyorum, bu birincisi. İkincisi, kendisini yeniden bir genel seçimde aday yapacağına dair de bir gündem yok. Şu halde demek ki aynı zamanda önünde kimi Cumhurbaşkanı adayı yapacaklarıyla ilgili bir başka soru ya da gündem de var. Burada Ekrem İmamoğlu diye Kılıçdaroğlu açısından bir gündem, bir başlık yok. Mansur Yavaş'la ilgili bir gündemi var mı yok mu? Burada henüz söyleyebileceğimiz ölçekte bir bilgiye sahip değiliz. Bir de şunu söylemek istiyorum Tuğba Hanım da buradayken. Bu Sayın Bahçeli'nin feragat meselesi yaklaşık 1,5 gündür bence çok mecrasından çıkmış bir şekilde tartışılıyor. Yani şöyle anlaşılıyor. Sayın Bahçeli, Sayın Kılıçdaroğlu'na sen bu konuda fedakarlık et. Yani adeta geri çekil, sen geri dur falan. Öyle bir şey söylemiyor Sayın Bahçeli. Siyasette bu düzeyde tecrübe sahibi bir isim de zaten öyle bir yaklaşıma girmez. O metin kendi içinde fevkalade bütün bir kere hukukun kararına saygı duymaktan tut da buna karşı bir takım böyle toplulukları sahaya sürmek falan bunların yanlışlığına işaret ediyor. Ve birlikte diyor, birlikte yapmak. Neden feragat diyor? Şu an Sayın Kemal Kılıçdaroğlu kendi başına da yol yürüyebilir. Ama feragat nedir? Özgür Özel'le masaya oturmak, onunla konuşmak, beraber bir yol haritası üzerinde konuşabilmek, çalışabilmektir. Şu an güçlü bir ihtimal mi? Bana sorarsanız ve aktardıklarımla elbette çelişkiye düşmeyeceğim. Son derece zayıf bir ihtimal.
1: Evet. Peki muhalefet yani şu anda İYİ Parti'den, diğer partilerden, DEM Parti'den, işte Yeni Yol grubundan Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek veren ve kararı eleştiren açıklamalar geldi özetle. İşte muhalif seçmeni...
0: Buna bir şey söyleyebilir miyim eğer bana ise tabii ki?
1: Sana tabii lütfen söyle. Yani bunun tabii tamam. Hani hep konuşuyoruz ya işte tabii ki buradan hemen bir yıl sonra ittifaklar vesaire böyle net bir çerçeveyi kastetmiyorum ama işte nasıl bir etki yaratır, partilerin işbirliklerine ilişkin nasıl bir etki yaratır ya da muhalif seçmen için nasıl bir etki yaratır, Mansur Yavaş'ın olası adaylığıyla ilgili olasılıkları nasıl çeşitlendirir, bir sürü şey yazılıp çiziliyor. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
0: Evet, şimdi çok net ve kısa. Farazi olarak DEM Parti'nin, İYİ Parti'nin, muhalefet partilerinin gündemlerini masaya yatırdığımızı varsayalım.
1: Evet.
0: Hangi siyasi partinin gündemi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu iç gündemiyle uyuşabilecek noktada? Şimdi şunu hatırlayın. İlk olarak o Saraçoğlu'ndaki mitingler başladığında DEM Parti'den o gidip mitinglere katılanlar oldu. Fakat bir noktadan sonra Cumhuriyet Halk Partisi ve işte Ekrem İmamoğlu hattından ya birkaç gün geldiniz sonra gelmediniz denildiğinde eş başkan, hay Allah eş başkanın ismini unuttum.
1: DEM Parti.
0: Erkek olan eş başkan
1: hangisi? Tuncay Bakırhan.
0: DEM Parti'nin evet. Ha, Tuncer Bakırhan dedi ki sizin gündeminiz sizin, bizim gündemimiz sizin. Bizim, biz başka bir gündeme sahibiz, siz başka gündeme sahipsiniz. Muhalefet gelir, geçmiş olsun der. Bu sıkıntıda olan, yani başına bir iş gelmiş olan bir kurum içinde, parti için, her şey için geçerlidir. Ancak o muhalefetin gündeminde Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünkü gündemiyle kesişen herhangi bir yer yok. Buradan bir birliktelik, sen de söyledin zaten, onun için daha çok zaman var ama buradan bir ittifak, buradan bir yakınlaşma, yani yeni bir model, bir masa aramak benim açımdan şu an mümkün görünmüyor. Yani ama o ziyaretler devam edebilir. Peki. Burada zaten sayısal anlamda değil, güç anlamında özellikle dikkate alınacak iki partinin de İYİ Parti ve DEM Parti olduğunu söylemekte fayda var. Yani diğerleri için, yani şu an için zaten etki açısından söylenebilecek çok fazla bir şey yok.
1: Peki sizce Oral Bey, yani böyle özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir uzlaşı olamazsa yeni bir parti sizce Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu, yani o ekibin ağırlıklı olduğu Cumhuriyet Halk Partililer yeni bir parti kurar mı? Öyle olursa nasıl bir tablo ortaya çıkar?
2: Şimdi benim Halk Partisi çevresinden izlediğim, bir kere yani Kılıçdaroğlu'yla Özgür Özel konusunda parti kesin tercihini yapmış durumda. Yani Kılıçdaroğlu'nun etkisi altında kaç kişi çıkar onu bilmiyorum ama benim görebildiğim, temas ettiğim bütün CHP'li çevrelerde Özgür Özel partinin lideri olarak, direnen bir politikacı olarak
1: destek ediyor.
2: Tabii yani Kılıçdaroğlu'yla mukayese edilemez. Kılıçdaroğlu'nun yani yeniden partinin başına gelmesini tasvip edecek kaç kişi bulunabilir? Bundan benim endişem var. Yani çünkü son bir yıldır yürütülen belediyelere operasyon, CHP mitingleri falan CHP'de Özgür Özel'in önünü açtı. Özgür Özel bütün bu politikaların temsilcisi olarak Kılıçdaroğlu'nun aranmayacağı yeni bir lider adayı oldu. Yani hatta İmamoğlu'nun yerine Cumhurbaşkanı adayı Özgür Özel olacak diye söylentiler de çıktı. Yani benim kanaatim şu. Bu meseleye yargı girecek yine bir yerden. Nasıl girecek bilmiyorum ama sonuçta yargı girmese veya yargının etkisi az olsa ve CHP içinde tercihler normal koşullarda olsa yani Özgür Özel çok büyük bir farkla liderliğini sürdürür. Benim izlenimim o. Yani bunu da epeyce geniş.
1: Yani böyle bir mutlak mutlak kararı almasa sürdürür ama bugün de böyle bir yargı kararı var önümüzde.
2: Tamam ama yani sonunda şimdi bu mutlak mutlak kararını Kılıçdaroğlu kendisi lehine kullanmaya çalışacak haklı olarak.
1: Evet.
2: Burada şansı fazla yok gözüküyor bana.
1: Yani parti Kemal Kılıçdaroğlu etrafında bir araya gelmez yani, ve bu fiilen gerçekleştirilemez.
2: Yani mesela şimdi kurultay olsa biraz evet. önce şey İbrahim söylüyordu. Kurultay olsa kurultayda evet. %90 itibariyle şey Özgür Özel'e çıkar oylar. Hangi pozisyonda olursa olsun.
1: Peki evet. bu durumda dediğiniz anlamda böyle olabilir ama bir de resmi olarak bir karar var. Yani parti genel başkanı olarak Kemal
2: Şimdi
1: Kılıçdaroğlu
2: orada şu
1: gösteren.
2: İhtimal olacak. Bir kere bir hukuki şey nasıl gidecek prosedür bilmiyorum. Bir kere var olan delegelerle seçildi ve iptal edildi başkanlığı.
1: Evet.
2: Şimdi o zaman Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi aynen yönetime gelecekler. O yönetimin seçen delegeler de var. Bu delegelerle yeniden seçime gidilecek herhalde. Başka nasıl olabilir? Yani çünkü meşru olan ve meşruiyetini kabul etmedikleri şey o delegelerin
3: biraz şey sakatlandı.
2: Sakatlandı. Şey, şu iyi
1: i̇şte o yüzden ilçelerden en baştan hepsi seçilsin öyle bir sonra şey, kurultay yapılsın istiyor Kemal Kılıçdaroğlu.
2: O öyle bir şey
1: anda.
2: Yani bilmiyorum öyle bir yol izlenir mi izleyebilirler mi ama izlenecek yol ya uzlaşacaklar o zaman Özgür Özel'in liderliğinde uzlaşacaklar yahut da kaosa gidecek iş.
1: Nasıl bu aşamaya gelindi sizce? Yani 2023 seçimine giderken yani evladım gibi derken Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu için bir tarafında Ekrem İmamoğlu, bir tarafında Mansur Yavaş'la birlikte açıklamalar yaparken onları geçmişte aday gösteren siyasetçi kendisiyken

0: Şimdi şu da konuşuluyor, göreve gelirse yapacağı uygulamalardan biri de Ekrem İmamoğlu ve onun gibi başka kişilerin, belediye başkanlarının yani bu soruşturma çerçevesindeki isimlerin üyeliklerini askıya alma yönünde bir adım atabileceği, işte bu arınma adımları çerçevesinde.
1: Yani
0: nasıl
1: bunlar,
0: bu aşamaya geldi Cumhuriyet Halk
1: bunlar,
0: Partisi?
1: Bunlar gerçek şeyler değil, gerçek durumu değil yani. Böyle Kılıçdaroğlu şunu getirecek, bunu götürecek. CHP tabanı tercihini Özgür Özel'den yana yapmış durumda. Eğer olağanüstü yeni bir şey olmazsa. Yani mitinglere gidin, toplantılara gidin, görürsünüz tabloyu. Yani orada bir de direniyor havası yayıldığı için daha da fazla ilgi
0: yani
1: görüyor.
0: Siz seçmen teveccühünü söylüyorsunuz. Ben tek yani resmiyetteki
1: ama
0: durumu.
1: Ama seçmenin olmadığı bir liderlik.
0: Partinin ne anlamı kalır tabelada?
1: Seçmenin olmadığı bir liderlik ne olur? Nereye gider? Hiçbir yere gitmez. Yani sonunda
0: tabii.
1: Kılıçdaroğlu'nun liderliğini benimseyen CHP'liler bugünkü CHP'yi yönetmeye kalkarlarsa azınlık bir parti haline gelir. Onun dışında başka bir parti çıkabilir.
0: Onu soruyorum zaten. O zaman böyle bir şey olursa bir yeni oluşum olabilir diyorsunuz siz de.
1: Yani şeyle Kılıçdaroğlu...
2: Ya da parti içinde üçüncü bir yol.
0: O nasıl olur Nasuhi? Parti içinde üçüncü bir yol.
2: Yani bu seçeneği hatırlarsan, hatırlayacaksın tabii, sabah da konuşmuştuk. Yani partinin içinde, yani şimdi bütün mesele sanki Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında bir kongre kurultay yarışı olacakmış veya Özgür Özel tekrar bir kurultayda aday olacak, mutlaka kazanacakmış üzerinden konuşuluyor ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne tekrar söylüyorum, milletvekilleri, parti meclisinin kendi içinde, yerel yönetimlerde birçok başkan, milletvekili, tabandaki isim, il ve ilçe teşkilatlardaki insanların yorulmuş olabileceğini bu tartışmalardan, bir üçüncü isim üzerinde bir arayışa sıcak bakabileceklerini ben çok ciddi bir ihtimal olarak görüyorum.
3: Son iki gündür Oğuz Kansalıcı...
0: Hayır, anladım. Oğuz Kansalıcı ismi konuşuluyor, başka isimlerde.
2: Evet.
0: Böyle bir isim
2: bir örnek,
0: üzerinde
2: iyi bir profil. Hani. Aha. Evet, evet, evet. İyi bir profil. Ve iki tarafı da eleştirebilme kabiliyeti de var. Yani yeterliliğini ben tartışacak değilim, haddim değil ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde onun gibi birkaç daha isim olduğunu da düşünüyorum. Bu da bir seçenektir siyasi partileri böyle. Yani Özgür Özel illa da burada işte delegeye hakim oldu. İlla nihayet kazanır. Öyle bir model yok siyasette. Şimdi, yani değişimciyse...
0: Orhan Bey'den bir cümle alayım hocam. Reklama gideceğim. Dönüşte sizle başlarız. Evet.
1: Yani somut durumundan söz ediyorum ben. Yoksa başka ne olur, ne olabilir, her türlü ihtimaller... Yani şu anda Cumhuriyet Halk Partisi Özgür Özel'in liderliğini benimsemiş durumda,
3: evet,
1: ve
3: bu doğru.
1: Bunu değiştirme
4: İki kez kurultayı kazandı
1: var gibi
4: şekilde.
1: Yani bunu en Kılıçdaroğlu taraftarı olan CHP'lilerden bile duydum yani.
0: Evet.
1: Özgür Özel bu direnç büyük bir baskıyı püskürtecek. Direnişin önderidir. Biz bunun arkasındayız. Sonuna kadar da gideceğiz.
0: CHP seçmeninden büyük destek görüyor. Teşekkür ediyorum size. Bir reklam aramız geldi. Reklamların ardından olaylar ve görüşler devam edecek.
5: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.

0: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Midas'a dakikalar içinde kaydol, sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Midas, ilerisi sende.
2: O bilette 20 milyondan fazla otel araması yapıldı. Sen de önce o bilete bak. Aile, balayı, denize sıfır oteller. 20 binden fazla otel o bilette. Şimdi yaz 26 koduyla net %10 indirim seni bekliyor. Yaz geldi, o bilete
3: bak. Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
4: İstediğim fiyat teklifini aldım. Aracımı sattım ve bu konuda da çok mutluyum. Burada olan süreç zarfında çevremdeki arkadaşlarıma mutlaka tavsiye ediyorum.
5: Büyük bayram indirimi başladı. Tüm mağazalarımızda ve polmark.com.tr'de. Polmark.
6: Bayram heyecanı Teknosa'da. Honor Pad X9A 128 GB klavyeli tablet Tekno Club'a özel 13.999 lira.
7: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
8: Kredi. Daha hızlı olacağız. 3 kişi geride kaldı. Daha çabuk oynayacağız. Şampiyon olacağız.
9: Hocam taktik çok iyi de duvarlar ne olacak?
10: Aa, Bianca Weiss var. Taktik vaktik yok hocam. Bam bam bam. Vurup geçeceğiz.
8: Bam bam bam. Değil. Vaş vaş vaş.
11: Dünya takım görsün. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
12: Boyada çıta yükseliyor.
13: Aklın tatildeyse aklına yatacak fırsatlar Turna'da. Erken rezervasyon otellerinde %50'ye varan indirimlere ek 5000 TL'ye varan indirim fırsatı seni bekliyor. Yaz tatilini Turna'yla avantajlı planla.
14: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
15: lazım. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
16: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
15: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam bankacılık.
17: İyi yarıştı kimi. Yoğun bir gün değil mi?

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve diğer tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Aygaz.

0: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
1: Olaylar ve görüşler devam ediyor. CHP mutlak butlan kararını konuşuyoruz. Hem hukuki boyutunu hem siyasete etkisini elbette. Şimdi biraz böyle kurultay kararı alınır mı, CHP'yi ne bekler üzerine konuştuk ama şu anda aslında bir de temiz başvurusu var, Yargıtay'a verdiği bir dilekçe var CHP'nin, daha doğrusu Özgür Özel'in. Buradan nasıl bir sonuç çıkabilir, olasılıklar neler? Özgür Özel lehine bir karar çıkabilir mi? Yargıtay'dan kaç formül çıkabilir yanıt olarak ve ne kadar zamanda genelde Yargıtay'ın kararını öğreniriz hocam?
2: Evet. Şimdi ben Yargıtay'ın önündeki ihtimaller verebileceği kararlara değineceğim. Biraz daha da ayrıntısına da girmeye çalışarak.

0: Ama bu kurultayla ilgili bir şey söyleyelim. Yani çok değerli değerlendirmeler yapıldı. Aslında kurultay yapılıp yapılmaması noktasında bir uzlaşma olur. Esas tartışma noktası sanıyorum İbrahim Bey değindi. Doğru. Hangi delegasyonla kurultay yapılacağı? Yani aynen, tartışma evet. Konusu işin mihenk taşı orada yatıyor zaten. Yani olağanüstü kurultaya gidersiniz. Mevcut delegasyonla gitmeniz gerekir. Olağan evet. Kongreye, kurultaya... Genel kuruldur yani netice ama CHP literatüründe kurultay kullanılıyor, tüzüğünde de. İşte mahalle teşkilatlarından başlayarak ilçe, il kongrelerini yaparak yeni bir delegasyonun yapısını oluşturarak gidilmesi. Bunu Sayın Kılıçdaroğlu tercih edeceği de söyleniyor, öyle
1: evet.
0: Biliniyor. Şimdi ama şöyle de bir şey var. Şimdi tedbir kararı ile ilgili mahkeme, Sayın Mahkeme öyle bir karar vermiş, saygı duymak lazım. Mahkeme aslında işte bir konflikte, bir kriz. Bu bir kriz.
2: Evet.
0: Bakın, akut bir kriz. Sebebiyet veren, başlatan, sürecin nedenlerini bahsettik.
1: Yani evet, onlara artık malum. Hepimiz hakimiz.
0: Yani tekrar etmenin de bir faydası evet. Oldu ama netice itibariyle bir akut. Kriz var ve bu akut kriz sadece Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili değil. Türk siyasetini de yakından ilgilendiriyor. Demokratik, demokrasimizi ilgilendiriyor. İşte az önce bahsedildi, yurt dışındaki bakış açıları, değerlendirmeler, kritikler, bilerek, isteyerek, kasıtlı bir şekilde bunu suistimal edenler olacaktır yani. Hı hı. Dolayısıyla ben orada nedenle hukukçu olarak dedim ki, hukukun temel işlevlerinin başında barışı ve istikrarı korumaktır. Yani bir sorun varsa o sorunu siz mümkün olduğu kadar yine hukukun temel ilke esasları, anayasal ilkeler, seçim kanunu muzun evet. ilkeleri çerçevesinde teamüllerle, Yargıtay'ın da iştihatları çerçevesinde yapabilirdiniz. Ya yani tedbir kararı da işte bu kurultay kararı ile ilgili bir ara karar tesis edilmiş olsaydı, yani denmiş olsaydı ki işte 45 gün içerisinde veya 60 gün içerisinde olağanüstü kurultayın toplanması ve o döneme kadar tedbiren Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin görevlendirilmesi gibi bir örnek. Ben öyle şey yapıyorum yani mümkün olan alternatifler üzerinde düşünüyorum. Belki bu kadar tartışmaya mahal kalmayacaktı. Bu kadar şeyler zaman kaybedilmeyecekti. Bunu söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi açısından da söyleyelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç kavganın ben daha da derinleşeceğini düşünüyorum. Yani biraz daha farklı düşünüyorum ama ben şimdi milletvekillerinin aldığı pozisyon, işte belediye başkanlarının aldığı pozisyon kanaatimce ikinci, üçüncü derecede önemli. Ben onu çok önemsemiyorum.
1: Neyi
0: Cumhuriyet Halk Partili seçmenin tavrının, bakış açısının çok daha kıymetli olduğunu düşünüyorum.
1: Nasıl bakıyorlar sizce?
0: Ya bence daha çok yani Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili yürütülen biliyorsunuz bir sürü şey var. Yani bu yolsuzluk belediye başkanları ile ilgili
1: davalar, soruşturmalar.
0: Yine biz masumiyet karnesine işaret edelim hukukçu olarak. Ama şeydir. Yani Anadolu'da güzel bir deyim vardır. Onu da söyleyeyim bari. Ya yani bir şeyin şuyu hukukundan beterdir. Şuyu bu konuşuluyor çünkü. Ha siz buna kalkıp siyasi operasyon vesaire diyebilirsiniz. Retoriktir. Bu bir siyasi...
1: Evet.
0: Anlarım da bunu. Anlarım da. Ama ciddi iddialar oldu. Dolayısıyla sizin bunlara karşı ciddi, gerçekçi, hukuki argümanları ileri sürebilmeniz lazım. Hukuki argümanlarla savunma yapabilirsiniz. Sadece siyasi retorikle savunma olmaz. Yargı kendi mecrasında yürür. Bakın verilen kararları bak ben Anayasa Mahkemesi kararları, AİHM kararları teknik olarak eleştirenlerin başındayım. Teknik olarak diyorum.
1: Evet. Hı hı.
0: Katılırım, eleştiririm ama Anayasa Mahkemesi kararlarına, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kararlarına uymakla yükümlüyüz. Kesinlikle eğer bir anayasal
2: önemli.
0: Devletsek,
2: çok önemli.
0: Bir hukuk devletiysek, istesek de istemesek de bağlayıcı.
1: Peki baştaki sorumu sormak istiyorum.
0: Evet, şimdi Yargıtay İstinaf Mahkemesi'nin kararını hukuka uygunluk denetimi yapacaktır. Hukukun doğru uygulanıp hukuk kurallarının doğru uygulanıp uygulanmadığını denetleyecektir, inceleyecektir. Hukuka uygun olduğu kanaatine varırsa birinci alternatif
1: CHP'yi reddedecek.
0: Olacak.

0: onaylayacak
1: kararı onaylayacak ve karar kesinleşmiş olacak. Tamam. Karar dosya
0: tekemmül bitmiş olacak. Onun ardından bir sonraki aşama
1: İkinci alternatif esasa girmeden usulen bazı eksiklikler, yanlışlıklar bulabilir. Faraz ediyorum. Bu anlamda usulen dosyayı bozabilir, kararı bozabilir ve istinafa gönderebilir. Esasa girerek hem esastan hem usulden bozabilir. Yani hukuki denetlemenin yanında usule ilişkin yanlışlıklar, eksikler yapıldığı kanaatine, sonucuna varırsa kararı, istinaf mahkemesinin kararını bozar ve bozduğu andan itibaren de Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevlendirmesi sona erir.
0: Bozduğu andan itibaren bu tür kararlar ne kadar aralıkta genelde sonuçlandırılır? Ne kadar vadede yani?
1: Ben bunu çok böyle...
0: Değişir her vakaya göre ama şimdi ortalama...
1: İstinaf mahkemesinin kararına bakıyoruz. Yani o çıkma süresi ne zaman oldu? Yani 2001 yıl geçti. İstinaf mahkemesinin kararından bahsediyorum.
0: Bir yılı geçti. Mahkeme. Evet.
1: Yani ben bir yılı bulmayacağını ama birkaç ayla içinde bir sonuç çıkabileceğini düşünüyorum. Ve şöyle dosyanın ve daha bu konu davanın da hassasiyeti nedeniyle bakın işte az önce söylendi siyasi sonuçları, ekonomik sonuçları, dış politikadaki yansımaları vesaire. Bu nedenle ben sözlerimin en başında bu gibi meselelerde artık gerçekten eline boyuna tartışırız. Bakın ben şeyin somut bilgi, belge, delillerin şeyine girmiyorum, tartışmıyorum onu. Ama ortada akut bir kriz var ve bu krizin...
0: Peki, krizde Sayın Özel diyor ki ben diyor baba ocağımı bırakmayacağım, bayramda da buradayım, CHP Genel Merkezi'nden de ayrılmıyorum. Sayın Kılıçdaroğlu da bu konuda geleceği yönünde net bir açıklama yapmadı ama Ankara'da konuşulanlar ona yakın isimlerin dile getirdiği bayramdan sonra genel merkeze giderse gidebilir. Ortalığın biraz yumuşamasını bekliyor.
2: Evet.
0: Diyelim ki Sayın Özel biz asla burayı terk etmiyoruz. Seçmenin bize desteği var dedi ve bu tutumunu sürdürdü. Ve CHP yani Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde bir fiziki olarak diyorum yani oraya da yer bulamadı. Yani böyle bir şey var. Ne olacak yani?
1: Resmi olarak Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olarak olduğundan bulunduğu yer aslında CHP genel merkezidir. Yani karar alma resmi
0: yani
1: anlamda
0: CHP
1: söylüyorum.
0: CHP genel merkezinde olmasa dahi partiyle olmasa ilgili kararlarda şu an
1: resmi anlamda
0: yetkili
1: söylüyorum.
0: Olan
1: çünkü
0: resmi anlamda
1: karar defteri bu birkaç gün içerisinde zaten icra marifetiyle karar tebliğ edildi. Genel merkezin tahliyesi karar defteri ve CHP'nin mührü teslim alınacaktır icra marifetiyle eğer vermedikleri takdirde. Hı hı. Genel merkezin de tahliye edilmesi yoluna da gidilebilir. Yani umarım o duruma
0: ama
1: gelmez.
0: Orada
1: yani
0: tabii şey bir durum yaşanır değil mi?
1: Ama umarım gelmez. Yaşanır. Yani ben aklı Selim'in galip geleceğini düşünüyorum. Çünkü şimdi şu anda tansiyon yüksek. Gerginlik, suların biraz dirilmesi lazım. Ama bir anlamda şöyle, siyasetin doğasında olan şeyi de unutmamalı. Konuşmak lazım. Yani konuşmadan bir krizi, bir sorunu, haklı haksız anlamına da söylemiyorum. Siz konuşmanız lazım muhatabınıza. Yani konuşmadan, diyalog kurmadan bir meseleyi çözmeniz mümkün değil. Sayın Bahçeli'nin bu konudaki açıklaması da aslında buna işaret ediyor. Orada diyor ki, birlikte uzlaşma yolu bularak ama neye göre? Kanunlara, CHP tüzüğüne ve mahkemenin verdiği karar çerçevesinde. Bakın mahkemenin verdiği karara da atıfta bulunuyor.
0: Evet.
1: Ama netice itibariyle siyasi iki, yani CHP açısından, Türk siyaseti açısından da iki önemli siyasi aktör. Yani Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın
0: Düne
1: Özgür
0: göre
1: Özel.
0: Omuz omuza çalışmış iki isim
1: tabii,
0: yıllarca.
1: Ama ben şuna inanıyorum. CHP'den ayrılan, kopan... Evet. Çünkü bizim Türk siyasi hayatında AK Parti dışında ana gövdeden ayrılıp ciddi başarı elde eden, başarılı olan bir örnek yok. Yani benim hatırladığım kadarıyla en azından. Cumhuriyet Halk Partisi'nden daha önce de ayrılanlar oldu. Yani en son örneği sanıyorum Muharrem İnce'ydi.
2: Memleket Partisi.
1: Ciddi bir oy da almıştı adaylığı sırasında Cumhurbaşkanlığı. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir marka değeri var. Siyasi bir marka değeri var. Bu marka değerini terk edip giden, haklı haksız ona girmiyorum yani. Başka bir yapıyı oluşturmaya çalışalım. Ben uzun vadede Türkiye'de sonuç alacağını düşünmüyorum siyasetten.

0: Cumhuriyet
1: böyle bir
0: ve Cumhuriyet Halk Partisi de bakın altını da çizelim. Bunu ben çok altını çizerek diyorum. Cumhuriyet Halk Partisi önemli bir parti. Yani evet, ideolojik olarak, marka olarak, dolayısıyla Türk demokrasisinin de güçlü ve sağlıklı olabilmesi, muhalefetin de güçlü, sağlıklı bir siyasi yapıda olması lazım.
1: Peki.
0: Eğer biz demokratik teamülüre, demokrasinin temel ilke ve esaslarına samimi bir şekilde inanıyorsak diye düşünüyorum açıkçası.
1: Aynı soruları size de soruyorum. Yani CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel kaldığı sürece parti içinde de yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun izlemek istediği yol acaba bunu hayata geçirebilir mi? Bu kitlenebilir mi? Şu anki mevcut Cumhuriyet Halk Partisi ekibi, teşkilatı, delegeleri tarafından ne olabilir?
2: Tabii şu an mevcut şartlarda Sayın Özgür Özel'in iki kez meşru bir şekilde kurultayla genel başkanlığı tescil ettiği bir delege yapısı var ve teşkilat yapısı var. Dolayısıyla bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nun göreve gelmesi noktasında olası bir olağanüstü kurultayda pek tabii ki yine aynı delegeyle gidecek ve aynı delegeyle gitmesi durumunda da tabii ki Özgür Özel'i destekleyen %99 muydu? Evet Ötünç Bey seçildi Sayın Kılıçdaroğlu. Sayın Özel'in seçildiği kurultayda %99 desteğini aldı galiba.
3: %99.
2: Yani işte %90, evet. 100 diyelim yani. Böylesine bir destek almış bir kurultayda pek tabii ki Özgür Özel olursa, aday olursa olacaktır ya da seçilemeyecektir Sayın Kılıçdaroğlu. Tam da bu yüzden Sayın Bahçeli'nin önerisi ve birlikte masaya kişisel ya da bireysel liderlik ya da koltukları bir kenara bırakıp önceliği hatta partinin bile önüne geçip Sayın Bahçeli'nin hep desturudur yani önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben.
3: %100.
2: Bunu söylediği için %100 işte 99.
3: 71, evet.
2: Dolayısıyla bu önemli şey hatırlatmayı Cumhuriyet Halk Parti'nin iki önemli ismini hatırlatıyor. Yani burada bir hakemlik yapıyor. İkiniz aranızda uzlaşın. Çünkü buradaki çekişmeler bakın sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin değil Türkiye'nin genelindeki o bakın siyasal bir mesele hukuki bir erozyona, bir adalet anlayışının farklı bir şekilde evriliyor ve Türkiye'de siyasallaşmanın ya da karşı tarafın, muhalefetin siyasetin icra etme noktasında adaletin terazisinde biraz daha farklı bir şekilde uluslararası kamuoyuna aktarıyor. Ne diyorlar? İşte Erdoğan karşısındaki lideri 19 Mart'ta işte şeyle mahkemelerle, hukukla geri çekti. Aynı manşet yine Sayın Özgür Özel için. Halbuki bu mesele Sayın Erdoğan'ın açtığı bir dava değil. Bizzatihi Sayın Kılıçdaroğlu'nun açtığı bir davadır ama eğer ilk günden Sayın Kılıçdaroğlu bunun altını çizelim, ilk günden gelip işte avukatları azletmesi yani yine bir intikam ya da bir
1: uzun zamandır hazır mıydı sizce Sayın Kılıçdaroğlu
2: bence kesinlikle
1: buna?
2: Çok öyle kararlı. Ben kesinlikle çok kararlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü geçtiğimiz aylardan itibaren işte yine açıklamalar yapmıştı bu butlan kararı öncesindeki kararlı ve kararlılığı da bu kendine göre o arınma ki ben hep bunu her defası dile getirdim. Bu Sayın Kılıçdaroğlu değil. Yani eğer bir siyasi partide bu meseleler kamuoyunun konuşacağı düzeyde eğer ayyuka çıktıysa bu meselenin çünkü hep Cumhuriyet Halk Partisi hocama katılıyorum. Yani sadece kurumsallığıyla, itibarıyla Türkiye'de ilk siyasi parti bir kere benim için çok değerli Hazreti Türk'ün kurduğu siyasi parti. Değerler üzerine bir milli mücadelenin, milletin kurucu partisi. Dolayısıyla bu hadise benim için değerli tarafı bu. Tam da böyle kurucu köklerine inmiş teşkilatı, disiplini ve en önemlisi sanıyorum böyle bu hadiselerden uzaklaşmış bir Cumhuriyet Halk Partisi sadece muhalefetin Türkiye'nin de özlediği bir siyaseti ortaya koyacaktır. Ama bunu maalesef bugün bu şartlarda getirmek, şu an Ekrem İmamoğlu hala unutuyoruz, Ekrem İmamoğlu konuşmuyoruz. Ekrem İmamoğlu faktörü önemli bir faktör. Şu an delegelerin birçoğu Özgür Özel'i şu an oy verseler de sonuçta birlikte beraber çalıştı ve beraber belediye başkanlıkları
1: tabii o
2: sürecini...
1: değişimi ilk telaffuz
2: tabii
1: eden
2: ki.
1: İsimdi
2: tabii
1: ve
2: tabii
1: birlikte
2: ki beraber
1: de
2: değişimciler aslında değişimcilerin desteklediği delegelerden bahsediyoruz. Ama yine tabii ki bu delegeler önceki 38. olan kurultayda işte bu şaibeler vesaire konuşuldu. Ama iki kurultay oldu. İki kurultayda şu an öyle bir şey olmadıysa demek ki meşru bir şekilde seçilmiş bir genel başkan var. Ben o zaman ne kadar ağır eleştiriler yaptıysam bunu da meşru olarak görmekte fayda var. Çünkü bu çekişmelerin, bu kızıştırmaların, çünkü Özgür Özel'in bile söylemleri bakın çok gerçekten geçtiğimiz haftalarda ben dün açıkçası Sayın Özgür Özel'in çok yüksek tondan bir açıklama yapacağını bekliyordum. Tıpkı 19 Mart'ta yaptığı gibi yine böyle.
1: Daha mı şey buldunuz?
2: Çok daha sert bekliyordum. Çünkü o zaman bir belediye başkanı şimdi direkt partinin genel başkanı, direkt kendi muhatabı alınan bir karar çıkıyor. Tam aksine çok daha itidalle, çok daha düşük bir hani böyle sokağa karıştıracak ya da gençleri çağıracak bir konuşma olmadı. Bu anlamda bence değerliydi ama bunun önümüzdeki günlerde Sayın Kılıçdaroğlu'nun da birlikte bir araya gelip masada buluşup bu hadisenin artık bilmiyorum yapar mı yapmayacağını düşünüyorum ama Kemal Kılıçdaroğlu.
1: Nasrettin Gör dedi ki bir üç...

0: Ekrem Bey'e yakın isimler yeni bir partiyle yola çıkılmasını ve hareket edilmesini savunurken Özgür Bey ve ekibi baba ocağıdır burası ve bu partiyi terk etmeyelim ve bu partide kalalım vurgusu
1: yani
0: yapıyorlar.
1: Yani orada da bir görüş ayrılığı var görüş diyorsunuz. Ayrılığı var. Özgür evet. Özel ile Ekrem İmamoğlu arasında. Var. Buyurun İbrahim Bey.
2: Şimdi sözlerimi şöyle tamamlayayım ben. Birincisi yani bir olağanüstü kurultay Sayın Kılıçdaroğlu açısından bir felaket senaryosu falan değil. Ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun tercihi başka bir şey. Biraz önce konuştuk. Olağan kurultay ve yeniden delegelerin belirlenmesi. Çünkü 2023 delegesi her ne kadar kendi döneminde belirlenen seçilmiş delegelerse de yani dolayısıyla bu sözleri de doğru değil. Bu herkes kendi kızı, yeğenini, torununu, akrabasını, eşini, dostunu delege yaptı. Şu ankiler için bu doğru olabilir ama 2023'te ilgili bunu söylediğimizde o dönemin genel başkanı Sayın Kılıçdaroğlu ve onun yönetimi. Dolayısıyla o dönemdeki delegeleri şu anki yönetim belirlemedi. Yani bunları net bir biçimde ortaya koyalım. O delegeler Sayın Kılıçdaroğlu döneminde belirlenmiş delegelerdi.
1: Evet.
2: Bizzat Sayın Kılıçdaroğlu belirlemedi ama onun genel başkanlığında
1: Tabii.
2: belirlenmiş delegelerdi. Şimdi her kararın, her tercihin bir alternatif maliyeti var. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu ben olağan bir kurulta yapayım. Dolayısıyla bir yıl boyunca partiyi yöneteyim. Bir buçuk yıl ne kadar sürecekse. Ondan sonra işte bir kurultayda seçilecek birine partiyi teslim edeyim diye bir tercihte bulunursa bunun bir alternatif maliyeti var. Ne o? İşte parti içinde kaos, iç çelişkilerin büyümesi ve belki de parçalanmaya giden bir yol ve seçmen tabanının kaybedilmesi. Bunlar alternatif maliyetler olarak önünde duruyor. Hepsi aynı anda olacak, hepsi birden olacak falan demiyorum ama bu maliyetler ortada duruyor. Bir de şu olağan üstü kurultaya gitme durumunda. Şimdi bunların bir analizini yapması gerekiyor. Risk, fayda, maliyet analizini yapması gerekiyor. Bir SWOT analizine ihtiyaç var benim
1: Kimi?
2: gördüğüm kadarıyla.
1: Kimi? Daha
2: Riskler,
1: önce.
2: faydalar, maliyetler, zararlar, güçlü yönler, zayıf yönler. Ama yani benim bir yol haritam var. Bu yol haritasından giderim. Bedeli ne olursa olsun dediğinde işte o zaman bizim biraz önce ile tahminlerimiz yani kaos olur, partiyi yönetemez, parti meclisinde sıkıntı yaşar, parti grubunda büyük çatlaklar ortaya çıkar, parti bölünebilir, bu durumda seçmen bölünür, bu durumda rekabet etme şansı ortaya kalmaz gibi bütün riskleri üstlenmiş olur. Dolayısıyla bu iki şey arasında yani temiz bir parti kurmakla partiyi kaybetmek arasında o maliyeti de üstlenecek. Bence bir tercih yapmak zorunda. Sayın Bahçeli'nin çağrısı da aslında uzlaşın ve bu riskleri üstlenmeyin diyor.
1: Sayın
2: Oğuz Kağan
1: Kılıçdaroğlu'nun
2: Sağlıcı benzer bir şey söylüyor. Onun
1: uzun
2: dışında çok
1: zamandır
2: sayıda
1: buna
2: insanda
1: hazırlık
2: benzer taleplerde bulundu. Ben de aynı şeyi öneriyorum.
1: Evet, uzun zamandır buna aslında hazır olduğu yani ve belki de bu kararı beklediği gibi bir yorum var ya. Kemal Kılıçdaroğlu bugün CHP seçmeninde de güçlü bir karşılığı olduğunu mu düşünüyor sizce? Yani bu konudaki tutumunu, tavrını siz nasıl buluyorsunuz? Çünkü CHP seçmenin önemli bir kesiminden de gördüğümüz kadarıyla buna bir yüksek bir tepki var.
2: Bunu olay gerçekleşmeden ölçmek çok mümkün değildi. Bazı araştırma kuruluşları bunu ölçmeyi denediler. İkiye bölünürse ne olur falan. Kimisi CHP çok oy kaybediyor dedi. Kimisi ya o kadar da değil birbirine yakın falan diyor. Ama benim yani söyleyeceğim şu olur. Bir yeni gelen seçmenler bir kere gider. Dolayısıyla CHP o 30'u aşmış CHP klasik tabanla işte 20-25 arasında geri döner.
1: O da
2: Birincisi bu.
1: demin
2: İkincisi
1: söylediniz
2: onu
1: ikiye
2: eşit
1: bölün.
2: bile bölüşteler. Biri biraz fazla bile alsa rekabet gücü kalmaz. O yüzden yani bu şu an için en azından bunu net bir biçimde söyleyebiliyoruz.
1: Peki teşekkür ediyorum. Nasuhi?
3: Evet, şöyle bir şey. Yani ben bu feragat konusundaki görüşümü tekrar ediyorum. Yani Aytunç'la işte o konuda görüş ayrılığımız var ama ben o feragatın Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu pozisyonu terk etmesi falan gibi de algılamıyorum. Bu arada ilk turda konuşmuştuk söylerken ya da dinlerken diyeyim daha doğrusu. O kadar dikkatimi çekmemişti de. Ya bir an için Sayın Kılıçdaroğlu'nun değil de bir çağrı heyetinin atandığını düşünseniz bugün kopan kıyamet bunun kaç katı olurdu sizce? Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyum atandı, iktidar oraya kayyum getirdi vesaire gibi inanılmaz bir tepki olmaz mıydı? Yani bu sanki böyle daha ılımlı bir çözümmüş gibi bir yaklaşım konuştuk ama ya sonradan düşündüm doğrusunu söylemek gerekirse bunu. Bence bu yönüyle hani Kemal Kılıçdaroğlu'na
1: Daha
3: da
1: sert
3: hatırlarsanız
1: bir reaksiyon olurdu.
3: Çok çok daha sert bir reaksiyon olurdu.
4: Her
3: Çok daha sert.
4: halükarda bir tepki
3: Yani bu şu
4: olurdu,
3: andaki...
4: doğru. Her halükarda.
1: Tabii her halükarda
3: Evet.
1: zaten
4: Her halükarda.
1: birbirine
4: Yani
1: kıyasla.
4: yargının
1: Evet.
4: müdahale

0: darbe vesaire
1: Yani
0: istifade eder zaten
1: şimdi yok, her halükarda olurdu hocam, katılıyorum size, ama bir çağrı heyeti üzerinden olacak tepki bunun misli misli fazla olurdu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğiyle yakınlıkları, uzaklıkları filan, yani onların her biri bir yana, sonuçta Kemal Kılıçdaroğlu 13 yıl genel başkanlık yapmış bir isim. Elbette aldığı çok büyük tepkiler de var. Bu da doğru. Ama aynı yere konulamayacağını düşünüyorum. Bu bir. İkincisi Kemal Bey'in tabii ki üçüncü isim ya da kendisiyle ilgili veya yakın süreçle ilgili bir hikayeye ihtiyacı var. Yani bu hikayeyi hani henüz görmeden, evet ben de Serap seninle aynı kanaatteyim. Yani uzun süredir hazırlandığı bir süreçten bahsediyoruz. Yani az önce benim de 7-8 başlık altında söylediklerimde buna işaret ediyor. Peki bu hikayeyi kendisi üzerine kurma ihtimali var mı? Yani kendi genel başkanlığı ya da cumhurbaşkanlığı adaydı. Görünen o ki yok. Zaten Sayın Kılıçdaroğlu'nun da böyle bir gündemi olduğunu zannetmiyorum. Şimdi parti meclisinde sorun var. Valla sayısal olarak baktığımızda hiç öyle bir şey görmüyorum ben. Yani geçmişe döndüğümüzde söylüyorum. 2023 dönemine. Bir de şey enteresan değil mi? Mesela Sayın Özgür Özel toplantılar yapıyor, yapacak. Şu an onun toplandığı parti meclisi hukuken parti meclisi mi? Hayır, değil.
2: Evet ya, öyle
1: Milletvekillerini
2: görünüyor.
1: toplayacak, onlara
0: Resmi
1: genel
0: olarak
1: başkan
0: değil
1: o...
0: yani.
1: Evet, değil. Ay şimdi bu, ama bakın burada işte zaten hani bayramdan sonra bu çözülür vesaire diye konuşuyoruz ama bu öyle olacak mı, olmayacak mı? Mesela
2: Zaten
1: Cumhuriyet
2: o
1: Halk
2: nedenle
1: Partisi
2: soruyorum.
1: içinde.
2: Nasıl, ben şunu anlamaya çalışıyorum.
1: Evet.
2: Yani ana muhalefet partisi, böyle bir hukuki süreç var ve eğer bu senin aktardığın gibi, yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun aklındaki, bunu daha zaman ayırarak ilçe teşkilatlarından başlayarak daha bir yıla, 1,5 yıl vadeye yayabilecek bir yöntemle yapmaksa, yani öyle bir sürece girerse bu, ya en başta da söyledim ama böyle bir gerçek var, önümüzde bir seçim var. Kemal Kılıçdaroğlu eğer partisini yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni güçlendirmek, yani bu olumlu bir katkı sağlamak istiyorsa, böyle bir durumda CHP böyle bir süreçte yakalanırsa seçimi ne olacak CHP'ye? Aday çıkarma
1: Evet. Bu önemli.
2: belirsizliği, bunlar çok önemli sorular değil mi Onur
1: En
2: adına?
1: son tabii ki. Ya çok önemli. Üstelik Cumhuriyet Halk Partisi bunu 2023'e doğru giderken de altılı masanın merkez gücü olarak da çözemedi bir yönüyle. Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla yola devam etti.
2: Evet.
1: Sonuçlar ortada.
2: Tabii
1: Şimdi o
2: ayrı ayrı
1: geride kaldı
2: konuştuk
1: ama
2: kim aday
1: bugün için bu
2: olacak diye.
1: söylediğin çok evet. Çok sıcak bir soru bu söylediğin, ama ondan öncesi var. Şimdi bütün şey tanımlar bence önemli ölçüde de haklı. Sosyolojik olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nun desteğinin daha az olduğu, işte bu konuda hükümetle devlette işbirliği yaptığından tutun da mahkeme süreçlerine müdahale edildiğine kadar bir sürü hikayenin içinde deniliyor ki Sayın Kılıçdaroğlu bu tarafta kaldı. Asıl Cumhuriyet Halk Partisi'nin kitlesi, taraftarı burada. Şimdi bu bugün için bir kabul ve dediğim gibi bunun bir sürü delilini de ortaya koyabiliriz. Kitle, meydanlar, mitingler vesaire. Ancak Sayın Kılıçdaroğlu'nun şu konudaki şu anda sadece sahip olduğu hukuki yetkiler üzerinden değil, bir siyasi yol haritası aynı zamanda bu ifade ettikleri. Bu şu demek, Ekrem İmamoğlu'yla partinin delegasyonu ve teşkilatları üzerinden başlayan süreci ben arındıracağım demek. Bu siyaseten bu demek. Bundan da
2: Evet.
1: vazgeçecek gibi görünmüyor. Yani bunu bir hedef olarak ortaya koymuş. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu'nun bu saatten sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu bir siyasi partide, yani hukuki süreçlerin nereye gider ayrı bir konudur, bulunma ihtimali görünmüyor. Kılıçdaroğlu da buradan ben bir milim sapacağını zannetmiyorum. Peki bu hikayeyi mesela şurada aynı yerde miyiz? Sayın İmamoğlu ile ilgili dava süreçleri başladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tepkisi devam etti. Sayın Özgür Özel her hafta gitti, ziyaret etti, mitingler yaptı
2: Evet.
1: filan. O ilk günlerdeki atmosfer içinde mi Cumhuriyet Halk Partisi? Hayır. Diğer belediyelerle ilgili söylediğim hikayelerden Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiç etkilenmediğini, her şeyi normal gördüğünü az önce anlattım. Bence bunu da öngöremeyiz. Bu böyle de değil. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni de kendi yerel yöneticileri başta olmak üzere ortaya çıkan hikayelerin ne olduğu konusunda ciddi bir fikre de sahip. İşte burada bir arınma hikayesinin karşılık bulma ihtimali var mı? Bu Kılıçdaroğlu ve ekibinin elbette siyasi becerisine kalmış bir iş. Yani buna Özgür Özel iştirak eder etmezin tabii ki bir önceliği var. Özgür Özel'in tabanda oluşturduğu karşılık vesaire, bunların her biri önemli. Fakat hukukun kararının aleyhine genel merkezi terk etmemek, parti meclisi yokken varmış gibi davranmak, işte diğerleri varken yokken işte onların varlığı üzerinden bir takım hikayeler anlatmaya çalışmak bir süre sonra Özgür Özel'i de bir çıkmaza sokacaktır. Yani bütün bunlar önümüzdeki sorular. Peki seçim konusu? İşte seçim konusuna gelince orada şöyle bir şey var. Yine aynı yerde olmamaya dair bir örnek. Mansur Yavaş'la ilgili bundan 6 ay, 9 ay, 1 yıl önceki Özgür Özel'in kanaatleriyle bugünkü kanaatleri aynı yerde mi? Hayır, 180 derece farklı. Ya bugün mecbur kaldığı takdirde onun adaylığına bile onunla

0: açısından söylüyorum. Bile kısmı bana ait değil. Razı olabilecek bir yerde duruyor Sayın Özgür Özel. Bu kadar net söylüyorum
1: Kemal
0: ama bundan
1: Kılıçdaroğlu
0: öncesinde
1: Mansur Yavaş'a
0: ben
1: aday gösterirse Mansur Yavaş böyle bir tabloda yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun adayı olarak aday olur mu?
0: Mansur Yavaş'la ilgili değil bu söyleyeceğim. Tabii ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun Mansur Yavaş'a bakışıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun bakışının aynı yerde olduğunu düşünmüyorum. Ancak az önce söylediğim yerel yönetimlerin, parti siyasetinin, yerel yönetimlerin değil sadece yerel yönetimlerin ve yerel yöneticilerin parti siyasetinin önüne geçmesi anlamındaki o tedbir paketinde yeri geldiğinde Mansur Yavaş'a da bu konuda hayır bu böyle olacak diyebilir Sayın Kılıçdaroğlu. Yine söylüyorum aynı yere koymuyordur. O nedenle yani Cumhurbaşkanı adayı kim olur meselesi hayli karmaşık. Özgür Özel kendisi aday olmak ister mi? Bence başından beri istiyor. Hakkıdır da. Yani sonuçta siyaset yapıyor. Böyle bir makamı neden istemesin? Ama onun önünde de artık o 1,5 yıl önceki yani Özgür Özel de olsa Cumhurbaşkanlığını kazanabilir meselesi yok. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölüneceğini düşünmüyorum. Özgür Özel ve arkadaşlarının da gayet net bir biçimde altı ok çatısı altından ayrılmama konusunda kararlılık göstereceğine inanıyorum. Bu önemli. Bu altı ok, bu sembol, o çatının altında olmak. Oradan kalkıp gittiğinizde yine unuttum hanginiz söyledi ama ana gövdeden kopma konusunda bir tek AK Parti bunu yapabildi. Doğrudur.
1: Peki.
0: Türkiye'de başka bir örneği de yok. Yani ana gövdeden kopma noktasında çok istekli olduklarını da sanmıyorum Serap.
2: Ben aslında Nasuhi'nin bıraktığı yerden bir cümle ekleyeyim.
1: Evet.
2: Dün
1: Size geleceğim
2: çok
1: şimdi.
2: özür dilerim Oral abi. Dün Sayın Özgür Özel otobüste MYK toplantısından sonra basın toplantısında da konuştu.
1: Evet.
2: Ve şunu söyledi. Cumhurbaşkanlığı adaylığını kabul etseydim ben aday olurum. Ekrem gitti deseydim. Ekrem'e sırtımı dönseydim. Mansur Yavaş gibi bir seçeneği tüketseydim benden iyisi yoktu arkadaşlar. Şu anda siz de evlerinizde rahattınız. Ben de bu koltukta rahat oturuyordum diye bir cümle kurdu. Bence Özgür Bey'in aslında önümüzdeki dönemde kendisine böyle bir teklif mi geldi? Hani veya birileri
1: yani
2: aracılığıyla bunu mu söyledi?
3: Bir de çok özür dilerim, katkı sağlayayım. Katkı sağlamak isterim belki tam da bu anlamda. 3-4 defa müesses nizamdan bahsetti dün.
2: Evet.
3: Bu da bence manidardı yani
2: şimdi
3: Özgür Özel'in.
2: Hani Özgür
3: konu...
2: Özel'in biraz önce Nasuhi dedi ya, hani Özgür Özel adaylık istiyordu.
1: Evet.
2: Ama dediği gibi son 6 aydır veya 8 aydır...
4: Nedir
2: mesela
4: müesses
2: Mansur Yavaş'a karşı tavrı değişti.
4: Bu zihirli kavramı bir açsak aslında
1: değil
4: çok
1: mi?
4: Kullan...
1: Çok az
4: nedir
1: vaktimiz
4: bu
1: kaldı,
4: nizam?
1: Çok uzatmadan açalım.
3: Çünkü ilk kez böyle 3-4
4: yani
3: defa
4: ilk derece mahkemesi karar verdiği zaman Türk yargısını kutladılar. Kutlandı yani ben biliyorum CHP...
2: 41. Asliye'yi...
5: Evet,
4: çok iyi hatırlıyorum. Şimdi bu mahkeme karar veriyor yani... Nedir müesses? Yani hukuk kendi mecrasında işliyor. Bakın teknik olarak evet. Eksik, yanlış, doğru onu tartışılması da lazım. Ama böyle müesses nizam, böyle sihirli kavramlar, bilmiyorum böyle bilinmez şeyler kullanarak ya Türkiye'de demokratik standartlarımız, hukuk devleti ilkelerimiz ağır aksak, altını da söylüyorum, evet. Çizerek de söylüyorum. İşleyen bir ülkeyiz biz.
1: Hocam çok hızlanmam
4: yani
1: gerekiyor.
4: Yani böyle topyekün...
1: Oral Bey'e hiç söz veremedim çünkü son dakikalara geldik.
4: Müesses nizam vesaire dendiği zaman... Buyurun
1: kadar,
4: buyurun Oral Bey.
1: Şimdi adaletli davranayım.
6: Ne olacak sorusuna biraz tabii belediyelere yapılan operasyonlar sürecek mi? O operasyonlar ne gibi sonuçlar doğuracak? Bir kere bu hesabın içinde bu da var. Burada şimdiye kadar Özgür önemli bir rol oynadı Özgür Özel. Operasyonların yıldırmak ihtimali olan kitleleri toparlamak bakımından önemli bir rol oynadım. Biraz da onun için bu ilgiyi görüyor. İkincisi bir şey daha yapıyor Özgür Özel. Uzlaşmacı bir dil kullanıyor aslında. Çok sert konuşuyormuş gibi. Yani biraz önce bir örneğini de verdi arkadaşlar. Uzlaşmacı bir şeyi de var.
1: Yaklaşımı
6: da var. Ve bu uzlaşmacı yaklaşım belki de önümüzdeki dönemde Türkiye'de yeni siyasi atmosferler de yaratabilir. Yani barış içinde fazla gürültü patırtı olmadan iktidar ve muhalefet uzlaşabilir ve uzlaşarak bir seçime gidebilir. Yani bütün bu ihtimallerin, çok çeşitli ihtimallerin olduğu bir iki sene yaşayacağız. Ben o nedenle bir kere hiçbir şey durduğu yerde durmuyor. Yani Ekrem İmamoğlu orada dururken Özgür Özel başka bir şey yapmıyor. Yani sonuçta Türkiye'nin bu zorlanmaların sonucu yani siyasi bakımdan zorlanıyor. Kaos var. ana muhalefet partisinin hali var. Daha saçsak bir sürü olumsuz şey sayabiliriz. Bütün bu olumsuzlukları aşabilecek yeni bir arayış ihtimalini gözden uzak tutmadan bakmak lazım olaylara.
1: Aytun Çerkin az önce dedi ki o konuda Özgür Özel daha çok baba ocağında kalmaktan yana ama Ekrem İmamoğlu ve ona yakın isimler yeni bir oluşum, yeni bir parti fikrine daha yakın. Sizce de öyle mi?
6: Bence yani tamamen umutlarını kesmedikçe şeyde CHP'de kalmayı, CHP'de kalmaktan, hepsi kalmaktan yana. Ama yani yargı yoluyla başka yeni darbeler yerlerse, o darbeler daha fazla zaaf yaratırsa o parçalanmaya da yol açabilir. Ama şu anda görünen o ki Özgür Özel'in yürüttüğü şeyden umutlular. Yani bu yoldan gidersek ve seçimlere de ulaşabilirsek biz...
1: Ama bir mahkeme kararıyla şu anda
6: o şimdi yeni bir kaos.
1: CHP Genel Başkanı
6: evet, o
1: değil Özgür Özel.
6: Şu sonucu da çıkarabilir o. Motivasyon da yaratabilir. Bu krizler yeni motivasyonlar yaratabilir.
1: Seçmenini konsolide mi eder diyorsunuz?
6: Tabii, mesela bir araştırmalar ne gösterecek bu son kapatır şey kararıyla birlikte.
2: Mutlak
6: kutlam kararından sonra yani İbrahimlerden tabii biz onları dinleyeceğiz. Ne sonuç veriyor? Olumlu mu, olumsuz mu? Seçmeni olumsuzluğa mı itiyor yoksa daha sıkı davranmaya
1: mı? Yani biz burada hep CHP seçmenini konuşuyoruz ama tüm partilerin seçmenlerinin bir kanaati var.
6: Tabii.
1: Yani buna diğer muhalefet partilerinin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin, AK Parti'nin seçmenlerinin...
6: Ya mesela bugün...
1: Hatta siyasetçilerin de farklı kanaatleri var.
6: Bugün DEM Parti yöneticisi CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti. İstanbul'da pardon. Bir açıklama yaptı. Bayağı radikal bir şekilde karşı çıkıyorlar. Yani mesela DEM Parti son dönemde dikkat ediyordu üslubuna çözüm süreci nedeniyle. Dünkü açıklama bayağı sert. Alıştığımız...
1: Sizin beklentinizin üzerinde bir destek verdi yani bu
6: evet,
1: karar sonrası.
6: Evet, beklemedik bir şekilde. Böyle, yani bütün bunları yeni şeyler eklenerek bakmak lazım. Hiçbir şey dediğim gibi durduğu yerde durmuyor. Hiçbirimizin fikri sabit bir şekilde yürümüyor. Yani mesela uzlaşma fikrini en sert kavganın olduğu zaman kullanmak gerekiyor. Ve bence evet, giderek oraya doğru gidiyoruz. Biz yani şimdi CHP'ye mutlak putlan diyoruz ama bu iktidarla muhalefet arasındaki gerginliği de artırıyor. O gerginlik de yükseliyor.
1: Bakalım bu bayram sürecinde daha farklı adımlar atılacak mı? Böyle son sanıyorum bir dakika kaldı. Aytun Çerkin'e az önceki şey sormak istiyorum evet, sana. Evet. Özgür Özel'in cümlesini okudun ya hani ben aday olsaydım Mansur Yavaş'a
2: Ekrem'e sırtımı dönseydim, Mansur'u tüketseydim.
1: Bunlar olmazdı.
2: Siz evinize rahat olun. Ben burada Özgür Bey'in bunu daha açması gerektiğini savunuyorum.
1: Ben buna yorum yapmıyorum
2: ama yani sonuçta şöyle 2023 seçimlerine giderken biz kazanacak aday tartışması yaşamıştık.
1: Evet.
2: Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı mı, Ekrem İmamoğlu veya Sayın Mansur Yavaş'ın adaylığı mı olursa kazanırdı.
4: Siz nizam mı engelledi?
2: Şimdi de Ekrem İmamoğlu'nun
4: veya Mansur Yavaş'ın
2: tartışılır. Yani tartışılır.
1: Güzel.
4: Hayır, şu müessiz nizamı bir açsalar. Bak açalım ya. 2023'ü hatırlıyoruz. Aradan 1000 yıl geçmedi. Yani ne masaydı o? Altılı masa mıydı? Gelişler, gidişler, birliktelikler, ayrılıklar, adaylaşma sizinle de burada yaptığımız yayınlarda ben o zaman da dedim. Bu başkanlık sistemidir. Başkanlık sisteminde de en az 1 yıl önce başlayarak sizin başkan adayını belirlemeniz lazım. Kadrolarınızı belirleyin. Bunlar dediler ki önce program yapalım, şunu yapalım, bunu yapalım. Sonra adaylaşma noktasına gelince kıyamet koptu. Kıyamet
3: dengesizlik sorunu var.
4: Dolayısıyla yani o zaman mı müesses nizam durdu dedi ki ya...
1: Bu sefer
4: işte,
1: erken belirlediler işte.
3: Müesses nizam dinlemeden işte
1: erken yani, adayımız dediler. Orada da niye bu kadar erken?
4: Ama şöyle bakın o dönem adaylaşma noktasında rekabet vardı.
1: Çok gecikilmiş.
4: Ama tabii şimdiki dönemde ayrışma bence çok farklı. İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun o yaptığı videoda açıklamada temiz siyaset, ahlaklı siyaset noktasında ciddi bir ayrışma olduğu kanaatinde.
1: Bunlar tabii seçmende nasıl karşılık bulacak?
4: Yani adaylaşma
1: çünkü
4: noktası
1: siyaset
4: değil
1: yapılıyor
4: artık.
1: Tabii finalde. Ayrıca
2: ben
1: yani bu,
2: program biterken...
1: Seçmen iradesi de çok önemli. Son şey olsun çünkü doğru
2: zaten başka bir şey söyleyeceğim. Oral Çalışlar'ı tebrik ediyorum. Sarı lacivert giyinmiş. Fenerbahçe'nin herhalde önümüzdeki dönemdeki yükselişinin mesela.

0: mesajını veriyor
1: bize. Öyle
2: mi? Umarım, umarım.
1: Evet, inşallah.
3: Fenerbahçe'nin de hayırlı kongreye geçirmesini dileyelim. Bir Beşiktaşlı olarak.
0: Evet, Sayın Aziz Yıldırım bugün adaylığını
3: tebrik ediyoruz.
0: Yönetimini açıkladı.
3: Tabii.
0: İnşallah.
1: Gönlümüzü şampiyonu Fenerbahçe'miz.
3: Evet. Fenerbahçe camiası için hayırlı olsun.
4: Hemen yönetmenim saniyeye sorayım. Doldu galiba süremiz değil mi?
0: Nasuhi de bir şey söyleyecekti ama Fenerbahçe ile ilgili.
4: Bir şey söylüyor muydun Nasuhi?
1: Biz buradan sarı diyelim Ankara'lar.
5: Evet, evet söyleyeceğim. Evet. Şimdi ben bu mutlak butlan kararına İstanbul'da yakalandım. Dün planlanmamış yayınlara girdim. O arada Galatasaray'ın değerli başkanı Dursun Başkan da bizim yayınımızdaydı.
4: Evet,
5: çıkışta
4: evet,
5: sohbet ettim. Başkanım dedim sizi çok seviyorum ama bir Fenerbahçeli olarak bizi o kadar mutsuz ediyorsunuz diye. Böyle centilmence tokalaştı kendisiyle.
4: O zaman böyle noktalayalım.
2: Gelecek sene Fenerbahçe şampiyon olsun temennileriyle.
0: Tabii.
3: Bayramın da Türkiye'nin siyasetin tansiyonunu düşürmesini,
1: evet,
3: Cumhuriyet Halk Partisi değerli gibi çok önemli bir ana muhalefet partisinde birlikte bir uzlaşma noktasına gelmelerini, suhuletle, sağduyuyla bir noktaya gelmelerini dileyelim. Bayramın da, Kurban Bayramı'nın da buna vesile olmasını dileyelim. Ülkemizin, evet, milletimizin de bayramını tebrik edelim. En azından ben
4: güzel,
3: kendi adıma.
4: Güzel bir temenniyle böyle bayrama da
5: çok
4: bağlayarak biz tüm konuklarımıza, uzaktaki Ankara'daki konuklarıma, stüdyomuzdaki değerli konuklarıma çok teşekkür ediyorum değerli
1: teşekkür
4: katkılarınız
1: ederiz
4: için. Bir reklam arası.
6: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.

0: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
1: Olaylar ve görüşleri artık burada noktalıyoruz. Saat başında Evren Aydın, gece raporunda tüm gelişmelerle karşınızda olacak. Hoşçakalın, iyi geceler.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Dünya Ekonomik Forumu turizm sektörünün iklim değişikliği karşısında en kırılgan alanlardan biri olduğunu belirtiyor. Turizm endüstrisi karla kaplı dağlara, yüksek hava kalitesine ve istikrarlı kıyı şeritleri, sahiller gibi iklimin doğrudan şekillendirdiği doğal güzelliklere bağlıdır. Sera gazı emisyonlarının yaklaşık %8'inden sorumlu olan turizm sektörü, kendi varlığını sürdürebilmesi için havacılık başta olmak üzere sektör bileşenlerinde dönüşümler yapabilir. Yenilenebilir kaynakları artan oranda kullanabilir. Daha verimli tesisler ve sürdürülebilir turizm anlayışı benimsenebilir.
2: Dünya Meteoroloji Örgütü'nün de raporladığı üzere Türkiye'de sıcak hava dalgalarına daha sık maruz kalıyoruz. İçme suyu kıtlığı, deniz seviyesinin yükselmesiyle kıyı şeritlerinin daralması ve erozyon, ülke turizmi endüstrisini gelecekte daha kötü etkileyebilir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 22, Bursa yağmurlu 22 derece. Ege bölgesinde İzmir yağmurlu 23, Muğla yağmurlu 20 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 21, Adana yağmurlu 25 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 20, Trabzon yağmurlu

0: sıcaklığı 20 derece. İç Anadolu'da da hava yağmurlu, Ankara 18, Kayseri 20 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 16, Van yağmurlu 18 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yağmurlu 25, Şanlıurfa yağmurlu 24 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Biyole Manzara sundu.
2: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar.
3: Seymen.
4: Son kullanma tarihi geçmiş ürünler kadar uygun koşullarda saklanmayan ürünler de sağlık açısından tehdit oluşturuyor. Uzmanlar tüketicilerin yalnızca fiyat değil, ürünün saklama koşulu, etiketi ve üretim zincirinde dikkate alması gerektiğini vurguluyor. İklim değişikliği, su kaynaklarındaki azalma ve aşırı hava olayları küresel ölçekte gıda güvenliği risklerini arttıran temel faktörler arasında.
2: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.
3: Seymen.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden. İçecekler de bizden. Sarıyer Kola.

0: Efendim merhaba, iyi geceler. Habertürk'tesiniz. CHP'de taşları yerinden oynatan mutlak mutlam kararıyla siyasette artık çok kritik bir dönemece girildi. Türkiye'de tüm dikkatler başkentteydi ki YSK'da CHP'nin mutlak mutlam itirazını reddederken bu bilinmezliklerle dolu sürecin aktörlerinden hem Özgür Özel'den hem de Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak karşılıklı satranç hamleleri geldi. Hoş geldiniz Gece Raporu, Evren Aydın ben. Gün boyu Ankara'da dakika dakika neler yaşandı her şeyi konuşacağız ama önce özetler diyelim. Evet, CHP kurultayı için verilen mutlak mutlam kararın ardından Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez bir telefon görüşmesi yaptı. Özel o görüşmede bir an evvel olağanüstü kurultaya gidilmesi gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu ne yanıt verdi? Hepsini konuklarımızla değerlendireceğiz ve Finansal İstikrar Komitesi de Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Başkanlığı'nda toplandı. Çok kritik bir toplantıydı bu. Hem yurt içi hem de yurt dışındaki gelişmelerin piyasalara etkisi ele alındı. Ekonomiye dair de önemli mesajlar vardı Şimşek'ten. Ekranlarınıza taşıyacağız. Ve bir diğer önemli gelişme Gülistan 9 soruşturması. Orada da kritik bir gelişme var. Soruşturmanın firari şüphelisi Umut Altaş ilk kez konuştu ve katilin dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Turkay Sonel olduğunu iddia etti. Tüm detaylar bu soruşturmaya dair de gece raporunda olacak. Hadi gelin başlayalım. Günün en kritik haberlerinden biriydi bu. Yüksek Seçim Kurulu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin mutlak mutlak itirazını karara bağladı. Kurul, CHP'nin talebini oy birliğiyle reddetti.
1: Yüksek Seçim Kurulu'ndan karar çıktı. CHP'nin mutlak mutlak için itiraz başvurusu reddedildi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verdiği mutlak mutlak kararının ardından CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruda bulundu. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultayı'nın mutlak mutlakla sakatlandığı gerekçesiyle iptal kararına itiraz edildi. Yüksek Seçim Kurulu itirazı görüşmek için toplandı. Yaklaşık 2 saat süren toplantıdan itirazın reddedilmesi kararı çıktı. Karar sonrasında Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Serdar Muhta kameraların karşısına geçti.
2: Seçilen delegelerin delegelikleri siyasi partiler kanunu uyarınca sona erdiğinden yeni delegeler tarafından yapılan kongrelerde il, ilçe seçim kurullarınca düzenlenen mazbataların geçerli olduğunun ve kongre kurultaylarda seçilenlerin görevlerine devam ettiğinin Yüksek Seçim Kurulu'nun Anayasanın 79. maddesinden kaynaklanan tam kanunsuzluk yetkisi

0: kendisine dayanarak tespitine karar verilmesi yönündeki taleplerinin reddine oy birliğiyle karar verilmiştir.
1: Özgür Özel de CHP Genel Merkezi önünde verdi mesajlarını. Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı telefon görüşmesini anlattı ve en kısa zamanda sandık ve kurultay istedim dedi. Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı sönmezse Kılıçdaroğlu'nun Özel'e en uygun zamanda kurultaya gidelim dediğini açıkladı.
2: Dünün şartları, dünün psikolojisi içinde bir telefon geldi. O telefona bakmadık, bakamadık. Bugün akşamüstü o telefon görüşmesini gerçekleştirdik.
3: Kılıçdaroğlu ile telefon görüşmesini anlattı. En kısa zamanda sandık ve kurultay istediğini açıkladı.
2: Türkiye'nin dört bir yanından yükselen isyanı duyuyor musunuz? Cevabım nettir. Tavizim yoktur. Biz en kısa zamanda sandık istiyoruz. Kurultay istiyoruz.
3: Özgür Özel CHP'ye mutlak butlan kararının ardından genel merkez önünde toplanan partililere hitap etti. Bayramdan sonra kurultay için harekete geçeceklerini söyledi.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nin hangi delegesi olursa olsun bayramdan sonra benim tavizim yok dediğim olur en kısa zamanda en uygun zamanda olur denilen o kurultay için harekete geçiyoruz. Önce kurultay sandığını kurtaracağız. Sonra seçim sandığını kurtaracağız. Bu ülkenin geleceğini kurtaracağız.
3: Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Atakan Sönmez de görüşmenin içeriğine dair açıklama yaptı.
4: Görüşmede de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu en uygun zamanda partiyi kurultaya götürmekle ilgili niyetini Sayın Özgür Özel'e iletti. Özgür Özel de kendi taleplerinin de bu yönde olduğunu ve bundan memnuniyet duyduğunu ifade etti.
1: Evet, gelin CHP Genel Merkezi'nde kalalım ki Mahir Kılıç kardeşimiz de orada Özgür Özel kurultay hazırlıkları için aynı zamanda bayram sonrasını da işaret etti. Peki Özel ve ekibi bayram haftasını nasıl geçirecek, nasıl bir planlama var? Genel Merkez'de gün boyu neler yaşandı? Tüm bu ayrıntıları şimdi Mahir Kılıç bizlerle paylaşacak. Mahir, nedir notların? Buyur, söz sende.
5: Evren, bayram boyunca da burada olacak CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve tüm MYK üyeleri buradaki nöbetlerini sürdürecekler. Genel merkezden ayrılmama kararları devam edecek. Biliyorsun bayramların ikinci günü Başkent Ankara'da partiler arası geleneksel bir bayramlaşma olur. Buradan heyetler birbirlerine gider ve bayramı kutlarlar. Aynı zamanda güncel meselelere ilişkin mesajları verirler. Bu mutlak butlan kararının ardından aslında CHP'nin bayramlaşmaması bekleniyordu. Fakat aksi yönünde bir adım atıldı ve Özgür Özel bugün yaptığı açıklamada diğer siyasi partilerle her bayramda olduğu gibi bu bayramda da bayramlaşacaklarını ifade ettiler. Ancak karar tebliğ edildi Kemal Kılıçdaroğlu'na. Teknik olarak, resmi olarak CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu buradaki bayramlaşma hangi sıfatla, hangi çerçevede gerçekleşecek o merak ediyor. Diğer partilerin de tavrı yine burada merak eden bir diğer konu. Ancak dediğim gibi Özgür Özel her bayramda olduğu gibi bu bayramda da bayramlaşacaklarını ifade ettiler. Diğer siyasi partilerle onlar da buradan ayrılmayacak bekleşlerini sürdürecekler. Oldukça hareketli bir gündü CHP Genel Merkezi için. Bugün sabah erken saatlerde buraya ilk etapta bazı MYK üyeleri geldi. Grup başkan vekilleri geldi. Onlarla görüşmeler oldu. Yine gün içinde Büyükşehir Belediye Başkanları'yla bir toplantı gerçekleştirdi Özgür Özel. Görebildiğimiz bazı isimler vardı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Önüce, yine Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Ücer ve belki de en dikkat çeken isim Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın. Ahmet Akın mutlak butlan kararının açıklandığı dün Kemal Kılıçdaroğlu'nun evindeydi. Onunla birlikte de bu sabah erken saatlerde yine Kılıçdaroğlu ile görüştü ve Kılıçdaroğlu'nun evinden çıkıp doğrudan buraya Büyükşehir Belediye Başkanları toplantısına geldi. Yaklaşık 2 saatlik bir toplantıydı. Buradan çıktıktan sonra da bu kez Kılıçdaroğlu'nun ofisine gitti. İki isim arasında bir mesajlaşma olabileceği ifade ediliyor. Yine gün içinde icra memurları mutlak butlan kararını Kemal Kılıçdaroğlu'na resmen fiili olarak tebliğ ettiler ve belgede teslim edildi. Dediğim gibi teknik olarak, resmi olarak CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. o heyetin buraya yani CHP Genel Merkezi'ne gelip genel merkezde bir tebliğde bulunması bekleniyordu. Fakat öyle olmadı. Oysa ki partinin küçük kurmayları

0: Bu grup başkan vekilleri genel merkezin bahçesine indi. Gelecek olan heyeti karşılamak için kendileri de tebliğ kararını kabul etmeyeceklerini söylediler. Fakat heyet buraya gelmedi. Bugün gelmek gibi zorunluluğunda olmadığını ifade etti hukukçular ve önümüzdeki günlerde o heyetin gelebileceği belirtiliyor. Destek ziyaretleri dün geceden bu yana devam ediyor. Dün gece Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve Sol Parti'den ve EMEP'ten heyetler gelmişti. Gün içerisinde Türkiye İşçi Partisi heyeti buradaydı. Özgür Özel'e desteklerini sundular. Ardından İyi Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu buraya geldi. O da yine desteklerini iletti ve mutlak butlan kararın hukuka aykırı olduğunu ifade etti. Gün içinde sürpriz gelişmeler de oldu hiç şüphesiz. Bazı görevden almalar oldu. Kemal Kılıçdaroğlu 3 parti avukatını görevden uzaklaştırdı. Çağlar Çağlayan o isimlerden bir tanesi. Mutlak butlan davalarında, duruşmalarında sıkça gördüğümüz ismini işittiğimiz ve kameranın açıklama yapan isimlerden bir tanesiydi. O dahil toplam 3 parti avukatı görevden alındı. Bir diğer görevden alma ise Yüksek Seçim Kurulu'nda olduğu CHP'nin YSK temsilcisi Mehmet Hademi Yakupoğlu yıllardır bu görevi yürütüyordu. Bugün YSK'ya CHP adına başvuru yapan isim de oydu. Bu başvurunun ardından Kılıçdaroğlu tarafından onun da görevden alındığını ifade edelim. Akşam saatlerinde de saat 20.30'da da il başkanının çağrısıyla çok sayıda partili buraya geldi ve otobüsün üzerinden de Özgür Özel mesajlarını verdi. Az önce ekrana getirdik. Son bir nokta yarına ilişkin olsun. Yarın da burada genel merkezde iki önemli toplantı olacak. Önce saat 11'de Özgür Özel milletvekilleriyle kapalı bir grup toplantısı gerçekleştirecek. Daha sonrası saat 14'te partinin en üst karar alma organı parti meclisi bir toplantı yapacak. PM oldukça önemli. Mutlak butlan kararının uygulanması halinde 2023 4-5 Kasım 2023 tarihinin öncesine gidecek. Yani 60 kişilik parti meclisi oradaki en yetkili karar organı olacak. Burada da denge önemli. Hangi isimler Kılıçdaroğlu'na yakın, hangi isimler Özgür Özel'e yakın, bu oldukça önemli. Ancak durumun başa baş olduğunu ifade edebiliriz.
1: Peki Mahir, teşekkürler. Ankara'daki bir yoğun trafiği bizlere özetledi. Şimdi tabii bunlar ne anlama geliyor konuşacağız. Kimlerle birlikte? Çok değerli iki gazeteci konuğum var. Ali Şerdelek ve Ali Saydam bizlerle birlikte gece raporunda Habertürk'e hoş geldiniz diyelim. İki konuğumuza da bir görebilirsem konuklarım. Evet, Ali Şerdelek hoş geldiniz. Ali Saydam hoş geldiniz gece raporuna.
2: Kolay gelsin, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Ali Şerdelek, sizle başlayalım. Tabii en sıcak gelişmeyle başlayacağız. Artık Türkiye'de her yerde, her bir köşede, yani evde, sokakta, vapurda, her yerde bu konu konuşuluyor. Ve o görüşme yapılacak mı, yapılmayacak mı? Dün akşamdan beri en çok merak edilen konu. Çıktıları da gelmeye başladı. Özgür Özel diyor ki ben bir an evvel kurultay istiyorum diyor. İşte partililerin, halkın beklentisi bu. Kendisinin de bu konuda net bir talebi olduğunu ifade etti ve bir taviz olmayacağı da açık gözüküyor. Kemal Kılıçdaroğlu da kendisinin de partiyi en uygun zamanda kurultaya götürme niyetinin olduğunu söylemiş bu kritik görüşmede. Ancak Ali Şerdelek, burada anlamaya çalıştığım şu, yani uygun zamandan kastı ne olabilir ve bu uygun zaman derken şimdi burada bir CHP uzlaşıya doğru mu gidecek, yoksa çatışma ortamı, yoksa bir derinleşen bir kriz mi göreceğiz? Nasıl okuyorsunuz bugünkü gelişmeleri?
2: Şimdi anladığım kadarıyla sen de doğru yerden bakmışsın ve doğru, aslında şüphelerin doğru. Bu söylem üzerinden bakıldığı zaman taraflar kurultaya gitmesi konusunda anlaştı diye bir şey haber yayılabilir ve iyi işte, tamam, kavgasız gürültüsüz Cumhuriyet Halk Partisi bu önündeki engeli aşacak gibi bir yoruma
1: ama
2: da...
1: Ama gerçekten böyle mi?
2: Değil. Evet, doğru söylüyorsun. Öyle değil. Çünkü bu ikisinin, her iki tarafın da, Özgür Özel'in ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun da kurultay istemesi, ama bu kurultayı ne zaman istedikleri işte önemli. Özgür Özel belirttiği gibi bir an evvel kurultaya gidilsin diyor. Kemal Kılıçdaroğlu ise uygun zaman diyor. Uygun zaman ne? Burada soru da buradan başlıyor. Özgür Özel bir an önce kurultaya gitmek istiyor. Çünkü Özgür Özel aslında şunu söylüyor. Mevcut delegelerle kurultaya gidelim. Kemal Kılıçdaroğlu ise uygun zamandan kastı, ben önce bir mahalli seçimleri bir yapayım, il ilçe kongrelerini bir yapayım, delegeler değişsin, yeni delegelerle bir kurultaya gidelim diyor. Neden? Çünkü mevcut delegeler daha önce, yanlış hatırlamıyorsam, 3 tane kurultayda Özgür Özel'i seçti. Tartışmaya sebep olan 38. kurultayda da Özgür Özel'i seçmişlerdi. Sonrasında yapılan olağanüstü kurultaylarda da Özgür Özel'e desteklerini yenilediler. Yani mevcut kurultay delegeleriyle, son delegelerle, şu anki delegelerle ringe çıkmak, Özgür Özel'in karşısına çıkmak hiçbir kimsenin istemeyeceği bir şey. Delegeler yeniden seçilsin, sıfırlansın, öyle yapalım bu seçimi diye bir beklentisi var Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Tartışma da oradan başlıyor zaten. Yani aslında telefonda bu tartışma olmamıştı. Tartışmayı biraz hani parti arkasında, diplomasisinde dönen bir şey olarak görüyorum ama asıl mesele burada netleşememesi. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın başlatsa şeyi, bu il ilçe kuru kongrelerini, böyle bu işin nereden baksan böyle yavaş yavaş, yani en hızlı şekilde gitse bir yılı var.
1: Tabii.
2: Yani bir yıl Kemal Kılıçdaroğlu'nun o koltukta oturması demek. Şimdi Özgür Özelciler tarafından bakıyorum. Bunu istemiyorlar. Bir an önce yapalım. Hatta bence sıkıştırmışlardır. Şimdi telefon, bu telefon konuşması değilse bile söylemleriyle. Ki Kemal Kılıçdaroğlu sen de gel aday ol. Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu. Bir daha çıksınlar bu ringe. Bu şey yapılsın, kurultay yapılsın. Ama işte iki tarafta diyor ki bu delegelerle mi, yeni delegelerle mi? İşte tam da işin kızıştığı noktada bu. Özgür Özel'in söylediği önemli bir şey daha var. İstersen birazdan da onu da konuşuruz. Sorduğun bence yol haritasında verecek yani şey de bu. Ben bayramdan sonra başlayacağım diyor. Şimdi neye başlayacak? Genel Başkan, hani mahkeme kararına göre, şu anki mahkeme kararına Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu. O neye başlayacak? O da mevcut delegelerin CHP iç tüzüğüne göre delegelerin belli bir sayıya imza toplayabilirlerse, ki toplarlar, Özgür Özel'i destekleyen delegeler bunlar, o imzayla partiyi kurultaya götürebilirler. Hı hı. Ha, ondan sonrası işte iş gene mahkemede biter ama yani onu da görebiliyorum. Kemal Kılıçdaroğlu der ki ben geldim, bu şimdi doğru değil. Mahkeme yeniden bu işi iptal eder. Tekrar başa dönülür. Kemal Kılıçdaroğlu'nun elinde şu an bir koz olarak tuttuğu Yargıtay'a başvurma ihtimali var. Bu karara Kemal Kılıçdaroğlu itiraz edebiliyor mesela. Çünkü mağdur olduğu için. Ve o Yargıtay'a başvurursa Yargıtay'ın bu işi en hızlı kabul etmesi 2-2,5 ay sürüyor. O sonrasında o işte böyle 1 yıl, 1,5 yıl falan daha gider. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi'ni kim yönetiyor, nasıl yönetiyor, para işlerine kim bakacak, diğer kararları kim verecek üzerine de tartışmalar devam eder. Parti yavaş yavaş güçsüzleşir ve üzerine de bölünme ihtimalleri de doğurur. Onun için şu an iki tarafta aslında neyin net olduğunu farkında. Net olan şu, tamam kurultaysa kurultay ama ne zaman, dolayısıyla yeni delegelerle mi yoksa mevcut delegelerle mi? Bunun pazarlıkları yapılacaktır, bunun tartışmaları devam edecektir. Ama en azından ben şunu söyleyeyim, Cumhuriyet Halk Partisi açısından, beraberinde Türkiye demokrasisi açısından da, çünkü yani bu karar bence hukuka uydurulmuş siyasi bir karar. Yani gün sonunda öyle çok da hukukun birebir örtüştüğü bir karar değil. Ve altında çizeyim, bu noktada Ali Saydam Bey'in görüşlerini çok merak ederim. Yıllar sonra ben bu işi mesela biz dönüp 367 garabetini bugün nasıl konuşuyorsak öyle bir şeyle konuşacağız gibi geliyor bana. Öyle yani çok da böyle hukuka uygun, her şey normal bir karar gibi değil.
1: Peki.
2: Siyasi bir karar gibi olduğu için. Geleceği nokta işin demokrasi açısından Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu telefon konuşmasını yapıp birliktelik görüntülü vererek partiye yakışan bir şekilde bu krizden çıkacakları umuyorum bayramda ona vesile olacak.
1: Peki bakalım bayramda neler yaşanacak, onu şu an için bilemiyoruz ama Ali Saydam bilemediğimiz noktaları biraz o soru işaretlerini yok edecek bizler için. Ali Saydam siz nasıl okudunuz? Uygun zaman derken neyi kastetmiş olabilir? Yani bir kurultay yolculuğu olacaksa yani iki taraf nasıl bir yol izler ve şimdi yeni delegelerle mi gidilecek? Yoksa az evvel Alişer Delek'te dedi iki isim yeniden ringe mi çıkacak? Nasıl okuyorsunuz efendim?
3: Bakıyorum olaya. Birincisi Milli İstihbarat ve Kuvvetli Başkanı Sayın Profesör Doktor İbrahim Kalın'a bir tespiti var. Ona bir katılımı ifade edeyim. O da şu. İletişim diyor, uluslararası bir güvenlik meselesidir diyor. O kadar önemli ki bu. Bugünkü Batı gazetelerinde üç tanesinden söz edeyim. Bir tanesi Financial Times, diğeri New York Times. Üçü de yanılmıyorsam bu üç yayında üçünde de ortak tavır Ali Kır kardeşimin de değindiği bir tespit. O da şu, bu bir siyasi karardır ve muhalefeti mağdur durumunda, kötü durumda, zayıf durumda bırakmak için iktidar tarafından yapılan bir harekettir.
1: Evet.
3: Öyle bir zaten bunun iletişimi de bu şekilde yapıldı. Bir sürü davanın yani Cumhuriyet Halk Partili belediyelere karşı yürütülen hukuk davalarında da benzer zaten Özgür Özel'in de ifadesi buydu. Şimdi bu kamu diplomasisi açısından Türkiye'nin yumuşak güç endeksinde dünyada ciddi puan kaybetmesine sebep olacak durumlardan bir tanesi olarak ortaya çıkıyor. Yani iktidarın bunu Cumhuriyet Halk Partisi'ni halk nezdinde, kamuoyu nezdinde küçük düşürmesi yaptığı siyasi bir hareket. Oysa burada iki tarafında yok. Cumhuriyet Halk Partililerin kendi içindeki mümkünleri bu.
1: Ali Hocam, Ali Hocam biraz sesinizde ufak bir sıkıntı var. Arkadaşlarımız hemen o problemi çözecek. O arada ben Alişer Dele'ye döneyim. Arkadaşlarımız halledecektir problemi. Alişer Delek, yani şu anda öyle bir hava oluşturuldu ki sanki bir kurultay yolculuğuna başlayacak Cumhuriyet Halk Partisi ama yani... Sence kurultay CHP'de tüm sorunları çözmek için yeterli olur mu? Bir de yani bu telefon görüşmelerinin artmasını bekliyor musun? Sıklaşmasını bekliyor musun? Yoksa önümüzdeki günlerde böyle bir yüz yüze görüşmeye de tanıklık eder miyiz? Kulislerden aldığın bilgiler de bu konuda var mı bize ışık tutacak bir bilgi? Buyur.
2: Benim gördüğüm, biraz da bildiğim Kemal Kılıçdaroğlu aslında bayramda genel merkezde bayramlaşmaya giderek bir görüntü vermek istiyordu. Ama Özgür Özel'in telefon
1: yani Özgür Özel'le Kılıçdaroğlu arasında bir bayramlaşmadan mı söz ediyoruz?
2: Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu yönde bir talebi demin de bu yönde bir arzusu isteği, anladım. Bunun iyi bir mesaj olacağını söylemiş. Yani bu böyle bir beyanı var yakın çevresine. Ama Özgür Özel buna ne yanıt verdi bilmiyorum. Ama Özgür Özel'in bugün Kemal Kılıçdaroğlu'yla telefonla konuştuktan sonra, yani Kemal Kılıçdaroğlu'yla telefon konuşmasında işte zamanlamayı konuştuklarını anlıyoruz. Bir an evvel kurultay olsun diyor, öbürü uygun zamandır diyor ama Kemal Kılıçdaroğlu'na dün akşamın aksine otobüsün üstünde genel merkezin önündekilere seslenirken hedef tahtasına koydu. Bir kere sloganları susturmadı. Hain Kemal sloganlarını susturmadı. Bence çok ayıp ve yanlış bir şeydir bu arada. İkincisi de butlanın kollarını partiye sokmayacağız gibi bir ifade de verdi. Yani dün bu kadar sert değildi mesela. Dolayısıyla bu sert söylem yahut da işte biraz kitleyi de rahatlatmaya, oradaki öfkeyi de öfkenin üzerinden siyaset yapmaya, o öfke dalgası üzerinden sörf yapmaya yönelik söylemler Özgür Özel cephesinin pek de öyle bir teması arttırma yahut da işte karşı kameraların karşısında bir tokalaşma görüntüsü verme arzusunda olmadığını bana gösteriyor. Doğrudur yanlıştır siyaseti onlar yapıyor, yorumlamak bizim işimiz. Ben böyle yakın gelecekte böyle ikilinin kameraların karşısına geçeceğini düşünmüyorum ama şunu biliyorum, bu bir bilgi olarak şunu söyleyeyim, arka kapı diplomasisi hep var. Görüşmüyor birebir, ikisi telefonla görüşmüyorsa bile bir trafik var. Yani gidenler, gelenler, bilgi götürenler, bilgi getirenler. Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok yoğun bir mesai harcadığını da biliyorum. Yani sabah girdi çalışma ofisine, akşam geç saatlere kaldı ki üstelik bir sağlık sorunu da var. Bugün sesinde bir sorun varmış, serum falan takılmış. Eski kurmaylarıyla, yeni isimlerle, kendisiyle görüşmek isteyen mevcut parti yönetiminde olanlar da var, eski yönetimde olanlar da var, partiyi düşünenler, partinin çevresinde olanlar da var. Bunların hepsiyle görüşüyor. Hepsini dinliyor. Kemal Bey'in zaten huyu böyledir. Siyaset yaparken, siyasette aktif yaparken, genel başkanlığı döneminde de böyleydi. Dinler ondan sonra hayırlısı olsun der. Ama ne yapacağına kendisi karar verir. Gene bir o karar aşamasında olduğunu görüyorum Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Bu noktada Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partililere vermesi gereken bir yanıt daha var. Asıl bir Cumhuriyet Halk Partisi'ni bekleyen düğüm. Şu an o gündemde değil, kurultayın zamanlaması konuşuluyor ama o düğümde yakında biz de konuşmaya başlayacağız bence. O da şu, kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi aday olacak mı, olmayacak mı? Bu sorunun yanıtı da mesela daha ortada yok. Bu o işte genel merkez önündeki kitlenin, Cumhuriyet Halk Partililerin, Özgür Özel'i destekleyenlerin öfkesini de dindirecek ya da arttıracak bir yanıt olacağı için sorunun yanıtı şimdi verilmiş değil, bekleniyor. Bir kurultay uzlaşısı biraz sakinleştirecek ama o kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu aday olacak mı, olmayacak mı? İşte o sorunun yanıtı da Cumhuriyet Halk Partisi'nin takvimini, yol haritasını ortaya koyacak. Tabii orada Kemal Kılıçdaroğlu'nun da beklediği bir yanıt var. Az önce söylediğimle birleştireyim. Yeni delegelerle mi, eski delegelerle mi bu kurultaya gideceğiz? Ona göre Kemal Kılıçdaroğlu aday olacak mı, olmayacak mı? O da herhalde ona karar verecektir.
1: Evet, şimdi tabii 2023 kurultayına ilişkin mutlak mutlam kararı sonrası işte parti yönetiminde karara itiraz etti ve hem YSK hem de Yargıtay'a başvurdu. Günün önemli gelişmelerinden biriydi ki YSK'da CHP'nin başvurusunu reddetti mahkeme kararına uyarak. Şimdi hukuk yollarını anlaşılmıştı.

0: o yolun çok da böyle hani aydınlık bir yol olduğunu düşünmüyorum. O da sebebi de şu, yani şu kararı alan mahkeme ya da başka bir mahkeme dur ya onu da yapamazsın diyecektir. Kemal Kılıçdaroğlu ya da çevresi ya da işte bu kararı aldıranlar o kararı da o kurultayı da şeye taşıyacaktır. Mahkemeye taşıyacaktır. Böyle mahkemelerle yorulmuş, bunalmış bir hal alacaktır. Diğer yol ne? Yeni anlıyorum. Bu arada tebrik ediyorum. Yani soruların gerçekten hani böyle zihin açıcı, sohbet ettikçe daha da güzelleşiyor. Diğer yolda tabii ki senin de aklından geçen ne olduğunu tahmin ediyorum. Başka parti, diğer parti. Bütün Cumhuriyet Halk Partilerin birbirine sorduğu, herkesin de anlamaya çalıştığı şey bu ihtimal var. Yani böyle bir ihtimal var, bu ihtimal yok diyemeyiz. Özgür Özel bilerek bunu konuşturmak istemiyor, gündemde de tutmak istemiyor, anlaşılır. Çünkü şu an ki motivasyonu kaybetmek istemiyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'na ve bu karara yönelik öfkeyi bunun üzerinden siyaset üretmekte kullanıyor. Zaten bizim başka partimiz var, diğer partiye gideceğiz. Bugün dese durun ya nereye gidiyoruz, niye gidiyoruz karmaşası içerisinde diğer parti gündemden düşebilir ama ben şunu biliyorum. Zaten kendisi de söyledi bunu dün yanlış hatırlamıyorsam ya da önceki gün. Başka bir parti var. Bu parti olası bir kapatma davası için kurulmuştu, öyle bekletiliyordu ama bir diğer partiye ihtimali var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişinde de maalesef bunlar oldu. SHP'si, DSP'si, birbirinden ayrılanlar, sonradan birleşmeler. Bu seferki ayrılık ama hani öyle olmayabilir. Seçmenin tepkisi de çok olabilir.
1: Peki.
0: O da onun daha konuşmaya var. Şu kurultayın tarihi ve delege meselesini çözemezlerse muhtemelen ilk gündeme gelecek şey de diğer parti olacaktır.
1: Evet, Ali Şerdelek, Ali Saydam aramıza katıldı. Ali Hocam, biraz konuları biz hızlı hızlı biraz tükettik ama yani ilk başta o yanıtını pek duyamadım. Sizden onun yanıtını alayım. Yani şu kurultay uzlaşısı sizce sağlanacak mı? Bu konuda bir yani zaman konusunda iki aktör arasında biraz farklı düşünceler var gibi, yol ayrımı var gibi ama siz neler düşünüyorsunuz bu konuda? Buyurun efendim.
2: Temel yol ayrımı şey olarak gözüküyor. Yani delegeler eski delegelerle mi katılınacak? Yeni
1: Evet.
2: delegeler mi tespit edilecek? Çünkü yeni delege dediğiniz zaman alacak. Bunu da istemiyor tabii Özgür Özel. Ve de eski delegelerle devam etmek istiyor. Böyle bir çelişki var ama çözülebilir. Burada daha büyük
1: Nasıl
2: problem
1: çözülebilir
2: işte
1: efendim sizce?
2: İbrahim Kalın
1: Buyurun.
2: Bey'in ifadesinden yola çıkarak söyledim. Bir güvenlik meselesidir iletişim diyor İbrahim Kalın. Yani bugün Avrupa'da çıkan üç büyük yayında Reuters'te, Financial Times'ta ve New York Times'ta çok ciddi bir şekilde Türkiye'de iktidarın muhalefeti susturmak için ve de zayıflatmak için böyle bir müdahaleye gerek gördüğü yolunda bir ifade. Bunun tabii temelinde Özgür Özel'in uzun zamandır Cumhuriyet Halk Partisi belediyelere karşı yürütülen yasal süreçlerle ilgili aldığı tavırın tabii etkisi var. Bunun da yurt dışında hemen karşılığını buluveriyor zaten. Yani zaten yurt dışındaki, batıdaki genel algılama yönetimi de bu tür şeyleri çok iyi kullanıyorlar. Çünkü bu işlerine geliyor biraz da Türkiye'nin zayıf duruma düşürülmesi bir Batı'nın şu anda hakikaten çok da işine geliyor. İkinci boyutu işin yani bu Özgür Bey'in bütün bu yasal süreçleri tanımama tavrının etkileri. Yani mesela ben binadan da çıkmayacağım, odamdan da çıkmayacağım gibi tanımayacağım yani bu mahkeme kararını şeklindeki yaklaşımı. Yani bunu biz şeye nasıl izah edeceğiz gençlere? Özellikle benim de bir tane 15 yaşında oğlum var. Sorsa baba bu sen yasalara uy diyorsun bana. Bak işte Özgür Bey de hiç öyle bir tavrı yok. Bilakis yasalara uymamayı tercih ediyor. Desene cevap vereceğim yani. Yani bir Cumhuriyet Halk Partisi gibi Cumhuriyet'in kurulmasında büyük mücadeleler vermiş ve gerçekten son derece başarılı bir geçmişi olan bir partinin işte ikide bir söyledikleri Atatürk'ün kurduğu parti işte ben de onun son genel başkanıyım diyor Özgür Bey. Şimdi burada bir Türkiye'nin gelecek tasarımında çok ciddi rol oynamaya niyetli. Her ne kadar işte 76 yıldır tek başına iktidar olamasalar da böyle bir potansiyel taşıyan.

0: partinin lideri, önderi, bilakis örnek ve önder olması gerekirken böyle bir durum. Üçüncü boyut ise sadece bu konuda değil, Cumhuriyet Halk Partili belediyelere karşı yürütülen bütün yasal süreçlerde bütün belediye başkanlarına namusumla kefilim sözünün hakikaten çok ağır bir bedeli olduğu kanaatindeyim. Özgür Özel'in ettiği bu laf. Şimdi gelelim şeye. Ben Devlet Bahçeli'nin önerisinin son derece ciddi ve sağlıklı olduğu kanaatindeyim. O feragatten söz etti. Bu feragat meselesi hem Kılıçdaroğlu hem de Özgür Özel tarafından doğru algılanırsa mesele çözülür gibi geliyor bana. Kılıçdaroğlu zaten aday olmayacağını bir şekilde ifade ediyor.
1: Evet.
0: O yüzden önünde bir engel gözükmüyor. Yani Kılıçdaroğlu ben genel başkan olacağım demiyor. Özgür Özel de feragat ederse burada buluşulabilir gibi gözüküyor. Ben olumlu bir gelişme olarak görüyorum Özgür Özel'in de en son yaklaşımını. Yani kurultay konusunda mutabakat sağlanacak gibi gözüküyor.
1: Yani krizin derinleşmeden Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu bilinmezliklerle dolu sarmalın içinden bir şekilde çıkabileceğini işaret
0: Kesinlikle.
1: ediyorsunuz. Ve yani o meselenin nasıl çözülebileceğine dair bazı ipuçları da verdiniz. Şimdi az evvel Alişer Dele'ye de sordum. Şimdi hem YSK hem de Yargıtay'a başvurular var ki bugün de gördük YSK CHP'nin o başvurusunu reddetti. Aynı soruyu size de sorayım efendim. Hukuk yollarını sonuna kadar tüketmek amacıyla mı acaba yola çıkacak Özgür Özel? Tabii yarın saat 14'te yapılacak bir parti meclisi toplantısı da var. Buradan ne gibi kararlar çıkmasını beklersiniz efendim? Ali Say'dan buyurun.
0: Valla burada tam yetki verecekler gene Özgür Özel'e diye düşünüyorum ve Özgür Bey'in burada ben bu odayı terk etmem, onu yapmam, bunu yapmam şeklinde bir yaklaşımından ya yumuşatması da doğru olacaktır ya da Kılıçdaroğlu meclisteki mekanı kullanarak parti genel başkanı fonksiyonunu yerine getirmeye çalışacaktır diye düşünüyorum. Her iki şıkta da ben çelişkinin diametral olmayacağını, çok büyük sorun yaratmayacağını düşünüyorum açıkçası. Bu nedenle olumlu bir yolda ilerlenmekte olduğunu düşünüyorum. Burada Kılıçdaroğlu'nun en önemli mesajı bir önceki yani bir hafta kadar önce, 3-5 gün önce yaptığı konuşmasında bildirdiği bu arınma meselesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül ve destek veren çok ciddi bir kesim tarafından Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu şaibelerden ve suçlamalardan bir an önce sıyrılmasını sağlamak üzere bir siyasi iletişim boyutunda girişimde bulunması gerektiğini savunanların görüşü de bu arınma meselesi. Bütün bunları bir bütün olarak bakıldığı zaman Türkiye'de ciddi, güçlü bir muhalefete çok büyük ihtiyaç var. Demokrasinin temeli muhalefet. Çünkü iktidar her rejimde var. Bir tek demokraside muhalefet var. Güçlü bir muhalefetin Türkiye demokrasi için de hayırlı olacağı kanaatindeyim. Bu yüzden muhalefeti zaafa uğratacak her türlü girişimin yanlış olduğu düşüncesindeyim Evren Bey.
1: Anlıyorum. Çok sağ olun efendim. Alişer Derek, yarın kritik bir toplantı saat 14'te parti PM toplantısı. Ne bekliyorsunuz efendim? Var mı oradan bir çıktı? Ciddi bir karar alınabilir mi bayram öncesinde?
2: Özgür Özel'e destek ve tam yetki gibi bir karar çıkacaktır. Çünkü biraz da aslında bu temayül yoklaması. Yani Özgür Özel ve ekibi aslında kimler kaldı, kim var, kim bu tarafta, kim ne diyecek diye bir toplantı da yapıyor. Ama izninle herhalde son soru diye tahmin ettiğim için bir şey aklıma geldi. Ali Saydam Bey'in söylediği yerden. Öyle bir yoruma da yapmak istiyorum.
1: Buyurun,
2: vaktimiz
1: buyurun.
2: Var mı bilmiyorum ama.
1: Efendim var.
2: O da
1: Bolca vaktimiz var aşağı dedik. Buyurun.
2: O zaman yani biraz doğru bir yerden şimdi şeyi hatırlattı ya, arınma meselesini attı. Yani şimdi ben de aslında az önce söylerken bir kurultay ve kurultayın tarihi, delege meselesini falan konuşuyorum ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun bence çıktığı bu yolda ısrarcı olacağı ve Özgür Özel'le arasında eğer bir böyle bu iş biraz pazarlık üzerinden nereye gideceği devam edecekse bu arınma meselesi de olacak. Kemal Kılıçdaroğlu daha bu dava süreçleri ortada yokken arınmadan bahsetmişti. Hatta davaya konu olan ilk söylemlerinden bir tanesinde de bu arınma meselesinden bahsetmişliği var. Kimin arınması ve nasıl bir arınma?

0: Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden kimler arındırılacak meselesi de Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünde tartışılacak, tartışmaya açık. Eğer böyle bir süreç yapılacaksa yahut da işte bir kurultaya gidilecekse sonrasında onu da beraberinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin gündemine alacak bir konu olacaktır. Burada hani adını koymak gerekiyor ki benim anladığım Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi de Ekrem İmamoğlu ve Ekrem İmamoğlu'nun politika tutuşunun, zihniyetinin onun Cumhuriyet Halk Partisi'nden arındırılmasını bahsediyor. Kendisi hiçbir zaman adlı adınca bunu söylemedi ama benim okumalarım o yönde. Özgür Özel kendisini yol arkadaşı olarak niteliyor, var eden isim gibi görüyoruz hepimiz. Yani onun işaret ettiği şekilde genel başkan olduğu Ekrem İmamoğlu'nun. Dolayısıyla orada ortada aslında yani odadaki fili konuşmadan biraz kurultay kim seçilecek, ne zaman seçilecek üzerinden devam ediyor mesela ama bu seçimin sonunda seçilecek kişinin yani Kemal Kılıçdaroğlu aday olmayacaksa onun işaret edeceği kişinin de bu yöndeki adımları Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki tartışmayı daha da derinleştirecek. O mesele de işte az önce sorduğum, benim de biraz değindiğim diğer parti meselesine de beraberinde getirecektir. Çünkü biz sonuç itibariyle Özgür Özel buradaki kararların hemen hepsini tek başına almıyordur. Ekrem İmamoğlu'yla da danışıyordur, konuşuyordur diye tahmin ediyorum.
1: Alişer Derek, senin ifaden bu. Yani hukuki labirentler ifadesini kullanmışsın, tweetinde gördüm ben de. Yani gerçekten bu, yani dehlizler, farklı dehlizlerde geziyoruz. Yani yolu nereye çıktığını anlayamıyoruz ama yani bu hukuki labirentlerde kaybolmadan bu krizi kısa sürede aşılabilmesi yönünde bir umut var mı CHP için? Yani partinin böyle ortak idealleri bulup tekrar bunlara sarılıp onların etrafında birlik olması yönünde bir şans görüyor musun yakın vadede?
0: Kurultay tarihi dolayısıyla hangi delegelerle devam edileceği üzerinde bir uzlaşı ve anlaşı yapılırsa ancak öyle aşılır. Kemal Kılıçdaroğlu kurultaya kabul etti ama kurultayda aday olmayacağını şu an söylemedi ama onu da söyleyecektir. Yani ben onu biliyorum yani Kemal Kılıçdaroğlu aday olmayacak. Ama hangi kurultaya nasıl gidileceği ve hangi delegelerle gidileceği konusunda Özgür Özel'in biraz ikna olması lazım. Yani Kemal Kılıçdaroğlu bugün niyetine girse delegeleri değiştirmek için bir yıl gibi bir süreye ihtiyacı var. O bir yıl Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığını Özgür Özel hem kabul etmez, değişimciler kabul etmez, mevcut Cumhuriyet Halk Partililer de kabul etmeyecek. Onu da görüyorum. Oradaki uzlaşı biraz zor gibi gözüküyor ama bu durumun, bu kavganın partiyi bölünmeye götürme ihtimalini, parti bölünmezse bile bu mahkemelerdeki kavgaların Cumhuriyet Halk Partisi'ni zayıflattığını ve bu zayıflatmanın iktidara yaradığını üst bir akıl içeriden birileri her iki tarafa da söyleyip durun siz ne yapıyorsunuz derse işte o zaman herhalde bir bu işin farkına vararak yol haritasını ona göre belirleyeceklerdir. Günün sonunda Cumhuriyet Halk Partisi herkese lazım. Yani ana muhalefet herkese lazım, muhalefet herkese lazım. Bu tartışmalar, bu kavgalar Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki bir kavga da değil. Yani bu tartışma ve bu kavga devam ettikçe biz, işte az önce Ali Saydam söylediği için şöyle bir baktım da gerçekten uluslararası basın hani kimseyi ikna edemiyorsun. Bu uluslararası basını okumazsın, kafanı çevirirsinlik bir iş değil. Bu işin ekonomiye katkısı, zararı da öyle kolay olmayacak. Yani bugün, dün işte bir borsa bir düştü, bugün tekrar normale döndü ama uzun vadede yatırım riski olan bir ülke. Bu içindeki kavga, bu enerji lüksü yok. Bölge yanıyor, bölgede yeni dinamikler oturuyor ve Türkiye artık şu patinajını çekip vazgeçip gaza basıp önüne göt gitse daha sağlıklı olacak. Bu tabii ki burada CHP'yi suçlamıyorum ama CHP etrafındaki bu biraz abluka, biraz bu baskının da Cumhuriyet Halk Partisi'nin de içine düşürmesi pek çok eksikliği de beraberinde getirdiği için şu an gündemi oraya getirdim.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bütün bu resmi gören bir Cumhuriyet Halk Partisi bu sınavdan, bu bir sınavsa kendisinin tutulduğu, bu sınavdan birlik ve beraberlik içinde çıkarsa ve dönüp de buna iktidar siz bize bunu yaptınız, bakın biz buradan böyle çıktık diye seçmene de anlatırsa çok daha güçlü çıkacaktır. Onun gücü onu iktidara taşır, daha güçlü ve daha bir bütün bir muhalefet sağlar. Günün sonunda demokrasiyi ve Türkiye'ye kazandıracaktır diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Sorunu çok uzattım farkındayım ama ben
1: Estağfurullah.
0: yakın vadede öyle bir umutum yok. Hani bunu görüp bir an önce tamam o zaman hadi gel bir el ele verelimlik bir şey yok. Çünkü seçmen çok kızgın. Kemal Kılıçdaroğlu çok

0: sustu, kendini anlatamadı, kendini anlatmadı. Niye bu şu an bunu yapıyorsun? Yanıtı sokakta yok. İktidarla el ele kol kola bunu yapıyorsunuz diyen var. İşte kendisine yönelik pek çok Cumhuriyet Halk Partisi'ne de yakışmayacak Kemal Kılıçdaroğlu'na benim hiç yakıştırmayacağım suçlamalar da var. Özgür Özel bir yıldır bizim peş peşe uğradığımız bir sürü şey var. Mahkeme var, tutuklu belediye başkanlarımız var. Bir de sen partinin Büyücek Genel Başkanı bunu böyle yaptın diyerek onu suçluyor. Yani kavga çok derin farkındayım ama
1: Çok.
0: aşılmaz pek çok şekilde birbirlerini de bağladılar. Umudum aşmaları ama
1: Evet.
0: kısa vadede aşılacak gibi de durmuyor.
1: Ali Saydam, siz neler düşünüyorsunuz bu konuda, çok merak ediyorum. Yani kısa sürede çözebilecek bir kriz mi ki? Ali Şerdelek çok önemli bir noktaya da parmak bastı. Yani seçmene bir şekilde Özgür Özel'in de Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bu krizi bir şekilde mutlaka anlatması lazım. Yani buna muhtaçlar gibi duruyor ki siz Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu krizi aşma yönünde bir niyet, iki tarafa da baktığınızda, hamlelere baktığınızda bir niyet görebiliyor musunuz Ali Saydam? Çünkü bugün de iki isimden çok kritik hamleler geldi. İşte Kılıçdaroğlu hamlesini yaptı. CHP'nin 3 avukatını görevden azledildi. İşte Kılıçdaroğlu X ve Instagram'daki o biyografilerini değiştirdi CHP Genel Başkanı olarak. Yani bu satranç hamlelerinin ne anlama geldiğini de tüm Türkiye, 86 milyon merak ediyor. Ali Saydam nasıl okuyor bunları?
2: Efendim, ortada bakın iletişim mühendisliği diye bir kavram var.
1: Evet.
2: Ortada ölçümlemelerle bu işi daha iyi kavramak mümkün.
1: Evet.
2: Yani bütün yönetim hatalarına rağmen, taktik ve teknik hatalarına rağmen bugün hala 30-32 bandında, 35-32-35 arasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin kemikleşmiş bir seçmen kitlesi var. Bu çok ciddi bir rakam ve de bu çok önemli. Şimdi arınma derken ben Alişerber kardeşim ustada katılıyorum. Fakat mesele orada kişilerle ilgili değil arınma kastedilen benim anladığım. Bu suistimal, irtikap, rüşvet gibi davalarda kesinleşmiş olan durumu ve de çeşitli kanıtlarla ortaya konmuş olan bu suçlamalar karşısında ben hepsine namusumla kefilim yaklaşımını değiştirmesi lazım Özgür Özel'in. Yani burada hakikaten suçlu olanları derhal partiden ihraç etmesi ve temizlemesi lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin üzerindeki idi. Yani bundan sonra kim liderlik yapacaksa Cumhuriyet Halk Partisi'ne yani Kılıçdaroğlu ben aday olmayacağım diyor. Özgür Özel hala aday olacak herhalde. Fakat o Kurultay ne diyecek bilmiyoruz. Delege durumuna göre. O kim lider olacaksa o arınma derken anladığım kadarıyla Kılıçdaroğlu'nun bu şaibelerden kurtulması lazım bu partinin. Çünkü iktidar ikna üzerine olabiliyor. İknanın iki temel unsuru da bir tanesi vaat, diğeri de güven. Yani istediğiniz vaatte bunun o vaadi yerine getirebileceğinize dair bir güven oluşturamazsanız işiniz zor. Bu nedenle bu arınma meselesi çok kritik. İki, ben üstada katılıyorum. Buna iletişim fırsatı adını koyabiliriz. Bir iletişim fırsatı var Cumhuriyet Halk Partisi için önünde. Bütünleşme, birleşme, güçlenme ve de güçlenerek bu süreçten çıkma şansı var. Bunu birleşerek, güçlenerek ve de şeffaflığa sırtını yaslayarak ben izah edilmesi gerekir dediniz Evren Bey.
1: Yani Ali Hocam,
2: Evet.
1: mutlaka yani her kriz ortamının bir fırsat yarattığından yola çıkarak mutlaka ana
2: Bravo.
1: muhalefetin CHP'nin bir siyasal yenilenme ihtiyacı olduğunu söylüyorsunuz. Doğru mu anlıyorum?
2: Kesinlikle. Evet, aynen burada bir iletişim fırsatı olduğunu düşünüyorum ben de üstad gibi. Burada bunun yani yöntemi ise böyle bir kriminal olaylara sahip çıkmadan ve de o yanlışı reddederek ve de gerçeklere sırtı yaslayarak bir birliktelik sağlamak ve o birliktelikle güçlü bir şekilde seçimlere hazırlanmak. Yani burada hadi bir an önce seçimler gelsin, doğru bir karar olmayabilir. Yani bu safları sıklaştırıp güçlenerek ondan sonra genel seçimlere gidilmesi daha işine gelmeli diye düşünüyorum Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Bunu da ifade etmemin nedeni gerçekten demokrasiye inanan insanların Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde böyle bir çelişik durumun olmasına sevinmediklerini ben görüyorum ve ben de öyle düşünüyorum şahsen. Bu nedenle

0: İnşallah bir zemin bulacaklar ve anlaşacaklardır diye ümit ediyorum. Çünkü koskoca, devasa Cumhuriyet Halk Partisi her zaman liderler çıkarmıştır. Yine de çıkarma kapasitesine sahiptir. İnşallah çözerler çelişkilerini.
1: Çelişkilerin çözümünde siyasal yenilenme ihtiyacına ilişkin Alişer Delek neler düşünür? Ve Alişer Delek, şunu da merak ediyorum. Yani bu kriz ortamı yaratılmadan, bu kadar derinleşmeden CHP neden sence kendi içinde bu soruna bir çözüm üretememiş olabilir? Bu da milyonlarca kişinin aklından geçen ortak bir soru diye düşünüyorum son günlerde.
2: Sorun olarak gördüğün şeyi anlayamadım. Yani şey ne? CHP bu soruna kendisi çözüm bulamadı diye düşündüğün şey ne? Sorun dediğim buradaki.
1: Mevcut şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulunmuş olduğu durumu kastederek hem siyasal yenilenme ihtiyacı, Ali Saydam'ın dikkatini çektiği siyasal
2: Anladım.
1: yenilenme ihtiyacına ilişkin neler düşünür merak ediyorum ve bu kriz yaşanmadan önce CHP çözebilir miydi sorunu kendi içinde? Bu şekilde sorayım.
2: Çözmesi gerekiyordu. Yani sonuçta işte yani Cumhuriyet'ten yaşlı bir parti, gelenekleri fazlasıyla olan bir parti,
1: Savaş ortamında
2: devleti
1: kurulmuş
2: kurmuş
1: bir parti.
2: parti ve hani çözmesi gerekiyordu. Yani bu şey biraz fazla oldu. Yani evet şunun farkındayım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisine yönelik bir yargı baskısı çok fazlaydı. Haksız yere cezaevinde olan isimler de var. Yani bu gerçekliği görebiliyorum. Bunların arasında bazı belediye başkanları da var. Ama topyekün bütün bu yargılananlara sahip çıkmak, yani bu davayı savunmakla veya suçlu olduğu artık biraz fazla göz önünde olan yahut da suçsuzluğu çok da bilinmeden üzerine atlayıp topyekün bir savunmaya geçmek Cumhuriyet Halk Partisi'ni biraz yordu ve yıprattı. Bu saldırıların ve üzerine gelen baskının yoğun olduğu geçtiğimiz 1,5 yılda, yani 19 Mart itibariyle Cumhurbaşkanı adayının tutuklandığı bir partiden de bahsediyoruz. Öyle kolay bir dönemde değildi. Tam da o dönemden geçerken de hani bir şeyi beklemek, ya siz de işte bu reformunuzu da yapın demek de biraz naiflik de oluyordu. Ama bu mutlak rütbenin geldiğini görüyorlardı. Parti içerisinde bir sorun olduğunu biliyorlardı. Ben yaklaşık 3 ay önce ben bile hani hiç sevmem. Yani siyaseti sadece okumayı ve anlamaya çalışmayı seviyorum. Bir de yorumlamayı seviyorum. Kendisini zerre kadar sevmem. Ben bile hani taraflara söyledim, üzerine bir de yazdım. Ya bir çay içseniz de şu işi bir çözseniz. Bakın bunlar gelmeden, bugünlere gelmeden hem Kemal Bey'e hem de Özgür Bey'e bu mesajları gönderdim. Yapmak istemediler. Maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde bugünün değil, benim siyaset takip ettiğim 30-35 yıldır gördüğüm şöyle bir sorun var. Cumhuriyet Halk Partililerin çok büyük bir bölümü iktidar olmak istemiyor, Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönetmek istiyor. Hep böyle bir sorun olmuştur Cumhuriyet Halk Partisi'nin, kendisini muhalefet olarak görmüştür. Hal böyle olunca da parti içerisindeki kavga daha bir şehvetli ve daha bir istekli geliyor. 2 gündür muhalefet liderleri de dahil Cumhuriyet Halk Partilerinin birbirlerine ürettikleri siyaseti ve söylemi iktidara aylardır söylemediklerini görüyorum ya ben. Yani birbirlerine öyle şeyler sosyal medyasında da siyasetçilerinde de yahut da taraflarda da iktidarı bu kadar hedefe koymamışlardı yani. Şimdi geri kalan muhalefet partilerinin de böyle Cumhuriyet Halk Partisi'nden daha çok Cumhuriyet Halk Partili bir şey görüyoruz ya, şimdi partiye gelip ziyaret ediyorlar falan. Bültenlerde veriyorsunuzdur diğer liderlerin gelip ziyaretlerinde. Onlar da mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vuruyorlar. Ve mübarek siz muhalefet partisiniz, iktidara bugüne kadar böyle bir şey söylemediniz. Bu yumuşak siyaseti de anlayabiliyorum, görebiliyorum ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin motivasyonu kendi iktidarına, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına geçmek olduğu için kendi iç kavgaları hep böyle daha fazla gündemlerinde oldu. İktidar yürüyüşüne en yakın oldukları dönem Özgür Özel'in beraberindeki dönemdi. İçerideki bazı sorunları görmedi, görmek istemedi. Uğradıkları mağduriyetlerle bu işin de o aynı küfeye koyulacağını söyledi. Ben Ali Saydam hocama katılıyorum. Yani hani topyekün, yani siyaset biraz hani ahlakla beraberinde getirdiği için, yani topyekün bizden böyle bir şey çıkmaz, benim belediye başkanlarım böyle yapma siyaseti doğru bir siyaset değildi. Yani maalesef hepimizin yüzünü kızartan görüntüleri de hep beraber gördük. O da çok yanlıştı. İşte buralarda o işleri biraz daha yavaş yaptığı için kendi içi

0: içerisindeki bir kaosta bugün geldiğimiz noktada bunu konuşuyor hale geldik. Bu onun için bir fırsat. Bu kaosun en ayyuka çıkmış hali taraflardan bir tanesi eski genel başkan diyor ki biz bu işi temizleyelim diyor. Şimdi genel başkan diyor ki sen iktidar üzerinden bu işi yaptın. İkisi beraber oturup dese ki iktidarın partimizin içerisini karıştırmak için yaptığı bu oyunları beraber biz yakacağız, yapacağız ve biz iktidar yürüyüşümüzün buradan başlatacağız dese krizi fırsata çevirebilirler. Taraflardan her ikisi de en azından kazan kazanla bu işe devam edebilir. Hala umut ediyorum yaparlar Türkiye'nin ihtiyacı olduğu için ama yakın kısa vadede onun olmayacağını da görebiliyorum.
1: Ali Saydam Hocam, Alişer Derek bir küçük çay bardağından yola çıkarak Türk siyasetinde önemli bir analize imza attı. Gerçekten sizce de önlenebilir miydi hocam? Bir küçük çay bardağı dost sohbetlerinin o vazgeçilmezi çözebilir miydi hocam sorunları? Ne dersiniz bir iletişimci olarak?
2: Bu Alişer Bey'in çok önemli bir tespiti var. Şimdi en son söylediği kazan kazan ilişkisi.
1: Evet.
2: Şu anda mevcut durumda kaybet kaybet durumu var. Yani her taraf kaybediyor, Türkiye kaybediyor bana sorarsanız. Yani burada bunu pas geçiyoruz. Yani Türkiye'deki siyasal ortam hasar görüyor. Türkiye'nin algısı hasar görüyor. Marka değeri düşüyor. Yani şeyi düşmüş yani endeksi düşmüş falan böyle garip bir durum Türkiye'nin. Yani bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde iki grubun çatışması falan değil bu. Yani bu nedenle biraz Cumhuriyet Halk Partisi'nin aslında kökeninde var olan dünya görüşü ve anlayışla dirayetle iki tarafın oturup hakikaten çay mı içecekler, kahve mi içecekler, hakikaten oturup bunu bir şekilde çözmeleri lazım. Yani bu yazık günah. Yani ve de ortada şu algı var. Ya ne öneriyorsunuz? Yani Türkiye'nin gelecek tasarımına adaysınız, sahip çıkıyorsunuz değil mi? İşte hangi milli savunma sanayinde, milli sağlık meselesinde, milli eğitimde, İşte ekonomide, enerjide sizin hani var ya şey bakanlar var Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde gölge
1: Gölge
2: bakanlar
1: bakalım.
2: değil mi? Peki hangi projeyi öneriyorsunuz? Yani öyle olmasın böyle olsun. Yani eğitimde şöyle olsun, yok enerjide böyle olsun, milli savunmada şu olsun. Tam tersi bilakis yani milli savunma sanayinin tam gelişme döneminde şiddetle karşı çıkıldığı algısı var Cumhuriyet Halk Partisi saflarında. Tam tersi var yani bir şey yapmama. Fatih Altaylı'nın o lafı mesela çok önemli. Atatürk Cumhuriyeti kurmuş bunlar saatlerini bile kuramaz gibi çok ağır eleştiriler var ki partinin kendi içinde. Bunu durdurmanın yöntemi aktif siyasetten geçer. Yani yeni şeyler önermekten geçer. Projeler önermekten geçer, vaatleri güven unsuruyla birleştirerek ortaya koymaktan geçer. Şimdi bütün bunları yapmayıp sadece kavgacı bir yaklaşımla, sadece siyasi iktidarın her şeyi mahvettiğine ve de yanlış yaptığına dair bir politika izlerseniz bu kendi saflarınızda bir de Ayşe Bey'in de son derece veciz bir şekilde tespit ettiği gibi bu hiçbirinin suçu yokmuş gibi pozisyon alırsanız belediye başkanlarının o zaman inandırıcılığınızı yitiriyorsunuz. Yani bu nedenle bir an önce birbirlerine kenetlenmeleri ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin saflarını sıklaştırmaları ve Türkiye'nin geleceğinde ciddi bir alternatif olduklarını hedef kitlelerine net bir şekilde ifade etmeleri gerekiyor ki bu mesele Türkiye'nin meselesidir diye defaatle ifade etmeye çalışıyorum. Bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi içinde Özgür Özel ve arkadaşlarının veya Kılıçdaroğlu'nun meselesi değil. Yani bunu sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi iç meselesiymiş gibi konumlanmasını son derece hatalı buluyorum.
1: Zaten Özgür Özel'in de tespitleri, ifadeleri bu yöndeydi. Son 30 saniyemiz var mı Alişer Delek? Eklemek istediğin son birkaç cümle varsa alayım, bir manşet atmak istersen buyur.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir tartışma bu arada başladı, devam ediyor. Üçüncü yolcular, bakın şeyi takip etmek lazım. Mansur Yavaş ve Oğuz Kağan Salıcı. Sağlıklı bir tartışma gidiyor. Kararı okuyup bir... Onu da önümüzdeki günlerde sıkça konuşacağız. Öyle bir tartışma da gidiyor. Bu parti açısından da olumlu bir şey.
1: Peki. Umarım yeniden fırsat buluruz ve tüm bu başlıkları, gelişen durumları tekrar değerlendiririz. Gazeteci büyüklerimiz Alişer Delek, Ali Saydam da Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki mutlak mutlan düğümünü konuştuk. Olaylar nereye doğru evrilebilir? Biraz akıl yürütmeye çalıştık. Çok teşekkür ediyorum. İki değerli konuğuma da çok faydalı oldu. Sağ olun efendim.
2: Tamam. Teşekkürler yayınlar.
1: Evet, ilk bölümü noktaladık. Gece raporunda şimdi kısa bir araya gidelim, bir soluklanalım. Birazdan devam.

0: Gece raporunda ikinci dilime hoş geldiniz. Haberlerimizle başlayalım. Özgür Özel CHP Genel Merkezi önünde konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu ile telefon görüşmesini anlattı. En kısa zamanda sandık ve kurultay istedim dedi. Bu arada Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Sönmez'se Kılıçdaroğlu'nun Özel'e en uygun zamanda kurultaya gidelim dediğini açıkladı.
1: Dünün şartları, dünün psikolojisi içinde bir telefon geldi. O telefona bakmadık, bakamadık. Bugün akşamüstü o telefon görüşmesini gerçekleştirdik.
2: Kılıçdaroğlu ile telefon görüşmesini anlattı. En kısa zamanda sandık ve kurultay istediğini açıkladı.
1: Türkiye'nin dört bir yanından yükselen isyanı duyuyor musunuz? Cevabım nettir. Tavizim yoktur. Biz en kısa zamanda sandık istiyoruz, kurulta istiyoruz.
2: Özgür Özel CHP'ye mutlak butlan kararının ardından genel merkez önünde toplanan partililere hitap etti. Bayramdan sonra kurultay için harekete geçeceklerini söyledi.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin hangi delegesi olursa olsun bayramdan sonra benim tavizim yok dediğim olur. En kısa zamanda, en uygun zamanda olur denilen o kurultay için harekete geçiyoruz. Önce kurultay sandığını kurtaracağız. Sonra seçim sandığını kurtaracağız. Bu ülkenin geleceğini kurtaracağız.
2: Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Atakan Sönmez de görüşmenin içeriğine dair açıklama yaptı.
3: Görüşmede de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu en uygun zamanda partiyi kurultaya götürmekle ilgili niyetini Sayın Özgür Özel'e iletti. Özgür Özel de kendi taleplerinin de bu yönde olduğunu ve bundan memnuniyet duyduğunu ifade etti.
0: Evet, gün boyu aslında gözler Ankara'daydı. Hem CHP Genel Merkezi'nde hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun çalışma ofisinde hem de aynı zamanda Yüksek Seçim Kurulu'da en kritik noktalardan biriydi ki YSK Cumhuriyet Halk Partisi'nin mutlak butlan itirazını karara bağladı ve kurul CHP'nin talebini oy birliğiyle reddetti.
2: Yüksek Seçim Kurulu'ndan karar çıktı. CHP'nin mutlak butlan için itiraz başvurusu reddedildi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verdiği mutlak butlan kararının ardından CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruda bulundu. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultayı'nın mutlak butlanla sakatlandığı gerekçesiyle iptal kararına itiraz edildi. Yüksek Seçim Kurulu itirazı görüşmek için toplandı. Yaklaşık 2 saat süren toplantıdan itirazın reddedilmesi kararı çıktı. Karar sonrasında Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Serdar Muhta kameraların karşısına geçti.
4: Seçilen delegelerin delegelikleri siyasi partiler kanunu uyarınca sona erdiğinden yeni delegeler tarafından yapılan kongrelerde il, ilçe seçim kurullarınca düzenlenen mazbataların geçerli olduğunun ve kongre kurultaylarda seçilenlerin görevlerine devam ettiğinin Yüksek Seçim Kurulu'nun anayasanın 79. maddesinden kaynaklanan tam kanunsuzluk yetkisine dayanarak tespitine karar verilmesi yönündeki taleplerinin reddine oy birliğiyle karar verilmiştir.
0: Başkentteki baş döndürücü trafikte devam edelim. Özgür Özel mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Merkezi'ni ziyaret eden İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu ile görüştü. Özel görüşmenin ardından yaptığı açıklamada bayram boyunca genel merkezde olacağını söyledi. Bu arada Dervişoğlu da Özel'e desteğini açıkladı ve demokrasimiz ağır tehdit altında dedi.
5: Programlarımızı genel merkezimizden ve siyasi partilerin genel merkezlerinde sürdüreceğiz.
2: Kurban Bayramı'nda genel merkezde olacağını açıkladı. Pozisyonlarında bir değişiklik olmadığını belirtti.
5: Bizim bu durumdaki pozisyonumuza dair herhangi bir gelişme yok. Genel merkezimize baba ocağına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bayram boyunca da hem genel merkezimizde olacağız hem de siyasi partilerle bayramlaşma programlarımızı genel merkezimizden ve siyasi partilerin genel merkezlerinde sürdüreceğiz.
2: Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel genel merkezde kendisine destek veren muhalefet partisi liderleriyle görüştü.

0: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da CHP'yi ziyaret etti. İkili görüşme sonrası kameralar karşısına geçti. Dervişoğlu Özel'e desteğini açıkladı.
1: Demokrasimiz ağır bir tehdit altındadır. Yapılan bütün bu uygulamaların aslında sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne değil, demokrasiye ve bütün siyasi partilere yapılmış bir darbe girişimi olduğu kanaatini taşıyor. Yüzyıllık bir siyasi partiye hem de böyle bir kararla vasi tayin etmek, bir anlamıyla kayyum atamak, neresinden bakarsanız bakınız bir garabettir.
2: Evet, hem CHP Genel Merkezi hem de Kılıçdaroğlu'nun çalışma ofisi çok hareketliydi. Gerçekten muhabir orduları vardı iki noktada da. CHP'nin mahkeme itirazı reddedildi bildiğiniz gibi ve ihtiyati tedbir kararı da Kemal Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi. Peki başka hangi açıklamalar yapıldı? Kim nereye ziyaret etti? O ziyaretler sonrası kim neler söyledi? Detaylandıracağız şimdi.
0: Özgür Özel Genel Merkez'de, Kemal Kılıçdaroğlu ise konutunda ve ofisinde kabuller yaptı. Hem CHP Genel Merkezi hem de Kılıçdaroğlu'nun çalışma ofisi hareketliydi. Mutlak butlan kararı sonrasında Özel ve Kılıçdaroğlu cephesinin atacağı adımlar merakla bekleniyordu. Bazı milletvekilleriyle partililer CHP Genel Merkezi'ne geldi. Özel, Büyükşehir Belediye Başkanları ile görüştü. Çok sayıda Büyükşehir Belediye Başkanı toplantıya katıldı. Türkiye İşçi Partisi heyeti Özel'i ziyaret etti. Kılıçdaroğlu da gün boyunca konutunda ve ofisinde görüşmeler gerçekleştirdi. Kendisine yakın milletvekilleri ve eski parti meclisi üyeleri ziyaret etti.
3: Herkesin gönlü rahat olsun. Sükunetle, aklı selim bir şekilde yine hep beraber, birlik beraber içinde ayağa kalkacağız.
0: Mutlak butlan kararı sonrası Kılıçdaroğlu ilk hamlesini yaptı. CHP'nin 3 avukatını görevden azletti. Mutlak butlan kararıyla ilgili tedbir kararına CHP Genel Merkezi itiraz etmişti. İtirazı değerlendiren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi bu itirazı reddetti. Mutlak butlanla ilgili mahkeme kararının hayata geçmesi için tebliğ süreci de başladı. İcra memurları CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'na kararı iletti. Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez gelişmenin ardından kameralar karşısına geçti. Kılıçdaroğlu göreve başlamıştır. CHP Genel Başkanı neredeyse genel merkez oradadır dedi.
4: İktidar yürüyüşünden bahsetti. Bu iktidar yürüyüşü için kendisine güveni tam, ekibinde arkadaşlarına olan güveni tam. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı neredeyse genel merkez orasıdır. Ancak tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine Sayın Kemal Kılıçdaroğlu gidecektir. Sayın Genel Başkan hiçbir zaman gerginliğin tarafı olmamıştır.
0: Atakan Sönmez, CHP Merkez Yönetim Kurulu'nda bir görevlendirme olmadığını söyledi. Özel'e yakın isimlerle bir görüşme trafiği var mı sorusuna yanıt verdi.
4: Bir tane Cumhuriyet Halk Partisi vardır. Özgür Özel'e yakın, Özgür Özel'e uzak, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın, Kemal Kılıçdaroğlu'na uzak diye Cumhuriyet Halk Partililik tarifi olamaz. Bütün Cumhuriyet Halk Partililer Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yakındır.
2: Evet, siyasete hiç alışılmadık, çok sıcak günlerden geçiyoruz. Hem CHP Büyük Kurultayı hem de İstanbul Kongresi için mahkemeden bildiğiniz gibi mutlak butlan kararı çıktı. Ama biraz şimdi hafızamızı tazeleyeceğiz. Süreç nasıl işledi? Bugüne kadar CHP içinde neler yaşandı? Gelin bir hafızamızı tazeleyelim. Neler yaşanmış bir hatırlayalım. Geri gelen
5: sağlığa, geçen hep tehlikeye. Türk siyasi tarihinde bir ilk yaşandı. CHP davasında mutlak butlan kararı çıktı. Hem CHP Büyük Kurultayı hem de İstanbul Kongresi tüm sonuçlarıyla iptal edildi. Özgür Özel yönetimine yönelik tedbiren görevden uzaklaştırma kararı verildi. Peki bugüne nasıl gelindi?
6: Bu kurultayda halkımıza karşı...
5: CHP 38. olan kurultayını 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirdi. Özgür Özel 812 oy alarak 13 yıldır bu görevde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine genel başkan seçildi. Ucunda bir gül açılmış. 15 Şubat 2025'te eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve beraberindekiler bahsekonu kurultayın iptali ve yetki kurullarının görevden uzaklaştırılması talebiyle dava açtı. Dava dilekçesinde delege iradesinin sakatlandığı öne sürüldü. CHP lideri bunun üzerine 21 Mart 2025'te partiye kayyum atanması ihtimalini ortadan kaldırmak için olağanüstü kongreye gideceklerini açıkladı. 6 Nisan 2025'te olağanüstü kurultay düzenlendi. Özgür Özel yeniden genel başkan seçildi. Mutlak butlan ifadesinin kamuoyu gündemini resmi olarak

0: Irak girişi ise 26 Mayıs 2025'te verilen dilekçelerle birlikte oldu. Butlan sözcüğü Türk siyasi tarihindeki yerini almış oldu.
1: Sessizliğinizi koruyacak mısınız efendim?
0: CHP içinde aylar süren bir hukuk mücadelesi başladı. Lütfü Savaş Cephesi'nin açtığı davalar Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde birleştirildi. CHP yönetimi ise davanın reddini istedi. Bu süreçte bir hukuk davası dışında bir de ceza davası açıldı. 24 Ekim 2025'te mahkeme mutlak butlan talebini esasa girmeden reddetti. 11 Kasım 2025'te dava, Savaş ve beraberindekiler tarafından istinaf incelemesi için Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. Heyet bugüne dek bu belgeleri inceledi.
2: Başkan yardımcılarımız, meclis üyelerimiz.
0: Süreci hızlandıransa eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın 31 Mart 2026'da tutuklandıktan 2 ay sonra etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeler oldu. Yalım, Mayıs ayı içinde 3 kez savcı karşısına çıktı. Özel'e Kasım 2023'teki kurultay öncesi kullanılmak üzere toplam 1 milyon 200 bin TL nakit desteğinde bulunduğunu öne sürdü. CHP Genel Başkanı bu iddiaları reddetti. Ancak söz konusu ifadeler, mutlak butlan davasının istinaf incelemesini yapan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nce dosyaya eklendi. Aylar süren hukuki süreçte karar çıktı. 38. olağan kurultay iptal edildi. Bu kurultay sonrası yapılan tüm kurultaylar geçersiz sayıldı. Özgür Özel yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırıldı. Kemal Kılıçdaroğlu ve önceki yönetimi göreve iade edildi.
3: Bu Çınar'ın gölgesi.
4: Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı. Toplantıda yurt içi ve yurt dışı gelişmelerin finansal piyasalara muhtemel etkileri ve alınabilecek tedbirler ele alındı. Yapılan açıklamada ise Türkiye ekonomisinin şoklara karşı önemli ölçüde dirençli olduğu değerlendirildi denildi.
0: CHP davasında mutlak butlan kararı çıkmasının ardından piyasalarda hareketlilik yaşandı. Finansal İstikrar Komitesi önlemleri görüşmek için toplandı. Yurt içi ve yurt dışı gelişmelerin finansal piyasalara muhtemel etkileri Finansal İstikrar Komitesi tarafından ele alındı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığındaki toplantıda alınabilecek tedbirler kapsamlı bir şekilde değerlendirildi. Toplantının ardından bakanlıktan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Ekonominin şoklara karşı dirençli olduğuna dikkat çekildi. Gerekli adımların atılacağı belirtildi.
5: Komite, Türkiye ekonomisinin sağlıklı politika çerçevesi ve güçlü sermaye tamponları sayesinde şoklara karşı önemli ölçüde dirençli olduğunu değerlendirmiştir. Makrofinansal istikrarın korunması, dezenflasyon sürecinin kesintisiz devamı ve finansal sistemin sağlıklı işleyişi için gerekli tüm adımların tam bir eş güdüm içinde atılmasını kararlaştırmıştır. Komite, tüm gelişmeleri anlık ve yakından izlemeye devam edecektir.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde verdi mesajlarını. Erdoğan, enerjide de tam bağımsızlık ülkemizin kızıl elmasıdır dedi. Kritik madenlerin petrol ve doğal gaz kadar önemli hale geldiğini ifade ettim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finansal Okuryazarlık Günü programında da konuştu. İzleyelim.
6: Enerji arz güvenliğinin günlük hayattan uluslararası siyasete her alanda çok daha önem kazandığı bir süreçten geçiyoruz. Türkiye, zengin enerji kaynaklarına sahip coğrafyalarla bunlara ihtiyaç duyan ülkeler arasındaki en güçlü köprüdür.
7: Petrol ve doğalgazın halen stratejik kaynak olduğunu hatırlattı. Kritik madenlerin de artık diğer kaynaklar kadar önemli hale geldiğini vurguladı.
6: Dünya, bor rezervlerinin %73'üne sahip olan ülkemiz nadir toprak elementlerinde Eskişehir Beylikova'da keşfedilen dev rezerv Türkiye'yi kritik madenler alanında küresel ölçekte Şampiyonlar Ligi'ne taşımıştır.
7: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde konuştu. Türkiye'nin enerji alanında seyirci değil, oyun kurucu olmayı hedeflediğini söyledi.
6: Türkiye'nin önünü kesmek isteyenlere aldırmadan diğer alanlar gibi enerjide de tarihi bir başarıya imza attık. Savunma sanayinde olduğu gibi enerjide tam bağımsızlık ülkemizin kızıl elmasıdır.
7: Yeni petrol sahaları için çalışmaların sürdüğünü söyledi.
6: terörsüz Türkiye sürecinin menziline ulaştı.

0: çalışmasıyla birlikte inşallah yeni bir hikaye yazılmaya başlanacaktır. Gabar'daki keşiften sonra Diyarbakır'da 4 saha belirlendi. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde 24 kuyuda çalışma planlıyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen Finansal Okuryazarlık Günü programında da konuştu. Türkiye'nin küresel rekabet gücünü artıracak düzenlemeleri devreye almayı hedefliyoruz dedi.
0: Reel sektörle bağını koparmayan, yalnızca refah değil, değer de üreten, gelir ve servet adaletsizliğini gideren bir finans piyasasının temin edilmesinde SPK'ya çok önemli sorumluluklar düşüyor. Özellikle dişinden tırnağından artırdığıyla sermaye piyasalarında yatırım yapan vatandaşlarımızın istismar edilmesinin önüne geçilmesi kurulun asli misyonlarından biri olmalıdır. Sermaye piyasalarına güveni artırmak zorundayız.
2: Gece raporunun sınırları içine yansıyan sıcak bir gelişme var. Ankara'ya gideceğiz. Merkez Bankası makro finansal istikrarı destekleyici bazı tedbirler hayata geçirdi. Sıcak bir gelişme var ve ayrıntılarda Buse Gençtürk'te muhabir arkadaşımız da Buse.
3: Evet Aydın. Bu sabah saatlerinde Finansal İstikrar Komitesi toplanarak yaşanan gelişmeleri değerlendirip alınabilecek makro ihtiyati tedbirleri değerlendirmişti. Merkez Bankası da az önce bazı makro ihtiyati çerçeve ilişkin adımlar aldı, tedbirler attı, tedbirler için bazı adımlar attı. Peki o adımlar neler? Hemen ayrıntıları sizlerle paylaşalım. Zorunlu karşılık uygulaması kapsamında kredi büyüme sınırları düşürüldü. Bireysel kredilerde tüm kredi türleri için sınırlar 1 puan daraltılmış oldu. Ve Türk lirası ticari kredilerde büyük ölçekli işletmelere kullandırılan krediler için 1 puan daraltılmaya gidildi. KOBİ kredileri için ise 0,5 puanlık bir daraltılmaya gidilmiş oldu. Merkez Bankası makro finansal istikrarı destekleyici bazı tedbirleri almış, hayata geçirmiş oldu Evren Aydın.
2: Teşekkürler Buse Gençtürk. Merkez Bankası'nın bu adımını detaylandırdı bizler için. Devam ediyoruz gece raporuna. AK Parti, vergi ve emniyet teşkilatına yönelik düzenlemeleri de içeren 24 maddelik yeni kanun teklifini meclis başkanlığına sundu. Emniyette atamaları yeniden düzenleyen o teklifte gençlere ve aynı zamanda öğrencilere eğlence vergisi muafiyeti de var. Detaylar şimdi haberde.
4: Bizler...
1: Emniyette kadro oranları yeniden belirlenecek. Esnafa ve gençlere vergi muafiyeti gelecek. AK Parti 24 maddelik kanun teklifini meclis başkanlığına sundu. Teklifle emniyet müdürü ve amir rütbelerindeki azami kadro oranları yeniden düzenlenecek. Birinci sınıf emniyet müdürü kadro oranı 10.000'de 25'ten 10.000'de 65'e, ikinci sınıf emniyet müdürü oranı 10.000'de 34'ten 10.000'de 75'e çıkarılacak. Emniyet amiri oranı ise 10.000'de 93'ten 10.000'de 300'e yükseltilecek.
4: Milli.
1: Belediye gelirleri kanununda yapılacak değişiklikle birlikte çocuklara ve öğrencilere yönelik önemli bir adım atılıyor. Biletle girilen tüm eğlence yerlerinde 18 yaşını doldurmamış çocuk ve gençlerle eğitimi devam eden 25 yaşını doldurmamış öğrencilerden artık eğlence vergisi alınmayacak. Taksicilere yönelik yeni uygulamalar da getiriliyor. Taksi, dolmuş, minibüs ve servis araçlarına ait ticari plakaların elden çıkarılmasından doğan kazanç gelir vergisinden muaf tutulacak. Aynı zamanda ticari plakaların devir işlemleri de KDV'den istisna olacak. Teklifle internet haber sitelerine yeni kriterler geliyor. Basın yayın ilkelerine riayet etmeyen internet siteleri, gazete ve dergilere ihlalin ağırlığına göre bir günden 10 güne kadar resmi ilan ve reklam kesme cezası verilebilecek. Bir yıl içinde ihlalin tekrarlanması durumunda ceza 25 güne kadar çıkabilecek. Akaryakıt, LPG ve benzeri lisansa tabi sektörlerde faaliyet gösteren mükelleflerden alınan teminatların artırılması konusunda idarenin yetkisine genişletiliyor. Mevcut durumda 2 kat olan artırma yetkisi 5 kata yükseltiliyor. Elektronik ortamda tescili mümkün araçların satış sonrası tescil süresi 3 iş gününden 15 iş gününe çıkarılıyor. 6 Şubat depremleri sonrası afet bölgelerinde yürütülen kamu yapıları projelerinde uygulanan KDV istisnasının süresi de 31 Aralık 2028'e kadar uzatılıyor.

Gülistan Doku soruşturmasının en kritik isimlerinden biri firari şüpheli Umut Altaş. Altaş olayla ilgili ilk kez konuştu. Gülistan'ı tutuklu şüpheli Mustafa Türkay Sonel'in öldürdüğünü öne sürdü. Bu arada genç kızın cansız bedeninin gömülmüş olabileceği bazı yerlere de işaret etti. Bu arada kırmızı bültenli Altaş, aranan Altaş ABD'de gözaltına alındı.

0: Türkay bana ben bir kızı öldürdüm dedi. Babasının da bildiğini söyledi. Bu ifadeler Gülistan 9 soruşturmasının kilit ismi Umut Altaş'a ait. Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020'de kaybolmasıyla ilgili 6 yıl sonra yeniden açılan soruşturma cinayet soruşturmasına dönüşmüştü. Aralarında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sorel'le oğlunun da bulunduğu 12 şüpheli tutuklandı. Soruşturmanın kilit isimlerinden hakkında kırmızı bülten çıkarılan Umut Altaş, Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk kez konuştu. 24 TV'ye konuşan Altaş, Gülistan'ı valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel'in öldürdüğünü öne sürdü.
1: Muhtemelen 3-5 ay sonradır. Birlikte otururken Türkay, sana bir şey söyleyeceğim ama kızma dedi. Ben bir kızı öldürdüm dedi. Nasıl böyle bir şey yaptın, niye yaptın dedim. O da çok bağırıyordu, beni tehdit ediyordu. Ben de çıkardım sıktım kafasına dedi. Babanın haberi var mı diye sordum. Evet, babam da biliyor. O halletti zaten dedi.
0: Altaş olaydan Türkay Sonel'in babası, dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in de haberdar olduğunu öne sürdü.
2: Türkay'ın Gülistan'ı arabasında öldürdüğünü, valinin koruması Şükrü Eroğlu'nun arabasında taşıdıklarını tahmin ediyorum. Türkay öldürüp arabada Şükrü'ye vermiştir. Şükrü götür bunu göm diye. Şükrü çünkü onların sağ kolu, birilerini toprağa gömebilecek bir insan. Türkay'la aralarında arabayı ne yapacağım gibisinden bir konuşmalarına şahit olmuştum.
0: Umut Altaş, Gülistan'ın cansız bedenini hiç görmediğini, öldürülmesine de tanık olmadığını söyledi. Cinayetin Sarı Saltuk Viyadüğü'nde işlenmiş olabileceğini öne sürerek biz orada çok turlarken Türkay'ı oraya göz ucuyla bakarken yakaladım ifadelerini kullandı. Gülistan'ın cansız bedeninin gömülmüş olabileceği yerler olarak üniversite civarları, Aktuluk Mevki ve Bayraktepe'yi işaret etti. Hakkında kırmızı bülten çıktığını yeni öğrendiğini öne süren Umut Altaş, adalete güveniyorum, ülkeme dönüp teslim olacağım ifadelerini kullandı. Altaş, bu röportajın ardından Amerika Birleşik Devletleri güvenlik makamlarınca gözaltına alındı.
3: Hatay'daki o sağanak yağış faciayı beraberinde getirdi. Antakya ve Samandağ birbirine bağlayan köprünün yıkılmasıyla araçla suya düşen iki genç ne yazık ki kayboldu. Gençlerden birinin cansız bedeni bulundu, diğerinin arama çalışmaları ise devam ediyor.
4: Hatay'da sel yine can aldı. Köprünün çökmesi sonucu araçla denize düşen iki gençten acı haber geldi. Hatay'da etkili olan sağanak yağış sele dönüştü. Antakya ile Samandağ birbirine bağlayan Karaçay Nehri üzerindeki köprüde çökme meydana geldi. O sırada köprünün üzerinde ilerleyen bir otomobil nehre düştü ve akıntıya kapıldı.
5: Birkaç kişi vardı orada, el salladılar, ne yazık ki durmadı arkadaşımız. Durmayınca köprüden aşağı nehrin içine düştü ve kayboldu.
4: Otomobilde 20 yaşındaki Musa Paşa ve 19 yaşındaki Deniz Hoşgel vardı. İki arkadaş kayboldu. İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma, sahil güvenlik ve su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Gençlerin akıntıya kapıldığı araç hurdaya dönmüş halde bulundu. Ekipler Asi Nehri'nin Akdeniz'e döküldüğü bölgede gençlerden Deniz Hoşgel'in cansız bedenini buldu. Kayıp Musa Paşa'yı arama çalışması sürüyor.
3: Gece raporunda sırayı savaşa ilişkin gelişmeler alacak. Bir yanda Amerika'nın İran'a olası yeni saldırı ihtimali dillendiriliyor. Diğer yanda diplomasi trafiği halen devam ediyor. Bu arada Pakistan İçişleri Bakanı Nakvi ile Genelkurmay Başkanı Münir Tahran'da. Bu arada Katarlı bir delegasyonunda Tahran'da Arakçı ile görüştüğü açıklandı. Bu arada İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de çok kritik bir açıklamada bulundu. Dönüm noktasındayız dedi.
0: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında müzakere trafiği hızlandı. Arabulucu Pakistan'ın önemli isimleri Tahran'a gitti. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Pakistan İçişleri Bakanı Nakvi ile

Tahran'da ikinci kez görüştü. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ile de iki kez görüşen Nakvi, Amerika Birleşik Devletleri'nin son mesajlarını iletti. Savaşı sona erdirmeye yönelik öneriler ele alındı. Ayrıca Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Münir'in de Tahran'a ulaştığı açıklandı. Münir'in İran-Amerika Birleşik Devletleri müzakereleri, bölgesel barış ve diğer önemli konuları ele alacağı açıklandı. Münir'in hangi yetkilerle görüşeceği açıklanmadı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai de Katarlı bir delegasyonun ülkelerine geldiğini açıkladı. Yetkililerin Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile görüştüğünü söyledi. Ana müzakereci

0: İsmail Bekai, müzakerelerde İran'ın nükleer programının ele alınmasına da temkinli yaklaştıklarını belirtti. Nükleer konusunda iki kez müzakere ettik ve diğer tarafın açgözlülüğü bizi savaşa soktu ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio da müzakerelerde olumlu mesajların geldiğini doğruladı.
1: İranlılarla aynı şeyi söylediğime inanamıyorum. İlerleme kaydettik, bunu abartmam da küçümsemem de. Daha yapılması gereken iş var, ancak bu iyiye işaret. Umarım oraya geliriz, başkan da iyi bir anlaşma yapmayı tercih ediyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı, İran'ın Hürmüz'ü açmayı reddetmesine karşın bir B planı hazırladıklarını da ifade etti. Reuters'a konuşan kaynaklar, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetleri ve Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünün hala anlaşmazlık noktaları arasında yer aldığını belirtiyor.
2: Savaş Türkiye'nin yakın takibinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da İran Dışişleri Bakanı Arakçı, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani ve aynı zamanda Pakistanlı arabulucularla telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Arakçı-Fidan görüşmesinde İran'la ABD arasındaki müzakereler değerlendirildi. Fidan'ın El Sani ve Pakistanlı arabulucularla yaptığı telefon görüşmelerinde ise İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakerelerde gelinen nokta ele alındı. Tabii belirsizlikler devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran ikinci kez masaya oturacak mı oturmayacak mı bilmiyoruz ama ABD Tahran yönetimine şimdi yeni bir anlaşma teklifi iletti. Maddeler üzerine müzakerelerin devam ettiğini söyleyen Amerikan Dışişleri Bakanı Rubio ise anlaşmaya dair olumlu sinyaller olduğunu belirtiyor. Bu arada El Arabiya televizyonu ise anlaşma taslağının detaylarını paylaştı.
3: İran'ın 14 maddelik teklifinin ardından Amerika Birleşik Devletleri de Tahran yönetimine yeni bir anlaşma teklif etti. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, anlaşmaya dair olumlu sinyaller var dedi.
4: Bazı olumlu işaretler var. Aynı zamanda aşırı iyimser olmak da istemiyorum. Önümüzdeki birkaç gün içinde neler olacağını göreceğiz.
3: NATO Dışişleri Bakanları toplantısına giderken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rubio, İran'la müzakerelerin devam ettiğini söyledi. ABD yönetiminin temel amacının Tahran'la iyi bir anlaşma yapmak ve İran'ın nükleer silah elde etmesine izin vermemek olduğunu belirtti.
4: İyi bir anlaşma her zaman başkanın tercihi olmuştur. Eğer iyi bir anlaşma yapabilirsek bu harika olur. Anlaşma yapabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız.
3: Tahran'dansa taraflar arasında henüz bir anlaşma sağlanmadı ancak anlaşmazlığa neden olan farkların azaldığı açıklaması geldi. Reuters haber ajansına konuşan kaynaklar İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetleri ve Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünün hala anlaşmazlık noktaları arasında yer aldığını belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai de ABD ile görüşmelerde ana odağın Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesi, İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması ve Washington'ın İran gemilerine müdahalelerinin sonlandırılması olduğunu söyledi. Uluslararası toplum Washington'a deniz korsanlığı ve uluslararası normları ihlal eden davranışlara son vermesi için baskı yapmalıdır dedi. Dubai merkezli El Arabiya televizyonu ise taraflar arasında anlaşılması beklenen taslağın ayrıntılarını paylaştı. Buna göre tüm cephelerde koşulsuz ateşkes uygulanacak, tüm askeri operasyonlar durdurulacak, Basra Körfezi, Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi'nde seyri sefer serbestisi garanti altına alınacak. Anlaşmanın uygulanmasını izlemek ve anlaşmazlıkları çözmek içinse ortak bir komite kurulacak. Çözülmemiş konular üzerine en geç 7 gün içinde müzakereler başlatılacak. Anlaşma kapsamında İran'ın şartlara uyması karşılığında ABD'nin Tahran yönetimine uygulanan yaptırımları kademeli olarak kaldırması öngörülüyor.
2: Peki İran'daki zenginleştirilmiş uranyumun akıbeti ne olacak? Amerikan Başkanı Trump bu konuda konuştu ve uranyumu alacaklarını söyledi. Muhtemelen aldıktan sonra imha edeceğiz ama onların elinde kalmasına müsaade etmeyeceğiz dedi. Bu arada İran'dan da uranyumun ülke dışına çıkarılmasının yasaklandığına ilişkin iddialara bir yalanlama geldi.
3: Uranyumu biz alacağız dedi. İran'da kalmasına müsaade etmeyeceklerini söyledi. ABD Başkanı Trump, iki ülke arasındaki müzakere şartlarından biri olan zenginleştirilmiş uranyuma ilişkin konuştu.
5: No, we get the highly enriched. We will get it. We don't need it. We don't want it. We'll probably destroy it.

0: Trump ayrıca İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerden ücret almasına yönelik girişimlerini kabul etmeyeceklerini belirterek, "Bu konuyu inceliyoruz, haberimiz var. Ücretli geçiş istemiyoruz. Burası uluslararası bir su yolu" değerlendirmesini yaptı. İran'daki uranyum stokunun ülke dışına çıkarılmasının yasaklandığına ilişkin iddialara Tahran yönetimindense yalanlama geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, "Son günlerde görüşmelerle ilgili ortaya atılan spekülasyonlardan hiçbirini doğrulamıyoruz" dedi. Bu aşamada görüşmelerin odak noktası Lübnan dahil olmak üzere tüm cephelerdeki savaşı sona erdirmektir ifadelerini kullandı. Reuters haber ajansı iki üst düzey İranlı kaynağa dayandırdığı haberinde, İran lideri Müçteba Amane'in zenginleştirilmiş uranyum stokunun yurt dışına çıkarılmaması yönünde talimat verdiğini öne sürmüştü.
1: İsrail'den yine tüm dünyanın tepkisini çeken görüntüler geldi. İsrailli askerler ve onların yakınları Lübnanlıların evlerini havaya uçurdukları o görüntüleri toplu halde eğlenerek izlemişler. O görüntüler için sosyal medyada birçok yorum yapıldı ama en öne çıkan şuydu: tüm bu gelişmeler insanlık dışı bir manzara işaret ediyor.
2: İşgal altındaki Lübnan'a bomba yağıyor, patlamalar oluyor, evler yıkılıyor. Lübnanlıların çaresizlik içinde kaçtığı bu görüntüleri İsrail askerler ve yakınları kahkahalarla izledi. Adeta bir futbol maçı ya da film izler gibi. İsrail basınına göre İsrail ordusunda görevli bir askeri birlik yakınlarıyla eve dönüş partisi düzenledi. O partide Lübnan'ın güneyinde evlerin havaya uçurulduğu anlar kahkahalarla izlendi. Hizbullah'ın İsrail ordusuna yönelik saldırılarda kullandığı müziğin arka planda çalması da dikkati çekti. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki gördü. Çok sayıda kullanıcı yaşananları utanç verici ve insanlık dışı olarak nitelendirdi. İsrail ordusu 2 Mart'tan bu yana Lübnan'ın güneyine saldırılarını sürdürüyor. 3. tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkes 45 gün daha uzatılmış ve Haziran ayı başında 4. tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3089 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.
1: Tabii Amerika Birleşik Devletleri ile Küba arasında da ciddi bir gerilim var. Trump, Küba'ya insani yardım etmek istiyorum dedi. Dışişleri Bakanı Rubio ise Küba ile anlaşma ihtimaline değinirken bunun çok düşük olduğunu ifade etti. ABD'li bakan Küba'nın ülkesi için ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğunu söyledi.
0: Küba başarısız bir ülke dedi. Küba halkına insani temelde yardım etmek istediğini söyledi. ABD Başkanı Trump bir kez daha Havana yönetimini hedef aldı. ABD Dışişleri Bakanı Rubio da Küba'nın ABD için ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğunu iddia etti. Barışçıl bir anlaşma ihtimalinin yüksek olmadığını söyledi. The president's preference is always a negotiated agreement that's peaceful. You know, the likelihood of that happening given who we're dealing with right now is not high. Küba Dışişleri Bakanı Parrilla, ABD'li mevkidaşı Rubio'yu askeri saldırıyı kışkırtmakla suçladı. Ülkesinin ABD'nin ulusal güvenliği için bir tehdit olmadığını vurgulayan bakan, Rubio, Küba ve Amerikan kanının dökülmesini tetikleyecek askeri bir saldırıyı kışkırtmak amacıyla bir kez daha yalana başvuruyor ifadesini kullandı. La paz en nuestra región. Bakan, eski Küba Devlet Başkanı Raul Castro hakkında ABD'de hazırlanan iddianameye de tepki gösterdi. Suçlamaların alçakça ve asılsız olduğunu söyledi. Fidel Castro'nun kardeşi olan 94 yaşındaki Castro, iddianamede 4 ABD vatandaşını öldürmek amacıyla komplo kurmakla suçlanıyor.
1: Amerikan Merkez Bankası Fed'in yeni başkanı Kevin Warsh, Beyaz Saray'da yapılan törende yemin etti. Törende konuşan Birleşik Devletler Başkanı Donald Trump, Warsh'a bağımsız olmanı istiyorum dedi. Tüm yönetimin Warsh'u destekleyeceğini söyledi. Fed'in yeni başkanı da yeni görevinde reform odaklı bir yönetim izleyeceğini belirtti. Geçmişteki hatalardan ve başarılardan dersler çıkaracağım ifadesini kullandı. Yeni Fed Başkanı 2006-2011 arasında Fed'in yönetim kurulunda görev almıştı.

Amerikan Başkanı Trump görevi sona eren Fed Başkanı Powell'dan hızlı bir şekilde faiz indirimi yapmasını istemiş. Powell bunu kabul etmemişti. Trump 2018'den beri görevde olan Powell'ı kovmakla tehdit etmişti.

0: Gece raporunu biraz da memleketten gelişmelere göz atalım. Muğla ile başlayacağız. Müstakil bir evde patlama meydana geldi. Çakmak gazından olduğu değerlendiriliyor ve patlamada yaralılar da var.
1: Çakmak gazı tüpü bomba gibi patladı. Evdeki 3 kişi ölümden döndü. Muğla'nın Menteşe ilçesinde gece saat 23 sıralarında müstakil bir evde patlama oldu. Patlamayla birlikte tüm mahalle sokağa döküldü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Patlama sırasında evde bulunan ve ağır yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
2: Deodorantlar çok fazla da belki bunlar mı patladı acaba?
3: Çakmak gazı tüpleri olacak böyle.
1: İddiaya göre 3 kişi evde çakmak gazı soluyordu. Patlamaya da çakmak gazı tüplerinin neden olduğu değerlendiriliyor. Hastanede tedavisi süren 3 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Patlama ile ilgili soruşturma başlatıldı.
4: Duvar mı var?
0: Hatay'da sağanak sonrası meydana gelen heyelanda çöken bir ev çocuğa mezar olmuştu. Annenin çocuklarını daha güvenli olduğunu düşünüp o eve gönderdiği ortaya çıktı.
5: Benim evli kızım dedi ki anne dedi ev yıkıldı, kardeşlerimi bulamıyoruz çamurun içinde, dağ yıkıldı dedi üstümüze dedi.
1: Çocukları güvende olsun diye onları evli kızının evine göndermişti. O ev yağmur nedeniyle çöktü. 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Hatay'da sağanak yağış Antakya'da heyelana neden oldu. Yamaçta kurulu bulunan tek katlı bir ev heyelanla birlikte yola doğru çöktü. Ablasının evine misafir olarak giden 15 yaşındaki Abdulhanan El Muhammed hayatını kaybetti. 10 yaşındaki kardeşi ağır yaralandı.
5: Oğullarımı bulamadım. Çamurun içinde de aradım. Dağda da aradım. Bulamadım.
1: Anne Güner El Muhammed yaşadıkları evin çatısı yağmur nedeniyle akıyor diye endişelenmişti. İki oğlunu daha güvenli diye evli olan kızının evine göndermişti. Çöken o ev iki kardeşten birine mezar oldu.
5: Yani orada daha emin ellerde sandım ben çocuklarımı. Ben nereden bileyim evin aniden yıkılıp da çocuklarımı 5 kişiyi sürükleyip de yola atacağını bilmiyordum ki. Bilseydim ben kapı üstlerine gitlerdim, göndermezdim bile.
1: Acılı anne şimdi yoğun bakımdaki küçük oğlundan gelecek iyi haberi bekliyor.
0: İzmir'de 8 yıl önce inşaat şantiyesinde cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Dorukhan Büyükışık'ın ölümüyle ilgili dosya yeniden ele alınmış ve operasyon düzenlenmişti ki gözaltına alınanların sayısı da 22'ye yükseldi. Yıllardır topladığı kanıtlarla intihar süsü verilen o cinayeti ortaya çıkaran Dorukhan'ın emekli tümgeneral babası Ethem Büyükışık hem son operasyon hem de soruşturmadaki o süreci Habertürk'e anlattı, izleyelim.
6: Şüphelerimiz de haklı çıktığımız için huzur duyuyoruz. En azından çaresiz bir babanın çırpınışı olmadığını kamuoyuna ispatlama imkanını bulduk. Ama ondan daha önemlisi oğlumuzun hukukunun korunacağına dair inancımız pekişti.
1: Emekli tümgeneral Ethem Büyükışık, oğlunun cinayete kurban gittiğini kanıtlamak için yıllarca delil topladı. Delillerin karartıldığını belgeledi. 8 yıl sonra kurulan özel soruşturma ekibi de dosyayı yeniden ele aldı. Yeni delillerin işaret ettiği şüpheliler gözaltına alındı.
6: Elimizdeki en büyük kanıt oğlumun cansız bedeniydi. Tertemiz, pırıl pırıl, üzerinde toz tanesi bile olmayan, en ufak bir kan damlası bulunmayan bir çocuğu 27 metre yükseklikten beton bir zemine atlayarak intihar ettiğini öne sürmüşlerdi.
1: Ethem Büyükışık bu iddianın doğru olmadığını hemen anladı.
6: Hayatı boyunca bu tür düşme vakalarında bilirkişi olarak ya da komutan olarak görev yapmış birisi olarak bu iftiranın oğlumun üzerine yapışmasına asla razı olamazdım.
1: Yeni deliller ışığında gözaltına alınan şüpheliler arasında Dorukhan'ın ölü bulunduğu şantiyenin yüklenici firmasının sahibi ve oğlu da var. Daha önce haklarında takipsizlik kararı verilen isimler suç delillerini yok etme, delilleri karartma suçlamasıyla gözaltında.
6: Bu kadar olayı karartan, yeni sahte delil üreten ve gerçek delilleri de yok eden kişilerle ilgili verilen takipsizlik kararı yanlıştır. O nedenle

0: Biz bunların dikkate alınmasını talep ediyoruz dedik. Çok süratli bir çalışmayla 20-25 günlük bir süre içerisinde verdiğimiz bütün bilgilerin gerçekliğini teyit ettiler. Düğmeye bastılar ve operasyonu başlattılar.
1: Dosyadaki kilit isimler arasında dönemin Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü'nün de olduğu 8 polis var. Bu isimlerin cinayetle ilişkili şüpheli hareketleri de şimdi mercek altında.
0: İsmail Yalçın isimli emniyet müdürünün, o dönemin ilçe emniyet müdürü bu adam, İzmir Limanı'nda her gece sabaha kadar saatlerce, defalarca baz verdiğini gördük. Yani saat 23'te adam oraya gidiyor. Sabah saat 7'ye kadar her gece orada yatıyor.
2: Ne işi olabilir?
0: Yasa dışı bir limanda bir iş yapıyorlar. Gelen birçok duyum var. Birçok bilgi var.
1: Emekli tümgeneral, inşaat firması sahiplerinin ilçe emniyet müdürüyle olan görüşme trafiğine dikkat çekti.
0: Münir Tanyer'le, Taylan Tanyer'le cinayetten önce, cinayet günü ve cinayet sonrasında her gün defalarca, yüzlerce saniye görüşüyor. Bir ilçe emniyet müdürü bir iş adamını ve oğlunu arayıp her birinde bazen 470 saniye, bazen 150 saniye, 200 saniye günde 3-4 defa görüşür mü?
1: Peki 26 yaşındaki Dorukhan Büyük Işık neden öldürüldü? Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi'nin koordinasyonunda İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmada bunun yanıtını arıyor.
3: Sahte imza davasında karar açıklandı. 256 sanığa hapis cezası verildi. Bu arada çete organizatörü Ziya Kadiroğlu 116 yıl hapse çarptırıldı.
4: Çağla Tuğalta'yı...
1: Kamu kurumlarına sızdılar, kod isimleri kullandılar. Kamu görevlilerinin e-imzalarını taklit ettiler. Sahte diploma ve ehliyet ürettiler. Sahte imza çetesi davasında 257 sanığa ceza yağdı. E-imza sahteciliği davasında duruşma Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya örgüt elebaşı Ziya Kadiroğlu, Gökay Celal Gülen, Zeynep Karacan'la bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı. 286 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Kararı açıklayan mahkemece 257 sanık hakkında mahkumiyet, 29 sanık hakkında beraat kararı verildi. Suç örgütü kurucusu ve lideri olduğu belirtilen Ziya Kadiroğlu 116 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme örgüt yapılanması içerisinde yer aldıkları belirtilen sanıklar hakkında da farklı oranlarda hapis cezaları verdi. Dosya kapsamında tutuklu bulunan 29 sanıktan 15'inin örgüt lideri ve üyeleriyle birlikte hükümle beraber tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.
3: İzmir'de 2024 yılında bir doktor hasta yakınının saldırısına uğramıştı. O saldırgana verilen ceza belli oldu.
5: Saçımdan tuttu, yerdeydim. Sonrasında hatırladığım şey bu, kafamı yere çarpıyordu.
1: Doktora saldırdı, yerde sürükleyip saçlarını kopardı. O saldırganın cezası taksite bölündü. Olay 2024 yılında İzmir'de yaşandı. 27 yaşındaki pratisyen hekim İrem Sarıkaya, Gaziemir ilçesindeki Nevar Salih İşgören Devlet Hastanesi'nde görev yapıyordu. Genç doktor acil nöbeti tuttuğu sırada ambulansla bir hasta getirildi. İrem Sarıkaya iddiaya göre hastanın işlemlerini yaparken hasta yakınları doktora bağırmaya başladı.
5: Hop bak buraya, bizimle ne zaman ilgileneceksin? Ne bekliyoruz biz burada?
1: Doktor beyaz kot verip yardım istedi. Bu sırada hasta yakını doktoru darp etti.
5: Olay sonrasında kafamdan şu saçlarım çıktı, yani 2-3 yumaktı bu.
1: Saldırganlardan biri tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı. Karar duruşmasında saldırgan Yağmur A'ya doktora yönelik tehdit suçundan 13 ay 15 gün hapis cezası verildi. Ceza indirimle önce 11 ay 7 gün hapse, sonra da 33.700 lira adli para cezasına çevrildi. Hakim cezanın 24 ay taksitle ödenmesine hükmetti. Diğer tutuksuz sanık Sinem C. hakkında ise 11 ay 7 gün hapis cezası verildi ve hükmün açıklanması geri bırakıldı.
3: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin okullarda alınacak yeni güvenlik önlemlerini anlattı. Buna göre okullar 3 risk kategorisine göre ayrılacak. Peki hangi önlemler yolda, bakalım.
1: Okulların giriş çıkışında kartlı sistem olacak. Birinci derecede riskli görülen okullarda 24 saat polis bulunacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin okul güvenliğinde yeni dönemin detaylarını paylaştı. İngiltere'de düzenlenen Dünya Eğitim Forumu'na

0: Katılan Tekin, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Okulların risk kategorisine göre ayrılarak planlandığını söyledi. Buna göre birinci derece riskli olarak tanımlanan okullarda 24 saat görevli polis olacak. Risk düzeyi ikinci kategoride olan okullarda polis ekip araçları belirli aralıklarla devreye gezecek. Üçüncü kategorideki okullarda ise emniyet komisyonu güvenliği sağlayacak. O okullarda belli zamanlarda ve önemli günlerde polisiye tedbirler alınacak. Tekin, okulların risk kategorisine göre güvenlik kameralarının yerleştirileceğini de söyledi. Bazı okullarsa kartlı giriş çıkış sistemine geçecek. Ve LGS önlemleri.
1: Türkiye genelindeki tüm sınav binalarında giriş kapılarının bulunduğu ve üst aramalarının yapıldığı alanlara, sınav yönetim sürecinin yürütüldüğü ve sınav evrakı kutularının açıldığı toplantı alanlarına, ayrıca bazı sınav binalarında sınav salonlarına yapay zeka destekli görüntü işleme özelliğine sahip kamera sistemlerinin kurulumunun yapılmasına başlandı.
2: Dokuz günlük uzun soluklu Kurban Bayramı tatilini herkes merakla bekliyor ve hazırlıklar da sürüyor. Şimdi tatilde 334 bin üzerinde kolluk personelinin görev alacağı açıklandı ki bu personelin 66 bini trafik uygulamalarında hizmet verecek güvenli bir trafik için. Bu arada 22 Mayıs 1 Haziran arasını kapsayan bayram tedbirlerinin detaylarını İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi açıkladı, ondan dinleyelim.
3: Her yerde denetim faydalı. Bu denetim de zaten en başta vatandaşın kendi can ve mal güvenliğini sağlama babından ve karşıdaki diğer sürücülerin de trafikte can güvenliğini sağlama açısından faydalı.
0: Bayramda 334 bin kolluk kuvveti görev alacak. Dronla 81 il denetlenecek. Tuzak radar uygulaması yapılmayacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Ankara'da gazetecilerle bir araya geldi. Bayram tedbirlerini paylaştı. Bu kapsamda 334.017 kolluk personeli görevlendirildi. Personelin 66.481'i trafikte, 1.238'i gizli yolcu olarak otobüs denetiminde yer alacak. Polis, jandarma ve trafik başkanlıklarından oluşan 116 heyet yerinde denetim yapacak. Bakan Çiftçi, havadan denetimlerle ilgili de bilgi verdi. Helikopterle 9 ilde 108 saat, dronla da 81 ilde 5.828 saat denetim yapılacak. Toplamda 9.936 saat hava araçlarıyla denetim gerçekleşecek. Bayram tatili süresince 61 ilde 520 elektronik denetim sistemiyle 21.682 kilometrelik güzergahta hız denetimi yapılacak. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 619, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 962 olmak üzere toplam 1581 mobil radar denetimi sağlanacak. Makas atma, hatalı şerit değiştirme, sürüş esnasında cep telefonu kullanma gibi ihlaller de kameralarla denetlenecek.
2: Evet, tatilden faydalanmak için kim vatandaşlarımız memleketine, kim vatandaşlarımız tatil yörelerine gitmek için yola çıkmış durumda. Tabii bu durumda otogarlarda da ciddi bir yoğunluk var. Peki bu durum ek seferlere nasıl yansıdı? Tabii merak ediyorsunuz, hala yola çıkmadıysanız fiyatlar nasıl? Gelin bir bakalım.
4: Otobüsler doldu, ilave seferler de doldu.
5: Bayram tatili başladı. Otogarlarda hareketlilik arttı. Çoğu ek seferde bile yer kalmadı.
6: Ne zaman aldınız bileti?
7: 2 gün evvel.
6: Bilet bulabildiniz mi?
7: Zor buldum.
5: Kimi tatile, kimi de memleketine gitmek için yola çıktı. Esenler'deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı da tatilcilerin akınına uğradı.
8: Az önce aldım, 500 liraya aldım.
6: Var mıydı bilet?
8: Bilet var da boştu yani. 15 dakika aralarla full seferler vardı.
9: Geçen yıla oranla 1200-1500 arası olan sefer sayıları 1800'ü zorladı.
10: 44 koltuğumuz var, hepsi dolu. Tek araba kaldırıyorduk, iki araba kaldırıyoruz şu anda. Yine yetmiyor.
11: Yanımda görmüş olduğunuz bu otobüs İstanbul'dan kalkacak ve Van'a gidecek. Yolculuğu 26 saat sürecek. Bilet fiyatı ise 3500 lira civarında. İçerideki 41 koltuğunsa tamamı dolu.
12: Ek seferler açılıyor ama hemen doluyor zaten.
5: Uzak mesafe giden otobüslerin çoğu dolu ama İstanbul'a yakın illere giden otobüslerde durum biraz daha farklı.
6: Otobüs dolu mu?
13: Aracımızda 10 kişi var. Ya şimdi tatil süresi uzun olduğu için istersem İç Anadolu Doğu bölgesi dolu oluyor.
4: İstanbul Ankara fiyatı şu anda 500 liradan başlıyor. 1000 liraya kadar çıkıyor. İzmir aynı şekilde 600 liradan 1200 liraya kadar çıkıyor. İstanbul'dan bana 3500 liraya bilet kesiliyor şu anda otobüslerle.
7: İdeal görüyorsunuz ulaşım fiyatlarını.
14: Şu an uçak biletleri de pahalı olduğu için millet...

0: ekonomi durumuna bakarsan otobüs şu an en mantıklı olan şeydi.
1: Peki bu bayram tatilinde otobüs bileti fiyatları ne kadar arttı?
2: Zam yapan firmalarımız oldu tabii. Artan akaryakıt fiyatları, personel maliyetleri, otoyol çöplü maliyetleri zamı zorunlu kılıyor. Dönemi bitenler mutlaka %20-25 oranında zam yapacak.
1: Her bayram öncesi olduğu gibi otogarda denetim de vardı. Otobüsler otogar çıkışı tek tek durduruldu.
3: Bayram süresince emniyetimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz toplam 44 bin kişiye yakın arkadaşımız 7/24 görev yapacak.
4: Bir hafta önce hastaneye kaldırılan ve dün entübe edilen Yeşilçam'ın usta isimlerinden Kadir İnanır'ın yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Kadir İnanır 14 Mayıs'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Zatüre teşhisi konulan usta aktör yoğun bakımda tedavi görüyordu. Akciğerin altında tümör olduğu tespit edilince entübe edildi. Yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Gece raporuna son duraklarımızdan biri bu. Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey ve New York eyaletlerine uzanacağız. Şiddetli fırtına ve sel vardı. Sokaklar adeta göle döndü. 10 binden fazla kişi elektriksiz.
1: New York sokakları göle döndü. Sel önüne kattığı ne varsa aldı götürdü. Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey ve New York eyaletleri şiddetli fırtına ve sele teslim oldu. Araçlarında mahsur kalan sürücüler kendi imkanlarıyla kurtulmaya çalıştı. New Yorklular adım atmakta zorlandı. Kimileri çareyi duraklara çıkmakta buldu. Bir kadınsa otobüsten inerken sel sularına kapıldı. Bazı mahallelerde şiddetli fırtına yüzünden devrilen ağaçlar araçlara da zarar verdi. New Jersey'de ise sel nedeniyle 10 binden fazla kişi elektriksiz kaldı. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'den de açıklama geldi. Mamdani, sosyal medyadan yaptığı açıklamada kentin kanalizasyon sisteminin yağışı karşılamakta yetersiz olduğunu söyledi. Selden etkilenen ailelerle görüştüğünü belirtti.
4: Amerikan Başkanı Donald Trump'ın en büyük oğlu Donald Trump Jr. bu hafta sonu Bahamalar'da düzenlenecek düğünle dünya evine girmeye hazırlanıyor ama ilginç bir durum var. Trump oğlunun düğününe katılamayabilir. Ona bunun doğru zaman olmadığını söylemiştim dedi Amerikan Başkanı ve İran Savaşı'nı işaret etti.
5: Oğlunun düğününe katılamayabileceğini söyledi. Ona zamanlamanın iyi olmadığını söyledim diyerek İran'a işaret etti.
6: He'd like me to go, but it's going to be just a small little private affair, and I'm going to try and make it. I'm in the midst. I said, you know, this is not good timing for me. I have a thing called Iran and other things.
5: Beyaz Saray'da gazetecilere konuşan ABD Başkanı Trump, en büyük oğlu Donald Trump Jr.'ın bu hafta sonu düzenlenecek düğününe katılıp katılmayacağı sorusunu yanıtladı. Net bir yanıt vermekten kaçınan Trump, gitmeye çalışacağım dedi.
6: He'd like me to go, but it's going to be just a small little private affair, and I'm going to try and make it. I'm in the midst. I said, you know, this is not good timing for me. I have a thing called Iran and other things. If I do attend, I get killed. If I don't attend, I get killed. By the fake news, of course, I'm talking about.
5: Donald Trump Jr. Bahamalar'da Amerikan sosyetesinin tanınmış isimlerinden Bettina Anderson'la dünya evine girecek. Düğün planlarına yakın kaynaklara göre organizasyon son derece sınırlı kişinin katılımıyla düzenlenecek. Düğüne yalnızca aile üyeleri ve çiftin en yakın arkadaşlarından oluşan 50'den az davetlinin katılması bekleniyor.
4: Eyfel Kulesi'nin 1889'da inşa edilen orijinal merdivenin bir bölümü açık artırmayla satıldı. O 14 basamak bakın ne kadar alıcı buldu.
5: Eyfel Kulesi'nin orijinal merdivenleri satıldı. 14 basamak 450 bin eurodan alıcı buldu. Fransa'nın başkenti Paris'in simgesi Eyfel Kulesi 1889'da inşa edildi. O tarihte kuleye çıkışı sağlayan merdivenlerin yaklaşık 1000 basamağı 1983'te söküldü. Yenine asansörler yapıldı. Sökülen merdivenler ise parçalara ayrıldı. O parçaların 14 basamaktan oluşan bölümü Paris'te düzenlenen açık artırmada

0: 450 bin euroya satıldı.
1: Eiffel Kulesi şirketi, merdivenlerini hafifletmek ve modernize etmek amacıyla 160 metrelik merdiveni parçalara ayırarak satmıştı. Bu merdiven parçaları 40 yıldır piyasada dolaşıyor ve şimdi ikinci kez müzayedeye çıkıyor.
0: 3 metre yakın 1,4 ton ağırlığındaki parça tahmini değerinin 3 katını alıcı buldu. Yetkililer Eiffel Kulesi'nden bir parça satın aldığınızda Paris'ten bir parça satın alıyorsunuz. Onun temsil ettiği tüm hayal gücü ve sembolizmle birlikte ifadelerini kullandı. Eiffel Kulesi'nin merdiven parçaları daha önce de yüksek bedelle alıcı bulmuş, bir bölümü 2008'de Amerikalı alıcıya 550 bin euroya satılmıştı. Bazı parçalar da New York'taki Özgürlük Anıtı'nın yakınında, Japonya'nın Yamanashi kentindeki bahçede ve yurt dışındaki özel koleksiyonlarda muhafaza ediliyor.
2: Efendim noktalıyoruz. Gece raporunun sonuna geldik. Ben Evren Aydın. Huzurlarınızdan ayrılıyorum ve gündemi Ahmet Sarı kardeşime devrediyorum. Birazdan gelişmelerle karşınızda olacak. Mutlu geceler efendim. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 22, Bursa yağmurlu 22 derece. Ege bölgesinde İzmir yağmurlu 23, Muğla yağmurlu 20 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 21, Adana yağmurlu 25 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 20, Trabzon yağmurlu 20 derece. İç Anadolu'da da hava yağmurlu, Ankara 18, Kayseri 20 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 16, Van yağmurlu 18 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yağmurlu 25, Şanlıurfa yağmurlu 24 derece.

İyi geceler, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Ben Ahmet Arı. Geceye yansıyan gelişmelerle haber bültenine başlıyoruz. Yüksek Seçim Kurulu CHP'nin mutlak butlan itirazını

0: karara bağladı. Kurul CHP'nin talebini oy birliğiyle reddetti.
1: Yüksek Seçim Kurulu'ndan karar çıktı. CHP'nin mutlak mutlan için itiraz başvurusu reddedildi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verdiği mutlak mutlan kararının ardından CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruda bulundu. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultayı'nın mutlak mutlanla sakatlandığı gerekçesiyle iptal kararına itiraz edildi. Yüksek Seçim Kurulu itirazı görüşmek için toplandı. Yaklaşık 2 saat süren toplantıdan itirazın reddedilmesi kararı çıktı. Karar sonrasında Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Serdar Muhta kameraların karşısına geçti.
2: Seçilen delegelerin delegelikleri siyasi partiler kanunu uyarınca sona erdiğinden yeni delegeler tarafından yapılan kongrelerde il ilçe seçim kurullarınca düzenlenen mazbataların geçerli olduğunun ve kongre kurultaylarda seçilenlerin görevlerine devam ettiğinin Yüksek Seçim Kurulu'nun anayasanın 79. maddesinden kaynaklanan tam kanunsuzluk yetkisine dayanarak tespitine karar verilmesi yönündeki taleplerinin reddine oy birliğiyle karar verilmiştir.
0: Mutlak mutlan kararı sonrasında hem Özel hem de Kılıçdaroğlu cephesinin atacağı adımlar merakla bekleniyordu. Gün içerisinde CHP Genel Merkezi de Kılıçdaroğlu'nun çalışma ofisi de hareketliydi. CHP'nin mahkemeye itirazı reddedildi. İhtiyati tedbir kararı Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi. Peki hangi açıklamalar vardı ve kim nereyi ziyaret etti? Yanıtına bakalım.
1: Özgür Özel Genel Merkez'de, Kemal Kılıçdaroğlu ise konutunda ve ofisinde kabuller yaptı. Hem CHP Genel Merkezi hem de Kılıçdaroğlu'nun çalışma ofisi hareketliydi. Mutlak mutlan kararı sonrasında Özel ve Kılıçdaroğlu cephesinin atacağı adımlar merakla bekleniyordu. Bazı milletvekilleriyle partililer CHP Genel Merkezi'ne geldi. Özel, Büyükşehir Belediye Başkanları ile görüştü. Çok sayıda Büyükşehir Belediye Başkanı toplantıya katıldı. Türkiye İşçi Partisi heyeti Özel'i ziyaret etti. Kılıçdaroğlu da gün boyunca konutunda ve ofisinde görüşmeler gerçekleştirdi. Kendisine yakın milletvekilleri ve eski parti meclisi üyeleri ziyaret etti.
3: Herkesin gönlü rahat olsun. Sükunetle, aklı selim bir şekilde. Yine hep beraber, birlik beraber içerisinde ayağa kalkacağız.
1: Mutlak mutlan kararı sonrası Kılıçdaroğlu ilk hamlesini yaptı. CHP'nin 3 avukatını görevden azletti. Mutlak mutlan kararıyla ilgili tedbir kararına CHP Genel Merkezi itiraz etmişti. İtirazı değerlendiren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi bu itirazı reddetti. Mutlak mutlanla ilgili mahkeme kararının hayata geçmesi için tebliğ süreci de başladı. İcra memurları CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'na kararı iletti. Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez gelişmenin ardından kameralar karşısına geçti. Kılıçdaroğlu göreve başlamıştır. CHP Genel Başkanı neredeyse genel merkez oradadır dedi.
4: İktidar yürüyüşünden bahsetti. Bu iktidar yürüyüşü için kendisine güveni tam, ekibine, arkadaşlarına olan güveni tam. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı neredeyse genel merkez orasıdır. Ancak tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine Sayın Kemal Kılıçdaroğlu gidecektir. Sayın Genel Başkan hiçbir zaman gerginliğin tarafı olmamıştır.
1: Atakan Sönmez, CHP Merkez Yönetim Kurulu'nda bir görevlendirme olmadığını söyledi. Özel'e yakın isimlerle bir görüşme trafiği var mı sorusuna yanıt verdi.
4: Bir tane Cumhuriyet Halk Partisi vardır. Özgür Özel'e yakın, Özgür Özel'e uzak, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın, Kemal Kılıçdaroğlu'na uzak diye Cumhuriyet Halk Partililik tarifi olamaz. Bütün Cumhuriyet Halk Partililer Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yakındır.
0: Özgür Özel, CHP Genel Merkezi önünde konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu'yla telefon görüşmesini anlattı. En kısa zamanda sandık ve kurultay istedim dedi. Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Sönmez'se Kılıçdaroğlu'nun Özel'e en uygun zamanda kurultaya gidelim dediğini açıkladı.
5: Dünün şartları, dünün psikolojisi içinde bir telefon geldi. O telefona bakmadık, bakamadık. Bugün akşamüstü o telefon görüşmesini gerçekleştirdik.
1: Kılıçdaroğlu'yla telefon görüşmesini anlattı. En kısa zamanda sandık ve kurultay istediğini açıkladı.
5: Türkiye'nin 4 bir yanından yükselen isyan.

0: beni duyuyor musunuz? Cevabım nettir. Tavizim yoktur. Biz en kısa zamanda sandık istiyoruz. Kurultay istiyoruz.
1: Özgür Özel CHP'ye mutlak mutlan kararının ardından genel merkez önünde toplanan partililere hitap etti. Bayramdan sonra kurultay için harekete geçeceklerini söyledi.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin hangi delegesi olursa olsun bayramdan sonra benim tavizim yok dediğim olur en kısa zamanda en uygun zamanda olur denilen o kurultay için harekete geçiyoruz. Önce kurultay sandığını kurtaracağız. Sonra seçim sandığını kurtaracağız. Bu ülkenin geleceğini kurtaracağız.
1: Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Atakan Sönmez de görüşmenin içeriğine dair açıklama yaptı.
2: Görüşmede de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu en uygun zamanda partiyi kurultaya götürmekle ilgili niyetini Sayın Özgür Özel'e iletti. Özgür Özel de kendi taleplerinin de bu yönde olduğunu ve bundan memnuniyet duyduğunu ifade etti.
3: Hem CHP Büyük Kurultayı hem de İstanbul Kongresi için mahkemeden mutlak mutlan kararı çıktı. Peki süreç nasıl işledi? CHP içinde neler yaşandı? İzleyelim.
4: Geri gelen sağlığa, geçen her tehlikeye...
5: Türk siyasi tarihinde bir ilk yaşandı. CHP davasında mutlak mutlan kararı çıktı. Hem CHP Büyük Kurultayı hem de İstanbul Kongresi tüm sonuçlarıyla iptal edildi. Özgür Özel yönetimine yönelik tedbiren görevden uzaklaştırma kararı verildi. Peki bugüne nasıl gelindi?
6: Bu kurultayda halkımıza karşı...
5: CHP 38. olan kurultayını 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirdi. Özgür Özel 812 oy alarak 13 yıldır bu görevde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine genel başkan seçildi. Ucunda bir gül açılmış. 15 Şubat 2025'te eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve beraberindekiler bahset konu kurultayın iptali ve yetki kurullarının görevden uzaklaştırılması talebiyle dava açtı. Dava dilekçesinde delege iradesinin sakatlandığı öne sürüldü. CHP lideri bunun üzerine 21 Mart 2025'te partiye kayyum atanması ihtimalini ortadan kaldırmak için olağanüstü kongreye gideceklerini açıkladı. 6 Nisan 2025'te olağanüstü kurultay düzenlendi. Özgür Özel yeniden genel başkan seçildi. Mutlak mutlan ifadesinin kamuoyu gündemine resmi olarak girişi ise 26 Mayıs 2025'te verilen dilekçelerle birlikte oldu. Butlan sözcüğü Türk siyasi tarihindeki yerini almış oldu.
7: Sessizliğinizi koruyacak mısınız efendim?
5: CHP içinde aylar süren bir hukuk mücadelesi başladı. Lütfü Savaş cephesinin açtığı davalar Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde birleştirildi. CHP yönetimi ise davanın reddini istedi. Bu süreçte bir hukuk davası dışında bir de ceza davası açıldı. 24 Ekim 2025'te mahkeme mutlak butlan talebini esasa girmeden reddetti. 11 Kasım 2025'te dava, Savaş ve beraberindekiler tarafından istinaf incelemesi için Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. Heyet bugüne dek bu belgeleri inceledi.
8: Başkan yardımcılarımız, meclis üyelerimiz.
5: Süreci hızlandıransa eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın 31 Mart 2026'da tutuklandıktan 2 ay sonra etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeler oldu. Yalım, Mayıs ayı içinde 3 kez savcı karşısına çıktı. Özel'e Kasım 2023'teki kurultay öncesi kullanılmak üzere toplam 1 milyon 200 bin TL nakit desteğinde bulunduğunu öne sürdü. CHP Genel Başkanı bu iddiaları reddetti. Ancak söz konusu ifadeler, mutlak butlan davasının istinaf incelemesini yapan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nce dosyaya eklendi. Aylar süren hukuki süreçte karar çıktı. 38. olağan kurultay iptal edildi. Bu kurultay sonrası yapılan tüm kurultaylar geçersiz sayıldı. Özgür Özel yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırıldı. Kemal Kılıçdaroğlu ve önceki yönetimi göreve iade edildi.
9: Bu çınarın gölgesi.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde konuştu. Erdoğan, enerjide de tam bağımsızlık ülkemizin kızıl elmasıdır dedi. Kritik madenlerin petrol ve doğal gaz kadar önemli hale geldiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Finansal Okuryazarlık Günü programında da konuştu.
10: Enerji arz güvenliği.

0: Derneği'nin günlük hayattan uluslararası siyasete her alanda çok daha önem kazandığı bir süreçten geçiyoruz. Türkiye, zengin enerji kaynaklarına sahip coğrafyalarla bunlara ihtiyaç duyan ülkeler arasındaki en güçlü köprüdür.
1: Petrol ve doğalgazın halen stratejik kaynak olduğunu hatırlattı. Kritik madenlerin de artık diğer kaynaklar kadar önemli hale geldiğini vurguladı.
0: Dünya bor rezervlerinin %73'üne sahip olan ülkemiz nadir toprak elementlerinde Eskişehir Beylikova'da keşfedilen dev rezerv Türkiye'yi kritik madenler alanında küresel ölçekte Şampiyonlar Ligi'ne taşımıştır.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde konuştu. Türkiye'nin enerji alanında seyirci değil, oyun kurucu olmayı hedeflediğini söyledi.
0: Türkiye'nin önünü kesmek isteyenleri aldırmadan diğer alanlar gibi enerjide de tarihi bir başarıya imza attık. Savunma sanayinde olduğu gibi enerjide tam bağımsızlık ülkemizin kızıl elmasıdır.
1: Yeni petrol sahaları için çalışmaların sürdüğünü söyledi.
0: Terörsüz Türkiye sürecinin menziline ulaşmasıyla birlikte inşallah yeni bir hikaye yazılmaya başlanacaktır. Gabar'daki keşiften sonra Diyarbakır'da 4 saha belirlendi. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde 24 kuyuda çalışma planlıyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen Finansal Okuryazarlık Günü programında da konuştu. Türkiye'nin küresel rekabet gücünü artıracak düzenlemeleri devreye almayı hedefliyoruz dedi.
0: Reel sektörle bağını koparmayan, yalnızca refah değil, değer de üreten, gelir ve servet adaletsizliğini gideren bir finans piyasasının temin edilmesinde SPK'ya çok önemli sorumluluklar düşüyor. Özellikle dişinden tırnağından artırdığıyla sermaye piyasalarında yatırım yapan vatandaşlarımızın istismar edilmesinin önüne geçilmesi kurulun asli misyonlarından biri olmalıdır. Sermaye piyasalarına güveni artırmak zorundayız.
2: Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Başkanlığı'nda toplandı. Toplantıda yurt içi ve yurt dışı gelişmelerin finansal piyasalara muhtemel etkileri ve alınabilecek tedbirler ele alındı. Yapılan açıklamada Türkiye ekonomisinin şoklara karşı önemli ölçüde dirençli olduğu değerlendirildi denildi.
3: CHP davasında mutlak burttan kararı çıkmasının ardından piyasalarda hareketlilik yaşandı. Finansal İstikrar Komitesi önlemleri görüşmek için toplandı. Yurt içi ve yurt dışı gelişmelerin finansal piyasalara muhtemel etkileri Finansal İstikrar Komitesi tarafından ele alındı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığındaki toplantıda alınabilecek tedbirler kapsamlı bir şekilde değerlendirildi. Toplantının ardından bakanlıktan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Ekonominin şoklara karşı dirençli olduğuna dikkat çekildi. Gerekli adımların atılacağı belirtildi.
4: Komite, Türkiye ekonomisinin sağlıklı politika çerçevesi ve güçlü sermaye tamponları sayesinde şoklara karşı önemli ölçüde dirençli olduğunu değerlendirmiştir. Makrofinansal istikrarın korunması, dezenflasyon sürecinin kesintisiz devamı ve finansal sistemin sağlıklı işleyişi için gerekli tüm adımların tam bir eş güdüm içinde atılmasını kararlaştırmıştır. Komite tüm gelişmeleri anlık ve yakından izlemeye devam edecektir.
2: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası makro ihtiyati tedbirler doğrultusunda zorunlu karşılık uygulaması oranlarını revize etti. Bireysel kredilerde tüm kredi türleri için sınır 1 puan daraltıldı. Kredi büyümesindeki gelişmeler ışığında sıkı parasal duruşu desteklemek ve makro finansal istikrarı güçlendirmek amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gidildi. Değişiklik resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre bireysel kredilerde tüm kredi türleri için sınırlar 1 puan daraltıldı. Türk lirası ticari kredilerde büyük ölçekli işletmelere kullandırılan krediler için 1 puan, KOBİ kredileri içinse 0,5 puanlık daraltmaya gidildi. AK Parti vergi ve emniyet teşkilatına yönelik

0: Düzenlemeleri de içeren 24 maddelik yeni kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Emniyette atamaları yeniden düzenleyen teklifte gençlere ve öğrencilere eğlence vergisi muafiyeti de var. Detaylara bakalım.
1: Emniyette kadro oranları yeniden belirlenecek. Esnafa ve gençlere vergi muafiyeti gelecek. AK Parti 24 maddelik kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Teklifle emniyet müdürü ve amir rütbelerindeki azami kadro oranları yeniden düzenlenecek. Birinci sınıf emniyet müdürü kadro oranı 10.000'de 25'ten 10.000'de 65'e, ikinci sınıf emniyet müdürü oranı 10.000'de 34'ten 10.000'de 75'e çıkarılacak. Emniyet amiri oranı ise 10.000'de 93'ten 10.000'de 300'e yükseltilecek. Belediye gelirleri kanununda yapılacak değişiklikle birlikte çocuklara ve öğrencilere yönelik önemli bir adım atılıyor. Biletle girilen tüm eğlence yerlerinde 18 yaşını doldurmamış çocuk ve gençlerle eğitimi devam eden 25 yaşını doldurmamış öğrencilerden artık eğlence vergisi alınmayacak. Taksicilere yönelik yeni uygulamalar da getiriliyor. Taksi, dolmuş, minibüs ve servis araçlarına ait ticari plakaların elden çıkarılmasından doğan kazanç gelir vergisinden muaf tutulacak. Aynı zamanda ticari plakaların devir işlemleri de KDV'den istisna olacak. Teklifle internet haber sitelerine yeni kriterler geliyor. Basın yayın ilkelerine riayet etmeyen internet siteleri, gazete ve dergilere ihlalin ağırlığına göre bir günden 10 güne kadar resmi ilan ve reklam kesme cezası verilebilecek. Bir yıl içinde ihlalin tekrarlanması durumunda ceza 25 güne kadar çıkabilecek. Akaryakıt, LPG ve benzeri lisansa tabi sektörlerde faaliyet gösteren mükelleflerden alınan teminatların artırılması konusunda idarenin yetkisine genişletiliyor. Mevcut durumda 2 kat olan artırma yetkisi 5 kata yükseltiliyor. Elektronik ortamda tescili mümkün araçların satış sonrası tescil süresi 3 iş gününden 15 iş gününe çıkarılıyor. 6 Şubat depremleri sonrası afet bölgelerinde yürütülen kamu yapıları projelerinde uygulanan KDV istisnasının süresi de 31 Aralık 2028'e kadar uzatılıyor.
0: NATO Dışişleri Bakanları İsveç'in Helsingborg kentinde bir araya geldi. Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde kolektif savunmaya yönelik ortak taahhütler ele alındı. Toplantıya Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldı. Fidan toplantı marjında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yla da görüştü.
1: NATO'nun Ankara zirvesine geri sayım başladı. Dışişleri Bakanları zirveye hazırlık kapsamında İsveç'in Helsingborg kentinde buluştu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da toplantıda hazır bulundu. İran Savaşı'nın başlamasının ardından yapılan ilk toplantıda gündem, kolektif savunmaya yönelik ortak taahhütlerdi. Katılımcıların ittifakı daha güçlü hale getirmeyi görüştüğünü belirten NATO Genel Sekreteri Rutte, 7-8 Temmuz'da yapılacak Ankara zirvesinin artan savunma harcamalarının başarısına odaklanacağını belirtti. Türkiye'nin zirvede büyük bir etki yaratacağını düşündüğünü ifade etti.
2: Savunma sanayisine gelince büyük bir ilerleme göreceğimizden kesinlikle eminim. Henüz orada değiliz. Ne ABD tarafında ne de NATO'nun Avrupa tarafında. Daha fazla üretmemiz gerekiyor. Ancak açıkça savunma sanayisi tabanı da artık bu zihniyet değişimini, düşünce yapısını değiştiriyor ki bu çok gerekli. Elbette burada 3000'den fazla şirketiyle Türkiye son derece önemli ve aynı zamanda bir savunma sanayi tabanının nasıl organize edileceğine dair harika bir örnek.
1: NATO Genel Sekreteri Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski'nin Ankara zirvesine davet edildiğini de açıkladı. Toplantının ardından konuşan Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'daki asker hareketliliği hakkında açıklama yaptı. Asker çekme kararlarının siyasi olmadığını ifade eden Rubio, müttefiklerin durumundan haberdar olduğunu dile getirdi. Amaçlarını NATO'yu daha güçlü hale getirmek olduğunu belirten Amerikalı bakan, NATO müttefiklerimiz güçlendikçe NATO da güçlenir dedi. NATO Liderler Zirvesi 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak.
0: Bir yanda ABD'nin İran'a olası yeni saldırı ihtimali konuşulurken diğer yanda diplomasi trafiği sürüyor. Pakistan İçişleri Bakanı Nakvi ile Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Münir Tahran'da. Katarlı bir delegasyonun da Tahran'da Arakçı ile görüştüğü açıklanırken İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü dönüm noktasında olduklarını söyledi.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında müzakere trafiği hızlandı. Arabulucu Pakistan

0: Bulgaristan'ın önemli isimleri Tahran'a gitti. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, Pakistan İçişleri Bakanı Nakvi ile Tahran'da ikinci kez görüştü. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ile de iki kez görüşen Nakvi, Amerika Birleşik Devletleri'nin son mesajlarını iletti. Savaşı sona erdirmeye yönelik öneriler ele alındı. Ayrıca Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Münir'in de Tahran'a ulaştığı açıklandı. Münir'in İran-Amerika Birleşik Devletleri müzakereleri, bölgesel barış ve diğer önemli konuları ele alacağı açıklandı. Münir'in hangi yetkilerle görüşeceği açıklanmadı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai de Katarlı bir delegasyonun ülkelerine geldiğini açıkladı. Yetkililerin Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile görüştüğünü söyledi. Ana müzakerecinin hala Pakistan olduğunu ifade eden Bekai, üst düzey Pakistanlı yetkililerin Tahran'da bulunması bir dönüm noktasına ulaştığımız anlamına geliyor dedi. İsmail Bekai, müzakerelerde İran'ın nükleer programının ele alınmasına da temkinli yaklaştıklarını belirtti. Nükleer konusunda iki kez müzakere ettik ve diğer tarafın açgözlülüğü bizi savaşa soktu ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio da müzakerelerde olumlu mesajların geldiğini doğruladı.
1: İranlılarla aynı şeyi söylediğime inanamıyorum. İlerleme kaydettik, bunu abartmam da küçümsemem de. Daha yapılması gereken iş var, ancak bu iyiye işaret. Umarım oraya geliriz, başkan da iyi bir anlaşma yapmayı tercih ediyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı, İran'ın Hürmüz'ü açmayı reddetmesine karşın bir B planı hazırladıklarını da ifade etti. Reuters'a konuşan kaynaklar, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetleri ve Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünün hala anlaşmazlık noktaları arasında yer aldığını belirtiyor.
2: Sansürlere rağmen paylaşılan uydu görüntüleri ABD ve İsrail'in saldırılarına karşı İran'ın yaptığı misillemelerin İsrail üstlerine oluşturduğu hasarı ortaya koydu. ABD'nin ise İran'a yönelik saldırılarda İsrail'den çok daha fazla füze savunma mühimmatı harcadığı anlaşıldı.
3: Uydu görüntüleri incelendi. İran'ın misillemelerinin İsrail üstlerinde oluşturduğu hasar gözler önüne serildi. Suar Attas tarafından yayımlanan Mart ayına ait uydu görüntüleri, İran'ın misilleme saldırılarının hedef aldığı Ramat David, Nevatim ve Şimon başta olmak üzere İsrail üstlerindeki hasarı ortaya koydu. Özellikle İsrail'in kuzeyindeki Ramat David hava üssünde lojistik unsurlar ve askeri ekipmanların bulunduğu alanla yakıt ikmal alanında ciddi hasar oluştuğu tespit edildi. Necef Çölü bölgesinde bulunan Nevatim hava üssüne ait uydu görüntülerinde de üs çevresindeki askeri mevzide hasar oluştuğu görüldü. Şimon askeri üssünde büyük çaplı bir yangın izine rastlanırken Hizbullah'ın 10 Mart'ta üsse İHA'larla saldırı düzenlediğini duyurduğu hatırlatıldı. Washington Post'un haberinde ise ABD'nin İran'a yönelik saldırılarda harcadığı mühimmata ilişkin detaylar aktarıldı. Buna göre ABD ordusunun İsrail'i savunmak için İsrail güçlerinin kullandığından çok daha fazla gelişmiş füze savunma mühimmatı harcadığı belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin 200'den fazla taht füzesi ve 100'den fazla standart füze ateşlediği, İsrail'e oranla yaklaşık 120'den fazla önleyici füze fırlattığı ve iki katı kadar füzeyi etkisiz hale getirdiği vurgulandı.
2: Gülistan 9 soruşturmasının kritik isimlerinden biri de firari şüpheli Umut Altaş'tı. Altaş olayla ilgili ilk kez konuştu. Gülistan'ı tutuklu şüpheli Mustafa Türkay Sonel'in öldürdüğünü öne sürdü. Genç kızın cansız bedeninin gömülmüş olabileceği bazı yerleri de işaret etti. Kırmızı bültenle aranan Altaş ABD'de gözaltına alındı. Detaylarına bakalım.

Türkay bana ben bir kızı öldürdüm dedi. Babasının da bildiğini söyledi. Bu ifadeler Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi Umut Altaş'a ait. Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020'de kaybolmasıyla ilgili 6 yıl sonra yeniden açılan soruşturma cinayet soruşturmasına dönüşmüştü. Aralarında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'le oğlunun da bulunduğu 12 şüpheli tutuklandı. Soruşturmanın kilit isimlerinden hakkında kırmızı bülten çıkarılan Umut Altaş, Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk kez konuştu. 24 TV'ye konuşan Altaş, Gülistan'ı valinin oğlu

0: Mustafa Türkay Soneli'nin öldürdüğünü öne sürdü.
1: Muhtemelen 3-5 ay sonradır. Birlikte otururken Türkay, sana bir şey söyleyeceğim ama kızma dedi. Ben bir kızı öldürdüm dedi. Nasıl böyle bir şey yaptın, niye yaptın dedim. O da çok bağırıyordu, beni tehdit ediyordu. Ben de çıkardım, sıktım kafasına dedi. Babanın haberi var mı diye sordum. Evet, babam da biliyor. O halletti zaten dedi.
0: Baltaş olaydan Türkay Soneli'nin babası, dönemin Tunceli valisi Tuncay Soneli'nin de haberdar olduğunu öne sürdü.

0: Teknoloji dünyasında dengeler hızla değişiyor. Özellikle yapay zeka alanında geliştirilen projeler hem yatırımcıların hem de girişimcilerin yeni gözdesi haline geldi. Bu değişim yatırım dünyasını da etkiliyor.
1: Girişim sermayesi yatırım fonlarına 30 milyon dolar tutarında bir taahhüt verme kararı almış bulunuyoruz.
2: Bizim gibi platformların var olabilmesi için iyi girişimci ihtiyacımız var.
3: Bir dönemin en popüler yatırım alanı e-ticaret ve mobil uygulamalardı. Şimdi ise gözler yapay zeka girişimlerine çevrildi. Bu değişim yatırım dünyasını da etkiliyor.
4: Dünyanın gerçekten yapay zeka ile dönüştüğü, değiştiği bir zamandayız.
3: Nurol Portföy, girişim sermayesi yatırım fonlarından biri olan Metis Ventures'a yatırım yaptı.
1: Kuruluşunu gerçekleştireceğimiz teknoloji fonları hem ülkemizdeki bu alandaki eksikliğe çok önemli bir katkı yapacak.
2: Yapay zeka teknoloji olabildiğince de hızlı ilerlemeye başladı. Türk yatırımcısı da Türk teknoloji girişimcisine inanmaya başladı.
0: İstanbul'da Türk Mutfağı Haftası kapsamında Bir Sofrada Miras programı düzenlendi. Programa katılan Emine Erdoğan, Türk mutfak mirası yüzyıllarla ifade edilen bir medeniyet yürüyüşüdür dedi.
5: Köyümüze ait yöresel dorak taşımız yoğurda kıvam veriyor.
6: Mutfak insanlık tarihinin en eski arşivlerinden biridir. Kurulan her sofrada bir toplumun inançlarını, kültürel kodlarını ve coğrafya ile kurduğu ilişkiyi satır satır okumak mümkündür.
3: Türk mutfağının birbirinden lezzetli yemekleri bir araya geldi. Renkli sofralar hem göze hem damağa hitap etti.
6: Söz konusu Türk mutfak mirası olduğunda yüzyıllarla ifade edilen bir medeniyet yürüyüşünden bahsederiz.
3: Emine Erdoğan'ın öncülüğünde gerçekleşen Türk Mutfağı Haftası başladı. İstanbul'da bu kapsamda Bir Sofrada Miras programı düzenlendi. Emine Erdoğan konuşmasında Türk mutfağının Anadolu'nun ruhunu ve vicdanını dünyanın dört bir yanına taşıyan kültür elçisi olduğunu söyledi.
6: Türk mutfağının kapısı Türkistan'dan açılır, göçlerle Anadolu'ya uzanır, oradan Osmanlı coğrafyasının her bir köşesine, Balkanlara, Doğu Avrupa'ya, Orta Doğu'ya ve Kuzey Afrika'ya kadar yayılır.
3: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'la Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da programa katıldı.
7: Bu tema Türk mutfağını yalnızca yemeklerden oluşan bir seçki olarak değil, göçlerle, ticaret yollarıyla, üretim kültürüyle, imece ruhuyla, aile gelenekleriyle ve kuşaklar boyunca aktarılan bilgiyle şekillenmiş, yaşayan bir kültürel miras olarak ele almaktadır.
3: Emine Erdoğan, konuşmaların ardından birbirinden lezzetli yemeklerin sunulduğu standları gezdi.
0: Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen 8. Etnospor Kültür Festivali ikinci gününde de yoğun ilgi gördü. Atasporlarından ciride, okçuluktan atlı gösterilere kadar birçok etkinlik vardı.
8: Burayı çok beğendim, ok attım, şimdi ata binmeye gideceğim.
9: Her sene geliyoruz, liseye geçtik, yine gelip eğleniyoruz. Yemek bölümüdür, oyun alanıdır, her konuda çok mutluyuz.
10: Atasporları, geleneksel oyunlar, renkli gösteriler. Etnospor Kültür Festivali ikinci gününde de yoğun ilgi gördü.
11: Çocuklar için çok güzel düşünülmüş bir etkinlik. Çünkü çocuklar oyun kurmayı, oyun oynamayı bilmiyorlar artık. Tablet ve telefona bağımlılar.
12: Hediye alıyoruz durmadan. Çok güzel burası. Kocaman, gez bitmiyor. Çok güzel bir yer.
13: Heyecanlıyız. Çocukluğumuza döndük. Okulumuzun güzel öğrencileriyle, öğretmenlerimizle buradayız.
14: Türk kültürünün önemli miraslarından biri olan doğancılık da festivalde yerini alıyor.
15: Doğancılık Osmanlı'da da orduların savaşa çıkarken yanlarında doğancı birliklerini götürerek orduların yeme içme durumlarına katkıda sağlanmak için kullanılmıştır.
10: Festivalde yok yok. Türk kültürünün yanı sıra farklı kültürlere ait oyunlar da tanıtıldı.
16: Bu satranç Rusya satrançı. Bu satrançları Türkiye'de tanıtmak için çocuklara oynamalarına destek sağlamak için buraya getirdik.
10: Festival 24 Mayıs'a kadar sürecek.
0: ABD'nin New Jersey ve New York eyaletlerinde şiddetli fırtına ve sel

0: Yaşandı, sokaklar göle döndü, 10 binden fazla kişi elektriksiz kaldı.
1: New York sokakları göle döndü. Sel önüne kattığı ne varsa aldı götürdü. Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey ve New York eyaletleri şiddetli fırtına ve sele teslim oldu. Araçlarında mahsur kalan sürücüler kendi imkanlarıyla kurtulmaya çalıştı. New Yorklular adım atmakta zorlandı. Kimileri çareyi duraklara çıkmakta buldu. Bir kadınsa otobüsten inerken sel sularına kapıldı. Bazı mahallelerde şiddetli fırtına yüzünden devrilen ağaçlar araçlara da zarar verdi. New Jersey'de ise sel nedeniyle 10 binden fazla kişi elektriksiz kaldı. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'den de açıklama geldi. Mamdani, sosyal medyadan yaptığı açıklamada kentin kanalizasyon sisteminin yağışı karşılamakta yetersiz olduğunu söyledi. Selden etkilenen ailelerle görüştüğünü belirtti.
0: Haber bültenini noktalıyoruz. Bir sonraki bültende görüşünceye dek hoşça kalın.

0: genel izleyici kitlesi için uygundur.
1: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.

0: İyi akşamlar sevgili seyirciler. Olaylar ve görüşlere hoş geldiniz. Konuklarımı tanıtmak istiyorum. Profesör Doktor Selami Kur'an, hukukçu bizimle bu akşam. Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür
0: merhaba.
1: Teşekkür ederim. Şey yapalım, iyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun. Türkiye Gazetesi yazarı Nur Tuba Aktay da stüdyomuzda konuğum. Nur Hanım hoş geldiniz.
2: Hoş
0: merhaba.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ederim. Gazeteci yazar Oral Çalışlar bizimle. Hoş geldiniz Oral Bey.
3: Hoş
0: merhaba.
3: Olduk.
0: Ve Nefes Gazetesi yazarı, gazeteci Aytun Çerkin de bizimle. Aytun hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
0: Ankara stüdyomuzda Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör bizimle. Nasuhi merhaba.
4: Merhabalar Serap, iyi akşamlar bütün konuklara.
0: Evet, siyaset bilimci Doktor İbrahim Uslu da şimdi yetişti. Onu da gördüm. O da Ankara stüdyomuzdan bizimle. İbrahim Bey siz de hoş geldiniz, merhaba.
5: Hoş bulduk, iyi akşam.
0: Ne görüşmüşler?
1: Evet, kurultay talebinde bulunmuş Sayın Özgür Özel. Sayın Kılıçdaroğlu da bunu bir değerlendirelim demiş ve çok net ifadeler kullanmamış bu konuda. Önümüzdeki günlerde bunu bir değerlendirelim, ne yapacağımızı karar veririz demiş.
0: Böyle Özgür çok uzun Özel bir an önce kurultaya gidelim
1: kurultay
0: diyor.
1: Bu net bilgi yani, net bilgi.
0: Net bilgi. Şöyle,
1: çok kesin bir bilgidir yani. Kurultay talebinde bulunmuş. Sayın Kılıçdaroğlu da bunu değerlendirelim demiş, ortaya konuşmuş sadece.
0: Az önce gazeteciler işte yarın bir görüşme yerinde bir şeyler sordular. Çok net anlayamadım. Bu telefon görüşmesinin devamında tekrar konuşmak ya da görüşmek üzerine bir şey var mı?
1: Zaten görüşecekler.
0: Ne zaman?
1: Yani bayramdan sonra görüşecekler diye biliyorum ben.
0: Bayramda genel merkezde olacaklarını söyledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel. Şu anda nasıl diyebiliyoruz? Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu ünvanını sosyal medyada X'te güncelledi bu akşam üzeri. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu diye bu arada. Şimdi Özgür Özel bayramda biz genel merkezdeyiz dedi. Böyle bir bayramlaşma gibi bir görüşmeye kadar gelebilir mi Aytunç sence?
1: Bayramdan sonra diyorlar.
0: Bayramdan sonra.
1: Daha diyorlar. Çünkü sakinleşmesi gerekiyor bazen süreçlerin. Yani kendi aralarında sonuçta baktığımız zaman Cumhuriyet Halk Partisi için uzun zamandır bu tartışılıyordu. Mutlak putlan gelir mi gelmez mi? Sayın Kılıçdaroğlu'na yoluna yönelik bir partide tepki oluşturan bir grup veya gruplar var veya sert tepkiler vardı. Fakat şimdi gelinen noktada baktığımızda mahkemenin kararı var. Ve burada da bir yol haritası çizilmeli. Yani İstanbul il deki görüntülerin yaşanmaması için iki tarafta ne yapacağı konusunda hareket edecektir diye düşünüyorlar.
0: Genel merkezde bir arbede, bir kargaşa
1: o görüntüyü vermemek
0: için,
1: o görüntünün olmaması için iki tarafta

0: bu konuda ne yapabileceklerini taşınıyorlar, düşünüyorlar diye düşünüyorum.
1: Evet, şimdi
0: ama şunu söyleyeyim ben, tamam. Bir daha söyleyeyim. Özgür Özel, kurultayı gündeme getiren isim Özgür Özel. Sayın Özgür Özel. Sayın Kılıçdaroğlu da bunu değerlendirelim diyor. Ve konuşuyorlar. Fakat şöyle bir bilgi daha vardı zaten dün itibariyle. Şu anda Özgür Bey MYK'yı toplamış zaten. MYK toplantısı yapıyor arkadaşlarıyla. Dünkü MYK'da da konuşulan konulardan biri telefon görüşmesi olursa ki olacak, olur demiş Özgür Bey. Biz mutlak putlanın nasıl hukuksuz olduğunu Kemal Bey'le bir kez daha paylaşacağım değerlendirmesini yapmış.
1: Peki, şimdi hukuki boyutuna ilişkin şu son YSK kararından siz bir hukukçusunuz, sizden görüş almak istiyorum ki şu son karar birçok hukukçunun da farklı yorumladığı bir karar hocam. Sizle daha önce biz bunu konuştuk, mutlak butlan olur mu diye.
0: Evet.
1: Çok başa dönmeden şu son açıklamadan tabii almak istiyorum. Öncelikle YSK'nın CHP'nin talebini reddetmesini, bu kararı evet. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Şimdi sorunuza cevaben Yüksek Seçim Kurulu görev alanına girmediğini, seçim hukuku yargısıyla görev alanının sınırlı olduğuna ilişkin bir yerleşik bir içtihadı var. Aslında bu da devam etti.
1: Evet.
2: Bu arada görüldü. Altını çizelim. Yani şimdi bu mesele aslında 2,5-3 yıla yakındır Türkiye'nin gündeminde, hem yargı gündeminde hem siyaset gündeminde. Ama esas itibariyle şunu tespit edelim. Yani ben çok teknik ayrıntılara girmemeye çalışarak. Birincisi bizde şimdi siyasi partileri ilgilendiren 3 farklı alanda yargı yetkisi var. Birincisi seçim hukuku yargısı. Yani anayasamızın 78 ve 79. maddelerindeki Yüksek Seçim Kurulu'nun kararlarının kesin olduğu, itirazın mümkün olmadığı, yani ilçe seçim kurulu, il seçim kurulu ve Yüksek Seçim
1: evet.
2: Kurulu. Yani biz buna seçim hukuku yargısı diyoruz. Yine 28-20 sayılı siyasi partiler kanunumuzun 21. maddesinde bunun nelerle ilgili olduğu da sıralanmış. Özellikle bunu da zaten Yüksek Seçim Kurulu birçok kararında teyit ediyor. Ne diyor? Ben diyor özellikle kongre süreçlerindeki teknik ve usulü konularla ilgili olarak itirazları değerlendiririm ve karara bağlarım. Bu da Siyasi Partiler Kanunu 21. maddesinde. Yine Siyasi Partiler Kanunumuzun 29. maddesinde kongrelerin sair konularla ilgili, genel işleyişiyle ilgili, yani bu neyi ifade ediyor? Şunu ifade ediyor. Kongrede eğer bir hile, tehdit, baskı sonucu delegelerin iradesinin fesada uğraması, sakatlanması durumunda bunun medeni hukuk yargısı alanına girdiğini, medeni kanunumuzun 83. maddesinin dernekler hukukuna atıfla siyasi partiler içinde uygulanabileceğine ilişkin hükmü var.
1: Evet.
2: Şimdi bir de ceza hukuku yargımız var. Özellikle işte hile yapanların 1 yıldan 3 yıla kadar yargılanmasını öngören bir düzenleme. Zaten ceza davası da bu anlamda devam ediyor. Özetle Serap Hanım, yani bu 3 yargı yetkisiyle ilgili hukukçular arasında, bizler de dahil olmak üzere, farklı yaklaşımlar var, farklı evet. Değerlendirmeler var. Yani ben hukukçu kimliğimle ifade edeyim. Aslında burada belki bu olay, bakın bu olay, bu hadise bize şunu gösterdi. Türkiye'nin özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yasa koyucunun bu meseleyle ilgili çok net, açık, hiçbir tartışmaya mahal bırakmayacak bir yasal düzenleme yapılmasının ne kadar kıymetli olduğunu söyleyeyim. Olayın kendisine gelince aslında ilk derece mahkemesinin tespitleriyle BAM mahkemesinin, istinaf mahkemesinin, yani Ankara Bölge Mahkemesi'nin 38. Evet. Hukuk Dairesi'nin yaptığı tespitler birebir örtüşüyor.
1: Bölge Adliye Mahkemesi.
2: Farklılık nerede? Bak neden örtüşüyor? İlk derece mahkemesi de diyor ki, kongrede, kurultayda delegelerin önemli bir kısmının iradesi fesada uğradı. İşte bir takım maddi menfaatler karşılığında iş, makam, mevki vesaire.
1: Buna ilişkin dava sonuçlanmadığı
2: bu
1: için
2: da,
1: Haziran'da.
2: Bu da,
1: burada buna en çok itiraz var. Yani nasıl, buna ilişkin.
2: Ona da söyleyeceğim.
1: Davası.
2: Ona da geleceğim.
1: Orada
2: ona
1: en
2: da
1: büyük
2: geleceğim.
1: İtiraz orada aslında.
2: Hayır, ilk derece mahkemesinin gerekçesiyle Şimdi İstinaf Mahkemesi'nin gerekçesi aşağı yukarı birebir örtüşüyor. Sonuç kısmı farklı oluyor. Ben sonuç kısmında biraz daha farklı düşünüyorum.
1: Evet. Nasıl ne demek şudur?
2: Somut olgular açısından, bakın çok net söylüyorum. Somut olgular açısından kongrede delegelerin iradesinin fesada uğradığı, sakatlandığı tespiti hem ilk derece mahkemesinde hem de şimdi İstinaf Mahkemesi'nde yer alıyor. Menfaat, işte para alışverişi, şudur budur, mevki makam vaat edilmesi. Ve bunun da diyor parti içi demokrasi eşitlik ilkesini ihlal ediyor. Yani delegelerin iradesinin doğru bir şekilde hiçbir baskı, menfaat ve hile karışmadan sandığa yansıması demokrasinin en temel kuralıdır diyor. İki karara baktığın zaman genel olarak. Şimdi nerede ayrılıyorlar? Sonuç kısmında ilk derece mahkemesi şunu verdi. O karar kaldırılıyor zaten İstinaf Mahkemesi tarafından. İlk derece mahkemesi dedi ki benim bu tespitime rağmen 6 Nisan 2025 tarihinde iradesi fesada uğrayan delegelerin katılmadığı bir olağanüstü 21. kongreydi. O 21. Evet. olağanüstü kongre yapıldı ve benim tespit ettiğim irade fesadı sakatlık giderildi. Evet. Dolayısıyla karar vermeye mahal olmadığına ilişkin bir tespitte bulundu. Karar verilmesine gerek yoktur dedi. Hı hı. Ve dosyayı bu şekilde kapattı. İstinafa başvuran başvurucular ise işte bunu istinafa götürdüler. İstinaf Mahkemesi de dün vermiş olduğu kararda diyor ki ben ilk derece mahkemesinin karar verilmesine gerek yoktur hükmünü kaldırıyorum. Aslında tespit ettikleri hususlar aynı olmakla birlikte uyguladıkları sonuç itibariyle müeyyide yaptırım farklı.
1: Peki hocam şunu merak ediyorum. Burada bir Yargıtay'a itiraz var. YSK'nın evet. kararı böyle. Şimdi Yargıtay'a da bir itiraz dilekçesi evet. verildi. Hatta hukuk 3 avukatı CHP'nin bugün Kemal Kılıçdaroğlu tarafından görevden alınınca dilekçeyi diğer avukatlar Kılıçdaroğlu'nun avukatları tamam. geri çekmiş. Sonra Özgür Özel'in ekibi tekrar Özgür Özel adına bir kez daha bir itiraz dilekçesi Yargıtay'a verilmiş. Yargıtay'dan çıkacak karar ya da bu karar beklenirken bir kurultaya gidilebilir mi? Şu anki hukuki durumu bu bekleyiş Yargıtay'a itiraz sürecini bekleme nasıl etkiler? Buna kısa bir yorum alayım tüm konuklarıma dönüp üzerine detaylandırırız.
2: Tamam. Şimdi esas itibariyle belki benim şahsi kanaatimdir bu. İstinaf Mahkemesi Sayın Kılıçdaroğlu'nu görevlendirmeden, bakın altını çizdim, görevlendirmeden bir çare heyetinin, yani İstanbul Kongresi'nde iptaliyle ilgili verilen tedbir kararında olduğu gibi 3 kişilik veya 5 kişilik bir çare heyeti görevlendirerek partinin 45 gün içinde olağanüstü kongreye, genel kurula gitmesi yönünde bir karar da tesis edebilirdi. Bu kadar kaotik bir ortam ortaya çıkmazdı. Veya özellikle bu ceza yargılamasının, ceza davasının sonucunu bekleme yoluna gidebilirdi. Şimdi bakın buradaki karar şu açıdan. Bakın tekrar net çizelim. Tespitler aynı, olgular aynı. İki mahkemede, ilk derece mahkemesi de İstinaf Mahkemesi de veriyor ama uyguladıkları müeyyidenin ne kadar kaotik bir, siz söylüyorsunuz bakın, diyorsunuz ki avukatlar azledildi. Mutlak butlan anlamı şudur, mutlak butlanın verilmesiyle birlikte kesin hükümsüzlük batıl olduğu ortaya
1: yani
2: çıkıyor.
1: Bugün
2: yani 4-5 Kasım'dan
1: yönetim,
2: sonra
1: CHP Genel Merkezi'nde bir genel başkan olarak yetkisi yasal olarak yok mu diyorsunuz?
2: Hayır, 4-5 Kasım 2023'ten sonra Özgür Özel ve yönetiminin aldığı tüm kararlar, yapılan tüm kongreler hükümsüz kabul ediliyor.
1: Evet.
2: Bu aldıkları kararlar, yaptıkları bütün tasarrufların hükümsüz olduğu anlamı ne anlama
1: şunu
2: geliyor?
1: Anlamıyor.
2: Herhangi bir hizmet
1: süreci bu süreci uzatır mı yoksa
2: hayır herhangi bir hizmet sözleşmesi yapmışlarsa, parti adına herhangi bir gayrimenkulü kiraya vermişler veya devir yapmışlarsa.
1: Hocam ona gelene işte kadar yerel seçimde adaylar gösterildi, seçime girildi.
2: Mutlak butlanın bu nedenle bu mutlak butlan kararını, tedbir kararını ben çok ağır ve kaotik olarak hem Türk siyasetinde çok sıkıntılı dönemleri getirebileceğini düşünüyorum. Ne yapabilirdi? İptal kararı verirdi ve bir olağanüstü kongreye gidilmesi yönünde bir ara karar tesis edebilirdi. En azından dediğim gibi şimdi 2023'ten sonra Cumhuriyet Halk Partisi

0: İşte görevden uzaklaştılar ki görevden de tedbiren uzaklaştırıldı. Sayın Kılıçdaroğlu da tedbiren göreve getirildi, onu da söyleyelim. Yani 2023'te öncesi gibi, Kasım 2023'te önceki gibi bir işte tamamen siyasi parti genel başkanı liderlik şeyi değil. Netice itibariyle mahkemeye yönelik bir sorumluluğu da söz konusu. Bir tedbir kararı verilmiş. Şimdi olağanüstü kongreye gidebilirler mi? Benim şahsi kanaatim gidilebilir şu açıdan.
1: İstenirse
0: ama hangi delegasyonla gidilecek? Hangi delegasyon?
1: O kadar detaya girmeden hocam, bütün konuklarıma da devam edebilmek istiyorum. İstenirse bugün en erken ne zaman gidilebilir?
0: 45 gün içinde gidilebilir.
1: 45 gün içinde gidilebilir. Hemen İbrahim Bey'in görüşünü sormak istiyorum. İbrahim Bey, şu oluşan tablo. Öncelikle tabii ki mutlak mutlak kararı, bunun şu anda ortaya çıkardığı etki, YSK'nın kararı ne getirecek bundan sonra? CHP genel merkezinden ayrılmayacağını söylüyor Sayın Özel. Sayın Kılıçdaroğlu da bayramdan sonrasını bekleyecek gibi bir izlenim var şu ana kadar. Nereye varacak sizce bu durum?
2: Bir şekilde uzlaşmaları gerekiyor. Yani ortada bir force majeure var, mahkeme kararı. Dolayısıyla bir şekilde uzlaşacaklar. O uzlaşı aslında yani işte bir, Sayın Kılıçdaroğlu kongre kararı alabilir. Birinci yöntem bu. İşte uzlaşılacak bir takvimde diyelim ki 3 ay sonra sonbaharda, illa hemen 45 gün içerisinde olması da gerekmeyebilir. Orada uzlaşabilirler. İkincisi, Sayın Kılıçdaroğlu bu karar almaz. Parti meclisi toplanır. 31 üyenin talebiyle yine olağanüstü kurultay toplanabilir. Bu ikisinde uzlaşma olmazsa o zaman gerilim yaşanır. O gerilim neticesinde de bu sefer Özgür Özel ve ekibi imza toplamaya başlarlar. 650 civarında bir imza toplandığında yine olağanüstü kurultaya gidilebilir. Bu arada bazı gerilimler yaşanabilir. İşte İstanbul İl Örgütü'nün önündeki gibi görüntüler kısmen ya da tamamen yaşanabilir. Onları kestirmeye imkan yok tabii. İnşallah yaşanmaz. Uzlaşarak bir şekilde bir devir teslimi yapılır. Sonunda bir mahkeme kararı var çünkü. Ve her iki tarafta o mahkeme kararına uymak zorunda olduğunun fevkalde farkında. O yüzden ben hani o tür görüntüler yaşanmasını istemem. Temenni etmem, tavsiye de etmem. Umarım uzlaşarak bir şekilde bir şeyle usulüne uygun bir biçimde o devir teslimi yapılır. Fakat sonrası tabii hakikaten müphem. Şimdi ikinci bir soru işareti daha var. Yani kurultay bu işin tek çözümü gibi görünüyor. Niye? Çünkü tamam, biz anlaşamıyoruz. O işin içine mahkeme girdi. En doğrusu gidelim delegelere. Delegeler kimin seçileceğine, kimin yönetmesi gerektiğine karar versinler diye böyle bir uzlaşı çıkması benim gördüğüm en demokratik ve en az CHP'ye hasar verecek yöntem. Fakat tabii bir olağanüstü kongre kararı çıkacak olursa şayet, buna benzer yorumlar yapan şeyler de oldu, hukukçular da oldu ya da bazı siyasal analistler, işte bu gemerek kararını hatırlatıyorlar. Yani bir şey, delegelerden biri gidip başvurup bu kurultay yapılamaz çünkü zaten üzerinde tedbir var vesaire falan deyip bir herhangi bir Anadolu'nun mahkemesinden bir karar aldırıp kurultayın yapılmasını engellerse, izleyicilerimiz hatırlayacaktır, şeyde MHP kongresinde böyle bir şey yaşanmıştı.
1: Evet.
2: Evet, oldu yani, bu yaşandı. Burada bir içtihat var elimizde. Delegeler imza topladı. İşte Meral Akşener liderliğindeki bir hareket vardı MHP içerisinde, parti içi muhalefet. Gemerek de bir karar çıktı ve o kurultay yapılamadı. Sonunda da parçalanmaya gitti. Yani MHP parçalandı ve MHP'nin içinden İyi Parti çıktı. Şimdi bu olabilir mesela. Burada bir başka soru işareti daha var. Dolayısıyla hani uzlaşma durumunda bile, diyelim ki taraflar uzlaştı ya da parti meclisi uzlaşma olmadan böyle bir karar aldı, sorumluluk üstlendi. Ama bir mahkeme kararıyla olağanüstü kurultay süreci de durdurulabilir. Kriz daha da büyüyebilir o zaman. O yüzden de hani önümüzdeki dönemde her ihtimal benim gördüğüm masada ve eşit olasılıkta olma ihtimal şeyine sahip.
1: Hukuki sürece ilişkin sizin bakışınız nedir?
2: O yüzden
1: az
2: de
1: önce
2: öngörüde bulunmak
1: Selami
2: gerçekten zor.
1: Kur'an dedi ki yani siyaseten Türkiye'de gelecekte önemli sorunlar doğurabilir bu karar. Bu kaotik bir karar. Başka yani
0: bir yol
1: başka,
0: açabilir.
1: Bir yol açabilir. Başka türlü de değerlendirilebilirdi hukuken. CHP Genel Başkanı Özgür Özel diyor ki Hatta onun cümlesiyle söyleyeyim, başka mahkemelerin bu işe karışması YSK'yı yok saymaktır. Artık hiçbir siyasetçinin koltuğunda güvenle oturmamaktadır.

0: olması demektir. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz mutlak mutlak kararını? Çünkü bir siyasi partinin genel başkanı ile ilgili bir örneği yok. O yüzden de aslında birçok konuda çok net cevaplar da hukukçulardan henüz anladığım kadarıyla olasılıklarla ilgili de net bir cevap vermek kolay değil zannediyorum. Değil mi? Geleceğim hocam size, İbrahim Bey'in bir yorumunu alayım.
1: Tabii kesinlikle doğru. Bakın biraz önce Gemerek davasına atıfta bulunduk. Yani yıllar önce böyle bir şey yaşandı ve bir ilçe mahkemesi bir partinin kurultay yapmasını engelleyebildi. Şimdi bunların hepsi bir süre sonra yol oluyor. Yani şimdi CHP delegelerinin hepsi Gemerek mahkeme kararının farkında olduğu için aynı taleple, bakın daha önce de olmuştu, burada da benzer bir durum var, bu kurultayı engelleyin şeklinde mahkemeye başvurabilir ve mahkemelerden biri bu kararı verebilir. Mesela bu İstanbul il örgütüyle ilgili birden fazla dava açılmıştı, birden fazla ilde açılmıştı. Birçoğu reddetti. 3 ya da 4 mahkeme reddetti. Bir tanesi kabul etti. Ve İstanbul'daki kriz öyle çıktı ortaya. Şimdi dolayısıyla yapılan her iş, her yanlış hukuksal karar benim gördüğüm bir başka sıkıntıya neden oluyor. Oysa ki biraz önce hocam da söyledi. Daha önce verilmiş bu kararlar var şey konusunda, çağrı heyeti konusunda. Birkaç parti için bu yapıldı ve hiç sorun çıkmadı. Bakın onu hiçbirimiz hatırlamıyoruz. Çünkü kurultayda sorun çıktı, sorun olduğu tespit edildi. Tamam o zaman dediler, kurultay yenilenmesine siz bu işi yapamıyorsunuz. 3 kişiyi de atıyoruz bu iş olsun, evet, diye çağrı heyeti. Ve o çağrı heyeti 45 gün içerisinde kurultayı yaptı ve siyasal tartışma falan olmadan o sorun çözüldü. Şimdi burada da en doğrusu çağrı heyetiydi. Ama çağrı heyeti değil, böyle en zor ve hukuk sistemimizde yeri hiç olmayan bir karar ortaya çıktı. Şimdi bunun uzun vadede, orta vadede komplikasyonlarının olacağından emin olabiliriz. Bu sadece biz siyasi partiler açısından bakıyoruz ama odaların, borsaların, baroların falan, vakıfların, derneklerin bütün seçimleri için artık bu şey risk söz konusu. 2 yıl sonra, 3 yıl sonra top seçimleri, İTO seçimleri, atıyorum.
0: Bir emsal
1: yani,
0: orada da emsal olabilir ve böyle hepsi hukuki süreçlere kapı aralayabilir. Evet.
1: Kapı aralandı şu an, aralayabilir aralandı. Değil artık, aralanmış durumda. Yargıtay bozmazsa eğer aralanmış durumda. Dolayısıyla şimdiden sonra bir seçim yaptığınızda bu seçimin 3 sene sonra, 5 sene sonra falan şey bir yargı konusu olup oradan mutlak mutlak karar çıkıp kurumun komple cezalandırılıp cezalandırılmayacağını asla önünü göremezsiniz. Şimdi bahsedilen fiiller işlendi mi işlenmedi mi bilmiyoruz. Çünkü elimizde mahkeme kararı yok. Diyelim ki mahkeme kararıyla tespit edilse bile bu, tamam onları cezalandırın, bir de kurumu cezalandırıyorsunuz. Şimdi mutlak mutlak kararı kurumu cezalandırmak anlamına geliyor. Kişilerin işlediği suçtan dolayı kurumlar da ceza almış olacak. O yüzden neresinden bakarsanız bakın,
0: Nurtuba Hanım, bu seçmenler şey, karar diye bir çok sıkıntılı. Not düştü sizin yorumunuza.
1: Efendim?
0: Seçmenler de diye doğru yani duyduysam yani bir not düştü sonuçta. Sizin kurum cezalandırılır ifadenize seçmenler de diye bir katkıda.
1: Yani o yüzden en doğrusu burada çağrı heyeti atamaktı. Madem ki kurultayda sorun var, atayım bir çağrı heyeti, kurultayı toplasın, olsun, bitsin. Ama öyle değil. Benim gördüğüm bütün sistemi, bütün seçim sistemini ve bütün seçimle yönetilen kurumları zora sokacak bir kapı aralanmış oldu. Bugünden sonra seçimle yönetilen, yönetimler seçimle belirlenen bütün kurumlar için bu risk söz konusudur.
2: Hile yapanlar için tabii ki. Ya da seçmen iradesini sakatlayanlar için ya da rüşvet verenler için.
1: Ya öyle değil da söyleyeyim.
2: Ya yapmayın bunu, etmeyin ya şimdi. Bakın, böyle bir mantık verdim. Olur mu Allah aşkına İbrahim
1: Bey? Tabii ki ben biraz önce söyledim. İstanbul kurultayıyla ilgili 4 dava açıldı. 3'ü reddedildi, 1'i kabul edildi. Hı-hı. Şimdi onlar da mahkeme. Dolayısıyla yani bir mahkemenin, bir hakimin böyle düşünmesi yeterli olabiliyor. Şimdi 3 tane mahkeme bunu reddetti. Olmaz böyle bir şey dedi. Dördüncüsü kabul etti. Ya, Türkiye'de kaç tane mahkeme var? Şimdi baktığınızda anlatabildim mi? Orada standartizasyonu sağlamanın imkanı yok. O yüzden Yargıtay eğer bu süreci engellemezse, yani bir üst içtihatı oluşturmazsa, bugünden sonra bu kapı açılmıştır demektir. Her mahkeme bu kararı verebilir. Yani Türkiye'nin her yerinde bu davaları açabiliyorlar. Dedim ya İstanbul'la ilgili Ankara'da da dava açıldı. CHP Genel Merkezi Ankara olduğu için İstanbul'da birkaç ayrı dava açıldı. Biri kabul etti, 3'ü reddetti. Ne olacak yani? Şimdi genel kurultay falan yapmaya kalkın, 85 dava da açılabilir. 84'ü reddedip biri kabul ederse o da mahkeme olduğu için kabul ediliyor. O yüzden bunun önünü tıkayacak yegane yol bence Yargıtay'ın vereceği içtihat kararıdır.
2: Bana sıra gelsin konuşuruz.
0: Aslında sana sıra geliyor, sadece Selami Hocam böyle bir şey eklemek istedi sanırım. Ne oluyor kısaca?
3: Biliyorum yani görüş olarak.

0: Yani tahmin diye diyorum. Zaten belirli konularda da uzlaşıyoruz. Şunu ben ifade etmeye çalıştım. Yani mümkün olduğu kadar sözlerime de dikkat ederek. Bakın ilk derece mahkemesi de Türkiye Cumhuriyeti Mahkemesi.
1: Tabii.
0: Bağımsız ve tarafsız karar veriyor. Değil mi? Temel ilke budur. Hepsine inanıyoruz. Yani ben inanıyorum
1: Evet.
0: zaten tüm mahkemeler açısından. Şimdi tespitler noktasında ilk derece mahkemesiyle istinaf mahkemesi aynı noktaya gelmişler. Yani daha açık ifade edelim. Söz konusu kurultayda şaibeler olduğu, ciddi usulsüzlükler, seçmen iradesini fesada uğradığı, sakat olduğu, para alışverişi şunlar bunlar olduğu. Benim buradaki ayrımım şuydu. İzlenecek yol, yani neticede hukuk, toplumsal barışı ve istikrarı korumak da bir asli görevidir. Sadece adaleti tesis etmek değil. Şimdi siz bir kriz varsa o krizi mümkün olduğu kadar yine hukukun temel ilke ve esasları çerçevesinde bir takım farklı mekanizmalar uygulayarak krizi büyütmek yerine kaotik ortamı daha da gerginleştirmek yerine çözebilirdiniz.
1: Yani bunun çünkü başka etkileri de oluyor tıpkı ekonomide olduğu gibi. Yani değil mi dolaylı yani etkilerini
0: hukuk
1: de
0: ona pek bakmaz aslında. Bakmaması da doğrudur hukuk. Ama siyaset söz konusu olduğu zaman bakın ilçe kongrelerin iptali noktasında aslında hukuk mahkemelerinin kararı var. Yargıtay da onamış. Hiçbir problem yok. Çünkü yansıması, etkileri bu kadar kuvvetli değil açıkçası.
1: Evet.
0: Ama şimdi bir ana muhalefet partisi olur ya 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl sonra Türkiye'de farklı bir siyasi iktidar olabilir. Ve onun içerisinde de ciddi bir iç mücadele, parti iç mücadele olabilir. Birileri yine işte Cumhuriyet Halk Partisi'nde olduğu gibi mahkemelere başvurabilirler. Hı-hı. Ben böyle daha meselenin ne kadar şey olduğunu ortaya koymaya çalışıyorum. Yani burada çok dikkatli, bakın Hı-hı. siyasi değerlendirmemi ben mahfuz tutuyorum.
1: Bu da öyle bir durumda gene bir emsal oluşturabilir diyorsunuz başka bir hukuki süreç
0: Çünkü
1: için.
0: Çünkü istinaf mahkemesi bu tespitlere geldikten sonra az önce söylediğim varyantlardan alternatifler birini de uygulayabilirdi. Bu da hukuki olabilirdi.
1: Peki.
0: Ben kararı çok radikal ve mutlak mutlan dediğiniz zaman bakın tekrar altını çiziyorum. Bunun ne anlama geldiğini sanıyorum değerli izleyiciler sizler de takdir edersiniz. 4-5 Kasım'dan sonra Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin aldığı tüm kararlar, attığı tüm hukuki adımlar, imzaladığı tüm bilgi, belge, yasal hukuki belgeler... Her şey hükümsüz.
2: Ya esas burada evet. kritik soru biraz önce Serap da sordu.
0: Çünkü
2: 31 Mart yerel seçimlerinde gösterilen adaylar da mı hükümsüz?
1: Bir seçime gidildi. Başkan adayı seçildi.
2: Hepsi yani.
3: Ya bütün, tutulması.
0: Ben bütün kararlar derken onu söylüyorum.
3: Her şey.
0: Çünkü mutlak mutlanın anlamı şudur. Batıldır. O olay hukuken hiç olmamış demektir.
3: Ölü
0: hiç olmamışın da anlamı şudur.
3: Zaman doluyor
0: 4-5 Kasım 2023'te Özgür Özel'i seçen kongre seçim yapılmamış demektir.
1: Aynen. Evet. O
0: yani
1: tamamen
0: gerçek
1: o günkü,
0: hayatta olmuş
1: o günkü...
0: bir vaka hukuken olmamış sayılır ve hiçbir etki tanımaz.
1: Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu'nun o gün seçime giderken ki ekibiyle Özgür Özel'in bugün yine CHP yönettiği ekipte çok da
0: ama bu şu anlama gelmiyor. O suç işleyenler bakın kriminal olaylara karışanlar hakkında ceza yargılamasının devam etmesi gerektiği onlarla
2: Şimdi
0: ilgili cezai müeyyiden uygulanması gerektiği
2: merkezi,
0: yönündeki gerçeği de değiştirmez.
1: Bir sıcak bilgi
2: CHP
1: var.
2: CHP Genel onda. Merkezi'nden gelen not şu, telefon görüşmesine dair.
1: Evet.
2: Genel Başkan Özgür Özel mutlak mutlan kararın ardından partilerde ve vatandaşlarda çok büyük bir öfke olduğunu, bu nedenle bir an önce olağanüstü kurultay kararı alınması gerektiğini iletti.
1: Tamam.
2: Tüm siyasi partilerin, sendikaların, meslek odalarının, sivil toplum örgütlerinin, baroların kararı hukuksuz bulduğunu hatırlattı. Olabilecek en erken tarihe kurultay kararı alınmasına ihtiyaç olduğunu vurguladı. CHP lideri Özel, partililerin ve halkın bu beklentisinin kendisinin net talebi olduğunu ve bu konuda bir tavizinin olamayacağını iletti.
1: Evet.
2: Sayın Kılıçdaroğlu da kendisinin de partiyi en uygun zamanda kurultaya götürme niyetinin olduğunu söyledi. Genel Başkan Özel de en uygun zamanın en erken zaman olduğunu
1: tamam
2: belirtti.
1: Diyecektim. En uygun zamanla en kısa zaman arasında bir şey var.
2: Evet.
1: İfade farkı
2: evet.
1: var. O zaman senin aktardığın bu bilgiyle Aytunç, CHP Genel Merkezi'nden açıklamayı Aytun Çerkin aktardı. CHP Genel Başkanı Özel diyor ki bu tepkileri son vermek için kurultaya gidelim bir an önce. Kemal Kılıçdaroğlu da en uygun zamanda giderim diyor.